0: Vietnam'daki gelişmelere de değinen Erdoğan, bölgede durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizdi. İki lider arasında yapılan görüşmede Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi de ele alındı. Zirve hazırlıklarının sürdüğünü belirten Erdoğan, zirvenin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterildiğini ifade etti. Erdoğan'ın gündeminde ABD'nin San Diego kentinde bir camiye düzenlenen saldırı da vardı. Saldırı nedeniyle Trump'a taziyelerini ileten Erdoğan, Türkiye'nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi. Görüşmeye ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan da açıklama geldi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Türkiye'nin ABD'nin müttefiki olduğunu vurgulayan Trump, Erdoğan'la çok iyi bir ilişkimiz var, halkı ona çok saygı duyuyor dedi.
1: ABD İran hattında bir yandan ateşkes için diplomasi girişimleri, bir yandan da askeri gerilim sürüyor. İran, ABD'nin yeni anlaşma teklifini inceliyoruz dedi. ABD güçleri de Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı deldiği iddiasıyla bir İran tankerine operasyon düzenledi. İran bu hamleyi korsanlık olarak niteleyerek Hürmüz'den geçişler için yeni bir boğaz otoritesi kurduğunu söyledi.
2: İran, ABD'nin yeni anlaşma teklifini incelediklerini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ABD'nin görüşlerinin kendilerine iletildiğini ve şu anda bunları inceleme aşamasında olduklarını söyledi. Bekai, ABD'ye karşı güçlü ve makul şüpheler olmasına rağmen İran'ın ciddiyetle ve iyi niyetle müzakerelere devam ettiğini ifade etti. Ayrıca İran'ın kırmızı çizgilerinin bir kez daha altını çizdi. Lübnan cephesi dahil tüm çatışmaların sona ermesiyle İran'ın yaptırım altındaki mal varlıklarının serbest bırakılması talep edildi. İki ülke arasında mesajlar Pakistan aracılığıyla taşınıyor. İran basını Tahran'ın 14 maddelik anlaşma önerisine karşı Washington'ın yanıt verdiğini duyurmuştu. Arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Tahran'da temaslarda bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Pakistanlı Bakan Muhsin Nakvi'yi kabul etti. Görüşmede müzakerelerin son durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Sosyal medyadan açıklama yapan Pezeşkian, İran'ı baskı yoluyla teslim olmaya zorlamanın bir yanılsamadan ibaret olduğunu ifade etti. İran devrim muhafızları da İran'a yönelik saldırganlık tekrarlanırsa savaş bu kez bölgenin çok daha ötesine yayılacak uyarısında bulundu. Müzakerelerin tıkandığı Hürmüz Boğazı'nda ise askeri hareketlilik yüksekti. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, ABD ablukasını deldiği şüphesiyle İran'a ait bir petrol tankerine asker çıkardığı anlara dair görüntüleri paylaştı. Açıklamaya göre ordu mürettebattan rotasını değiştirmesini istedi, ardından Umman Körfezi'ndeki gemiyi serbest bıraktı. İran Dışişleri Bakanlığı uluslararası topluma çağrı yaptı. Açıklamada ABD'nin korsanlığına son vermesi için baskı yapılmalı denildi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğini tesis etmek amacıyla yeni duyurduğu Basra Körfezi Boğaz Otoritesi'nden de açıklama var. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda kontrollü deniz bölgesi oluşturulduğu savunuldu. Geçiş için haritalar paylaşıldı. Açıklamada Hürmüz'den geçiş yapılabilmesi için söz konusu kurumdan izin alınması gerektiği ifade edildi.
1: Gündemdeki haberlerden hazırladığımız haber turumuzla devam ediyoruz. Uluslararası sularda alıkonulduktan sonra Aşdod limanında elleri ve gözleri bağlı şekilde yerde tutulan aktivistlerin arasında dolaşan İsrailli aşırı sağcı bakan Ben Gvir'e tepkiler büyüyor. Batı ülkelerinden ard arda kınama mesajları geldi. Kötü muameleye Ankara'dan da tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, AK Parti ve Beştepe'den barbar zihniyeti kınıyoruz ve lanetliyoruz şeklinde açıklamalar geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün Londra'da küresel yatırımcılarla buluşacak. Şimşek ve Karahan'ın yatırımcılara Türkiye ekonomisine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü. Kuruluş beklentisini bu yıl için %2.7'den 2.5'e, gelecek yıl için ise %2.9'dan 2.8'e çekti. Müzik Tokat bir haftadır diken üzerinde. Son günlerde etkili olan sağanak yağışlarının ardından Yeşilırmak Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi ve Turhal ilçesindeki Almus Barajı

0: 74 kişiden 15'i hafif yaralandı. Uzmanlar 2023 yılındaki Kahramanmaraş merkezli depremlerin artçılarının devam ettiğini vurguluyor. İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşan Aston Villa oldu. İngiliz ekibiyle Alman Freiburg'u 3-0 yenen Unai Emery teknik direktörlük kariyerindeki 5. Avrupa Ligi kupasını kazandı.
1: İstanbul'da Aston Villa kazandı, Unai Emery tarih yazmaya devam etti. Beşiktaş Park'ta oynanan Freiburg Aston Villa UEFA Ligi finalini İngiliz ekibi 3-0 kazandı. Aston Villa'nın gollerini Tielemans, Buendia ve Rodgers attı. Bu Aston Villa tarihindeki 3. Avrupa Kupası. Bordo Mavililerin müzesinde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Süper Kupa da bulunuyor. Unai Emery de kariyerini parlatmaya devam ediyor. İspanyol teknik direktör Sevilla ve Villarreal'den sonra Aston Villa ile Avrupa'nın 2 numaralı kupasını 5. kez kazandı. İstanbul 5. kez bir UEFA finaline ev sahipliği yaptı. Bunların 4'ünde İngilizler mutlu sona ulaştı. Daha önce Liverpool Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupayı, Manchester City ise Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. 2009 yılında Shakhtar Donetsk, Werder Bremen'i yenip UEFA Kupası'nı müzesine götürmüştü.
0: Teknoloji devi Apple, yıllardır eleştirilen sesli asistanı Siri için beklenen hamleyi nihayet yapıyor. Ancak bu kez odak sadece yapay zeka değil, kullanıcı gizliliği. Şirket, Haziran ayındaki Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda Siri'nin tamamen yenilenmiş sürümünü görücüye çıkartacak.
2: Teknoloji dünyasında taşlar yerinden oynuyor. Apple en büyük rakibiyle el sıkıştı. Şirket rakiplerinin gerisinde kaldığı eleştirileri alan Siri'nin yenilenmesi için Google'la sürpriz bir işbirliğine gitti. Tamamen yeniden tasarlanan Siri, Google'ın Gemini yapay zeka modelinden güç alacak. Ancak veriler Google'ın veri merkezlerinde değil, Apple'ın kendi bulut bilişim sisteminde işlenecek. Şirket rakiplerinin aksine kullanıcı verilerini yapay zeka eğitimi için kullanmayacağını taahhüt ediyor. En dikkat çeken yenilikse otomatik silme özelliği. Siri ile yapılan sohbetler 30 gün veya 1 yıl sonunda sistemden tamamen temizlenebilecek. Siri ilk kez bağımsız bir uygulama olarak da kullanıma sunulacak. Kullanıcılar geçmiş sohbetlerini görebilecek, dosya yükleyebilecek ve yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT benzeri bir deneyim yaşayacak. Haziran ayındaki Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda görücüye çıkacak yeni Siri, Eylül ayında iOS 27 ile birlikte beta etiketiyle kullanıma sunulacak. Teknoloji devi bu adımla hem rakipleriyle arayı kapatmayı hem de yapay zeka pazarındaki rekabete gizlilik odaklı bir yaklaşım getirmeyi hedefliyor.
0: Bu haberle noktalamış olduk. Saat başında tekrar buradayız.
3: NTV Radyo. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati.

0: Efendim, empatiye hoş geldiniz. Yeni bir empati, yine empati. Bu akşam çok yetenekli, kariyerli, çok değerli bir meslektaşımı misafir ediyorum. Hoş geldin Nursel Köse.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Süperim.
0: Ben de üşüttüm, sen de biraz üşütmüşsün galiba. Üşüttüm. Çünkü sen daha çok hakkın var, Kars'tan geldin.
1: Kars'tan.
0: Veliaht. Nasıl gidiyor?
1: Güzel gitti, güzel çalıştık yani Kars'ta.
0: Çok keyifli bir iş.
1: Çok keyifli. Hele Kars'a taşınması muhteşem oldu. Kara doyduk, Kars'a doyduk. İnanılmaz güzel bir şehir.

0: İnanılmaz bir güzel bir kayak merkezi.
1: Binalar,
0: Binalar, Rusların yaptığı
1: insanları
0: binalar,
1: değil mi?
0: insanlar çok muhteşem. Gezilecek, görülecek anıtlar,
1: çok
0: harabeler.
1: Hani
0: Muhteşem bir
1: gittin
0: yer.
1: mi?
0: Tabii ki gittim.
1: Harika. Güzel peynirler yedin.
0: Yedim.
1: Yedin.
0: İstanbul'a da gönderdim çok.
1: Piti yedin mi? Piti'yi biliyor
0: Piti de
1: musun?
0: yedim.
1: Piti
0: Tabii
1: çok
0: ki.
1: güzel bir yemektir Kars'ın. Peki bir de çok tatlı bir kadroyla gittiniz. Çok keyifli
0: Evet.
1: olmuştur herhalde değil mi?
0: Çok keyifli oldu. Ben tabii biraz sonradan girdim işin içine. Yani
1: Olsun.
0: Kars'la birlikte girdim. Biraz böyle acaba yabancılık çeker miyim falan
1: Sen.
0: diye hocayla konuştum. Hoca dedi ki yok Mursal biz sana geliyoruz Kars'a gel. Bütün ekip yani Esenler Kars'a geliyor. Sen bizi ağırlayacaksın. O anlamda
1: Güzel geçti.
0: hakikaten çok güzel bir kadro. Çok keyifle çalıştığımız bir iş oldu.
1: Bu arada tabii şeyle ilgili başlamadan önce Nursel ile ilgili birkaç şey hatırlatayım. Çok uzun yıllar önce bu işi iyi yapmaya başlamış meslektaşlarımdan biri. Fatih Akın'ın 2007 yapımı Yaşamın Kıyısında filmindeki Yeter Öztürk karakteriyle çokça artık tanındı edildi beyaz perde üstünden ama ekranda da müthiş güzel işler yaptı. Kötü Yol, Paramparça, Avlu, Güvercin, Arıza, Üç Kuruş, Aldatmak, Uzak Şehir gibi diziler var kariyerinde. Birkaçında da biz birlikte oynama şansımız oldu. Çok mutluyum seninle de birlikte çalışmış olmaktan.
0: Almanlar çok gözüme hoş göründüler. Böyle hepsi sarışın, mavi gözlü.
1: Evet, önemli bir şey değil mi?
0: Çok farklı bir toplum. Sonra ben de böyle yabancı düşmanlığı, ötekileştirmeleri hissetmeye başladım. Ve bunlar bana çok dokundu. Hangi akademik kariyerlere ulaşırsak ulaşalım, onların gözünde hep temizlikçi
1: Evet,
0: kadınız. Anneyi kaybetmek tamamen yani dünyadaki bağını yitirmek gibi bir şey. Ben aşkı Türkiye'de çok arabesk, çok acıklı öğrendim. Yani daha çok erkeğin sarıldığı ve senden kopmak istemediği, seni böyle yakalayan bir şey gibi yaşadım.
1: Uli'den bahsedelim artık.
0: Beni konserlerine davet etti. 3 tane konsere davet etti. Çünkü de zamanım yoktu. Ben de sonunda artık bana evde özel konser verir misin? Karşılığında ne istersin dedim. O da Türk yemekleri isterim dedi.
1: Evlilik teklifini merak ediyorum nasıl?
0: Ben yaptım. Onu da ben yaptım.
1: Gelelim hikayemize. Şimdi şu bizim ahiret sorusu dediğimiz ilk 3 soru, birkaç soru. Nursel'cim aidiyet ne demek sence? İnsanın illaki ait olduğu bir yer var mı?
0: Var. Var. Bu illa doğduğun topraklar değil de yani insanın kendini nerede hissettiğine dair galiba var ama benim hayatım hep göçmenlikle geçti. Hep bir yerden bir yere taşınarak bir yerden bir yere giderek hayatım böyle göçmenlikle geçtiği için aidiyet duygusunu başka bir yerlere taşıdım. Yani kendimi nerede iyi hissediyorum, kendimi nerede daha iyi ifade ediyorum. Oralar benim vatanım olmaya başladı. Yani vatan ve doğduğun yerlerden.
1: Aidiyet açısından
0: aidiyet
1: söylüyorsun.
0: Açısından,
1: tabii vatanın
0: evet.
1: burası da. Peki sen çok küçük mü gittin Almanya'ya?
0: 17 yaşında gittim.
1: 17 yaşında,
0: liseyi bitirip
1: sayıdır.
0: Üniversiteyi okumak için
1: İlerle
0: gittim.
1: konuşuruz. O zaman daha çok Almanya'ya mı buraya mı ait hissediyorsun kendini? İster istemez biraz Almanya galiba.
0: Yani ömrümün en büyük, en önemli zamanı orada geçti. Yani
1: üniversiteyi, liseyi,
0: ordu.
1: Üniversiteyi orada okudun.
0: Liseyi Türkiye'de okudum, üniversiteyi okudum.
1: 17
0: okumaya
1: tabii
0: gittim,
1: doğru,
0: evet.
1: Haklısın.
0: O zamanlar mümkündü. Şimdi üniversiteyi kazanıp gitmek gerekiyor ama o zaman liseden
1: denklik
0: sonra
1: vardı
0: denklik
1: canım, doğru.
0: ayarlandı falan.
1: Peki. Yani insanın ait olduğu illaki bir yer vardır. Kendini hissettiği, ait hissettiği bir yer vardır diyorsun. Peki hani göçmenlikte dediğin için hemen o soru gelir yani. Öteki nedir Nursel? Ötekileştirmek kişiyi nereye, neye sürüklüyor? Nedir ötekilik?
0: Çok farklı maceralara sürüklüyor. Onu hissetmek bir defa, ötekiliği hissetmek
1: acı bir şey,
0: ağır bir şey, çok acı bir şey. Ne yaparsanız yapın, mesela yurt dışında onu fark ettim. Hangi akademik kariyerde olursan ol, nerelere, hangi kariyerlere ulaşırsan ulaş. Onların gözünde bir çekmeceden çıkar, bir şablon gibi hep bir yabancı, göçmen. Yaptığımız her işe bir göçmen takısı vardı işte. Göçmen edebiyatı, göçmen müziği, göçmen sineması, göçmen oyuncu. O göçmen takısını hiçbir zaman kaldırmadılar. Ve ben hep buna karşı çalıştım. Buna karşı uğraşılarım oldu. Sanatsal aktivitelerim oldu. Ama insanın derinliğinde o hiç gitmeyen bir şey. Yani kara kaşın, kara gözün, görünüş itibarıyla hep bir yabancılık, hep bir ötekiliği ben o ülkede
1: 60'lı
0: hissettim.
1: Yıllarda ilk gitmeye başladığımız zaman, Almanya'ya işçi olarak gitmeye başladığımız zaman kara kafa lafı çok meşhurdu. Hala geçerli.
0: Hala geçerli, evet.
1: Ne acıklı değil mi?
0: Çok acıklı.
1: Onca emekten, onca ekonomilerine katkıdan, onca zahmetten sonra hala kara kafa. Evet, peki yaşam ve ölüm sana ne ifade ediyor?
0: Önce yaşam. Çünkü çok güzel bir armağan. Yani hayatta olmak, hayatta kalmak. Hem insanın içgüdüleri, iç tepeleriyle buna bir muktediriz. Evet. Genlerimizde var yani yaşama evet. isteği. Hangi koşulda olursa olsun hep hayatta kalmayı istiyoruz. Ölümse mutlak gerçek ve mutlaka hepimize dokunacak
1: kapıyı
0: bir şey.
1: Kapıyı çalacak diyorsun.
0: Hepimizin evet. kapısını çalacak. O anlamda çok ölümle haşır neşir değilim. Çok gençlik yıllarında böyle şiirlerimde hani melankolik dönemlerimizde ölümle biraz uğraştım. Ama çok şanslı bir insanım. Hayatımda çok nadir çok sevdiğim insanları kaybettim. Yani böyle çok ölümlerle çok haşır neşir olmadım ama büyük acılarda yaşadım diyemem. Ama ölüm kapımızda ve yanı başımızda. Selamun aleyküm diyorum yani.
1: Ölümle. Güzel. Şahane. Peki şimdi seni yolcu ediyorum ve ilk hikayemize giriyoruz. Bakalım sen kimmişsin? İlk hikayemizde 1956 yılında Mersin'de doğuyorsun. Baban işçi, annen ev hanımı. Dört çocuklu mutlu bir ailedesin. Çok neşeli bir kız çocuğusun. Evinizde bolca kitap okunuyor. Sen de kitap okumak ve okula gitmek için bir an önce sabırsızsın yani. Bir an önce büyüyüp o işlere sen de katılmak istiyorsun faaliyetlere. Çocukluk yıllarını kitaplara dokunarak, kitapların sayfalarını çevirerek geçiriyorsun. Okuma yazma öğrenmeden önceki yıllar. Şimdi geldik 1962 yılına. 56 doğumluydun, 62'ye geldik. 6 yaşındasın. Okula başlıyorsun. Çok hızlı bir şekilde okumayı yazmayı söküyorsun. Fakat bu yıl seni üzen bir değişim de var hayatında. Baban işçi olarak Almanya'ya gidiyor çalışmaya. 6 yaşında henüz babadan ayrılıyorsun. Şimdi tam da babana ihtiyaç duyacağın yaşlar, bir kız çocuğu da olsan, erkek çocuğu da olsan 6 yaş önemli. Tam bilinç yerine geliyor filan, babayla ilişkiler kuvvetlenecek. Ama baba şimdi uzaklara gitti. Bu ayrılığın sendeki etkisi ne oldu? Sana nasıl yansıdı?
0: Büyük bir kopukluk. Yani en güvendiğin insanı kaybetmek, en sevdiğin insanı kaybetmek, bir yarım kalmak yani.
1: Evet.
0: Onun acısı, eksikliği beni takip etti yani hayatım boyunca.
1: O sonra da mı etkiliyor?
0: Etkiliyor.
1: Etkiliyor. Peki babanla vedalaştığın an kalbinde derin bir yara açılıyor tam da söylediğin gibi. Ve artık o neşeli kız çocuğundan çok da eser kalmıyor baba gidince. Çok özlüyorsun. İşin içinde hasret var, kolay değil. Onu evinizde göremediğin her an yaran kanıyor, sızlıyor. Kendini kitaplara veriyorsun. Öğretmeninin okuduğu hikayeler, şiirler acını yok etmese de yatıştırıyor bir miktar. Derslerine tutunuyorsun, babana hasret yaşıyorsun işte. Ve 2 sene sonra annenle büyük ablan da Almanya'ya babanın yanına gidip yerleşiyorlar. Böyle parça parça oluyor o işler demek ki imkanlara göre. Sen diğer ablan ve abinle Mersin'de yaşamaya devam ediyorsun. Geldik 8-9 yaşlarına. Hala küçük bir çocuksun ve babandan birkaç sene sonra annen ve ablan da şeye gitti, Almanya'ya gitti. Ne geçiyor aklından? Terk edildiğini falan düşünüyor musun o çocuk aklından?
0: Düşünüyorum tabii ki. Terk edildiğimi düşünüyorum. Bir daha yalnız kaldığımı hissediyorum. Bir daha gene en sevdiğim, en güvendiğim, hayatta tek ilk gördüğüm ve
1: dayanak olan,
0: dayanak olarak canlarım gitti. Yani yalnız kaldım, yalnız bırakıldım ve özellikle sanki yalnız bırakıldım gibi. Onlar gitti, ben niye kaldım? Diğer kardeşim gitti.
1: Öyle mi düşünüyorsun?
0: Düşünüyorum.
1: Niye özellikle seni bırakmış olsunlar?
0: Belki sevmiyorlardı diye düşünüyorum. Hmm. Niye beni bıraktılar? Yani bir kardeşim gitti değil mi?
1: Evet, ilk önce annenle ablan gitti. Yani babandan sonra annenle ablan gitti ama abilerin falan burada yani.
0: Yani anne kız çocuğu için ayrıca bir önemli. Abla da çok rol modeldir. Yani ablayı da kaybetmek yapayalnız bir çukura düşürdü beni.
1: Epeyce endişeleniyorsun. Ama ailenden gerçeği öğreniyorsun. Şimdi sen ve iki kardeşin Mersin'desiniz. Yani aslında seni sevmedikleri için falan değil. Yani ekonomik nedenlerle biraz parça parça oluyor bu iş. İleride bir gün mutlaka siz de Almanya'ya yerleşeceksiniz. Sana söylenen bu. Baban sizin için orada yepyeni bir hayatın hazırlığını yapıyor. Bunu öğrendikten sonra biraz ferahlıyor tabii için. Ama yine de kederlisin. Çünkü annenden ve babandan ayrı olmak, kalmak seni çok üzüyor. Hatta bu yüzden şiire meylediyorsun. Ve şiir yazmaya başlıyorsun. Yıl bu sırada 1967. 11 yaşındasın. Annen, baban, büyük ablan Almanya'ya yerleşince şiire başladın. Anlatamadığın, söyleyemediğin, ifade edemediğin şeyler mi acaba şiire yükleniyor? O sebeple mi şiir? Ne dersin?
0: Tabii ki içimdeki kederin, melankolinin dışa yansıması şiir. Hasretim var. Onların eksikliğini, annem, babamın, ablamın kokusunu özlemem, onların şefkatini özlüyorum ve onu yazıya dökerek, şiirlere dökerek içimi boşaltıyorum, rahatlıyorum.
1: Kitap okunan bir evde büyüyünce insanlar böyle mi oluyor demek ki? Aklın fikrin Almanya'da, Mersin'deki senelerini sadece derslerine odaklanarak geçiriyorsun. Edebiyatla, şiirle uğraşıyorsun. Bilhassa sen Almanya'ya gitmek, annene babana kavuşmak için gün sayıyorsun. Tabii ki burada kalan abin ablan için de geçerli ama özellikle sen, yaşında gereği. Geldik 1972 yılına, sen de geldin 16 yaşına. İki kardeşinle beraber nihayet havaalanına gidiyor, uçağa biniyorsunuz. Bu yolculuk hayatını ikiye ayırıyor. Mersin'deki sen, Almanya'daki sen. Almanya'daki sene doğru yola çıkıyorsun ve heyecanla geçen yolculuğun sonunda annene, babana, büyük ablana nihayet kavuşuyorsun. Sence bu kavuşma 10 senelik, 6 yaşında gitmişti onlar, sen 6 yaşındayken, şimdi 16 yaşındasın. Bu 10 yıllık boşluk doldurulur mu, dolar mı buluşunca?
0: Hemen dolacak bir şey değil. Birincisi belki arada bir geldiler tatillerde, gene kopma yaşandı. Hep onların her izine gelip gidişlerinde önce bir sevinç, oradan gelen paketler, onlar oradan gelen hediyeler, o bavullardan çıkan kokular. Almanya'yı böyle biraz bana rüya gibi, masal gibi bir anlattı. Oradaki bir sevinç başka bir şey. Ama 16 yaşında bir genç kız olarak yepyeni bir dünyaya küt diye düşmek çok zor.
1: Çok zor. Tam da bunu soracaktım. Sence Almanya'da seni nasıl bir hayat bekliyor diye. Umutlu musun bir kere, onu sorayım. 16 yaşındasın, umutlu musun? Yabancı bir ülkeye kolay uyum sağlayabilecek gibi misin? Ne hissediyorsun?
0: Umutluyum şöyle, yani bambaşka, işte dedim ya, o bavullarla gelen hediyelerle özdeşleşen bir Almanya var. İşte çikolataydı, şampuandı, hep getirirlerdi ya böyle.
1: Kot pantolonda.
0: Onların getirdiği bir heyecan var ama şeyin idrakında değilim. Orada beni ne bekliyor?
1: Evet.
0: Onun idrakında değilim. Yani bir yabancı kültürle, bir yabancı dinle, bir yabancı dille karşılaşmanın bana ne getireceğinden hiç haberim
1: yok. Daha önceden planlanıp hazırlanabilecek bir şey değil insan için, değil mi?
0: Değil.
2: Empati devam edecek. NTV Radyo. Radyo tiyatrosu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap.

0: Ahmet Mümtaz Taylan'la empati devam ediyor.
1: Kız çocuğu yanında Almanya'da geri geliyor yani içindeki heyecan. Her tarafa ışıl ışıl bakıyorsun, öğrenmeye, Almanya'yı keşfetmeye ve insanları tanımaya gayet hazırsın. Kiel'de yaşıyorsunuz.
2: Kiel, ha.
1: Kiel, evet. Ancak hiçbir şey umduğun gibi olmuyor. Almancan yok ama bir Alman lisesine yazdırıyorlar. Dil öğrenmeye çabalıyorsun. Ne yazık ki her göçmen gibi çok zorlanıyorsun. Çünkü çabalarken yapayalnızsın. Almanya'nın her yerinde ayrımcılığa uğruyorsun. Karşılaştığın her yüz, bakıştığın her çift göz sana öteki olduğunu söylüyor adeta. Ayrıca ailenin de ne kadar zorlandığını, para kazanmak için, yaşamak için ne kadar zahmetli bir çabanın içinde olduklarını da gözlemliyorsun. Şey de zor değil mi? 16 yaşında gitmiş olmak çok, yani keşke 6 yaşında daha kolay çocukken tabii uyum sağlayabiliyor insan. Tabii. 16 yaşında zor, daha zor.
2: Daha zor. Yani dili öğrenmek daha zor. Adapte olmak biraz daha zor. Anne babanın konumunu da yavaş yavaş fark ediyorum. Yani doğru düz onların da dilleri yok. Onlar da böyle bir
1: yarım yamalak.
2: Gibi, yarım yamalak bir yere bir sığıntı halindeler. Yani aileden böyle bir destek, beni oraya adapte etmek için bir destek göremiyorum.
1: Çünkü daha kendi problemlerini halletmemişler gibi diyorsun. Peki ötekilik duygusunu tanıdın artık değil mi?
2: Ufaktan tanıyorum.
1: Tanıdım. Yüreğin acıyor. Ait hissetmiyorsun kendini oraya. Şiirlerine sarılıyorsun. Tabii seneler içinde Almancanı geliştirmek için elinden geleni yapıyorsun. Öğrenmeyi azimlisin. Sen öğrenmeyi seviyorsun. Lakin öteki olmak seni bunalıma sürüklüyor. Adapte olamıyorsun. Bu dışlanmışlığın sana bir sürü şiir yazdırıyor. Şiirlerini dergilere göndermeye başlıyorsun. O peki şiirleri dergilere göndermenin sebebi kendini Almanlara ifade etmek, anlatmak olabilir mi? Yani çünkü başkalarının da okumasını istiyorsun. Belki de bilhassa Almanların, öyle mi? Ne dersin?
2: Bu iç dünyanı paylaşmak ya. Hani şiir yazdım ama artık dışarıya da açılmak istiyorum. Yani içimdekileri dışarıya aktarmak istiyorum. Bu bir apel, bir çağrı,
1: bir yardım çağrısı.
2: Bir yardım, bir evet.
1: İmdat çığlığı gibi.
2: İmdat çığlığı gibi. Bak beni sen bir kalıp olarak görüyorsun, bir Türk kızı.
1: Ama.
2: İşte esmer, neyse. Ama içimizdeki duygular, hissettiğimiz şeyler insani. Ve bu insani şey, ben sizden de bir parçayım.
1: Senin derdin neyse benim de derdim o. Bizim de derdimiz var.
2: Evet. Ayrıca okuyan, yani gördüğünüz şablondan uzak okuyan, edebiyatı tanıyan, kendiyle uğraşan bir genç kız var. Sizin arkasını görmediğiniz bir genç kız. Onu göstermeye çalışıyorum tabii ki.
1: Bütün göçmenlere bir boy olarak bakmak. Değil mi?
2: Evet.
1: Hepsini etiketlemek öyle kolay iş değil diyorsun bir yandan ve bunu şiirinle.
2: Evet.
1: Almanya'daki lise hayatın çok yalnız geçiyor. Okulda hep en arka sıralarda tek başınasın. Kağıda kaleme sarılıyorsun. Fakat üniversite döneminde bu durum yavaş yavaş değişiyor. Almancan gelişiyor. Daha donanımlı, birikimli insanlarla temas ediyorsun. Tabii ki bu seni de olumlu yönde etkiliyor. Geçmişe nazaran ruh halin İyiye gidiyor. Edebiyat dünyasından insanlarla tanışıyorsun. Ufak tefek tercümanlık işleri yapıyorsun. Bu sıralarda kapıyı çalıyor, aşk geliyor.
2: Kaç yaşındayım?
1: İşte
2: 17, 18,
1: yok,
2: lise bitti, 19.
1: Yirmilerinin başındasın, üniversite artık tabii tercüme falan yaptığına göre. Alman aşkının, bu bir Alman vesilesiyle Almanya'yı da sevmeye başlıyorsun. Ve mezun olur olmaz evleniyorsunuz. Şimdi 1970'li yılların sonundayız. Yani 78-79 falan gibi. Hayatında çok net, keskin bir dönüşüm var. Ne dersin? Acaba bu en evrensel dil aşk mı? Hani Türkçe sıkıntılı, Almanca sıkıntılı aşk?
2: Aşkı dili yok.
1: Anlat biraz bize.
2: Aşkı
1: Aşk neyi hallediyor yani?
2: Birçok problemi de birlikte getiriyor. Çünkü bir Almanla birlikte olmak. Ailem belki o kadar bağnaz bir aile değil. Şiire, edebiyata önem veren, kitaba önem veren bir aile olmasına. Oradan büyük bir baskı görmesem bile oradaki Türk çevresine, oradaki community...
1: Bir tür mahalle baskısı.
2: Mahalle baskısının olduğunu hissediyorum. Ailem de biraz hissediyordur. Yani o dönemlerde Almanla birlikte olmak, bir Almanla birlikte olmak kolay iş değil.
1: 70'lerde değil.
2: Aynen, kolay iş değil.
1: Alman için kolay mı?
2: Alman için de kolay değil. Orada da ön yargılar var. Ona da şey öğretiyorlar yani, bu Türklerin çocukları bile şeyle, bıçakla doğuyorlar yani. Abisi gelir mi, ablası gelir mi? Hep bunu duyuyorum yani. Onun tedirginliğini de hissediyorum ama o da bir kahraman. O da gönlünü açtı ve başka bir kültüre. Çünkü onun da ailesinden... Aşk var. Onun da ailesinden mutlaka şey geliyor.
1: İtirazlar gelmiştir.
2: Gelmiştir. Yani bir Türk kızıyla bilmiyor musun? İşte kültürümüz farklı, dinimiz farklı. Orada ona da böyle baskılar geldi. Ona da geldi.
1: Ama evlendiniz.
2: Evlendik. Büyük bir savaş ama kazandık.
1: Aşkını yaşarken göçmen olduğunu unutuyorsun.
2: Evet, unutturur.
1: Çok mutlu bir evliliğim var. Ancak bu iyileştirici süreç çok kısa sürüyor. Zira Alman eşin ne yazık ki aniden rahatsızlanıp hayatını kaybediyor. Sense bu kayıpla muazzam bir biçimde sarsılıyor ve kahroluyorsun. Tam ayağa kalktığın sırada büyük bir yıkım yaşadın bu ölümle. Ve belki de ilk kez bu kadar büyük bir felaket deneyimledin gencecik yaşında. Eşinden sana kalan ne diyelim, öyle demek istemiyorum ama enkaz diyelim yani duygusu açısından. Onu biraz anlatabilir misin? Bu enkazdan, bu yastan çıkılır mı?
2: Çok zor. Çok zor. Yani bütün bu badereleri atlatarak çocukken annemden babamdan uzak kalmayı, yani kopmayı, köksüzleşmeyi yaşarken, tekrar o ülkeye gidip tutunacak yani bir dal yokken, tam da Alman bir insanla, yani o kültürün göbeğinde biriyle tanışmak hayatımı çok değiştirdi. Çok etkiledi. O kültüre açık oldum. Başka bir sevgi türünü öğrendim. Yani bir kadın olarak da bir erkek baskısı görmeden, yani onların bir çağdaş bakışıyla ön yargılardan uzak bir ilişki yaşadım ve sevilmeyi ilk defa, hani babamdan da kalan bir eksikliği orada bir Alman'da
1: tam
2: buldum.
1: Tam tadını çıkartırken.
2: Tam tadını çıkardım ve böyle bir baltayla hayatımın o en güzel döneminin kesilmesi ve beni o insanı kaybetmek çok acı.
1: Nasıl baş edeceksin bunu?
2: Çok zor. Yani şiir yazacağım işte.
1: Şunu belirteyim. İradesi çok kuvvetli ve inançlı bir karakterin var. Kendin için ve ailen için toparlanmak zorundasın. Öyle düşünüyorsun. Etrafında senin gibi ötekileştirilen bir sürü Türk var. Ve sen onlar için de savaşman gerektiğine karar veriyorsun. Şiire ilgin sürüyor. Sabahtan akşama kadar yazıyorsun. Bir yandan da iş arıyorsun. Fakat bir öteki olduğun için işsizlikle de sınanıyorsun elbette. Denk gelirse bazen tercümanlık yapıyorsun. Almanya'daki ırkçılık, yabancı düşmanlığı seni buhrana sürüklüyor. Ve açlık grevine başlıyorsun. Yıl 1982. Ölüm ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına çözüm olabilir mi? Yani bu açlık grevinin sonu, Allah korusun, ölüme de varabilir. Bu iyi bir fikir mi sence? Yani mücadele etmek varken neden sadece 26 yaşında ölümü göze alıyorsun diye sormak isterim.
2: Bir sürü şeyin birikimi de var ya, hem eşimi kaybetmem, hem arkamdaki böyle o yaşa kadar, 27 yaşına kadar yaşadığım badereler, atlattığım şeyler, girdiğim ortamlar, oralardan çıkma, sürekli bir savaş ve şey söz konusu, mücadele söz konusu.
1: Anlaşılamama.
2: Kesinlikle anlaşılamama, görülmeme. Bir gölge insan olarak kalma, bir kalıp olarak bir bu çok acı. Görülmemişlik Yani görülmemek aynı zamanda sevilmemek ya, evet. Fark edilmemek, evet. Ve bütün çabaların boşa gittiğini görmek. Yani bütün mücadelemin sonunda gene bana aynı tokatlar vuruluyor, aynı
1: tekrar
2: bir yılgınlık. Yani belki şey diyorum artık, yani ben bu noktaya geldim, o kadar ciddi bir nokta ki, yani ölümü göze alıyorum artık, siz bir uyanın mesajı. Ama doğru mesaj olarak gittiğimi zannetmiyorum, ama bu işe girmemin psikolojisini de çok iyi anlıyorum kendi kendime.
1: Ağzına tek lokma koymadan açlık grevine devam ediyorsun. Günden güne süzülüyorsun. Ve bu zaman zarfında sesini duyurmak için bütün radyo ve televizyonların kapısını tek tek çalıyorsun. Sadece Hamburg Radyosu sana kapısını açıyor. Bir radyocu seninle röportaj yapıyor ve seni grevden vazgeçirmeye çalışıyor. Fakat sen kararlısın. Benzin alıp kendimi yakacağım. Ancak bu şekilde kamuoyunun dikkatini çekebilirim diyorsun o röportajda. Yok sayılmaya, soyutlanmaya katlanamıyor. Sana yaşatılanları protesto etmek istiyorsun. Ve 26 Mayıs 1982 sabahı saat 05.40'da giriyorsun bir benzin istasyonuna. Bir bidon benzin alıp çıkıyorsun. 26 yaşında gencecik bir kadın. Önünde kocaman bir yaşam var. O küçük neşeli kız çocuğu. Bir şansı daha hak etmiyor mu sence?
2: Kesinlikle hak ediyor. Hak ediyorum. Hak ediyorum ama o kadar bir çıkmazın içindeyim ki, yani o kadar bir şeylerin düzelmeyeceğine inanıyorum ki, o kadar yıkılmışım ki, o kadar ötekileştirilmişim ki ve bunun acısını taşımak çok ağır geliyor. Mutlaka insan hep bir şans daha hak eder. Yaşamak çok güzel bir şey çünkü, çok yaşayarak bir sürü şeyi değiştirebiliriz ama ölüm belki iki tane şey yazılacak gazetede, bir iki haber olacak, ondan sonra
1: kıyı kenarda bir
2: gidecek.
1: Haber.
2: Keşke yaşayarak savaşıma devam etsem. Ama o gücü bulabilecek miyim bilmiyorum.
1: Tanışalım mı bu hanımefendiyle?
2: Kesinlikle.
1: Efendim geliyor.

0: Semra Ertan. Hikayesi çok iyi bitmiyor. Almanya'da ırkçılığa ve işsizliğe karşı mücadele eden Türk göçmen Semra Ertan. Almanya'da bizleri pis ve ikinci sınıf olarak görüyorlar. Benim adım yabancı. Mesleksizim, ikinci sınıfım. İş vermiyorlar. Alman kamuoyunda bir tepki uyandırmak istiyorum. Benzin alıp kendimi yakacağım. Ancak bu şekilde kamuoyunun dikkatini çekebilirim demişti. Ne yazık ki dediğini yaptı. 26 Mayıs 1982 sabah 05.40'da St. Pauli'de meydanda kendisine bir bidon benzin dökerek ateşe verdi. Hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki kurtarılamadı. 26 yaşında hayatını kaybetti. Kendisinden geriye 350'den fazla şiir ve o acı öykü kaldı. 2013 yılında kısa filmi çekildi. Şimdi Semra Ertan'ın Karşılaşma diye bir şiiri var. İzninle onu okuyacağım. Seni bu kadar sevebilir miydim? Böylesine özleyebilir miydim? Bütün vücudum alev gibiyken, geçmiş yıllar nerede? Dün yaşamaya başladım, ne olduğumu şimdi anladım. Adımı ağzından duymak güzel. Artık uzakta olmamak güzel. Seni görmüş ve sevmiş olmak güzel. Hayallerdeki gibi sevilmek güzel. Kim bilir, belki toprağın altındaki bir nehir gibi kaybolurdum. Sen beni bulmasaydın ve ben bu şiiri yazmasaydım. Çok hoş değil mi?
1: Çok güzel.
0: Yattığı yer incinmesin. Bu böyle bir hikaye sana denk geldi ama ötekilik üstünden konuşmak için bu hikayeyi aldık. Seni biraz üzdüm, seyircimizi de üzdüm biliyorum. Yakınları, abileri, ablaları dinliyorsa tekrar tekrar Allah gani gani rahmet eylesin diyorum. 1956 yılında Mersin'de doğuyorsun. Çok neşeli bir kız çocuğusun. Baban işçi olarak Almanya'ya gidiyor ve artık o neşeli kız çocuğundan çok da eser kalmıyor baba gidince. Ve 2 sene sonra annenle büyük ablan da Almanya'ya babanın yanına gidip yerleşiyorlar. Sen diğer ablan ve abinle Mersin'de yaşamaya devam ediyorsun.
1: Terk edildiğimi düşünüyorum. Yalnız kaldım, yalnız bırakıldım.
0: Geldik 1972 yılına, sen de geldin 16 yaşına. İki kardeşinle beraber nihayet Almanya'daki sene doğru yola çıkıyorsun ve heyecanla geçen yolculuğun sonunda annene, babana, büyük ablana nihayet kavuşuyorsun. Ne yazık ki her göçmen gibi çok zorlanıyorsun. Almanya'nın her yerinde ayrımcılığa vuruyorsun. Yüreğin acıyor, ait hissetmiyorsun kendini oraya. Öteki olmak seni bunalıma sürüklüyor. Bir yandan da iş arıyorsun. Fakat bir öteki olduğun için işsizlikle de sınanıyorsun elbette. Almanya'daki ırkçılık, yabancı düşmanlığı seni buhrana sürüklüyor. Yok sayılmaya, soyutlanmaya katlanamıyor. Sana yaşatılanları protesto etmek istiyorsun. Almanya'da ırkçılığa ve işsizliğe karşı mücadele eden Türk göçmen Semra Ertan kendisine bir bidon benzin dökerek ateşe verdi. Hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki kurtarılamadı. 26 yaşında hayatını kaybetti. Kendisinden geriye 350'den fazla şiir ve o acı öykü kaldı. Nursel'cim, seninle ilgili sorularımız var. Bu havayı biraz dağıtalım. Sen Malatya'da doğdun.
1: Evet.
0: Ve liseden sonra eğitim hayatını Almanya'da devam ettin. Almanya'ya geleceğim ama önce biraz çocukluğunu konuşalım. Sen Malatya'da nasıl bir evde doğdun, büyüdün? Biraz bize bahsetsene, nasıl bir çocuktun?
1: 7 çocuklu bir aile. Kız, 4 kız 3 erkek, kızların küçüğüyüm. Benden sonra da bir erkek kardeşim var. Bir dönem anaokulu gibi, yani kalabalık bir anaokulu.
0: Bir yerde bir... söylemişsin zaten. Şimdi hatırlatacağım sana.
1: Aynen.
0: Kreş gibi. He?
1: Kreş gibi. Hep 2 yaş arayla kardeşlerimle ara. Ama ailede böyle, hep böyle bir aile hiyerarşinin de çok yoğun hissedildiği bir ortam ya. Ailedeki hiyerarşi, ben de küçük olmamdan da işte önce baba, hatta anne, nine, dede de varsa o hiyerarşi, ondan sonra anne, baba, anne.
0: Büyükten
1: ondan sonra kardeşler,
0: çocuklar,
1: ablalar. Bir de ayrıca erkek kardeş hiyerarşisi olarak ben evin küçüklerinden olup biraz nazlı, biraz şımarık. Öbür taraftan da herkesin üzerimde hiyerarşi kurduğu, bir şey öğrettiği bir...
0: Çok otoriteli bir evde büyüdün yani.
1: Otorite değil de öğrenmeyi, mesela ablalarım öğretmen okulunda okuyorlardı ve her geldiklerinde, her sömestr geldiklerinde mutlaka yeni bir şeyle geliyorlar diye. Bir müzik aleti, o zamanlar çok güzel eğitim olmuyordu yatılı okullarda. Küçük skeçler, mizanserler yaparken hep evde bir
0: zengin,
1: oyun.
0: Zengin bir eğitim, evet, skalası varmış.
1: Aynen yani. Öyle. Ayrıca bizim evde de hakikaten kitabın, edebiyatın çok böyle önemli raflarda olduğu bir ailedik. Ablalarımın şiir kitabı var, abimin. Hep şiirle böyle haşır neşirdik bir kitap. Yani kütüphanelere gider küçücük yaşta o kitapları böyle koklayarak okurduk. Böyle bir aile olduğundan
0: sokak
1: hep onlardan
0: var, mıydı Nursa?
1: Var, bahçeye sokak vardı.
0: Arkadaşlar var yani.
1: Yaramazdım.
0: Şimdiden eve kapalı değilsin yani.
1: Yok, yok. Bahçe ve sokak hep vardı ve çok çocuklarla sürekli oynayarak.
0: Şeyin kalabalık ailede büyümenin avantajları, dezavantajları olduğunu biliyoruz. Sende hangisi daha çok hayata geçti? Avantaj mı, dezavantaj mı?
1: Avantaj. Hep öğrendim, önüm açıldı. Büyükler hep yolları açarlar ya, bir sürü badirelerden geçerek. Benim önüm açıldı. Mesela biraz da inatlığım vardı. Ailede herkes bir enstrüman çalarken ben hiç...
0: Kaçtın mı
1: ben onların yaptığını yapmak istemedim. Hep böyle annem de misafirlerin olduğunda benim duyacağım bir şekilde... Ya bütün evlatlarım işte bir müzik enstrümanı
0: şu
1: çalıyor Nursel da...
0: Hariç.
1: Şu Nursel hariç, ben de içimden inadına öğrenmeyeceğim, öğrenmeyeceğim, yapmayacağım diye bir inat. Yani bir farklı olma, belki küçük olarak kendimi gösterme arzum vardı. Ben de varım mı göstermek. Sevgi aldım ama bir kişiliğimi, bir özelliğimi, kendime Nursel olmayı biraz böyle... ortaya çıkarma gibi bir şeyim vardı. Komiktim.
0: Tabii ki, doğru. Komik miydin?
1: Komiktim. Taklit yapardım. Çok direkt sözlüydüm. Gelen misafirle, işte abimin arkadaşı gelmişti. Sen niye hep bize yemek saatlerinde geliyorsun falan diye böyle çok kötü direkt bodoslama şeylerim vardı yani. O anlamda da böyle hep sevgi hissettim.
0: Peki kızlar babalarının kızıdır. Biraz babandan bahsedelim. Nasıldı ilişkiniz?
1: Babam sevmeyi, sevgisini gösteremeyen, çok ufak şeylerle gösteren
0: bizim
1: bir
0: kuşak işte.
1: Aynen, bir adamdı babam, rahmetli. Şefkatini direkt bedensel hiç görmedim. Bir otoriter olarak hep bize gösterildi. Ben zaman sonra anladım çok aslında yumuşacık bir adam olduğunu. Babam da çok esprili böyle. Aile ortamlarında hep böyle anekdotlar anlatır, herkesi güldürür. Ha, ben babamı çok izlerdim, babamın anlattığı hikayeleri, işte katısı,
0: maddeni. Belki de oradan geliyor senin anlatıcılığın.
1: Evet, benim soytarılığım oradan geliyor, babamdan kapmışlıkla. Hani Soytarı Özgürlüğü diye bir kitap yazmıştım. Çünkü.
0: Biliyorum, biliyorum.
1: O anlamda babamın esprileri, babamın bizi güldürmesi gözümüzden yaş gelene kadar.
0: Espri
1: bizi
0: anlayışı.
1: Hep uzaktan izler. Babam biraz evet benim sanat oyunculuğumda bir yönlendirme oldu. Bir de ablam öğretmendi ve ilkokul, işte o da 18 yaşında bir öğretmen olarak Malatya'nın bir köyüne tayin olmuştu. Tabii. Yalnız kalmasın diye biz son 3 kardeş ablamın yanında okuduk. Yani bir köy okulunda ablam hem öğretmenim hem ablamız ve köy yaşamını da
0: bayağı
1: böylece
0: bu yarı anne gibi bir şey
1: öğrendim.
0: Yani.
1: Aynen, annelik rolünü kaptı. Ve benim köksüzlüğüm de aileden kopmada aslında
0: orada
1: çocukluktan
0: başlıyor.
1: Başladı. Hmm.
0: Köksüzlük mü diyorsun buna?
1: Köksüzlük diyorum.
0: Acı söyledin ya. Acı söyledim biraz. Çünkü benim çocukluğum da hep seferi geçti. Yani sen göçmen diyorsun ya, yurt içinde yani. O yüzden seferi diyorum. Zordur doğrusu. Peki babam bir demir yolları çalışanıydı. Onlar da hep özel insanlar olur ha. İçli olurlar. Çünkü demir yolculuk zahmet, evet, çok zahmetli bir iştir.
1: Uzağa da giderdi.
0: Uzağa gider. Yani. Yalnızlığı iyi bilirler falan. Evet.
1: Ama bir şeyi vardı. Biz her yere trenle giderdik.
0: Onu söyleyecektim. Şimdi öyle babam demir yollarında olduğu için her yere trenle giderdik.
1: Her yere
0: giderdik.
1: Trenle giderdik. Tren
0: yolculuklarına... kaldı mı sende?
1: Tabii tabii.
0: Sever misin?
1: Çok. Çok.
0: Hele Almanya'da sevilmez mi? Her yere zaten hızlı tren. Evet. Anlat biraz ya tren işini.
1: Yani ilk seyahatimiz abim Diyarbakır'a tayin olmuştu. İlk seyahatim o olmuştu, böyle altılı şeye, kompartımana bütün aile oturduk falan. Yani tangır tungur o tren sesi, o
0: akan görüntüler.
1: Akar. Yani beni çok bambaşka rüyalara götürürdü. Tren yolculuğu çok severim. Yolculuktan hiçbir zaman korkmadım, kaçmadım. Tam tersi, hep bana. Ya hayatımı hep zaten böyle o yolculukların devamı gibi gördüm.
0: Sen şiire düşkünsün, şiir yazıyorsun, kitabın var. O onun ilk kaynağı tren yolculuklarında başlamış olabilir. Kesinlikle. Mi çağrısı? Ritim değil mi?
1: Evet, ha, ritim. Doğru.
0: Peki annenden niye bahsetmiyoruz?
1: Annem çok feminist bir kadındı.
0: Say mı?
1: Evet.
0: Biliyor muydu feminist olduğunu?
1: Bilmiyordu. Bilmiyordu. Ben şimdi öyle biz büyüdükten sonra öyle yargılıyoruz, yorumluyoruz. Annem kızlarının okumasına çok önem verdi. Ta başından itibaren yani üniversiteyi bitirmeden bana kocayla gelmeyin, evlenmek yok diyen bir kadındı. Ve hepimizin özellikle kızların okumasına ayrıca çok önem verdi. Biz böyle evde iş yapan, işte bilmem ne yapan, mutfağa giren kızlar değildik. Annem tam tersi oturun kitap okuyun diyen bir kadındı. İleride zaten öğrenirsiniz. Ben Almanya'ya gittiğimde tek yemek yapmasını dahi bilmiyordum. Yumurta kırmasını dahi bilmiyordum. Ama şimdi çok güzel yemekler yapıyorum. Demek ki hafızada kalan bir şeyler oluyor anne lezzeti. Tabii ki 7 çocuk çok...
2: Çok. Zor.
1: Ağır bir iş. Sevgisini tam bize o denli gösteremiyordu. Yani şefkat vermeye zamanı olmuyordu. Disiplini de bir kadındı. Şöyle otururduk masada falan. Yani disipline çok önem verdi. O disiplin olmak zorundaydı. Bütün o çocukları bir hizaya getirmek için. Ben gene de yaramazlık yapardım. Anneme intikamımı onun dantelli masa örtülerini jiletle keserek, perdeleri jiletle keserek annemden böyle intikam alıyordum galiba.
0: Allah Allah.
1: Yaramazdım.
0: Ne zaman kaybettin? İkisini de kaybettin çünkü.
1: Annem 2011'de, babam 2014'te kaybetti.
0: Başın sağ olsun. Teşekkür Allah rahmet ederim. Eylesin. Peki onları kaybettiğinde hayatından eksilen şeyin ne olduğunu merak ediyorum. Yani nasıl bir boşluk bıraktılar?
1: Artık belirli bir olgunluğa gelmiştim ve belirli bir yaştan sonra hep sevdiklerimizi yavaş yavaş kaybetmenin şeyindeydik. Annemle Karadağlar dizisini çekiyordum Türkiye'de. Evet. Annemin vefat ettiği gün. Ertesi gün bir sahnem vardı. Bir bölümün sonu, diğer bölümün başı. Çekilmek zorundaydı. Annem de Dalyan'da yaşıyordu. Dalyan'a gidecektik ve o kadar ilginç bir sahne vardı ki ben de ilk defa oğlumun olduğunu öğreniyorum ve oğlumla karşı karşıya o sahnede. Böyle gözlerimden inanılmaz yaşlar. 8 saat ondan sahneyi çektim ve beni arabayla Dalyan'a gönderdiler. Ve 8 saat gözümden yaşlar ırmak gibi aktı. Yani böyle bir ağlama yok. Anneyi kaybetmek... tamamen yani dünyadaki bağını yitirmek gibi bir şey. Yani yapayalnız kalmak gibi bir şey. Onun acısı öyle çok büyük.
0: Bu da köksüzleşmekle
1: bağlantılı. Köksüzleşmenin tamı oldu. Çünkü ben annemden uzak yaşadım. Onlar da arada bir Almanya'ya gelip gidiyorlardı ama Türkiye'de yaşıyorlardı. Ve mesafemiz vardı. Yılda bir görüşüyorduk falan ama hani...
0: Bir daha hiç göremeyeceğini bilmek bambaşka
1: bir şey. Bir daha hiç görememek ve onun... çok güzel şeyler gördü annem benim hayatımda. Yani filmlerimi gördü, galalarımı
0: evet,
1: gördü.
0: Evet, tabii ne güzel.
1: Oyunlarımı izledi. Yani çok gurur duyarak hepimizden gitti annem.
0: Bu da tesellisi.
1: Evet.
0: Evet. Ölümün sendeki etkisi nasıl? Korkuyor musun ölümden?
1: Korku değil. Korku değil de şey çok tuhaf bir duygu. Yani ben yaşarken hayatın merkezindeyim. Yani yaşam ben demek. Ben yokken dünya hiçbir şey kaybetmiyor. O duygu biraz tuhaf. Ben gittikten sonra hiçbir şeyin önemi yok. O yüzden hayata daha bağlıyım. Hayatta kaldığım dönemde
0: daha güzel,
1: kendime
0: daha doğru
1: iyi hizmetler vermek hoşuma gidiyor. Kendime yani yaşamı kendime iyi kılmayı kendime bir motto edindim. Yani hayat her zaman çok daha önemli. Öbür tarafa gidilir. Korkmuyorum. Korku değil. İlginç bir şey yani. Bir ebediyen yok olmak çok acayip bir duygu.
0: Evet. Peki yaşlanmaktan korkar mısın? Bu soruyu sana göğsümü geri geri soruyorum. Çünkü sen gerçekten yaşlanmıyorsun. Ben seni herhalde 20 senedir falan tanıyorum neredeyse. Birlikte çalıştık, oturduk, kalktık. Sen 20 sene önceki kadar tatlı ve tazesin. Korkuyor musun yaşlanmaktan?
1: O da korku değil. Yani yaşlanmayı biraz daha farklı bir yerden algılamaya başladım. Yıllar değil bizi. Yani hayatımı düşündüğümde hep kısa kısa güzel anılar kalmış. Yani mutluluk gibi, mutlu olduğum beni etkileyen. Tabii ki negatif anılar da var insanı etkileyen. Tabii. Ama işte bunları toplarsan o kadar çok bir zaman, bir dilimi yapmıyor. Çok kısa anlar gibi. Ben de bir yılı 365 gün, o uzunlukta değil de o bir yılda yaşadığım yoğunluktaki şeylere odaklanırım. Yaşa hiç kafayı takmadım. Yani yaşın benimle alakası olmadığını gördüm. Yani klasik anlamda yaşlanma, yaş almayı kendime...
0: 33'te karar kılmışsın, 33 diyormuşsun.
1: 33 diyorum. 33 hissediyorsun bir rakam yani. Ya. Aynen, 33 hissediyorum. 33 güzel bir rakam çünkü.
0: Çocukken şarkıcı olmak istemişsin. O ne öyle?
1: Bütün Türk filmlerinden. Evet. Ya o zamanlar ablam da öğretmen de hafta sonu bizi Malatya şehre geldiğimizde bütün mahallenin gençlerini de toplar sinemaya götürürdü bizi. Ben Yeşilçam filmlerini hepimiz gibi büyüdük. Orada da tabii şarkı söylenirdi hep. Yani oyunculuğun şeyinde böyle
0: her
1: şeyler olurdu ya böyle.
0: Olur yani.
1: Çok böyle renkli bir dünya. Biz hani oyuncuları sinemadan ve aldığımız kartpostallardan, işte Hey dergilerinden aldığımız şeyleri odalarımızı süsleyerek... Evet. Bizim için rol model sanat anlamında oydu. Ve şarkı söylerdim işte süpürgeyle, şeyle, her şeyle.
0: Fırçayla.
1: Evde de zaten dört kızdık, birbirimizi süslerdik, ederdik.
0: Ekip çalışmaları
1: başka bir şeyi bilmiyorduk yani. Şarkıcı olmak işte oyuncu olmak gibi bir şey.
0: Pırıltılı
1: renkli,
0: bir şey.
1: Pırıltılı,
0: evet.
1: Çok pırıltılı.
0: Çok anlaşılır bir şey. Peki, ablam ilkokul öğretmenimdi. Beni sahneye fırlatan ablamdır diye bir ifaden var. Hı hı. O tiyatro aşkı tam olarak oradan mı geliyor?
1: Oradan.
0: Oradan geliyor.
1: Köyde ablam 23 Nisan işte onun
0: öğretmen olan ablam.
1: Öğretmen olan.
0: Tabii ki.
1: Bunları kutlardı ve köy meydanında. Biz de küçük skeçler oynardık. Benim ilk skeçim şeydi, bir Hindistanlı. O zamanlar Mary Mıntı Gımna, böyle Hindistan parçaları vardı ya. Mary Mıntı Gımna filan diye, evet, böyle.
0: Bir filmden geliyor değil mi bu?
1: Bunu ilk rolüm Hindistanlı dansçıydı filan yani böyle. Tamam. Ona benzer küçük skeçler, mizanserlerle köyün önünde, meydanda bayramlar kutlanırken oynamaya başladım.
0: Muhteşem. Peki bu tiyatroya adım sayılır tabii ki. Buradan başlayıp oraya kadar geldi. Semra Ertan Almanya'ya çok heyecanlı gidiyor ama oraya vardığında bir ötekileştirme şeyiyle yüz yüze geliyor, meselesiyle yüz yüze geliyor. Peki gittiğin zaman yabancı olmak orada seni de ürkütmüş müydü?
1: İlk
0: ablan gitti galiba.
1: Evet, ablam önce gitti. Ondan sonra bir ablam daha gitti. Sonra iki kız daha gittik. Yani erkekler gelmeden önce biz dört kızdık. Yani Malatya'da böyle bir şey görülmüş değildir. Yani babanın böyle ailenin dört kızını da oraya cesaretle göndermesi. Orada da anekdotlar var ama gider gitmez bir yağmurlu havayla karşılaştım. Bulut, her şey gri. Düsseldorf'a indim ilk.
0: Düsseldorf mu? Köln mü?
1: Düsseldorf'a
0: indim. Zaten onların arası herhalde bir yarım
1: sonra
0: saat.
1: Köln'de okudum.
0: Sonra Köln'de mimarlık okudum.
1: Aynen. Şeye geldi ama böyle sonra biraz açıldı. O yağmur ve buhran, o havanın, iklimin şeyi beni bir bozdu. Aileme yazdım, ben burada yaşamak istemiyorum, sahi beni mi alın filan. Yazdım bunları. Onlar da tamam, okulunu bitir, seni alırız. Stop diye bir telegram göndermişlerdi yani.
0: Telegraf.
1: Bir şokun içine düştüm. Ama bundan çabuk kurtuldum. Dil kursuna yazıldım.
0: Tabii.
1: Gidip gelmeye, insanları tanımaya. Almanlar çok gözüme hoş göründüler. Böyle hepsi sarışın, mavi gözlü.
0: Renk, evet, önemli bir şey değil mi?
1: Çok farklı bir toplum. Böyle onların dili çok çekti beni. Onları çok anlamak istedim.
0: İşte bu mesela enteresan. Çünkü Almanca zorluğu, hani telaffuz zorluğu, okunduğu gibi, yazıldığı gibi okunmaması falan filan çok yorucu bir dil. Artikeller, neden der, neden değil, neden das, onlar da zorlanmadın mı?
1: Zorlanıyorum, hala zorlanıyorum.
0: Onlar da zorlanıyorlar.
1: O hiç bitmiyor.
0: Ezberle geç diyorlar.
1: Evet. Bir de yani bu aksan Var, aksan var, ne var. Kadar. Ben çok iyi Almanca biliyorum. Yani felsefe kitaplarını okuyacak denli biliyorum. Ama konuşmada var tabii ki aksanım. Onu da duymaktan rahatsız oluyorlar. Direkt hemen zaten ondan anlayıp
0: vallahi olmasınlar. Nerelisin zahmet diye edip Almanca öğrenilmiş felsefe okunuyor. Aksanda olsun. Ayrıca insan aksandan kurtulmak zorunda değildir. O bir renktir.
1: Orada böyle bir baskıydı
0: var.
1: O.
0: Var. Evet, bizde de o. Her yerde oluyor galiba böyle bir aşırı.
2: Empati devam edecek. Hava durumu.
3: Ülke geneline yayılan sağanaklar hafta boyu sürecek. Rüzgarlar serin esiyor. İstanbul ve Bursa'da hava bulutlu ve aralıklı yağmurlu. Karayel serin esiyor. İzmir'de yerel sağanak var. Ankara ve Antalya'da ise yağış az noktada ve kısa süre görülecek. Antalya merkez parçalı bulutlu. İstanbul ve Ankara 21, İzmir 26, Bursa 23, Antalya 28 derece. Marmara'da hava bulutlu, ara ara yağmur var. Edirne 24, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da gün içinde sağanak geçişi olmaya devam edecek. Eskişehir 19, Kayseri 17 derece. Ege'de de gök gürültülü bahar sağanakları hafta genelinde sürecek. Ancak yağış sonrası güneş de görülüyor. Manisa 25, Muğla 26, Bodrum 27 derece. Akdeniz'de de hem güneş var hem de ara ara gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Adana 24, Hatay 22 derece. Karadeniz'de yağışlar daha çok sahilden uzak kentleri etkiliyor. Yağmur devamlı değil, ara ara yağıyor. Sıcaklık 18-20 derece civarında. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazı ilçelerde daha şiddetli olmak üzere gök gürültülü sağanak sürecek. Erzurum 14, Diyarbakır 21 derece.
2: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 4.
4: Saatlerimiz gece 4'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Türk Kızılay Kaynaşlı Akçakoca Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde çıkan yangın nedeniyle 54 kişi tahliye edildi. Gecenin önemli gelişmesi, huzurevinde gece saatlerinde ilk belirlemelere göre asansör motoru arızası sonucu yangın çıktı. Durum yetkililere bildirildi ve alevler binayı sarmadan hemen müdahale edildi ve söndürüldü. Huzurevinde kalanlar ekrana da geliyor bir yandan. Yatağa bağımlı 25 yaşlı tedbir amaçlı Kaynaşlı Hastanesi'ne götürüldü. Huzurevinde kalanlarsa tahliye edildi ve Karayolları Misafirhanesi'ne yerleştirildi. Binada duman tahliyesi ve temizlik çalışmaları bir yandan devam etti. Hatay'da şiddetli yağış etkili oluyor. Cadde ve yollar göle döndü, mahsur kalanlar oldu. Meteorolojinin Hatay için uyarısını yaptığı sağanak dün akşam saatlerinde başladı. Saatler ilerledikçe etkisini hayli arttırdı. Sonra da manzara böyle oldu. Su birikintileri oluşan yollarda ulaşım aksadı. Yarıya kadar suya gömülen araçlar oldu. Bazı araçlar güçlükle ilerledi. Çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı. Ekrana geliyor. Su basan bir apartmanda mahsur kalan engelli bir vatandaş vardı. O vatandaş itfaiye ekipleri tarafından bu şekilde taşındı ve tahliye edildi. Yine aynı şekilde Hatay'ın Defne ilçesinde de su baskınları oldu. Araçlar trafikte bu şekilde güçlükle ilerledi. Tokat'ın Turhalı ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle oluşan taşkın riski devam ediyor. İlçeye bağlı 15 mahalle ve 7 köy boşaltılmıştı. Yeşilırmak çevresinde de önlemler artırıldı, setler kuruldu, taşkın riskini artıran bir köprünün de yıkımına başlandı.
5: Dükkanlar kapalı, sokaklar boş. Yeşilırmak kıyısında iş makineleri çalışıyor. Tokat'ta taşkın riskine karşı önlemler en üst seviyede tutuluyor.
6: Almos Barajı'nın tamamen dolması sebebiyle Yeşilırmak Nehri'ne akan su taşkın riski yarattı. Tokat'ın Turhalı ilçesinde Yeşilırmak Nehri'nin kenarında birçok noktada taşkın riskine karşı setler oluşturuldu.
5: Tokat'ta son bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren yağış, Yeşilırmak'ta su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan Almus Baraj Gölü'nde doluluk oranı maksimum seviyeye ulaştı. Taşkın riski nedeniyle Turhalı ilçesinde 15 mahalle ve 7 köy tahliye edildi. Evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar misafirhanelere yerleştirildi. Okulların 3 gün tatil edildiği Turhal'da taşkın riskine karşı çalışmalar sürüyor.
7: Son 5 gün içerisinde değerli basın mensupları burada 2058 personel görev yaptı. Bu kurum kuruluşlar ki bunlara Kızılay ve STK'lar da dahil olmak üzere toplamda da 529 araç. Bunlar içerisinde başta iş makineleri var.
5: Olası taşkın durumunda suyun yerleşim yerlerine ulaşmaması için Yeşilırmak kıyısında taşlarla bent oluşturuldu. Yeşilırmak üzerindeki bir köprünün suyun akışını engelleyerek taşkın riskini artırdığı belirlendi. Köprünün kontrollü yıkımı için çalışma başlatıldı. Yeşilırmak kıyısındaki bazı ev ve iş yerlerinin önüne kum torbaları yerleştirildiği görüldü.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gündemde İran krizi, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve ABD'nin San Diego kentinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırı vardı.
5: İran krizi sıcaklığını korurken Ankara Washington hattında önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müsbet bir gelişme olarak gördüğünü söyledi. İhtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteklerinin süreceğini ifade etti. Erdoğan, Suriye'de istikrar ortamının sağlanmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu da söyledi. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin süreceğini ifade etti. Lübnan'daki gelişmelere de değinen Erdoğan, bölgede durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizdi. İki lider arasında yapılan görüşmede Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi de ele alındı. Zirve hazırlıklarının sürdüğünü belirten Erdoğan, zirvenin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterildiğini ifade etti. Erdoğan'ın gündeminde ABD'nin San Diego kentinde bir camiye düzenlenen saldırı da vardı. Saldırı nedeniyle Trump'a taziyelerini ileten Erdoğan, Türkiye'nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi. Görüşmeye ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan da açıklama geldi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Türkiye'nin ABD'nin müttefiki olduğunu vurgulayan Trump, Erdoğan'la çok iyi bir ilişkimiz var, halkı ona çok saygı duyuyor, dedi.
4: Haber turuyla devam ediyoruz. İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşan Aston Villa oldu. İngiliz ekibi Freiburg'u 3-0 mağlup etti. Bu Aston Villa tarihindeki 3. Avrupa Kupası oldu. İstanbul Beşiktaş'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalini Galler Prensi William da takip etti. Aston Villa taraftarı olan William her gol sonrası böyle sevinç yaşadı.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. Haber turuyla birlikte bülteni noktalamış olduk. NTV yayını Empati programıyla devam edecek.
1: NTV Radyo.

programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Ahmet Mümtaz Taylan'la empati devam ediyor.
1: Güzel bir şehir yani, birçok Alman şehrine göre işte gece hayatı olan, caz çalınan falan bir şehir, doğru değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Şanslı bir yere gitmişsin yani. Şimdi sayıp da, birkaç yer sayıp da kimsenin kalbini kırmayayım, oralar kötüymüş gibi, öyle değil ama gene güzel. Köln'e peki geçiş mimarlık okumak için
2: aynen.
1: Neden mimarlık? Direkt senin seçimin değil mi bu?
2: Benim seçimim, bir şey okumak zorundaydım zaten yani üniversite. Türkiye'den diplomam işte denkleştirme adına ilk önce hazırlık sınıfına, yani bir üniversiteye kayıt olduktan sonra bir hazırlık sınıfına geçiyorsun. Üç sene ben dil öğrendim, iki sene hazırlık sınıfı yaptım. Yani beş yılım burada insan üniversiteyi bitirirken ben daha yeni başlayacak konuma geldim. Bütün bu hazırlık dönemleri benim yani öğrenciliğe atılmam, Köln Üniversitesi'ne kaydolmam ve o camianın içine girmek, yani kampüse girmek beni bambaşka bir, mesela özellikle hazırlık sınıfında bir sürü yabancı öğrencilerle tanışma imkanım oldu. Bir sürü kültürleri
1: bitirdin
2: tanıdım.
1: Bitirdin mi Köln Üniversitesi?
2: Tabii.
1: Mimarlığı?
2: Yüksek mimar mühendisim.
1: Almanya'da mimarlık yaptın.
2: Yaptım.
1: Yaptın.
2: Tabii.
1: Müthişmiş ya. Nasıl? Ya ben bilmiyordum mesela.
2: Özel öğrenci olduğum için oturum alma durumum yoktu. Onlar problemdi.
1: Öyle mi?
2: Üniversiteden sonra bir yıl ya da iki yıl çalıştıktan sonra ülkene dönme garantisini imzalıyorsun. O yüzden çalıştığım ilk mimarlık firmasında sadece orada çalışmak üzere. Yani böyle bir bağımlılık vardı.
1: Bu özel öğrencilik neden?
2: Özel öğrenci, annem babam orada yok yani. Oha. Kendi kendini finanse eden yani. Oradan şey,
1: bunu alkışlayacaklarına iki sene sonra dön mü diyorlar? Kendi
2: dönmüyorlar
1: başına okumayı
2: yani,
1: başaran birisi.
2: Bizim ülkeler arası bir anlaşma.
1: Almanlar da bazen.
2: Git ülkene faydalı ol diyor. Ben orada faydalı olmak istedim o. Ve onların gittiği işini kabullenmedim.
1: Allah Allah.
2: Kabullenmedim.
1: Evet.
2: Ve 7 sene o mimarlık firmasında çalıştım.
1: Nasıl çözdün peki? Dön diye kağıt imzalamıştın ya.
2: İmzaladım ama 6-7 seneden sonra süresiz oturum alabiliyorsun. Ve çalıştığım için de oradan da süresiz oturum, oradan da Alman vatandaşlığına ilk geçenlerden biriyim ailemde de. Çabucak onu hallettim. Ve Alman vatandaşlığına geçtikten sonra mimarlığı bıraktım.
1: Bıraktın ha. Sen bayağı mimarlığı kullanmışsın bir anahtar olarak. Anahtar.
2: Aynen, kesinlikle.
1: Almanya'nın kapısı. Peki çok güzel bir şey var burada, not var. Stand-up, Almanca stand-up yapıyorsun Almanya'da. Bu yani bu çok iddialı bir şey. O nasıl gerçekleşti?
2: Yavaş yavaş. Köln'de bir arkadaş tiyatrosu diye bir arkadaş yeni bir tiyatronun oluşumunda ben de kurucu olarak başladım. Yani
1: Berlin'deki Alman şey,
2: oraya
1: Barış,
2: daha gitmeden ben...
1: Barışların tiyatrosu ile bağlantılı değil mi? Arkadaş,
2: arkadaş tiyatrosu yani Köln Belediyesi'nden yardım alan ve kurulan ilk tiyatro.
1: Entegrasyon için
2: yapılan
1: işlerden.
2: İçin. Biz orada Türkçe oyunlar oynamaya başladık. Ve dans ekibimiz vardı, folklor ve mesela Köln'ün Filarmoni gibi bir salonunda Türk folklorlarından birleşmiş, hani bu şeyin yaptığı gibi bir benzeri folklor danslarından çeşitli
1: Anadolu Ateşi gibinin
2: ilk başlangıçlarını biz böyle 30 kişilik bir gruplarla
1: i̇şte
2: oynadık filan. Evet
1: yani.
2: Evet yani Filarmoni'de oynamak da o zamanlar şeydi yani, çok güzel müziklerle böyle bir bambaşka bir oyunlar sergiledik. Ben böyle başladım. Ondan sonra hep bunlar öğrenimim sırasında oldu.
1: Oldu.
2: Paralel hep sürekli tiyatroyla, dansla meşgul oldum. Daha sonra ufaktan ufaktan para kazanmak için yabancı çocuklarla çalışmaya başladım. Onlara ev ödevleri, yardımı böyle.

0: Küçük sentrumlar var, kurumlar var oraya. Çocuklar, yabancı çocuklar geliyor.
1: Etüt alanları gibi mi?
0: Gibi. Gibi. Öğleden sonra geliyorlar, hem zaman geçiriyorlar, hem onlarla oyun oynuyoruz işte. Hem de ben onlarla tiyatro yapmaya başladım. Kız kardeşimle de, ablamla birlikte. Tabii. İkimiz daha sonra da kabareyi de kurduk.
1: 6 kişilik bir.
0: Evet. Çocuklarla ve gençlerle oynamakla başladık. Kadınlar, kadınlarla, Türk kadınlarıyla, yabancı kadınlarla, işte Almanca kursları gibi şeylere girdik. Sosyal
1: entegrasyona
0: işleri.
1: Yardımcı olmak, evet, üzere.
0: Ben çocuklarla tiyatro yapmaya başladım. Değişik işler yaptım. Bir baktım, sağ zaman sonra öğrendim ki forum tiyatrosu yapıyormuşum mesela.
1: O türe öyle deniyor. Evet.
0: Böyle yani hep kendim girerek, kendim, ben okumadım çünkü oyunculuk. Kendim bir sürü işle uğraşarak bir baktım ki oyunculuğun içindeyim. Oraya doğru.
1: Hep, peki stand-up gibi iddialı bir şey, parçanın hikayesi
0: o,
1: ne?
0: Biraz daha. Ben sonra o arkadaş tiyatrosundan ayrıldım. Münster şehrine gittim. Orada ilk mimarlık işimi aldım. Ve söylemem gereken çok şey vardı. Yani anlatmam gereken bir sürü. Mesela oradaki yabancıların, Türklerin konumu, oradaki insanların ezilmesi. Yani ben bir sürü şeyi çok kolay hallettim. İşte gençliğin, dil öğrenmenin.
1: Ama herkes
0: ve
1: için
0: bambaşka
1: aynı şey
0: bir,
1: geçerli,
0: evet,
1: değil tabii.
0: Orada yaşayanlar, o getoların içindeki sıkıntıları, o vatandaşın problemlerini hissettikçe bana da dokunmaya başladı. Sonra ben de böyle subtil, böyle çok alttan yabancı düşmanlığı, ötekileştirmeleri hissetmeye başladım ve bunlar bana çok dokundu. Ayrıca da her şehirde böyle küçük bir sahne oluyor. En az 3 tane kabare, stand-up sahneleri oluyor. İzlemeye başladım. Alman komedisini izlemeye başladım. Çok sardım.
1: Var mı öyle bir şey?
0: Çok.
1: Alman komedisi diye, tabii, bir şey olduğunu, tabii, söyleyebiliyor muyuz?
0: Onları güldürmek biraz zor ama biraz daha zor. Çok politik kabare çok köklü. Radyo tiyatrolarını çok dinlemeye başladım. Ve Almanların bu... Almanlara en giden rahat yolun kabare, stand-up olduğunu gördüm. Yani onları güldürerek. Bende de vardı zaten böyle.
1: Çocukluktan beri var.
0: Var. İlk yabancı kadınlar kabaresini kurdum. Hatta böyle bir...
1: Yer kozmetikçileri.
0: Yer kozmetikçileri. Çünkü biz hangi, hep dedim ya, hangi akademik kariyerlere ulaşırsak ulaşalım, onların gözünde hep temizlikçi, evet, kadınız. Evet. O yüzden de her ırktan, altı ırktan altı temizlikçi kadın olarak sahneye çıktık ve demek istediğimiz şuydu, yani bizi gölge olarak bir görüyorsunuz, bizi bir kalıp olarak görüyorsunuz ama arkasında insan varı, kadın varı.
1: Çok güzel.
0: Anlatmak
1: çok
0: istedim.
1: Çok güzel. Peki bu şey de çok hoş, yer kozmetikçileri, aslında sen temizliğe bir yeni isim takıyorsun, evet, orada. Dünyayı düzeltmek, güzelleştirmek anlamında, değil mi? Kozmetik,
0: evet,
1: öyle bir şey.
0: Yani,
1: temizlemek de öyle,
0: kesinlikle,
1: bir şey.
0: Kesinlikle masanın altına
1: süpürmeden. Beğenmediğiniz o işler masanın altına süpürülerek olmuyor. Evet.
0: Olmuyor.
1: Peki şey, birazcık hak eder o konuşmayı, o konuyu açalım. Sen hangi şairleri seviyorsun? Çünkü şiir yazan birisin, yani bir şiir kitabın var.
0: Yani ilk Paul Celan'la... şiire, buradan giderken de, Türkiye'den giderken de genel işte edebiyatımızın bütün şairlerinden bir şeyler bir okumuşumdur. Paul Celan bana çok dokundu. Onu Almanca okudum. Şiiri hep Almanca okudum ama
1: hep
0: Türkçe
1: Almanca
0: yazdım.
1: Ha.
0: Çok acayip. Ahmet Arif tabii, tabii ki. İşte Orhan Kemal. Bütün o klasiklerden bir geçişim var şiirle ilgili.
1: Süper. Güzel. Son şiir kitabın ilkini yitirmiş Sevda 2024 yılında, hı hı, o yayınlandı. Oradan bize bir şiir okuma...
0: Hiç mümkün değil. Kendi şiirlerini ezberlemeyen bir kadınım
1: böyle
0: ben.
1: Böyle diziyeni bildiğim için ben çok seviyorum kendisini.
0: Aa, yeniden doğmak. Bir şey çünkü. Buz çözülüyor, yok ediyor gözlerimi bahar. Tutsağı oluyor güneşin yatağımdaki karanlık. Bir kıvılcım özüne dönerken eriyip, koşup sarılıyorum doruklara. Donanıyorum sayısız yıldızlara. Sevişen yaprakların baharında çiğ damlalarıyla geldin sen. Şimdi bir ormandayız, şiirlerin bulvarında. Bulutlar, kristal. Mayın döşeli yatağım, savurduğun doruklarda... ateşli yıldızlarla dondum ve yandım baştan ayağa. Yeniden doğuyorum şimdi, inlediğim şarkılara inat. Beni sar öpmelerin mavisine. Yeniden yıkanıyorum deniz diplerinden vurgun yemiş sırlarımla.
1: Çok güzel. Öpmelerin mavisi. Ne kadar güzel. Ağzına sağlık. Nasıl gidiyor? Bak birinci hikayeyi bitirdik.
0: Süper.
1: Tamam. Alıştın mı?
0: Alıştım, alıştım.
1: Sıkıldın mı?
0: Yok.
1: Biz asla. De çok iyi vakit geçiyoruz. Harika anlatıyorsun her şeyi.
0: Teşekkür ederim.
1: İkinci hikayemizin soruları geliyor. Nursel'e soruyorum tabii bunları. Mutluluk nedir? Ve bir formülü var mı? Varsa yanındaysa bize de bir zahmet.
0: Bence çok göreceli ve şahsi bir şey. Yani relatif bir şey. Mutluluk hep anların toplamı. Upuzun bir şey değil. Hep onun hayalini kuruyoruz ya, böyle upuzun mutlu olmak. Öyle bir şey yok. Hayat hep inişli çıkışlı bir diyagram gibi. O anlamda da mutluluk anlık gelen ve çok uzun etkileri olan sevinç duygusu.
1: Formülü?
0: Formülü var.
1: Çok sevindim. Söylesene.
0: Kendine empati, dışarıya empati, diğer insanlara empati, hayata empati, duygusal duygusallığı paylaşma ve orayı hissetme, sindirme gibi görüyorum.
1: Bastırmadan yaşamak.
0: Bastırmadan, evet.
1: Sere sarpı. Çok güzel. Şans desem ne dersin Nursel? İnsanı şans mı, şansı mı belirliyor, kaderi mi? Öyle bir şey var mı? Öyle bir ikilem var mı? Ne dersin?
0: Böyle bir karışıklıklar var.
1: Var.
0: Var, bir karışıklık var. Mesela şans olarak ablamın yurt dışına gitmesini şans buluyorum.
1: Tabii.
0: Babamın Almanya'ya biz daha gitmeden gidip orada bir Almanya'yı görüp çok Kolaçan severek edip gelmesi ve artık kızlarım isterse ben onları yurt dışına okumaya göndereceğim demesi bir şans olarak görüyorum. Yani yurt dışına çıkmasam Malatya'daki hayatım acaba beni nereye götürebilecekti, bu bambaşka. Bu sanki bir kader yolu gibi. Bir taraftan da çok idrakına varmadan gitmek, yani yurt dışına gidiyorum ama işte üniversite benim hayalim aslında İstanbul'da büyük şehirlerde okumaktı. Hep çocukken liselerde hayalimiz buydu, büyük şehirde okumak,
1: i̇yi
0: oraya
1: okullar falan.
0: İyi okullar ve Türkiye'de okumak. Almanya biraz bana uzak geliyor ama çok güzel bir kurtuluş oldu. Çok güzel bir şey getirdi. Buna şans olarak bakıyorum.
1: Bir yandan da muazzam bir aile olduğunuzu düşünüyorum, evet, şu anlattıklarından. Çünkü bu iş genelde işte Semra Ertan'ın hikayesi gibi. Nasıl oluyor? Önce baba gidiyor. Sonra bir gayret anası ağlıyor. Karısını getiriyor. Neden sonra çocuk veya çocuklardan bazıları peyderpey geliyorlar filan. Sizde öyle bir şey yok.
0: Yok.
1: Ablan gidiyor, sen gidiyorsun. Dört kız Almanya'ya gidiyorsunuz ve başarıyorsunuz. Çok acayip bir hikaye bu. Yani hem annenin emeği hem bir demiryolu çalışanı olarak babanın, evet, başarısı.
0: Kesinlikle.
1: Muazzam. Tabii ki ablalarının, yani bütün büyüklü küçüklü hepiniz bence muazzam bir iş yapmışsınız. Yani çok i̇şte, takdire şayan bir şey.
0: Klasik, tipik aile ortamından daha farklı yani.
1: Evet. Peki aşk desem ne dersin? Tanımlayabilir misin? Senin aşk tanımını merak ediyoruz. Kitabi bir şey aramıyoruz biz.
0: Benim aşkım yani benim mesela aşk bana başarıyı getirdi. Aşk bana sağlam yere ayak basmamı sağladı. Aşk benim yani bir yanımı, yalnız yanımı çok iyi tamamladı. Aşk her şeyin kökü diyorum. Aşk çünkü sevgiyi size aşılıyor, sevginin yolunu açıyor. Hastalıklı hastalıksız yani o da senin getirdiğin, hayata getirdiğin şeyle çok alakalı. Ben aşkı Türkiye'de çok arabesk, çok acıklı öğrendim.
1: 16'ya kadar.
0: Aynen. Yani daha çok erkeğin ısrarla istediği ve erkeğin böyle çok salya sümük sarıldığı ve senden kopmak istemediği, seni böyle yakalayan bir şey gibi yaşadım ve çok acıklı hep. Aşklarımız çok acıklı. Zaten aşk hani bir araya gelince biten bir şey gibi bakılıyor ama, evet, ben işte şarkılar söylerdim. Hep söylediğim şarkılarda bir ölüm, bir acı, bir bütün türkülerimizde şu. Ben sonra bir ara onu bıraktım. Ben dedim ki ben böyle bir aşk istemiyorum. Ben acılı bir aşk istemiyorum. Böyle vurmalı, kırmalı, işte küsmeli, barışmalı, fırtınalı, duvarlara çarpıp tekrar böyle bir aşk istemedim. Ben böyle durgun,
1: sakin, dingin
0: ve huzur veren, keyif veren bir aşk istedim. Onu o yolda çok çalıştım. Başka aşklarım da oldu tabii. Ama doğruyu bulana kadar, yani Oli ile birlikte olana kadar en azından şeyi bulmuştum, hani reçete olarak dersek. Neyi istemediğimi ve neyi istediğimi, bir erkekte neler beklediğimi ve bir aşk hayatımda nelerin olması gerektiğini ben kendime zaten çizelgesini hazırlamıştım.
1: Oli ile şeyinizden, ilişkinizin tatlılığından bahsedeceğiz. Şimdi hikayeme giriyorum. Bu hikayemizde 1948 yılında Trabzon Akçaabat'ta dünyaya geliyorsun. Baban ticaretle uğraşıyor. Annen ev hanımı. 6 çocuklu bir evdesin. Fakat oldukça huzursuz bir çocuksun. Baban sert, otoriter bir adam. Sokakta oyun oynamana bile izin vermiyor. Annen ise çok sakin bir kadın. Sadece ev işleriyle ve sizinle ilgileniyor. Ve sen bu koşulların içinde büyüdüğün evi pek sevemiyorsun. Tek amacın bir gün bu evden çıkıp gitmek. Bu yüzden bir an önce çalışma hayatına atılmak istiyorsun. Çünkü sadece baban değil, abin de biraz baskı yapıyor. Her iki kişiden de baskı görüyorsun. Daha 5-6 yaşlarında bir kız çocuğusun. Nasıl olacak bu evden çıkıp gitme işi? Çok erken düşünmeye başlamadın mı bunu? Biraz anlatır mısın?
0: Erken düşünmeye başladım. Koşullar beni ona zorladı. Yani evde abim ve babanın baskısında kendimi hiçbir zaman iyi hissetmedim. Ve küçücük yaşta bir buradan kurtulmanın şeyine girdim. Hani mutlu bir çocuk olsam hiçbir zaman aileden kopmak istemem. Çocuğun aklına da gelmez aileden kopmak.
1: Öyle ya, 5-6 yaşında ne olacak?
0: Ama ya? İçerideki o baskı benim ruhumdaki de, benim ruhumdaki bir çocuk olarak, bir kız çocuğu olarak biraz daha farkındalığım vardı. Yani bu eziyeti taşımak istememe, bunu
1: itiraz var artık.
0: İtiraz yani. Var ve
1: annen yardımcı olmuyor mu?
0: Annem biraz çaresiz de gibime geliyor. Anne çok önemli tabii ama beni tam tutamadı, kucaklayamadı gibime geliyor.
1: Anne hiçbir şeye ses çıkarmıyor. Babana karşı gelemiyor. Ve sen büyüyünce annen gibi bir kadın olmak istemiyorsun. Annen de baban da senin için birer rol model olmaktan uzaklar. Çünkü yaşın büyüdükçe babanın sana yönelik baskısı ve annenin sessizliği aynı oranda artıyor. Geliyorum 1955 yılına, 7 yaşındasın şimdi. Nihayet ilkokula başlıyorsun. Çalışkan, başarılı bir öğrencisin. Okulda vakit geçirmeyi seviyorsun. Zira sana göre okul evinizden çok daha huzurlu bir yer. Ama okulda da başka sorunlar var. Baban okul formana, müsamerelere de giydiğin giysilere kadar hemen her şeye karışıyor. Merak ediyorum, 7-8 yaşlarında bir kız çocuğu olarak kısıtlanmak sana ne hissettiriyor? Çok biraz daha bir tık daha büyüdün çünkü.
0: Çok kötü bir duygu. Herkesten biraz daha farklı muamele görmek, yani işte o 23 Nisan'larda o kostümlerle çıkıp herkesle bunu kutlamak varken oradan mahrum kalmak, hiçbir şeyin keyfini çıkaramamak ve bütün bunların sebebini de bir türlü anlamıyorum. Yani herkesin kızları ne güzel cici cici giyinip
1: nedir yani, değil
0: çıkarken
1: mi?
0: Ben niye ötekiyim ya, ben niye bunu yaşıyorum, bunun ezikliğini hissediyorum.
1: Bir teyzem var. Kendisi İstanbul'da yaşıyor ve oyuncu. Ara sıra sizi ziyarete geliyor ve işte birkaç gün evinizde kalıyor. Teyzen sizin eve geldiğinde sen çok mutlu oluyorsun. Çünkü o senin idolün. Teyzen gibi güçlü, özgür, kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olmak istiyorsun. Oyunculuğa ilgi duyuyorsun. İlkokul yılların boyunca bu hayalle yaşıyorsun. Seneler seneleri kovalıyor. Ortaokulda hayallerin daha da büyüyor. Kendini sahnede tiyatro yaparken, şarkı söylerken düşünüyorsun ve bu hayal seni çok heyecanlandırıyor. Derslerine de önem veriyorsun, onları hiç ihmal etmiyorsun. Başarılı bir öğrencisin. Gelelim 1963 yılına, sen geldin 15 yaşına. Maalesef bu sene bir felaket yaşanıyor. Evde küçük kardeşinin üzerine kaynayan bir kazan devriliyor. Bütün çabalara rağmen kurtaramıyorlar. Küçük kardeşini kaybediyorsunuz. 15 yaşında kardeşini kaybetmek seni nasıl etkiledi?
0: Yani ailede korunmadığımızı hissediyorum. Yani dehşetli bir şekilde. Bu aile bizi koruyamıyor. Sevgisizlik. Kardeşimin üzerine sıcak su dökülmesi bir ihmal. Evet. Çocuğun gözetilmediği bir aile beni yıkıyor tabii. Ben de abla olarak ona sahip çıkamamanın
1: belki suçluluk duygusunu
0: de yaşıyorum. Hani ablalık da biraz annelik gibi, ben çektim o çekmesin ama koruyamamış bir kardeşim, çok acı.
1: Niye senin suçun olsun ki? Ama öyle hissediyorsun.
0: Öyle hissediyorum. Evet,
1: peki. Kardeşin ölümü seni perişan ediyor, tam da anlattığın gibi. Evinizin her yerinde yokluğunu hissediyorsun. O yoklukla boğuşuyorsun. Ağlama nöbetleri geçiriyorsun. Geceleri uyuyamıyorsun. Nihayetinde ailen çareyi seni İstanbul'daki teyzenin yanına göndermekte buluyor. Ortaokuldan mezun olur olmaz soluğu teyzenin yanına geliyorsun, İstanbul'da alıyorsun. Teyzenin yanına gelmek hayatında bir değişiklik.
0: Kesin.
1: Yaratır mı?
0: Kesinlikle rüyalarıma galiba yaklaşacağım. Yani bu bir şans. Bu böyle bir teyzemin olması, bu acılarla dolu bir aileden oraya çıkmak hem bir özgürlük kapısı, hem
1: nefes alma,
0: hem bir genç kızı olarak en zor dönemimde anneye babaya şefkate ihtiyaç olduğu dönemde, ergenlik döneminde onların hiçbir zaman yanımda olmayışı ve beni taşımamaları. Nın aksine teyzemin yanına gitmek ve bambaşka bir dünyaya ayak atmak çok heyecanlı.
1: Öyle. Teyzenle vakit geçirmek çok keyifli. Teyzen seni evde yalnız bırakmak istemiyor ve birlikte setlere gidiyorsunuz. Onunla birlikte gidiyorsun sen de. Çok güzel bir kızsın. Yapımcıların ve yönetmenlerin dikkatini çekiyorsun süratle. Bu sayede zamanla ufak tefek roller oynamaya başlıyorsun. Teyzen de seni çok destekliyor. Ve sen set ortamını çok seviyorsun. Bir daha da Trabzon'daki aile evine dönmek istemiyorsun. Bir müddet sonra 1963 yapımı bir filmde önemli bir karakter nihayet canlandırıyorsun. Bu filmde aşıkları ayıran kötü karakterli kadın rolü, yani bir vamp bir anlamda, ama sadece 15 yaşındasın bunu yaptığında. 15 yaşında bir genç kız için bu rol biraz ağır değil mi?
0: Kötülükleri tanıyorum. Hiç yabancı değil ve adapte olmam kolay. Ağır tabii ki.
1: Ağır.
0: Yani ben Türk filmlerinde de mutlaka gördüm. Biliyorum o kötü hiç de sevilmez.
1: Evet.
0: Ağır bir rol.
1: Ve hep genelde çok iyi oyuncular oynar yani.
0: Evet, ve ben hiç bundan soykunmuyorum yani. Bu taşır mıyım taşımaz mıyım korkum yok.
1: Evet. Çok başka bir dünyanın içindesin ve burada olmak sana son derece iyi geliyor. Mutlusun. Ailenin evinden kalan izleri tek tek siliyorsun. Figüranlıktan yardımcı oyunculuğa geçiş yapıyor. Vamp kadınları oynamaya başlıyorsun. Ve bu konuda ün kazanıyorsun giderek. Mesleğindeki başarın aileni gururlandırıyor. Babanı ve abini kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir genç kız olarak oldukça etkiliyorsun. Bu da iyi bir şey. Ve ailenin sana yönelik baskısı sona eriyor bu başarının üstüne. Tabii vamp kadın rollerinden dolayı Trabzon'da bazı kötü söylentiler yayılıyor ama ailen bu söylentileri umursamıyor. Hatta abin İstanbul'a geliyor. Beyoğlu'nda birlikte bir ev tutuyorsunuz. Beraber yaşamaya başlıyorsunuz. 1966 yılında 18 yaşındasın. Acaba şey mi dediler? Yani bu böyle gidecekse bari abisi de gitsin otursun. Kız da başardı galiba bu işi.
0: Yani yalnız kalmasın.
1: Yalnız kalmasın mı diyorlar?
0: Bir sürü hani o camia, oyunculuk camiası hep kafamızda klişelerle de
1: olumsuz bazı şeylerle
0: de şey olduğu için.
1: O zamanlar
0: yanımda hem güç hem koruyucu. Abi zaten hep eskiden de koruyucuydu ya. Evet. O anlamda.
1: O rolü biliyor. Olması,
0: o rolü biliyor. Evet. Ben de onların benim işimi kabul etmeleri, benim yoluma şey kerte koymayıp tam destek olmaları daha farklı bir emniyet getiriyor bana.
1: Sen açtın mı bu zincirler, kırıldı mı artık, açtın mı
0: yok.
1: Sence?
0: Yok. Daha erken.
1: Göz alıcı bir güzelliğin var. Yeteneklisin, erkekler peşinden koşturuyor. Sense bu dönemde gazinoculardan aldığın sahne tekliflerini düşünmeye başlıyorsun. Yapsam mı, yapmasam mı? Ve 20'li yaşlarında Türk sanat musikisi okuyarak sahneye çıkıyorsun. Bu ortamlarda bir beyefendiye aşık oluyorsun ve aşkını doyasıya yaşıyorsun. Hayatın en şaşalı, en parlak dönemlerine giriyorsun. Her şeyin var. Şöhretin de, aşkın da zirvesini görüyorsun. Kazancın iyi. Vamp kadın rollerinin hakkını verdiğin gibi sahnenin de hakkını veriyorsun. Ama bunlar olurken içinde bir boşluk açılıyor. Seneler geçerken gelinlik giymek, anne olmak arzusu doğuyor içinde. Ama erkek arkadaşın bütün mutluluğunuza rağmen maalesef oynadığın rollerden dolayı sana güvenmiyor ve evlenmek istemiyor. Yıl 1978, 30 yaşındasın bunlar olduğunda. Her şeyin var ama aşık olduğun adam seninle evlenmek, aile kurmak istemiyor. Ne yapacaksın? Sevdiğin adam uğruna mesleğini mesela bırakır mısın? Hani mesleği bırakırsan belki o sorunu hallolur, güven meselesi gibi soruyorum. Aşkın mesleğine olan aşkına, yani evdeki aşk mesleğine olan aşkına galip gelir mi? Ne dersin?
0: Galip gelmese iyi olur.
1: Şu yüzden de anlıyorum ki.
0: Galip gelmemeli çünkü... Benim özgürlüğümün yolu bu oyunculuktan açıldı ve zaten hani öyle hayallerim yoktu çocukluktan da, hemen evleneyim, çocuğum olsun filan hayallerim yoktu ama bir dönem hani kadının biyolojik saatleri tıklamaya başlar, çocuk istersin.
1: Hormona.
0: Bunların bir baskısı var. Bir de toplumda da tabii böyle bir beklenti de var.
1: Tabii ki.
0: Kendi kendime de bu beklentiyi tam böyle hazmetmiş değilim. Ama aşk bunu getiriyor ya, aşık olursan işte bir adamla
1: falan,
0: bir araya gelirsin, evlenirsin ve çocuğun olur. O ideal benim için çok muhteşem bir ideal olmamasına rağmen böyle bir şey de gerekli, sanki hayatımız için olması gereken bir şey gibi de bir mecburiyette hissediyorum aslında.
1: Ama 30 yaşında biraz kırıcı bir şey değil mi yani? 30 bence çok genç bir yaş, başka da.
0: O zaman değildi.
1: Değildi. 78'den bahsediyoruz. İşte 80'lere yaklaşıyoruz artık. Adam seni seviyor, sen adamı seviyorsun. Başarılısın, paran var, pulun var, kariyerin var, saygı görüyorsun. Fakat o roller, bu roller diye oynamak istemiyor. Burada da bir kızdın mı sen buna?
0: Kızdım.
1: Kızdın değil mi? Ben bile kızdım.
0: Çünkü beni kabul etmiyor yani, beni o yaptığım
1: iş şey.
0: Hem
1: ya?
0: Beni öyle seviyor, hem de benimle el ele tutup
1: yuva kurmak istemiyor.
0: Herkesin karşısına çıkabilecek cesareti göstermiyor. Korkak.
1: Ne yapacaksın?
0: Yani korkağı başımdan atacağım herhalde.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Yani bir dönem yaşarım ama onunla gideceğini zannetmiyorum.
1: Başımdan atacağım. İşini değil, sevgilini terk ediyorsun. Kendi ayaklarının üzerinde durmaya tüm gücünle devam ediyorsun. Lakin karşına çıkan her erkekte bir güven problemi var. Evet. Kimse seninle evlenmek, yuva kurmak niyetinde değil. Bu seni üzüyor. Erotik furya ile birlikte 80'lere yakın evlenmene de mani olan Yeşilçam'ı tümden bırakıyorsun. Madem bu zaten oynayamayacağın filmler başlıyor, sinema orada duruyor. İşte erotik filmler başlıyor falan, bu sana göre bir şey değil. Ve bırakıyorsun, yıllar içinde sahnelerde devleşiyorsun çünkü şarkı söylemeye devam ediyorsun. Gelinlik giyme arzunu ise kalbine gömüyorsun. Fakat aşk yaşadığın kişilerin sana güvenememesi seni bunalıma sürüklüyor. O yüzden öyle yıpranıyorsun ki sahneyle de vedalaşıyorsun. Çalışma hayatını bırakıyorsun. 1984'te sadece 36 yaşındayken bu gelinlik senin için ne ifade ediyor ya?
0: Çok büyük bir kabul. Bir defa yani hem toplumun hem ailelerin hem de benim, yani evlilik hani artık her şeyin en ciddi olduğu bir nokta ya. Gelinlik işte birazcık genç kızlık hayali, o kadar çok hayalle bir şey yapmadım ama o bir nokta, işte herkesin de yaşadığı bir şey.
1: Onaylanmak
0: ya. Onaylanmak istiyorum ve bütün yaptığım işlere rağmen evimin kadını olabilirim.
1: Evet.
0: Sevdiğim adamın yanında durabilirim. Sadık bir eş olabilirim.
1: Ben de sade bir hayat yaşayabilirim.
0: Ben çünkü buna da muktedirim. Yani bu da gerekli.
1: Çok haklısın. Güzel. Aslında huzurun sembolü bir yandan.
0: Kesinlikle.
1: Gelinlik senin için. Aslında öyle anlattın sen de. Ama huzur çok uzakta. Setleri ve sahneleri bıraktıktan sonra arkadaşlarınla ve idolün olan teyzenle vakit geçiriyorsun. Yıllar boyunca kendi kabuğuna çekiliyor. Hayata devam etmeye çalışıyorsun. 90'lı yıllarda hayatına yeni bir aşk geliyor. Ama o da çok kısa sürüyor ve sen bir kez daha aynı yerde yaralanıyorsun. Aynı yerden yaralanıyorsun. Bir kez daha gelinlik giyemeyeceğin gerçeğiyle yüzleşiyorsun. Yıl 1994, 46 yaşındasın. Teyzen vefat ediyor. Şimdi çocukluğundan beri bir rol model senin için. Neşe kaynağın, hayat paylaştın. Yol gösterenin vardı. O da teyzendi. Şimdi tutunacak ne var?
0: Çok acı bir dönem gene. Her taraftan bir itilmişlik var. Bütün yaptığım işlerin, yaptığım sanatla uğraştığım işlerin, yaptığım filmlerin başka bir kategoriye çekilmesi beni damgalamak gibi bir şeydi aslında. Hani bir tek beni orada teyzem anlıyordu. Yani çünkü o sanatın içinde, o sanatın getirdiklerini çok iyi bilen bana da bunu aşıladı. Gene bir yapayalnızlık yani, yalnızlık duygusu ve hiç kimseyle bir şeyi paylaşacağım bir insanın olmaması hayatta.
1: Kolay da almıyorsun galiba kimseyi içeri.
0: Alamam,
1: o da var,
0: çünkü
1: alamaz. Çok tecrübe var.
0: Evet.
1: Teyzeni kaybettikten sonra yalnızlığına baş başa kalıyorsun. Bu süreçte anneni ve babanı da maalesef sırayla kaybediyorsun. Ve yalnızlık seni daha da zorluyor. Bir aile kuramamış olmanın suçluluğunu yaşıyorsun. Senelerini bir, yani bundan suçluluk duyman gerekmez de sen öyle hissediyorsun. Senelerini bir evin içinde tek başına geçiriyorsun. Ve 2000'lerde hiç beklemediğin bir şey oluyor. Bir televizyon dizisinde rol almayı kabul ediyorsun. O dizide oynadığın rol sayesinde de gelinlik giyiyorsun. Yani dizide. 55 yaşında, 2003 yılında. Sonunda rol icabı da olsa gelinliği giydir. Ne diyorsun? Memnun musun?
0: Memnunum.
1: Evet.
0: Filmde olması daha iyi bence. Film üzerinden giymek daha iyi bence.
1: Öyle mi? Çünkü öbür başı artabilir bu saatten, evet, sonra mı diyorsun?
0: Öbür olmadı, onu beceremedik yani.
1: Ama giydik mi giydik.
0: Giydik.
1: Tanışalım mı?
0: Olur.
1: Geliyor efendim.

0: şahane güzellikteki kadın Mine Soleil. Sen Almanya'da olduğun yıllara denk gelmiş olabilir. Mine Soleil çok sıra dışı, şahane bir, çok güzel bir ses, çok tatlı bir oyuncu.
1: Tabii ki.
0: Yeşilçam'ın unutulmaz vamp kadını Mine Soleil, gerçek adıyla Emine Gül. Şimdi 78 yaşında hanımefendi. Mine Soleil'in rahmetli teyzesi de oyuncu Neziye Güler. Hmm. Gelinlik giydiği dizisi ise Çiçek Taksi. Çiçek Taksi'de yapmış onu. Evet. Mine Soleil hiç masum bir karaktere hayat verme fırsatı bulamadı. Hep yuva yıkan kötü karakteri, kötü kadın karakterlerini canlandırdı. Yani burada kötü kadın karakteri derken buna katıldığımız için değil. Yani
1: yok,
0: klişe olarak
1: anti-karakter.
0: Tırnak içinde evet söylüyorum. Yani rol oymuş. Ve maalesef bunun bedelini de bir şekilde ağır bir biçimde neredeyse ödedi. Kendisi bu durumu şöyle anlatıyor. Mine Hanım şöyle demiş. Galiba şans denilen şey var. Hiçbir zaman güzellik dostum olmadı. Mesleğim benden çok şey aldı ama ben de azla mutlu olmayı bildim. Hiç evlilik teklifi almadım ki bu çok feci bir şey. Vamp kadın olmanın faturasını ödedim. Ve bunu yüreğimde sakladım. Yalnızlığa alıştım. Çiçek Taksi dizisinde hayatımda ilk defa gelinlik giydim. O an burnumun direği sızladı. Türker İnanoğlu'nun yanına gidip patronun sayende ilk defa gelinlik giydim dedim. Teşekkür ettim demiş.
1: Wow.
0: Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Onu sinemadaki sahnelerdeki emeği nedeniyle tekrar saygıyla selamlıyoruz. Uzun ve sağlıklı ömürler diliyoruz kendisine.
2: Empati devam edecek. NTV Radyo. Sonra sonra.
3: Herkes soru sorabilir.
4: Ne? Nasıl? Niçin?
3: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
5: geçmişe dönmek de lazım.
6: Netleştirelim.
3: Bunu mu demek istediniz?
5: Bu mesajın etkisi ne olacak?
3: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten doğru? Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
2: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da. Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati devam ediyor.
0: 1948 yılında Trabzon Akçaabat'ta dünyaya geliyorsun. 6 çocuklu bir evdesin fakat oldukça huzursuz bir çocuksun. Baban sert, otoriter bir adam. Sokakta oyun oynamana bile izin vermiyor. Bu koşulların içinde büyüdüğün evi pek sevemiyorsun. Tek amacın bir gün bu evden çıkıp gitmek. Bir teyzen var. Kendisi İstanbul'da yaşıyor ve oyuncu. Teyzen gibi güçlü, özgür, kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olmak istiyorsun. Evde küçük kardeşin üzerine kaynayan bir kazan devriliyor. Bütün çabalara rağmen kurtaramıyorlar. Kardeşin ölümü seni perişan ediyor. Ağlama nöbetleri geçiriyorsun. Geceleri uyuyamıyorsun. Nihayetinde ailen çareyi seni İstanbul'daki teyzenin yanına göndermekte buluyor. Teyzen seni evde yalnız bırakmak istemiyor ve birlikte setlere gidiyorsunuz. Onunla birlikte gidiyorsun sen de. Çok güzel bir kızsın. Yapımcıların ve yönetmenlerin dikkatini çekiyorsun süratle. Figüranlıktan yardımcı oyunculuğa geçiş yapıyor. Vamp kadınları oynamaya başlıyorsun ve bu konuda ün kazanıyorsun giderek. Gelinlik giymek, anne olmak arzusu doğuyor içinde. Ama erkek arkadaşın maalesef oynadığın rollerden dolayı sana güvenmiyor ve evlenmek istemiyor. Kızdın mı sen buna?
1: Kızdım.
0: Kızdın değil mi?
1: Çünkü beni kabul etmiyor yani beni yaptığım şey. Hem beni öyle seviyor hem de benimle el ele tutup
0: yuva kurmak istiyor.
1: Herkesin karşısına çıkabilecek cesareti göstermiyor, korkak.
0: Kimse seninle evlenmek, yuva kurmak niyetinde değil. Bu seni üzüyor. Evlenmene de mani olan Yeşilçam'ı tümden bırakıyorsun. Gelinlik giyme arzunu ise kalbine gömüyorsun. Ve 2000'lerde hiç beklemediğin bir şey oluyor. Bir televizyon dizisinde rol almayı kabul ediyorsun. O dizide oynadığın rol sayesinde de gelinlik giyiyorsun. Yeşilçam'ın unutulmaz vamp kadını Mine Soleil, gerçek adıyla Emine Gül. Şimdi 78 yaşında hanımefendi. Gelinlik giydiği dizisi ise Çiçek Taksi. Çiçek Taksi'de yapmış onu. Evet. Uzun ve sağlıklı ömürler diliyoruz kendisine. Evet, seninle ilgili sorularıma geçmek istiyorum Mürsel'cim. Mine Soleil azla mutlu olmayı bildim diyor. Sen azla yetinmeyi biliyor musun? Sana sorayım, mutluluk küçük şeylerde mi saklıdır?
1: Küçüklerde de büyüklerde de mutluluk birçok yerde saklı.
0: Büyükleri mi tercih edersin küçükleri?
1: Ya mutluluğu öyle ayırmıyorum. Büyükleri tabii daha sanki şey gibi ama mutluluğu itmek mümkün mü? Mutluluk çok dedim ya anlık olmasına rağmen uzun yıllar etkisini bırakan bir şey işte. Hani onun gelinliği mesela giymemesi.
0: Onu güzel söyledin. Yani mutluluk öyle biteviye bir şey değildir. Parça parça insan hayatının belli dönem. Yıldız Hanım rahmetli Yıldız Kenter hocamız şey derdi. Mutluluk yalnızca hatırlanabilen bir şeydir.
1: Mutluluk galiba hayatta olmamızın ana sebeplerinden biri yani iç motorumuz ve motivasyonumuz. Onu da nerede, nasıl, ne zaman yakalayabiliriz? Onun da bir reçetesi yok. Ya. Ama iç huzurla çok alakalı. Kendini sevmekle çok alakalı.
0: Barışık olmak.
1: Barışık olmakla. Bizde tabii biz Türkiye'de yetişen kadınlar onu böyle hazır bulmuyoruz hiçbir şey. Hep böyle bir savaştan geçerek, bir mücadeleden, bir
0: bedel ödeyerek.
1: Bedel ödeyerek. O anlamda ulaştığımız her şey büyük mutluluğa doğru götürüyor. Yani açtığın her badere başka bir huzur getiriyor. Bana öyle oldu. Bana başka bir huzur getirdi, başka bir olgunluk getirdi, başka bir hayatta kalma ve ayakta kalma gücü verdi.
0: Peki, madem buraya kadar geldik, mutluluk diyoruz. Uli'den bahsedelim artık. Alman bir beyefendiyle müzisyen değil mi kendisi? Evet. 15 yıldır birliktesin. 2018'de de artık onu nikaha karar vermişsiniz.
1: O gelinlik zamandan... giydim.
0: Gelinlik giydin. Nasıl başladı aşkınız? İlk görüşte aşk falan mı bu?
1: Sahneden tanıştık biz.
0: Öyle mi?
1: Daha önceden o beni tanıyormuş beraber. Ortak tanıdıklarımız vardı. Benim ilk sinema filmimde onun Uli...
0: Hangisi üç kardeşler. Değil,
1: Anam. Anam filmi. Orada onun yengesiyle oynadım ben. Ama haberimiz yoktu. Hmm. Yani benim haberim yoktu. Zaman sonra bir gün işte Berlin'de benim oyunuma getiriyor yengesi. Ama ayrı ayrı yerlerde oynuyorlar. Ben de stand-up iki kadın duo yapıyorduk. Bir Alman erkeğini kaldırıyorum ve şey soruyor işte Almanlarla Türk erkeklerini bir kıyaslıyorum. Önlerden de hiç Alman tanıdıklar olduğu için böyle arkadan bir yerden o kadar da görmeden yani sen Alman mısın dedim, kaldırdım, haşladım onu, geçirdim filan, milleti güldürdük, tek kelime etmesine müsaade etmeden oturttum.
0: Eşim.
1: Sonra arkasında after party vardı, oraya geldi, sen bana hiç söz hakkı vermedin dedi. Ben dedim ki sahne benim, kimseye söz hakkı
0: veririm, vermem. Yani.
1: Böyle tanışmış olduk. Daha sonra beni konserlerine davet etti. 3 tane konsere davet etti. Üçünde de zamanım yoktu. Ben de sonunda artık bana evde özel konser verir misin? Karşılığında ne istersin dedim. O da Türk yemekleri isterim dedi.
0: Sen yürümüşsün adama.
1: Yürüdüm.
0: Yani. Peki bir şarkınız var mı? Sana şarkı yazdı mı hiç şarkı?
1: Türkiye'ye geldiğimizde...
0: Sana şarkı söylüyor mu sadece
1: tabii,
0: sana?
1: Tabii.
0: Söyler tabii.
1: Söylüyor. Türkiye'ye ilk geldiğimizde... Bir Ömür Yetmez Ki parçası çıkmıştı. O bizim parçamız ilan edildi. Evet. Ve onu...
0: Müslüm Baba söylüyordu.
1: Tabii Viola da
0: Murat
1: çok iyi çalıyor.
0: Murat Anmunga'nın seçkisi. Evet. Evet, evet.
1: O bizim parçamız. O anlamda biz birlikte de benim şiirlerimden yeni müzik yapmaya başladık. Şarkı yapmaya başladık. Bende ses yok ama parçalar güzel olmaya başladı. Müzikle birlikte çok uğraşıyoruz. Birlikte.
0: Uri Mertin.
1: Mertin.
0: Mertin. Soyadını taşımıyor musun?
1: Taşıyor Nursel Köse Mert'i.
0: Tamam. Ama tabii ekranda Nursel Köse'yi
1: kullanıyorum.
0: Peki az buz bir zaman değil 15 sene ve...
1: 2006'da tanıştık.
0: Öyle mi? 20 mi? Yanlış söyledim o zaman. 20 sene daha da şey... yani bu kadar taze, bu kadar yüzünü güldüren bir şey eşinden bahsetmek... Bu uzun ilişki, sağlıklı ilişki onun formülü ne? Var mı? Bizi aldı. Sen de her şeyin formülü var.
1: Ben de ya, kendimin yarattığım formülü.
0: Evet evet.
1: Herkes
0: tabii ki canım. Tabii.
1: Gelir geçer.
0: Belki bizde de işler sonra. Yani. Ulrih'i mi bulalım?
1: Evet. Bir Ulrih'in kardeşini isteyen arkadaşlarım çok. Kız arkadaşlarım yok mu abileri falan diyorlar.
0: Formül.
1: Formül bir defa daha önce bir yaşamışlık. Yani ilk tecrübem olmadığı için daha önce... başka insanlarla farklı tecrübelerim oldu, farklı ilişkilerim oldu. Hani dedim ya zaman içerisinde ne istediğim ve ne istemediğimi aşkta buldum. Orada kararlılığım çok önemli. Ve karşılıklı birbirine meseleleri doğru anlatmak çok önemli. Biz çok iyi konuşan bir çiftiz ve hiç tabumuz yok. Konuşmalarımız çok iyi bir yere götürüyor. O da iyi bir aileden, bir pedagog babanın yetiştirdiği üç erkek, annenin evde dört erkekle yaşaması, annenin böyle bir kraliçe gibi olması, onun
0: ona nasıl davranacağı
1: hiç gocunmayan ve bir kadına değer vermeyi çok iyi beceren bir aileden geldiği için ben hiçbir zaman sıkıntısı yaşamadım, işte onu giyme, bunu yapma. Yani bir kadın olarak kendimi anlatmak, bir dakika benim de haklarım var, ne yapıyorsun deme ihtiyacını hiç hissetmedim bu ilişkide. Özgürlük çok önemli. Birbirimizin hayatını böyle didiklemeyiz, karıştırmayız. Hayatta onun şeylerini bilmem yani. Pin kodlarını falan bilmem, telefonunu bile açmam. Hiç o anlamda merakım şey yok. Ya. Şüpheci değilim.
0: O da seninkini açmıyor.
1: Evet. Yani. O biliyor benimkileri.
0: Çünkü sen anlatıyor musun?
1: Yok, aynı her şeyin bilir, yardımcı ortalıkta olur anlamında. Merakı da var, koruyucu özelliği de var yanımda. Durmasını çok iyi beceriyor.
0: Ne kadar güzel ya. Rüya gibi. Peki evlilik teklifini merak ediyorum, nasıl?
1: Ben yaptım. Onu da ben yaptım.
0: Süper. Arkadaşım, tebrik ediyorum.
1: Ben
0: çok
1: daha
0: tatlıymış
1: önce
0: yani.
1: Hep korkuturdum adamları. İşte bir kamyon kırmızı güllerle kapının önüne bir tır bırakacaksınız falan diye hep böyle ürkütürdüm. Onu da biraz ürkütmüşüm. Küçücük böyle bir kamyonla bir gün kırmızı hakikaten tomurcuklarla bir geldi ama bu sayılmaz falan dedim. Adamın meğerse önünü kesmişim yani. Korkutmuşum aslında. 2018'de Berlin'deki evimizi kapattık. Her yerde de anlatıyorum, böyle bir parti yaptık ve bütün arkadaşlarımızı çağırdık ve arkadaşlarımızı evimizde ne varsa götürdüler, alabildiler yani. Plaklarımız, kitaplarımız, her şeyimiz. Ben sadece, biz ikimizin birer kutusu oldu işte, diplomalarımız, önemli belgelerimiz. Evi böyle dağıttık. Bitirmek zorundaydık çünkü ben ağırlığı Türkiye'ye vermek istedim artık. O gün işte bir tek bir koltuk gibi bir yatak kalmıştı. Ev boşalmıştı, fazla hiçbir şey yoktu böyle bir. Aman Tanrım dedim, yani Berlin ve bu ev, beraber şey yaşadığım olmaz. Bir böyle bir şey bitti. Bir bölüm, hayatımın bir bölümü bitti.
0: Bir dönem kapandı.
1: Bir dönem ve Almanya dönemi gibi bir şey. Gecenin bir yarısında böyle zınk diye uyandım ve adamı uyandırdım. Uli, evlenelim mi? Biz benimle evlenir misin? Dedim. O da böyle şok oldu. Tabii ki falan dedi. Kendisinden de evlenme teklif etmesini bana istedim.
0: Sen evi kapatmışsın ama Almanya'yı açmışsın canım. Evet. Yani öyle bir şey. Yani, evlenme teklifini yapıp.
1: Yaparak böyle bambaşka
0: bir... Nazlandı mı Uli?
1: Yok. O da hemen kalktı, diz çöktü. O da bana tekrar eve, karşılıklı olsun dedim. Yani benimki çok böyle emrivaki olmasın. O da istiyorsa. Biz birbirimize evlenme teklif ettik. İlk önce ben ettim tabii. Ve
0: çok hoş.
1: Danimarka'da evlendik.
0: Sebep öyle. O mu hoşunuza gitti?
1: Çok, yani hem bürokrasi çok az.
0: Ha,
1: hem
0: mi?
1: Kimsiz. Ben yani... Türk düğünü, yani 10 kere evlensem gene birinin Türkiye'de, yani Türk düğünleri gibi yapmak hiç arzum olmadı.
0: Ya öyle.
1: Ama böyle bir netekli işte gelinliğim yani oldu.
0: Ha,
1: yani Danimarka'da böyle sokakta onlarla dolaştık. Onlar da çok
0: keyfini
1: alışkınlar.
0: Çıkardınız.
1: İnsanlar böyle duruyor, bir şeyler ısmarlıyor, tebrik ediyorlar. İnanılmaz tatlı bir ev. Döndüğümüzde ilk defa Uli, ben ilk defa kendimi evimde hissediyorum dedi evlilikten sonra. Çok önemliymiş aslında. Bileydim daha önce yapabilirdim yani.
0: Mükemmel.
1: Bir de onun yabancılığı vardı tabii Türkiye'de. İşte oturum alması, onlar çok zor şeylerdi.
0: Ama seninle çok kolay yani nispeten kolay atlatılmıştı.
1: Evet ya yani mesela o göçmen dairesine sen o tek başına gidiyor. Avukatını da almıyorlar, seni de almıyorlar. Onun böyle yıkık çıkışları beni çok üzüyordu. Ben de öyle Almanya'da. Ben de tersini yaşamıştım yani. Bir senelik oturum için anamızı ağlatırlardı, burnumuzdan getirirlerdi. Hatta ben şey diyordum yani, bu yabancılar, yabancı dairesi çok yanlış bir şey yapıyor. Hemen uçak koysalar yani, havaalanının yanında yapsalar, birçok insan bu muameleden sonra hemen atlayıp geri dönebilir memleketine. Öyle zulümler çektik. Uli'nin o yaşadığı da benim çok zoruma gidiyordu. Biraz daha rahatladı. İşte 3 yıllık oturum almaya başladı. Belki şimdi biraz süresiz alabileceğiz. Adam da rahat edecek. Yani bürokrasik işlemlerimiz rahatlığımızı da getirdi evlilik.
0: Evet. Çok güzel bir ilişki. Çok yani içim aydınlandı seni dinlerken. Çok selamı söyle.
1: Olur tabii ki.
0: Cici eşine. Peki son sorum Nursel'cim. Malatya'da doğup 16 yaşında Almanya'ya gidecek olan o küçük kızla bugün karşılaşsan ona ne söylerdin?
1: Çok iyi yaptın derdim yani. Çok iyi yapmış. Çünkü orada bambaşka bir hayat beni bekliyor olacaktı. Bugünkü Nursel Köse olmamın ve bütün birikimlerimi başka bir ülkeye, başka bir kültüre, kültürlerle, başka dillerle haşır neşir olmam ve kültürler arası bir köprü görevi de görmek beni çok mutlu ediyor. Çok huzurla bakıyorum. İyi ki diyorum çıkmışım ama iyi ki de orada Malatya'da doğmuşum. İyi ki orada kayısı yiyerek, beynime fosfor göndererek büyümüşüm. İyi ki böyle bir aileden gelmişim. İyi ki çıkmışım diyorum.
0: Orijinin de ilerlediğin yerde çok isabetli olmuş. Harika bir meslektaşsın. Yani ben seni çok yakından oynarken de izledim. Konuşmalarımız da oldu ama bugünkü sohbetimiz bambaşka oldu. Daha çok uzun yıllar parlak bir kariyer sürdüreceğine dair en ufak bir kuşkum yok. Umarım her şey istediğin gibi gider. Bize katıldığın, kırmadığın için, kalbini açtığın için çok teşekkür ederiz Nursel'cim. Sağ ol, var ol.
1: Ben teşekkür ederim. Burası, senin bu program hakikaten bir mektep gibi. Sen 144 bölümdür hem hocalık hem yönetmenlik yapıyorsun. Metot oyunculuğu, anlık metot oyunculuğuna çok güzel bir kapı açıyorsun.
0: Evet, sen de ama çok güzel götürüyorsun bu işleri. Yani tabii ki oyuncular empati konusunda daha esnek, kıvrak oluyorlar ama çok güzel konuştun.
1: Teşekkür ederim.
0: Çünkü sence ana dilin mi Almanca, ana dilin Almanca mı, Türkçe mi artık?
1: Türkçe
0: değil mi? Çok güzel kullanıyorsun ama.
1: Teşekkür ederim. Biraz çok yani ilk geldiğim dönemde zorlandım ama.
0: Tedirgindin, evet.
1: Evet.
0: Çok iyi kullanıyorsun. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür
0: tekrar
1: ederim.
0: Program
1: çok
0: için söylediklerine de çok teşekkür ederiz. Zaten tam da bu sebeplerle yapıyoruz. Biraz daha birbirimizi dinleyelim, anlayalım. Peşin hüküm vermeyelim, biraz birbirimize zaman ayıralım, zaman tanıyalım diye. Bize çok destek oldun, çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim, özel bir oyuncuyu, değerli bir meslektaşımı bugün misafir ettim, Nursel Köse'yi. Ben çok zevk aldım, çok iyi vakit geçirdim. Eminim ya da dilerim ki siz de iyi vakit geçirmişsinizdir. Önümüzdeki hafta bir başka empatide ama yine empatide buluşmak üzere. Hoşçakalın.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu. Ülke geneline yayılan sağanaklar hafta boyu sürecek, rüzgarlar serinesiyor. İstanbul ve Bursa'da hava bulutlu ve aralıklı yağmurlu, karayel serinesiyor. İzmir'de yerel sağanak var. Ankara ve Antalya'da ise yağış az noktada ve kısa süre görülecek. Antalya merkez parçalı bulutlu. İstanbul ve Ankara 21, İzmir 26, Bursa 23, Antalya 28 derece. Marmara'da hava bulutlu, ara ara yağmur var. Edirne 24, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da gün içinde sağanak geçişi olmaya devam edecek. Eskişehir 19, Kayseri 17 derece. Ege'de de gök gürültülü bahar sağanakları hafta genelinde sürecek. Ancak yağış sonrası güneşte görülüyor. Manisa 25, Muğla 26, Bodrum 27 derece. Akdeniz'de de hem güneş var hem de ara ara gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Adana 24, Hatay 22 derece. Karadeniz'de yağışlar daha çok sahilden uzak kentleri etkiliyor. Yağmur devamlı değil, ara ara yağıyor. Sıcaklık 18-20 derece civarında. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazı ilçelerde daha şiddetli olmak üzere gök gürültülü sağanak sürecek. Erzurum 14, Diyarbakır 21 derece. Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat

0: Saatlerimiz sabah 5'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gündemde İran krizi, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve ABD'nin San Diego kentinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırı konusu vardı.
1: İran krizi sıcaklığını korurken Ankara Washington hattında önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müsbet bir gelişme olarak gördüğünü söyledi. İhtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteklerinin süreceğini ifade etti. Erdoğan, Suriye'de istikrar ortamının sağlanmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu da söyledi. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin süreceğini ifade etti. Lübnan'daki gelişmelere de değinen Erdoğan, bölgede durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizdi. İki lider arasında yapılan görüşmede Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi de ele alındı. Zirve hazırlıklarının sürdüğünü belirten Erdoğan, zirvenin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterildiğini ifade etti. Erdoğan'ın gündeminde ABD'nin San Diego kentinde bir camiye düzenlenen saldırı da vardı. Saldırı nedeniyle Trump'a taziyelerini ileten Erdoğan, Türkiye'nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi. Görüşmeye ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan da açıklama geldi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Türkiye'nin ABD'nin müttefiki olduğunu vurgulayan Trump, Erdoğan'la çok iyi bir ilişkimiz var, halkı ona çok saygı duyuyor dedi.
0: ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'a yönelik konuştu. Acelem yok diyen Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kendi kararlarına uyacağını belirtti. İran'la bir anlaşmaya varmadan hiçbir konuda taviz vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.
2: Netanyahu iyi bir adam. Ne istersem onu yapar. Bana karşı da harika biridir. Unutmayın, o bir savaş dönemi başbakanıydı. Bence İsrail'de hak ettiği değeri görmüyor.
1: ABD-İran düğümü ne zaman çözülecek? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran konusunda yeni açıklamalar geldi. Acelem yok diyen Trump, Netanyahu ben ne istersem onu yapacak ifadesini kullandı. Trump, Sahil Güvenlik Akademisi mezunlarına hitap etmek üzere Beyaz Saray'dan ayrıldığı esnada başkanlık uçağına binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'a bir şans vereceğiz diyen Trump, Hürmüz açılmalı ancak ara seçimler yüzünden acele edeceğimi sanıyorlar, hiç acelem yok ifadesini kullandı. Trump, İsrail Başbakanlığına aday olduğu senaryoda %99 seçileceğini de öne sürdü. Sahil Güvenlik Akademisi mezunlarına hitabında yaptığı konuşmada da İran'a saldırıp saldırmayacakları konusunda henüz karar vermediklerini söyledi.
2: İran'da kalan tek soru, geri dönüp işi bitirecek miyiz? Yoksa anlaşmayı imzalayacaklar mı göreceğiz. İran'ı çok sert vurduk, daha da sert vurabiliriz. Anlaşabiliriz de, göreceğiz.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüşmüştü. İsrail medyası bu görüşmenin uzun ve dramatik geçtiğini aktarmıştı.
0: ABD İran hattında bir yandan ateşkes için diplomasi girişimleri, diğer yandan da askeri gerilim sürüyor. İran, ABD'nin yeni anlaşma teklifini inceliyoruz dedi. ABD güçleri de Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı deldiği iddiasıyla bir İran tankerine operasyon düzenledi.
3: İran, ABD'nin yeni anlaşma teklifini incelediklerini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ABD'nin görüşlerinin kendilerine iletildiğini ve şu anda bunları inceleme aşamasında olduklarını söyledi. Bekai, ABD'ye karşı güçlü ve makul şüpheler olmasına rağmen İran'ın ciddiyetle ve iyi niyetle müzakerelere devam ettiğini ifade etti. Ayrıca İran'ın kırmızı çizgilerinin bir kez daha altını çizdi. Lübnan cephesi dahil tüm çatışmaların sona ermesiyle İran'ın yaptırım altındaki mal varlıklarının serbest bırakılması talep edildi. İki ülke arasında mesajlar Pakistan aracılığıyla taşınıyor. İran basını Tahran'ın 14 maddelik anlaşma önerisine karşı Washington'ın yanıt verdiğini duyurmuştu. Arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Tahran'da temaslarda bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Pakistanlı Bakan Muhsin Nakvi'yi kabul etti. Görüşmede müzakerelerin son durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Sosyal medyadan açıklama yapan Pezeşkian, İran'ı baskı yoluyla teslim olmaya zorlamanın bir yanılsamadan ibaret olduğunu ifade etti. İran devrim muhafızları da İran'a yönelik saldırganlık tekrarlanırsa savaş bu kez bölgenin çok daha ötesine yayılacak uyarısında bulundu. Müzakerelerin tıkandığı Hürmüz Boğazı'nda ise askeri hareketlilik yüksekti. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, ABD ablukasını deldiği şüphesiyle İran'a ait bir petrol tankerine asker çıkardığı anlara dair görüntüleri paylaştı. Açıklamaya göre ordu mürettebattan rotasını değiştirmesini istedi, ardından Umman Körfezi'ndeki gemiyi serbest bıraktı. İran Dışişleri Bakanlığı uluslararası topluma çağrı yaptı. Açıklamada ABD'nin korsanlığına son vermesi için baskı yapılmalı denildi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğini tesis etmek amacıyla yeni duyurduğu Basra Körfezi Boğaz Otoritesi'nden de açıklama var. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda kontrollü deniz bölgesi oluşturulduğu savunuldu. Geçiş için haritalar paylaşıldı. Açıklamada Hürmüz'den geçiş yapılabilmesi için söz konusu kurumdan izin alınması gerektiği ifade edildi.
0: Hürmüz Boğazı'nın durumundaki belirsizlik dünya ekonomisini olumsuz etkiliyor. NATO içerisinde bazı ülkelerin ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanamasa bile Boğaz'a savaş gemisi göndermeyi düşündükleri öne sürüldü. İran devrim muhafızları ise son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 26 geminin geçtiğini açıkladı.
4: NATO, ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanamasa bile Hürmüz Boğazı'na savaş gemisi göndermeyi değerlendiriyor. İddia İngiliz basınında yer aldı. Buna göre ittifak içinde bir grup Temmuz ayına kadar Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya yönelik bir misyonu değerlendiriyor. Ancak bu plan Boğaz'ın kalıcı bir ateşkesten sonra güvence altına alınmasını öngören İngiltere-Fransa önerisiyle çelişiyor. Haberlerde planın az sayıda NATO müttefikinin desteğini aldığı ancak yürürlüğe girmesi için oy birliği gerektiği belirtildi. İngiliz Telegraf gazetesine konuşan bir diplomat Boğaz kapalı kaldıkça desteğin artabileceğini aktardı. Çok uluslu savunma misyonu için düğmeye basan İngiltere ve Fransa ise hazırlık kapsamında bölgeye hali hazırda savaş gemileri konuşlandırdı.

0: etkilemeyeceğini söyledi. Tüm bunların yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine yönelik mayın tehdidi de sürüyor. Amerikan CBS kanalına göre ABD güçleri Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından döşendiği belirtilen en az 10 mayın tespit etti. ABD donanması normal güzergahın son derece tehlikeli olduğu konusunda uyarıyor. İransa Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri kontrol etmek ve ücretlendirmek amacıyla bir kurum oluşturulduğunu duyurmuştu.
1: İsveç, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yapacak. Bugün başlayacak olan toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. Toplantıda Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO zirvesinin hazırlıkları gözden geçirilecek. Toplantıda ayrıca Transatlantik İşbirliği, ittifak içinde savunma sanayinin güçlendirilmesi ve üretim kapasitesinin arttırılması gibi konu başlıklarıyla Ukrayna-Rusya savaşı ele alınacak. NATO Dışişleri Bakanları toplantısında ayrıca İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun Avrupa Atlantik güvenliğine yansımaları da değerlendirilecek. ABD ve İsrail savaşın başında İran'da rejimi devirdikten sonra iktidara eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ı getirmeyi planlıyordu. Ancak İsrail tarafından geliştirilen plan hızla ters tepti. İddiayı gündeme getiren Amerikan The New York Times gazetesi plan hazırlanırken Ahmadinejad'a da danışıldığını yazdı.
0: ABD ve İsrail'in İran'da rejim değişikliği planlarıyla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre savaşın başında İsrail ve ABD rejimi devirdikten sonra eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ı iktidara getirmeyi hedefliyordu. İddiayı Amerikan New York Times gazetesi sayfalarına taşıdı. Planın İsrail tarafından Ahmadinejad'a danışılarak hazırlandığı belirtildi. Buna göre savaşın birkaç aşamadan oluşması planlanıyordu. Planın ilk aşamasında dini lider Ayetullah Ali Hamenei'nin öldürülmesi ve Kürtlerin İran güçleriyle savaşmaya başlamaları için harekete geçirilmesi hedefleniyordu. Kürtlerin ayaklanmasıyla siyasi istikrarsızlık ve rejimin kontrolü kaybettiği hissi oluşturulacaktı. Üçüncü aşamada altyapıya düzenlenen saldırılar ve siyasi baskıyla rejim çökecek ve yerine alternatif bir hükümet oluşturulacaktı. Bu yönetimin başına Mahmut Ahmadinejad'ın getirilmesi planlanıyordu. Bu plan çerçevesinde savaşın başlarında İsrail, Mahmut Ahmadinejad'ın Tahran'daki evini hedef aldı. Amaç rejimle ters düştüğü için ev hapsinde tutulan Ahmadinejad'ı özgürlüğüne kavuşturmaktı. Hava saldırısında Ahmadinejad'ın ev hapsini denetleyen devrim muhafızları vuruldu. İlk olarak saldırıda Ahmadinejad'ın da öldüğü iddiası gündeme geldi. Ancak İran basını daha sonra Mahmut Ahmadinejad'ın saldırıdan kurtulduğunu duyurdu. 2005-2013 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Mahmut Ahmadinejad, normalde İsrail ve ABD karşıtı görüşleriyle tanınıyordu. Görevi sırasında Yahudi soykırımını tanımadığını ilan etmiş ve İsrail'in haritadan silinmesi gerektiğini söylemişti. Cumhurbaşkanlığı döneminde İran zenginleştirilmiş uranyum çalışmalarına da hız vermişti. Ahmadinejad'ın kazandığı açıklanan 2009'daki tartışmalı seçimlerin ardından ülkede patlak veren yönetim karşıtı gösteriler güç kullanılarak bastırılmıştı. Cumhurbaşkanlığı görevi sona erdikten sonra ise Mahmut Ahmadinejad yönetimle ters düşmeye başladı. 2017, 2021 ve 2024'te Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olması engellendi. 2019'da New York Times'a verdiği röportajda Trump'ı övmesi dikkat çekti. Ahmadinejad'ın yakın çevresi de batılı ülkelerle iyi ilişkilere sahip olmak, hatta İsrail ajanı olmakla suçlandı. Son yıllarda Mahmut Ahmadinejad'ın yurt dışı gezileri de dikkat çekti. İsrail'le yakın ilişkileri bulunan Guatemala ve Macaristan'ı ziyaret etti. 2025'te 12 gün savaşın ardından İsrail eleştiren sert açıklamalardan kaçınması da dikkat çekici bulundu. New York Times gazetesi Amerikalıların savaşın başında Mahmut Ahmadinejad'ı İran'ı yönetebilecek bir isim olarak gördüklerini yazdı. Mahmut Ahmadinejad İran'ın Venezuela'da Maduro'dan sonra yönetime gelen Delcy Rodriguez'i gibi görülüyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Hamani'nin öldürülmesi dışında planın diğer aşamaları uygulamaya konamadı.
1: Uluslararası sularda alıkonan küresel su mudu aktivistlerine yönelik kötü muameleye tepkiler çığ gibi büyüdü. İsrailli aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir, Aşdod limanında elleri ve gözleri bağlı şekilde yerde tutulan aktivistlerin arasında dolaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu

0: Bu Ben-Gvir'in İsrail'in değerlerini temsil etmediğini iddia etti. Görüntüler üzerine de İsrail'den pek çok ülke hesap vermesini istedi.
1: İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Smut aktivistlerine yönelik İsrail'li bakanın kötü muamelesi Batı'da öfke yarattı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'e tepki gösterenler arasında Başbakan Benjamin Netanyahu da vardı. Provokatif çıkışlarıyla tanınan Ben-Gvir, Sumut aktivistlerinin tutulduğu Ashdod limanına gitti. O anları sosyal medya hesabından İsrail'e hoş geldiniz başlığıyla paylaşan Ben-Gvir, elleri ve gözleri bağlı halde yerde tutulan aktivistlerin arasında dolaştı. Aktivistlere zorla İsrail marşı dinletildi. Aşırı sağcı bakan aktivistlere size yapılması gereken bu diyerek bağırdı. Görüntüler hem İsrail hem de dünyada infial yarattı. Netanyahu koalisyon ortağı Ben-Gvir ile alakalı Filodok aktivistlere yönelik tutumu İsrail devletinin değerleri ve normlarıyla uyumlu değil dedi. Ben-Gvir ise İsrail Meclisi Knesset'te eleştirilere yanıt verdi. Bugün o terör destekçilerine karşı operasyon yürüten kurumların başında bulunan bakan olmaktan gurur duyuyorum diye konuştu. Uluslararası tepkiler de peş peşe geldi. Vatandaşları İsrail'de alıkonulan ülkeler aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını istedi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni kabul edilemez dediği görüntüler üzerine İsrail'den özür talep etti. Hollanda Başbakanı Rob Jetten de İsrail elçisinin bakanlığa çağrıldığını belirtti. İspanya'dan bu muamele canavarca, utanç verici ve insanlık dışıdır açıklaması geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ayrıca Avrupa Birliği'nden Ben-Gvir'e seyahat yasağı getirilmesini istedi. Fransa Dışişleri Bakanı öfkemizi dile getirmek ve izahat istemek üzere İsrail'in Fransa Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrılmasını talep ettim açıklamasında bulundu. İngiltere Dışişleri Bakanı görüntüler karşısında dehşete düştüğünü söyledi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi de Ben-Gvir'i eleştirdi. İsrail Bakanı'nın eylemlerinin aşağılıkça olduğunu belirtti. Almanya, Yunanistan, Belçika, Kanada, İrlanda'dan da İsrail Bakan'a dair kınama mesajları geldi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında dikkat çeken mesajlar verdi. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecinde yeni dönem çağrısına destek verdi. Sürecin ayrıca hızlanacağını vurguladı.
2: Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye süreci için yeni yol ve yöntem çağrısına olumlu yanıt verdi. Sürecin hızlanacağını da vurguladı.
2: Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizi menziline ulaştırmakta kararlıyız.
3: Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Konuşmasında dikkat çeken bir bölüm vardı. Sözlerine açık yüreklilikle konuşmak istiyorum diye başladı. Siyasi hayatında birçok ihanetle karşılaştığını söyledi.
2: Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, kendimizden gördüğümüz kimilerinin izan ve insaf sınırlarını aşması da açıkçası canımızı acıtmıştır.
3: Erdoğan bu dava ümmet davasıdır mesajı verdi. Sözleri uzun süre ayakta alkışlandı.
2: Bu hareket ümmet davasıdır. Can vermek mi gerekiyor? Hiç tereddüt etmeyiz. Gerekirse o canı da veririz diyerek bu yollara revan ol. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir.
0: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoçyiğit, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece yönelik açıklamalarının önemli olduğunu söyledi.
4: sürecin ilerletilmesi herkesin, halkımızın, demokratik kamuoyunun da ortak beklentisi ve hedefidir. Sayın Bahçeli'nin önerdiği bazı somut adımlar sürecin ilerletilmesi açısından önemli. Yine yürütme adına yapılan açıklamalar var. Bu açıklamalarda da yasal boyutun gündemde olduğuna dair sözler sürecin ivme kazanması bakımından önem arz etmektedir. Siyasal çerçevenin yasal çerçeveye kavuşturulması ve bu sürecin aciliyetini ifade etmek gerekiyor. Barışın hukuka derhal ihtiyacı var. Barış izleme ve takip mekanizması kurulması gerektiğini de bir kez daha ifade etmek istiyoruz buradan.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İmralı'ya statü tartışmalarına tepki gösterdi. Statüsü bellidir, terör hükümlüsüdür diye konuştu. Sadece iktidara değil, muhalefeti de eleştirdi.
5: Öcalan'ın statüsü bellidir. Bir terör hükümlüsüdür. Kürtlerin temsilcisi de, lideri de değildir.
3: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Öcalan'a statü tartışmalarına tepki gösterdi. Öcalan'a siyasallaşma başlığı altında rol biçilemez diye konuştu.
5: Terörsüz Türkiye'nin yolu İmralı'dan geçmez. Terörsüz Türkiye'nin yolu Türk milletinin iradesinden geçer. Hukukun üstünlüğünden geçer.
3: Dervişoğlu partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Muhalefet partilerine de mesajı vardı.
5: Muhalefet, İktidarın kurguladığı oyun sahasında birbirini tüketmemelidir. Muhalefet süreç bağımlılığına kapılıp sonuç alma iradesini kaybetmemelidir.
0: MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Terörsüz Türkiye milli bir stratejidir ve mutlaka başarıya ulaşacaktır dedi. Büyükataman, terörsüz Türkiye sürecinde bir pazarlık yapılmadığını, milli ve manevi hassasiyetlerden taviz verilmediği açıkça ortadadır dedi. Dervişoğlu'nun terörün bitecek olmasından rahatsız olduğunu savundu. Siyasi menfaatleri söz konusu olduğunda herkesle ortaklık yapanların terör belasını bitirmek için mücadele eden liderimiz Devlet Bahçeli'ye edepsizce saldırması samimiyetsizliğin daniskasıdır şeklinde ifadeler kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yurt dışında yaşayan gençlerle görüştü. Partisinin gençlere yönelik projelerini anlattı. Hedefimiz ilk seçimi kazanmak ve ülkeyi demokrasiye götürmek dedi.
6: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 14 ülkede okuyan ya da çalışan 150 gençle görüşme yaptı.
7: Olmazsa olmaz hedefimiz ilk seçimleri kazanmak ve Türkiye'de bu akışı tersine çevirmek. Yapıyı yeniden demokrasiye döndürmek var.
6: Özel gençlerin sorularına da yanıtladı. Beyin göçünün tersine çevrilmesiyle ilgili soruya önemli olan potansiyeli Türkiye için kullanabilmek diye yanıt verdi.
7: Beyin göçü artık uzaktan çalışma imkanları falan olunca geri dönmese de fikren Türkiye'ye katkı sağlamak istediğinde bir beyin gücü olarak kullanılabilir. Bir kere İşin bu tarafını çok önemsiyorum. Yani herkes dönmeli, mutlaka herkes dönecek. İşte dönenlere bravo, dönmeyen haindir diye bir bakış açısı zaten olmaz.
6: Özel, Bütünleşik Gençlik Güvencesi isimli bir proje üzerinde çalıştıklarını anlattı.
7: 5 ana başlık var. İşte istihdam başlığında, ekonomi başlığında, eğitim başlığında, sağlık başlığında ve sosyal güvenlik başlığında sağlığa erişim sorunları falan onları da tarif eden bir bütünleşik gençlik güvencesi çalışıyoruz.
0: CHP'nin kurultay davasında istinafın mutlak butlan kararı beklenirken önemli bir de gelişme yaşandı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha yolsuzluk davalarını işaret etti. CHP arınmalı dedi. Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yanıt gecikmedi.
8: Bu ulu çınarın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir.
1: CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar gündemdeyken bir kez daha parti arınmalı dedi. Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu isim vermeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine tepki gösterdi.
9: Milletin vermediğini, delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum. Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin.
8: Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar, namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir.
1: Kılıçdaroğlu'nun bu eleştirilerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel yanıt verdi. Gazete Pencere'ye demeç veren Özel, grup toplantısında sarf ettiği sözlere Kılıçdaroğlu'nun alınmasına şaşırdığını söyledi.
10: Benim laflarım sarayda mermer olana söylendi. Kemal Kılıçdaroğlu'na değil. Ben Kemal Bey'in saraydan medet umanlarla ilgili söylediğim şeylere alınganlık göstermesine şaşırırım. O alınganlığı göstermeyecek bir pozisyonda kendisini tarif etmesini beklerim.
1: Daha önce Kılıçdaroğlu'nun ağzından ben mahkeme kararıyla gelirim diye bir şey duymadığını da ifade eden Özel, duymadım ama duysam yakıştırmam dedi. Kılıçdaroğlu'nun CHP yönetimini eleştirdiği sosyal medya mesajını 20 civarı CHP'li milletvekilinin paylaşması da dikkat çekti.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Doğu Anadolu Bölgesi milletvekilleriyle bir araya geldi. Gürlek, görüşmeye ilişkin sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Doğu Anadolu Bölgesi milletvekilleriyle yapılan görüşmede illerde sunulan adalet hizmetlerinin kalitesi, adli altyapı ihtiyaçları ve vatandaşların beklentilerini değerlendirdiklerini ifade etti. Yargı reformu kapsamında yargılamaların makul sürede tamamlanması, dijital mecralarda etik değerlerin korunması ve suça sürüklenen çocuklara yönelik çalışmaların da ele alındığını belirtti. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştırma komisyonunda önemli bir toplantı vardı. Komisyonda sunum yapan akademisyenler saldırıları gerçekleştiren çocuklara dair önemli tespitlerde bulundu.
6: Saldırılar anlık bir öfke patlaması değil, örgütlü şiddetin bireysel dışa vurumu. Toplumun bütün değerlerini reddeden bir profil var. Bu tespitler Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan akademisyenlere ait. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırma komisyonu Kahramanmaraş ziyaretinin ardından ilk kez toplandı. TOP Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Hilmi Demir, İki şehirdeki saldırganların profillerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Demir, çocuklarda toplumun bütün değerlerini reddeden bir profil var. Eğitim sistemine karşı sadist, ailesinden nefret ediyor diye konuştu. Çocukların birbirleriyle dijital ağlar üzerinden şiddeti yücelten manifestolar aracılığıyla iletişime geçtiklerini de anlattı. Bu çocukların bilgisayar oyunlarıyla terörize olduğunu görüyoruz dedi. Demir, okul, aile, devlet ve teknoloji dörtgeniyle zehirli dijital oksijeni kesen adımlar atılmalı değerlendirmesinde bulundu. Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Garip Yüksel de saldırganlarda şöhret arayışı olduğunu dile getirdi. Anaokulundan lise sona kadar rehberlik hizmeti verilmesini önerdi. Komisyon okul saldırılarının yaşandığı Kahramanmaraş'ı ziyaret etmişti. Komisyon üyeleri 12 Haziran'da ise Şanlıurfa'ya gidecek.
0: Türkiye İstatistik Kurumu ilk kez Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması yayınladı. Araştırmaya göre konuttan hırsızlığın önüne geçmek için en çok alınan önlem çelik kapı taktırmak. Güvenlik güçlerine en çok ihbar edilen suç türü ise %81,3 oranıyla araç hırsızlığı.
6: TÜİK Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması'nı yayımladı. 15 ve üzeri yaştaki 18.378 kişiyle görüşülerek yapılan çalışmada suçtan korunmak için evde alınan güvenlik önlemleri sıralandı. Katılımcıların %70,7'si çelik veya zırhlı kapıyla, %35,5'inin ise güvenlik kamerasıyla önlem aldığı belirlendi. En son sırada yer alan güvenlik önlemi alarm sistemi oldu. Araştırmada kırsal bölgede ve kentlerdeki önlemler de ele alındı. Ateşli silah ve bekçi köpeği önleminin kırsal, pencerelere korkuluk ve panjur taktırma önlemlerinin ise orta yoğun kentlerde daha fazla olduğu belirlendi. Çelik kapı, güvenlik kamerası, güvenlik görevlisi bulundurma, biber gazı ve elektroşok bulundurma önlemleri de daha çok yüksek yoğunluklu kentlerde alınan önlemler oldu. Araştırmada katılımcıların son bir yıl içinde en az bir kez mağdur olduğu suçlar da sıralandı. Buna göre katılımcılardan %4,6'sı cinsel olmayan taciz, %3,5'i bilişim, %2,8'i de tüketici dolandırıcılığından en az bir kez mağdur oldu. Yaşanılan mağduriyetin en fazla ifade edildiği suçsa %81,3 ile araç hırsızlığı. İkinci sırada motosiklet hırsızlığı, üçüncü sırada ise saldırı ve yaralanma suçları var.
0: Almanya tarafından gönderilecek Patriot hava savunma sistemi Haziran ayı içerisinde işletmeye alınacak. Sistem 6 ay boyunca Türk hava sahasını koruyacak. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
11: Yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirilmiştir. İsrail, alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır.
3: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı Efes 2026 tatbikatının devam ettiği İzmir'de yapıldı. Toplantının gündeminde Türkiye'nin hava savunması için Almanya tarafından gönderilecek Patriot hava savunma sistemi de vardı.
12: ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalardan dolayı NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden biri Almanya tarafından değiştirilecektir. Söz konusu değişimin Haziran ayı içerisinde tamamlanması planlanmakta olup, ilgili sistemin yaklaşık 6 ay süreyle görev yapması öngörülmektedir.
3: Toplantıda Türkiye'nin Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik nedeniyle NATO ihtiyaçları için akaryakıt boru hattı kurma önerisine ilişkin bilgi de paylaşıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu projenin NATO'nun akaryakıt idamesi için önemli olduğu vurgulandı. Türkiye'nin projesinin alternatiflerine kıyasla 5 kat daha ucuz olduğu ve kısa sürede faaliyete geçebileceği belirtildi. 1 milyar euroluk maliyeti olacağı hesaplanan projeye göre NATO'nun akaryakıt ihtiyacını karşılayacak boru hattı Türkiye'den başlayarak Bulgaristan üzerinden Romanya'ya ulaşacak. Bakanlık basın bilgilendirme toplantısında önemli bir teslimat bilgisi de paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı Typhoon Block 2 balistik füzesinin ilk teslimatının gerçekleştiğini duyurdu. Roketsan tarafından geliştirilen Typhoon Block 2 balistik füzesi 600 kilometre menzile sahip.
0: İzmir'de devam eden Efes 2026 tatbikatının fiili atışlı arazi safhası seçkin gözlemci günü kapsamında gece safhası icra edildi. 50 ülkeden temsilci ve personelin katıldığı tatbikatta yerli firmalar tarafından geliştirilen yüksek teknolojili silah sistemleri kullanıldı.
1: Yerli ve milli savunma sistemleri görücüye çıktı. Kamikaze dronlar ve atak helikopterleri hedefleri başarıyla imha etti.
13: Efes 2026 tatbikatı birçok ülkede sahne oldu. Dünyada ilk kez kamikaze dronlar bir tatbikatın senaryosunda yer aldı. Gerçek mühimmat yüklüğü kamikaze dronlar belirlenen hedefleri başarıyla vurdu.
1: İzmir'in Seferihisar ilçesinde Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı sürüyor. Seçkin Gözlemci Günü kapsamında gece safhası icra edildi. Tatbikat senaryolarında yerli firmalar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü silah sistemleri kullanıldı.
13: Tatbikat kapsamında yerli ve milli üretim olan Atak helikopterleri de kullanıldı. Atak helikopterleri yine yerli üretim olan Cirit 70 milimetrelik lazer güdümlü roket sistemi ve UMTAS ağır sınıf tank savar füzeleri kullandı.
1: Bu yıl daha önceki Efes tatbikatlarından farklı olarak Kocatepe Harekat Yönetim Sistemleri ile askeri karar verme sürecinde yapay zeka destekli analiz uygulaması denendi. Gece koşullarında tank çıkarma gemileri, F-16 uçakları, topçular, senaryo kapsamına belirlenen görevleri başarıyla gerçekleştirdi. Tatbikatın gece bölümü, Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi'ni oluşturan silahların atışlarıyla sona erdi. Aselsan tarafından üretilen Korkut hedefleri kısa sürede imha etti.
0: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Polonya'ya konuşlandırılması planlanan asker sevkiyatını durdurdu. Avrupa'daki Tugay sayısının düşeceği de belirtildi. Avrupa ülkeleri İran savaşına destek vermedikleri gerekçesiyle ABD Başkanı Trump'ın bir süredir hedefindeydi.
3: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Avrupa'da bulunan Tugay sayısının 4'ten 3'e düşürüleceğini açıkladı. Bu kapsamda Polonya'ya geçen hafta konuşlandırılması gereken ek birliklerin sevkiyatı da durduruldu. Savunma Bakanı Pete Hegseth, Polonya'yı ABD'nin önemli bir müttefiki olarak değerlendirdi. Washington'ın Avrupa'da askeri güçlerini azaltmasına rağmen Varşova'ya desteğinin süreceğini belirtti. Pentagon açıklamasında Polonya ve diğer Avrupa ülkelerinde konuştuğu kuvvetlerin Avrupa ülkelerinin güvenlik kabiliyeti kapsamında değerlendirileceği aktarıldı. Geçen yıl Kiev ve Moskova arasındaki barış görüşmelerinin sonuçsuz kalmasından sonra Trump, Romanya'daki askerlerini de geri çekti. Özellikle eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla NATO'nun doğu kanadına binlerce asker konuşlandırıldı. ABD Başkanı Donald Trump bir süredir Avrupa ülkelerinin kendi savunmalarında daha fazla rol oynaması gerektiğini belirtiyordu. Bunun yanında Trump NATO ülkelerinin İran'la savaşta yeterli desteği vermedikleri görüşünde. Bu da Avrupalı müttefikleri ABD Başkanı'nın eleştiri oklarının hedefi haline getirdi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İran savaşını eleştirmesinin üzerine Almanya'daki 5000 kişilik Amerikan birliğinin de çekilmesi gündemde. Diğer yandan Rusya'nın Ukrayna savaşını sürdürmesi ittifakın doğu kanadı için tehdit. ABD'nin Avrupa'da asker sayısını azaltması da bu açıdan NATO için endişe kaynağı. Washington'ın Avrupa'daki 4 tugayının her biri 4000'e kadar asker, tank ve büyük miktarda destek teçhizatı barındırma kapasitesine sahip.
0: ABD ve İsrail'in İran savaşında hedefledikleri kadar hızlı bir zafere neden ulaşamadıkları hala tartışılmaya devam ediyor. Amerikan New York Times gazetesi askeri olarak üstünlük kuramayan İran'ın Körfez ülkelerine saldırarak ve Hürmüz Boğazı'nı kapatarak üçgen baskı taktiğini kullandığını yazdı.
6: İran savaşta nasıl avantaj elde etti? Amerikan New York Times gazetesi İran'ın savaşta izlediği stratejiyle ilgili haberinde bu başlığı kullandı. Gazete İran'ın üçgen baskı taktiğini kullandığını yazdı. Gazeteye konuşan Kudüs'teki İbrani Üniversitesi'nden Profesör Daniel Soberman, İran kendisinden çok daha güçlü rakibine karşı üstünlük sağlamak için oyun teorisi uzmanlarının üçgen zorlama olarak adlandırdığı yöntemi kullandığına dikkat çekti. Bu strateji doğrudan alt edilemeyen bir rakibe karşı avantaj sağlamak için rakip üzerinde nüfuzu olan daha savunmasız bir üçüncü tarafa saldırma üzerine kuruldu. Bu örnekte üçüncü taraflar Körfez ülkeleri oldu. İran savaşın başlarında Körfez ülkelerine saldırarak ve Hürmüz Boğazı'nı kapatarak Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail için kesin bir zaferi başarıyla engelledi. İran'ın üçlü baskı stratejisinin tam anlamıyla devreye girdiği kritik ansa savaşın başlamasından yaklaşık 2,5 hafta sonra yaşandı. İsrail 18 Mart'ta İran'ın Güney Pars doğal gaz sahasını hedef aldı ve İran'da buna karşılık Katar'daki önemli bir sıvılaştırılmış doğal gaz tesisi olan Ras Laffan'ı bombaladı. Suudi Arabistan ve Kuveyt'teki rafinerilere insansız hava araçlarıyla da saldırı düzenledi. Petrol fiyatları fırladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bunun üzerine Katar'daki enerji tesislerine bir daha saldırmaması koşuluyla İsrail'in İran'da enerji altyapısını artık hedef almayacağını duyurdu. New York Times gazetesi 8 Nisan'da Hürmüz Boğazı kapalı kalsa da iki tarafın ateşkeste uzlaştığını da hatırlattı. İran izlediği stratejiyle Hürmüz Boğazı'nın nasıl açılacağı konusunu savaşın ana gündemi haline dönüştürmeyi başardı. Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemileri çıkarmak için başlattığı özgürlük projesini de durdurmak zorunda kaldığı hatırlatıldı. İran'ın savaşın sonunda Hürmüz'ün bir bölümünü kontrol altında tutarak hem maddi hem jeopolitik kazanç elde edeceğine dikkat çekildi. İran'ın boğazı yeniden kapatma kabiliyetinin gelecekteki saldırılara karşı bir güvence işlevi göreceği vurgulandı. New York Times gazetesi üçgen baskı stratejisinin yalnızca mevcut çatışmanın sonucu ve İran'ın Orta Doğu'daki rolü açısından değil, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin başka bölgelerdeki gücünün sınırları açısından da uzun vadeli sonuçlar doğurabileceğini yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin her ne kadar güçlü olsa da Trump'ın ekibinin sık sık varsaydığı kadar misillemelere karşı korunaklı olmayabileceğine dikkat çekildi. İran örneğinin ardından üçlü baskı stratejisini deneyenlerin sayısının artabileceği vurgulandı.
0: Amerikan Hava Kuvvetleri'nin İran Savaşı'nda verdiği kayıpların boyutu da gün yüzüne çıktı. Kongre Araştırma Servisi savaşta 18 savaş uçağı ve 24 drone'un kaybedildiğini ya da zarar gördüğünü duyurdu. Hasarın maliyeti milyarlarca doları buluyor.
3: ABD'nin Şubat ayında İran'a yönelik başlattığı büyük operasyonun ağır faturası Amerikan Kongre Araştırma Merkezi'nin raporuyla gün yüzüne çıktı. Washington bölgede sadece mühimmat değil, prestij ve teknoloji de kaybetti. Pentagon ve Merkez Kuvvetler Komutanlığı verilerine dayanan rapora göre ABD'ye ait tam 42 hava aracı kaybedildi veya ağır hasar aldı. Listede en dikkat çeken kalem E-3 Sentry yani AVAX uçağı. Bu sıradan bir uçak kaybı değil, gökyüzündeki devasa bir radar istasyonunun yani bir anlamda ordunun gözünün kör edilmesi anlamına geliyor. Amerikan hava gücündeki kayıp bununla da sınırlı değil. Bölgenin yükünü çeken 4 adet F-15 Strike Eagle düşerken dünyanın en pahalı silah sistemi olarak bilinen F-35'in hasar alması görünmezlik efsanesini de sorgulatıyor. Ayrıca 24 adet MQ-9 Reaper insansız hava aracının kaybı İran hava savunmasının drone teknolojisine karşı etkili bir direnç gösterdiğinin kanıtı olarak görülüyor. Listede havada yakıt ikmali yapan tanker uçaklardan özel operasyon helikopterlerine kadar geniş bir yelpaze var. Uzmanlar İsrail'le ortaklaşa yürütülen bu sürecin ABD'nin hava gücü için son yılların en maliyetli ve yıpratıcı dönemi olduğu görüşünde birleşiyor.
0: Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntıda 3 ahır ve 1 konutta kısmi olarak hasar meydana geldi. Deprem sonrası hastaneye başvuran 74 kişiden 15'i hafif yaralı.
3: Malatya 5,6'lık depremle sallandı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Can kaybı ve yaralanan yok. Şehirde eğitime bir gün ara verildi.
14: Vallahi iyi sallandık. Ben çok korktum. Başım mı dönüyor acaba dedim. Böyle bayağı bir sallandık yani.
15: Şimdi şu anda eve girmeye korkuyoruz. Çok korkuyor hem de.
3: Saat 09'da meydana gelen depremin merkez üssü Battalgazi ilçesi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı yüzeye yakın olması nedeniyle şiddetliydi. Deprem Elazığ, Gaziantep, Diyarbakır, Kayseri, Sivas, Adıyaman, Kahramanmaraş, Tunceli ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi.
16: Sağlık kuruluşlarımıza bu saat itibariyle 74 vatandaşımız başvurmuş olup bunlardan 15'i korku ve panikten, 15'i hafif derecede yaralı olup 46 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış ve taburcu edilmiştir.
17: 5,6 normalde 2 tane 7,7 ve 7,6 büyüklükteki depremin artçı depremleri olabilir. Aktarılan gerilmeyle bölgedeki tali faylar, ikinci faylar bu büyüklükte artçı depremler üretebilir.
3: Deprem sırasında çoğu öğrenci dersteydi. Panikle sınıftan çıkmaya başladılar. Aileler de çocuklarını almak için okullara gitti. Malatya Valiliği eğitime bir gün ara verdi. Ayrıca şehre içme suyu sağlayan Gündüzbey Kaptaş tesisinde depremin etkisiyle bulanıklık oluştu. Valilik halkı uyararak içme suyu kullanımında dikkatli olmalarını istedi.
0: Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle oluşan taşkın riski devam ediyor. İlçeye bağlı 15 mahalle ve 7 köy boşaltılmıştı. Yeşilırmak çevresinde de önlemler arttırıldı, setler kuruldu, taşkın riskini arttıran bir köprünün de yıkımına başlandı.
1: Dükkanlar kapalı, sokaklar boş. Yeşilırmak kıyısında iş makineleri çalışıyor. Tokat'ta taşkın riskine karşı önlemler en üst seviyede tutuluyor.
18: Almos Barajı'nın tamamen dolması sebebiyle Yeşilırmak Nehri'ne akan su taşkın riski yarattı. Tokat'ın Turhalı ilçesinde Yeşilırmak Nehri'nin kenarında birçok noktada taşkın riskine karşı setler oluşturuldu.
1: Tokat'ta son bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren yağış, Yeşilırmak'ta su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan Almos Baraj Gölü'nde doluluk oranı maksimum seviyeye ulaştı. Taşkın riski nedeniyle Turhalı ilçesinde 15 mahalle ve 7 köy tahliye edildi. Evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar misafirhanelere yerleştirildi. Okulların 3 gün tatil edildiği Turhal'da taşkın riskine karşı çalışmalar sürüyor.
19: Son 5 gün içerisinde değerli basın mensupları burada 2058 personel görev yaptı. Bu kurum kuruluşlar ki bunlara Kızılay ve STK'lar da dahil olmak üzere toplamda da 529 araç. Bunlar içerisinde başta iş makineleri var.
1: Olası taşkın durumunda suyun yerleşim yerlerine ulaşmaması için Yeşilırmak kıyısında taşlarla bent oluşturuldu. Yeşilırmak üzerindeki bir köprünün suyun akışını engelleyerek taşkın riskini artırdığı belirlendi. Köprünün kontrollü yıkımı için çalışma başlatıldı. Yeşilırmak kıyısındaki bazı ev ve iş yerlerinin önüne kum torbaları yerleştirildiği görüldü.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesinde yol haritasının ele alındığı Kopenhag İklim Bakanları toplantısına katıldı. Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Fonlarından sağlanan kaynağı 2030 yılına kadar 3 katına çıkarmaya çalışacağız dedi.
6: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler 31. İklim Zirvesi kapsamında temaslarını sürdürüyor. Kurum, COP31 zirvesi öncesi yol haritasının değerlendirildiği Kopenhag İklim Bakanları toplantısına katıldı. Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı moderatörlüğündeki toplantının açılışında konuşan kurum, elektrifikasyonun önemine işaret etti.
20: Biz de COP31 başkanlığı olarak küresel bir tartışma başlatmak istiyoruz. Antalya'da buna ilişkin bir adım atmak istiyoruz. Bugün nihai enerji tüketiminin yaklaşık %20'si elektrikle karşılanıyor. Bu oranı mümkün olduğunca arttırmayı hedeflemeliyiz. Hem elektrik üretimini karbonsuzlaştırmak hem de elektrifikasyonu aslında hayatın her alanına yaymak gerekiyor.
6: Bakan kurum, COP31 eylem gündeminin öncelikli konuları arasında temiz enerji, temiz pişirme, dirençli şehirler ve sanayinin karbonsuzlaştırılması olduğunu söyledi. Bu konuda Uluslararası Enerji Ajansı, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı ve Küresel Yenilenebilirler İttifakı gibi kuruluşlarla çalışmaya devam ettiklerini de aktardı. Bakan, COP31'de önemli başlıklardan birinin iklim finansmanı olacağını belirtti. Birleşmiş Milletler iklim fonlarından sağlanan kaynağı 2030'a kadar 3 katına çıkarmaya çalışacağız ifadelerini kullandı.
0: Kamu alacaklarına yönelik yapılandırmalardaki taksit sayısı uzatılacak. Yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenlere vergi avantajı sağlanacak. Varlık barışının da içerisinde barındıran vergi düzenlemelerine ilişkin yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi ve yasalaştı.
21: Düzenlemeyle gerçek veya tüzel kişilerce yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde söz konusu varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Türkiye'ye yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin son 3 yılda Türkiye'ye ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançlardan 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. Yasayla amme alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkartılacak. İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için %100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak. Bu kuruluşlara kuruluş ve izinleri için finansal faaliyet harçları yönünden 5 yıl süreyle sağlanan muafiyet 20 yıla çıkartılacak. Üretim faaliyetleri gerçekleştiren kurumların elde ettiği kazançlar ile zirai üretim faaliyeti yürüten kurumların elde ettikleri kazançlara %12,5 kurumlar vergisi uygulanacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt askeri ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin lise öğrencileriyle bir araya geldi. 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak yükseköğretim kurumları sınavına ilişkin konuşan Tekin, üniversite sınavında karşınıza çıkabilecek soruların hepsi bizim kitaplarımızdan çıkacak dedi.
2: Piyasada sizin üniversite sınavınızı rant alanı olarak gören kitleler var. Karşınıza çıkabilecek bütün sorular üniversite sınavında. Hepsi bizim kitaplarımızdan çıkacak.
6: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ankara'da lise öğrencileriyle bir araya geldi. 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak yükseköğretim kurumları sınavı öncesi uyarılarda bulundu.
2: Size ısrarla bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Özel ders satmaya çalışıyor, özel kitap satmaya çalışıyor. Bunu yaparken de okuldaki öğretmeninizi, okuldaki ders kitabını kötülüyor. Hiç kimseye itibar etmeyin.
6: Tekin bir öğrencinin YKS'de mezuna kalırsam Maarif modele uygun sınavda hak kaybı yaşar mıyım sorusuna da yanıt verdi.
2: Eğer mezuna kalırsanız gireceğiniz sınav gördüklerinizin %35'i azaltılmış hali. Bir hak kaybı olur mu?
4: Olmaz.
2: Olmaz. Sadece ve sadece şuna dikkat edin. Eski sorular bitti. Siz bakanlığın hazırladığı yeni sorulara göre hazırlanacaksınız.
6: Maarif modele uygun yeni nesil beceri temelli sorulardan oluşacak sınav, sistemin ilk mezunlarına vereceği 2028 yılında yapılacak.
0: İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşan Aston Villa oldu. İngiliz ekibiyle Freiburg'u 3-0 yenen teknik direktör Unai Emery kariyerindeki 5. Avrupa Ligi kupasını kazanmış oldu.
21: İstanbul'da Aston Villa kazandı, Unai Emery tarih yazmaya devam etti. Beşiktaş Park'ta oynanan Freiburg Aston Villa UEFA Ligi finalini İngiliz ekibi 3-0 kazandı. Aston Villa'nın gollerini Tielemans, Buendia ve Rodgers attı. Bu Aston Villa tarihindeki 3. Avrupa Kupası. Bordo Mavililerin müzesinde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Süper Kupa da bulunuyor. Unai Emery de kariyerini parlatmaya devam ediyor. İspanyol teknik direktör Sevilla ve Villarreal'den sonra Aston Villa ile Avrupa'nın 2 numaralı kupasını 5. kez kazandı. İstanbul 5. kez bir UEFA finaline ev sahipliği yaptı. Bunların 4'ünde İngilizler mutlu sona ulaştı. Daha önce Liverpool Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupayı, Manchester City ise Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. 2009 yılında Shakhtar Donetsk, Werder Bremen'i yenip UEFA Kupası'nı müzesine götürmüştü.
0: Ergenlik dönemindeki davranış değişimleri ailelerin en çok zorlandığı konuların başında geliyor. İçe kapanmadan ani öfke patlamalarına uzanan süreçte peki aileler neler yapmalı? Ergen çocuklara nasıl davranılmalı? NTV'den arkadaşımız Tuana Çiftçi hem psikolog Ayşe Bilge Selçuk'la hem de anne babalarla görüştü diyelim. Tuana'nın bu haberiyle de bülteni noktalayalım.

0: 17 yaşında şey farkı var. Kuşak farkı mı denir? Bazen iletişim kopabiliyor. O benim onu anlamadığımı düşünüyor. Ben de onun beni anlamadığını düşünüyorum.
1: Bir yandan büyümenin verdiği sancılı süreç, bir yandan dersler, arkadaş ortamı, sosyal medya etkisi ve daha birçok neden. Ergenlik çağındaki çocuklar tüm bu düşüncelerle kendi iç çatışmalarını yaşarken ailelerse bu dönemde ne yapsak olmuyor düşüncesinde. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 10 ile 19 yaşındaki her 7 ergenden birinin ruhsal sağlığı bozuk.
2: Telefon dışında iletişim kurabilirsek iyi. Mesela onlara göre biz hiçbir şey bilmiyoruz. Onlar çok şey biliyor, biz bir şey bilmiyoruz yani.
3: Ergenlik duyguların en yoğun olduğu dönemlerden biri. Ani öfke patlamaları, tahammülsüzlük, içe kapanma, görülen davranışlardan sadece birkaçı. Aile içi iletişimsizlik, ekran bağımlılığı, sosyal medya etkisi işte tüm bu davranışları tetikleyen faktörler arasında. Peki aileler ne yapmalı? Uzmanlar ne tavsiye ediyor?
4: Çocuklarda kimse beni anlamıyor, hiçbiriniz beni anlamıyorsunuz cümlesini eskisine kıyasla çok daha fazla duymaya başladık. Ve bu da bizim çok önem verdiğimiz bir durumun belirtisidir. İsmi bilişsel katılık ya da zihinsel katılık da diyebiliriz buna. Yani hep ya da hiç, beyaz ya da siyah gibi bir bakış açısıdır bu. Bir şey var, oldurmak istediği, olmasını istediği bir şey var ama o olmuyor, onu oldurtamıyor ve kendini çaresiz hissediyor.
5: Valla istediklerini yani yapamıyorlar, istediklerini alamadıkları için öfkeli oluyorlar.
1: Uzmanlara göre empati kurmak çocuk ve ergenlerin en çok zorlandığı konular arasında.
4: Bunu yapabilmek için de tabii karşımızdakinin duygusunu görebilmemiz gerekiyor. Dijital dünyada eğer görüntülü olarak konuşmuyorsanız biriyle ki o durumda bile daha zorlayıcı, yüz ifadesi yok, vücut dili yok, ses tonu yok. Yani sadece bazı yazılar var. İletişimin çoğunu artık kısa mesajlarla yapıyoruz. Bu durumda tabii karşımızdakinin ne hissediyor olduğunu anlamamız neredeyse imkansız.
1: Yeşilay'ın araştırması 13-17 yaş arası ergenlerde şiddet içerikli video oyunlarının sözel ve fiziksel saldırganlıkla ilişkili olduğunu gösteriyor.
6: Bilgisayar oynuyoruz yani. Şimdiki çocuklar hepsi bilgisayar. Bilgisayar bir akıllı telefonunda agresif oluyorlar, sinirli oluyorlar. Böyle davranışları değişiyor, hal hareketleri değişiyor. Engellemek için telefondan uzaklaştırıyorum onları.
4: Dijital çağla da bağlantılı. Yani sürekli stimülasyon, uyarana maruz kalmak zihnin sakinleşmesinin önünde çok büyük bir engel oluşturuyor. Oralarda çok zaman geçirmek şuna sebep oluyor. Duyarsızlaşma. Yani karşımdakini artık insan olarak görmüyorum. Ona insani özellikler atfetmiyorum. Artık bu insani özellikleri atfetmediğimde bir eşya gibi yani her şeyi yapılabilir olarak algılıyorum.
1: Bu süreçte anne babaların daha sabırlı olması ve çocukla kurduğu iletişimi güçlendirmesi isteniyor.
4: Çocuğumu yanında olduğumu hissettirmem gerekiyor. Ama yanında olmak demek onu olduğu yerde bırakacağım. Onu her konuda haklı göreceğim değil. Ama onun olduğu yerden başlayarak zorluk çektiği konularda ona destek olacağım anlamına geliyor. Önce bu bağı kuracağız. Çocuğun ilgisi neredeyse, dikkatini nereye veriyorsa ben orada onunla zaman geçirerek bu bağı kurabilirim. Ya da çocuklukta işte yapmaktan çok hoşlandığı bir şey varsa, bugün onun özlemini duyuyorsa mesela, oradan çocuğumu yakalayarak o bağı, duygusal bağı tekrar kurabilirim. Bu bazen beraber bir film izlemek olabilir, bir oyun oynamak olabilir, işte çok sevdiği bir kurabiyeyi yapmak olabilir.
1: Uzmanlara göre sosyal medyayı tamamen yasaklamak da bir çözüm değil. Bunun yerine kontrollü ve molalar vererek kullanmak, genç ve çocukların hem dijital dünyadan kopmamasını hem de ruhsal olarak daha dengeli kalmasını sağlıyor. Ayrıca ekranla geçirilen zamanı sınırlamak kadar aile içi iletişimi güçlendirmek ve birlikte geçirilen zamanı arttırmak da bu süreçte büyük önem taşıyor.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülke geneline yayılan sağanaklar hafta boyu sürecek, rüzgarlar serinesiyor. İstanbul ve Bursa'da hava bulutlu ve aralıklı yağmurlu, karayel serinesiyor. İzmir'de yerel sağanak var. Ankara ve Antalya'da ise yağış az noktada ve kısa süre görülecek. Antalya merkez parçalı bulutlu. İstanbul ve Ankara 21, İzmir 26, Bursa 23, Antalya 28 derece. Marmara'da hava bulutlu, ara ara yağmur var. Edirne 24, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da gün içinde sağanak geçişi olmaya devam edecek. Eskişehir 19, Kayseri 17 derece. Ege'de de gök gürültülü bahar sağanakları hafta genelinde sürecek. Ancak yağış sonrası güneş de görülüyor. Manisa 25, Muğla 26, Bodrum 27 derece. Akdeniz'de de hem güneş var hem de ara ara gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Adana 24, Hatay 22 derece. Karadeniz'de yağışlar daha çok sahilden uzak kentleri etkiliyor. Yağmur devamlı değil, ara ara yağıyor. Sıcaklık 18-20 derece civarında. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazı ilçelerde daha şiddetli olmak üzere gök gürültülü sağanak sürecek. Erzurum 14, Diyarbakır 21 derece.
0: Hava durumu. Doktor bana doğruyu söyle.
2: Dinleyicimiz soruyor, sabah uyanma güçlüğü varsa ne yapmak? Aslında önemli bir şey, özellikle de çocuklar ve yaşlılar için. Hangi saatte daha etkili, sabah mı akşam mı? Bu konuyla ilgili. Az önce bir dinleyicimiz de böbrek taşı ile ilgili bir soru sormuş. Diyor. Peki bu yeni bir virüs mü hocam? Ne çıkıyor? Bu ameliyata olanlar neye dikkat etmeli? Bu konuyu hepsini doktora soracağız. Başlıyoruz.
0: Merak ettiklerimizi, bilmemiz gerekenleri NTV Radyo'da her pazartesi saat 12.15'te Uzman doktora soruyoruz. Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Doktor Bana Doğruyu Söyle arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. İhtiyacınız olduğunda dinlemeniz için.

0: NTV Haber'den mutlu sabahlar. Günaydın. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Bülteni biz son dakika gelişmesiyle açıyoruz. Hatay'ın Antakya ilçesinde aşırı yağışla birlikte göçük meydana geldi. İddia o ki göçük altında şu an 2 kişi var ve hummalı bir çalışma gerçekleşiyor. Tüm bu çaba o 2 kişiyi kurtarmak için. İlas Haber Ajansı'ndan haber merkezimize gelen ve bizim de yayına verdiğimiz canlı görüntüler. Burası tam olarak olay yeri. Hatay'ın Antakya ilçesi tam olarak. Daha fazla bilgi için şimdi bir karşımızda hemen Veysel Korkmaz telefon attığımızda. Hemen soralım Veysel Korkmaz'a. Veysel, İlas Haber Ajansı Bölge Müdürü. Veysel, olay nasıl gerçekleşti? Tam olarak bölge neresi? Olumsuz hava şartları devam ediyor mu? Kaç kişi kayıp? Neler aktarırsın son dakika bilgisine dair?
1: İyi yayınlar. NTV ekranlarına Hatay'ın Antakya ilçesinden bağlanıyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi acı bir güne uyandık. Hatay'da gece saat geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren yoğun yağış etkiledi. Meteoroloji de bu bölge için yoğun yağış uyarısına bulunmuştu. Yoğun yağışla beraber gece saatlerinde zaten kent merkezinde belirli noktalarda sel yaşanmıştı. Kent merkezinin Antakya ilçesi Dağ Mahallesi denilen kısım, Hacı Alpagot Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evi, dağlık alandan gelen kaya ve toprakla beraber heyelan yaşandı. Bölgede bulunan bir adet müstakil ev de bu heyelanla birlikte heyelana denk geldi ve yıkıldı. Şu an için göçük altında kalan evden 3 kişinin çıkartıldığı bilgisi var. 2 yetişkin bir çocuk olmak üzere şahısların ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındığı bilgisi var. Şu anda da olay yerinde hala çalışmalar sürüyor. Enkaz altında canlı olabileceğine dair aileden bir kişinin daha olduğu söyleniyor. Yabancı uyruklu da ailenin yaşadığı bilgisi var şu an için elimizde. Ekiplerin, AFAD ekiplerinin, itfaiye ekiplerinin ve olay yerindeki ekiplerin çalışmaları sürüyor. Göçük altında herhangi bir canlı olup olmadığına dair. Şu an için ilk belirlemeler bu şekilde.
0: Veysel Korkmaz, 3 kişi çıkartıldı. İkisi yetişkin, biri çocuk dedin az
1: evet.
0: önce. Bunlar tam olarak yaralı mı, hastanedeler mi, yaşıyorlar mı? Nedir durumları, bir bilginiz var mı?
1: Yaralı olarak hastaneye kaldırdılar. Şu an için edinilen bilgi bu şekilde yani. Yaralı olarak hastaneler.
0: Şimdi meteoroloji bölge için zaten sağanak yağış vermişti. Ne dersin?
1: Evet.
0: Devam ediyor mu olumsuz şartlar? O alarm durumu söz konusu mu? Tehlikede olan başka yerler var mı? Bölgeye nasıl anlatırsın?
1: Şöyle bahsetmek lazım. Sizinle bahsettiğiniz gibi meteoroloji yoğun yağış arasında bulunmuştu. Biz de gece saatlerinde ekleyip olarak sağdaki haber çalışmalarını sürdürdük ve bir yağış haberi geçmişti aslında. Yolların, caddelerin göle döndüğüne, bölgede sel yaşantılığına dair. Şu an için yağış durdu ama şöyle söylemek lazım. Asi Nehri'nin belli noktalarında zaten kentte taşmalar yaşanmıştı geçmiş dönemlerde. Şu anda da birkaç noktada daha bu şekilde taşkın olduğu bilgisi var. Göç olduğu bilgisi var. Ekiplerimiz de oradalar. İlkes Haber Ajansı ekipleri. Şu an için ama net bilgi olarak bu bölgedeki yaşayan bir göçükten söz edebiliriz.
0: Hangi mahalleydi tam olarak ve nasıl bir kırsal alandan bahsediyoruz?
1: Şöyle bahsedelim. Dağ yamacına inşa edilen müstakil bir ev. Dağ yamacından gelen toprak ve kaya ile birlikte göçük yaşanıyor. Bu dağ yamacındaki evde göçük altında kalarak göçükle beraber çöküyor. Bu şekilde bahsedebiliriz. Dağ yamacındaki bir ev zaten. Görüntülerle görüntüleri.
0: Veysel Korkmaz, İHA Hatay Bölge Müdürü son bilgileri aktardı. Şimdi Veysel'in söyledikleriyle eldeki bilgileri şöyle bir harmanlayarak olanı biteni bir tekrar etmek gerekir. Hatay'ın Antakya ilçesinde aşırı yağışla birlikte göçük meydana geldi. Göçüğün nasıl meydana geldiğini Veysel Korkmaz anlattı bize. Dağlık bir alandan bahsetti Veysel. Yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları bir yandan da ekrana geliyor. Tam da o ekrana geldiği yerde, yani mevcut sağdaki evin hemen yan tarafında bir ev daha vardı ve o ev düşen kaya parçaları, yamaçtan düşen toprak parçalarıyla birlikte yıkıldı. Şimdi tabii henüz net değil olay. İki kişiyi kurtarma çalışması sürüyor ama üç kişinin de çıkartıldığını söyledi Veysel Korkmaz, İHA Bölge Müdürü Hatay'dan. Şimdi o üç kişi tabii durumu ne? Hastaneye kaldırıldılar dedi Veysel. Apar topar ikisi yetişkin, birinin çocuk olduğunu biliyoruz. Hala göçükte olan kişiler var. Zaten görüntülere baktığımız zaman da bir iş makinesini görüyoruz. Diğer iş makinesi de bölgede o yıkılan döküntüyü kaldırıyor ve toprağın yamaçtan düşen kaya parçalarıyla birlikte toprak zaten o yıkıldığı yerde son derece belli. Hatta oradaki araçların da zarar gördüğünü söyleyebiliriz. İşte bu görüntü bize göçükle ilgili net bir bilgi veriyor. Tam olarak ekrana geldiği nokta evin yıkıldığı alan. Şimdi tabii akıllardaki asıl mesele, kritik soru şu: iki kişi var, canlı olarak ulaşabilecekler mi, yoksa durumları çok da iyi değil mi? Ayrıca yine teyide muhtaç bilgi, Veysel, az önce Veysel Korkmaz İHA Bölge Müdürü söyledi, 3 kişinin evden çıkartıldığını, yani ilk ev yıkılır yıkılmaz hemen ilk yapılan müdahale sonucunda evden 3 kişi, bunların 2 tanesi yetişkin, 1 tanesi de çocuk, 3 kişinin çıkartıldığını ama durumları konusunda net bir bilgi olmadığını söyledi bize İHA Bölge Müdürü Veysel Korkmaz. Tabii Veysel yeni bilgilere ulaştıkça yine bize aktarmayı sürdürecektir ama eldeki net olan bilgiler bu. Bu gelen yeni görüntü ışığında da durumu tekrar bir anlatalım. Zaten bölgede, Hatay'da, deprem bölgesi demek lazım belki de, şiddetli yağışlar etkili oluyordu. Dün tabii Kahramanmaraş'ta bir de deprem olmuştu. O bölge yoğun yoğun bir şekilde yağış altında. Zaten Hatay'da şiddetli yağışlar dün etkili olmuştu. Cadde yollar göle dönmüştü. Mahsur kalanlar zaten vardı ama gece geç saatler, hatta sabah saatlerine doğru o yağış şiddetini arttırdı. İşte şiddetini arttırınca da manzara bu şekilde oldu. Antakya ilçesinde bir ev dağdan yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları sürükledi. Ev yıkıldı ve bir göçük meydana geldi. O göçükte hala hummalı çalışmalar sürüyor. Tabii bir yandan da bölgede bu olumsuz hava şartları etkisini sürdürmeye devam edecek gibi gözüküyor. Meteorolojinin de zaten uyarısı da bu yöndeydi. Çok sayıda evi ve iş yerini su basmıştı. Biz gece boyu NTV Haber Merkezi olarak bu haberleri zaten vermiştik. Şimdi o haberlerin üzerine bir de göçük haberi geldi. Tam olarak Hatay'ın Antakya ilçesinde ve hummalı çalışmalar devam ediyor. Zaten su basan apartmanlarda mahsur kalanların itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri hangi şartlarda kurtardıklarını zaman zaman affedersiniz ekrana getiriyorduk. İşte o haberlere, o görüntülere şu anda günün ilk saatleriyle birlikte bu görüntüler de eklendi. Hatay'ın Antakya ilçesinde aşırı yağışla birlikte göçük meydana geldi. Ve göçük altında iki kişinin hala olduğu gelen son bilgiler arasında

yaklaşık yarım saat 45 dakika geçtiğini düşünürsek eğer, olay tabii çok taze, zaten görüntülerden de bunu anlıyoruz, artık sabah olmuştu. Ama profesyonel ekiplerin olay yerine ulaştığını, arama kurtarma çalışmalarını, o göçükte faaliyetlerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Umarız önümüzdeki dakikalarda iyi haber gelir ve kurtulan, hatta kurtulanlar olmuştur. Ama eldeki kesin bilgiyi tekrar etmek gerekirse 3 kişi o göçen evde. Niye göçtü? Çünkü dağlık alandan, yamaçtan kaya ve toprak yıkıldı. Toprak suya doymuştu. İşte o yüzden bir heyelan meydana geldi. Heyelanın işte ekranda gözüküyor. Yıktığı evden 3 kişi çıkartıldı. İkisi yetişkin, biri çocuk. Durumlarının ne olduğu konusunda tabii hemen hastaneye kaldırıldığı söylendi. Bu görüntüler İhlas Haber Ajansı'nın olay yerinden çektiği görüntülerdi. Ve o olay yerinde hummalı çalışmaların sürdüğünü söyleyebiliriz. Zaten dün aşırı yağışlar, şiddetli yağışlar cadde ve yolları göle çevirmişti deyim yerindeyse. Araçlar güçlükle ilerlemişti. Saatler ilerledikçe o şiddetli yağış etkisini arttırmıştı. Su birikintileri oluşmuştu. Yollarda ulaşım aksamıştı. Yola yarısına kadar gömülen araçlar, hatta sürüklenen araçlar, o bildik sel görüntüleri tam da oluşmaya başlamıştı. Çok da çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Özellikle zemin katta oturanlar zor bir gece geçirdi Hatay'da. Ve bu bilgilerin üzerine bir de göçük haberi geldi. Tam olarak Merkez Antakya ilçesinde. Şimdi maalesef Ertuğrul'un yönetmen editör arkadaşım beni uyarıyor. Bir kişinin hayatını kaybettiği Anadolu Ajansı bilgisine göre, Ertuğrul Aydın'ın söylediğine göre bir kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirdi. Daha fazla can kaybı olacak mı olmayacak mı? Tabii önümüzdeki saatler içinde göreceğiz. Zira 3 kişinin çıkartıldığını, o göçen evden çıkartıldığını ama durumlarının henüz net olmadığını söylemiştik. Ama kesin olan şu an itibariyle bir kayıp var. Bu heyelan sonucu yerle bir olan evden bir kişi hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz. Şimdi yenilenen bilgilerle tekrar etmek gerekirse eğer, kentte zaten akşam saatlerinde başlayan sağanak gece etkisini arttırmıştı. Yağış nedeniyle Hacı Ömer Alpagot Mahallesi, mahallenin adını tekrar edelim, Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta, zaten bakın görüyoruz, bir ev yamaçta kalmış, diğer tarafta toprak görüyoruz. İşte o toprağın görüldüğü yerdeydi o göçen ev. Yola doğru çöktü. İhbar üzerine tabii hemen ekipler sevk edildi. Hem 112 acil sağlık, hem AFAD ekipleri, hem itfaiye, hem polis ekipleri sevk edildi. 3 kişinin kurtarıldığı bilgisi var. Bu 3 kişinin ikisi yetişkin, biri çocuk. Ama durumları nasıl, iyi mi? Hastaneye kaldırıldılar. Dediğimiz gibi bilgi geldikçe aktaracağız. Ama bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bir yandan da arama tarama faaliyetleri de devam ediyor. Tabii bölgenin genelinde hem Reyhanlı Antakya Karayolu, hem Narlıca Kavşağı, Antakya Samandağ yolu, yine keza Orhanlı mevki, Kavaslı Mahallesi alt geçidi ve Kisecik Expo yolu. Bu saydığımız yerler Hatay'ın farklı farklı semtleri geçici olarak trafiğe kapatılmış durumda. Şüphesiz nedeni belli. Trafiğe kapatılmasının sebebi su baskınlarının, su taşkınlarının devam etme ihtimali. Zaten gece sık sık Hatay'daki şiddetli yağışın ve yağışın sonrasında getirdiklerinin, yollarda mahsur kalanlarının, ev ve iş yerlerinin nasıl su bastığının görüntülerini ekrana getirmiştik. Şimdi önlem olarak az önce bahsettiğimiz yerler, şimdi tekrar saymak gerekirse eğer, kentteki Reyhanlı Antakya Karayolu, Narlıca Kavşağı, Antakya Samandağ yolunun Orhanlı mevkii, Kavaslı Mahallesi alt geçidi ve Kisecik Expo yolu. Bu yol
yollar geçici olarak trafiğe kapatılmış.

0: durumda. Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi bu bölgeye dair son bilgiler, ama tabii asıl bizim odağımız ekrana sıkça getirdiğimiz bu görüntüler. Bu görüntülerin meydana geldiği Antakya ilçesi. Zira bu görüntülerin bize gösterdiği noktada bir ev göçük altında kaldı. Bakın, iş makinesinin bulunduğu yerde yamacın kenarına inşa edilmiş bir evdi. Bakın, diğer ev zaten yamaçta duruyor. Göçen evde zaten neresi olduğu net bir şekilde belli. O evdeki belli ki yakınları olan bir kişinin de isyanını görüyoruz. Hummalı bir çalışma var. İş makinesinin o bölgede çalıştığını söyleyebiliriz. Tabii sadece ekrana gelen kişiler değil, ekrana gelmeyen hem AFAD'dan hem 112 sağlık ekiplerinden. Zira 3 kişinin çıkartıldığını ve hastaneye kaldırıldığını söylemiştik. Ekiplerin çalışması devam ediyor. Aynı zamanda bölgeye profesyonel ekipler sevk edilmiş durumda. Bir kişinin daha olma ihtimali var. Var mı yok mu, dediğimiz gibi resmi bir açıklama henüz yok. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bu görüntüler önce haber merkezimize geldi. Eldeki bilgileri harmanlayarak tekrar etmeye devam ediyoruz, ama bölgeden yetkili bir ağız, bir resmi açıklama henüz yok. Ama Anadolu Ajansı'nın son dakika bilgisine göre bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve bölgedeki arama tarama faaliyetleri hem olay yerinde devam ediyor. Bir yandan da Hatay'ın genelinde zaten hummalı bir çalışma var. Az önce de saydığımız noktalarda trafik durdurulmuş, yollar kapatılmış durumda. Şiddetli yağış gün içerisinde de etkili olması bekleniyor. Meteoroloji uyarmıştı. Tam olarak tahminlerde bize zaten benzer olayların yaşanabileceği ihtimalini söylemişti. Gelen ilk görüntüler sadece yolların su bastığı, bazı zemin kattaki ev ve işyerlerinin su bastığı, vatandaşların itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edildiği, yolları açık tutmaya çalışılan iş makinelerinin olduğu görüntüleri gece boyu ekrana getirmiştik. Ama sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bu haberle deyim yerindeyse bölge uyandı ve bir kişinin cansız bedenine Göçük'te ulaşıldı. Olay yerindeki çalışmalar da devam ediyor. Sadece Hatay'ın Antakya ilçesinde değil, tabii o bölgede de örneğin Tokat'ın Turhal'ın ilçesinde de yine ciddi anlamda yağışlar söz konusu. Tam olarak Almus Barajı, barajın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle bir taşkın riski sürüyor. O bölgede de taşkın riski var ve ilçeye bağlı 15 mahalle ve 7 köy boşaltılmıştı. Yine aynı şekilde Yeşilırmak çevresinde de önlemler arttırıldı. Zira Irmağın debisi arttı. Sadece debisi artmadı. Zaman zaman biz bunu Edirne'de, Tunca'da, Nehir'de, Meriç Nehri'nde görüyoruz. Yeşilırmağın çevresinde de önlemler artırılmış durumda. Setler kuruldu ve o setlerde taşkın riskini arttıran bir köprünün de yıkımına başlandı.
1: Dükkanlar kapalı, sokaklar boş. Yeşilırmak kıyısında iş makineleri çalışıyor. Tokat'ta taşkın riskine karşı önlemler en üst seviyede tutuluyor.
2: Almos Barajı'nın tamamen dolması sebebiyle Yeşilırmak Nehri'ne akan su taşkın riski yarattı. Tokat'ın Turhalı ilçesinde Yeşilırmak Nehri'nin kenarında birçok noktada taşkın riskine karşı setler oluşturuldu.
1: Tokat'ta son bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren yağış, Yeşilırmak'ta su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan Almus Baraj Gölü'nde doluluk oranı maksimum seviyeye ulaştı. Taşkın riski nedeniyle Turhal ilçesinde 15 mahalle ve 7 köy tahliye edildi. Evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar misafirhanelere yerleştirildi. Okulların 3 gün tatil edildiği Turhal'da taşkın riskine karşı çalışmalar sürüyor.
3: Son 5 gün içerisinde değerli basın mensupları burada 2058 personel görev yaptı. Bu kurum kuruluşlar ki bunlara Kızılay ve STK'larda dahil olmak üzere Toplamda da 529 araç. Bunlar içerisinde başta iş makineleri var.
1: Olası taşkın durumunda suyun yerleşim yerlerine ulaşmaması için Yeşilırmak kıyısında taşlarla bent oluşturuldu. Yeşilırmak üzerindeki bir köprünün suyun akışını engelleyerek taşkın riskini artırdığı belirlendi. Köprünün kontrollü yıkımı için çalışma başlatıldı. Yeşilırmak kıyısındaki bazı ev ve iş yerlerinin önüne kum torbaları yerleştirildiği görüldü.
0: Siyasete devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında dikkat çeken mesajlar verdi. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecinde yeni yöntem çağrısına destek verdi. Sürecinde hızlanacağını vurguladı.
4: Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye süreci için yeni yol ve yöntem çağrısına olumlu yanıt verdi. Sürecin hızlanacağını da vurguladı.
4: Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizi menziline ulaştırmakta kararlıyız.
5: Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Konuşmasında dikkat çeken bir bölüm vardı. Sözlerine açık yüreklilikle konuşmak istiyorum diye başladı. Siyasi hayatında birçok ihanetle karşılaştığını söyledi.
4: Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, kendimizden gördüğümüz kimilerinin izan ve insaf sınırlarını aşması da açıkçası canımızı acıtmıştır.
5: Erdoğan bu dava ümmet davasıdır mesajı verdi. Sözleri uzun süre ayakta alkışlandı.
4: Bu hareket ümmet davasıdır. Can vermek mi gerekiyor? Hiç tereddüt etmeyiz. Gerekirse o canı da veririz diyerek bu yollara revan ol. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir.
0: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece yönelik açıklamalarının önemli olduğunu söyledi.
6: Sürecin ilerlemesi, ilerletilmesi herkesin, halkımızın, demokratik kamuoyunun da ortak beklentisi ve hedefidir. Sayın Bahçeli'nin önerdiği bazı somut adımlar sürecin ilerletilmesi açısından önemli. Yine yürütme adına yapılan açıklamalar var. Bu açıklamalarda da yasal boyutun gündemde olduğuna dair sözler sürecin ivme kazanması bakımından önem arz etmektedir. Siyasal çerçevenin yasal çerçeveye kavuşturulması ve bu sürecin aciliyetini ifade etmek gerekiyor. Barışın hukuka derhal ihtiyacı var. Barış izleme ve takip mekanizması kurulması gerektiğini de bir kez daha ifade etmek istiyoruz buradan.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İmralı'ya statü tartışmalarına tepki gösterdi. Statüsü bellidir, terör hükümlüsüdür diye konuştu.
7: Öcalan'ın statüsü bellidir. Bir terör hükümlüsüdür. Kürtlerin temsilcisi de lideri de değildir.
5: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Öcalan'a statü tartışmalarına tepki gösterdi. Öcalan'a siyasallaşma başlığı altında rol biçilemez diye konuştu.
7: Terörsüz Türkiye'nin yolu İmralı'dan geçmez. Terörsüz Türkiye'nin yolu Türk milletinin iradesinden geçer. Hukukun üstünlüğünden geçer.
5: Dervişoğlu partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Muhalefet partilerine de mesajı vardı.
7: Muhalefet iktidarın kurguladığı oyun sahasında birbirini tüketmemelidir. Muhalefet süreç bağımlılığına kapılıp sonuç alma iradesini kaybetmemelidir.
0: MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Terörsüz Türkiye milli bir stratejidir ve mutlaka başarıya ulaşacaktır dedi. Büyükataman, terörsüz Türkiye sürecinde bir pazarlık yapılmadığını, milli ve manevi hassasiyetlerden taviz verilmediği açıkça ortadadır dedi. Dervişoğlu'nun terörün bitecek olmasından rahatsız olduğunu savundu. Siyasi terör belasını bitirmek için mücadele eden liderimiz Devlet Bahçeli'ye edepsizce saldırması samimiyetsizliğin daniskasıdır ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yurt dışında yaşayan gençlerle görüştü. Partisinin gençlere yönelik projelerini anlattı. Hedefimiz ilk seçimi kazanmak ve ülkeyi demokrasiye götürmek dedi.
8: CHP Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 14 ülkede okuyan ya da çalışan 150 gençle görüşme yaptı.
9: Olmazsa olmaz hedefimiz ilk seçimleri kazanmak ve Türkiye'de bu akışı tersine çevirmek. Yapıyı yeniden demokrasiye döndürmek var.
8: Özel gençlerin sorularına da yanıtladı. Beyin göçünün tersine çevrilmesiyle ilgili soruya önemli olan potansiyeli Türkiye için kullanabilmek diye yanıt verdi.
9: Beyin göçü artık uzaktan çalışma imkanları falan olunca geri dönmese de fikren Türkiye'ye katkı sağlamak istediğinde bir beyin gücü olarak kullanılabilir. Bir kere işin bu tarafını çok önemsiyorum. Yani herkes dönmeli, mutlaka herkes dönecek. İşte dönenlere bravo, dönmeyen haindir diye bir bakış açısı zaten olmaz.
8: Özel, Bütünleşik Gençlik Güvencesi isimli bir proje üzerinde çalıştıklarını anlattı.
9: 5 ana başlık var. İşte istihdam başlığında, ekonomi başlığında, eğitim başlığında, sağlık başlığında ve sosyal güvenlik başlığında, sağlığa erişim sorunları falan, onları da tarif eden bir bütünleşik gençlik güvencesi çalışıyoruz.
0: CHP Kurultay davasında istinafın mutlak butlan kararı beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha yolsuzluk davalarını işaret etti, CHP arınmalı dedi. Kılıçdaroğlu'na cevap Özgür Özel'den gecikmedi.
10: Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir.
1: CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar gündemdeyken bir kez daha parti arınmalı dedi. Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu isim vermeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine tepki gösterdi.
11: Milletin vermediğini, delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum. Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin.
10: Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu 1000 kere toprak olur da 1000 kere çiçek açar, namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir.
1: Kılıçdaroğlu'nun bu eleştirilerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel yanıt verdi. Gazete Pencere'ye demeç veren Özel, grup toplantısında sarf ettiği sözlere Kılıçdaroğlu'nun alınmasına şaşırdığını söyledi.
12: Benim laflarım sarayda mermer olana söylendi. Kemal Kılıçdaroğlu'na değil. Ben Kemal Bey'in saraydan medet umanlarla ilgili söylediğim şeylere alınganlık göstermesine şaşırırım. O alınganlığı göstermeyecek bir pozisyonda kendisini tarif etmesini beklerim.
1: Daha önce Kılıçdaroğlu'nun ağzından ben mahkeme kararıyla gelirim diye bir şey duymadığını da ifade eden Özel, duymadım ama duysam yakıştırmam dedi. Kılıçdaroğlu'nun CHP yönetimini eleştirdiği sosyal medya mesajını 20 civarı CHP'li milletvekilinin paylaşması da dikkat çekti.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Doğu Anadolu Bölgesi milletvekilleriyle bir araya geldi. Gürlek, görüşmeye ilişkin sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Doğu Anadolu Bölgesi milletvekilleriyle yapılan görüşmede illerde sunulan adalet hizmetlerinin kalitesi, adli altyapı ihtiyaçları ve vatandaşların beklentilerini değerlendirdiklerini ifade etti. Yargı reformu kapsamında yargılamaların makul sürede tamamlanması, dijital mecralarda etik değerlerin korunması ve suça sürüklenen çocuklara yönelik çalışmaları ele aldıklarını belirtti.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gündemde İran krizi, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve ABD'nin San Diego kentinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırı olayı vardı.
1: İran krizi sıcaklığını korurken Ankara Washington hattında önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müsbet bir gelişme olarak gördüğünü söyledi. İhtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteklerinin süreceğini ifade etti. Erdoğan, Suriye'de istikrar ortamının sağlanmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu da söyledi. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin süreceğini ifade etti. Lübnan'daki gelişmelere de değinen Erdoğan, bölgede durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizdi. İki lider arasında yapılan görüşmede Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi de ele alındı. Zirve hazırlıklarının sürdüğünü belirten Erdoğan, zirvenin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterildiğini ifade etti. Erdoğan'ın gündeminde ABD'nin San Diego kentinde bir camiye düzenlenen saldırı da vardı. Saldırı nedeniyle Trump'a taziyelerini ileten Erdoğan, Türkiye'nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi. Görüşmeye ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan da açıklama geldi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Türkiye'nin ABD'nin müttefiki olduğunu vurgulayan Trump, Erdoğan'la çok iyi bir ilişkimiz var, halkı ona çok saygı duyuyor, dedi.
0: ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'a yönelik konuştu. Acelem yok diyen Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendi kararlarına uyacağını belirtti. İran'la bir anlaşmaya varmadan hiçbir konuda taviz vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.
2: Netanyahu iyi bir adam. Ne istersem onu yapar. Bana karşı da harika biridir. Unutmayın, o bir savaş dönemi başbakanıydı. Bence İsrail'de hak ettiği değeri görmüyor.
1: ABD İran düğümü ne zaman çözülecek? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran konusunda yeni açıklamalar geldi. Acelem yok diyen Trump, Netanyahu ben ne istersem onu yapacak ifadesini kullandı. Trump, Sahil Güvenlik Akademisi mezunlarına hitap etmek üzere Beyaz Saray'dan ayrıldığı esnada başkanlık uçağına binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'a bir şans vereceğiz diyen Trump, Hürmüz açılmalı ancak ara seçimler yüzünden acele edeceğimi sanıyorlar, hiç acelem yok ifadesini kullandı. Trump, İsrail Başbakanlığına aday olduğu senaryoda %99 seçileceğini de öne sürdü. Sahil Güvenlik Akademisi mezunlarına hitabında yaptığı konuşmada da İran'a saldırıp saldırmayacakları konusunda henüz karar vermediklerini söyledi.
2: İran'da kalan tek soru, geri dönüp işi bitirecek miyiz? Yoksa anlaşmayı imzalayacaklar mı göreceğiz. İran'ı çok sert vurduk, daha da sert vurabiliriz. Anlaşabiliriz de, göreceğiz.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüşmüştü. İsrail medyası bu görüşmenin uzun ve dramatik geçtiğini aktarmıştı.
0: ABD İran hattında bir yandan ateşkes için diplomasi girişimleri, bir yandan da askeri gerilim sürüyor. İran, ABD'nin yeni anlaşma teklifini inceliyoruz dedi. ABD güçleri de Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı deldiği iddiasıyla bir İran tankerine operasyon düzenledi.
3: İran, ABD'nin yeni anlaşma teklifini incelediklerini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ABD'nin görüşlerinin kendilerine iletildiğini ve şu anda bunları inceleme aşamasında olduklarını söyledi. Bekai, ABD'ye karşı güçlü ve makul şüpheler olmasına rağmen İran'ın ciddiyetle ve iyi niyetle müzakerelere devam ettiğini ifade etti. Ayrıca İran'ın kırmızı çizgilerinin bir kez daha altını çizdi. Lübnan cephesi dahil tüm çatışmaların sona ermesiyle İran'ın yaptırım altındaki mal varlıklarının serbest bırakılması talep edildi. İki ülke arasında mesajlar Pakistan aracılığıyla taşınıyor.

0: çok yüksek yoğunluklu kentlerde alınan önlemler oldu. Araştırmada katılımcıların son bir yıl içinde en az bir kez mağdur olduğu suçlar da sıralandı. Buna göre katılımcılardan %4,6'sı cinsel olmayan taciz, %3,5'i bilişim, %2,8'i de tüketici dolandırıcılığından en az bir kez mağdur oldu. Yaşanılan mağduriyetin en fazla ihbar edildiği suçsa %81,3 ile araç hırsızlığı. İkinci sırada motosiklet hırsızlığı, üçüncü sırada ise saldırı ve yaralanma suçları var.
1: İşten çıktınız fakat patronunuz siz evdeyken de mesaj atarak çalışmanızı istedi. Peki bu fazla mesai mi değil mi? İstanbul Bölge Adliyesi'ne göre evet fazla mesai. İstinaf Mahkemesi önemli bir davada karara vardı. Telefon mesajları delil kabul edildi ve bunlar da mesaiden sayıldı.
0: Patrondan gece vakti gelen telefon mesajı fazla mesai sayıldı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşınan bir davada mesai sonrası gönderilen iş mesajları ek çalışma süresi olarak kabul edildi.
2: Bu başıma geldi ve bu yüzden işten istifa ettim. Çünkü benim vaktimi alıyor ekstra ve bunu istediğimiz zaman da hayır böyle bir şey olamaz deniliyor.
3: İş kanununa göre haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla mesai olarak kabul ediliyor. Artık açılan fazla mesai tespit davalarında dijital sohbet kayıtları da davaya delil olarak sunulabilecek.
4: Dijital kayıtların da fazla mesai ücretini kapsamına dahil edilmesi oldukça önemli bir gelişme. Çünkü işçi her ne kadar iş yerine gitmese de evden de Zoom üzerinden yaptığı toplantılarla da ya da mail üzerinden çalışmalarıyla da aslında o iş yerindeki çalışmalarını devam ettirdiği gözler önüne geliyor.
0: Açılan fazla mesai davalarında hem işçinin hem de işverenin ispat sunması isteniyor.
5: Orada adapte olduğum konuyu tamamen bitiriyor bende. Benim işe karşı olan tepkim artıyor. Yapmak istediğim işi yapmak istemiyorum. Bence olmamalı.
4: İşçi iş yerine gitmediği için fazla mesai yapmadığı algısı da oluşabiliyor genelde iş davalarında. Bu kararda bunun tamamen aslında farklı bir bakış açısıyla işçi her ne kadar iş yerine gitmemiş de olsa evden yapmış olduğu çalışmalarla da fazla mesai ücreti almaya hak kazanır demektedir.
0: Çalışanlar mahkemeye gitmeden arabuluculuk sistemi üzerinden mesai ücretini talep de edebiliyor.
1: İstanbul'da Pendik sahil yolunda 15 yaşındaki Işıl Öykü Dinç geçen yıl yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücünün tutuksuz yargılandığı kaza ile ilgili Dinç ailesinin hukuk mücadelesi sürüyor. Ancak acılı aile bir süredir de başka bir sorunla karşı karşıya, şikayetlerinden vazgeçmeleri için tehdit telefonları alıyorlar.
6: O tehdit telefonları sonucunda beynine pıhtı attı ve şu an yoğun bakımda yaşam savaşı.
7: Kayınvalideme gecenin ikisinde üçünde telefon açılıp Işıl Öykü Dinç davasından geri çekileceksiniz, kapatmazsanız sizi o kızın yanına gömeceğiz. Yatalak kadına bunu söylüyorlar ya.
8: Geçen yıl 18 Mayıs'ta yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu kızları Işıl Öykü Dinç'i kaybeden ailesi kazadan bir yıl sonra da şikayetten vazgeçmeleri için tehditlerle karşı karşıya kaldı. Işıl'ın babaannesi bu tehditler nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Işıl Öykü Dinç geçen yıl 18 Mayıs'ta yolun karşısına geçmek isterken Ömer Faruk Ballı yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrularak hayatını kaybetmişti.
6: 5'i 11 geçe telefonla aradım ben kendisini. En son konuşmamız oydu. Oturduğumuz yerden kalktık. Bir 15-20 dakikaya evdeyim dedi.
8: Acılı ailenin kızını hayattan koparan kazayla ilgili adalet mücadelesi sürüyor. Tutuksuz yargılanan sürücü taksiyle ölüme neden olmakla suçlanıyor.
6: Davaların daha adil ve şeffaf şekilde yürütülmesini istiyorum. Bu bir canın davası ya, bir çocuğun davası. Toprağın altında yatıyor benim kızım.
8: Görgü tanıklarının iddiasına göre otomobil hızlıydı. Ancak mahkemenin adli tıp kurumundan istediği bilirkişi raporuna göre ise Işıl Öykü Dinç can güvenliğini sağlayamadığı için asli kusurlu bulundu. Ayrıca dosyada yer alan kas kamerasındaki görüntüden hız tespitinin yapılamadığı ifade edildi. Aile rapora itiraz edecek.
7: Şoför gerçekten erkek. Ya bu mobesede ne var da saklanıyor bu kadar? Savcının bir günde apar topar iddianame hazırlamasının cevabını istiyoruz. Neden? 3 günde 3 savcı niye değişiyor bu dosyada?
8: Bir sonraki duruşma 10.

0: 21 Eylül'de görülecek.
1: Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy, Londra'nın merkezi Waterloo Palace'ta yerleştirdiği heykelle yeniden dünyanın dikkatini çekti. Eser sanatseverler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. Bu ilgi beraberinde tekrardan Banksy'nin kim olduğuna dair soruları gündeme getirdi diyelim. Bu haberle de noktalayalım. Saat başında Osman Girgin güne başlarkenle karşınızda olacak. Hoşçakalın.
2: Çalışma alanı tuval değil, sokağın kendisi olan bir sanatçı. Londra sokakları, duvarlar, terk edilmiş binalar. Her bir eserine ayrı bir hikaye, ayrı bir görüş aktardı. Dünya, Banksy'nin eserlerini konuşsa da gerçek kimliği henüz bilinmiyor. Banksy, 1999 yılında yaptığı The Mild Mild West adlı eseriyle ilk çıkışını yakaladı. Ardından gelen Girl with Balloon eseri ikonik çalışmalarından biri haline geldi. Eserin uyarlaması 2018'de açık artırmada satıldığı an kendini imha etti. Bu an sanat tarihinin unutulmaz performanslarından biri oldu. Gazze'de savaşın yıkımını, acıyı ve bölgedeki yaşamı ironik ve hüzünlü bir dille dünyaya anlattı. No Ball Games, Flower Thrower ve Game Changer gibi pek çok eseriyle dünyaya adını duyurdu. Şimdi ise Londra'nın merkezine yerleştirdiği yeni eseri ziyaretçilerin ilgi odağı.
3: Londra'da bir gecede ortaya çıktı bu eser. Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin son çalışması. Birleşik Krallık'ın başkentinde, Westminster'ın kalbinde, polisin, istihbaratın hiç boş bırakmadığı bir yer burası. Waterloo Place, işte heykel tam buraya yerleştirildi. Manidar bu açıdan çünkü sembolik açıdan da dikkat çeken bir yer Waterloo Place. Britanya'nın imparatorluk geçmişini temsil ediyor ve askeri anıtlar yer alıyor burada. Bazı sanat yorumcuları Banksy'nin çalışmasını İngiliz emperyalizmine ve kör milliyetçiliğe eleştiri şeklinde yorumladı. Bu dev heykel yalnızca bir Banksy eseri değil, Britanya'nın kendi geçmişiyle ilişkisini yeniden tartışmaya açan siyasi bir sanat müdahalesi olarak da değerlendiriliyor.
2: Banksy, politikadan dünya sorunlarına, şiddetten barışa uzanan temalarıyla sokakları birer düşünce alanına çevirdi. Eserlerinin yanı sıra başka bir başarısı da kim olduğuna dair soruları yıllardır cevapsız bırakması.
4: Dünyanın duvarları onun dilini konuşuyor. Milyon dolarlık işlere imza atıyor, o işler rekor fiyatlara alıcı buluyor. Yaptığı eserleri anında imha etmekten de çekinmiyor. Nesillerin tanıdığı o isim Banksy gerçekten biliniyor mu? Bristol doğumlu, orta yaşlı bir erkek olduğu iddialar arasında. Genel kanıda erkek olduğu yönünde. Sokak sanatında gizli olma kavramını kadın grafiti sanatçısı Lady Pink yanıtladı.
5: Other people, bazı insanlar sokak sanatını macera, heyecan, öfke ya da asi ruhlarını dışarı vurmak için yapar. Gençken bazı insanlar için bunu yapmak şart. Pek çok başka sebep de var tabii. İnsanlar çifte hayat yaşamak için farklı bir isim alır. Çoğu kişi senin normal bir genç olduğunu düşünür ama geceleri şehrin her yerini boyamak için kendi hayatını riske atarak dışarı çıkarsın ve bunu kimse bilmez, sessiz kalmalısın. Ve bu aslında diğer tüm grafiti sanatçılarının bir kuralıdır. Kimsenin gerçek ismini bilmezsin, nerede yaşadıklarını bilmezsin. Çünkü eğer o bilgiyle yakalanırsan seni darmadağın ederler. Bu işler böyledir. Bu biraz farklı bir dünya.
6: Banksy'yi tanıyan insanlar tanıyorum. Ve bunları yapan bir ekibi olduğuna ve harika bir mizah anlayışı olduğuna inanıyorum.
5: Bazen başarısız olursun ya da işin berbat görünür çünkü ortalık çok karanlıktır ve stres çok yüksektir. İşte grafiti dünyası budur, bir yeraltı dünyasıdır.
2: Türkiye'de de gençler Banksy'nin eserlerini yakından takip ediyor.
0: Erkek olduğunu düşünüyorum. Hatta en son Londra'da bir eserini yerleştirdi. En son onu gördüm.
7: Bana erkek gibi geliyor. Bilmiyorum, öyle hissediyorum diyelim.
8: Kadın olma olasılığında açlık olduğunu düşünüyorum. Şiddet olayını çok fazla işliyor.
0: Bence erkek ya. Öyle andırıyor resimleri.
2: Banksy kimliğini açıklayacak mı? Yoksa anonimliği sanatının en güçlü imzası olarak kalmaya devam mı edecek?

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 NTV Radyo.

0: Doğa Takvimi. Bugün 21 Mayıs 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
1: Uluslararası Çay Günü bugün. Çayı neden kutluyoruz? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kökeni 5000 yıldan daha eskiye dayanan çayın tarihini, kültürel önemini, yoksulluğun azaltılması ve gıda güvenliğindeki etkili rolünü dikkate alarak bugünü ilan etti. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nü de bu kutlamaya öncülük etmeye çağırdı. Bugün 13 milyondan fazla insanın geçim kaynağı olan çay, refahın, huzurun kadim bir sembolü ve dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek. Dünyanın neresinde olursak olalım, karşılaştığımız zorluklar ne olursa olsun bir fincan çay içmek gibi basit bir eylem bir anlık da olsa rahatlatır. Çay gününün bu yılki teması çay üretimini teşvik etmek ve üreticilerini desteklemek. Özellikle kadın üreticilerin ekonomik olarak güçlendirilmesine ve sürdürülebilir üretimin geliştirilmesine vurgu yapılan kutlamalarda çay içme ritüelleri de hatırlanacak. Japonların çay seremonisi, İngilizlerin beş çayı, Anadolu'nun ince belli bardakta demli çayı meşhur. Dünyanın en ilginç çay ritüeli ise Moğolistan'da olabilir. Çaya şeker yerine tuz, un ve yağ ekleyip kurutulmuş et yanında içiyorlar. Çay günü kutlu olsun.
0: Doğa takvimi. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülke geneline yayılan sağanaklar hafta boyu sürecek. Rüzgarlar serinesiyor. İstanbul ve Bursa'da hava bulutlu ve aralıklı yağmurlu. Kareyel serinesiyor. İzmir'de yerel sağanak var. Ankara ve Antalya'da ise yağış az noktada ve kısa süre görülecek. Antalya merkez parçalı bulutlu. İstanbul ve Ankara 21, İzmir 26, Bursa 23, Antalya 28 derece. Marmara'da hava bulutlu. Ara ara yağmur var. Edirne 24, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da gün içinde sağanak geçişi olmaya devam edecek. Eskişehir 19, Kayseri 17 derece. Ege'de de gök gürültülü bahar sağanakları hafta genelinde sürecek. Ancak yağış sonrası güneşte görülüyor. Manisa 25, Muğla 26, Bodrum 27 derece. Akdeniz'de de hem güneş var hem de ara ara gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Adana 24, Hatay 22 derece. Karadeniz'de yağışlar daha çok sahilden uzak kentleri etkiliyor. Yağmur devamlı değil, ara ara yağıyor. Sıcaklık 18-20 derece civarında. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazı ilçelerde daha şiddetli olmak üzere gök gürültülü sağanak sürecek. Erzurum 14, Diyarbakır 21 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
4: İstanbul Yol Durumu.
5: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %36'yı gösteriyor. Her iki köprüde de yoğunluk başlamış durumda. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir Elmalı arasında yoğunluk var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece, Temde ise Esenyurt Altınşehir arasında trafik yoğunluğu gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
4: İstanbul Yol Durumu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 7.
6: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar.
5: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 21 Mayıs Perşembe. Ben Zeynep Gülalp, haberlerle yayındayız. Şiddetli yağışın etkili olduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde göçük meydana geldi. Yağış nedeniyle yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü. 3 kişinin kurtarıldığı enkazda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Reyhanlı Antakya Karayolu, Narlıca Kavşağı, Antakya Samandağ yolunun Orhanlı mevkiiyle bazı alt geçit ve yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Tokat'ta da taşkın riskine karşı önlemler en üst seviyede tutuluyor. Dükkanlar kapalı, evler tahliye edildi, sokaklar boş. Yeşilırmak kıyısında iş makineleri çalışıyor. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, kentte Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devrede olduğunu söyledi. İran krizi sıcaklığını korurken Ankara-Washington hattında önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Gündemde İran krizi, Ankara'da düzenlenecek NATO liderler zirvesiyle Amerika'nın San Diego kentinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırı vardı. Peki Amerika-İran düğümü ne zaman çözülecek? Dünyanın merak ettiği bu sorunun yanıtı henüz belirli değil. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İran konusunda yeni açıklamalar yaptı. Acelem yok diyen Trump, Netanyahu ben ne istersem onu yapacak ifadesini kullandı. İran'la bir anlaşmaya varmadan hiçbir konuda taviz vermeyeceklerini de sözlerine ekledi. Diğer taraftan askeri gerilim sürüyor. İran, Amerika'nın yeni anlaşma teklifini inceliyoruz dedi. Amerikan güçleri de Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı deldiği iddiasıyla bir İran tankerine operasyon düzenledi. İran bu hamleyi korsanlık olarak niteleyerek Hürmüz'den geçişler için yeni bir boğaz otoritesi kurduğunu ve artık buradan izin alınması gerektiğini duyurdu. Hürmüz Boğazı'nın durumundaki belirsizlik dünya ekonomisini olumsuz etkiliyor. NATO içinde bazı ülkelerin Amerika ile İran arasında bir anlaşma sağlanamasa bile Boğaz'a savaş gemisi göndermeyi düşündüğü öne sürüldü. İran devrim muhafızları ise son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 26 geminin geçtiğini açıkladı. İsveç, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yapacak. Bugün başlayacak olan toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. Toplantıda Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO zirvesinin hazırlıkları gözden geçirilecek. İsrail'li aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria topraklarının bir bölümünü daha İsrail'e katmayı hedefleyen proje kapsamında Filistin köylerine zorla boşaltma talimatı verdi. Talimatın ardından köylerde İsrailli yerleşimci saldırıları başladı. Yerleşimciler Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi, İsrailliler içinse konut yapımına başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye süreci için yeni yol ve yöntem çağrısına olumlu yanıt verdi. İttifak ortağımızla siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol ve yöntemleri istişare ediyoruz dedi. Sürecin hızlanacağını da vurguladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 14 ülkede okuyan ya da çalışan 150 gençle görüşme yaptı. Partisinin gençlere yönelik projelerini anlattı. Hedefimiz ilk seçimi kazanmak ve ülkeyi demokrasiye götürmek dedi. CHP Kurultay davasında istinafın mutlak butlan kararı beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha yolsuzluk davalarını işaret edip CHP arınmalı dedi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Özgür Özel'den de yanıt geldi. Konser dönüşü fenalaşan ünlü şarkıcı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı. Mide kanaması geçirdiği belirlenen sanatçının tedbir amaçlı yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona Aston Villa ulaştı. İngiliz Zeki Vile, Freiburg'u 3-0 yenen teknik direktör Unai Emery, kariyerindeki 5. Avrupa Ligi kupasını kazanmış oldu. İstanbul Beşiktaş'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalini Galler Prensi William da takip etti. Statta William'ı gören taraftarlar cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: Sabahla başlıyoruz. AK Parti Büyük Türkiye davasıdır manşetini görüyoruz. Grup toplantısına bugün sizlerle dertleşmek istiyorum diye başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere tarihi bir konuşma yaptı. Bu hareket kişisel rant peşinde koşan bir hareket değil. Bu hareket en başından itibaren millet memleket davasıdır dedi Cumhurbaşkanı. Biz kolayı değil zoru seçtik. Biz bu yola hapislere düşmeyi, suikastlara hedef olmayı, idam edilmeyi göze alarak girdik. Bir engeli aşmak için bin engelle mücadele ettik ama hiçbir zaman korkmadık, vazgeçmedik. Allah ve ahlak demenin yasaklandığı karanlık günlerde hohlaya hohlaya buzdağı eriten iman dolu o yüreklere bir borcumuz var. Borcu ödemek için can vermek mi gerekiyor? Hiç tereddüt etmeyiz, o canı da veririz diyerek bu yola revan olduk diye konuştu. Cumhurbaşkanının sözleri de bugün sabahın manşetinde yer buldu. Katil İsrail'den insanlığa işkence bir diğer başlık. İsrail'in korsanlıkla alıkoyup Aşdod limanına götürdüğü aktivistlere uyguladığı işkencenin görüntüleri ortaya çıktı. Gazze'ye yardım ulaştırmaktan başka amaçları olmayan insanlık vicdanının temsilcilerine yapılan kötü muameleye Batı ülkeleri yine sessiz kaldı diyor bugün sabah. Milliyet gazetesi NATO'ya enerji hattı önerisi manşetiyle çıkıyor. Hürmüz'deki gelişmelerin ardından deniz yoluyla yakıt taşımacılığının riskleri tartışılırken Ankara NATO'ya Türkiye'den başlayıp Bulgaristan üzerinden Romanya'ya uzanacak askeri kullanım için alternatif bir boru hattı inşa önerisinde bulundu diyor. Bugün Milliyet de bu manşetle çıkıyor. Trump'la kritik görüşme bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Amerikan Başkanı Trump'la telefonda görüştü. Erdoğan bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü, makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını söyledi. Görüşme sonrası Trump'sa Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık. Aramızda çok iyi bir ilişki var açıklamasını yaptı. MİA'dan İran Savaşı raporu bir diğer başlık. Milli İstihbarat Akademisi askeri ve jeopolitik perspektiften Amerika, İsrail, İran Savaşı ve Türkiye başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda Türkiye'nin jeopolitik konumu, savunma sanayisinin altyapısı, operasyonel deneyimi, diplomatik esnekliği ve çok boyutlu güç projeksiyonu kapasitesi onu yeni dönemin güvenlik ve istikrar sağlayacak aktörü haline getirmektedir denildi. Bu haber de yine bugün Milliyet'teydi. Hürriyet gazetesi I Love You İstanbul manşetiyle çıkıyor. Aston Villa taraftarı Freiburg maçı için geldikleri İstanbul'a aşık oldu. 24 saat yaşayan kentin dinamizmine, tarihi dokusuna ve Türklerin misafirperverliğine hayran kalan İngilizler İstanbul'a Astonbul adını verdi diyor. Bugün Hürriyet bu manşetle çıkıyor. CHP haramın kirin sığınağı olamaz bir diğer başlık. Kılıçdaroğlu uzun süredir devam eden sessizliğini bozdu. Hazırladığı videolu açıklamayla CHP'ye ve kamuoyuna yönelik mesajlar verdi. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz. Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. CHP gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da. Kemal Kılıçdaroğlu bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar, namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez diyor. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri de yine bugün Hürriyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Yeni Şafak gazetesi canlı yayında bile işkence manşetiyle çıkıyor. İsrail uluslararası sularda kaçırdığı 78'i Türk vatandaşı 428 aktiviste işkence yapıp sosyal medyada yayınladı. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Aşdod limanında elleri kelepçeli diz çöktürülen aktivistlere hakaret etti ve onları tartaklayan askerleri tebrik etti. Görüntüler tüm dünyada infiale yol açtı diyor Yeni Şafak bugün. Cumhuriyet'e bakıyoruz. Kararsız seçmen artsın isteniyor manşetiyle çıkıyor bugün Cumhuriyet gazetesi. Sosyal medyadan video yayımlayan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri Özgür Özel'in Mevlana sözüyle yaptığı göndermeye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz. CHP gerektiğinde arınmasını da iç muhasebesini yapmasını da bilir dedi. Paylaşımı 138 milletvekilinden 20'ye yakını tekrar yayımladı. CHP yönetimi Kılıçdaroğlu'nun çağrılarıyla ilgili olarak tabanda karşılığı yok yanıtını verdi. Kurmaylar, delegelerin kurultaylarla Özel'e desteğini kanıtladığını belirtti. CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu ile ilgili tabandan bir beklentisi yok ama yargıdan var gibi yorumlar yapılıyor. Kulislerde iktidarın hedefinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kopan seçmenin CHP'den uzak kalıp kararsız olmasının istendiği görüşü öne çıkıyor diyor. Bugün Cumhuriyet gazetesi bu manşette çıkıyor. Akşam gazetesi CHP seçmenini utandırdı manşetini atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisinin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü dedi diyor bugün akşam. Suç işleyen çocuğa takip bir diğer başlık. Adalet Bakanı Gürlek 11 yaşından itibaren suça karışan çocuklar yakından takip edilecek dedi. Bu haber de yine akşam gazetesindeydi. Posta'ya da bakalım, birbirlerine can oldular manşetini görüyoruz. Doku ve kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle eşlerinden böbrek alamayan Ökkeşer Arslan'la Sevilay sevgili Gaziantep'te çapraz böbrek nakliyle yeniden sağlığına kavuştu. Birbirlerine can olan iki aile bundan sonra da hiç ayrılmama kararı aldı ve bu haberde Posta'nın manşetinde yer aldı. Gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine baktık. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından ayrıntılarla burada olacağız.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Karakeçili yolunun 30-34. Kilometrelerinde ve İnebolu-Kastamonu yolunun 26-28. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
6: Ardento. Mobile Systems.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
4: Büyük rahatlık PTR.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Mobiliz araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
8: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
10: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
11: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
10: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
12: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
13: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma çamura takılmıyoruz.
12: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
13: Abicim.
12: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
13: Abicim.
12: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
14: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
15: Ben QNB'ye geçiyorum.
16: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
17: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
1: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Hatay'daki son durumla başlayalım. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle çöken evdeki bir kişi yaşamını yitirdi. Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak gece etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Hacı Ömer Alpagot mahallesinde yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kişinin kurtarıldığı enkazda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer yandan kentteki Reyhanlı Antakya Karayolu, Narlıca Kavşağı, Antakya Samandağ yolunun Orhanlı mevkii, Kavaslı Mahallesi alt geçidi ve Kisecik Expo yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Defne ilçesinde de su baskınları oldu. Su basan apartmanda mahsur kalan engelli bir vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri koştu. Kurtarılmayı bekleyen kadının tahliyesi sağlandı. Tokat'ın Turhalı ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle oluşan taşkın riski de devam ediyor. İlçeye bağlı 15 mahalle ve 7 köy boşaltılmıştı. Yeşil Yırmak çevresinde de önlemler artırıldı, setler kuruldu. Taşkın riskini artıran bir köprünün de yıkımına başlandı.
2: Dükkanlar kapalı, sokaklar boş. Yeşil Yırmak kıyısında iş makineleri çalışıyor. Tokat'ta taşkın riskine karşı önlemler en üst seviyede tutuluyor.
3: Almos Barajı'nın tamamen dolması sebebiyle Yeşilırmak Nehri'ne akan su taşkın riski yarattı. Tokat'ın Turhalı ilçesinde Yeşilırmak Nehri'nin kenarında birçok noktada taşkın riskine karşı setler oluşturuldu.
2: Tokat'ta son bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren yağış, Yeşilırmak'ta su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan Almos Baraj Gölü'nde doluluk oranı maksimum seviyeye ulaştı. Taşkın riski nedeniyle Turhalı ilçesinde 15 mahalle ve 7 köy tahliye edildi. Evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar misafirhanelere yerleştirildi. Okulların 3 gün tatil edildiği Turhal'da taşkın riskine karşı çalışmalar sürüyor.
4: Son 5 gün içerisinde değerli basın mensupları burada 2058 personel görev yaptı. Bu kurum kuruluşlar ki bunlara Kızılay ve STK'lar da dahil olmak üzere toplamda da 529 araç. Bunlar içerisinde başta iş makineleri var.
2: Olası taşkın durumunda suyun yerleşim yerlerine ulaşmaması için Yeşilırmak kıyısında taşlarla bent oluşturuldu. Yeşilırmak üzerindeki bir köprünün suyun akışını engelleyerek taşkın riskini artırdığı belirlendi. Köprünün kontrollü yıkımı için çalışma başlatıldı. Yeşilırmak kıyısındaki bazı ev ve iş yerlerinin önüne kum torbaları yerleştirildiği görüldü.
1: Dün Ankara-Washington hattında önemli bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Gündemde İran krizi, Ankara'da düzenlenecek NATO liderler zirvesiyle Amerika'nın San Diego kentinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırı vardı.
2: İran krizi sıcaklığını korurken Ankara-Washington hattında önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müsbet bir gelişme olarak gördüğünü söyledi. İhtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteklerinin süreceğini ifade etti. Erdoğan, Suriye'de istikrar ortamının sağlanmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu da söyledi. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin süreceğini ifade etti. Lübnan'daki gelişmelere de değinen Erdoğan, bölgede durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizdi. İki lider arasında yapılan görüşmede Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi de ele alındı. Zirve hazırlıklarının sürdüğünü belirten Erdoğan, zirvenin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterildiğini ifade etti. Erdoğan'ın gündeminde ABD'nin San Diego kentinde bir camiye düzenlenen saldırı da vardı. Saldırı nedeniyle Trump'a taziyelerini ileten Erdoğan, Türkiye'nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi. Görüşmeye ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan da açıklama geldi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Türkiye'nin ABD'nin müttefiki olduğunu vurgulayan Trump, Erdoğan'la çok iyi bir ilişkimiz var, halkı ona çok saygı duyuyor dedi.
1: Amerika-İran hattında bir yandan da ateşkes için diplomasi girişimleri devam ederken askeri gerilim de sürüyor. İran, Amerika'nın yeni anlaşma teklifini inceliyoruz dedi. Amerikan güçleri de Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı deldi iddiasıyla bir İran tankerine operasyon düzenledi. İran bu hamleyi korsanlık olarak niteledi. Hürmüz'den geçişler için yeni bir boğaz otoritesi kurduğunu ve artık buradan izin alınması gerektiğini duyurdu.
5: İran, ABD'nin yeni anlaşma teklifini incelediklerini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ABD'nin görüşlerinin kendilerine iletildiğini ve şu anda bunları inceleme aşamasında olduklarını söyledi. Bekai, ABD'ye karşı güçlü ve makul şüpheler olmasına rağmen İran'ın ciddiyetle ve iyi niyetle müzakerelere devam ettiğini ifade etti. Ayrıca İran'ın kırmızı çizgilerinin bir kez daha altını çizdi. Lübnan cephesi dahil tüm çatışmaların sona ermesiyle İran'ın yaptırım altındaki mal varlıklarının serbest bırakılması talep edildi. İki ülke arasında mesajlar Pakistan aracılığıyla taşınıyor. İran basını Tahran'ın 14 maddelik anlaşma önerisine karşı Washington'ın yanıt verdiğini duyurmuştu. Arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Tahran'da temaslarda bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Pakistanlı Bakan Muhsin Nakvi'yi kabul etti. Görüşmede müzakerelerin son durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Sosyal medyadan açıklama yapan Pezeşkian, İran'ı baskı yoluyla teslim olmaya zorlamanın bir yanılsamadan ibaret olduğunu ifade etti. İran devrim muhafızları da İran'a yönelik saldırganlık tekrarlanırsa, savaş bu kez bölgenin çok daha ötesine yayılacak uyarısında bulundu. Müzakerelerin tıkandığı Hürmüz Boğazı'nda ise askeri hareketlilik yüksekti. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, ABD ablukasını deldiği şüphesiyle, İran'a ait bir petrol tankerine asker çıkardığı anlara dair görüntüleri paylaştı. Açıklamaya göre ordu mürettebattan rotasını değiştirmesini istedi, ardından Umman Körfezi'ndeki gemiyi serbest bıraktı. İran Dışişleri Bakanlığı uluslararası topluma çağrı yaptı. Açıklamada ABD'nin korsanlığına son vermesi için baskı yapılmalı denildi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğini tesis etmek amacıyla yeni duyurduğu Basra Körfezi Boğaz Otoritesi'nden de açıklama var. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda kontrollü deniz bölgesi oluşturulduğu savunuldu. Geçiş için haritalar paylaşıldı. Açıklamada Hürmüz'den geçiş yapılabilmesi için söz konusu kurumdan izin alınması gerektiği ifade edildi.
1: Trump'sa acelem yok diyor. İran'la bir anlaşmaya varmadan hiçbir konuda taviz vermeyeceklerini söyledi Amerikan Başkanı ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendi kararlarına uyacağını da belirtti.
6: Netanyahu iyi bir adam. Ne istersem onu yapar. Bana karşı da harika biridir. Unutmayın, o bir savaş dönemi başbakanıydı. Bence İsrail'de hak ettiği değeri görmüyor.
2: ABD-İran düğümü ne zaman çözülecek? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran konusunda yeni açıklamalar geldi. Acelem yok diyen Trump, Netanyahu ben ne istersem onu yapacak ifadesini kullandı. Trump, Sahil Güvenlik Akademisi mezunlarına hitap etmek üzere Beyaz Saray'dan ayrıldığı esnada başkanlık uçağına binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'a bir şans vereceğiz diyen Trump, Hürmüz açılmalı ancak ara seçimler yüzünden acele edeceğimi sanıyorlar, hiç acelem yok ifadesini kullandı. Trump, İsrail Başbakanlığı'na aday olduğu senaryoda %99 seçileceğini de öne sürdü. Sahil Güvenlik Akademisi mezunlarına hitabında yaptığı konuşmada da İran'a saldırıp saldırmayacakları konusunda henüz karar vermediklerini söyledi.
6: İran'da kalan tek soru, geri dönüp işi bitirecek miyiz? Yoksa anlaşmayı imzalayacaklar mı göreceğiz. İran'ı çok sert vurduk, daha da sert vurabiliriz. Anlaşabiliriz de, göreceğiz.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüşmüştü. İsrail medyası bu görüşmenin uzun ve dramatik geçtiğini aktarmıştı.
1: Hürmüz Boğazı'nın durumundaki belirsizlik dünya ekonomisini de olumsuz etkiliyor. NATO içinde bazı ülkelerin Amerika ile İran arasında bir anlaşma sağlanamasa bile Boğaz'a savaş gemisi göndermeyi düşündüğü öne sürüldü. İran devrim muhafızları ise son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 26 geminin geçtiğini açıkladı.
7: NATO, ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanamasa bile Hürmüz Boğazı'na savaş gemisi göndermeyi değerlendiriyor. İddia İngiliz basınında yer aldı. Buna göre ittifak içinde bir grup Temmuz ayına kadar Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya yönelik bir misyonu değerlendiriyor. Ancak bu plan Boğaz'ın kalıcı bir ateşkesten sonra güvence altına alınmasını öngören İngiltere-Fransa önerisiyle çelişiyor. Haberlerde planın az sayıda NATO müttefikinin desteğini aldığı ancak yürürlüğe girmesi için oy birliği gerektiği belirtildi. İngiliz Telegraf gazetesine konuşan bir diplomat Boğaz kapalı kaldıkça desteğin artabileceğini aktardı. Çok uluslu savunma misyonu için düğmeye basan İngiltere ve Fransa ise hazırlık kapsamında bölgeye hali hazırda savaş gemileri konuşlandırdı. Ancak birçok müttefik daha geniş çaplı bir savaşa sürüklenme endişesi nedeniyle ateşkes sağlanmadan harekete geçmek istemiyor. ABD Başkanı Donald Trump ise Hürmüz Boğazı'nın açılmasına destek vermeyen Avrupa ülkelerine tepkili. Avrupa ülkelerinin tutumu Trump'la NATO arasında gerilim konusu oldu. Son haftalarda Trump, Almanya'dan 5000 askeri çektiği ülkeye uzun menzilli Tomahawk füzeleri konuşlandırılmasını iptal etti. Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Alexis Grinkevich, ABD'nin Avrupa'dan asker çekme kararının NATO'nun kıtadaki savunma planlarının uygulanmasını etkilemeyeceğini söyledi. Tüm bunların yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine yönelik mayın tehdidi de sürüyor. Amerikan CBS kanalına göre ABD güçleri Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından döşendiği belirtilen en az 10 mayın tespit etti. ABD donanması normal güzergahın son derece tehlikeli olduğu konusunda uyarıyor. İran ise Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri kontrol etmek ve ücretlendirmek amacıyla bir kurum oluşturulduğunu duyurmuştu.
1: İsveç, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yapacak. Bugün başlayacak olan toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. Toplantıda Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO zirvesinin hazırlıkları gözden geçirilecek. Toplantıda ayrıca Transatlantik İşbirliği, ittifak içinde savunma sanayinin güçlendirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması gibi konu başlıklarıyla Ukrayna-Rusya savaşı da ele alınacak. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı ayrıca İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun Avrupa Atlantik güvenliğine yansımaları da değerlendirilecek. NTV Radyo. Başkentin gündemiyle devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye süreci için yeni yol ve yöntem çağrısına olumlu yanıt verdi. Sürecin hızlanacağını da vurguladı. Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu. Konuşmasında dikkat çeken bir bölüm vardı. Sözlerine, açık yüreklilikle konuşmak istiyorum diye başladı. Siyasi hayatında birçok ihanetle karşılaştığını söyledi.
8: Devletimizin ilgili kurumları, örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizi menziline ulaştırmakta kararlıyız. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, kendimizden gördüğümüz kimilerinin izan ve insaf sınırlarını aşması da açıkçası canımızı acıtmıştır. Bu hareket ümmet davasıdır. Can vermek mi gerekiyor? Hiç tereddüt etmeyiz. Gerekirse o canı da veririz diyerek bu yollara devam ol. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak 1000 Tayyip Erdoğan gelir.
1: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoç Yiğit, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece yönelik açıklamalarının önemli olduğunu söyledi.
9: Sürecin ilerlemesi, ilerletilmesi, herkesin, halkımızın, demokratik kamuoyunun da ortak beklentisi ve hedefidir. Sayın Bahçeli'nin önerdiği bazı somut adımlar sürecin ilerletilmesi açısından önemli. Yine yürütme adına yapılan açıklamalar var. Bu açıklamalarda da yasal boyutun gündemde olduğuna dair sözler sürecin ivme kazanması bakımından önem arz etmektedir. Siyasal çerçevenin yasal çerçeveye kavuşturulması ve bu sürecin aciliyetini ifade etmek gerekiyor. Barışın hukuka derhal ihtiyacı var. Barış izleme ve takip mekanizması kurulması gerektiğini de bir kez daha ifade etmek istiyoruz buradan.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise İmralı'ya statü tartışmalarına tepki gösterdi. Sadece iktidara değil, muhalefete de eleştirileri vardı.
10: Öcalan'ın statüsü bellidir. Bir terör hükümlüsüdür. Kürtlerin temsilcisi de lideri de değildir. Terörsüz Türkiye'nin yolu İmralı'dan geçmez. Terörsüz Türkiye'nin yolu Türk milletinin iradesinden geçer. Hukukun üstünlüğünden geçer. Muhalefet iktidarın kurguladığı oyun sahasında birbirini tüketmemelidir. Muhalefet süreç bağımlılığına kapılıp sonuç alma iradesini kaybetmemelidir.
1: MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Terörsüz Türkiye milli bir stratejidir ve mutlaka başarıya ulaşacaktır dedi Büyükataman. Terörsüz Türkiye sürecinde bir pazarlık yapılmadığını, milli ve manevi hassasiyetlerden taviz verilmediği açıkça ortadadır dedi. Dervişoğlu'nun terörün bitecek olmasından rahatsız olduğunu savundu. Siyasi menfaatleri söz konusu olduğunda herkesle ortaklık yapanların terör belasını bitirmek için mücadele eden liderimiz Devlet Bahçeli'ye edepsizce saldırması samimiyetsizliğin daniskasıdır ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yurt dışında yaşayan gençlerle görüştü. Partisinin gençlere yönelik projelerini anlattı. Hedefimiz ilk seçimi kazanmak ve ülkeyi demokrasiye döndürmek dedi.
11: Olmazsa olmaz hedefimiz ilk seçimleri kazanmak ve Türkiye'de bu akışı tersine çevirmek. Yapıyı yeniden demokrasiye döndürmek var. Beyin göçü artık uzaktan çalışma imkanları falan olunca geri dönmese de fikren Türkiye'ye katkı sağlamak istediğinde bir beyin gücü olarak kullanılabilir. Bir kere işin bu tarafını çok önemsiyorum. Yani herkes dönmeli, mutlaka herkes dönecek. İşte dönenlere bravo, dönmeyen haindir diye bir bakış açısı zaten olmaz. 5 ana başlık var. İşte istihdam başlığında, ekonomi başlığında, eğitim başlığında, sağlık başlığında ve sosyal güvenlik başlığında sağlığa erişim sorunları falan onları da tarif eden bir bütünleşik gençlik güvencesi çalışıyoruz.
1: CHP Kurultay davasında istinafın mutlak mutlak kararı beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha yolsuzluk davalarını işaret edip CHP arınmalı dedi. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de hedef aldı. Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'den de yanıt geldi.
12: Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir.
2: CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar gündemdeyken bir kez daha parti arınmalı dedi. Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu isim vermeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine tepki gösterdi.
13: Milletin vermediğini, delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum. Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin.
12: Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu 1000 kere toprak olur da 1000 kere çiçek açar, namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir.
2: Kılıçdaroğlu'nun bu eleştirilerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel yanıt verdi. Gazete Pencere'ye demeç veren Özel, grup toplantısında sarf ettiği sözlere Kılıçdaroğlu'nun alınmasına şaşırdığını söyledi.
14: Benim laflarım sarayda mermer olana söylendi. Kemal Kılıçdaroğlu'na değil. Ben Kemal Bey'in saraydan medet umanlarla ilgili söylediğim şeylere alınganlık göstermesine şaşırırım. O alınganlığı göstermeyecek bir pozisyonda kendisini tarif etmesini beklerim.
2: Daha önce Kılıçdaroğlu'nun ağzından ben mahkeme kararıyla gelirim diye bir şey duymadığını da ifade eden Özel, duymadım ama duysam yakıştırmam dedi. Kılıçdaroğlu'nun CHP yönetimini eleştirdiği sosyal medya mesajını 20 civarı CHP'li milletvekilinin paylaşması da dikkat çekti.
1: Uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında iddianame düzenlendi. 10 yıl hapsi istenen Karan'a uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçlaması yöneltildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan Ocak ayında tutuklanmıştı. Savcılık Karan'ın uyuşturucuyu 3 farklı zamanda temin ettiği, başkasına verdiği iddiasıyla kamu davası açmaya yeterli delil bulunduğunu değerlendirdi. Karan ise ifadesinde suçlamaları reddetmiş, kimseye uyuşturucu madde vermediğini öne sürmüştü. İddianame İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Sanatçı Haluk Levent Eskişehir'de verdiği konser sonrasında rahatsızlandı. Levent Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından ünlü sanatçının mide kanaması geçirdiği tespit edildi. Durumu stabil olan 57 yaşındaki sanatçının hastanedeki tedavisi sürüyor. Geçen yılın Eylül ayında da Muğla'da verdiği konser sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçıya strese bağlı mide spazmı teşhisi konulmuştu.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %54'ü gösteriyor. Her iki köprüde de yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal bağlantı yolu Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy Kavacık arasında yoğunluk dikkat çekiyor. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece Tende ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
15: İstanbul yol durumu.
0: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.
15: Reklam.
16: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
17: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
16: 40 bin mi?
17: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
18: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
19: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
20: Neova Sigorta, memnuniyetin
21: sigortası. MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
22: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri. Çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
5: TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonunu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy. İyi karar.
6: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
7: Mobile Systems. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa konuşmaları.
9: Pasif restorasyon gücü, doğanın insan müdahalesi olmadan ya da çok sınırlı müdahaleyle kendi kendini yenileyebilme kapasitesini ifade eder. Peki bu süreç ne zaman başlar? İnsan müdahalesi ne zaman olmalı? Profesör Doktor Doğanay Tolunay'a sorduk.
10: Burada bir şablon yok. Çünkü hani doğada iki kere iki dört etmiyor. Bu yanmış ormanın özelliklerine bağlı, oradaki ağaç türlerine bağlı. 2025 yılından örnek vereyim. Özellikle Batı Karadeniz'de hani Karabük, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Adapazarı gibi illerimizde yangınlar oldu. Buradaki ormanlarımız daha çok Karaçam ormanları gibi ya da Meşe ormanları gibi ormanlarımız vardı. Bu gibi ormanların yangın sonrasındaki de tekrar eski haline gelmesi çok daha zordur. Çünkü bu gibi ağaç türleri işte meşedir, kayındır, karaçamdır, sarıçamdır, göknardır gibi Karadeniz bölgesinde geliş gösteren ağaç türleri yangın geçmişi olmadığı için yangınla evrilmemiştir. Yangına çok fazla uyum sağlayamamıştır. Karaçamı ayırt edebiliriz. Karaçam türü kalın kabukludur. Örtü yangını dedim. Sadece kuru otların yandığı yangına dayanıklıdır. Ama karaçam ormanları yandıktan sonra ağaçlar tamamen yanarsa mesela burasını çok fazla dokunmayalım, kendi kendine bırakalım dediğimiz zaman burada tekrar orman oluşturamayabiliriz. Burada bilimsel açıdan oradaki doğal türlerle orman oluşturmaya yönelik örneğin tohum toplanıp yanmamış ormanlardan tohum atılması ya da o bölgeden elde edilmiş tohumlarla yetiştirilmiş fidanlarla ağaçlandırılması yapılması gibi seçenekler var. Ama Ege Akdeniz bölgesi gibi Kızılçam ve Maki bitki örtüsünün bulunduğu yerlerde farklı yaklaşımlar sergileyebiliriz. Örneğin Maki bitki örtüsünün olduğu yerlerde işimiz bir tık daha rahat. Eğer Maki varsa Makiler yangından 15-20 gün içinde çok şiddetli bir yangın değilse, çok şiddetli bir yaz kuraklığı yoksa, kökleri zarar görmediyse tekrar buradan sürebiliyor. Bunu çok örneğini gördük ama şunu da görmeye başladık. Örneğin geçen yıl Hatay'da bir 3000 hektar kadar Kızılçam ve Maki ormanı yanmıştı. Hem çok şiddetli kurak olması hem de yangının şiddetli olması nedeniyle Maki'nin sürmediğini yani sürgün vermediğini de gözlemledik. Bunda biraz iklim değişikliği de artık bizim alışık olduğumuz yaklaşımları etkiliyor. Buna göre stratejiler geliştirilmesi de gerekebiliyor. Ama işte genel olarak Maki bitki örtüsünün olduğu

0: çimlenemiyor biliyor. Bunun örneklerini de görüyoruz. Bunun için örneğin o zaman B planı olarak ağaçlandırma planlanabilir, değerlendirilebilir ama ilk etapta yanmış ağaçların çıkarılması, kozalaklı dalların yanan alana serilerek tohumların yekmesak bir şekilde alana dağıtılması, yeterince tohum yoksa yine çevreden toplanmış, uzak yerlerden değil, çevreden toplanmış tohumların yanan alana serpilmesi şeklinde uygulamalar yapılması gerekiyor. Bazı yerlerde bu yapılıyor. Ve bu şekilde bir uygulamadan sonra Kızılçam ormanları herhalde bir 10-12 yıl içinde yaklaşık bir 6-7 metre boya ulaşabiliyor. Genç ormanlar kurulabiliyor. Yangın izleri kısmen de kapanabiliyor. Evet ama sadece 10-12 yıl içinde Kızılçam ağaçları geliyor ama buranı ya tekrar oradan gitmiş, yangın sırasında başka yerlere gitmiş canlı türlerinin buraya gelmesi en az 20-25 yıl sürebiliyor. Yani bu uzun bir süreç. Özetle bölgesel olarak ağaç türüne, bölgenin iklim özelliklerine bağlı olarak yapılacak uygulamaların değişmesi gerekiyor. Bu nedenle bir bilimsel yaklaşım gerekiyor. Yoksa hani aman ne bitki olursa olsun ya da hangi ağaç olursa olsun burada yeter ki ağaç olsun yaklaşımı biraz hani doğaya da zarar verebilir. İyi niyetli yaklaşımlar ama bu iyi niyetli yaklaşımların zararlı olabileceğini, örneğin doğaya işte çeşitli böceklerin ya da mantar hastalıklarının yayılmasına neden olabileceğini düşünmemiz ve burada mümkün olduğunca iklim, ekolojik özellikler, ağaç türüne özgü bilimsel yaklaşımlarla tahrip olmuş alanların, yanmış alanların restorasyonunu takip etmemiz, talep etmemiz gerekir ilgililerden.
1: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. NTV Radyo. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona Aston Villa ulaştı. İngiliz ekibiyle Freiburg'u 3-0 yenen teknik direktör Unai Emery kariyerindeki 5. Avrupa Ligi kupasını kazanmış oldu.
3: İstanbul'da Aston Villa kazandı, Unai Emery tarih yazmaya devam etti. Beşiktaş Park'ta oynanan Freiburg-Aston Villa UEFA Ligi finalini İngiliz ekibi 3-0 kazandı. Aston Villa'nın gollerini Tielemans, Buendia ve Rodgers attı. Bu Aston Villa tarihindeki 3. Avrupa Kupası. Bordo Mavililerin müzesinde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Süper Kupa da bulunuyor. Unai Emery de kariyerini parlatmaya devam ediyor. İspanyol teknik direktör Sevilla ve Villarreal'den sonra Aston Villa ile Avrupa'nın 2 numaralı kupasını 5. kez kazandı. İstanbul 5. kez bir UEFA finaline ev sahipliği yaptı. Bunların 4'ünde İngilizler mutlu sona ulaştı. Daha önce Liverpool Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupayı, Manchester City ise Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. 2009 yılında Shakhtar Donetsk, Werder Bremen'i yenip UEFA Kupası'nı müzesine götürmüştü.
2: İstanbul, Beşiktaş'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalini Galler Prensi William da takip etti. Aston Villa taraftarı olan William her gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Statta William'ı gören taraftarlar cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı. Fenerbahçe'de başkan adayları üyelerle buluşmaya devam ediyor. Bursa'da derneklerle görüşen Aziz Yıldırım transfer planlamasını ilk kez anlattı.
4: Sizlere söyleyeceğim en önemli şey biz şampiyon olacağız. Ve şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız.
5: Aziz Yıldırım taraftara şampiyonluk sözü verdi. Bursa'da üyelerle buluşan Sarı Lacivertlilerin başkan adayı seçim sürecinde ilk kez transfer planlamasını anlattı.
4: Önceliğimiz iki tane santrafor aldık. Kısa zamanda belki açıklarız. Ben şimdi diyorum ki bir tane yıldız olabilir. Başka almıyor, bir tane alıyor. Para yok diyor veya bir şey söylüyorlar. Şimdi kulübün içine girmeden biz neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Nereden ceza geliyor, ne geliyor, ne kadar parası var. Biz koyacağız tamam, orası kesin. Ama bu limitler ne kadar? Bunun için hangi oyuncuları göndermek lazım, hangilerini almak lazım? Bununla ilgili şu anda bir ekip çalışıyor. Biz Fenerbahçe futbol takımının bir kere kalitesini arttıracağız. Bunun için dedim ki bir tane yıldız, diğerleri mücadele eden oyuncular olsun. Şimdi yıldız deyince kimdir yıldız? Ortega'dır. Anelka'dır. Alex'tir.

0: Yıldırım, futbol aklının kulübün eski oyuncularından oluşturacağı bir danışma kurulu olacağını sözlerine ekledi. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran'da yapılacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İlk romanı Asal Sayıların Yalnızlığı ile Premio Strega Edebiyat Ödülünü kazanan İtalyan yazar Paolo Giordano'nun Tasmania isimli romanı Kafka Kitap'tan yayımlandı. Romanı Türkçe'ye Yelda Gürlek çevirmiş. İklim krizi, terör, teknolojik tehditler ve varoluşsal kaygıların öne çıktığı Tasmania, kişisel felaketler ile küresel krizler arasında sıkışmış bir hayatın hikayesi. Anlatıcı Paolo, hayatının en büyük kişisel krizlerinden birini yaşamaktadır. Eşi Lorenza ile yıllardır süren çocuk sahibi olma çabaları sonuçsuz kalmış, Lorenza ayrılmaya karar vermiştir. Paolo bu kişisel sorunu aşmak için kendini işine verir. Corriere della Sera için Paris'teki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nı takip etmek üzere yola çıkar. Tam da Kasım 2015 Paris saldırılarından hemen sonra şehrin askeri bir atmosfere büründüğü, tedirginlik ve yasın hakim olduğu günlerde. İklim krizine dair konuşmalar ona bayat ve sıkıcı gelir. Atom bombasının kurbanlarına dair uzun zamandır üzerinde çalıştığı kitap projesi için Avrupa'nın çeşitli kentlerine ve nihayetinde Hiroşima ve Nagasaki'ye uzanan bir yolculuğa çıkar. Roman boyunca Paolo, iklim değişikliği, küresel terör, otoriter yükseliş gibi büyük tehditlerle yüzleşirken, çevresindeki insanların da kendi küçük felaketleriyle boğuştuğunu görür. Paolo Giordano, Tasmania'da kıyamet fikrini yalnızca çevresel ya da politik bir tehdit olarak değil, aynı zamanda duygusal, zihinsel ve etik bir çöküş biçimi olarak ele alıyor. Zülfü Livaneli'nin Balıkçı ve Oğlu isimli romanı geçtiğimiz günlerde Can Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Livaneli bu romanında göçmenlik meselesini ve ekolojik yıkımı Egeli bir balıkçı ailesinin üzerinden anlatıyor. Romanın başlıca karakterleri tek çocuğunu kaybetmiş, yaşamaya dair içinde hiçbir istek duymayan balıkçı Mustafa, eşi Mesude ve denizde minik bir şişme botun üzerinde ona doğru sürüklenen Samir bebek. Balıkçı ailesi o güne dek televizyonlardan izledikleri haberlerden aşina oldukları ölü insan bedenleri ve yarı ölü bir bebekle karşılaştıklarında aile ilişkileri de ciddi bir sarsıntı geçirir. Başlangıçta bu bebeği denizin kendilerine bir armağanı olarak gören Mustafa ve Mesude çok geçmeden o akşam Ege'nin ıssız sularında neler olduğunu öğrenir ama bu hakikat karşısında sessiz kalmak, Samir bebeği kendi çocukları olarak kabul etmek isterler. Roman yeni bir hayat umuduyla bilmedikleri denizlere açılan göçmenlerin benzersiz dramının yanı sıra aile bağları, aşk, kadın dayanışması, ekoloji ve doğa üzerine çağdaş bir anlatı. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
4: Mobile Systems.
5: Reklam.
6: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
7: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: macerasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
2: PTR. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancım net, Sigortam.net.
4: Mobiliz araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
5: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
8: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
7: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
8: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi. Türksel gücünde.
9: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
10: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
11: 2026 Türkiye'nin bol yağış aldığı bir yıl. Nisan ayında Akdeniz ve Güneydoğu'da yağışlar %90 arttı. Akdeniz bölgesinde son 24 yılın, İç Anadolu bölgesinde ise son 23 yılın en yüksek yağışı kaydedildi. İstanbul'sa aksine Nisan ayında en az yağış alan il oldu. Her
10: mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
12: NTV Radyo.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 oldu. NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara ve gazetelerin ilk sayfalarına yansımalarına bakacağız. Ben Zeynep Gül Alp, haber turuyla başlayalım. Şiddetli yağışın etkili olduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde göçük meydana geldi. Yağış nedeniyle yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü. 3 kişinin kurtarıldığı, enkazda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Reyhanlı Antakya Karayolu, Narlıca Kavşa, Antakya Samandağ yolunun Orhanlı mevkiiyle bazı alt geçit ve yollarda geçici olarak trafiğe kapatıldı. Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Tokat'ta da taşkın riskine karşı önlemler en üst seviyede tutuluyor. Dükkanlar kapalı, evler tahliye edildi, sokaklar boş. Yeşilırmak kıyısında iş makineleri çalışıyor. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, kentte Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devrede olduğunu söyledi. İran krizi sıcaklığını korurken Ankara-Washington hattında önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Gündemde İran krizi, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ile Amerika'nın San Diego kentinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırı vardı. Peki Amerika-İran düğümü ne zaman çözülecek? Dünyanın merak ettiği bu sorunun yanıtı henüz belirli değil. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İran konusunda yeni açıklamalar yaptı. Acelem yok diyen Trump, Netanyahu ben ne istersem onu yapacak ifadesini de kullandı. İran'la bir anlaşmaya varmadan hiçbir konuda taviz vermeyeceklerini de sözlerine ekledi. Bir yandan da askeri gerilim devam ediyor. İran, Amerika'nın yeni anlaşma teklifini inceliyoruz dedi. Amerikan güçleri de Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı deldiği iddiasıyla bir İran tankerine operasyon düzenledi. İran bu hamleyi korsanlık olarak niteleyerek Hürmüz'den geçişler için yeni bir boğaz otoritesi kurduğunu ve artık buradan izin alınması gerektiğini duyurdu. Hürmüz Boğazı'nın durumundaki belirsizlik dünya ekonomisini olumsuz etkiliyor. NATO içinde bazı ülkelerin Amerika ile İran arasında bir anlaşma sağlanamasa bile Boğaz'a savaş gemisi göndermeyi düşündüğünü öne sürüldü. İran devrim muhafızları ise son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 26 geminin geçtiğini açıkladı. İsveç, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yapacak. Bugün başlayacak olan toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. Toplantıda Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO zirvesinin hazırlıkları gözden geçirilecek. İsrail'e aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria topraklarının bir bölümünü daha İsrail'e katmayı hedefleyen proje kapsamında Filistin köylerine zorla boşaltma talimatı verdi. Talimatın ardından köylerde İsrail yerleşimciler saldırı başlattı. Yerleşimciler Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi. İsrailliler içinse konut yapımına başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye süreci için yeni yol ve yöntem çağrısına olumlu yanıt verdi. İttifak ortağımızla siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol ve yöntemleri istişare ediyoruz dedi. Sürecin hızlanacağını da vurguladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı nedeniyle 14 ülkede okuyan ya da çalışan 150 gençle görüşme yaptı. Partisinin gençlere yönelik projelerini anlattı. Hedefimiz ilk seçimi kazanmak ve ülkeyi demokrasiye döndürmek dedi. CHP Kurultay davasında istinafın mutlak butlan kararı beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha yolsuzluk davalarını işaret edip CHP arınmalı dedi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Özgür Özel'den de yanıt geldi. Konser dönüşü fenalaşan ünlü şarkıcı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı. Mide kanaması geçirdiği belirlenen sanatçının tedbir amaçlı yoğun bakımda tedavisi sürüyor. İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona Aston Villa ulaştı. İngiliz ekibiyle Freiburg'u 3-0 yenen teknik direktör Unai Emery kariyerindeki 5. Avrupa Ligi kupasını kazanmış oldu. İstanbul Beşiktaş'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi'nin finalini Galler Prensi William da takip etti. Statta William'ı gören taraftarlar cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı.
0: NTV Radyo. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
4: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
3: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Tabii Körfez krizi ile beraber dünyada çok farklı açılımlar, çok farklı değerlendirmeler gündemde. Aslında sanki çok uzunca bir süredir devam eden bir sıkıntının, bir krizin içinde yaşıyormuş algısı hepimizde hakim. Ancak netice itibariyle Körfez Savaşı'nın sıcak yüzü neredeyse 3 aya ancak ulaşabilen bir süreçte etkinliğini koruyor veya varlığını hissettiriyor. Ama buna rağmen özellikle dün yapılan bir açıklama bu geçici gibi gözükebilen veya aslında sıkıntılı ama kısıtlı bir süreci ihtiva eden, işaret eden bu gelişmelerin kalıcı etki bırakabileceği yönünde ciddi uyarıları paylaşıyor. Neden bahsediyoruz? Birleşmiş Milletler Tarım Örgütü'nün, FAO'nun dün paylaştığı bir bilgiden bahsediyoruz. Körfez Savaşı'nın sadece geçici bir tedarik veya örneğin gübre başta olmak üzere enerji fiyatlarındaki artış sorunu olarak görünmemek gerektiğini, dünyanın bu gelişmelerin, bu kısa süreli gelişmelerin kalıcı bir gıda krizine dönüşmemesi bakımından önünde tedbir almak için çok kısıtlı bir süre olduğu ifade ediliyor. FAO'nun baş ekonomisti Maximo Torrero gayet açık ve net olarak diyor ki 6 aylık bir fırsat penceresi var dünyanın önünde. Eğer koordineli bir şekilde tedbir alınmaz ve önemli düzenlemelere imza atılmazsa dünya böyle geçici değil kalıcı bir gıda sorunuyla kronikleşme tehlikesi gösteren bir dar boğazla karşı karşıya kalabilir. Tam da bu açıklama Avrupa Birliği'nin yeni özellikle gübre kullanımı ve tarımda yeni tedbirler düzenlemesinin paketinin geçtiğine saatler demeyelim dakikalar sonra eşlik ediyor. Ya bütün dünyada bilindiği üzere büyük tedbirler alınıyor. Örneğin Rusya'da özellikle gübre kullanımı konusunda çok zecri tedbirler alındı. Rusya önceden stoklamaya gittiği gibi 1 kilogram gübrenin dahi sınırları dışına çıkmasını yasakladı. Şimdiden tedbirlerini aldı. Özellikle Afrika kıtasında tam ekim ve gübre kullanımı döneminde böyle bir sıkıntının yaşanması sadece önümüzdeki hasat mevsiminde değil aynı zamanda 3 ila 5 yıllık bir erimde tarımsal üretimi de tehlike altına sokuyor. Zaten FAO baş ekonomisti Maximo Torrero'nun da dikkat çekmeye çalıştığı bu. Yani tetikleyici etki, bu krizi arttırıcı etki eğer gereken tedbirler alınmazsa gündemde kalabilir. Tabii Türkiye açısından bu daha da sıkıntılı bir durumu ortaya koyuyor. Çünkü uzmanlara göre Türkiye'nin 21 temel gıda ürününde, tarım ürününde arz açığı verdiği ifade ediliyor. Mesela pamuk ve mercimekte ihtiyacımızın yarısı ithalatla karşılanıyor. Ayçiçeği ve hububat gibi stratejik ürünlerde ise dışa bağımlılık giderek artan bir profil gösteriyor. Daha evvel de belirttik ki gençlik günü istatistikleriyle ilgili olarak hani çiftçi yaş ortalaması 59, yakın bir zamanda 44'tü yani sadece çeyrek asır evvel. Gençler tarımdan uzaklaşıyor. Tarımdaki bu yaşlı nüfus ve profil görevi bayrağı kime devredecek? Üreticilerin her geçen yıl daha fazla ekonomik baskı altında kaldığı, bugün açıklanan traktör talebinde ve üretimindeki gerileme ve zayıflama gibi endikatörlerden de takip edilebiliyor. Dolayısıyla örneğin Avrupa'da benzer altyapılara sahip ülkelerde ne gıda enflasyonu bu mertebede ne de üretimde bizde rastlanılan bazı kronik veya yerleşik sıkıntılar var. Dolayısıyla Türkiye'nin burada da bir yumuşak karnı olduğunu belirtmek gerekiyor. Tabii bütün bu krizler Türkiye'de aslında bünyemiz hassas olduğu ve enflasyon belasıyla zayıf düşürüldüğü, hasta tutulduğu veya hasta kılındığı için daha fazla kalıcı etki de bırakabiliyor. Nitekim senelerdir hep altını çizdiğimiz ve Merkez Bankası'nın daha geçtiğimiz haftalarda ancak keşfettiği bu Ramazan etkisi gibi etkilere aslında hafife almamak gerekiyor. Nitekim bugün Bloomberg tekrar hatırlatmış, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gıda fiyatlarında Ramazan etkisi araştırması, Ramazan dönemindeki fiyat artışlarının özellikle temel ürünlerde, taze ürünlerde, işlenmiş gıdalarda, hepsinde, yani sadece birinde değil, hepsinde, sadece Ramazan döneminde değil, fakat bir kere o etki yaşandıktan sonra yapışıp kaldığına işaret ediyor. Türkiye'nin de problemi bu. Yani enflasyonla bulaşık bir bünyede her türlü sıkıntı tetikleyici veya geçici etki yaratmanın ötesinde kalıcı ve adeta kronikleşmiş yerleşik bir etki yaratıyor. İşte tıpkı esansiyel yerleşik tansiyon gibi Türkiye'nin yerleşik, katı ve yapışkan enflasyondan kurtulması, bu illetten azat edilmesi de burada önem taşıyor. Özellikle iş gıdaya geldiğinde bu bir beka sorunu haline de geliyor. FAO'nun son çalışması, tabii bir takım ayrıntılı aldığımız haberlere, duyumlara göre arka plan çalışmalarıyla bölgesel özellikle bazı reçetelerde gündeme gelecek. Türkiye'nin de bu tür reçetelere kayıtsız kalmaması gerekiyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.
4: Sabahla başlıyoruz. AK Parti Büyük Türkiye davasıdır manşetiyle çıkıyor sabah. Grup toplantısına bugün sizlerle dertleşmek istiyorum diye başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililere tarihi bir konuşma yaptı. Bu hareket kişisel rant peşinde koşan bir hareket değildir. Bu hareket en başından itibaren millet memleket davasıdır dedi. Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz bu yola hapislere düşmeyi, suikastlara hedef olmayı, idam edilmeyi göze alarak girdik. Bir engeli aşmak için bin engelle mücadele ettik ama hiçbir zaman korkmadık, vazgeçmedik. Allah ve ahlak demenin yasaklandığı karanlık günlerde hohlaya hohlaya buzdağını eriten iman dolu o yüreklere bir borcumuz var. Borcu ödemek için can vermek mi gerekiyor? Hiç tereddüt etmeyiz, o canı da veririz diyerek bu yola revan olduk dedi. Cumhurbaşkanının bu sözleri de yine sabahın manşetinde yer buldu. Katil İsrail'den insanlığa işkence bir diğer başlık. İsrail'in korsanlıkla alıkoyup Aşdod Limanı'na götürdüğü aktivistlere uyguladığı işkencenin görüntüleri ortaya çıktı. Gazze'ye yardım ulaştırmaktan başka amaçları olmayan insanlık vicdanının temsilcilerine yapılan kötü muameleye Batı ülkeleri yine sessiz kaldı diyor bugün sabah. Milliyet gazetesi NATO'ya enerji hattı önerisi manşetiyle çıkıyor. Hürmüz'deki gelişmelerin ardından deniz yoluyla yakıt taşımacılığının riskleri tartışılırken Ankara NATO'ya Türkiye'den başlayıp Bulgaristan üzerinden Romanya'ya uzanacak askeri kullanım için alternatif bir boru hattı inşa önerisinde bulundu diyor bugün Milliyet. Trump'la kritik görüşme bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Amerikan Başkanı Trump'la telefonda görüştü. Erdoğan bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müsbet bir gelişme olarak gördüğünü, makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını söyledi. Görüşme sonrası Trump ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık. Aramızda çok iyi bir ilişki var açıklamasını yaptı diyor bugün Milliyet. Hürriyet gazetesi I Love You İstanbul manşetiyle çıkıyor. Aston Villa taraftarı Freiburg maçı için geldikleri İstanbul'a aşık olduğu 24 saat yaşayan kentin dinamizmine, tarihi dokusuna ve Türklerin misafirperverliğine hayran kalan İngilizler İstanbul'a Astonbul adını verdi diyor bugün Hürriyet manşetten. CHP haramın kirin sığınağı olamaz bir diğer başlık. Kılıçdaroğlu uzun süredir devam eden sessizliğini bozdu. Hazırladığı videolu açıklamayla CHP'ye ve kamuoyuna yönelik mesajlar verdi diyor. 11 cinsel saldırıdan 294 yıl hapsi istendi bir diğer başlık. Tutuklu eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 6 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Örgüt lideri olarak belirtilen Ersoy'un 293.5 yıl hapis cezası istendi deniliyor bugün Hürriyet gazetesinde. Yeni Şafak'a bakıyoruz. Canlı yayında bile işkence manşetini görüyoruz. İsrail uluslararası sularda kaçırdığı 78'i Türk vatandaşı 428 aktiviste işkence yapıp sosyal medyada yayınladı. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Aşdod Limanı'nda elleri kelepçeli diz çöktürülen aktivistlere hakaret etti ve onları tartaklayan askerleri tebrik etti. Görüntüler tüm dünyada infiale yol açtı deniliyor bugün yine Yeni Şafak gazetesinde. Cumhuriyet gazetesi kararsız seçmen artsın isteniyor manşetiyle çıkıyor. Sosyal medyadan video yayınlayan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri Özgür Özel'in Mevlana sözüyle yaptığı göndermeye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz. CHP gerektiğinde arınmasını da iç muhasebesini de yapmayı bilir dedi. Paylaşımı 138 milletvekilinden 20'ye yakınını tekrar yayımladı bu paylaşımı. CHP yönetimi Kılıçdaroğlu'nun çağrılarıyla ilgili olarak tabanda karşılığı yok yanıtını verdi. Kurmaylar, delegelerin kurultaylarla Özel'e desteğini kanıtladığını belirtti. CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'yla ilgili tabandan bir beklentisi yok ama yargıdan var gibi yorumlar yapılıyor. Kulislerde iktidarın hedefinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kopan seçmenin CHP'den uzak kalıp kararsız olmasının istendiği görüşü öne çıkıyor diyor. Bugün bu haberde Cumhuriyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Akşama bakalım, CHP seçmenini utandırdı manşetini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyeti kurmakla övülen CHP 3-5 kifayetsiz muhtelisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü diyor. Bugün akşam gazetesi de bu manşetle çıkıyor. Postaya da bakalım, birbirlerine can oldular manşetini görüyoruz. Postada da doku ve kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle eşlerinden böbrek alamayan Ökkeşer Arslan'la Sevilay sevgili Gaziantep'te çapraz böbrek nakliyle yeniden sağlığına kavuştu. Birbirlerine can olan iki aile bundan sonra da hiç ayrılmama kararı aldı diyor. Bugün yine Posta gazetesi de bu haberi manşetten veriyor.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Finans Bülteni.
4: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.012 seviyesinde güne başlayacak. Dolar 45.61, Euro 53.04'ten işlem görüyor. Altının onzu 4.531 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.643, çeyrek altın 11.266 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 105 dolar.
0: NTV Radyo.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Ülke geneline yayılan sağanaklar hafta genelinde sürecek. Rüzgarlar serin esiyor. Marmara'da hava bulutlu, ara ara yağmur var. İstanbul ve Bursa'da hava bulutlu ve aralıklı yağmurlu. Karayel serin esiyor. İstanbul 21, Bursa 23 derece. İç Anadolu'da gün içinde sağanak geçişi olmaya devam edecek. Ankara'da yağış az noktada, sıcaklık 21 derece. Ege'de gök gürültülü bahar sağanakları hafta genelinde sürecek. Ancak yağış sonrası güneş de görülüyor. İzmir'de yerel sağanak var. Sıcaklık 26 derece. Akdeniz'de hem güneş var hem de ara ara gök gürültülü sağanaklar etkili. Antalya 28 derece. Karadeniz'de yağışlar daha çok sahilden uzak kentlere etkiliyor. Yağmur devamlı değil, ara ara yağıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da bazı ilçelerde daha şiddetli olmak üzere gök gürültülü sağanak sürecek.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento.
6: Mobile Systems.
0: Reklam.
7: AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor.

0: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
1: Kale Kilit.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
2: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: sessizliğine son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Bingöl-Solhan yolunun 11-12. kilometrelerinde ve Fethiye-Söğüt yolunun 0-4. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: NTV Radyo
5: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
6: Mobile Systems.
7: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Hatay'daki durumla başlayalım. Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle çöken evdeki bir kişi yaşamını yitirdi. Kente akşam saatlerinde başlayan sağanak gece etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Hacı Ömer Alpagot mahallesinde yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kişinin kurtarıldığı enkazda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer yandan kentteki Reyhanlı Antakya Karayolu, Narlıca Kavşağı, Antakya Samandağ yolunun Orhanlı mevkii, Kavaslı Mahallesi alt geçidi ve Kisecik Expo yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Devlet Su İşleri Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Defne ilçesinde de su baskınları oldu. Su basan apartmanda mahsur kalan engelli bir vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri koştu. Kurtarılmayı bekleyen kadının tahliyesi sağlandı. Tokat'ın Turhal ilçesinde de Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle oluşan taşkın riski devam ediyor. İlçeye bağlı 15 mahalle ve 7 köy boşaltılmıştı. Yeşilırmak çevresinde de önlemler artırıldı, setler kuruldu. Taşkın riskini artıran bir köprünün yıkımına da başlandı. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan kentte Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devrede olduğunu söyledi. İstanbul'da yeni bir uyuşturucu operasyonu var. 25 kişi için gözaltı kararı verildi. Ayrıntılar Dilek Yaman Demir'de.
8: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi sabah saatlerinde. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hem uyuşturucu ticareti hem de kullanıma ilişkin birden fazla soruşturma yürütüyordu. Geçtiğimiz günlerde uyuşturucu ticaretine ilişkin yürütülen o soruşturmadan hemen sonra bugün sabah saatlerinde de uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanıldığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddialar odağındaki 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şimdi bu operasyonda gözaltına alınan isimler var. Hemen onlarla devam edelim istiyorum. Mabel Matiz, Fatih Karacı olarak bilinen ünlü bir şarkıcı. Yine Feyza Civelek oyuncu. Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan, Canevi Aslıhan Turanlı, Kübra Siyah Demir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora. Şu sıralarda gözaltına alınan isimlerden 14'ü sabah saatlerinde Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçeleriyle birlikte Muğla ilinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. 25 şüpheli dedik, 14'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınması devam eden 11 şüpheli halen sürüyor işlemleri. Bir yandan da gözaltına alınan şüpheliler adli tıpa götürülecekler. O biyolojik inceleme dediğimiz kan örneği, saç örneği verecekler. Ve ilerleyen dakikalarda da gözaltı sayısının da yükselmesi bekleniyor diyelim.
7: Dilek Yaman Demir'in notlarını dinledik. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık 2018 yılında İzmir'de bir inşaat alanında şüpheli şekilde ölü bulunmuştu. 7 polis hakkında görevi kötüye kullanmak iddiasıyla soruşturma açılmıştı. 9 ilde 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hem soruşturmada son durum hem de Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten gelen yeni açıklamayı Baran Bila'dan dinleyelim.
9: Üzerinden geçelim, altını çizelim. Bu sabahın belki de en çok dikkat çeken açıklaması ve haberi Dorukhan Büyükışık olayıyla, vakasıyla ilgili bir cinayet iddiasıyla zaten hali hazırda soruşturma yürütülüyordu. Dava açılmıştı ve Akın Gürlek'ten, Adalet Bakanı'ndan yeni açıklamalar geldi. Faili meçhul her olayın üzerine gidildiğini ifade etti Adalet Bakanı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada. Ve 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, 9 ilde bu doğrultuda operasyon gerçekleştirildiğini ifade etti. Operasyonu gerçekleştiren emniyet birimlerine, jandarma birimlerine teşekkürlerini, tebriklerini iletti Adalet Bakanı. Peki bu olay neydi? Nasıl meydana gelmişti? Ne zaman meydana gelmişti? Şöyle bir hatırlatmak gerekirse bundan 8 yıl öncesine dayanıyor dosya. O tarihte 13 Mayıs 2018'de Dorukhan Büyükışık 26 yaşında bir genç evinin biraz ilerisinde bir şantiye alanında ölü bulundu ve hemen bir rapor hazırlandı. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'a babasına haber verildi. O tarihte ilk söylenen, ilk bu anlamdaki tespit neydi? Yüksekten düşme, bir intihar olayı, bir intihar vakası denilmişti. Fakat emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın bazı şüpheleri vardı. Olay yerine gitti. Bazı veriler topladı. Adeta bir dedektif gibi çalıştı. Ve peki bu şüpheler neydi? Şöyle özetleyebiliriz. Bir yüksekten düşme deniyordu ama vücudunda yapılan incelemede Dorukhan Büyükışık'ın darpla ilgili ciddi bulgular vardı. Sırtından sert bir cisimle kendisine vurulduğuna yönelik bazı işaretler mevcuttu. Öte yandan düşüş açısı göz önünde bulundurulduğu zaman söylenen düşüş açısı o yüksekten düşme doğrultusunda cesedin o şekilde bulunamayacağı ifade ediliyordu. Cep telefonunun öte yandan arabasının anahtarının yerinin değiştirildiğine yönelik bazı tespitler veya bu anlamda ciddi şüpheler söz konusuydu. Dosya o dönem kapatıldı. Cinayet suçlamasıyla bir soruşturma, bir kovuşturma başlatılmadı. Fakat elindeki verilerle Ethem Büyükışık Adalet Bakanlığı'na başvurdu ve sonrasında dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay bir karar verdi ve o karar doğrultusunda farklı soruşturmalar başlatıldı. Birincisi cinayet şüphesiyle 5 sanığın yargılandığı bir dava açıldı. Öte yandan bazı polisler hakkında, kamu görevlileri hakkında da ki o davada da 8 kişi vardı. Ayrı bir dava dosyası açıldı. Sonrasında bu dava dosyaları birleştirildi. 13 sanığın yargılanması devam ediyordu. Delilleri gizleme, karartma, yerin değiştirme ve bu suçlamalarla, bu iddialarla ilgili süreç devam ederken ayrıca gizli veya farklı yanıltıcı adli tıp raporu düzenlediklerine yönelik de bazı şüpheler dile getirilmiş oldu ve dava süreci devam ederken pek çok farklı adli tıp kurumu uzmanı ve polisle ilgili idari inceleme sürüyordu. Böylesine kapsamlı bir soruşturma yürütülüyordu. Fakat tabii tüm bu işlemler 7-8 yıllık bir zaman dilimini kapsadı ve bu yargılama sürerken sabah saatlerinde önemli bir açıklama geldi Adalet Bakanı'ndan. Bir kez daha vurgulayalım. 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, ifade edildi. 9 ilde operasyon düzenlendi. Çeşitli aramalar gerçekleştirildi. Şimdi ilerleyen saatlerde göreceğiz bu isimlerin daha önceden sanık sıfatıyla yargılanan isimlerle bir bağlantısı var mı? Veya çapraz sorguda neler söyleyecekler? Ne gibi suçlamalara yanıt verecekler? Bunu ilerleyen saat dilimlerinde daha net bir şekilde öğrenebileceğiz, gözlemleyebileceğiz Osman.
7: Baran Bilan'ın notlarını dinledik.
4: NTV Radyo.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye süreci için yeni yol ve yöntem çağrısına olumlu yanıt verdi. Sürecin hızlanacağını vurguladı. Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Konuşmasında dikkat çeken bir bölüm vardı. Sözlerine açık yüreklilikle konuşmak istiyorum diye başladı. Siyasi hayatında birçok ihanetle karşılaştığını söyledi.
0: Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizi menziline ulaştırmakta kararlıyız. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, kendimizden gördüğümüz kimilerinin izan ve insaf sınırlarını aşması da açıkçası canımızı acıtmıştır. Bu hareket ümmet davasıdır. Can vermek mi gerekiyor? Hiç tereddüt etmeyiz. Gerekirse o canı da veririz diyerek bu yollara revan ol. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak 1000 Tayyip Erdoğan gelir.
7: CHP Kurultay davasında istinafın mutlak butlan kararı beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha yolsuzluk davalarına işaret edip CHP arınmalı dedi. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de hedef aldı. Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'den de yanıt geldi.
6: Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir.
10: CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar gündemdeyken bir kez daha parti arınmalı dedi. Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu isim vermeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine tepki gösterdi.
11: Milletin vermediğini, delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum. Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin.
6: Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu 1000 kere toprak olur da 1000 kere çiçek açar, namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir.
10: Kılıçdaroğlu'nun bu eleştirilerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel yanıt verdi. Gazete Pencere'ye demeç veren Özel, grup toplantısında sarf ettiği sözlere Kılıçdaroğlu'nun alınmasına şaşırdığını söyledi.
12: Benim laflarım sarayda mermer olana söylendi. Kemal Kılıçdaroğlu'na değil. Ben Kemal Bey'in saraydan medet umanlarla ilgili söylediğim şeylere alınganlık göstermesine şaşırırım. O alınganlığı göstermeyecek bir pozisyonda kendisini tarif etmesini beklerim.
10: Daha önce Kılıçdaroğlu'nun ağzından ben mahkeme kararıyla gelirim diye bir şey duymadığını da ifade eden Özel, duymadım ama duysam yakıştırmam dedi. Kılıçdaroğlu'nun CHP yönetimini eleştirdiği sosyal medya mesajını 20 civarı CHP'li milletvekilinin paylaşması da dikkat çekti.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Gündemde İran krizi, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ile Amerika'nın San Diego kentinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırı vardı.
10: İran krizi sıcaklığını korurken Ankara, Washington hattında önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müsbet bir gelişme olarak gördüğünü söyledi. İhtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteklerinin süreceğini ifade etti. Erdoğan, Suriye'de istikrar ortamının sağlanmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu da söyledi. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin süreceğini ifade etti. Lübnan'daki gelişmelere de değinen Erdoğan, bölgede durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizdi. İki lider arasında yapılan görüşmede Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi de ele alındı. Zirve hazırlıklarının sürdüğünü belirten Erdoğan, zirvenin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterildiğini ifade etti. Erdoğan'ın gündeminde ABD'nin San Diego kentinde bir camiye düzenlenen saldırı da vardı. Saldırı nedeniyle Trump'a taziyelerini ileten Erdoğan, Türkiye'nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi. Görüşmeye ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan da açıklama geldi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Türkiye'nin ABD'nin müttefiki olduğunu vurgulayan Trump, Erdoğan'la çok iyi bir ilişkimiz var, halkı ona çok saygı duyuyor dedi.
7: Amerikan Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'a yönelik konuştu. Acelem yok diyen Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendi kararlarına uyacağını belirtti. İran'la bir anlaşmaya varmadan hiçbir konuda taviz vermeyeceklerini de söyledi.
13: Netanyahu iyi bir adam. Ne istersem onu yapar. Bana karşı da harika biridir. Unutmayın, o bir savaş dönemi başbakanıydı. Bence İsrail'de hak ettiği değeri görmüyor.
10: ABD-İran düğümü ne zaman çözülecek? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran konusunda yeni açıklamalar geldi. Acelem yok diyen Trump, Netanyahu ben ne istersem onu yapacak ifadesini kullandı. Trump, Sahil Güvenlik Akademisi mezunlarına hitap etmek üzere Beyaz Saray'dan ayrıldığı esnada başkanlık uçağına binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'a bir şans vereceğiz diyen Trump, Hürmüz açılmalı ancak ara seçimler yüzünden acele edeceğimi sanıyorlar, hiç acelem yok ifadesini kullandı. Trump, İsrail Başbakanlığına aday olduğu senaryoda %99 seçileceğini de öne sürdü. Sahil Güvenlik Akademisi mezunlarına hitabında yaptığı konuşmada da İran'a saldırıp saldırmayacakları konusunda henüz karar vermediklerini söyledi.
13: İran'da kalan tek soru, geri dönüp işi bitirecek miyiz? Yoksa anlaşmayı imzalayacaklar mı, göreceğiz. İran'ı çok sert vurduk. Daha da sert vurabiliriz. Anlaşabiliriz de, göreceğiz.
10: ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüşmüştü. İsrail medyası bu görüşmenin uzun ve dramatik geçtiğini aktarmıştı.
7: Amerika-İran hattında bir yandan ateşkes için diplomasi girişimleri, bir yandan da askeri gerilim sürüyor. İran, Amerika'nın yeni anlaşma teklifini inceliyoruz dedi. Amerikan güçleri de Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı deldi iddiasıyla bir İran tankerine operasyon düzenledi. İran bu hamleyi korsanlık olarak niteleyerek Hürmüz'den geçişler için yeni bir boğaz otoritesi kurduğunu ve artık buradan izin alınması gerektiğini duyurdu. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştırma komisyonunda önemli bir toplantı vardı. Komisyonda sunum yapan akademisyenler saldırıları gerçekleştiren çocuklara dair önemli tespitler yaptı.
14: Saldırılar anlık bir öfke patlaması değil, örgütlü şiddetin bireysel dışa vurumu. Toplumun bütün değerlerini reddeden bir profil var. Bu tespitler Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan akademisyenlere ait. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırma komisyonu, Kahramanmaraş ziyaretinin ardından ilk kez toplandı. TOP Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Hilmi Demir, iki şehirdeki saldırganların profillerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Demir, çocuklarda toplumun bütün değerlerini reddeden bir profil var. Eğitim sistemine karşı sadist, ailesinden nefret ediyor diye konuştu. Çocukların birbirleriyle dijital ağlar üzerinden şiddeti yücelten manifestolar aracılığıyla iletişime geçtiklerini de anlattı. Bu çocukların bilgisayar oyunlarıyla terörize olduğunu görüyoruz dedi. Demir, okul, aile, devlet ve teknoloji dörtgeniyle zehirli dijital oksijeni kesen adımlar atılmalı değerlendirmesinde bulundu. Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Garip Yüksel de saldırganlarda şöhret arayışı olduğunu dile getirdi. Anaokulundan lise sona kadar rehberlik hizmeti verilmesini önerdi. Komisyon, okul saldırılarının yaşandığı Kahramanmaraş'ı ziyaret etmişti. Komisyon üyeleri 12 Haziran'da ise Şanlıurfa'ya gidecek.
7: Kurban Bayramı yaklaşırken 9 günlük tatilde yola çıkacaklar, hazırlık yapıyor. Memlekete ya da tatil araçlarıyla gidecekler. Daha güvenli yolculuk için otosanayilerde bakım yaptırıyor. Peki ücretler nasıl? Geçen seneye göre ne kadar zamlı? Yanıtı haberimizde.
14: Kurban Bayramı yaklaşıyor. 9 günlük tatilde aracıyla uzun yola çıkacaklar, otosanayilerde yoğunluk oluşurdu.
15: Bayram bereketiyle geliyor her zaman olduğu gibi ama geçen senelere nazaran gerçekten bir düşüş oldu. Daha çok bakım, işte aracından gelen sesler, uzun yol kontrolleri, bunlar için geliyorlar.
16: Yola gideceğim, bayram arifesi. Direksiyon kutusunun körükleri bozukmuş, yırtıkmış, yağ kaçırıyor falan. Bunların çözülmesi ve yapılması için ve kafam rahat yola gidebilmek için aracım sanayiye tamire gittim.
17: Bodrum'a yolculuğum var, havalarda ısındı. Yağ bakımı, hava filtresi değişimi gibi bazı bakımlar yapıyorum.
14: Bakım ücreti araçtan araca değişiyor. Ama fiyatlar geçen seneye göre ortalama 2 katına çıktı.
18: Minimum 6 ile 8, maksimum 20 bin liraya kadar çıkıyor bir aracın bakımı. Aracın markasına, modeline ve kullanılan malzemeye göre değişiyor fiyatlar. Geçen yıl ortalama 4 lira, 4,5 lira civarında olan bir aracın masrafı şu anda 8 liralara çıktı.
19: Mümkün olduğu kadar insanlarımız da 8 binde yaptıracağı, 9 binde yaptıracağı bakımları hep 10, 12, 13 yani uzatarak yapıyorlar. 2 kilometre, 3 kilometre falan daha uzatıyorlar bakımlarını.
20: Bayram öncesi de uzun yol gereksinimlerini karşılamak için tedbir alıyoruz.
21: Ortalama bir araç için 4,5, 5, max 6. Bu sene otomatikman 2'ye katladı diyebiliriz.
14: Bayram öncesi güvenli bir yolculuğun bedeli artsa da bakımsız yola çıkmanın faturası çok daha ağır olabilir.
4: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
7: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibarıyla %65'i gösteriyor. Her iki köprüde de yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal bağlantı yolu Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy Kavacık arasında yoğunluk var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Sefa Köytem'de ise İstanbul Altınşehir arasında yine trafik yoğunluğu gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
4: İstanbul yol durumu.
5: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
2: Mobile Systems.
3: Reklam.
22: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
23: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
24: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
25: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiç

0: Kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
2: lazım. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: Katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
1: Mobile Systems.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
3: Merhabalar. Bitki bazlı yağlardan bahsediyoruz. O zaman şu anda ülkemizde en yaygın olanına gidelim. Aynı zamanda da en yeni olanına. O da nedir? Ayçiçek yağı. Doğru, Trakya bölgesine gidiyoruz. Trakya ayçiçeği yağı yetiştiriciliğinin merkezi. Şimdi ayçiçeği yağı yeni dedim ama aslında şöyle 5000 yıllık bir tarihi var. Fakat o da Amerika'da. Amerikan yerlileri ayçiçeğinin yağını çıkarıyorlarmış. Ama Avrupa kıtasına ancak Amerika'nın keşfinden sonra gelmiş, işe yarar bir bitki olduğu da daha sonraları anlaşılmış. Şimdi birazcık tarihine bakarsak aslında ilk defa İngilizler ayçiçeğinden yağ çıkartmak için bir patent alıyorlar 1716 yılında. Fakat asıl Çarlık Rusyası'nda ayçiçek yağı gerçekten yer buluyor ve yağı çıkarılmaya başlanıyor ve ilk geniş ölçekte ayçiçek yağı 1830 yılında Çarlık Rusyası'nda geliştiriliyor. Fakat 1900'lerin başlarına gitmemiz lazım. Asıl bugünkü ayçiçek yağının kökenini araştırmak için. O da 1924 yılında Rusya'da Kırım bölgesinde Krasnodar var. Orada bir zirai araştırma merkezi var. Orada da Ukrayna doğumlu çok önemli bir ziraat uzmanı var. Vasily Stepanovich Pustovoid. Şimdi Pustovoid ayçiçek bitkisinin çekirdekleri daha fazla yağ verenini geliştiriyor. Ayçiçek yağı endüstriyel bir yağ olarak artık üretilmeye başlanıyor. Bize de Bulgar göçmenlerin etkisiyle Trakya'ya gelmiş ilk defa. Şimdi tabii Bulgaristan'da o zamanlar 1950'lerde Bulgar göçü yaşanmıştı. O zamanlar Bulgaristan demir perde gerisi ülkesi, elbette ki Rusya'nın etkisi altında ve ayçiçek yağını da biz ilk defa bu şekilde tanışıyoruz ve sonra Trakya bölgesinde gelişiyor. Ayçiçek yağının gerçek tadına bakmak istersek o zaman Gürcistan'a gideceğiz. Bizdeki sızma zeytinyağı gibi böyle ekmek banmak için sofrada masaya koyarız. Aynı ayçiçek yağı da o şekilde sofraya ekmek banmalık bir şekilde geliyor. Zaten pişmeye kullanamazsınız. Çünkü o kadar yoğun bir çekirdek tadı var ki ağzınızda sanki bir avuç ayıklanmış ayçiçeği çekirdeği atmış gibi oluyorsunuz. O kadar yoğun bir lezzet.

0: Çorbaların üstüne şöyle gezdirmeye çok yakışıyor. Hemen oraya bir ayçiçeği, çekirdeği tadı veriyor. İşte mezelerin üstüne patlıcan ezmeye falan gerçekten son derece yakışıyor. Ama pişirmelik derseniz yok. O zaman tadı çok baskın, biraz fazla ağır. Böyle çekirdek yağlarından bir yağ daha var ki Avusturya'ya gidiyor. Çünkü onların adıyla meşhur olmuş. Hatta bir de Slovenya. O da nedir? Balkabağı çekirdeğinin o yeşil yeşil çekirdekler var ya, şimdi bizde çerezlik olarak da satılıyor. İşte onun yağı. Fakat o yeşil çekirdeklerin rengi de adeta zift yeşili oluyor. Simsiyah bir yağ. Bir iki damla bir çorbanın üstüne koyun. Özellikle balkabağı çorbasının üstüne koyun. Ağzınızda sanki bir avuç çekirdek patlamış gibi oluyor. O kadar yoğun bir lezzet. Hatta Slovenler ona o çekirdek yağını Buchna Olje diyorlar. Evet, Avusturya'nın güneyi, Graz bölgesi ve Slovenya'nın en önemli yağlarından biri. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
3: Tokat, Amasya, Sivas, Doğu Anadolu genelinde sağanaklar devam ederken dağlardaki karlar da erimeye başladığından dere taşkınlarına karşı tedbirli olunmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 21 Mayıs 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Uluslararası Çay Günü bugün. Çayı neden kutluyoruz? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kökeni 5000 yıldan daha eskiye dayanan çayın tarihini, kültürel önemini, yoksulluğun azaltılması ve gıda güvenliğindeki etkili rolünü dikkate alarak bugünü ilan etti. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nü de bu kutlamaya öncülük etmeye çağırdı. Bugün 13 milyondan fazla insanın geçim kaynağı olan çay, refahın, huzurun kadim bir sembolü ve dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek. Dünyanın neresinde olursak olalım, karşılaştığımız zorluklar ne olursa olsun, bir fincan çay içmek gibi basit bir eylem bir anlık da olsa rahatlatır. Çay gününün bu yılki teması, çay üretimini teşvik etmek ve üreticilerini desteklemek. Özellikle kadın üreticilerin ekonomik olarak güçlendirilmesine ve sürdürülebilir üretimin geliştirilmesine vurgu yapılan kutlamalarda çay içme ritüelleri de hatırlanacak. Japonların çay seremonisi, İngilizlerin beş çayı, Anadolu'nun ince belli bardakta demli çayı meşhur. Dünyanın en ilginç çay ritüeli ise Moğolistan'da olabilir. Çaya şeker yerine tuz, un ve yağ ekleyip kurutulmuş et yanında içiyorlar. Çay günü kutlu olsun.
4: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: NTV Radyo.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu.
2: Reklam.
6: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
7: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta.
10: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
11: Televizyon deyince vatan.
10: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
11: Yaz kapıda. Yeni mi?

0: Ben babaya sormuştum o zaman, oğlunuzun neden öldürüldüğünü düşünüyorsunuz demiştim. Olay tam da esasla bu tarihlerde oldu. Hı hı. Mayıs, 13 Mayıs 2018'de bu cinayet işlendi.
1: Yani artık 21'den öncesine de denk geliyor. Az önce bahsettiğim 4 yıllık mücadelenin öncesi.
0: Tabii, asıl bu olay tam 8 yıl önce gerçekleşti. Hı hı. Yani Dorukhan Büyükışık 8 yıl önce aramızdan ayrıldı. Bir hatırlayalım. Dorukhan Büyükışık evden çıkmıştı. Narlıdere'de eğitimli bir genç. Koşu yapıyordu sabahları, akşamları koşu yapıyordu. O gün o inşaatın önünden geçerken artık ne olduysa akabinde babasına oğlunuzun inşaatın tepesinden düştüğü telefonu geldi. İntihar ettiği söylendi. Ama Dorukhan Büyükışık aslında inşaattan aşağıya atılmıştı. Baba olay yerini ilk gördüğünde inanmadı. Dedi ki benim oğlum böyle düşmüş olamaz. Çünkü cenazenin yerdeki düşüş şekli, duruşu atılmış olabileceği izlenimini uyandırmıştı ama onun söylemlerine kimse inanmadı. Sonra Dorukhan Büyükış'ın telefonuyla oynandığı ortaya çıktı. Delillerin karartıldığı ortaya çıktı. İddia şu, babanın düşüncesi şu. Şimdi görüntüleri de burada görüyoruz. Kimler şimdi söyleyelim. Mehmet Münir Tanyer. Kim Mehmet Münir Tanyer? Dorukhan Büyükışık'ın ölü bulunduğu inşaatın sahibi. Tanyerler İzmir'de çok büyük bir firma. İzmir'de bilinen müteahhitler. Oğlu Mehmet Tanyer. İkisi şu anda gözaltında. Diğer iki isimse aslında 26 kişi var ama diğer iki isim size biri dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü. Diğeri de o dönemin olaya bakan karakolun amiri. İşte böyle bir durumdan bahsediyoruz. Tek tek de gösteriyoruz. Aralarında kimler var derseniz. Aralarında inşaat çalışanları var. Bekçiler var. Proje müdürü var. Tek tek de bakabiliriz isimleri esasında savcılık saymış ama bir yandan söyleyelim. Mesela hemen başlayalım. Mehmet Münir Tanyer ilk dosyayı alırsak bir daha söyleyelim. Olay tarihinde Tanyer inşaatın ortağı olarak görünüyordu. Yani aslında meşhur bir müteahhit. Mehmet Taylan Tanyer onun oğlu. O da inşaatın ortakları arasında görünüyor. Diğer kişiler Murat Köse inşaat elektrikçisi olarak gözüküyor. Cevdet Akay olay yerinde şirket güvenlik amiri diye gözüküyor. Şimdi devam edelim saymaya. Başka kimler var? Şimdi İlhan Gökhan Ellez. Onlara bakalım. Onlar da hep esasında bu ilk gördüğünüz sıra komple inşaat çalışanları. Ama biraz resimlerimizi ilerletebilirsek asıl önemli kişilere geleceğiz. Çünkü İsmail Yalçın. İsmail Yalçın geleceğiz. İsmail Yalçın dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü. Ve onunla beraber 9 polis var toplamda. Atakan Kaçar'ı görüyoruz. Olay yeri büro amiri komiseri görünüyor. Diğer isimlere gelelim. Onlar da hem olay yerinde görev yapmış polisler hem de karakol polisleri. Şimdi
1: şüpheli sıfatıyla
0: gözaltına. Tabii bakın bunu bir kez daha söyleyelim. Şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmış durumdalar. Bazıları delilleri yok etmekle suçlanıyor. Hı hı. Bazıları delilleri değiştirmekle iddia ediliyor. Yani ya da görevi suç. Tabii bunların hepsi iddia. Ama şunu söyleyebiliriz. 8 yıl önce intihar diye kapatılan bir dosya daha önce esasında cinayet soruşturmasına dönmüştü. Ama bu kez ilk kez bu kadar büyük bir adım atıldı ve olayla ilgili hem inşaat sahipleri, inşaat firmasının sahipleri hem de polisler gözaltına alındı. Daha önceden de jandarmalar bu olayla ilgili yargılanıyor Ankara'da. Hı hı. Yine İzmir'de devam eden soruşturmalar var. Ama işte geldiğimiz nokta bu. Peki neden bu olay işlendi? Babaya sorduğumuzda Ethem Büyükışık'la ben çok röportaj yaptım. Muhtemelen 7 ya da 8 haber röportaj yaptık. Buraya geldi, stüdyolarımıza geldi, burada konuştuk. Şu olduğunu düşünüyordu baba. Oğlum koşuya çıkmıştı. Muhtemelen orada görmemesi gereken bir şey gördü. Ya da orada bir tartışmaya dahil oldu. O tartışma sonrasında da biri oğlumun sırtına bir demirle vurdu. Çünkü öyle izler vardı Dorukhan Büyükışık'ın vücudunda. Daha sonra da neler olduğu anlaşılamayacak şekilde olay büyüdü ve Dorukhan Büyükışık orada kavgada hayatını kaybetti. Sonra da işte zanlıların, şüphelilerin, hı hı, panik olduğunu ve bunu nasıl intihara sokabileceklerini düşündüklerini, daha sonra da Dorukhan Büyükışık'ı inşaatın tepesine çıkardıklarını ve oradan aşağıya attıklarını düşünüyordu baba. Röportajlarımızda bunları söylemişti. Ama gerçekten çok önemli bir olay. Tam 8 yıl önce 13 Mayıs 2018'de artık cinayet diyebiliriz buna, işlendi bu.

0: Cinayet, intihar olduğu düşünüldü, dosya kapatıldı. Baba tek tek, bakın şu çok önemliydi. Babanın elinde, buraya geldiğinde, biz 2022 yılında ilk bu NTV'nin kapısından içeriye girdi beyefendi. Ve şunu söyleyelim, bana görüntüler gösterdi. Olay yeri görüntüleri. Oğlunun cenazesi yerde, polisler başında, onun videosuna bakıyor. Belki binlerce defa o videoyu izlemiş. Bir baba için ne kadar acı bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz? Binlerce kez oğlunun cesedine o halde baktı, baktı, baktı. Ve sonra bir dedektif gibi bu olayı çözmek için adımlarını attı. Tırnaklarıyla kazıdı ve işte geldiğimiz nokta bu. Gerçekten son dönemin en önemli olaylarından biri. Çok uzun süredir konuşuyoruz. 4 yıldır bizim gündemimizde Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümü ve artık Dorukhan Büyükışık cinayeti diyebiliriz buna.
1: Bundan sonra ne olacak? Şimdi Ankara'daki bir dosyadan da bahsettin. Onların birleştirilme durumu var mı? Nasıl ilerleyecek süreç?
0: Bunlar olabilir tabii ihtimal dahilinde ama çok ayaklı gerçekten. Çünkü jandarmaların bazı delillerle oynadığı öne sürülüyordu. İşte telefondaki bazı bilgilerin silindiği iddia ediliyordu. Keza polislerle ilgili yürüyen böyle bir süreç vardı. Biliyorsunuz bu olay son dönemin gerçekten baktığımızda sürekli haberleri yapılan, sürekli gündeme gelen dosyalarından biriydi. Tabii dosyalar birleşebilir ama gerçekten ilk kez bu kadar büyük isimlere, önemli isimlere gidildiğini görüyoruz bu duruşmada, bu soruşturmada.
1: Bu ve benzer durumlar olacak herhalde. Ben daha ilk yani son dakika bilgisi düştüğünden itibaren de Gürcistan Doku'ya da örnek veriyorum. Bu konuyla ilgili Adalet Bakanı'nın çok sayıda açıklaması var. Ona da bakın. Bu arada bir konuğumuz daha var. Evet. Ethem Büyükışık da bizlerle birlikte.
0: İşte bir dedektif gibi gerçekten soruşturmayı sürdüren isim Ethem Büyükışık, emekli tümgeneral, bordo bereli ve oğlunun cinayetini tek tek uğraştı ve işte bugünlere getiren en önemli isimlerden biri. Efendim ne diyeceksiniz bu son gelişmeyle ilgili?
2: Yaz Bey, öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu mücadeleye başladığımızda NTV ailesi ve bizzat siz Yaz Şenkal olarak ilk sesimizi duyan grup içindeydiniz. Ve bu mücadeleyi verirken de hiç aralıksız olarak fikri takip yaparak sesimizi duyurmaya devam ettiniz. Size ne kadar teşekkür etsem, minnettar olsam azdır. Eşim ve kendi adıma şükranlarımı sunuyorum.
0: Sağ olun.
2: İkinci olarak Sayın Adalet Bakanı'na, Sayın İzmir Cumhuriyet Başsavcısına ve Başsavcı Vekili ve savcılarımıza şükranlarımı arz etmek istiyorum. 8 yıl boyunca gerçekten çok zor, çok meşakkatli bir süreci geride bıraktık. Bu süre esnasında birçok kamu görevlisinin, birçok maalesef devlet memurunun yanlışlar yaptığını, suçlar işlediğini, bu nedenle bu cinayetin biraz da kasıtlı olarak, bilerek, isteyerek kapatıldığını gördük. Ve maalesef bunların içinde en önemli olanlardan bir grupta Adli Tıp Kurumu içindeki 62 adli tıp uzmanıydı. Bunlar tam 5 kez sahte adli tıp raporu üreterek bu davanın 5 yıl boyunca sonuçsuz kalmasına neden oldular. İnşallah şimdi sıra ona gelecek. Ancak geldiğimiz aşama itibariyle Sayın Adalet Bakanı ve Sayın İzmir Cumhuriyet Başsavcısı bu adımı atarak soruşturmanın önünü açtılar. Artık bundan sonra devlet içinde suç işleyen hiçbir kamu görevlisi korunamayacağını bir kez daha görmüş olacak ve bundan sonra daha dikkatli hareket edecekler. Ben o nedenle sizin vasıtanızla Sayın Adalet Bakanı ve Sayın İzmir Cumhuriyet Başsavcısına da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.
0: Bundan sonra cinayetin, ne olmasını bekliyorsunuz?
2: Bundan sonra
0: yayında bir aksilik oldu. Tekrar
1: zaman zaman canlı yayınlarda, özellikle Skype bağlantılarında bu olabiliyor. İzleyicimizden özür diliyoruz. Merak ettiğimiz soru, Ankara dosyasıyla birleşecek mi, ne olacak bundan sonra? Bir bağlantı kurulabilirse yine aktarmayı sürdüreceğiz. Arkadaşlarımız o çalışmayı. Tamam, devam edelim. Biz kaldığımız yerden. Sizinle, yani seninle olan ilişkisinden de bahsetti. Neler aktaracaksın şimdi bu 8 seneyle alakalı?
0: Ya şimdi her şeyden önce bizim karşımıza çıktığımızda kendinden çok emin bir baba vardı. Şimdi Ahmet Yavuz general, onun aracılığıyla biz tanıştık. Biliyorsunuz balyoz sanığıydı kendisi. O da yatmıştı, çıkmıştı. Onun aracılığıyla tanıştık. Bir baba var dedi. Sesini duyurmak istiyor dedi. Kahraman, bordo bereli ama hiç yanında kimseyi bulamıyor dedi. Tek tek uğraşmıştı esasında. Düşünün bakın, bir emekli general, kahraman, bordo bereli, çok sayıda operasyona gitmiş. Onun başına bile bunlar gelebiliyorsa, kim bilir sıradan vatandaşların başına neler gelebilir duygusuyla biz de yaklaştık bu işe. Ama kaynakları vardı, tanıdıkları vardı yine. Bizim giremeyeceğimiz, erişemeyeceğimiz normal sade vatandaşın belki de erişemeyeceği yerlere bir şekilde Ethem Bey tırnaklarıyla kazıyarak, dosyaları tekrar okuyarak, açarak, rica ederek arkadaşlarından bu soruşturmayı bir yerlere getirdi. Elinde artık sağlam kanıtlar olduktan sonra da mücadelesine 4 yıl sonra başladı. Ve işte 4 yılda geldiğimiz nokta burası. Evet, adli tıp ayağı da var bu işin. Bakın, düşünebiliyor musunuz? Polis ayağı var, jandarma ayağı var, adli ayağı var, adli tıp ayağı var. Yani nasıl bir şebeke mi desek artık, nasıl bir düzenle karşı karşıya olduğumuzu anlamak açısından, nasıl bir mücadele verdiğini anlamak açısından iyi bir nokta. Bir kez daha söyleyelim. İşin içinde polis var, bekçi var, müteahhit var, jandarma var, adli tıp var. Ve sonuçta İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı işte 8 yıl geçtikten sonra, bu şüpheli ölümün üzerinden 8 yıl geçtikten sonra bu noktaya getirdiği işi. Bundan sonra neler olacak? İşte soruşturmanın genişleyebileceğini anlıyoruz Ethem Büyükışık'ın.
1: Bu aynı zamanda sadece bu dosyayla ilgili değil, farklı dosyalar açısından da görüyor. Çünkü Adalet Bakanı'nın sosyal medya paylaşımında, yani bu operasyonu duyurduğu paylaşımda da bu var. Artık faili meçhul suçları araştırma bürosunun daha da üstüne gideceği, Cumhurbaşkanı'nın bu konuda kararlı olduğuna dair bazı açıklamasını da yaptı.
0: Evet, bu tabii çok uzun yıllardan beri süren bir mücadele. Düşünün, 4 yıldır sadece bizim değil, birçok yerin, birçok kuruluşun da gündeminde olan, sıklıkla takip edilen dosyalardan biri ama bizim radarımıza giremeyen birçok dosya da var. Eğer bu kadar gündemde olan bir dosya bile 8 yıl sonra açıldığında neler ortaya çıkıyorsa gerçekten buna ihtiyaç olduğunu anlıyoruz. Çünkü bu bizim radarımızda olan, Ethem Büyükışık'ın sesini duyurma imkanı olan insanlardan biri bir şekilde. Bu dosyaların açılması muhtemelen önümüzdeki süreçte benzer soruşturmaları da gündeme getirecek diye düşünüyorum.
1: Başka hangi dosyalarda acaba bunları konuşuruz diye düşünüyorum şimdi. Gülistan Doku'yu çok konuştuk yerde bıraktığımız haftalardan. Bir yandan Rojin Kabayiş'in bu kez artık farklı bir ülkeye gidiyor. Biliyorsun, önceki Adalet Bakanı döneminde de hafızam yanıltmıyorsa İspanya'ya gitmişti, telefonu bulunamadı. Daha da devam edecek herhalde bunlar.
0: Var, var. Çok dosya var. Ya benim hatırladığım sadece bir cinayet şüphelisi olup yurt dışına kaçıp 20 yıl sonra gelen ama hakkında hiç soruşturma yürütülmeyen insanlar da var. Muhtemelen bunlara da, zaman aşımından yararlanan kişiler de var. Muhtemelen bunlara da gelecektir sıra. Ama biz istiyorsan Dorukhan Büyükışık olayı üzerinden devam edelim. Şimdi izleyicilerimiz, hiç olayı bilmeyen izleyicilerimiz için istersen biraz toparlama yapayım Osman.
1: 2018'den şimdi, bugüne nasıl aşamalardan gelin?
0: Şimdi burada asker üniformasını görüyoruz ama bu askerlik görevi sırasında çekilmiş bir fotoğraf.
1: Hatıra fotoğrafı.
0: Babasıyla beraber fotoğraf çektirmiş. Dorukhan Büyükışık İzmirli bir genç. İzmir'de yaşıyor, Narlıdere'de yaşıyorlar. 13 Mayıs 2018'de evinin yakınlarında yürüyüşe, koşuya çıkıyor. Ve akabinde de bir inşaattan düştüğü şeklinde babasına bilgi geliyor. Bu babası hemen olay yerine gidiyor, bakıyorlar, ediyorlar. Soruşturma ilk etapta intihar gibi gözüküyor. Fakat baba buna hiç inanmıyor. Soruşturma açılıyor, dava istiyor. Fakat davalar reddediliyor. Dava reddedile en sonunda iş Yargıtay aşamasına geliyor. Yargıtay aşamasında Yargıtay diyor ki bu dosyayı bir daha bakın.
1: Ve genel mahkemeye gönderiyor.
0: Bir daha bakın diyor. Yine reddediliyor. Bu cinayet değil, şüpheli ölüm değil, intihardır deniyor ama işte orada artık Ethem Büyükışık'ın kendi delillendirmesi, delillerin yok edildiğini ortaya çıkarması ya da değiştirildiğini ortaya çıkarması bir şeyleri değiştirmeye başlıyor 2022'den itibaren. Ve soruşturmalar tek tek açılmaya başlanıyor. Önce delil karartanlarla ilgili, sonra bu inşaattakilerle alakalı soruşturmalar yürüyor. Zaten İzmir'de devam eden soruşturmalar var. Biz bununla alakalı haberler yapıyoruz.
1: Bugünkü delil karartma şüphesiyle, iddiasıyla gözaltına alınma.
0: İşin doğrusu bu da var ama artık müteahhite gittiğine göre iş başka bir yere gitti. Yani bu artık cinayet soruşturması hiç buralara uzanmamıştı. Artık bu taraf işin çok başka bir boyuta geldiğini görüyoruz. Şimdi bilgi notu ne? Bakalım. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aynen bakın şu cümleyi kullanmış. Hep daha önceden şüpheli ölüm ifadesi kullanılırdı. Dorukhan Büyükışık'ın 13 Mayıs 2018 tarihinde öldürülmesi olayı.
1: Adını koyuyor yani.
0: Artık adını koymuş savcılık. Öldürülmesi olayı diyor. Yani biz artık burada intihar, şüpheli ölümden çıktık. Soruşturma, öldürülme, cinayet. Zaten böyle devam ediyordu ama artık bunun altı kalın bir şekilde çiziyorlar. Peki ne? Suçlar ne? Kasten öldürme. Suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme, yalan tanıklık. Yani burada kasten öldürmede inşaatı görüyoruz, inşaat çalışanları. Suç delillerini yok etmede polisleri, bekçileri ve yalan tanıklıkta da yine inşaat çalışanları ve muhtemelen polisleri görüyoruz. Muhtemelen Ethem Büyükışık'la bir daha...
1: Telefon bağlantısı yapacağız. Görüntüde tamam. Sıkıntı varmış. Arkadaşlarımız onu anlattı. Ethem Bey bir kez daha yayında. Yarım kalmıştınız.
2: Evet.
1: Bundan sonrasına ilişkin ne bekliyorsunuz diye bir soru sormuştuk. Oradan devam edelim isterseniz.
2: Tamam. Bundan sonrası bu yargılama sürecinin adil bir şekilde süratle ilerletilmesi ve bu davada suç işleyen diğer kamu görevlileri ve sivillerin de bu davaya dahil edilerek en kısa zamanda bu suçu işleyenlerin, bu suçları işleyenlerin faillerinin hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını bekliyoruz efendim.
1: Ankara'daki dosyayla birleştirilme gibi bir durum olacak mı? Hukukçularınız sizin neler söylüyorlar bu konuyla ilgili? Öngörü ne?
2: Şu andaki bizim hukukçu arkadaşlarımız, avukatlarımızla yaptığımız değerlendirmede yürümekte olan başka soruşturmalar var. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı personeli hakkında bu 62 kişi hakkında açılan bir soruşturma var, adli soruşturma. Onun da önümüzdeki günler içinde soruşturma ve kovuşturmalarla birleştirileceğini değerlendiriyoruz. Çünkü aynı suçun bir parçası ve işbirliği halinde organize bir suç örgütü olarak bu suçları işlemişler. Dolayısıyla hepsinin birlikte yürüyeceğini değerlendiriyoruz efendim.
0: Siz bu cinayetin neden işlendiğini düşünüyorsunuz?
2: Tamamen tesadüften o ibaret olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu şahısları tanımıyoruz. Kendi semtimizde yürüyüş yaparken muhtemelen organize bir suç örgütünün işlediği bir suça tanık olduğu için oğlumuzu katlettiler diye değerlendiriyoruz. Çünkü bu konuyla ilgili yapılan soruşturmalarda cinayetin sanıkları, şüphelileriyle kasten öldürme delillerini yok edenlerin hiçbir şekilde bizimle daha önce bir araya gelmediğini, bir irtibat kurulmadığını belirledik. Dolayısıyla önceden var olan bir husumet nedeniyle değil, anlık bir gelişmeyle bu suçun işlendiğini değerlendiriyoruz.
0: Çok kısa, hiç bilmeyen izleyicilerimiz için delillerde nasıl oynama yapıldığını siz tespit etmiştiniz. Söyleyebilir misiniz acaba?
2: Tabii. Öncelikle suçun delilleri olan olay yeri inceleme fotoğraflarını ve videolarını maalesef o dönemin Cumhuriyet Savcısı ve o dönem görev yapan kolluk görevlileri tam bir kısmını 2 yıl, bir kısmını 3 yıl yok ettiler. Biz bunları kendi çabamızla ve devlet içindeki namuslu, dürüst kamu görevlileri vasıtasıyla bulduk, çıkarttık ve dosyaya tekrar sokturduk. Bunun dışında oğlumun kontak anahtarıyla defalarca yer değiştirme işlemi yapılmış, aracı açılmış. Ondan sonra cep telefonu önce bir yerde bulunmuş, sonra arabasına götürülmüş, oradan çatı katına çıkartılmış. Bunlar ortaya çıktı. Ondan sonra oğlumuzun bedeni gece birkaç defa yer değiştirmiş ve pozisyon değiştirmiş. Bütün bunları ve buna benzer delilleri dosyaya sunduk ve ondan sonra olay aydınlanmaya başladı.
0: İlk başka bir yerde öldürüldü, daha sonra inşaata getirildiğini mi düşünüyorsunuz?
2: Evet efendim, evet. Çünkü şu anda oğlumuzun adli tıp muayenesinde sırtında belirten izlerin hiçbirisi sabah bulunduğu yerde görülmüyor. Başka bir yerde öldürülmüş. Ayrıca sabah da bulunduğu yerde birkaç defa pozisyon ve yer değiştirilmiş. Mesela adli tıp doktoruna biz olay yerinceleme fotoğraflarını gösterdik. Dedik ki bu demirlerin altına oğlumun kafası nasıl bedende hiçbir yara iz olmadan 27 metreden beton zemine düştüğünde girer diye sorduk. Ben dedi bu halde görmedim dedi. Bu dedi bu şekilde muayene de yapmadım dedi. Elbiseleri kendi elimle kestim ben makasla dedi. Bu vaziyette değildi ki dedi. Ben başka yerde gördüm oğlunuzu dedi. Bunu duruşma esnasında mahkemede ifade etti. Gene mahkemede bir başka tanık, olayı ilk gören ustabaşı, ben dedi oğlunuzu dedi sırt üstü yatarken görmedim dedi. Ben dedi oğlunuzu yüz üstü yatarken gördüm. Böyle değildi bu dedi. Zaten dedi oğlunuzun dedi 27 metreden düşmesi halinde paramparça oldunuz dedi. Bunlar ne teknik kayıtlara yansıdı.
0: Ethem Bey, çok özür dilerim Osman. Lütfen. Ethem Bey, biz sizle ilk karşılaştığımızda siz bana görüntüleri göstermiştiniz. Olay yeri görüntüleri. Gerçekten ben bile bakmaya çekinirken siz o görüntülere belki yüzlerce, belki binlerce defa baktınız. Küçücük de olsa bir delil aramaya çalıştınız. Şimdi bir baba olarak geldiğiniz bu mücadelede gelinen nokta, nasıl hissediyorsunuz efendim?
2: Nefes almaya çalışıyoruz. Daha şu ana kadar ne eşimle ben acımızı yaşayamadık. Bundan sonra hiç olmazsa bu olay tüm yönleriyle aydınlatıldıktan sonra umarım huzura kavuşuruz diye düşünüyorum. Daha çok işimiz var. Yargı süreçlerinin ne kadar meşakkatli olduğunu bilen bir insanım. Bu süreç içinde yükümüz biraz daha artacak. Ve oğlumuzu bütün gece işkence ederek, öldürenlerle yüzle gelerek o duruşma salonlarında uzun bir mücadeleyi daha vereceğiz. O yüzden işimizin daha çok olduğunu düşünüyorum ve huzura kavuşmak için daha çok zamana ihtiyacımız var diye değerlendiriyorum.
1: Şimdi 8 seneden bahsediyorsunuz. 4 yıllık bir yargı süreci var. Yağız Şenkal'la tanışmanızdan da bahsedilen bir durum. Dolayısıyla bu 8 senede uzaması az önce bahsettiniz ama nedir sebebi?
2: Maalesef kamu görevlilerin sahte raporlar hazırlaması. Ana sebep bu. Ve bu adamların korunması, kullanması sadece zengin oldukları için, siyasi nüfuzların olduğu için, bu siyasi nüfuz tek bir partiyle ilgili falan değil. Çünkü olay günü, olay yerinden bir partinin milletvekilleriyle mesajlaşmaları tespit edildi. Cinayet mahallinden mesaj atıyorlar, mesaj alıyorlar. Bunları da tespit ettik. Başka bir gene siyasi partiden bir milletvekiliyle ilgili bazı iddialar var. Dolayısıyla hem ticari hem de siyasi nüfuzlarını kullanarak maalesef devlet içindeki çürümüş kamu görevlileri vasıtasıyla bu davayı kapatmaya gayret ettiler. Ve bu nedenle de iki cumhuriyet savcısı, bir başsavcı vekili, 62 adli tıp uzmanı, 30'un üzerinde 34-35 polis değişik rütbelerde ilçe emniyet müdürü de var onun içinde. İsmail Yalçın, ilçe emniyet müdürü İsmail Yalçın. Dönemin gene başkomiseri, polis merkezi amiri İsmail Köksal. Hepsi bu çürümüş yapıyla işbirliği içinde bu davayı sürdürdüler. Şimdi İsmail Yalçın geceleri ben evimde kalıyorum diyor. Adam İzmir limanında her gece sabaha kadar 26 kez üst üste HTS baz veriyor. Saat başı ve utanmadan efendim benim oradaki bazım yoldan geçerken verildi diyor. Bu organize suç örgütünün bir bacağı İzmir limanında efendim. Önümüzdeki günlerde inşallah onu da hep beraber göreceğiz.
0: Efendim, mücadelenizde size destek olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha Allah rahmet eylesin diyoruz Dorukhan için. Kolaylıklar diliyoruz efendim, sabırlar diliyoruz size.
2: Sağ olun Yağız Bey, şunu da söylemek istiyorum. İzmir Adli Tıp Kurumu Grup Başkanı Profesör Doktor Mehmet Tokdemir ilk işaret fişeğini atarak, ilk sahte raporu vererek bu çürümenin en büyük parçasıdır. İnşallah onun da en kısa zamanda bu görevden alındığını görmek istiyoruz. Ve hak ettiği şekilde yargılanmasını bekliyoruz.
0: Peki efendim. Sabırlar diliyoruz size. Başınız sağ olsun bir kez daha.
2: Sağ olun.
1: En zor yayınlardan biri.
0: Gerçekten çok zor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Oğlu için bu kadar mücadele veren bir babadan bahsediyoruz. Ve sonuçta 8 yıl sonra gerçekten iş artık iyice somuta vardı. Nefes alıyoruz dedi Osman. Yani 8 yıl sonra aldıkları ilk nefes, muhtemelen hiç yas süreci yaşayamadılar karı koca. Ve ilk kez bir şeylerin başardıklarını gördüler. Allah sabır versin.
1: Bakalım bundan sonra nasıl bir durum çıkacak, ama diğerlerini de hatırlatmakta fayda var. Söyledikleri işte kamu görevlileriyle ilgili bahsettikleri de önemli. Gülistan Doku'da da aynını yaşandık. Bunun altını çizmek lazım. Bunun üzerine gidilirse sonralarında yaşanmaması için daha da farklı bir durum çıkacak ortaya elbette.
0: Peki. İnşallah bundan sonra benzer haberlerle karşı karşıya oluruz. Çok sıkıntı.
1: Peki Yağız Şenkal, teşekkür ederim. Bakalım bundan sonra nasıl olacak? Bu arada İzmir'de muhabir arkadaşımız Baran Bila da yayında. Orada görev yapıyor. Ne olduğuna bir bakacağız. Tabii ki orada da gün içerisinde bu gelişmeye ilişkin yeni bir gelişme olduğuna. Çünkü sabah saatlerinde işte aşağı yukarı saat 8.30 civarında bu konuyla ilgili son dakika bilgisini Adalet Bakanı'nın paylaşımıyla Baran Bila aktarmıştı bizlere. Gün içerisinde de yine NTV'de bu yayınları, yeni gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Elbette masumiyet karnesine ve işte henüz şüpheli durumda olduklarına gözaltına alınanların da aktarmakta bir fayda var. Dolayısıyla ama Adalet Bakanı'nın açıklaması, özellikle bu Gülistan Doku ile birlikte kurulan o faili meçhulleri aydınlatma dairesinin yaptığı açıklamalar bundan sonrası için son derece önemli. Pek çok isim konuşuluyor. Rojin Kabayiş'in babasının da böyle bir mücadele verdiğini biliyoruz. Bakalım ne olacak? Yağız Şenkal, muhabirlik döneminden beri İstanbul Haber Müdürümüz, bu meseleyi takip eden arkadaşımızdı. İstanbul stüdyomuzu ağırladı kendisini de. Teşekkür ediyorum ona da. Bugünlük noktalıyoruz. Yarın aynı saatte buluşalım.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
5: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
6: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
7: EDM mali müşavirleri de düşünür, işlerini kolaylaştırır. Mükelleflerini ücretsiz ön muhasebe ve 250 kontrolle başlatır. Tüm faturaları, banka ve POS hareketlerini tüm muhasebe programlarında otomatik olarak işlettirir.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
11: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
12: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
13: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
14: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank Mobil ve Halkbank İnternet Şubesi'nde. 3 ay boyunca 10 adet FAST, 10 adet EFT ve sınırsız havale işlemi Mobilerimiz için masrafsız. Ayrıntılı bilgi Halkbank.com.tr ve kurumsal diyalogda.
15: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
16: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: Reklam. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
1: Günaydınlar, mutlu sabahlar, hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 21 Mayıs 2026 Perşembe günü sabahında geri sayım programımızda karşınızdayız değerli izleyenler. Birazdan Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Işıl Hoca bizimle birlikte olacak. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'na ilişkin haberler, iki ülke hattında karşılıklı açıklamalar, anlaşmanın görüşmelerin sonuna gelindi mi? Anlaşma yakın mı uzak mı ve bütün bunlar dünyayı ve de Türkiye'yi nasıl etkiliyor? Hocamızla konuşacağız. Ayrıca yine Gökhan Hoca'ya soracağız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geride bıraktığımız hafta enflasyon raporu sunumunda altını çizdiği hususlardan bir tanesi gıda konusuydu. Türkiye gıda enflasyonunu çözerse enflasyonun ne kadarını çözebilecek ve bunu yapmak için de acaba neler yapması gerekiyor? Onları da yine hocamızla beraber gıda konusunu da ayrı bir çerçeve içerisinde konuşacağız değerli izleyenler. Haberler ve rakamlar elbette ekranlarınızda olacak her sabah olduğu üzere. Bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla başlatıyoruz geri sayım programımızı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Londra'da küresel yatırımcılarla buluşacak. Şimşek ve Karahan'ın katılacağı konferansa uluslararası yatırımcılar, politika yapıcılar, şirket yöneticileri katılacak. Konut fiyatlarında değerli izleyenler, reel kayıp Nisan'da da sürdü. Konutta fiyat artışı geçen ay %1,8 oldu. Konut fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %26,6 arttı. Böylece yıllık reel kayıp %4,3 oldu. Bir sonraki başlığımız Uluslararası Yatırım Bankası Goldman Sachs'a göre küresel ham petrol ve petrol ürünleri stokları Orta Doğu'daki savaşın sürmesi nedeniyle bu ay rekor hızda düşüş gösteriyor. Banka analistlerinin 20 Mayıs tarihli notuna göre görünür stoklar Mayıs ayı itibariyle günde 8,7 milyon varil rekor hızla geriledi. Bu düşüş çatışmanın başlamasından bu yana görülen ortalama düşüş hızının neredeyse iki katına karşılık geliyor değerli izleyenler. Ve dün piyasalarda en çok ya bir taraftan Amerika İran savaşı takip ediliyor, bir taraftan Donald Trump'ın açıklamaları, bir taraftan İran'dan gelen açıklamalar vesaire. Bütün bu hengamenin içerisinde Amerika'da enflasyon yükselmiş, Amerika'da Fed başkanı değişiyor, yarın görevine başlayacak, yemin edip görevine başlayacak yeni başkan, faizler yükselmiş, şudur budur vesaire. Bir de Nvidia, hepsi bir kenara. Nvidia çip şirketi, Nvidia bir kenara değerli izleyenler. Nvidia'nın geliri yapay zeka yatırımlarının desteğiyle yıllık bazda %85 artarak 81,6 milyar dolara yükseldi yılın ilk çeyreğinde. Şirketin net karı ise aynı dönemde %211 artışla 58,3 milyar dolara çıktı. Gelirler 81,5 oldu dedik ya, 77 milyar dolar bekleniyordu. 81,6 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ancak görebildiğimiz kadarıyla yatırımcısı, Nvidia yatırımcısı öyle yüksek artışlara, öyle hızlı yükselişlere şahit oldu ki bu artış işte pek memnun etmemiş gibi görünüyor küresel anlamda. Şimdi buradan da piyasalara geçelim. Çünkü değerli izleyenler, Nvidia dedik, dün bekleniyordu dedik. Nvidia'nın bilançosu özellikle Uzak Doğu Asya borsalarında çok ciddi bir etki yaratmış gibi görünüyor. Japonya'da %3'ün üzerinde bir yükseliş var. Güney Kore'de %8,5'luk bir yükseliş var. Elbette sadece şey değil, yapay zeka ve çip değil, aynı zamanda Samsung firmasının da
17: grev kararını, çalışanların grev kararını ertelemesi, ötelemesi bu yükselişte etkili oldu değerli izleyenler. Yani Asya'da yükselişlerin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Piyasalara geçmeden bir haberimiz var. Önce haberimizi aktaralım sizlere. Kamu alacaklarına yönelik yapılandırmalarda taksit sayısı uzatılacak. Yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenlere vergi avantajı sağlanacak. Varlık barışını da içerisinde barındıran vergi düzenlemelerine ilişkin yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
18: Düzenlemeyle gerçek veya tüzel kişilerce yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde söz konusu varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Türkiye'ye yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin son 3 yılda Türkiye'ye ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançlardan 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. Yasayla amme alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkartılacak. İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için %100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak. Bu kuruluşlara kuruluş ve izinleri için finansal faaliyet harçları yönünden 5 yıl süreyle sağlanan muafiyet 20 yıla çıkartılacak. Üretim faaliyetleri gerçekleştiren kurumların elde ettiği kazançlar ile zirai üretim faaliyeti yürüten kurumların elde ettikleri kazançlara %12,5 kurumlar vergisi uygulanacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt askeri ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak.
17: Şimdi sırada piyasalar var. Öncelikle yurt içiyle bizim borsamızla başlayalım. BIST 100 endeksi dünkü işlemlerde %0,12 gerileyerek 14.012 puandan kapandı. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 13.856 puan oldu. 14.000 kritik seviyesinin, 14.000 puan kritik seviyesinin altına sarktı ama kapanışını yine hemen üzerinde yapmayı başardı. BIST 100 endeksi işlem hacmi 165,5 milyar lira olarak gerçekleşti dünkü işlemlerde. 45 hisse yükselirken 51 hisse değer yitirdi. 4 hissenin de günü yatay olarak kapattığını gördük. Bankacılık endeksi alt endekslerde %1,11 aşağıdaydı. Gıdada kayıp vardı. Petrokimya %1,17. Sigorta endeksi de %1,46 geriledi. Hizmetlerde, holdingde, iletişimde, sanayi, ticaret ve ulaştırma endekslerinde ise dünkü işlemlerde yükseliş vardı borsada. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 45 lira 61 kuruş, euro 53 lira 17 kuruş seviyesinde. Küresel para piyasalarında bu sabah doların bir miktar düne göre değer kaybettiğini görüyoruz. 99 endeks seviyelerine doğru geriledi. Bu durumda dün hızlı bir şekilde gerileyen euro tekrar 1.16'nın üzerine attı. 1.16.20, 1.16.30 aralığında sterlin de dolar karşısında yeniden 1.34'ün üzerine dönmüş durumda. Bu sabah 1.34.30, 1.34.40 aralığında. Dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'da yürütülen müzakereler son aşamaya geldi. Eğer bir anlaşmaya varılamazsa, bir anlaşmaya varılamaması durumunda daha fazla saldırı düzenleyeceğiz dedi. Şimdi bu iki cümle, yani İran'la görüşmeler son aşamaya geldi. İkinci cümlede bir anlaşmaya varılamaması durumunda daha fazla saldırı düzenleyeceğiz. Bu iki cümleden birinci cümle pozitif olarak algılandı değerli izleyenler. Altın fiyatlarında, küresel piyasalarda altının onsu dünkü işlemlerde 4.450-4.550 dolar bandında hareket etti. Altın kapanışını da 4.540 dolardan yaptı. Bu sabah da yine bir yukarıya doğru hareket yaptı. 4.570'e kadar yükseldikten sonra bir miktar geriledi. Ama çok da değil, dünkü kapanışın 13 dolar kadar altında 4.527 dolar seviyesinden yeni güne başladı. Yani yine 4.500 doların üzerinde kritik seviye olarak. Petrol fiyatlarında bir geri çekilme görüldü. Donald Trump'ın açıklamalarıyla beraber Brent petrolün varil fiyatında %4,5 ile %5 arasında geri çekilmeler gözlemledik. Bu sabah baktığımızda 103 dolarla 105 dolar bandında, 103-106 dolar bandında hareket ettiğini söyleyebiliriz. Dün 108-109-110'lardaydı Trump'ın açıklamaları. Dedik ya, müzakereler son aşamaya geldi cümlesi pozitif olarak algılandı ve petrol fiyatlarında bir miktar aşağıya çekti 103-106 dolar bandına. Yurt içinde altın fiyatlarını getirelim ekranlarınıza. Altının gramı yurt dışına paralel olarak yine aynı hareket. 6.639 lira bankalar arası piyasada, çeyrek altında 10.863 lira seviyesinden işlem görüyor. Söylediğimiz gibi Uzak Doğu borsalarında yükselişler var. Güney Kore'de %8'in üzerinde bir yükseliş var. Japonya pozitif tarafta, Çin ve Hong Kong'da ise hafif kayıplar var. Dün Avrupa borsalarında yükseliş vardı. İngiltere'de %1, Fransa'da %1,7, Almanya'da da %1,3'lük bir yükseliş vardı. Bu sabah Amerikan vadeli işlemlerinde ise yatay negatif bir seyir var. Son olarak kripto para evreninde durum nedir diye soracak olursanız, Bitcoin 77 bin doların üzerinde, 77.700'lerde. Ethereum 2133 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ripple, Solana ve Cardano'da da yine pozitif seyirler olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi efendim konuğumuza döneceğiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Işıl bizimle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
19: Günaydın, hoş buldum efendim.
17: Hocam şimdi Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, diğer tarafta İran. Savaşa ilişkin haberler, haber akışları ciddi şekilde takip ediliyor ve piyasalara yön veren en büyük haber kaynağı. Bu çerçevede baktığımızda Donald Trump'ın dünkü açıklamaları da yine etki bulmuş gibi görünüyor. Ben size şunu sormak istiyorum. Bu savaşın elbette daha henüz süreç devam ederken belki çok net bir tablo ortaya koymak mümkün değil ama hani çok kabaca diyebiliriz ki petrol üreten ülkeler, en başında Rusya, kazançlı çıkan ülkelerden bir tanesi. Peki en büyük kaybedeni kim diye soracak olursak size, Amerika'yı ya da kişi olarak Donald Trump'ı, Amerika'yı bir kenara koyalım. Çünkü neden Donald Trump diyorum? Seçime gidiyor Kasım ayında. Kasım ayında seçime giderken Amerika'da düşürmeye çalıştığı faizler %4,6'nın üzerine çıkmış, 10 yıllık tahvil faizleri. Enflasyon %3,8 olmuş. Fed tutanakları yayınlandı. Orada faiz artışı konusu tekrar masaya geldi diyor üyeler. Baktığınız zaman benzinin galonu 5 doları aşmış durumda. Hani Trump'ın tekrar seçimi öngörerek söylüyorum ki kaybedeni sanki biraz Trump gibi görünüyor. Ya da yanılıyor muyuz, ya da sizin fikriniz nedir? Bu çerçeveden bir son gelişmeleri değerlendirmenizi rica ederim.
19: Yani Murat Bey, öncelikle canını kaybeden ve canı yanan birçok insan en büyük bundan zarar gördü. Elbette. Sonra maalesef petrol fiyatlarının yükselmesinden dolayı dünyanın istisnasız bütün ülkelerin içerisine çöküp bu enflasyonist bir etki yaratıyor. Bunlar zarar gördü. Siyasi açıdan baktığınız zaman ben o 28 Şubat 1 Mart tarihlerinde Sayın Trump'ın mesajlarını hatırlıyorum. Yani 3 hafta 4 haftada bitmesini planlıyorduk. İşte 2 günde, işte 3 haftalık ilerlemeyi kaydettik gibi açıklamalar yapıyordu. Fakat şurada Mayıs ayı bitiyor. 3. ay bitmek üzere ve halen herhangi bir ilerleme, en azından barış için ya da bir Hürmüz'deki sıkışıklığın kalkması için de bir ilerlemeyi görmüş durumda değiliz. Yani dolayısıyla Amerika'da enflasyon yükselmeye başladı ki Amerika'da enflasyon düşmeye trendinde ve Fed'in faiz indirme dönemindeydi ki az önce zaten verileri de verdiniz, 3.8'e gelmiş durumda yıllık ve 4'ün üzerine yakın zamanda çıkma beklentisi var. Ki benzin fiyatlarının, galon fiyatının 1.40 dolar yukarı doğru çıkmasıyla beraber de hane halkının harcanabilir geliri azaldı. Dolayısıyla hane halkının üstüne de açıkçası Amerika'da da ciddi bir yük bindi. Şöyle söyleyebiliriz, nasıl bir hesap yaptı bilemiyorum ama yani şu an itibariyle bu hesapların en azından Amerika'daki siyasi bakış açısından benim düşünceye göre pek tutmadığını söyleyebiliriz. Çünkü hane halkı üzerine ciddi bir yük binmeye başladı Amerika'da. Ki hatırlarsak Trump seçimlere girerken özellikle mortgage faizlerini indireceğim ve hane halkının harcanabilir gelirini arttıracağım. Yani popülist politikalar da yapmıştı açıkçası. Dolayısıyla bunları da düşündüğümüzde pek Trump'ın hesap çarşıya uymadı diyebiliriz.
20: Doçent Doktor Gökhan Işıl geri sayım programında Murat Caner'in sorularını yanıtladı. Yayınımız saat başında haberlerle devam edecek.
21: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
22: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
5: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
0: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
4: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy. İyi karar.
23: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
24: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
25: Kazancım Net, sigortam Net.
26: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
27: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
28: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
29: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
30: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
21: Reklam.
31: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
20: İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona Aston Villa ulaştı. İngiliz ekibiyle Freiburg'u 3-0 yenen teknik direktör Unai Emery kariyerindeki 5. Avrupa Ligi kupasını kazanmış oldu.
32: İstanbul'da Aston Villa kazandı, Unai Emery tarih yazmaya devam etti. Beşiktaş Park'ta oynanan Freiburg-Aston Villa UEFA Ligi finalini İngiliz ekibi 3-0 kazandı. Aston Villa'nın gollerini Tielemans, Buendia ve Rodgers attı. Bu Aston Villa tarihindeki 3. Avrupa Kupası. Bordo Mavililerin müzesinde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Süper Kupa da bulunuyor. Unai Emery de kariyerini parlatmaya devam ediyor. İspanyol teknik direktör Sevilla ve Villarreal'den sonra Aston Villa ile Avrupa'nın 2 numaralı kupasını 5. kez kazandı. İstanbul 5. kez bir UEFA finaline ev sahipliği yaptı. Bunların 4'ünde İngilizler mutlu sona ulaştı. Daha önce Liverpool Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupayı, Manchester City ise Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. 2009 yılında Shakhtar Donetsk, Werder Bremen'i yenip UEFA Kupası'nı müzesine götürmüştü.
20: İstanbul, Beşiktaş'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalini Galler Prensi William da takip etti. Aston Villa taraftarı olan William her gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Statta William'ı gören taraftarlar cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı. Fenerbahçe'de başkan adayları üyelerle buluşmaya devam ediyor. Bursa'da derneklerle görüşen Aziz Yıldırım transfer planlamasını ilk kez anlattı.
1: Sizlere söyleyeceğim en önemli şey biz şampiyon olacağız ve şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız.
3: Aziz Yıldırım taraftara şampiyonluk sözü verdi. Bursa'da üyelerle buluşan Sarı Lacivertlilerin başkan adayı seçim sürecinde ilk kez transfer planlamasını anlattı.
1: Önceliğimiz iki tane santrafor aldık. Kısa zamanda belki açıklarız. Ben şimdi diyorum ki bir tane yıldız olabilir. Başka almıyor, bir tane alıyor. Para yok diyor veya bir şey söylüyorlar. Şimdi kulübün içine girmeden biz neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Nereden ceza geliyor, ne geliyor, ne kadar parası var. Biz koyacağız tamam, orası kesin. Ama bu limitler ne kadar? Bunun için hangi oyuncuları göndermek lazım, hangilerini almak lazım? Bununla ilgili şu anda bir ekip çalışıyor. Biz Fenerbahçe futbol takımının bir kere kalitesini arttıracağız. Bunun için dedim ki bir tane yıldız, diğerleri mücadele eden oyuncular olsun. Şimdi yıldız deyince kimdir yıldız? Ortega'dır, Anelka'dır, Alex'tir.
3: Yıldırım, futbol aklının kulübün eski oyuncularından oluşturacağı bir danışma kurulu olacağını sözlerine ekledi. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran'da yapılacak. Şansa kalmaz
31: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Sağlık, yemek tarihi, doğa, gider.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektör inle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: ETS yaz fırsatları başladı.
8: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili...
7: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Reklam.
10: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
11: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Karakeçili yolunun 30-34. Kilometrelerinde ve İnebolu-Kastamonu yolunun 26-28. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
10: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
11: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
13: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber merkezi kuşağındasınız artık. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere birlikte bakacağız. Hemen bu saati bir bağlantıyla başlatalım. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmaya dair ilk haberi NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal gündeme getirmişti. Şimdi ayrıntıları aktaracağız. Sözü Yağız Şenkal'a bırakalım. Yağız.
1: Şimdi Zehra, şüpheli ölüm diyoruz ama artık cinayet soruşturması rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü zaten artık iş buna dönmüş durumda. 26 gözaltı var bu sabah İzmir'de ve çeşitli illerde yapılan operasyonlarda. 26 kişiden 13'ü de kolluk kuvveti, 9'u polis, 4'ü de bekçi. Şimdi bir olayı hatırlatalım. Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de İzmir Narlıdere'de bir inşaatta ölü bulundu. 4 yıl boyunca bu soruşturma intihar ettiği düşünülerek kapatılmıştı. Ancak babası, ki emekli tümgeneral, bordo bereli, bir dönem Bolu Dağ Komando Tugayı'na komutanlık yapmış, sınır ötesi operasyonlarda görev yapmış bir komutan, o inatla, ısrarla oğlunun intihar etmediğini düşünüyordu. Uğraştı, tek tek delillere baktı, görüntüleri izledi ve sonunda oğlunun telefonunda bazı oynamalar yapıldığını, delillerin değiştirilmiş olabileceğini, aslında oğlunun başka bir yerde darp edildikten sonra inşaata getirilip yüksekten atılarak intihar süsü verildiğine dair kendince önemli bilgiler, bulgular elde etti. Tabii tüm bu süreçler boyunca esasında hep başvuruyordu mahkemelere ama hep takipsizlik kararları veriliyordu. En sonunda 2022'de Yargıtay'dan o takipsizlik kararları döndü. Ve oradan sonra da, yani son 4 yıla baktığımızda da aslında devam eden soruşturmalar var. İşte delil karartan jandarmalara, delil kararttığı iddia edilen polislere yönelik soruşturmalar vardı. Ama bugün gerçekten en büyük somut adım atıldı. Bugün İstanbul, İzmir ili merkezli olmak üzere İstanbul, Kütahya, Aydın, Samsun, Bursa, Tunceli, Manisa, Karabük ve İzmir'de toplam 26 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki isim çok önemli. Onlar kim? Münir Tanyer ve Taylan Tanyer. Onlar kim? İşte bu şüpheli ölümün gerçekleştiği, artık savcılığa göre de öldürülme olayının gerçekleştirildiği inşaatın sahipleri. İddia şu, Tanyer baba oğul siyasi ve ekonomik nüfuzlarını kullanarak, bürokrasideki nüfuzlarını kullanarak bu ölümü, bu cinayeti intihara yönelttikleri, soruşturmayı oraya yönelttikleri öne sürülüyor. Şimdi bir önemli isim daha var, onun da ismini vereceğim. Dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Yalçın. O da gözaltına alınanlar arasında. Şimdi baktığımızda 26 gözaltıdan 13'ü inşaat kısmı ile ilgili, 13'ü de kolluk kuvvetleriyle alakalı. Hangi suçlamalar yöneltiliyor şüphelilere? TCK 81, yani kasten öldürme. TCK 281, yani suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme. Ve TCK 272, yani yalan tanıklık. İşte gözaltına alınan 26 şüpheliye bu suçlamalar yöneltiliyor. Tabii bunların hepsi bir iddia, soruşturma devam ediyor. Aslında bu bak

0: Önceki bağlantımızda Baba Ethem Büyükışık'la bir bağlantı yapmıştık. Bu soruşturmanın daha da büyüyeceğini düşündüğünü söylemişti. Çünkü bunun başka kolları da olduğunu, adli ayağı, adli tıp ayağı olduğunu da düşünüyordu. Evet, günün en önemli gelişmelerinden biri bu. İzmir'de bugün yapılan operasyonda Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümü ya da artık savcılığın deyimiyle öldürülmesi de cinayetine dair en önemli gelişmelerden biri yaşandı. 26 şüpheli gözaltına alındı.
1: Önemli bir gelişmeydi elbette. Ayrıntıları Yağız Şenkal aktardı bizlere. Bir başka bağlantıya gideceğiz şimdi. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları da devam ediyor. 25 kişi için gözaltı kararı verildi. 15 kişi şu ana kadar gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Mobel Matiz, Feyza Civelek, Onur Tuna ve gazeteci Mirgün Cabas da bulunuyor. Dilek Yaman Demir operasyona dair notlarını aktarıyor bizlere.
2: Dakikalar önce gözaltı sayısının 16'ya yükseldiğini söyleyelim. Ünlü şarkıcı Berkay Şahin de dakikalar önce gözaltına alındı. Bu soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyordu. Yine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele şube bürosunca yürütülen bu soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul ve Muğla'da olmak üzere 25 adrese eş zamanlı operasyon için talimat verildi ve bu talimat kapsamında İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti. İstanbul'da Beşiktaş, Kağıthane, Üsküdar, Sarıyer'de olmak üzere birden fazla adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 16 şüpheli de gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 25 isim vardı. Ünlü isimler var, önemli isimler var. Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşçı, Yağmur Ünal, Blok 3 lakaplı Hakan Aydın, yine Fatih Karaca lakaplı Mabel Matiz, Feyza Civelek, Niran Ünsal, Volkan Bahçekapalı gibi 25 isim için gözaltı kararı verilmişti. Yine sabah saatlerindeki operasyonda evlerde yapılan aramalarda da çok sayıda uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımına ilişkin birden fazla materyal de ele geçirildi. Hassas terazi gibi yine uyarıcı maddeler de şeffaf poşetler içinde bulundu. İleri sürülen bir başka iddia. Şimdi bu gözaltına alınan isimlere ilişkin nasıl süreç işleyecek, hemen ondan da bahsedelim. Önce adli tıp kurumuna götürülecekler. Biyolojik inceleme dediğimiz kan, saç ve tırnak örnekleri alınacak. Yine söz konusu bu örnekler verildikten sonra söz konusu iddialara ilişkin, yani uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanımına ilişkin ifade verecekler. İl Jandarma Komutanlığı'nda gerekli görülmesi halinde ifadelerinden sonra söz konusu şüpheliler Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecekler. Haklarındaki iddialara ilişkin bir de savcı karşısında ifade verecekler. 16 dedik gözaltına alınan isim, 25 şüphelinin tamamının yakalanmasına ilişkin ise halen şu sıralarda bile çalışmalar sürüyor. Hemen bir dipnotta belirtelim. Mirgün Cabas'ın babasının ölümü nedeniyle İstanbul dışında olduğu belirlendi. Yine Serenay Sarıkaya'nın da yurt dışında olduğu az önce belirlenen bir başka durumdu.
1: Evet, ayrıntıları Dilek Yaman Demir aktardı. Bu şekilde ünlülere yönelik operasyon. Şimdi bir başka bağlantımız var. Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle oluşan taşkın riski sürüyor. Dün ilçeye bağlı 15 mahalle ve 7 köy boşaltılmıştı. Önlemlerin üst seviyeye tutulduğu ilçeden son durumu Erce Tren aktaracak şimdi bizlere. Erce, kolaylıklar diliyorum. Gece boyunca toplantılar da yapıldı orada. Yeni önlemler de alındı. İlçede bugün ve yarın okullarda tatil. Risk sürüyor mu orada? Son durum nedir tam olarak?
3: Tabii riskin devam ettiğini söylemekte fayda var. Gece saatlerinden, hatta dünden beri bölgede alınan çeşitli önlemler de var. Tokat'ta geçtiğimiz hafta Perşembe gününden itibaren, yani 14 Mayıs itibariyle sağanak yağış aralıklarla etkili oldu diyebiliriz. Bu durumda hem Yeşilırmak Nehri'nin debisinin yükselmesine hem de Almus Barajı'nın %100 doluluk oranına ulaşmasına sebep oldu. Bu durumda riski beraberinde getiriyor. Yeşilırmak Nehri 4 farklı ilden geçen, 4 farklı ilde yerleşim yerlerinin yanından, etrafından geçen bir nehir. Burada bölge halkıyla konuştuğumuzda geçtiğimiz haftalarda buradaki doluluk oranının oldukça düşük olduğunu, hatta tepeden bakınca nehrin altındaki toprağın dahi göründüğünü ifade ediyorlardı. Ancak şu anda bu durum pek mümkün mümkün değil. Nehrin debisi oldukça yükselmiş durumda. İşte kameraman arkadaşım Güney Çardaköz'ü getiriyor ekranlara. Nehrin taşma riskinin olduğu noktalarda, etrafının güvenlik önlemlerinin zayıf olduğu noktalarda bu şekilde setler oluşturuldu iş makineleriyle.

0: kepçelerle bu şekilde barikatlar oluşturuldu. Bu barikatların sebebi olası bir taşkın ihtimalinde şehrin, kentin daha az hasar görmesini sağlamak diyebiliriz. Yeşilırmak Nehri Sivas'tan başlayıp sırasıyla Tokat, Amasya ve Samsun'a kadar uzanan, ardından da Samsun'un Çarşamba ilçesine yakın bir noktada Karadeniz'e dökülen bir nehir. Dört farklı ildeki yerleşim yerlerinin risk altında olduğunu söylemekte fayda var. Yine bölge halkıyla konuştuğumuzda Amasya'da nehrin geçtiği alanın daraldığı ve bu sebeple orada yaşanacak bir olumsuz durum senaryosunda suyun tam anlamıyla Tokat'ta kalacağı ve Tokat'ı daha büyük şekilde etkileyeceği ifade ediliyor. Sadece yerleşim yerlerini değil, birçok noktada tarım arazilerini ve o arazilerde yaşayan bitki türlü on binlerce bitki ve hayvan türünün de risk altında olduğunu söyleyebiliriz. Dün 15 mahalle ve 7 köyde yaşayanlar tahliye edilmişti. Yaklaşık 800'den fazla hane, binlerce hayvanla birlikte, orada yaşayanların hayvanlarıyla birlikte tahliye gerçekleştirildi. Bölgede yerel yönetimler, AFAD, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından toplantılar yapılmaya devam ediyor. Valiliğin çalışması, belediyenin çalışması devam ediyor. Ancak meteorolojik koşullarında olumsuz olduğunu söyleyelim. Pazartesi gününe kadar yağışın gerçekleşmesi bekleniyor Tokat ve bölgede. Bu sebeple riskinde devam ettiğini ifade etmekte fayda var.
1: Tokat'ta durum bu şekilde. Son durumu Erciyes'ten aldık. Tokat'tan Hatay'a bir geçelim. Gece boyu sağanak etkili oldu. Bir ev çöktü. Bir kişi hayatını kaybetti. Bazı yollar çöktü. Araçlar da zarar gördü. Meteorolojinin Hatay için uyarısını yaptığı sağanak dün akşam başladı. Saatler ilerledikçe etkisini artırdı. Cadde ve sokaklar suyla doldu. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Antakya'da yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü. 3 kişinin kurtarıldığı enkazda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Birçok noktada su baskınları oldu. Bir yolda çökme meydana geldi. Park halindeki 5 araç zarar gördü. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Türk Kızılay Kaynaşlı Akçakoca Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde çıkan yangın nedeniyle 54 kişi tahliye edildi. Huzurevinde gece saatlerinde ilk belirlemelere göre asansör motoru arızası sonucu yangın çıktı. Durum yetkililere bildirildi ve alevler binayı sarmadan söndürüldü. Huzurevinde kalanlar tahliye edilerek Karayolları Misafirhanesi'ne yerleştirildi. Yatağa bağımlı 25 yaşlıysa tedbir amaçlı Kaynaşlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Binada duman tahliyesi ve temizlik çalışmalarına başlandı. Bir canlı bağlantımız daha olacak. Efes 2026 tatbikatını seçkin gözlemci günü etkinlikleri başladı. Bugünkü bölüme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Seferihisar ilçesindeki tatbikata 50 ülkeden temsilci ve personel de katılıyor. Efes 2026'yı Merih Ak takip ediyor. Hemen o noktaya dönelim ve sözü Merih'e bırakalım.
2: Dün gece seçkin gözlemci günü başlamıştı. Gece etkinliklerinin ardından sabah saatlerinden itibaren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının gelmesi, ki yabancı Milli Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları da var, onların gelmesiyle birlikte buradaki tatbikatın ikinci günü de gündüz etkinlikleri de başlamış oldu. İlk önce gündüz bölümü MİLGEM kapsamında üretilen TCG, Heybeli Ada ve TCG Kınalı tarafından kıyıdaki hedeflerin vurulmasıyla başladı, ki şu anda da görüyorsunuz tank çıkarma gemileri yavaş yavaş Doğan Bey sahiline doğru ilerliyor ve biraz sonra onlar kapak atacaklar ve ardından da içinde bulunan zırhlı araçlar ve personelin bu bölgeye çıkarma yapacağını söyleyebiliriz. Ki ilk önce senaryo gereği buradaki hedefler, karşı düşman hedefleri Heybeliada, TCG Kınalı Ada tarafından vuruldu. Arkasından F-16 gözaltılar tarafından belirlenen hedefler ateş altına alındı. Yine Atak helikopterleri, Süper Kobra helikopterleri bölgeye geldi ve bu helikopterlerin de belirlenen hedefleri vurmasının ardından çıkarma operasyonu başladı. Ama bölgede mayına karşı da çalışmanın başladığını belirtelim. Mayın döşenmiş arazi de temizlemek için de MAGAD adı verilen sistem kullanıldı. Bu sistemle yaklaşık 200 metrelik bir alanın bir anda atılan füzelerle birlikte temizlendiğini söyleyebiliriz. Evet, şu anda tamamen yerli ve milli olanaklarla üretilen tank çıkarma gemilerini görüyorsunuz. Onlar yavaş yavaş sahile ulaşıyor ki biraz sonra canlı yayında da göstereceğiz. Kapak atacaklar ve ardından da az önce söylediğim gibi buradan personelin sahile inmesi ve karşı saldırıya geçmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci bölümüne, yani günün ikinci bölümüne katılması bekleniyor. O bölgede de yapılan özellikle drone saldırıları olacak. Yine çeşitli etkinlikler ve senaryo kapsamında etkinlikler gerçekleştirilecek. Aslında bu tatbikat boyunda baktığımızda yerli savunma sanayi şirketleri tarafından yapılan 50 civarında silah, araç, gereç bu tatbikatta ilk kez kullanıldı ki Çelik Kubbe'de bunlardan bir tanesi. Bu yıl devreye giren Çelik Kubbe hava savunma sistemi de yine bu tatbikatta görücüye çıkan etkinliklerden ve sistemlerden bir tanesi oldu. Tabi bu çok çeşitli silah ve envanterden oluşan bir sistem. Bu sistemin ilerleyen süreçlerde daha da artarak, silah bakımından, çeşitli bakımdan artarak Türkiye'nin özellikle son dönemlerde önem kazanan hava savunma sisteminde önemli katkılar sağlanması bekleniyor. Evet, şu anda görüyorsunuz tank çıkarma gemileri, kapak attılar ve tanklar yavaş yavaş sahile iniyor. Yine MİLGEM kapsamında üretilen bu tank çıkarma gemilerinin üzerinde bulunan makine, tüfek ve toplarla birlikte de kıyının dövüldüğünü ve bu kapsamda çıkarmayı gerçekleştiren ekiplerin yolunun açıldığını belirtebiliriz. Çok sayıda hedef yine burada. Özellikle şunu vurgulayalım. Bu tatbikatta ilk kez gerçekleştiren etkinliklerden bir tanesi de hiç kuşkusuz kamikaze dronlardı. Kamikaze dronlar ilk kez dünyada ilk kez bu tatbikatta kullanıldı. Gerçek mermi taşıyan kamikaze dronlar da belirlenen hedefleri başarıyla vurdu. Yine Aksungur burada silahlı insansız hava aracı da atışlarla buradaki tatbikatta yer alan unsurlardan bir tanesiydi. Yine Anadolu'da TCG Anadolu'da yine bu kapsamda görev alan yerli ve milli üretimlerden bir tanesi oldu. Evet, şu anda çıkarma ekiplerini görüyorsunuz. Amfibi komandolar şu anda sahile indiler. Belirlenen hedefler doğrultusunda ilerleştiğini sürdürüyorlar ki bu tatbikat kapsamında senaryo gereği hazırlanan yerde bu operasyonun ya da bu durumun gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Şunu belirtmekte yarar var. 50 ülkeden temsilci ve askeri personel var. 1300 yabancı asker şu anda alanda çalışıyor. Zaman zaman Azerbaycan, Libya ve Suriyeli askerlerin de yine buradaki etkinliklerde, tatbikatta yer aldığını belirtelim. Evet, gördüğünüz gibi sis bombaları, sislere atıldı. Burada bir görünmezlik belirlendi. Görünmezlik sağlandı. Çıkarma yapan kuvvetlerin saklanması ve onların korunmasına amaçlı bir durum olduğunda belirtmemizde yarar var. Ve şu anda da amfibi komandolar, yavaş yavaş deniz komandoları zırhlı araçların arkasında, ki Zaha'larda kullanılmıştı daha önce, o zırhlı araçların arkasında belirlenen hedeflere doğru ilerleyişlerini sürdürüyor. 10.000'in üzerinde personel var bu tatbikatta. 20 Nisan'da başladı. Bugün gerçekleştirilecek seçkin gözlemci gününün ardından da bu tatbikat Efes 2026 sona erecek. Dünyanın en önemli tatbikatlarından bir tanesi gerçek mühimmatlar kullanılıyor ve özellikle de son yılların belki de en çok ilgi çeken, en yoğun ilgi gösterilen tatbikatlarından birisi oldu ki çok sayıda yabancı gazeteci, yabancı gözlemci şu anda özellikle savunma sanayinin gelişmesiyle birlikte bu tatbikatta, ki bunlar da sergilendi, hem de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen silahların da denendiğini belirtelim. İşte bu kapsamda yabancıların da bunlara yönelik yoğun bir ilgisi var. Bunun altını çizmemizde yarar var. Evet, şu anda görüyorsunuz amfibi komandolar ve tanklarla birlikte belirlenen hedeflerde doğru ilerleniyor. Bu tanklarda yerli olarak modernize edildi. Bunu da belirtelim. Yine Altay tankının da burada görev almasa da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğini de vurgulamakta yarar var. Evet, Efes 2026 tatbikatı devam ediyor. Tatbikatın bu bölümünde dün geceden bu yana belirlenen hedeflerle birlikte özellikle düşman elinde bulunduğu senaryoda belirlenen alanlar vuruldu. Hedefler yok edildi. Ardından da çıkarma operasyonları başlatıldı. İlk önce zırhlı amfibik hücum araçları geldi. Onlar içeri giriş yaptı. Ondan önce mayınlı araziler temizlendi. Yine F-16'lar, Atak helikopterleri, Süper Kobra helikopterlerinin atışları vardı. Aksungur tarafından atışlar gerçekleştirildi ve buradaki düşman güçlerinin zayıflatılması sağlandı ve ardından da çıkarma operasyonu başlamış durumda. Yerli ve milli imkanlarla MİLGEM kapsamında gerçekleştirilen çıkarma, tank çıkarma gemileri tarafından az önce çıkarma tamamlandı ve bu aşamadan itibaren de senaryo gereği askerler belirlenen hedeflere doğru yönelecekler. Tatbikatın ikinci bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılarak izlemesini bekliyoruz Zehra.
1: Evet, Merihak aktardı oradaki durumu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılarak izlemesi bekleniyor. Şimdi Cumhurbaşkanı demişken siyasetin gündemine de bir bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gündemde İran krizi, Ankara'da düzenlenecek NATO liderler zirvesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego kentinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırı vardı.
3: İran krizi sıcaklığını korurken Ankara Washington hattında önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müsbet bir gelişme olarak gördüğünü söyledi. İhtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteklerinin süreceğini ifade etti. Erdoğan, Suriye'de istikrar ortamının sağlanmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu da söyledi. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin süreceğini ifade etti. Lübnan'daki gelişmelere de değinen Erdoğan, bölgede durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizdi. İki lider arasında yapılan görüşmede Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi de ele alındı. Zirve hazırlıklarının sürdüğünü belirten Erdoğan, zirvenin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterildiğini ifade etti. Erdoğan'ın gündeminde ABD'nin San Diego kentinde bir camiye düzenlenen saldırı da vardı. Saldırı nedeniyle Trump'a taziyelerini ileten Erdoğan, Türkiye'nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi. Görüşme ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan da açıklama geldi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Türkiye'nin ABD'nin müttefiki olduğunu vurgulayan Trump, Erdoğan'la çok iyi bir ilişkimiz var, halkı ona çok saygı duyuyor, dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'a yönelik konuştu. Acelem yok diyen Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kendi kararlarına uyacağını belirtti. İran'la bir anlaşmaya varmadan hiçbir konuda taviz vermeyeceklerini sözlerine ekledi.
4: Netanyahu iyi bir adam. Ne istersem onu yapar. Bana karşı da harika biridir. Unutmayın, o bir savaş dönemi başbakanıydı. Bence İsrail'de hak ettiği değeri görmüyor.
3: ABD-İran düğümü ne zaman çözülecek? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran konusunda yeni açıklamalar geldi. Acelem yok diyen Trump, Netanyahu ben ne istersem onu yapacak ifadesini kullandı. Trump, Sahil Güvenlik Akademisi mezunlarına hitap etmek üzere Beyaz Saray'dan ayrıldığı esnada başkanlık uçağına binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'a bir şans vereceğiz diyen Trump, Hürmüz açılmalı ancak ara seçimler yüzünden acele edeceğimi sanıyorlar, hiç acelem yok ifadesini kullandı. Trump, İsrail Başbakanlığına aday olduğu senaryoda %99 seçileceğini de öne sürdü. Sahil Güvenlik Akademisi mezunlarına hitabında yaptığı konuşmada da İran'a saldırıp saldırmayacakları konusunda henüz karar vermediklerini söyledi.
4: İran'da kalan tek soru, geri dönüp işi bitirecek miyiz? Yoksa anlaşmayı imzalayacaklar mı göreceğiz. İran'ı çok sert vurduk, daha da sert vurabiliriz. Anlaşabiliriz de, göreceğiz.
3: ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüşmüştü. İsrail medyası bu görüşmenin uzun ve dramatik geçtiğini aktarmıştı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran Savaşı'nda hedefledikleri kadar hızlı bir zafere neden ulaşamadıkları tartışılmaya devam ediyor. Amerikan The New York Times gazetesi askeri olarak üstünlük kuramayan İran'ın Körfez ülkelerine saldırarak ve Hürmüz Boğazı'nı kapatarak üçgen baskı taktiğini kullandığını yazdı. İşte o taktiğin ayrıntıları.
5: İran savaşta nasıl avantaj elde etti? Amerikan New York Times gazetesi İran'ın savaşta izlediği stratejiyle ilgili haberinde bu başlığı kullandı. Gazete İran'ın üçgen baskı taktiğini kullandığını yazdı. Gazeteye konuşan Kudüs'teki İbrani Üniversitesi'nden Profesör Daniel Soberman, İran kendisinden çok daha güçlü rakibine karşı üstünlük sağlamak için oyun teorisi uzmanlarının üçgen zorlama olarak adlandırdığı yöntemi kullandığına dikkat çekti. Bu strateji doğrudan alt edilemeyen bir rakibe karşı avantaj sağlamak için rakip üzerinde nüfuzu olan daha savunmasız bir üçüncü tarafa saldırma üzerine kuruldu. Bu örnekte üçüncü taraflar Körfez ülkeleri oldu. İran savaşın başlarında Körfez ülkelerine saldırarak ve Hürmüz Boğazı'nı kapatarak Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail için kesin bir zaferi başarıyla engelledi. İran'ın üçlü baskı stratejisinin tam anlamıyla devreye girdiği kritik ansa savaşın başlamasından yaklaşık 2,5 hafta sonra yaşandı. İsrail 18 Mart'ta İran'ın Güney Pars doğal gaz sahasını hedef aldı ve İran'da buna karşılık Katar'daki önemli bir sıvılaştırılmış doğal gaz tesisi olan Ras Laffan'ı bombaladı. Suudi Arabistan ve Kuveyt'teki rafinerilere insansız hava araçlarıyla da saldırı düzenledi. Petrol fiyatları fırladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bunun üzerine Katar'daki enerji tesislerine bir daha saldırmaması koşuluyla İsrail'in İran'da enerji altyapısını artık hedef almayacağını duyurdu. New York Times gazetesi 8 Nisan'da Hürmüz Boğazı kapalı kalsa da iki tarafın ateşkeste uzlaştığını da hatırlattı. İran izlediği stratejiyle Hürmüz Boğazı'nın nasıl açılacağı konusunu savaşın ana gündemi haline dönüştürmeyi başardı. Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemileri çıkarmak için başlattığı özgürlük projesini de durdurmak zorunda kaldığı hatırlatıldı. İran'ın savaşın sonunda Hürmüz'ün bir bölümünü kontrol altında tutarak hem maddi hem jeopolitik kazanç elde edeceğine dikkat çekildi. İran'ın boğazı yeniden kapatma kabiliyetinin gelecekteki saldırılara karşı bir güvence işlevi göreceği vurgulandı. New York Times gazetesi üçgen baskı stratejisinin yalnızca mevcut çatışmanın sonucu ve İran'ın Orta Doğu'daki rolü açısından değil, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin başka bölgelerdeki gücünün sınırları açısından da uzun vadeli sonuçlar doğurabileceğini yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin her ne kadar güçlü olsa da Trump'ın ekibinin sık sık varsaydığı kadar misillemelere karşı korunaklı olmayabileceğine dikkat çekildi. İran örneğinin ardından üçlü baskı stratejisini deneyenlerin sayısının artabileceği vurgulandı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail savaşın başında İran'da rejimi devirdikten sonra iktidara eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad'ı getirmeyi planlıyordu. Ancak İsrail tarafından geliştirilen plan hızla ters tepti. İddiaya göre iddiayı gündeme getiren Amerikan New York Times gazetesi plan hazırlanırken Ahmedinejad'a da danışıldığını yazdı.
6: ABD ve İsrail'in İran'da rejim değişikliği planlarıyla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre savaşın başında İsrail ve ABD rejimi devirdikten sonra eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ı iktidara getirmeyi hedefliyordu. İddiayı Amerikan New York Times gazetesi sayfalarına taşıdı. Planın İsrail tarafından Ahmadinejad'a danışılarak hazırlandığı belirtildi. Buna göre savaşın birkaç aşamadan oluşması planlanıyordu. Planın ilk aşamasında dini lider Ayetullah Ali Hamenei'nin öldürülmesi ve Kürtlerin İran güçleriyle savaşmaya başlamaları için harekete geçirilmesi hedefleniyordu. Kürtlerin ayaklanmasıyla siyasi istikrarsızlık ve rejimin kontrolü kaybettiği hissi oluşturulacaktı. Üçüncü aşamada altyapıya düzenlenen saldırılar ve siyasi baskıyla rejim çökecek ve yerine alternatif bir hükümet oluşturulacaktı. Bu yönetimin başına Mahmut Ahmadinejad'ın getirilmesi planlanıyordu. Bu plan çerçevesinde savaşın başlarında İsrail, Mahmut Ahmadinejad'ın Tahran'daki evini hedef aldı. Amaç rejimle ters düştüğü için ev hapsinde tutulan Ahmadinejad'ı özgürlüğüne kavuşturmaktı. Hava saldırısında Ahmadinejad'ın ev hapsini denetleyen devrim muhafızları vuruldu. İlk olarak saldırıda Ahmadinejad'ın da öldüğü iddiası gündeme geldi. Ancak İran basını daha sonra Mahmut Ahmadinejad'ın saldırıdan kurtulduğunu duyurdu. 2005-2013 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Mahmut Ahmadinejad, normalde İsrail ve ABD karşıtı görüşleriyle tanınıyordu. Görevi sırasında Yahudi soykırımını tanımadığını ilan etmiş ve İsrail'in haritadan silinmesi gerektiğini söylemişti. Cumhurbaşkanlığı döneminde İran zenginleştirilmiş uranyum çalışmalarına da hız vermişti. Ahmadinejad'ın kazandığı açıklanan 2009'daki tartışmalı seçimlerin ardından ülkede patlak veren yönetim karşıtı gösteriler güç kullanılarak bastırılmıştı. Cumhurbaşkanlığı görevi sona erdikten sonra ise Mahmut Ahmadinejad yönetimle ters düşmeye başladı. 2017, 2021 ve 2024'te Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olması engellendi. 2019'da New York Times'a verdiği röportajda Trump'ı övmesi dikkat çekti. Ahmadinejad'ın yakın çevresi de batılı ülkelerle iyi ilişkilere sahip olmak, hatta İsrail ajanı olmakla suçlandı. Son yıllarda Mahmut Ahmadinejad'ın yurt dışı gezileri de dikkat çekti. İsrail'le yakın ilişkileri bulunan Guatemala ve Macaristan'ı ziyaret etti. 2025'te 12 gün savaşın ardından İsrail'i eleştiren sert açıklamalardan kaçınması da dikkat çekici bulundu. New York Times gazetesi, Amerikalıların savaşın başında Mahmut Ahmadinejad'ı İran'ı yönetebilecek bir isim olarak gördüklerini yazdı. Mahmut Ahmadinejad, İran'ın Venezuela'da Maduro'dan sonra yönetime gelen Delcy Rodriguez'i gibi görülüyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Hamani'nin öldürülmesi dışında planın diğer aşamaları uygulamaya konamadı.
1: Amerikan Hava Kuvvetleri'nin İran Savaşı'nda verdiği kayıpların boyutu gün yüzüne çıktı. Kongre Araştırma Servisi savaşta 18 savaş uçağı ve 24 drone'un kaybedildiğini ya da zarar gördüğünü duyurdu. Hasarın maliyeti milyarlarca doları bulurken Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin prestiji de ağır bir darbe almış oldu.
6: ABD'nin Şubat ayında İran'a yönelik başlattığı büyük operasyonun ağır faturası Amerikan Kongre Araştırma Merkezi'nin raporuyla gün yüzüne çıktı. Washington bölgede sadece mühimmat değil, prestij ve teknoloji de kaybetti. Pentagon ve Merkez Kuvvetler Komutanlığı verilerine dayanan rapora göre ABD'ye ait tam 42 hava aracı kaybedildi veya ağır hasar aldı. Listede en dikkat çeken kalem E-3 Sentry, yani AVAX uçağı. Bu sıradan bir uçak kaybı değil, gökyüzündeki devasa bir radar istasyonunun, yani bir anlamda ordunun gözünün kör edilmesi anlamına geliyor. Amerikan hava gücündeki kayıp bununla da sınırlı değil. Bölgenin yükünü çeken 4 adet F-15 Strike Eagle düşerken dünyanın en pahalı silah sistemi olarak bilinen F-35'in hasar alması görünmezlik efsanesini de sorgulatıyor. Ayrıca 24 adet MQ-9 Reaper insansız hava aracının kaybı İran hava savunmasının drone teknolojisine karşı etkili bir direnç gösterdiğinin kanıtı olarak görülüyor. Listede havada yakıt ikmali yapan tanker uçaklardan özel operasyon helikopterlerine kadar geniş bir yelpaze var. Uzmanlar İsrail'le ortaklaşa yürütülen bu sürecin ABD'nin hava gücü için son yılların en maliyetli ve yıpratıcı dönemi olduğu görüşünde birleşiyor.
1: Uluslararası sularda alıkonan küresel sumut aktivistlerine yönelik kötü muameleye tepkilerde çığ gibi İsrailli aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir, Aşdod limanında elleri ve gözleri bağlı şekilde yerde tutulan aktivistlerin arasında dolaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Ben-Gvir'in İsrail'in değerlerini temsil etmediğini iddia etti. Görüntüler üzerine pek çok ülke İsrail'den hesap vermesini istedi.
3: İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu sumut aktivistlerine yönelik İsrailli bakanın kötü muamelesi Batı'da öfke yarattı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e tepki gösterenler arasında Başbakan Benjamin Netanyahu da vardı. Provokatif çıkışlarıyla tanınan Ben-Gvir, sumut aktivistlerinin tutulduğu Aşdod limanına gitti. O anları sosyal medya hesabından İsrail'e hoş geldiniz başlığıyla paylaşan Ben-Gvir, elleri ve gözleri bağlı halde yerde tutulan aktivistlerin arasında dolaştı. Aktivistlere zorla İsrail marşı dinletildi. Aşırı sağcı bakan aktivistlere size yapılması gereken bu diyerek bağırdı. Görüntüler hem İsrail hem de dünyada infial yarattı. Netanyahu, koalisyon ortağı Ben-Gvir ile alakalı Filodok aktivistlere yönelik tutumu İsrail devletinin değerleri ve normlarıyla uyumlu değil dedi. Ben-Gvir ise İsrail Meclisi Knesset'te eleştirilere yanıt verdi. Bugün o terör destekçilerine karşı operasyon yürüten kurumların başında bulunan bakan olmaktan gurur duyuyorum diye konuştu. Uluslararası tepkiler de peş peşe geldi. Vatandaşları İsrail'de alıkonulan ülkeler aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını istedi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni kabul edilemez dediği görüntüler üzerine İsrail'den özür talep etti. Hollanda Başbakanı Rob Jetten de İsrail elçisinin bakanlığa çağrıldığını belirtti. İspanya'dan "Bu muamele canavarca, utanç verici ve insanlık dışıdır" açıklaması geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ayrıca Avrupa Birliği'nden Ben-Gvir'e seyahat yasağı getirilmesini istedi. Fransa Dışişleri Bakanı öfkemizi dile getirmek ve izahat istemek üzere İsrail'in Fransa Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrılmasını talep ettim açıklamasında bulundu. İngiltere Dışişleri Bakanı görüntüler karşısında dehşete düştüğünü söyledi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi de Ben-Gvir'i eleştirdi. İsrail Bakanı'nın eylemlerinin aşağılıkça olduğunu belirtti. Almanya, Yunanistan, Belçika, Kanada, İrlanda'dan da İsrail Bakan'a dair kınama mesajları geldi.
1: İsrail aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria topraklarının bir bölümünü daha İsrail'e katmayı hedefleyen proje kapsamında Filistin köylerine zorla boşaltma talimatı verdi. Talimatın ardından köylerde İsrailli yerleşimci saldırıları başladı. Yerleşimciler Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi. İsrailliler içinse konut yapımına başlandı.
7: Evler ve araçlar yakılıyor. Daha onların yangını sönmeden prefabrikler getirilip karşısına konuşlandırılıyor. İsrail, Batı Şeria'da yeni bir yerleşim planını devreye sokuyor. Her şey İsrail'li aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in bir köye zorla boşaltma talimatı vermesinin ardından başladı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Doğu Kudüs'le bağlantısını kesmeyi amaçlayan E1 projesi kapsamında birçok köye saldırılar başladı. İsrailli yerleşimciler Filistinlilere saldırdı.
8: Yataktan kalktığımda evde de alevler gördüm. Araba yanıyordu. Eşime "arabalar yanıyor, arabayı ve traktörü ateşe verdiler" dedim. Yerleşimciler ordu ve hükümetin elinde sadece birer araç. Bizi topraklarımızdan ve evlerimizden kovmak için böyle davranıyorlar.
7: Bedevi nüfusun yaşadığı köylerde de durum farklı değil. Hayvanlarını otlatan Bedevilerin yanında yerleşimciler bekliyor ve sürekli saldırı tehdidinde bulunuyor. Projeyi Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin gizlice kendisi hakkında tutuklama kararı çıkardığını söylemesinin ardından açıkladı. Söz konusu iddianın doğrulanması halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama emri çıkardığı İsrailli yetkili sayısı 7'ye yükselmiş olacak. Filistinli yetkililer 1999 yılından beri planlanan ancak Amerika Birleşik Devletleri tarafından karşı çıkılan projenin Batı Şeria'yı bölmek için yapıldığını söylüyor. Bu kapsamda bölgeye 4000'den fazla yasa dışı konut ve otel inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasp edildi. Başbakan Benjamin Netanyahu, Eylül 2025'te projeye dönülmesini onayladı.
1: Türkiye İstatistik Kurumu ilk kez Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması yayınladı. Araştırmaya göre konuttan hırsızlığın önüne geçmek için en çok alınan önlem çelik kapı taktırmak. Güvenlik güçlerine en çok ihbar edilen suç türü ise %81,3 ile araç hırsızlığı.
5: TÜİK Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması'nı yayınladı. 15 ve üzeri yaştaki 18.378 kişiyle görüşülerek yapılan çalışmada suçtan korunmak için evde alınan güvenlik önlemleri sıralandı. Katılımcıların %70,7'si çelik veya zırhlı kapıyla, %35,5'inin ise güvenlik kamerasıyla önlem aldığı belirlendi. En son sırada yer alan güvenlik önlemi alarm sistemi oldu. Araştırmada kırsal bölgede ve kentlerdeki önlemler de ele alındı. Ateşli silah ve bekçi köpeği önleminin kırsal, pencerelere korkuluk ve panjur taktırma önlemlerinin ise orta yoğun kentlerde daha fazla olduğu belirlendi. Çelik kapı, güvenlik kamerası, güvenlik görevlisi bulundurma, biber gazı ve elektroşok bulundurma önlemleri de daha çok yüksek yoğunluklu kentlerde alınan önlemler oldu. Araştırmada katılımcıların son bir yıl içinde en az bir kez mağdur olduğu suçlar da sıralandı. Buna göre katılımcılardan %4,6'sı cinsel olmayan taciz, %3,5'i bilişim, %2,8'i de tüketici dolandırıcılığından en az bir kez mağdur oldu. Yaş alınan mağduriyetin en fazla ihbar edildiği suçsa %81,3 ile araç hırsızlığı. İkinci sırada motosiklet hırsızlığı, üçüncü sırada ise saldırı ve yaralanma suçları var.
1: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında soruşturma tamamlandı. İddianamede Ersoy hakkında çeşitli suçlardan 65 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması tamamlandı. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şüpheli Mehmet Akif Ersoy'un suç örgütü kurma ve yönetme, 11 kez nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından cezalandırılması talep edildi. Hakkında bu suçlardan 65 yıla kadar hapis cezası istendi. Mehmet Akif Ersoy geçen yıl Aralık ayında uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. Eski futbolcu Ümit Karan hakkında da iddianame düzenlendi. 10 yıl hapsi istenen Karan'a uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçlaması yöneltildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan, Ocak ayında tutuklanmıştı. Savcılık Karan'ın uyuşturucuyu 3 farklı zamanda temin ettiği, başkasına verdiği iddiasıyla kamu davası açmaya yeterli delil bulunduğunu değerlendirdi. Karan ise ifadesinde suçlamaları reddetmiş, kimseye uyuşturucu madde vermediğini öne sürmüştü. İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşan Aston Villa oldu. İngiliz ekibiyle Freiburg'u 3-0 yenen teknik direktör Unai Emery, kariyerindeki 5. Avrupa Ligi kupasını da böylelikle kazanmış oldu. Biz buna dair haberimizle bu saati noktalayalım ama saatler 11'i gösterdiğinde ikinci saatte dop dolu bir akışla buradayız, bekliyoruz.
9: İstanbul'da Aston Villa kazandı, Unai Emery tarih yazmaya devam etti. Beşiktaş Park'ta oynanan Freiburg-Aston Villa UEFA Ligi finalini İngiliz ekibi 3-0 kazandı. Aston Villa'nın gollerini Tielemans, Buendia ve Rodgers attı. Bu Aston Villa tarihindeki 3. Avrupa Kupası. Bordo Mavililerin müzesinde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Süper Kupa da bulunuyor. Unai Emery de kariyerini parlatmaya devam ediyor. İspanyol teknik direktör Sevilla ve Villarreal'den sonra Aston Villa ile Avrupa'nın 2 numaralı kupasını 5. kez kazandı. İstanbul 5. kez bir UEFA finaline ev sahipliği yaptı. Bunların 4'ünde İngilizler mutlu sona ulaştı. Daha önce Liverpool Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupayı, Manchester City ise Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. 2009 yılında Shakhtar Donetsk, Werder Bremen'i yenip UEFA kupasını müzesine götürmüştü.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
11: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
12: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
11: 40 bin mi?
12: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
13: Kale Kilit. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
14: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
15: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
16: Peugeot.

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben.
3: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
6: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Ocak 2023 ile Nisan 2024 tarihleri arasında Meşgul Şehir, İşgal İstanbul'unda Siyaset ve Gündelik Hayat 1918-1923 isimli bir sergi düzenlemişti. Geçtiğimiz günlerde Enstitü yayınlarından aynı adla bir kitap yayımlandı. Daniel Joseph MacArthur Seale ve Gizem Tongo editörlüğünde hazırlanan kitap, araştırma, makale, kronoloji ve katalog bölümleriyle işgal altındaki İstanbul'un siyasal, toplumsal ve kültürel yaşamını konu ediniyor. Meşgul Şehir, söz konusu dönemi diplomatik kararlar ve askeri gelişmelerle sınırlamadan, kentin gündelik ritmini, toplumsal gerilimlerini ve kültürel hareketliliğini de görünür kılan bir çerçevede sunuyor. Protestolar, grevler, baskınlar, yardım ağları, basın yayın faaliyetleri, konserler, sergiler ve dayanışma pratikleri, İstanbul'un bu dönemde nasıl yoğun bir siyasal ve toplumsal dönüşüm yaşadığını ortaya koyuyor. Siyasal hiyerarşiler ve güç ilişkileri, kentin mevcut sakinleriyle yeni gelen toplulukların karşılaştığı toplumsal mücadeleler ve işgal koşullarına verilen kültürel karşılıklar kitapta ele alınıyor. Resmi belgeler, anılar, haberler, fotoğraflar, görsel malzemeler ve farklı arşiv kaynaklarını bir araya getiren Meşgul Şehir, dönemin yalnızca siyasi tarihine değil, gündelik hayatına ve toplumsal dokusuna da odaklanan kapsamlı bir çalışma. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
7: Tek reklam.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Tek reklam.

0: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Tokat, Amasya, Sivas, Doğu Anadolu genelinde sağanaklar devam ederken dağlardaki karlar da erimeye başladığından dere taşkınlarına karşı tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Reklam. Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
8: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
9: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
10: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
11: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
12: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
2: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarlı ada, arzın merkezine seyahat.
1: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
2: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
1: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
2: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
1: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Ülke geneline yayılan sağanaklar hafta boyu sürecek. Rüzgarlar serin esiyor. İstanbul ve Bursa'da hava bulutlu ve aralıklı yağmurlu. Karayel serin esiyor. İzmir'de yerel sağanak var. Ankara ve Antalya'da ise yağış az noktada ve kısa süre görülecek. Antalya merkez parçalı bulutlu. İstanbul ve Ankara 21, İzmir 26, Bursa 23, Antalya 28 derece. Marmara'da hava bulutlu. Ara ara yağmur var. Edirne 24, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da gün içinde sağanak geçişi olmaya devam edecek. Eskişehir 19, Kayseri 17 derece. Ege'de de gök gürültülü bahar sağanakları hafta genelinde sürecek. Ancak yağış sonrası güneşte görülüyor. Manisa 25, Muğla 26, Bodrum 27 derece. Akdeniz'de de hem güneş var hem de ara ara gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Adana 24, Hatay 22 derece. Karadeniz'de yağışlar daha çok sahilden uzak kentleri etkiliyor. Yağmur devamlı değil, ara ara yağıyor. Sıcaklık 18-20 derece civarında. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazı ilçelerde daha şiddetli olmak üzere gök gürültülü sağanak sürecek. Erzurum 14, Diyarbakır 21 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında. Aralarında oyuncu Serenay Sarıkaya, şarkıcı Tantaşçı, Berkay Şahin, Mabel Matiz ve Blok 3'ün de bulunduğu 25 kişi için gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdığı veya kullandığı iddia edilen kişilere yönelik işlem başlatıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ve Muğla'da toplam 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Onur Tuna ve Berkay Şahin'in de bulunduğu ünlü isimler gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ise yurt dışında olduğu belirlendi. Bir bağlantı gerçekleştirelim. Tokat'a gidelim. Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle oluşan taşkın riski sürüyor. Dün ilçeye bağlı 15 mahalle ve 7 köy boşaltılmıştı. Önlemlerin üst seviyede tutulduğu ilçeden son durumu Erce Tren aktaracak. Şimdi bizlere Erce, gece boyu toplantılar yapıldı, tedbirler alındı, okullarda tatil edildi. Şimdi bugün bu saat itibariyle artık oradaki son durum nedir? Son bilgiler neler?
1: An itibariyle bulunduğumuz noktada iş makineleri, kepçeler, vinçler çalışmaya devam ediyor. Bunun sebebi de yağışlar sebebiyle, karların erimesi sebebiyle su seviyesi artan Yeşilırmak Nehri'nin olası bir taşkında Turhal ilçesine zarar vermesini engellemek. Tokat'ta geçen hafta Perşembe günü itibariyle yağışlar, sağanak yağışlar etkili olmuştu. Hatta yoğun yağış sebebiyle Almus Barajı'ndaki doluluk oranı son 33 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak %100 doluluk oranına ulaşmıştı. İşte kameraman arkadaşım Güneş Ardaköz'ü getiriyor ekranlara. Az önce ifade etmiştik o yapılan çalışmaları. Bulunduğumuz noktada Yeşilırmak Nehri'nin etrafında riskli görülen noktalarda kepçelerle, vinçlerle bu şekilde barikatlar oluşturuluyor. Bunun amacı da olası bir taşkın ihtimalinde Turhal ilçesindeki yerleşim yerlerinin zarar görmesini engellemek. Yaklaşık 3 gündür bu şekilde çalışmalar bulunduğumuz noktada Tokat'ın Turhal ilçesinde devam ediyor. Almus Barajı'nın tamamen dolduğunu söylemiştik. Almus Barajı'nın taşma ihtimalinde yine bu hemen görüntülerde ekrana gelen Yeşilırmak Nehri'ne akacak barajdan taşan su ve bu da riski beraberinde getiriyor diyebiliriz. Yeşilırmak Nehri toplamda 4 farklı ilden geçen bir nehir, sırasıyla Sivas'tan başlayıp Tokat, Amasya ve Samsun'a kadar uzanıp Samsun'un Çarşamba ilçesi yakınlarında Karadeniz'e dökülen bir nehir. Bu da tabii riski beraberinde getiriyor. 4 ildeki nehrin geçtiği noktada birçok yerleşim yerinin yerleşim yerini tehdit eden bir durum söz konusu. Sadece yerleşim yerini ve insanları değil, o bölgedeki tarım arazilerini ve o arazilerde yaşayan binlerce, belki on binlerce bitki ve hayvan türünün de riske altında olduğunu ifade edebiliriz. Dün itibariyle Turhal ilçesi yakınlarında 7 köy ve 15 mahalle boşaltılmıştı. Yaklaşık 400'den fazla vatandaş evlerinden tahliye edildi. 2000'den fazla personel burada görev yaptı. 464 hanede vatandaşlar tahliye edildi. Bu vatandaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurtlarına, misafirhanelere ve yakınlarına gittiler kalmak için. 10.333 büyükbaş hayvan, 3.500 civarında küçük hayvan, 2.500 civarında da arı kovanı yine tahliye edildi. İşte yine görüyorsunuz, hemen şu anda solumda kalan noktada bir barikat oluşturuldu. Bulunduğumuz noktada birçok noktada bu şekilde barikatların oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Tokat'ın Turhal ilçesinde çalışmalar, alınan önlemler bu şekilde devam ediyor. AFAD, yerel yönetimler, valilik, belediye kendi aralarında durum değerlendirme toplantısı

0: Kızılırmak Nehri geçtiğimiz haftalarda bu nehrin dibindeki toprakların dahi gözüktüğü ifade edildi bölge halkı tarafından. Onlarla konuştuğumuzda bunları anlattılar bize, ancak şu anda nehrin su seviyesinin oldukça yükseldiğini söylemekte fayda var. Yeşilırmak Nehri'nin etrafında karşılıklı olmak üzere toplamda 12 kilometrelik alanda tahkimat çalışmaları yapıldı. O çalışmalarda yerleşim yerlerine bir taşkın ihtimalinde suyun gelmesini engellemek amacıyla yine barikatlar kuruldu. Birçok noktada Tokat'ta Cumhuriyet Caddesi'ndeki dükkan sahipleri dükkanlarına su girmesini engellemek amacıyla branda ve kum torbalarıyla önlemler aldı. Dükkanlarının önlerini kapatmaya çalıştı. Burada an itibariyle önlemler alınmaya devam ediyor. Toplantılar yapılmaya devam ediyor. Belediye ekipleri, AFAD ekipleri sahada 7/24 esasıyla çalışmalarını sürdürüyor ve meteorolojik tahminlere göre Tokat'ta pazartesi gününe kadar yağış beklendiğini de ifade edelim.
1: Erciyes'ten aktardı. Tokat'ta son durum bu şekilde. Şimdi işsizlik ve kısa çalışma ödenekleri Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak. Ayrıntılarını bir getirelim ekranlarınıza. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 Haziran'da yapılacak ödemelerin öne çekilerek 26 Mayıs'ta hesaplara aktarılacağını duyurdu. Bu kapsamda yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı ödemeleri 26 Mayıs'ta yatırılacak. Ödemeler maaşların çekildiği bankalar ya da PTT üzerinden temin edilebilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında dikkat çeken mesajlar verdi. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecinde yeni yöntem çağrısına destek verdi. Sürecin hızlanacağını da vurguladı.
2: Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye süreci için yeni yol ve yöntem çağrısına olumlu yanıt verdi. Sürecin hızlanacağını da vurguladı.
2: Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizi menziline ulaştırmakta kararlıyız.
3: Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Konuşmasında dikkat çeken bir bölüm vardı. Sözlerine açık yüreklilikle konuşmak istiyorum diye başladı. Siyasi hayatında birçok ihanetle karşılaştığını söyledi.
2: Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, kendimizden gördüğümüz kimilerinin izan ve insaf sınırlarını aşması da açıkçası canımızı acıtmıştır.
3: Erdoğan bu dava ümmet davasıdır mesajı verdi. Sözleri uzun süre ayakta alkışlandı.
2: Bu hareket ümmet davasıdır. Can vermek mi gerekiyor? Hiç tereddüt etmeyiz. Gerekirse o canı da veririz diyerek bu yollara revan ol. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak 1000 Tayyip Erdoğan gelir.
1: İsrail'in alıkoyduğu küresel Sumut filosu aktivistleri için Türk Hava Yolları İsrail'e bir uçak gönderdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan açıklamalar var. Özden Erkuş o ayrıntıları aktarıyor şimdi bizlere. Özden.
4: Bilindiği üzere İsrail'in müdahalesi sonucunda 85 aktivist, Türk aktivist İsrail tarafından alıkonulmuştu. Gözaltı işlemi devam ediyor. Sınır dışı işlemi de devam ediyor. İşte bu vatandaşların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin çalışmaların da sürdüğünü belirtti. Hakan Fidan kısa süre önce X hesabı üzerinden yaptığı açıklamayı, küresel Sumut filosuna gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucunda alıkonulan vatandaşlarımızın güvenliğini ve ülkemize sağ salim dönüşlerini sağlamak için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz ifadesini kullandı ve bugün düzenlenecek özel uçak seferleriyle vatandaşların üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz. Hem Türk vatandaşlarını hem de üçüncü ülkelerden Sumut filosu katılımcılarını Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz ifadesini kullandı. Bakan Fidan açıklamasında vatandaşlarımızın haklarını gözetiyor.

0: etmeyi ve Gazze'deki sivillere karşı insani sorumluluğumuzu yerine getirmeyi sürdürecek Filistin halkına desteğimizi kararlılıkla devam ettireceğiz ifadesini de kullandı. Bir kere daha altını çizelim. Bugün düzenlenecek özel uçak seferiyle Türk vatandaşları, bunların yanı sıra 3. ülkelerden Sumut filosu katılımcılarının Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor ki az önce sen de yayının başında Türk Hava Yolları'nın da bu çerçevede bir uçak kullanacağını belirtmiştin. Kısa süre önce de Hakan Fidan'dan bir açıklama geldi ve bugün düzenlenecek özel uçak seferleriyle vatandaşların ve 3. ülkelerden Sumut filosu katılımcılarının Türkiye'ye getirileceğini belirtti.
1: Evet, Özden Erkuş aktardı. Şimdi bu konuyla alakalı biz bölgeye de bir dönelim. Melike Şahin de Tel Aviv'de biliyorsunuz. Melike, şimdi Türk Hava Yolları uçak yolluyor aktivistleri aldırmak üzere. Özden'den ayrıntılarını aldık ama diğer notları da almak için sözü sana bırakalım.
2: Zehra, evet, Türk Hava Yolları uçak yolluyor. Türkiye'nin girişimleri var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarını az önce Özden Erkuş anlattı. Diğer ülkelerin de yine girişimleri devam ediyor, vatandaşlarını ülkeden tahliye edebilmek için İsrail'den. Ki 44 ülkeden vatandaş, aktivist yer alıyordu. Toplamda 428 aktivist alıkonulmuş durumda İsrail tarafından. İspanya'dan bir açıklama yapılmıştı. İsrail'in alıkoyduğu 44 İspanyol aktivistin de bugün yine buradan alınacağı, Türkiye saatiyle saat 15'te sınır dışı edilecekler. Aktivistler ilk olarak Türkiye'ye getirilecek. Oradan kendi ülkelerine, İspanya'ya götürülecekler. Bugün aslında bu haberleri daha sık duyacağız muhtemelen. Bütün aktivistler için ülkelerin girişimleri var ki Türkiye'nin yolladığı uçakta da diğer ülkelerin vatandaşlarının da aktarımı sağlanacak. Henüz hangi ülkelerin olduğu belli olmasa da bugün için bu tahliyelerin, Sumut filosu aktivistlerinin alıkonulan aktivistlerin tahliyesi sürecek. Aşdod limanına getirilmişlerdi. Dün özellikle çok konuşulan görüntüler bizzat Ulusal Güvenlik Bakanı tarafından, Ben Gvir tarafından paylaşılmıştı. Ve ardından da ülkeler tek tek bununla ilgili İsrail Büyükelçilerini izahat için çağırmışlardı. Olay kınanmıştı bütün ülkeler tarafından. O 44 ülkenin aktivisti var, yeniden hatırlatayım. Ve bunun üzerine de İsrail Başbakanı Netanyahu da en kısa sürede aktivistlerin ülkelerine gönderileceklerini, sınır dışı edileceklerini açıklamıştı. Aslında kendi ülkelerinde bile bu bir tartışmaya neden oldu. Çünkü aktivistlere yapılan kötü muamele İsrail tarafından ifşa edilmiş oldu dünyaya. Dün bütün gün bu konuşuldu. Bugün de tahliyeler söz konusu. Vatandaşlar sınır dışı edilecekler. Aşdod limanındalardı. Normalde hapishaneye sevkleri planlanıyordu. Ketsiyot hapishanelerine sevk edildiler mi yoksa hala oradaki beklemeleri sürüyor mu? Resmi bir açıklama yapılmadı. Ama bugün için Türkiye'nin uçak yollayacağını, Türk Hava Yolları'na ait uçaklarla hem Türk vatandaşlarının hem de diğer ülke vatandaşlarının bazılarının bu uçaklarla tahliye edileceğini biliyoruz. Yani İstanbul'a bir tahliye söz konusu olacak gibi görünüyor. Oradan da aktivistler kendi ülkelerine gidecekler bağlantılı uçuşlarla. Yeniden hatırlatmış olayım, İspanya'nın da bir açıklaması oldu. İspanya'nın da 44 aktivisti alıkonulmuştu. Onlar da bugün saat 15 itibariyle buradan kaldırılacak uçakla önce İstanbul'a, ardından da ülkelerine dönecekler.
1: Melike Şahin notları aktardı. Tablo bu şekilde. Şimdi dönelim yurda. Aslında bu bağlantıları yapmadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yapmış olduğu açıklamaları getirmiştik. Grup toplantısında sürece dair Bahçeli'nin bir çıkışı vardı. O çıkışa destek verdiğini ifade etmiştik. Şimdi DEM Parti'den de bazı açıklamalar var. DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece yönelik açıklamalarının önemli olduğunu ifade etti.
3: Sürecin ilerlemesi, ilerletilmesi herkesin, halkımızın, demokratik kamuoyunun da ortak beklentisi ve hedefidir. Sayın Bahçeli'nin önerdiği bazı somut adımlar sürecin ilerletilmesi açısından önemli. Yine yürütme adına yapılan açıklamalar var. Bu açıklamalarda da yasal boyutun gündemde olduğuna dair sözler sürecin ivme kazanması bakımından önem arz etmektedir. Siyasal çerçevenin yasal çerçeveye kavuşturulması ve bu sürecin aciliyetini ifade etmek gerekiyor. Barışın hukuka derhal ihtiyacı var. Barış izleme ve takip mekanizması kurulması gerektiğini de bir kez daha ifade etmek istiyoruz buradan.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu İmralı'ya statü tartışmalarına tepki gösterdi. Statüsü bellidir, terör hükümlüsüdür diye konuştu. Dervişoğlu'nun sadece iktidara değil muhalefete de eleştirileri vardı.
4: Öcalan'ın statüsü bellidir. Bir terör hükümlüsüdür. Kürtlerin temsilcisi de lideri de değildir.
5: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Öcalan'a statü tartışmalarına tepki gösterdi. Öcalan'a siyasallaşma başlığı altında rol biçilemez diye konuştu.
4: Terörsüz Türkiye'nin yolu İmralı'dan geçmez. Terörsüz Türkiye'nin yolu Türk milletinin iradesinden geçer. Hukukun üstünlüğünden geçer.
5: Dervişoğlu partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Muhalefet partilerine de mesajı vardı.
4: Muhalefet iktidarın kurguladığı oyun sahasında birbirini tüketmemelidir. Muhalefet süreç bağımlılığına kapılıp sonuç alma iradesini kaybetmemelidir.
1: CHP kurultay davasında istinafın mutlak mutlan kararı beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha yolsuzluk davalarını işaret edip CHP arınmalı dedi. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de hedef aldı. Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'den de yanıt geldi.
6: Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir.
7: CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar gündemdeyken bir kez daha parti arınmalı dedi. Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu isim vermeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine tepki gösterdi.
8: Milletin vermediğini, delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum. Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin.
6: Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar, namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir.
7: Kılıçdaroğlu'nun bu eleştirilerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel yanıt verdi. Gazete Pencere'ye demeç veren Özel, grup toplantısında sarf ettiği sözlere Kılıçdaroğlu'nun alınmasına şaşırdığını söyledi.
9: Benim laflarım sarayda mermer olana söylendi. Kemal Kılıçdaroğlu'na değil. Ben Kemal Bey'in saraydan medet umanlarla ilgili söylediğim şeylere alınganlık göstermesine şaşırırım. O alınganlığı göstermeyecek bir pozisyonda kendisini tarif etmesini beklerim.
7: Daha önce Kılıçdaroğlu'nun ağzından ben mahkeme kararıyla gelirim diye bir şey duymadığını da ifade eden Özel, duymadım ama duysam yakıştırmam dedi. Kılıçdaroğlu'nun CHP yönetimini eleştirdiği sosyal medya mesajını 20 civarı CHP'li milletvekilinin paylaşması da dikkat çekti.
1: Şimdi bir bağlantı gerçekleştireceğiz. CHP MYK Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda bugün toplanıyor. Gündemde kritik başlıklar da var. Uğraş Bingöl'e bir dönelim, ayrıntıları Uğraş'tan dinleyelim.
10: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı CHP Genel Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda toplandı. Dakikalar önce başladığı toplantı, toplantının ana gündem başlıklarından birinin az önce de haberimizde izlediğimiz gibi mutlak mutlan tartışmalarına yönelik bir değerlendirilme yapılmasını bekliyoruz. Dünkü tartışma hatırlanacağı üzere CHP Genel Başkanı, CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 6 ay aranın ardından sessizliğini bozmuş bir video paylaşmıştı. O videonunda da parti yönetimine sert sözlerle eklenmiş ve arınma çağrısı yapmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de o sözlere yanıt verdi. Aralarında saray ve toprak tartışması da çıktı az önceki haberde de izlediğimiz gibi. Tabii bu tartışmaların gölgesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o videosunu 22 milletvekili de paylaştı. Dün de biz Ankara kulislerinde bu sorunun yanıtını aradık. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın İsimler Cuma gününe işaret ediyorlar. Cuma gününün de mutlak mutlak kararı çıkabileceğine yönelik bir beklentileri var. Aslında dün de Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler birçok yerde, birçok ofiste toplantı halindeydi. Bizim ulaştığımız Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler böyle bir beklenti içinde olduklarını söyleyebiliriz. Zaten bu videonun da buna yönelik bir paylaşım olduğunu söylüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde de temkinli bir bekleyiş var. Hukukçular bu kararının çıkmasına güç olarak bakıyorlar ama yine de onlarda da temkinli bir bekleyiş var. Cuma gününe ilişkin bayram arifesi olması nedeniyle de bayramda böyle bir kararın çıkmasının ya da taraflara iletilmesinin bir hukuki çerçeve boyutuyla değerlendiriyorlar ve mümkün olmadığını söylüyorlar. Ama Ankara kulislerinde şunu çok net söylemek mümkün. Özellikle Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Ankara kulislerinde, meclis kulislerinde konuşulan başlık Cumhuriyet Halk Partisi'nde kararın Cuma günü çıkabileceğine yönelik bu yönde de beklenti var. İşte bu gündemle CHP Genel Başkanı Özgür Özel MYK toplantısının başkanlık ediyor. Bu toplantının ardından da CHP sözcüsü bir açıklama yapacak. Sürece ilişkin şüphesiz ki biz mutlak buradan tartışmalarında kendisine soracağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki bu toplantının yeni bir toplantı olmadı. Daha önce planlanmış bir toplantı da olduğunu söyleyelim. Dediğim gibi bu toplantı ardından CHP sözcüsü Zeynel Emre kameraların karşısına geçecek ve biz de bu tartışmalara ilişkin sorular soracağız.
1: Evet, Uğraş Bingöl ayrıntıları aktardı. Takipteyiz elbette oradaki o toplantıyı da. Şimdi İzmir'de 2018 yılında şantiyede ölü bulunan emekli tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın dosyasında yeni bir gelişme var. Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir'e bir dönelim. Baran Bilan'ın yanında Dorukhan Büyükışık'ın babası emekli tümgeneral Ethem Büyükışık var. Sözü Baran'a ve konuğuna bırakalım.
11: 8 yıl önce 26 yaşındaki bir genç Dorukhan Büyükışık hemen geride bulunduğumuz alanda, o dönem bir şantiye alanı olan yerde ölü bulunmuştu. İlk önce intihar dendi ancak babanın emekli tümeral amiralin Ethem Büyükışık'ın önemli itirazları vardı. Bu etapta kendisi adeta bir dedektif gibi çalıştı. Pek çok farklı delil elde etti ve bu bulgularla bir adalet mücadelesi başlattı. O adalet mücadelesinde artık geçtiğimiz yıllarda davalar açıldı. Fakat bugün asıl önemli gelişme meydana geldi. Pek çok farklı yerde gözaltılar gerçekleşti. 26 gözaltı kararı çıkartıldı ve 22 şüpheli gözaltında, aralarında dönemin İlçe Emniyet Müdürü, polisler, bekçiler, iki müteahhit ve farklı görevliler de var. Hepsini konuşacağız ancak hemen kendisine dönelim şu an, Ethem Büyükışık'a. Efendim, zor bir yayın biliyorum. Çok zor süreçlerden geçtiniz ancak biraz burada neler yaşamıştınız? O delilleri burada nasıl elde ettiniz? Hemen gerideki alanda maalesef oğlunuz hayatını kaybetti. O süreçlerden biraz bahsetmenizi rica edeceğim.
12: Tabii. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Efendim 13 Mayıs 2018 akşamı oğlum hemen şu gördüğümüz alanın arka tarafında olan evimizden bu bölgeye geldi. Aracını park etti. Ondan sonra kendi mahallemiz olan bu bölgede yürüyüş yapmaya başladı eşofmanıyla. Ve daha sonra burada yürüyüş yaptıktan sonra bir süre sonra o zaman burada bulunan inşaat şantiyesinin önüne aracını park etmiş. Ondan sonra da buradan yukarıya doğru yönlendirilmiş. Yukarıda yine spor alanı var. O spor alanının olduğu yere aracını park etmiş ve ondan sonra da bu bölgede gece saatlerinde bulunan işçiler, bekçiler ve bizim değerlendirmemiz inşaat şirketinin sahipleri Münir Tanyer ve Taylan Tanyer de muhtemelen buradaydılar. Onlar tarafından katledildi. Katledildikten sonra bu bölgede, gördüğümüz bölgede 19 şantiye kamerası vardı. Bu 19 şantiye kamerasını gece saat 1.30'da çocuğumuzu öldürdükten sonra komple kaldırmışlar. Ve o kameraların kayıt yaptığı, kayıt cihazlarının bulunduğu bekçi kulübelerini de yok etmişler. Bunların hepsi plastik malzeme, kaldırılmış. Ve ondan sadece burada bir bekçi kulübesi bırakmışlar. Ve ondan sonra da buradaki 19 kameranın kayıtlarını tamamen yok ederek polislerle işbirliği yapmışlar ve Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Yalçın, Polis Merkezi Amiri İsmail Köksal başta olmak üzere o gün burada görev yapan yaklaşık 34 polisle birlikte hep beraber delilleri de yok ederek oğlumun yüksekten düştüğü, intihar ettiği şeklinde bir algı yaratmaya çalışmışlardı. Ben sabah saatlerinde bana bilgi gelince aracınızı yanlış yere park etmiş diye. Bu bölgeye geldiğimde, aracımın yanına geldiğimde bana başınız sağ olsun dediler. Oğlum nerede dedim. Bu hemen oğlumu şu görmüş olduğunuz yukarıdan ikinci bloğun önünde beton istinat duvarının üzerinde kafası demir korkuluklarının altında uyur gibi yatarken gördüm. Boğazında bir kesi izi vardı ve aynı zamanda gözlerinde tuzlanma vardı. Ağlatmışlar, işkence yapmışlar. Sonra hemen süratle bir çocuğa baktım, bir binaya baktım. Uzaklığı ölçtüm. 10 metre mesafeye kuş olsa uçamaz dedim. Yukarıda telefonu bırakılmış çatı katına. Ve hemen olayın bir keşfini yapınca çocuğumun hemen genel durumuna ve elbiselerine bakınca paramparça olması gereken çocuğumda hiçbir düşme izi, emaresi ya da hasar görmeyince cinayet olduğunu anladım.
11: Peki daha önce de vurguluyorsunuz ama belki bir kez de hatırlatmak gerekir. Daha önceden herhangi bir tanışıklık yok, herhangi bir husumet yok.
12: Hiçbir şey yok. Çocuk o gün buraya gelmiş, yürüyüş yapıyor. Muhtemelen yasa dışı bir işe tanık oldu ve tanık olduğu bu yasa dışı iş nedeniyle öldürülmüş. Anlaşılan o. Arabamızın plakası 06 ile başlıyordu. Yabancı araba olduğunu fark edince herhalde önce konuştular ve daha sonra da katlettiler çocuğumuzu. Ondan sonra hemen ardından olay yeri inceleme polislerinin ve Cumhuriyet Savcısının anormal tavırlarını görünce, beni olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştıklarını görünce süratle hemen kendi keşfimi kendim yapmaya, hafızama yerleştirmeye çalıştım. Fotoğraf çekmemi engellediler. Ben de hafızama yerleştirdim. Ve ondan sonra neden böyle yaptıklarını anlamaya başladım. Çünkü tam 2 yıl boyunca olay günü, olay yerinde polisler tarafından çekilen olay yeri inceleme fotoğrafları ve videoları polisler tarafından yok edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından yok edildi. Yok edilen bu malzemeyi ben devletimizin namuslu kamu görevlilerinin yardımıyla 3 sene sonra ele geçirebildim. Ve ondan sonra fotoğrafları ve videoları ele geçirince şunu anladık ki çocuğum aslında katledilmiş ve Adli Tıp Kurumu'nun uzmanı da bu çocuk yüksekten düşmedi diye videoda konuşuyor. Ondan sonra süratle diğer fotoğraf ve videoları ele geçirmeye çalıştık. Ve sonuçta geldiğimiz aşamada oğlumuzun telefonunun gece boyunca yer değiştirildiğini, oğlumuzun naaşının, bedeninin öldürüldükten sonra defalarca yer değiştirildiğini ve taşınarak değişik vücut izleri oluşturulduğunu tespit ettik. Oğlumuzun eşyaları üzerindeki bütün delillerin silinerek yok edildiğini ve silmiş yüzeyler üzerinde fotoğraf çekilerek delil yok diye sahte raporlar tutulduğunu kanıtladık. Ve dolayısıyla o gün mücadelenin uzun sürebileceğini tahmin ediyorduk, uzun sürdü.
11: Bugün nasıl hissediyorsunuz tüm o süreçleri şöyle bir gözünüzün önünden geçirdiğiniz zaman?
12: Hala önümüzde çok yol var diyorum. Çünkü şu anda henüz başka bir soruşturmada soruşturulan 62 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı üyesi, Adli Tıp Kurumu uzmanı, profesör ve doçent. Bunların içinde İzmir Grup Başkanı Profesör Doktor Mehmet Tokdemir ve 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi İsmail Özgürcan da var. Bütün bu şahıslar hala adli soruşturma safhasındalar. 5 kez sahte adli tıp raporu ürettiler. Hem de 3. Üst Kurul'da ve 1. İhtisas Kurulu'nda. Ve ürettikleri bu sahte raporlarla otopsi raporunu değiştirdiler. Otopsi raporunda darp diyordu. Bunu değiştirerek yüksekten düşme dediler. Ve 27 metreden buraya düşmüştür, buradadır dediler. Olay yeri de burasıdır dediler. Bunların hepsi şu anda çürüdü. Çünkü son duruşmada, 13 Şubat tarihinde yapılan Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada hem sabah oğlumu bulanlardan birisi olan bir tanık, ustabaşı, hem de o gün muayene yapan adli tıp uzmanı oğlumun bedeninin olay günü, olay yeri inceleme fotoğraflarında görülen yer olmadığını, oğlumun sırt üstü yatarak bulunmadığını, yüz üstü bulunduğunu, daha sonra çocuğu çevirdiklerini ve intihar süsü verdiklerini artık ortaya koydular. O nedenle bu adli tıp uzmanlarının da Mehmet Tokdemir başta olmak üzere bütün bu uzmanların da yargılandığını görmeden bize gün yüzü görmek yasak, haram. Ve bu mücadele ben ölene kadar devam edecek. Ve ben şuna inanıyorum. Bu büyük adımı, bu cesur adımı atan Adalet Bakanımız ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bundan sonra bu şahıslar hakkında da aynı kararları alarak bu süreci adil bir şekilde yönetip sonuçlandıracaklardır. Ben devletin adaletine olan inancımı hiçbir zaman yitirmedim ve bundan sonra da yitirmeyeceğim.
11: Yargılamalar, soruşturmalar devam ediyor. Hep resmi makamlardan da açıklanıyor. Faili meçhullerin üzerine gideceğiz. Artık hepsi teker teker aydınlatılacak şeklinde. Siz benzer durumdaki olaylarda veya soruşturmalarda da destek verdiğiniz isimler olmuş. Ve bundan sonraki böyle adalet arayışında olan kişiler için, aileler için ne gibi mesaj vermek istersiniz?
12: Asla vazgeçmesinler. Anne ve babalara sesleniyorum. Oğlunu kaybeden anne ve babalar, ruh haliniz, moraliniz ne kadar kötü olursa olsun asla vazgeçmeyin. Evlatlarınızın, kızlarınızın, oğullarınızın mutlaka davasının peşine düşün. Bugün olmazsa yarın mutlaka bir şekilde adalet tecelli edecektir. Ayrıca özellikle belirtmek istiyorum. Rabia Naz Vatan, kızımız Şaban Vatan'ın değerli evladı. O davayı yakından inceleme ve olay yerinde görme imkanım oldu. Bir cinayete kurban gitti. Umuyorum ve diliyorum ki en kısa zamanda Şaban Vatan da bizim gördüğümüz bugünü görür ve hiç olmazsa o kanayan yaralarını bir dirhem merhem sürülmüş olur.
11: Efendim çok zor süreçler bunlar sizin için. Bugün de sizinle konuşma fırsatımız olmuştu. Nefes alabildik dediniz.
12: Evet.
11: Ne söylemek istersiniz? Nasıl hissediyorsunuz? Bundan sonra da dediğiniz gibi süreç devam ediyor. Yargılama devam edecek. Nasıl nefes alıyorsunuz? Öyle sorayım.
12: Çok zor nefes alıyoruz. Ama anne ve babaların bir görevi vardır. Evlatları için yaşarlar. Özellikle babalar aileleri için yaşarlar. Aile bu toplumun en kutsal nüvesidir. Kendi aile bireylerinize sahip çıktığınız zaman aslında ülkenize, vatanınıza sahip çıkarsınız farkında olmadan. O nedenle biz de bu zor süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ve yüzün üzerindeki kamu görevlisinin ceza aldığını görmeden, hak ettikleri cezaları çektiklerini görmeden ve onun dışındaki yaklaşık 15-20'ye yakın sivilin bu soruşturmalar ve kovuşturmalarda hak ettikleri cezayı aldıkları günü görmeden bu işin peşini bırakmayacağız. Bu zor olduğu kadar aynı zamanda mukaddes de bir süreç. Çünkü o giden yavrularımızın bizden başka kendi hukuklarını koruyacak kimseleri yok. O nedenle biz Tanrı'nın sesi olan içimizdeki vicdanı konuşturarak bu mücadeleye bundan sonra da devam edeceğiz.
11: Bugün bu tabloyu bekliyor muydunuz? Bugün bu denli bir operasyon ve sonrasının gelebileceğine dair önemli işaretler de var. Hiç bu anlamda inancınızı yitirdiğiniz oldu mu? Hiç bu anlamda zora düştüğünüz oldu mu? Veya evet bugün bu tablo meydana gelecek, devamı gelecek şeklinde bir inancınız var mıydı?
12: Şöyle söyleyeyim, zor günlerimiz çok oldu. Hayal kırıklığı yaşadığımız günlerimiz, gecelerimiz çok oldu. Uykusuz kaldığımız günlerimiz, gecelerimiz neredeyse 8 senenin tamamı. Ama hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadım. Ben devlette 40 yıl hiç hata yapmadan görev yaptım. Ülkeme hizmet ettim. Ben şunu biliyordum. Devletimizin personelinin büyük bir kısmı pırıl pırıldır, tertemizdir ve bizler gibidir. O nedenle mutlaka bir gün gelir, adalet tecelli eder. Adalet gecikir ama mutlaka tecelli eder inancıyla hep hareket ettim. O yüzden Büyük Atatürk'ün bir sözü vardır. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar yoktur. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. İnsanlar eğer umutlarını kaybetmezlerse her şekilde arzu ettikleri sonuca ulaşırlar. O yüzden ben bu konuda kesinlikle diğer anne babalara da en son mesaj olarak şunu söylemek isterim. Umudunuzu asla yitirmeyin. Peşinde koşun. Ancak bu mücadeleyi başkasının vermesini de beklemeyin. Kendi mücadelenizin kolluk görevlisi, kendi mücadelenizin savcısı, kendi mücadelenizin hakimi kendiniz olun. Eğer siz kendi kendinizi ve evladınızı takip etmezseniz başkalarının evladınızın hukukunu takip etmesini de beklemeye hakkınız olmaz.
11: Efendim çok teşekkür ederiz. Bir kez daha başınız sağ olsun. Sabırlar diliyoruz efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim.
13: Teşekkür ederim.
11: Ethem Büyükışık 8 yıl boyunca yaşadıklarını, adli süreci, kendi yaşadığı tabloyu bu şekilde anlattı. Bir kez daha vurgulayalım. Şu an soruşturma devam ediyor. 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı. Son bilgi 22'sinin gözaltında emniyeti olduğu yönünde. Son durumu da bir kez daha bu şekilde özetlemiş olalım.
1: Rusya lideri Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinden bir hafta sonra bir günlük ziyaret için Çin'e gitti. Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü. Görüşmede iki ülkenin stratejik bağlarına dikkat çekildi. Putin de Xi de ikili ilişkilerin eşsiz olduğuna dikkat çekti.
14: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iktidarı döneminde 25. kez Çin'e gitti. Xi Jinping, Putin'i Büyük Halk Salonu önündeki meydanda görkemli bir törenle karşıladı. İki lider önce el sıkıştı. Ardından iki ülke heyetleriyle selamlaşıldı. Putin onuruna top atışları yapıldı. Daha sonra Putin ve Xi, tören kıtasını selamladıktan sonra görüşmeye geçindi. İki lider görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
15: Rusya-Çin ilişkileri şu anda eşi görülmemiş bir düzeyde. İlişkimiz dünya konjonktüründen bağımsız şekilde ilerliyor. Bu devletler ve milletler arasındaki ilişkiler için model nitelikte.
14: İki ülke arasında ekonomi, enerji, ulaşım ve küresel işbirliği konularında 20 anlaşma imzalandı. 2022'de imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının geliştirileceği belirtildi. Daha sonra Çin lideri ve Putin ortak açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Altın Kubbe adlı füze kalkanı planını kınadı. Planın küresel stratejik istikrara tehdit oluşturduğu savunuldu. Washington'ın nükleer politikası için sorumsuzca ifadesi de kullanıldı. Xi ve Rus lider, Orta Doğu'daki savaşın sona erdirilmesi için müzakere çağrısını yineledi. Putin, Pekin ziyareti sırasında geçmişteki ziyaretlerinde Xi ile birlikte çekilmiş fotoğraflarından oluşan sergiyi de gezdi. Liderler son olarak çay seremonisinde bir araya geldi. Putin burada da ziyaretin başarılı ve yapıcı geçtiğini aktardı. Rus lider en son Eylül 2025'te Pekin'i ziyaret etmiş, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenine katılmıştı. İki lider arasında sık sık gerçekleşen görüşmelerde yakın diyalog ön plana çıkıyor. Putin, Xi'den yakın dostum diye bahsediyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında bir yandan ateşkes için diplomasi girişimleri, bir yandan da askeri gerilim sürüyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni anlaşma teklifini inceliyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri güçleri de Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı deldiği iddiasıyla bir İran tankerine operasyon düzenledi. İran bu hamleyi korsanlık olarak niteleyerek Hürmüz'den geçişler için yeni bir boğaz otoritesi kurduğunu ve artık buradan izin alınması gerektiğini duyurdu.
16: İran, ABD'nin yeni anlaşma teklifini incelediklerini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ABD'nin görüşlerinin kendilerine iletildiğini ve şu anda bunları inceleme aşamasında olduklarını söyledi. Bekai, ABD'ye karşı güçlü ve makul şüpheler olmasına rağmen İran'ın ciddiyetle ve iyi niyetle müzakerelere devam ettiğini ifade etti. Ayrıca İran'ın kırmızı çizgilerinin bir kez daha altını çizdi. Lübnan cephesi dahil tüm çatışmaların sona ermesiyle İran'ın yaptırım altındaki mal varlıklarının serbest bırakılması talep edildi. İki ülke arasında mesajlar Pakistan aracılığıyla taşınıyor. İran basını Tahran'ın 14 maddelik anlaşma önerisine karşı Washington'ın yanıt verdiğini duyurmuştu. Arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Tahran'da temaslarda bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Pakistanlı Bakan Muhsin Nakvi'yi kabul etti. Görüşmede müzakerelerin son durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Sosyal medyadan açıklama yapan Pezeşkian, İran'ı baskı yoluyla teslim olmaya zorlamanın bir yanılsamadan ibaret olduğunu ifade etti. İran devrim muhafızları da İran'a yönelik saldırganlık tekrarlanırsa savaş bu kez bölgenin çok daha ötesine yayılacak uyarısında bulundu. Müzakerelerin tıkandığı Hürmüz Boğazı'nda ise askeri hareketlilik yüksekti. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, ABD ablukasını deldiği şüphesiyle İran'a ait bir petrol tankerine asker çıkardığı anlara dair görüntüleri paylaştı. Açıklamaya göre ordu mürettebattan rotasını değiştirmesini istedi, ardından Umman Körfezi'ndeki gemiyi serbest bıraktı. İran Dışişleri Bakanlığı uluslararası topluma çağrı yaptı. Açıklamada ABD'nin korsanlığına son vermesi için baskı yapılmalı denildi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğini tesis etmek amacıyla yeni duyurduğu Basra Körfezi Boğaz Otoritesi'nden de açıklama var. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda kontrollü deniz bölgesi oluşturulduğu savunuldu. Geçiş için haritalar paylaşıldı. Açıklamada Hürmüz'den geçiş yapılabilmesi için söz konusu kurumdan izin alınması gerektiği ifade edildi.
1: Nokta aldık, saat başı birlikteyiz.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
17: Her mevsimde, her havada,
18: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
19: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
20: 2026 Türkiye'nin bol yağış aldığı bir yıl. Nisan ayında Akdeniz ve Güneydoğu'da yağışlar %90 arttı. Akdeniz bölgesinde son 24 yılın, İç Anadolu bölgesinde ise son 23 yılın en yüksek yağışı kaydedildi. İstanbul'sa aksine Nisan ayında en az yağış alan il oldu.
17: Her mevsimde, her havada,
18: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
19: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
21: Reklam.
22: Madı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
23: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
22: 40 bin mi?
23: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
24: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
25: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
26: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
25: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
27: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
25: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
28: Serebral palsi bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
29: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
30: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
31: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
30: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
32: ETS yaz fırsatları başladı.
33: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili...
32: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: NTV Radyo.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Pasif restorasyon gücü, doğanın insan müdahalesi olmadan ya da çok sınırlı müdahaleyle kendi kendini yenileyebilme kapasitesini ifade eder. Peki bu süreç ne zaman başlar? İnsan müdahalesi ne zaman olmalı? Profesör Doktor Doğanay Tolunay'a sorduk.
3: Burada bir şablon yok. Çünkü hani doğada 2 kere 2 4 etmiyor. Bu yanmış ormanın özelliklerine bağlı, oradaki ağaç türlerine bağlı. 2025 yılından örnek vereyim. Özellikle Batı Karadeniz'de hani Karabük, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Adapazarı gibi illerimizde yangınlar oldu. Buradaki ormanlarımız daha çok Karaçam ormanları gibi ya da Meşe ormanları gibi ormanlarımız vardı. Bu gibi ormanların yangın sonrasındaki de tekrar eski haline gelmesi çok daha zordu. Çünkü bu gibi ağaç türleri işte meşedir, kayındır, karaçamdır, sarıçamdır, göknardır gibi Karadeniz bölgesinde geliş gösteren ağaç türleri yangın geçmişi olmadığı için yangınla evrilmemiştir. Yangına çok fazla uyum sağlayamamıştır. Karaçamı ayırt edebiliriz. Karaçam türü kalın kabukludur. Örtü yangını dedim. Sadece kuru otların yandığı yangına dayanıklıdır. Ama Karaçam ormanları yandıktan sonra ağaçlar tamamen yanarsa mesela burasını çok fazla dokunmayalım, kendi kendine bırakalım dediğimiz zaman burada tekrar orman oluşturamayabiliriz. Burada bilimsel açıdan oradaki doğal türlerle orman oluşturmaya yönelik örneğin tohum toplanıp yanmamış ormanlardan tohum atılması ya da o bölgeden elde edilmiş tohumlarla yetiştirilmiş fidanlarla ağaçlandırılması yapılması gibi seçenekler var. Ama Ege Akdeniz bölgesi gibi Kızılçam ve Maki bitki örtüsünün bulunduğu yerlerde farklı yaklaşımlar sergileyebiliriz. Örneğin Maki bitki örtüsünün olduğu yerlerde işimiz bir tık daha rahat. Eğer Maki varsa Makiler yangından 15-20 gün içinde çok şiddetli bir yangın değilse, çok şiddetli bir yaz kuraklığı yoksa, kökleri zarar görmediyse tekrar buradan sürebiliyor. Bunun çok örneğini gördük ama şunu da görmeye başladık. Örneğin geçen yıl Hatay'da bir 3000 hektar kadar Kızılçam ve Maki ormanı yanmıştı. Hem çok şiddetli kurak olması hem de yangının şiddetli olması nedeniyle makinin sürmediğini yani sürgün vermediğini de gözlemledik. Bunda biraz iklim değişikliği de artık bizim alışık olduğumuz yaklaşımları etkiliyor. Buna göre stratejiler geliştirilmesi de gerekebiliyor. Ama işte genel olarak Maki bitki örtüsünün olduğu yerlerde herhangi bir müdahale yapmadan korursak birkaç ay içinde tekrar burada sürmeye başlıyor ve 3-5 yıl gibi kısa bir sürede yangın izlerini görmeyebiliyorsunuz. Kızılçam ormanlarında da yine eğer ormanlar genç değilse, üzerinde yeterince kozalak varsa, yangın şiddetli değilse burada da yanmış ağaçları keserek, uzaklaştırıp, üzerindeki kozalak dalları sererek alana oradaki tohumlardan yeniden orman kurulmasını sağlayabiliriz. Burada da sıkıntılarımız var. Çünkü hani çok şiddetli kuraklıklarda tohumlar yaz kuraklığı nedeniyle veya sonbahara uzayan kuraklık nedeniyle artık çimlenemeyebiliyor. Bunun örneklerini de görüyoruz. Bunun için örneğin o zaman B planı olarak ağaçlandırma planlanabilir, değerlendirilebilir ama ilk etapta yanmış ağaçların çıkarılması, kozalaklı dalların yanan alana serilerek tohumların yekmesak bir şekilde alana dağıtılması, yeterince tohum yoksa yine çevreden toplanmış, uzak yerlerden değil, çevreden toplanmış tohumların yanan alana serpilmesi şeklinde uygulamalar yapılması gerekiyor. Bazı yerlerde bu yapılıyor ve bu şekilde bir uygulamadan sonra Kızılçam ormanları herhalde bir 10-12 yıl içinde yaklaşık bir 6-7 metre boya ulaşabiliyor. Genç ormanlar kurulabiliyor. Yangın izleri kısmen de kapanabiliyor. Evet ama sadece 10-12 yıl içinde Kızılçam ağaçları giriyor ama buranı ya tekrar oradan gitmiş, yangın sırasında başka yerlere gitmiş canlı türlerinin buraya gelmesi en az 20-25 yıl sürebiliyor. Yani bu uzun bir süreç. Özetle bölgesel olarak ağaç türüne, bölgenin iklim özelliklerine bağlı olarak yapılacak uygulamaların değişmesi gerekiyor. Bu nedenle bir bilimsel yaklaşım gerekiyor. Yoksa hani aman ne bitki olursa olsun ya da hangi ağaç olursa olsun burada yeter ki ağaç olsun yaklaşımı biraz hani doğaya da zarar verebilir. İyi niyetli yaklaşımlar ama bu iyi niyetli yaklaşımların zararlı olabileceğini, örneğin doğaya işte çeşitli böceklerin ya da mantar hastalıklarının yayılmasına neden olabileceğini düşünmemiz ve burada mümkün olduğunca iklim, ekolojik özellikler, ağaç türüne özgü bilimsel yaklaşımlarla tahrip olmuş alanların, yanmış alanların restorasyonunu takip etmemiz, talep etmemiz gerekir ilgililerden.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
5: Tokat, Amasya, Sivas, Doğu Anadolu genelinde sağanaklar devam ederken dağlardaki karlar da erimeye başladığından dere taşkınlarına karşı tedbirli olunmalı.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
7: Merhabalar. Bitki bazlı yağlardan bahsediyoruz. O zaman şu anda ülkemizde en yaygın olanına gidelim. Aynı zamanda da en yeni olanına. O da nedir? Ayçiçek yağı. Doğru Trakya bölgesine gidiyoruz. Trakya ayçiçeği yağı yetiştiriciliğinin merkezi. Şimdi ayçiçeği yağı yeni dedim ama aslında şöyle 5000 yıllık bir tarihi var. Fakat o da Amerika'da. Amerikan yerlileri ayçiçeğinin yağını çıkarıyorlarmış ama Avrupa kıtasına ancak Amerika'nın keşfinden sonra gelmiş, işe yarar bir bitki olduğu da daha sonraları anlaşılmış. Şimdi birazcık tarihine bakarsak aslında ilk defa İngilizler ayçiçeğinden yağ çıkartmak için bir patent alıyorlar 1716 yılında. Fakat asıl Çarlık Rusyası'nda ayçiçek yağı gerçekten yer buluyor ve yağı çıkarılmaya başlanıyor ve ilk geniş ölçekte ayçiçek yağı 1830 yılında Çarlık Rusyası'nda geliştiriliyor. Fakat 1900'lerin başlarına gitmemiz lazım. Asıl bugünkü ayçiçek yağının kökenini araştırmak için. O da 1924 yılında Rusya'da Kırım bölgesinde Krasnodar var. Orada bir zirai araştırma merkezi var. Orada da Ukrayna doğumlu çok önemli bir ziraat uzmanı var. Vasili Stepanovich Pustovoid. Şimdi Pustovoid ayçiçek bitkisinin çekirdekleri daha fazla yağ verenini geliştiriyor. Ayçiçek yağı endüstriyel bir yağ olarak artık üretilmeye başlanıyor. Bize de Bulgar göçmenlerin etkisiyle Trakya'ya gelmiş ilk defa. Şimdi tabii Bulgaristan'da o zamanlar 1950'lerde Bulgar göçü yaşanmıştı. O zamanlar Bulgaristan demir perde gerisi ülkesi elbette ki Rusya'nın etkisi altında ve ayçiçek yağını da biz ilk defa bu şekilde tanışıyoruz ve sonra Trakya bölgesinde gelişiyor. Ayçiçek yağının gerçek tadına bakmak istersek o zaman Gürcistan'a gideceğiz. Bizdeki sızma zeytinyağı gibi böyle ekmek banmak için sofrada masaya koyarız. Aynı ayçiçek yağı da o şekilde sofraya ekmek banmalık bir şekilde geliyor. Zaten pişmeye kullanamazsınız. Çünkü o kadar yoğun bir çekirdek tadı var ki ağzınızda sanki bir avuç ayıklanmış ayçiçeği çekirdeği atmış gibi oluyorsunuz. O kadar yoğun bir lezzet. Çorbaların üstüne şöyle gezdirmeye çok yakışıyor. Hemen oraya bir ayçiçeği çekirdeği tadı veriyor. İşte mezelerin üstüne patlıcan ezmeye falan gerçekten son derece yakışıyor. Ama pişirmelik derseniz yok. O zaman tadı çok baskın, biraz fazla ağır. Böyle çekirdek yağlarından bir yağ daha var ki Avusturya'ya gidiyor. Çünkü onların adıyla meşhur olmuş. Hatta bir de Slovenya. O da nedir? Bal kabağı çekirdeğinin o yeşil yeşil çekirdekler var ya, şimdi bizde çerezlik olarak da satılıyor. İşte onun yağı. Fakat o yeşil çekirdeklerin rengi de adeta zift yeşili oluyor. Simsiyah bir yağ. bir iki damla bir çorbanın üstüne koyun. Özellikle bal kabağı çorbasının üstüne koyun. Ağzınızda sanki bir avuç çekirdek patlamış gibi oluyor. O kadar yoğun bir lezzet. Hatta Slovenler ona o çekirdek yağına buçna olje diyorlar. Evet, Avusturya'nın güneyi, Graz bölgesi ve Slovenya'nın en önemli yağlarından biri. Takipte kalın, hoşça kalın.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
8: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: NTV Radyo.

0: Radyo'da her gün işten güçten haberler.
1: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
2: Emekli olduğu zaman aldığı ücretin niçin düşük olduğunu soruyor.
3: Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan aylık veya gelir almak gerekiyor.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
3: Birçok öğrenci firmalara staj başvurusu, sigortalımız emeklilik tarihini öğrenmek istiyor. Şubat 2000.
1: Her şeyden önce kıdem tazminatı alarak işten ayrıldıysa.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülke geneline yayılan sağanaklar hafta boyu sürecek. Rüzgarlar serinesiyor. İstanbul ve Bursa'da hava bulutlu ve aralıklı yağmurlu. Kareyel serinesiyor. İzmir'de yerel sağanak var. Ankara ve Antalya'da ise yağış az noktada ve kısa süre görülecek. Antalya merkez parçalı bulutlu. İstanbul ve Ankara 21, İzmir 26, Bursa 23, Antalya 28 derece. Marmara'da hava bulutlu, ara ara yağmur var. Edirne 24, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da gün içinde sağanak geçişi olmaya devam edecek. Eskişehir 19, Kayseri 17 derece. Ege'de de gök gürültülü bahar sağanakları hafta genelinde sürecek. Ancak yağış sonrası güneşte görülüyor. Manisa 25, Muğla 26, Bodrum 27 derece. Akdeniz'de de hem güneş var hem de ara ara gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Adana 24, Hatay 22 derece. Karadeniz'de yağışlar daha çok sahilden uzak kentleri etkiliyor. Yağmur devamlı değil, ara ara yağıyor. Sıcaklık 18-20 derece civarında. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazı ilçelerde daha şiddetli olmak üzere gök gürültülü sağanak sürecek. Erzurum 14, Diyarbakır 21 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 12.

0: Merhaba, saatlerimiz artık 12'yi gösteriyor. Haber Merkezi Kuşağı'nın 3. ve son saatinde gelişmelerle birlikteyiz. Hatay'da gece saatlerinde etkili olan sağanak can aldı. Bir ev toprak kayması nedeniyle çöktü. Bir araç dere yatağına düştü. Her iki olayda da iki kişi hayatını kaybetti. Şimdi bölgeye bir dönelim. Telefon hattımızda Hatay Valisi Mustafa Masatlı var. Sayın Masatlı, geçmiş olsun diyelim. Üzücü bir olay da yaşandı. Meteoroloji uyarmıştı aslında ama sonrasında bu olaylar yaşandı. Neler aktaracaksınız?
1: Öncelikli olarak çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. İlimizde dün 11 itibariyle başlayan sağanak yağış 17 sonrası şiddetini artırdı ve Sarıkot alarmı ile bizler de valimizin koordinasyonunda tam kapsamında AFAD'ımız, Büyükşehir Belediye'miz, emniyetimiz, jandarmamız, ilgili kurumlarımız, devlet su işleri, karayolları ve diğer STK temsilcileriyle zaten bir araya gelmiştik. Fakat meteorolojik uyarının vermiş olduğu yağış miktarının çok üstünde bir yağış aldık. Bizim metrekareye düşen yağış miktarımız 157.2 kilogramdır. Tabii bu da aşırı yağışların olduğunun göstergesidir. Bu zamana kadar toplamda biz 1044 ihbar aldık. İlgili afet gruplarımız ihbarlara 374 ekip, 498 araç ve 1230 personelle müdahalede bulunmaktadır. Bugün de yağışların kuvvetini azaltarak aralıklı ve sağanak olarak devam etmesini bekliyoruz. İlgili ekiplerimizin herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına yağmurun ilk başladığından itibaren sahadalar. Bizler de sahadayız. Hasar ve zarar çalışmalarına da devam ediyoruz. Ama sizlerin de ifade ettiği gibi maalesef Antakya ilçemizde meydana gelen göçük sonucu 15 yaşında bir vatandaşımızı kaybettik. 4 tane vatandaşımız yaralı ama bunlarda önemli bir şey yok. Yine Defne ilçemizde bir aracın seyir halindeyken yağış sebebiyle görüş şunu kaybederek şarampole yuvarlanması sonucu da yine bir vatandaşımız da burada hayatını kaybetmiştir. İlimiz genelinde şu ana kadar 4 ilçemizde Antakya, Defne, Kumlu ve Samandağ'da yaklaşık 25 bin dekar alanda tarım ürününün de zarar gördüğünü şu an itibariyle tespit ettik. Diğer taraftan 10.500 civarı kanatlı hayvanın, 80 adet büyükbaş hayvanın ve 43 adet de küçükbaş hayvanın telef olduğunu ekiplerimiz tespit etti. Diğer taraftan tabii tarımla ilgili çalışmalarımız, hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Ben buradan öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı ve sabırlar dilerim. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet. İlgili kurumlarımızın tamamıyla sahadayız. Sahada olduğumuzu bilmelerini isterim. Buyurun.
0: Ev göçmesi ve yol çökmesi yaşandı. Başka riskli alanlar da var mıdır? Az önce siz son tabloyu bize anlatırken bir yandan da tabii elbette sahayı da takip ediyorsunuz. Çok da yoğunsunuz biliyorum ama şimdi bazı bugün de yağışın devam edeceğini ifade ettiniz. Altyapı bu anlamda nasıl ve şu anda başka riskli alanlar da var mı özellikle?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii bizim şu an itibariyle ekiplerimiz sahada hasar ve zarar tespitlerini yapıyorlar. Net bir şey söylemek uygun olmaz. Ancak biz özellikle riskli alanlarımızdaki her yerle ilgili tedbirlerimizi aldık. Araçlarımızı ve ekiplerimizi de oralara yönlendirdik. Şu anda vatandaşlarımızın bu manada herhangi bir endişeye kapılmasına da mahal yoktur diyebilirim. Ama yağışlarla ilgili biraz önce de ifade ettim. Gün içerisinde yer yer ama etkisi düşük seviyede olacağını tahmin ediyorum.
0: Peki efendim eğitim nasıl devam ediyor? İşte diğer kamu kuruluşlarına dair bir tedbir, önlem var mı? Yani hayatın işleyişi şu anda orada nasıl?
1: Şimdi tabii bazı ilçelerimiz özellikle yağıştan daha fazla etkilendi. Bunlardan bir tanesi Samandağ ilçemizdir. Samandağ ilçemizde bugün itibariyle okullarımızı tatil ettik. Diğer taraftan Antakya ilçemizin de muhtelif bölgelerinde yani bu yağış tüm ilçelerimizin tamamında etkili olmadı. Yer yer, lokal olarak oldu. Onun için 4 tane okulumuzda da biz yine Antakya İSEM'de 4 okulumuzda eğitime bugün itibariyle ara verdik.
0: Peki, çok teşekkürler.

0: yıl sonra 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir'de 2018 yılında şantiyede ölü bulunan emekli tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın dosyası Adalet Bakanlığı faili meçhul suçları araştırma dairesince yeniden açıldı. Soruşturma kapsamında İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü ile birlikte toplam 13 emniyet mensubu ve Dorukhan Büyükışık'ın ölü bulunduğu inşaatın sahibi de yer alıyor. İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Serenay Sarıkaya, şarkıcı Tantaşçı Berkay Şahin, Mabel Matiz ve Blok 3'ün de bulunduğu 25 kişi için gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdığı veya kullandığı iddia edilen kişilere yönelik işlem başlatıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ve Muğla'da toplam 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Onur Tuna ve Berkay Şahin'in de bulunduğu ünlü isimler gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ise yurt dışında olduğu belirlendi. Şimdi Trump'ın açıklamalarına bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'a yönelik konuştu. Acelem yok diyen Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kendi kararlarına uyacağını belirtti. İran'la bir anlaşmaya varmadan hiçbir konuda taviz vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.
1: Netanyahu iyi bir adam. Ne istersem onu yapar. Bana karşı da harika biridir. Unutmayın, o bir savaş dönemi başbakanıydı. Bence İsrail'de hak ettiği değeri görmüyor.
2: ABD-İran düğümü ne zaman çözülecek? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran konusunda yeni açıklamalar geldi. Acelem yok diyen Trump, Netanyahu ben ne istersem onu yapacak ifadesini kullandı. Trump, Sahil Güvenlik Akademisi mezunlarına hitap etmek üzere Beyaz Saray'dan ayrıldığı esnada başkanlık uçağına binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'a bir şans vereceğiz diyen Trump, Hürmüz açılmalı ancak ara seçimler yüzünden acele edeceğimi sanıyorlar, hiç acelem yok ifadesini kullandı. Trump, İsrail Başbakanlığı'na aday olduğu senaryoda %99 seçileceğini de öne sürdü. Sahil Güvenlik Akademisi mezunlarına hitabında yaptığı konuşmada da İran'a saldırıp saldırmayacakları konusunda henüz karar vermediklerini söyledi.
1: İran'da kalan tek soru, geri dönüp işi bitirecek miyiz? Yoksa anlaşmayı imzalayacaklar mı göreceğiz. İran'ı çok sert vurduk, daha da sert vurabiliriz. Anlaşabiliriz de, göreceğiz.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüşmüştü. İsrail medyası bu görüşmenin uzun ve dramatik geçtiğini aktarmıştı.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Başmüdürler Toplantısı'nda konuşuyor.
3: Rekabeti serbest bırakarak hava yolu halkın yolu olacak dedik ve Türk sivil havacılığına tarihin en büyük büyüme dönemini yaşattık. 2002 yılında 26 olan aktif havalimanımız, pasif durumdaki 16 havalimanımızı sil baştan yenileyerek ve 16 yeni havalimanı inşa ederek 58'e çıkardık. Her sene ortalama 1,4 havalimanını hizmete açtık demektir. Ve havalimanı sayımızı burada da bırakmayacağız. Yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt Gümüşhane havalimanlarımızla 58 olan sayıyı inşallah 60'a çıkarmış olacağız. Ayrıca yenilediğimiz ve yeni inşa ettiğimiz havalimanlarımız sayesinde uçaklarımızın iniş kalkışlarını sağlayan pist uzunluklarımızda da dikkate değer bir yükseliş var. 2002 yılında sivil havacılığa hizmet veren yaklaşık 149 kilometrelik pist uzunluğuna 92,4 kilometre daha ekleyerek bugün 241.400 metreye ulaştırdık. Yani bugün karayoluyla Ankara'dan, Kızılay'dan Eskişehir merkeze ya da yine Kızılay'dan Çorum'a uzanan bir mesafeden bahsediyoruz. Havacılık alanındaki bu altyapı

0: gücümüzü diplomatik başarılarla da aynı şekilde perçinliyoruz. 2003 yılında 81 olan hava ulaştırma anlaşması sayımız 175'e çıkmış durumda. Dış hatlarda sadece 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriyor biliyorken bugün 133 ülkede 356 noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz. Yine 2002'de toplam 34,5 milyon yolcu taşırken 2025'te 247 milyon yolcuyla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Avrupa'da 3. dünyada 7. sıraya yükseldik. Bu yıl hedefimiz çok daha büyük. Türkiye genelinde 270 milyon yolcu, İstanbul Havalimanımızdan ise 90 milyon yolcuyu aşmak. Bu büyük hedeflere ulaşmak için büyük bir özveriyle çalışmamız, bu süreçte verimliliği ve kaliteyi artırmamız, yenilikçi çözümler üretmemiz gerekir. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanımızda JETEX İGA Genel Havacılık Terminal binasının açılışını gerçekleştirdik. Bu stratejik yatırımla ülkemizin küresel havacılık ekosistemindeki lider konumunu özel havacılık alanında da taçlandırdık. Bu terminalle 340'tan fazla destinasyona ulaşım sağlayan küresel havacılık merkezimiz İstanbul Havalimanı lüks seyahat ve iş dünyası trafiğinde de dünyanın ana durağı olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek inşallah. Devlet başkanlarından uluslararası iş insanlarına, yatırımcılara, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerine kadar çok seçkin bir misafir kitlesine hizmet sunacak. Aynı vizyonla Ankara'mızın da havacılık altyapısını güçlendiriyoruz. Bildiğiniz üzere bu yılın başında Esenboğa Havalimanımızın 3750 metre uzunluğundaki 3. pistini ve 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesini ve tüm tamamlayıcı tesislerini milletimizin hizmetine sunmuştuk. Şu anda da Etimesgut Havalimanı'nda yenileme ve genişletme çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Mevcut 2450 metre uzunluğundaki pisti 3000 metreye uzatıyor. Pist genişliğini 42 metreden 60 metreye çıkarıyoruz. 160 bin metrekarelik yeni apron imalatımız, taksi yolları, devlet konuk evi ve bağlantı yolları ile birlikte toplam 600 bin metrekarelik kaplamalı imalatı tamamlamak üzereyiz. Etimesgut Havalimanı için gerek olmadığına yönelik bazı eleştiriler dile getirilse de tarifeli sivil uçuşlara tamamen kapalı olarak sadece hükümet uçuşları ve özel izinli uçuşlar için kullanılan havalimanı dünya genelinde bir taraftan da mevcut olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bu model Fransa'da Paris Le Bourget, İngiltere'de Farnborough ve Biggin Hill ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Joint Base Andrews havalimanları gibi örneklerle dünya çapında uygulanmaktadır.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın konuşmasını ekranlarınıza taşıdık canlı olarak. Şimdi sıradaki haberimizi getirelim ekranlarınıza. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin İran Savaşı'nda verdiği kayıpların boyutu gün yüzüne çıktı. Kongre Araştırma Servisi savaşta 18 savaş uçağı ve 24 drone'un kaybedildiğini ya da zarar gördüğünü duyurdu. Hasarın maliyeti milyarlarca doları bulurken Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin prestiji de ağır bir darbe almış oldu.
2: ABD'nin Şubat ayında İran'a yönelik başlattığı büyük operasyonun ağır faturası Amerikan Kongre Araştırma Merkezi'nin raporuyla gün yüzüne çıktı. Washington bölgede sadece mühimmat değil, prestij ve teknoloji de kaybetti. Pentagon ve Merkez Kuvvetler Komutanlığı verilerine dayanan rapora göre ABD'ye ait tam 42 hava aracı kaybedildi veya ağır hasar aldı. Listede en dikkat çeken kalem E3 Sentry yani AVAX uçağı. Bu sıradan bir uçak kaybı değil, gökyüzündeki devasa bir radar istasyonunun yani bir anlamda ordunun gözünün kör edilmesi anlamına geliyor. Amerikan hava gücündeki kayıp bununla da sınırlı değil. Bölgenin yükünü çeken 4 adet F-15 Strike Eagle düşerken dünyanın en pahalı silah sistemi olarak bilinen F-35'in hasar alması görünmezlik efsanesini de sorgulatıyor. Ayrıca 24 adet MQ-9 Reaper insansız hava aracının kaybı İran hava savunmasının drone teknolojisine karşı etkili bir direnç gösterdiğinin kanıtı olarak görülüyor. Listede havada yakıt ikmali yapan tanker uçaklardan özel operasyon helikopterlerine kadar geniş bir yelpaze var. Uzmanlar İsrail'le ortaklaşa yürütülen bu sürecin ABD'nin hava gücü için son yılların en maliyetli ve yıpratıcı dönemi olduğu görüşünde birleşiyor.
1: Efes 2026 tatbikatını seçin gözlemci günü etkinlikleri devam ediyor. Bugünkü bölüme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Seferihisar ilçesindeki tatbikata 50 ülkeden temsilci ve personel katılıyor. Efes 2026'yı takip eden Merih Akka şimdi dönelim ve sözü Merih'e bırakalım.
3: Zehra, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatı bu tatbikat Efes 2026, hatta NATO'nun en büyük tatbikatlarından birisi. İşte o tatbikat İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey Körfezi'nde devam ediyor. Az önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tatbikat bölgesine geldi ve o da şu an itibariyle burada gerçekleştirilen tatbikatı takip ediyor. Şu anda kameraman arkadaşım Burak Uygun gösteriyor o bölgede. Düşman kuvvetlerinin komutanı etkisiz hale getirildi. Komandolar tarafından alındı ve helikopterle buradan farklı bir noktaya götürüldü. Yine hemen sağ tarafta gördüğünüz gibi helikopterlerle geliyor. Hem atak hem diğer helikopterlerle birlikte genel maksat helikopterleri bölgeye geliyorlar. Biraz sonra işte o etkisiz hale getirilen komutan alınacak ve ardından da buradan ayrılacak. Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatı olunca katılımın da çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 10 binin üzerinde personel buradaki tatbikata katılıyor. Bir de şunu vurgulamakta yarar var. Son dönemlerde özellikle yerli savunma sanayinde yaşanan gelişmelerle birlikte yabancı ülkelerden de yoğun bir talep var. İzleme talebi vardı ki uzun süreden beri belki de ilk kez 50 ülkeden hem gözlemci hem asker buradaki organizasyona katılıyor. Özellikle burada vurgulamam gereken iki ülke var. Bir tanesi Libya. Hem Batı hem Doğu Libya'nın tek bayrak altında buradaki etkinliğe, tatbikata tek bayrak altında katılmaları Türkiye için de önemli. Çünkü o her iki gücünde birleşmesi için Türkiye uğraşıyordu. O iki güç şu anda burada tek bayrak altında tatbikata katıldı. Yine baktığımızda Suriye. Suriye'de belki de tarihinde ilk kez böyle bir tatbikata asker gönderdi. Onlar da fiili olarak bu tatbikatta yer alıyor. Yine Azerbaycan askerleri bu tatbikatta yer alan diğer kuvvetlerden bir tanesi. Tabii şu an ekranlara geliyor. Gerçekten büyük bir başarı var. Zaman zaman yabancı gözlemcilerin alkışlarla bu operasyonu izlediğini de gözlemledik. Ve zor şartlar altında gerçekleştiriliyor ki burada 50'ye yakın şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine yeni girmiş silah ve araç da kullanıldı. Bunların da başarılı kullanıldığı belirtelim. Özellikle dün ilk kez, dünyada ilk kez bir sürü drone'u, kamikaze drone'u bu tatbikatta yer aldı. Dünyada ilk kez olan bu olayda gerçek mühimmatla hedefler imha edilmişti. Bugün de yine hem farklı SİHA'lar tarafından belirlenen hedefler başarıyla vuruldu. Şu anda hemen sağ tarafımızda da görüyorsunuz bir uçak yine üzerimize geliyor. Ve yine Burak gösteriyor. Gördüğünüz gibi Türk donanmasının büyük bir bölümü de burada. Hem en önde gördüğünüz TCG Anadolu, diğerlerinde mayın arama gemilerini görüyoruz. Diğer tarafta korvetleri görüyoruz. Ve onların da bu aşamada tatbikatlara destek verdiğini belirtelim. Şu anda da yine karakol uçakları ve kargo uçakları var. Bu da işte A400 uçağı şu anda üzerimizden geçiyor ve ondan da şu anda bölgedeki noktalara paraşütle malzeme atışı gerçekleştirecek. Bu uçak da biraz sonra manevrasını tamamladıktan sonra atışını yapacak. Tabii ki birçok ilke de sahne oldu buradaki tatbikat. Her şeyden önce yapay zekanın bu aşamada burada kullanıldığını söylememizde yarar var. Ve özellikle yapay zeka ile belirlenen hedeflerin de yine bu tatbikatta imha edildiğini belirtelim. Evet, Efes 2026 tatbikatı devam ediyor. Kısa bir süre sonra tatbikatın fiili bölümü daha doğrusu sona erecek. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşma yapması bekleniyor. Kızılelma, Hürkuş ve Hürjet'in de bir gösteri uçuşu yapması ilerleyen saatlerde bekleniyor. Zehra.
1: 8. Etnospor Kültür Festivali de kapılarını açıyor. Atatürk Havalimanı'ndaki festivali Ali Ablay takip ediyor. Sözü Ali'ye bırakalım.
4: Evet Zehra, onlarca ülkenin katıldığı Etnospor 8. Festivali bugün Atatürk Havalimanı'nda başladı ve pazar günü akşam saatlerine kadar sürecek. Şu anda biz okçuluk alanındayız. Çocuklar burada ok atarak kültürümüze dair bir spor etkinliğini öğreniyorlar. Ziyaretçiler festival alanına ücretsiz olarak giriş sağlayabiliyorlar. Kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasını hedefleyen etkinlik birçok kültürün yer aldığı standlara ev sahipliği yapıyor. Etkinlikte birçok ülkenin geleneksel sporları ve sahne gösterileri de yer alıyor. Gösterilerden söz etmek gerekirse Türkmen atı gösterileri, atlı akrobasi, atlı okçuluk ve savaş sanatları gösterileri burada ziyaretçilere sunulacak. Spor etkinliklerinde ise okçuluk ve binicilik gibi milli kültürümüzde yer alan sporları ziyaretçiler deneyimleyecek. İğne oyası ve çini boyama gibi el işçiliği atölyeleri de yine festival alanında yer alıyor. Buradaki standlarda 12 farklı ülkenin yemek kültüründe ziyaretçilerin tadım yapması için yerlerine aldılar. Bugün aynı zamanda güreş müsabakaları da var. Saat 17'de güreş müsabakalarını kazananlar için bir kupa töreni düzenlenecek. 1 milyondan fazla ziyaretçinin gelmesi beklenen festivalde Japonya, Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Litvanya ve Kırgızistan gibi ülkelerinde geleneksel oyunları, kültürel sporları ve gösterileri de yer alıyor. 8.'si düzenlenen festivalde Rusya'nın Lapta, Tavreli, Litvanya'nın Ripka, Azerbaycan'ın ise Zorkhana oyunları ilk kez ziyaretçiler tarafından burada deneyimlenebilecek. Festivale büyük bir katılım olduğunu söyleyebiliriz. Mısır, İtalya, İspanya gibi birçok farklı ülkeden katılımcıyı burada görmek mümkün. Geniş bir coğrafyaya sahip Türk dünyasından da Etnospor Festivali'ne katılım var. Gagavuz Türkleri, Başkurtlar ve Türkmen Kültürü de organizasyonda yer alıyor. Şu anda gördüğünüz gibi hem çocuklar için hem de büyükler için ok savaşları oyunu kurulmuş ve karşılıklı ok atıyorlar. Aynı zamanda küçük çocukların da ok attıkları bir alan yapılmış. Burada hem yetişkinler için hem de çocuklar için kültürel mirasın tanınması ve unutulmaması için birçok etkinlik yapılıyor. Aynı zamanda Milli Güreş Federasyonumuzun düzenlediği bir güreş müsabakası burada yapılacak. Ve o da saat 17 sıralarında tamamlanacak. Etkinlik pazar günü akşam saatlerine kadar sürecek.
1: Şimdi bayrama artık çok kısa bir zaman kaldı. Önümüzdeki hafta içerisinde artık bayramı kutlayacağız. Bayram demek tabii büyük güzel sofralar kurulması demek. O sofraların vazgeçilmezleri de elbette tatlılar. Kurban Bayramı öncesinde tatlıcılar da tabii yoğun bir mesai içerisindeler. Ucuza da pahalıya da tatlı bulmak elbette mümkün ama uzmanlar bu noktada bazı uyarılar yapıyor. Uygun fiyata tatlı alayım derken sağlığınızdan olmayın.
2: Fıstık yerine bezelye, şeker yerine glikoz şurubu. Tatlıcılar merdiven altı üretime karşı uyarıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Tatlıcılarda yoğunluk başladı. Tatlılarda fiyatlar kullanılan ürüne ve kaliteye göre değişiyor. Fıstıklı baklavanın kilosu 400 liraya da satılabiliyor, 2000 liraya da.
5: Ucuz tatlı yemeyin diyorum. Sağlığınızdan olmayın.
2: Antep fıstığı yeşil gıda boyasıyla boyanabiliyor. Yağların içine katkı maddesi karıştırılabiliyor. Böyle ürünler mide rahatsızlıklarına yol açabiliyor.
5: Et sonrası biraz daha insanlarda hani mide sindirme açısından et zor sindirildiği için biraz daha tatlı da hafif olması gerekiyor. Bu konuda dikkat etmeleri gerekiyor. Yağında, şerbetinde ve fıstığında kaliteli ürünler kullanan yerlerden, bildikleri yerlerden almaları gerekiyor ürünleri.
6: NTV Radyo. Reklam.
7: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
8: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
9: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
12: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
13: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
14: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
13: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
14: Abicim.
13: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
14: Abicim.
13: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
15: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
16: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: NTV Radyo.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'de başkan adayları üyelerle buluşmaya devam ediyor. Bursa'da derneklerle görüşen Aziz Yıldırım transfer planlamasını ilk kez anlattı.
2: Sizlere söyleyeceğim en önemli şey biz şampiyon olacağız ve şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız.
3: Aziz Yıldırım taraftara şampiyonluk sözü verdi. Bursa'da üyelerle buluşan Sarı Lacivertlilerin başkan adayı seçim sürecinde ilk kez transfer planlamasını anlattı.
2: Önceliğimiz iki tane santrafor aldı. Kısa zamanda belki açıklarız. Ben şimdi diyorum ki bir tane yıldız olabilir. Vay diyorlar. Başka almıyor, bir tane almıyor. Para yok diyor veya bir şey söylüyorlar. Şimdi kulübün içine girmeden biz neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Nereden ceza geliyor, ne geliyor, ne kadar parası var. Biz koyacağız tamam, orası kesin. Ama bu limitler ne kadar? Bunun için hangi oyuncuları göndermek lazım, hangilerini almak lazım? Bununla ilgili şu anda bir ekip çalışıyor. Biz Fenerbahçe futbol takımının bir kere kalitesini artıracağız. Bunun için dedim ki bir tane yıldız, diğerleri mücadele eden oyuncular olsun. Şimdi yıldız deyince kimdir yıldız? Ortega'dır, Anelka'dır, Alex'tir.
3: Yıldırım, futbol aklının kulübün eski oyuncularından oluşturacağı bir danışma kurulu olacağını sözlerine ekledi.
1: Fenerbahçe kulübündeki bir diğer başkan adayı Hakan Safi de Sarı Lacivertli Futbol A takımının 12 yıllık şampiyonluk özlemini ilk senelerinde bitireceklerini söyledi. İstanbul'da bir taraftar derneğinin düzenlediği etkinlikte konuşan Hakan Safi, "Doğrudan işin içinde olacağım," dedi. Safi, "Doğru futbol aklını güçlü finansal kaynaklarla birleştirerek tarihimizin en iyi kadrolarından birini kuracağız. Bu sözümüzden geri adım atmaya hiç niyetim yok. Geçtiğimiz yönetimlerde ben icracı değildim. Seçildikten sonra doğrudan işin içinde olacağım. Sportif direktörlük kavramına çok inanıyorum. İşin ehli, ülkeyi tanıyan profesyonellerle çalışacağız," ifadelerini kullandı. Başkan adayı Hakan Safi, adaylık dosyasını son gün olan Cuma günü teslim edeceklerini de sözlerine ekledi. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran'da yapılacak. Beşiktaş'ta Önder Özen dönemi resmen başladı. Siyah beyazlı kulüpten, "Futbol takımımızda yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Önder Özen futbol direktörlüğü görevine getirilmiştir," açıklaması yapıldı. Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı Önder Özen'le devam edecek. Takımın başına yabancı bir teknik direktörün getirilmesi bekleniyor. Önder Özen, 2013-2014 sezonunda da Beşiktaş'ta futbol genel direktörü olarak görev yapmıştı. İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşan Aston Villa oldu. İngiliz ekibiyle Freiburg'u 3-0 yenen Unai Emery, teknik direktörlük kariyerindeki 5. Avrupa Ligi kupasını kazanmış oldu. Dolmabahçe'de oynanan maçı Aston Villa, Tielemans, Buendia ve Rodgers'ın golleriyle Freiburg'u 3-0 mağlup etti. Bordo Mavililer bu şampiyonlukla UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa'dan sonra 3. Avrupa Kupası'nı kazandı. Emery kariyerinde Sevilla ve Villarreal'den sonra Aston Villa ile Avrupa'nın 2 numaralı kupasını 5. kez kazandı. Fenerbahçe Beko EuroLeague Final Four için Yunanistan'a gitti. Sarı lacivertlileri tesislerden taraftar ve başkan Saadettin Saran uğurladı.
4: Fenerbahçe üst üste ikinci, tarihindeki 3. Avrupa şampiyonluğunu kazanmak için yola çıktı. EuroLeague'de Final Four oynayacak Sarı lacivertliler Yunanistan'a gitti. Baş antrenör Sarunas Yasikevicius ve oyuncuları Başkan Saadettin Saran uğurladı. Taraftar da Sarı lacivertleri yalnız bırakmadı. Basketboldan sorumlu yönetici Cem Ciritçi takıma güveniyor.
5: Bu takım sezon boyunca 90'a yakın maç yapıyor. Bunun için mücadele ediyor. Bunun emeğinin karşılığını almak için elimizde çok güzel bir fırsat var. Eğer bu iki maçı da kayıpsız geçersek zaten mutlu sona ulaşmış olacağız. Tek ümidimiz, umudumuz maçı almak. Heyecanlıyız hepimiz.
4: Maçlar OAKA'da oynanacak. Fenerbahçe Beko'nun ilk maçtaki rakibi Yunan ekibi Olympiakos.
5: 8-9 bin gibi bir taraftar desteğiyle oynayacaklar ama bizim de orada tahminimiz 4 binin üstünde taraftarın olması, bizi desteklemesi. Bu da bence yeterli bir sayıdır bizim orada desteklemeleri için yeterli bir sayı diye düşünüyorum.
4: Fenerbahçe-Beko Olympiakos maçı Cuma saat 18'de. Diğer yarı finalde Valencia ile Real Madrid karşılaşacak. Kazananlar pazar saat 20'de başlayacak finalde karşı karşıya gelecek. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: NTV Ekonomi başlıyor.
7: Mutlu günler. Gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. Kamu alacaklarına yönelik yapılandırmalarda taksit sayısı uzatılacak. Yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenlere vergi avantajı sağlanacak. Varlık barışını da içerisinde barındıran vergi düzenlemelerine ilişkin yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
8: Düzenlemeyle gerçek veya tüzel kişilerce yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde söz konusu varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Türkiye'ye yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin son 3 yılda Türkiye'ye ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançlardan 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. Yasayla amme alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkartılacak. İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için %100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak. Bu kuruluşlara kuruluş ve izinleri için finansal faaliyet harçları yönünden 5 yıl süreyle sağlanan muafiyet 20 yıla çıkartılacak. Üretim faaliyetleri gerçekleştiren kurumların elde ettiği kazançlar ile zirai üretim faaliyeti yürüten kurumların elde ettikleri kazançlara %12,5 kurumlar vergisi uygulanacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak.
7: Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması kiralama sektörünü hareketlendirdi. Talep yüksek olunca kiralık araç bulmakta zorlaştı, fiyatlar yükseldi. Ekonomi sınıfı araçlarda en uygun günlük fiyat 3000 lira.
9: Bayram öncesi kiralık araç bulmak zorlaştı. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması birçok sektörü hareketlendirdi. Tatilde araç kiralayacakların birçoğu rezervasyonlarını çok önceden yaptırdı.
10: Bundan dolayı yılbaşına göre artış oranları yaklaşık %20 civarında bir artış oranı var. Ama geçen sene göre baktığımız zaman da aslında %30 civarında bir artış var.
9: Çoğu şirket günlük kiralama yapmak istemiyor. Araçları bayram dönemini kapsayacak şekilde müşteriye sunuyor. Vakit yaklaştıkça fiyat da artıyor. Şu an ekonomi sınıfındaki araçların günlük kira ücreti 3000 liradan başlıyor. SUV araçlar için günlük 4000 lirayı, lüks araçlar için ise 10.000 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor.
10: Tüketicilerin araç kiralarken dikkat etmeleri gereken en önemli unsurlardan bir tanesi kiraladıkları araçların rent-a-car sigortası olup olmadığını kesinlikle sorgulasınlar. Ve aldıkları firmaların da İçişleri Bakanlığı'na bağlı olaraktan çalışan bu KABİS kiralık araç bilgi sistemine kayıtlı olan firmalardan araç kiralamaya özen göstersinler.
9: Kiralık araçta sigorta bedelleri ise günlük 500 lirayla 1000 lira arasında değişiyor.
7: Motorin fiyatlarında dün geceki zammın ardından bu gece indirim bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarında düşüş bekleniyor. Dün motorine gelen 1 lira 83 kuruş zammın ardından bu gece yarısından itibaren 2 lira 35 kuruş indirim yapılması öngörülüyor. Bu geceki indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 66 lira 92 kuruşa, Ankara'da 68 lira 4 kuruşa, İzmir'de 68 lira 32 kuruşa gerileyecek. Piyasalarla devam edeceğiz. Değerli izleyenler, günün ilk yarısında şu dakika itibariyle borsada %0,68 kayıpla 13.916 puan seviyesini görüyoruz. Yukarıda açılışın ardından hafif bir yükselişle sabah açılışla beraber 14.063 puan gün içerisinde şu ana kadar gördüğümüz en yüksek seviye oldu. Sonrasında satışlarla %0,98 geri çekilerek 13.869 şu ana kadar gördüğümüz en düşük seviye oldu borsada. Henüz 13.869 puanın altına inmedi, üstünde tutunuyor değerli izleyenler. Sektörel olarak baktığımızda bankacılıkta %1'in üzerinde kayıp var. İletişim endeksi %1,5, sigorta endeksi %1,5, ulaştırmada yine %1,5 kayıp var. Büyük hani genelde kırmızıların, satışların hakim olduğunu söyleyebiliriz. Ticaret, metal eşya ve makina, teknoloji ve turizm endeksleri ise yarım puan civarında pozitif olarak ayrışıyor. Para piyasalarında dolar 45 lira 61 kuruştan işlem görüyor. Euro 53 lira 22 kuruş. Küresel para piyasalarında sabahtan bu dakikaya çok büyük bir değişiklik yok. Dolar yatay seyrediyor. Euro dolar karşısında 1.1620'lerde, sterlin dolar karşısında 1.3440, 1.3450 aralığında işlem görüyor. Altın fiyatlarında da yine sabaha oranla hafif bir toparlanma olduğunu söyleyebiliriz. 4.533 dolarda altının ons fiyatı sabah biraz daha aşağıdaydı. Dünkü kapanış 4.540 dolardı. Gördüğünüz gibi oraya doğru yaklaşıyor ama büyük oranda daha yatay seyrettiğini söyleyebiliriz. Petrol fiyatlarındaki gerileme bir miktar daha devam etti. Şu anda 101 dolar, daha doğrusu 101-104 dolar bandında Brent petrolün varil fiyatının 101-104 dolar bandında işlem gördüğünü belirtelim. %1,24'lük bir geri çekilme var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın dünkü açıklaması İran'la müzakerelerde son aşamaya gelindi açıklaması pozitif olarak algılandı ve petrol fiyatları bir miktar daha aşağıya çekti. Ama 100 doların altına gelmedi, buralarda olduğunu söyleyelim. Yurt içinde altın fiyatlarına bakalım hemen. Altının gramı da dışarıya paralel olarak 6.649 lira, 0,16 kayıp var. Çeyrek altında 10.888 lira, bankalar arası piyasada. Değerli izleyenler, şimdi konuğumuza döneceğiz. Ne konuşacağız diye soracak olursanız, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dün konut fiyat endeksi Nisan ayı konut fiyat endeksini açıkladı. Buna göre konut fiyat endeksi Nisan'da yıllık bazda %36,8, aylık bazda da en küçük rakamı okuyamadım hemen müsaadenizle, 1,8'lik bir artış var ama reel olarak baktığınızda %4,3 daralmış durumda konut fiyat endeksi. Hemen dönelim, bu ne anlama geliyor diye soralım. Konuğumuz Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya. Makbule Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
11: Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar.
7: Çok teşekkürler. Bak Boyan Hanım, şöyle baktığımız zaman konut fiyat endeksi Nisan ayında açıklanan verilere göre yıllık olarak da aylık olarak da yine artış var ama reel anlamda %4,3'lük bir daralma var ki Mart ayında da yine bir daralma vardı. Nisan'da Mart'tan biraz daha reel olarak gerilemiş. Rakamları nasıl değerlendirdiniz? Bize ne anlatıyor rakamlar?
11: Şöyle aslında konut fiyat endeksi Şubat 2024 itibariyle enflasyon altında artmaya başladı. Yani nominal olarak artmakla birlikte enflasyon daha yüksek arttığı için enflasyon altında kalan bir artış trendine girdi Şubat 2024 itibariyle. Ve bu trend Kasım 2025'e kadar devam etti. Sadece Kasım 2025'te konut fiyat endeksi enflasyonun üzerine çıktı ama orada da tabii şunu unutmamakta fayda var. Kasım 2025 enflasyonu da oldukça düşüktü. Dolayısıyla aslında bu yılın başı da yine reel anlamda negatif fiyat artışıyla başlamıştı 2026 ve dördüncü ayı da bitirdik. Nisan 2026'da yine nominal olarak %26,4 mertebesinde artsa da enflasyonun %32'ler seviyesinde olduğunu dikkate aldığımızda artış oranının enflasyonun altında kaldı. Bunu gösteriyor. Burada da tabii neden böyle olduğu düşündüğünüzde konut fiyatları 2021 ve 2022 yıllarında aşırı hızlı ve yüksek oranlarda artmıştı. O artışlar 2023 Temmuz itibariyle gerileme trendine başlamıştı. Yani enflasyon karşısında gerileme trendine başlamıştı. Ve bu trend hala devam ediyor. Ben bu şekilde yorumluyorum verileri.
7: Pekala Makbule Hanım, siz anlatırken aklıma şu soru geldi. İstanbul'da özellikle Türkiye'nin genelinde de çok hızlı değişim var. Ne değişimi? Kentsel dönüşüm değişimi. Mesela bazı semtlerde hakikaten bir sokakta evlerin bir tarafında tamamen yıkımlar görüyorsunuz, bir tarafta devam ediyor. Hakikaten hızlı bir süreç. Şöyle bir bütünü bize az önce yaptığınız değerlendirme bizim yapı stoğumuzla alakalı da bir değişimi yansıtıyor mu acaba?
11: Aslında çok doğru. Çok teşekkür ederim soru için. Kentsel dönüşüm özellikle 2023 yılı itibariyle hareketlendi. Bir miktar kanunsal düzenlemelerle kolaylaştı. İşte %51, 50 üstü artık yapabiliyor riskli yapı tespiti ve kentsel dönüşümü, bu oran eskiden daha yüksekti. Dolayısıyla bu kolaylaşma sürecini ve depreme hazırlık çalışmalarını artık hepimiz yaşadığımız çevrelerde görüyoruz. İstanbul'dan örnek vermek gerekirse işte Bahçeli Evler, Beşiktaş, Güngören, Bağcılar'a kadar hatta bu trend ve hareketlilik devam ediyor bir süredir. Bu da tabii özellikle bu projeler bittikçe, yeni tapular dağıtıldıkça otomatikman tapu satış adetlerine yansımaya başlıyor. İşte 2023'te başlayan bir bina kentsel dönüşüm çalışması 2026 Şubat ayında bittiğinde oradaki tapu devirleri de bize satış adedi olarak geliyor. Dikkat ederseniz tapu satış adetlerine de baktığımızda konutta trend artı yönde. 2022'den sonraki en yüksek ikinci 4 aylık satış verisine ulaştık Nisan ayı itibariyle. Yani konut tarafında bir hareketlilik var alım satım tarafında. Ama bunun içine mutlaka ve mutlaka kentsel dönüşümün de artık an itibariyle ben bir yer tuttuğunu düşünüyorum.
7: Aslında çok güzel ifade ettiniz. Çünkü semt olarak baktığınızda kentsel dönüşümde özellikle evini yeniden yaptığı kentsel dönüşüme veren yine aynı semtte büyük oranda ev arıyor ve bu da ciddi manada bir sıkışmaya sebebiyet veriyor. Yapı stoğunda arttığını, en azından artmaya başladığının işareti olduğunu ifade ettiniz. Peki yine bağlantılı olarak devam edelim. Konut fiyat endeksi Merkez Bankası'nın açıklamasına dönecek olursak yeni kiracı endeksini de, yeni kiracı kira endeksini de açıklıyor. Orada da yıllık bazda %31,7'lik bir artış var. Aylık bazda ise 1,7. Aynı durumu kiralar için de söylememiz mümkün olabilir mi? Bize az önce satılıkları, tapuları anlattınız. Kiracılar için durum ne acaba?
11: Kira endeksine baktığımızda da Merkez Bankası bu yıl başı itibariyle açıklamaya başladı. Çok önemli bir veri olduğunu düşünüyorum. Kira tarafında da bir normalleşme var. Aslında bunu gösteriyor. Çünkü geçtiğimiz yıllarda, son iki yılda da kira artışlarını çok konuşmuştuk. Kiralar çok hızlı artmıştı. İlk önce satış fiyatları arttı. Sonrasında kira rakamları artmıştı. An itibariyle orada 30'lar seviyesini görmeye başladık. Demek ki artık yeni kiracı, yani bir ev boş kaldı, yeni kiracı girdiğinde oradaki kira fiyatları artık enflasyona yakın. Hatta bu ayki veride ilk defa 0.5 puan reel olarak o da azalmış gözüküyor. Dolayısıyla bu da bence anlamlı bir veri, çünkü kiranın enflasyona katkısını konuşuyoruz 2 yıldır. Bu anlamda da bir dengelenme süreci var 2026'da. Mevcut kiracılara baktığımızda oradaki artışlar 50'lerde. Ama oradaki makas da daralıyor. 19,5 puana kadar düşüştü artık mevcut kiracıyla yeni kiracı arasındaki kira endeks farklarına baktığımızda. Benim öngörüm bu birbirine yakın sığacaktır gelecek aylarda. Bunun da temel sebebi tabii ki ortalama hane halkı geliri.
7: Pekala. Son bir soruda şunu sormak istiyorum. Hem bir taraftan sosyal konut projeleri devam ediyor, yapılacak önümüzdeki dönemde, bu yaz itibariyle İstanbul'da başlayacak. Bir taraftan da demin de dedik ya, kentsel dönüşüm, inşaatlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla yapı stoğunda hakikaten ciddi bir değişim var, sizin de az önce ifade ettiğiniz üzere. Bu yıl içerisinde ya da 2027 inşaatlar ya da 2028, hani hem kira hem de satılıklar anlamında stoğun ciddi manada arttığını göreceğimiz yıl, mesela sizin öyle bir şeyiniz var mı önünüzde? 2027'dir, 2028'dir, 2029'dur. Öyle bir yıl tahmininiz var mı? Öngörünüz.
11: Şunu söyleyebilirim. Alınan ruhsat adetlerine baktığımızda 2025'te önemli bir artış var. Onların inşaat sonuçlanması, iskan alıncaya kadar geçen süreler genelde 2 yılla 3 yıl arasında proje büyüklüğüne göre değişir. Dolayısıyla bu stok artışını sanki 2026 ve 2027'de görmek için ben erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü savaş sonrası yeni projelerdeki başlama süreleri gecikmelere sebep oluyor. Çünkü maliyet artışlarını belirsiz, ne zaman doğru zaman konusu birazcık daha özellikle geliştirici tarafı çekimser kılıyor. Dolayısıyla 2026'nın stok artış tarafında görmeyeceğimiz bir yıl olacağını düşünüyorum. 2027'de özellikle bina bazındaki dönüşüm çalışmalarının sonuçlarını görürüz, ama bu da tabii toplam Türkiye yapı stoğu içinde her ne kadar artış olsa da toplam içindeki payı hala çok az. Dolayısıyla hani şöyle bir örnek verebilirim. 600 bin binanın dönüştürülmesi gerekiyor İstanbul'da. Şu anda yarısı bizden kampanyasına başvuranlar 100 ile 150 bin arasında olduğunu tahmin ediyorum ben. Dolayısıyla 6'da biri bu şekilde değişmiş. Bunu tüm Türkiye'ye yansıttığınızda o oran maalesef ki hala daha az kalıyor. Ama stok tarafında da şöyle bir dengesi oluyor. Kentsel dönüşüme giren bölgelerde kira rakamları hızlı yükseliyor. Sonra 2 yılla 3 yıl arasında stoğa döndükten sonra da kira rakamları geriye gelmeye başlıyor.
7: Makbule Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten hani farklı farklı senaryolarla çok güzel, anlaşılır bir şekilde anlattınız, bizleri bilgilendirdiniz. Mutlu günler diliyorum.
11: Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
7: Değerli izleyenler, süremizin sonuna geldik. Piyasa ekranını burada bitiriyoruz. Tekrar birlikte olarak hoşça kalın.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 21 Mayıs 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Uluslararası Çay Günü bugün. Çayı neden kutluyoruz? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kökeni 5000 yıldan daha eskiye dayanan çayın tarihini, kültürel önemini, yoksulluğun azaltılması ve gıda güvenliğindeki etkili rolünü dikkate alarak bugünü ilan etti. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nü de bu kutlamaya öncülük etmeye çağırdı. Bugün 13 milyondan fazla insanın geçim kaynağı olan çay, refahın, huzurun kadim bir sembolü ve dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek. Dünyanın neresinde olursak olalım, karşılaştığımız zorluklar ne olursa olsun bir fincan çay içmek gibi basit bir eylem bir anlık da olsa rahatlatır. Çay gününün bu yılki teması çay üretimini teşvik etmek ve üreticilerini desteklemek. Özellikle kadın üreticilerin ekonomik olarak güçlendirilmesine ve sürdürülebilir üretimin geliştirilmesine vurgu yapılan kutlamalarda çay içme ritüelleri de hatırlanacak. Japonların çay seremonisi, İngilizlerin beş çayı, Anadolu'nun ince belli bardakta demli çayı meşhur. Dünyanın en ilginç çay ritüeli ise Moğolistan'da olabilir. Çaya şeker yerine tuz, un ve yağ ekleyip kurutulmuş et yanında içiyorlar. Çay günü kutlu olsun.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Reklam. Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
5: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
6: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
5: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
7: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: dergisi Lancet'ın demansın önlenmesi konusunda yaptığı 2020 tarihli çalışmada dünya çapında demanslı hastaların %8'inin işitme kaybıyla bağlantılı olabileceği ortaya konmuştu. 10 yılı aşkın sürede 438 bine yakın kişinin verileri incelenerek yapılan bir araştırmaya göre ise işitme kaybı olan kişilerin erken aşamada işitme cihazı kullanmasının demans riskini azaltmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. Peki işitme kaybı Alzheimer ve demans riskini neden artırıyor? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken anlatıyor.
1: Şimdi birçok çalışma var. İşitme azalmasının bağımsız olarak, yani her şeyden bağımsız olarak bilişsel gerilemede hızlanmaya neden olduğunu gösteriyor bunlar. Örneğin işitme kaybı olanlarla olmayanların karşılaştırıldığı bir çalışma var. Bizim mental durumumuzu test etmek için kullandığımız bazı testler var. Bu testlerle bakıldığında işitme kaybı olanların bu mental muayenede 5 puan kaybı için 7.7 yıl gerekirken olmayanlarda bu 10.9 yıl. Yani işitme kaybı olanlar %24 daha fazla bilişsel etkilenmede artma riski altında. Şimdi nasıl oluyor derseniz birçok teori var işitme kaybının buna nasıl yol açtığı ile ilgili. Örneğin işitme kaybınız varsa gelen işitme sinyalleri düşük kaliteye sahip. Bu da üst düzey bir bilişsel sistemin bu düşük girdili bilgiyi telafi etmesini gerektiriyor. Bu da bizim bilişsel alanımızı ek bir yük bindiriyor. Bu teorilerden bir tanesi olabilir. Bu ek yük fonksiyonel MR çalışmaları ile de gösterilmiş. Bu girdiyi düzeltmek için biliş ve hafıza alanlarını kullanarak onların pahasına bu düzeltiliyor olabilir elbette. Bir diğer faktör biraz önce konuştuğumuz aslında sosyal izolasyon. İşitmenin kaybıyla birlikte giderek kişiler sosyal hayattan izole oluyorlar. Yapılan bir sohbetten geri kalıyorlar, konuşulan konulardan geri kalıyorlar. Dolayısıyla da bu çokça konuştuğumuz başlangıçtaki sosyal izolasyonu arttırıyor. Bu yönüyle de ciddi olarak bir demans yükü bindiriyor. Bazı biliyorsunuz demansla ilgili çok çalışmalar var. Hani modifiye edebileceğimiz, yani değiştirebileceğimiz demans olmamızla ilişkili bir takım faktörleri belirlemeye yönelik çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi de, bulunan şeylerden bir tanesi de orta yaştaki işitme kaybı %9 oranında demansın üzerine etki ediyor. Ve toplamda hepsine baktığımızda potansiyel olarak değiştirebileceğimiz şeyleri topladığımızda %35 gibi bir etkisi var demans gelişmesine hepsinin birlikte. Dolayısıyla işitme kaybı da bunlardan bir tanesi ve önlem alınması önemli. Hep ben hastalarıma söylediğim bir şey var. İşitme kaybı ile ilişkili olarak kişiler genellikle işitme cihazı kullanmaktan imtina ediyorlar. Bunu yapmamalarını hep uyarıyorum. Mutlaka işitme kaybınız varsa ve önerildiyse işitme cihazı kullanmak gerekiyor.
0: Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: 2026 Türkiye'nin bol yağış aldığı bir yıl. Nisan ayında Akdeniz ve Güneydoğu'da yağışlar %90 arttı. Akdeniz bölgesinde son 24 yılın, İç Anadolu bölgesinde ise son 23 yılın en yüksek yağışı kaydedildi. İstanbul'sa aksine Nisan ayında en az yağış alan il oldu. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 13.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerden Perşembe, gündem yoğun. Hem içeride hem dışarıda gelişmeler var. Ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlıkla günü gündemi özetleyelim. Sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Manşete yıllar sonra raflardan inen bir şüpheli ölüm dosyasını çektik. Bizim de NTV olarak yıllardır gündemde tuttuğumuz, takip ettiğimiz bir dosya. Dorukhan Büyükışık, 2018 yılında bir inşaat alanında ölü bulundu. Babası emekli tümgeneral Ethem Büyükışık oğlunun öldürüldüğünü iddia ediyordu. Yıllarca bir dedektif titizliğiyle olayın izini sürdü. İddiasını kanıtlamak için uğraştı ama kapılar hep yüzüne kapandı. Vazgeçmedi ve nihayet sonuç aldı. 8 yıl sonra dosya tekrar açıldı. 26 şüpheli gözaltında. Ayrıntısını canlı bağlantıyla aktaracağız. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları sürüyor. 25 kişi için gözaltı kararı verildi. Gözaltına kararı verilenler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı isimler, sanatçılar, gazeteciler de var. Bakacağız ayrıntısına. Siyaset cephesinde en çok konuşulan Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşananlar. Mutlak Mutlan davası tartışılırken eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu dün bir video mesaj paylaştı. Partiye arınma mesajı veriyordu konuşmasında. Sert ve sivri ifadeler vardı. Bugün o açıklamaya gelen tepkileri, kulislerde konuşulanları takip ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde MHK toplantısı da var. Acaba bu konu nasıl gündeme gelecek? Gelecek mi? Gelirse bir açıklama olacak mı toplantı sonrası? Bakacağız. Ve son başlık, yurt genelinde sağanak yağış etkili. Meteoroloji bazı bölgeler için sel uyarısında bulunmuştu ve korkulan oldu. Hatay, Tokat ve Adana'da sel, Ordu'da ise yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Can kayıpları var. Ekrana taşıyacağız. Başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatının yapıldığı alanda konuşuyor. Canlı olarak ekrana taşıyalım.
1: Her Mehmetçiğimize, her kahramanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dostlarımıza güven aşılayan, ülkemizle ilgili hesaplar yapanların da heveslerini kursaklarında bırakan Efes tatbikatını Malazgirt'ten 10 yıl sonra 1081'de Çaka Bey'in fethettiği döneme göre dünyanın en önemli tersanelerinden birini kurarak denizcilik tarihimizde destanlar yazdığı topraklarda yapıyoruz. Bundan 1000 yıl önce bu toprakları yurt tutarken şehit olan, gazi olan, İlahi Kelimetullah uğrunda can veren tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum. Aynı şekilde geçmişten bu yana Malazgirt'ten İstiklal Harbi'ne, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan terörle mücadeleye kadar vatanımız, birliğimiz, dirliğimiz, bayrağımız, mefkûremiz, devletimizin ve milletimizin bekası için şehit olan, gazi olan her bir vatan evladını kemali edeple anıyorum. Hayatta olan gazilerimize Cenab-ı Allah'tan hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Kıymetli misafirler, yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin başarıyla kullanıldığı, planlamasıyla, uygulamasıyla, birliklerin uyumuyla, içeriği ve iletisiyle, bütün bunların arkasındaki stratejik akılla Efes tatbikatı bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor. Burada 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var. Burada caydırıcılığın yanı sıra barışı tesis etmenin nasıl bir hazırlık, irade ve kararlılık gerektirdiğinin numunesi var. Burada bir milletin göz bebeği olarak Peygamber ocağı olarak gördüğü her bir neferine Mehmetçik adını verdiği bir kurumun ete kemiğe bürünen şuuru var. Şunu ifade etmek isterim ki Türk ordusu kendi milletinin, kendi vatanının hafızasını ve mefkuresini taşıdığı kadar içinde bulunduğu coğrafyanın da hafızasını ve mefkuresini taşımaktadır. Hamdolsun, o hafızayı da, o mefkureyi de ordumuzun her bir mensubu layıkıyla deruhte etmeye devam ediyor. Türk ordusu barışın ordusudur. Türk ordusu huzurun ordusudur. Türk ordusu istikrarın ordusudur. Dünyanın kendi ordusuna ithaf edilen tek milli marşı

Aksine imha edilen yerleri imar ve ihya etmiştir. Türk ordusu ülkesi ve milletinin güvenliğinin teminatı olduğu kadar bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarın da en önemli güvencesidir. Efes 2026 tatbikatının tüm dünyaya verdiği mesajların bu yönleriyle de çok iyi anlaşılması gerektiğine inanıyorum. Aziz kardeşlerim, çok değerli misafirler, güvenlik paradigmalarının değiştiği, uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği, yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor. Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Ülkemizin içinde yer aldığı geniş bölge aynı zamanda bu sürecin siklet merkezini oluşturuyor. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor. Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte bu zor coğrafyada barış ve güvenliğimizi korumak için ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Ay başında 120 farklı ülkeden 1700'e aşkın firmanın iştirak ettiği Saha Expo 2026'da sergilenen ürünlerimizi inanıyorum ki sizler de gördünüz. Caydırıcılığımızı artırarak, savunma yeteneklerimizi güçlendirerek, savunma sanayinde başlattığımız atılım hamlesini hızlandırarak, karşılıklı fayda ve saygı zemininde dostlarımızla yeni ortaklıklar kurarak Türkiye'yi bu fırtınalı sulardan sahili selamete çıkarmak istiyoruz. Efes 2026 tatbikatında sahne alan savunma sanayi ürünlerimizin hepsi bunun içindir. Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden biri olan kahraman ordumuz işte bunun mücadelesini vermektedir. Barışçıl, girişimci ve insani değerleri merkeze alan dış politikamız bunun için yürütülmektedir. Doğuyla yüzyıllara sari güçlü bağlarımızı korurken Batı'yla diyaloğumuzu artırmamızın Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan işbirliği çabalarımızın gerisinde işte bu yaklaşım vardır. Kıymetli dostlar, şunu burada bir kez daha ifade etmekte yarar görüyorum. Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Gazze'de, Lübnan'da ve bölgemizin diğer yerlerinde çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden katleden soykırım şebekelerinin karşısında tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Tarih, Türk milletiyle dost olmanın neler kazandırdığının da Türklere husumet etmenin neleri kaybettirdiğinin de sayısız örnekleriyle doludur. Mehmetçik,

0: diğer tüm hasletlerinin yanı sıra aynı zamanda dostluğundan emin olunan kuvvet demektir. Biz bu güven cephesinin sarsılmasına müsaade etmeyeceğiz. Ne diyor İstiklal şairimiz Mehmet Akif? Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı vicdan bir. Değil mi ortada bir sine çarpıyor Yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Bu düşüncelerle Efes 2026 tatbikatının icrasında başarıyla görev alan tüm personelimizi tebrik ediyorum. Tatbikata iştirak eden dost ve müttefik ülkelere teşekkür ediyorum. Kahraman ordumuzun her bir mensubuna şükranlarımı sunuyorum. Rabbim kahraman ordumuzu daima muzaffer, muvaffak eylesin diyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Efes 2026 tatbikatında konuştu. Konuşmasını canlı olarak ekrana taşıdık. Gelelim gündemdeki gelişmelere. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık 2018 yılında İzmir'de bir inşaat alanında şüpheli şekilde ölü bulunmuştu. Babası emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık bu ölümün peşini bırakmadı ve 8 yıl sonra bu şüpheli ölümle ilgili 26 kişi gözaltına alındı. Baran Bila soruşturmanın yürütüldüğü İzmir'de ve bize soruşturmanın ayrıntılarını aktaracak Baran.
2: Dorukhan Büyükışık henüz 26 yaşındaydı. Bundan 8 yıl önce en son bu noktada İzmir Narlıdere'de şu an artık apartmanların bulunduğu bir şantiye alanında en son görüldü. Güvenlik kamerası kayıtları kendisini en son buradan şantiyeye girerken gösterdi ve sonrasında o gecenin sabahında ölü bulundu. Önce intihar denildi ancak aradan geçen yılların ardından 8 yıl sonra şu an 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var. Polisler, bekçiler, kolluk görevlileriyle beraber müteahhit olan inşaat firması sahibi bir baba oğul, yine firma çalışanları, bekçiler, görevliler, geniş bir soruşturma başlatıldı ve şüphelilerin emniyetteki, jandarmadaki işlemleri devam etmekte. Bazıları ile ilgili suçlama cinayet, adam öldürme, bazıları ile ilgili suçlama ise delilleri karartma, delillerin yerini değiştirme veya farklı şekillerde manipüle ederek delilleri farklı bir algı oluşturmak ve takipsizlik kararı verdirmek. Suçlamalar bu yöndeydi. Son durumu bu şekilde özetleyebiliriz. Fakat daha önce neler yaşandı yine şöyle bir hatırlatmak lazım. Dediğimiz gibi 8 yıl önce ölü bulundu Dorukhan Büyükışık. Fakat baba emekli tümgeneral Ethem Büyükışık buraya geldiği zaman sabah bazı şüpheleri vardı. Bazı durumlar, bazı görüntüler kendisinde bir cinayet izini mi uyandırdı? Örnek vermek gerekirse yüksekten düştüğü söyleniyordu oğlunun ancak hemen sonrasında oğlunun bulunduğu açı, cesedin bulunduğu açı pek de böyle görülmüyordu. Üzerinde darp izleri vardı. Öte yandan telefonuyla veya kişisel eşyalarıyla, arabasının anahtarıyla oynandığı, yerini değiştirildiği ile ilgili yine kuvvetli bulgular vardı. Bunları savcılığa sundu. Fakat ilk etapta cinayetle ilgili takipsizlik kararı verildi. Sonrasında Adalet Bakanlığı'na başvurdu acılı baba ve dosya Yargıtay'a geldi. İlerleyen yıllarda artık şöyle bir 3-4 yıl sonra Yargıtay'ın bozma kararının ardından farklı soruşturmalar açıldı. İki dava kapsamında bu soruşturmaların birleştirilmesi sonucunda 13 sanıkla ilgili yargılama devam ediyordu. Bazıları o dönem burada bulunan inşaat görevlileriydi. Bazıları yine kolluk kuvvetleri, polisler. Dediğimiz gibi suçlamalar daha çok delilleri bu anlamda karartma veya cinayete karışma şeklindeydi. Zaten hali hazırda soruşturmalar devam ediyordu. İdari soruşturmalar da hem Ankara'da hem İzmir'de devam etmekteydi. Adli tıp uzmanlarıyla da ilgili bir idari inceleme yürütülüyordu. Bu gelişmelerin ardından bugün artık dosyanın kapsamı iyice genişletildi. Vurgulamak gerekiyor. O dönem İlçe Emniyet Müdürü olan bir polis, öte yandan yine farklı polisler, kolluk görevlileri hepsinin sorgusu devam etmekte. 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı. En son bilgi 22'sinin jandarmada olduğuna yönelik. birlikte. Tüm bu süreçler tabii baba Ethem Büyükışık için, emekli tüm general için zorlu oldu. Bir yandan oğlunun acısını yaşadı, yasını tutmaya çalıştı ve bir yandan ölüm nasıl gerçekleşti? Bununla ilgili adeta tırnaklarıyla kazıyarak, her bir delili, her bir ihtimali araştırarak bu noktaya geldi. Bu şekilde bir değerlendirme, bir özet yapabiliriz. Ancak daha fazla ayrıntıyı bugüne nasıl gelindiğiyle ilgili ve bugünden sonra neler beklendiğiyle ilgili adli soruşturmalarda baba Ethem Büyükışık'tan dinleyelim.
3: Çok zor nefes alıyoruz. Ama anne ve babaların bir görevi vardır. Evlatları için yaşarlar. Özellikle babalar aileleri için yaşarlar. Aile bu toplumun en kutsal nüvesidir. Kendi aile bireylerinize sahip çıktığınız zaman aslında ülkenize, vatanınıza sahip çıkarsınız farkında olmadan. O nedenle biz de bu zor süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ve yüzün üzerindeki kamu görevlisinin ceza aldığını görmeden, hak ettikleri cezaları çektiklerini görmeden ve onun dışındaki yaklaşık 15-20'ye yakın sivilin bu soruşturmalar ve kovuşturmalarda hak ettikleri cezayı aldıkları günü görmeden bu işin peşini bırakmayacağız. Bu zor olduğu kadar aynı zamanda mukaddes de bir süreç. Çünkü o giden yavrularımızın bizden başka kendi hukuklarını koruyacak kimseleri yok. O nedenle biz Tanrı'nın sesi olan içimizdeki vicdanı konuşturarak bu mücadeleye bundan sonra da devam edeceğiz. Ben devlette 40 yıl hiç hata yapmadan görev yaptım. Ülkeme hizmet ettim. Ben şunu biliyordum. Devletimizin personelinin büyük bir kısmı pırıl pırıldır, tertemizdir ve bizler gibidir. O nedenle mutlaka bir gün gelir, adalet tecelli eder. Adalet gecikir ama mutlaka tecelli eder inancıyla hep hareket ettim. Ve bu mücadele ben ölene kadar devam edecek.
1: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları sürüyor. 25 kişi için gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya, Niran Ünsal ve gazeteci Mirgün Cabas da var. Dilek Yaman Demir operasyona ilişkin ayrıntıları aktaracak bize. Dilek.
4: Soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Yine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde verilen talimat doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınması istenen isimler arasında ünlü isimler de var ki dakikalar önce Tan Taşçı'nın da gözaltına alınmasıyla birlikte gözaltı sayısı da 17'ye yükseldi. Tan Taşçı ile birlikte Berkay Şahin, Mabel Matiz, Fatih Karaca gerçek ismiyle birlikte Feyza Civelek'te gözaltına alınan isimler. Adreslerde yine aramalar yapıldı. Aramalarda uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmayı sağlayıcı birden fazla materyale de el konuldu. Yine Serenay Sarıkaya'nın bu soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı olduğunu ama kendisinin yurt dışında olduğu sebebiyle gözaltına alınmadığını belirtelim. Yine bir başka isim gazeteci Mirgün Cabas da hakkında gözaltı kararı verilen bir isimdi. O da babasının cenazesi sebebiyle İstanbul dışında olduğu için gözaltına alınamadı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getiriliyor gözaltına alınan isimler. Burada ifade verecekler. İfade işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte artık bir süreç işleyecek. O süreçte önce adli tıp kurumuna götürülecekler. Saç ve kan örnekleri verecekler. Uyuşturucu madde kullanımına ilişkin bir rapor düzenlenecek. Adli tıp kurumundan sonra ise ifadeler doğrultusunda savcılığa sevk edilecekler. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Bürosu tarafından ifadelerine başvurulacaklar. Henüz kaç kişinin adliyeye sevk edileceği belli değil. İfade işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte bu sayıda netlik kazanacak. 25 şüpheliden şu sıralarda 17'sinin gözaltına alındığını belirtelim.
1: CHP Kurultay davasında istinafın mutlak butlan kararı beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha yolsuzluk davalarını işaret edip CHP arınmalı dedi. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de hedef aldı. Özel'den de yanıt var. CHP MYK da bugün toplanıyor. Uraş Bingöl bize hem bu tartışmaları hem de CHP MYK'nın gündemini aktaracak. Uraş.
5: Ankara kulisleri oldukça hareketli. Dün hatırlanacağı üzere CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 6 ay süren suskunluğunu bozdu ve bir video paylaştı. Parti yönetimini eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı. Bu Ulu Çınar'ın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olmaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhabbesini yapmasını da bilir. Son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yapılan operasyonlar üzerinden bu açıklamayı yaptı. CHP önceki genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması, bu video paylaşımının hemen ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden 22 milletvekili de Kılıçdaroğlu'nun bu videosunu paylaştı. Tartışma daha da alevlendi. Aslında biraz daha geriye gidersek tartışmanın ana çerçevesinde anlamış oluruz. 5 Mayıs'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel mutlak mutlak tartışmaları üzerinden üstü kapalı bir açıklama yapmış ve CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözler olduğu iddia edilmişti. O da sözlerde şu ifadelerdi: bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin ifadesini kullanmıştı. CHP Genel Başkanı, önceki Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da dün o paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar, namuslu dürüst evlatların elinde ama eğilip bükülmez, iftiralarınızda, tesislerinizde vız gelir açıklamasını yapmıştı. İşte bu açıklama ve milletvekillerinin paylaşımının ardından tartışma daha da alevlendi. Kulislerde gün boyu mutlak butlan mı geliyor tartışması yürütüldü. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimleri de biz gün boyu görüşme fırsatımız oldu, aradık ve onlar da cuma günü işaret ettiler. Mutlak butlan kararının çıkacağına yönelik bir beklentileri olduğunu söylediler. İşte bu tartışmalar gölgesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yönelik şu ifadeleri kullandı: benim laflarım sarayda mermer olana söylendi. Kemal Kılıçdaroğlu'na değil, olah bir ittifaka meydan okuma. O ittifak da şu: 19 Mart darbecileriyle parti içi darbeciler açıklamasını yaptı. İşte bu tartışmaların gölgesinde bugün MYK'da toplandı. Bu MYK aslında daha önce alınmış bir karardı. Takvimlendirilmiş bir MYK'ydı. O MYK'da saat 11'de başladı ve saat 14'te bir açıklama yapmasını bekliyoruz parti sözcüsü Zeynel Emre'nin. Şüphesiz ki bugündendeki bütün tartışmaları soracağız. Ama Ankara kulislerinden görüştüğümüz Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden az önce de yayının başında da belirttiğim gibi bir mutlak butlan kararı çıkması yönünde çok ciddi bir beklenti var. Bunu açıkça aslında ifade ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sında da gündemin ağırlıklı olarak bu konu olduğunu düşünüyoruz. Dediğim gibi Zeynel Emre açıklama yapınca biz de kendisine bu iddiaları soracağız. Bu kapsamda da yine 81 il başkanından açıklama geldi ve 81 il başkanı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i desteklerini daha önce de yaptıkları gibi bir kere daha deklare ettiler. Artık Ankara'da kulisler yarın da olacak. Cuma günü mutlak butlan kararı çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bu tartışma yarın mesai saatinin bitimine kadar devam edecek gibi görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de temkinli bir bekleyiş var. Birazdan açıklama gelecek. Biz de o açıklamayı yakından takip edeceğiz.
1: Uğraş Mingöl aktardı. Kamu alacaklarına yönelik yapılandırmalarda taksit sayısı uzatılacak. Yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenlere vergi avantajı sağlanacak. Varlık barışını da içerisinde barındıran vergi düzenlemelerine ilişkin yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
6: Düzenlemeyle gerçek veya tüzel kişilerce yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde söz konusu varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Türkiye'ye yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin son 3 yılda Türkiye'ye ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançlardan 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. Yasayla amme alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkartılacak. İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için %100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak. Bu kuruluşlara kuruluş ve izinleri için finansal faaliyet harçları yönünden 5 yıl süreyle sağlanan muafiyet 20 yıla çıkartılacak. üretim faaliyetleri gerçekleştiren kurumların elde ettiği kazançlar ile zirai üretim faaliyeti yürüten kurumların elde ettikleri kazançlara %12,5 kurumlar vergisi uygulanacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt askeri ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak.
1: Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle oluşan taşkın riski sürüyor. Dün ilçeye bağlı 15 mahalle ve 7 köy boşaltılmıştı. Önlemlerin üst seviyede tutulduğu ilçeden son durumu alacağız. Erce Tren yayın için bizi bekliyor. Erce, gece boyunca da toplantılar yapıldı, yeni önlemler alındı. İlçede bugün ve yarın okullar tatil. Risk sürüyor mu peki? Nedir durum?
7: Riskin devam ettiğini söylemekte fayda var. Sabah buradaki halkla konuştuğumuzda Almus Barajı'ndaki dolu savaktan suyun akmaya başladığı, yani barajın taştığı ifade edilmeye başlanmıştı. Bulunduğumuz nokta Almus Barajı'na yaklaşık 80 kilometre mesafede. Yani oradan taşan suyun buraya gelmesinin biraz zaman alması bekleniyor. Yaklaşık 7 saat sürmesi bekleniyor. Oradan taşan suyun Yeşilırmak Nehri'ne bulunduğumuz noktaya kadar gelmesi. Tabii Almus Barajı yağışlar sebebiyle son 33 yılın en yüksek su seviyesine ulaşmıştı. %100 doluluk oranına ulaştı baraj. Bu da tabii riski beraberinde getiriyor. Yeşilırmak Nehri içinde buradaki bölgedeki halkla konuştuğumuzda geçtiğimiz haftalarda nehre baktıklarında nehrin dibini görebildiklerini, nehrin dibindeki toprağın dahi gözüktüğünü ifade ediyorlardı. An itibariyle böyle bir tablo söz konusu değil. Yeşilırmak Nehri'nde de su seviyesinin oldukça yükseldiğini söyleyebiliriz. Tabii Yeşilırmak Nehri Sivas'tan başlayıp Tokat, Amasya ve Samsun'a kadar uzanan, ardından da Samsun'un Çarşamba ilçesi yakınlarından Karadeniz'e dökülen bir nehir. Yani dört farklı şehirde yaşam alanları, yaşam merkezlerinin risk teşkil ettiği ifade ediliyor. Sadece yaşam alanları değil, oradaki tarım arazilerinin ve o arazilerde bulunan bitki ve hayvan türlerinin de risk altında olduğu ifade ediliyor. Bulunduğumuz noktada Tokat'ın Turhal ilçesinde nehrin taşma ihtimalinin olduğu noktalarda birçok önlem alındı. Hem gece saatlerinde hem bugün öğle saatlerinde yerel makamlar, valilik ve AFAD tarafından toplantılar yapıldı. İşte şimdi kameraman arkadaşım Güney Çardaköz'ü getiriyor ekranlara. Nehrin taşma ihtimalinin olduğu noktalarda bu şekilde taşlarla, topraklarla barikatlar oluşturuldu, setler oluşturuldu. Sabah saatlerinden, hatta gece saatlerinden itibaren kamyonlarla buralara taşlar taşındı, toprak taşındı ve kepçelerle, vinçlerle burada bir set oluşturuldu. Bu setin oluşturulma amacı da olası bir taşkında kentin, şehrin zarar görmemesi. Bu şekilde nehrin kenarında birçok noktada setler oluşturulduğunu ifade edelim. An itibariyle önlemler alındı, ancak bu önlemler yeterli mi? Bu da merak konusu. Hem AFAD tarafından, hem valilik tarafından, hem de Tokat Belediyesi tarafından çalışmalar devam ediyor. Şehrin dört bir noktasında diyelim, dün 15 mahalle ve 7 köyde yaşayanlar tahliye edilmişti. 400'ü aşkın hanede yaşayanlar yurtlara, misafirhanelere yerleştirildi. Bazıları da yakınlarına gitti. Eğitim öğretime Turhal'da 3 gün ara verilmişti. Yani cumartesi gününe kadar tatil edildi okullar. Bunu da aktaralım. Hatta dün yine suyun akışını daralttığı gerekçesiyle Tokat'ta bulunan ÇEDAŞ Köprüsü de yıkıldı. Suyun akış hızını engellememesi amacıyla burada bölgede ekipler 7/24 esasıyla çalışmalarına devam ediyor. Yeşilırmak Nehri'nde toplamda 12 kilometrelik alanda 6 kilometre karşılıklı olmak üzere tahkimat çalışmaları da yapıldı. Bulunduğumuz noktada birçok çalışma yapıldığını ifade edelim. Bu çalışmaların ana amacı olası bir taşkın riskinde şehrin zarar görmemesini, yaşam alanlarının insanların zarar görmesini engellemek ve an itibariyle çalışmalar devam ediyor. Bulunduğumuz bölgede yağışın da devam edeceği beklentiler arasında, meteorolojik verilere göre yağışın pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
1: Erce Tren aktardı. Hatay'da gece saatlerinde etkili olan sağanak can aldı. Bir ev toprak kayması nedeniyle çöktü, bir araç dere yatağına düştü. Her iki olayda da iki kişi hayatını kaybetti. Bölgeye dönelim, ayrıntıları DEHA muhabiri Anıl Atar'dan alacağız. Anıl.
8: Sizin de söylemiş olduğunuz gibi Hatay'da gece saatlerinde etkili olan sağanak sele dönüştü ve işte arkasında böyle bir manzara bıraktı. Kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi ve can aldı diyebiliriz. Biz de kameraman arkadaşım Yaşar Serintürk'le birlikte selin vurduğu Antakya ilçesindeyiz. Burası Antakya ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi. Ekranlarınıza şu anda geliyor. Burada da toprak kaymasıyla birlikte yol çöktü. Hemen evlere çok yakın bir nokta burası. Burada da yol çöktü ve 5 araç burada mahsur kaldı. Gece saatlerinde etkili olduğunu söylemiştik. Sağanak aslında sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Hataylılar ilk saatlerde evlerine dolan suyu kendileri tahliye etmeye çalıştı ve hemen ardından belediye ekipleri de bu tahliye çalışmalarına destek verdi. Yine bu saydığımız 4 ilçede evlerinde mahsur kalanlar vardı. Onlar da itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla gerek iş makineleri gerek de botlarla bulundukları yerlerden kurtarıldı diyebiliriz. Sel nedeniyle Antakya ilçesinde Hacı Ömer Alpagot mahallesinde yamaçta bulunan tek katlı müstakil bir ev toprak kayması sebebiyle çöktü. Tabii bölgeye hemen AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler enkazlı arama çalışması yaptı ve ne yazık ki o bölgede bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yine aynı enkazda 3 kişi de yaralı olarak çıkarıldı ve onlar da ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kuvvetli yağış nedeniyle debisi artan Asi Nehri'nde de yer yer taşkınlar meydana geldi. O noktalarda da park halindeki araçlar sular altında kaldı. Bazıları da suya kapılarak sürüklendi. Yollar, köprüler zarar gördü diyebiliriz bölgede. Ayrıca az önce belirttiğim ilçelerde tarım arazileri de sular altında kaldı ve zarar gördü. İşte o zarar gören yollardan Defne Samandağ çevre yolunda Subaşı üst geçidi yakınında yolda çökme meydana geldi. Yolda seyir halindeki bir otomobilde bu sırada kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi ve otomobilin sürücüsü ne yazık ki olay yerinde hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde sağanak etkisini yitirdi. Aslında şu anda havada açtı diyebiliriz. İşte bu anda Devlet Su İşleri ve Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı. Halen ekiplerin bölgedeki yoğun mesaisini sürdüğünü söyleyebiliriz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Ahmet Arpat.
1: İsrail'in alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistleri için Türk Hava Yolları İsrail'e 3 uçak gönderdi. Şimdi Tel Aviv'e döneceğiz. Melike Şahin yayın için hazır. Melike.
9: Ahmet Arpat, 85'i Türk 428 aktivist Gazze'ye olan ablukayı kırmak üzere yola çıkmıştı ve İsrail'in müdahalesi sonucu alıkonulmuşlardı. Dünden bu yana Ashdod limanındaki bekleyişleri devam ediyordu. Bugün artık ülkelere dönüş sağlanacak. Türkiye'den 3 uçak bugün İsrail'e gelecek ve buradaki hem Türk aktivistleri hem de isteyen diğer dönmek isteyen aktivistler bu uçaklarla İstanbul'a getirilecek ve oradan da ülkelerine dönmeleri sağlanacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgi bu şekilde. Bugün saat 15 gibi buradan ayrılmaları öngörülüyor, planlanıyor ve İstanbul'da da saat 18 gibi olacakları planlanıyor, bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan sabah saatlerinde bir açıklama gelmişti. Hemen o açıklamadan ayrıntıları paylaşayım. Bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz demişti Hakan Fidan. Vatandaşlarımızın haklarını gözetmeyi ve Gazze'deki sivillere karşı insani sorumluluğumuzu yerine getirmeyi sürdüreceğiz ifadelerini kullanmıştı. 400'ün üzerinde yolcuyu alabilecek kapasitede buraya gönderilecek 3 uçak Türk Hava Yolları aracılığıyla Türk Hava Yolları'nın yönlendirdiği 3 uçak ve isteyen aktivistlerin bu uçaklara binmesi ve İsrail'den ayrılması sağlanacak. Peki ne olmuştu? Dün özellikle gözaltındaki alıkonulan aktivistlere yapılan kötü muamele İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in kendisinin paylaştığı görüntülerle aslında bir nevi ifşa olmuştu. Ben-Gvir'in hem aktivistlerle kendisinin dalga geçtiği görülmüş, aktivistlerin yüzlük oyun şekilde bekletildiği plastik kelepçelerle bazılarının ters kelepçeli halde bekletildiği, onlara yine İsrail'in milli marşının dinletildiği o videolarda ortaya çıkmıştı ve ardından da ülkelerden peş peşe tepkiler gelmişti. Başta Türkiye olmak üzere aktivisti olan, kendi vatandaşı olan her ülke aslında tepkisini belli etti ki 44 farklı ülkeden aktivistlerin katılımıyla küresel somut filosu yola çıkmıştı. Ve onun ardından da o birçok ülke, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Kanada'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke İsrail Büyükelçisi'ni çağırarak izahat istemişti ve açıklama beklediğini belirtmişti. Yalnızca diğer ülkelerden değil, İsrail'in içinde de bu konu tepkilere neden oldu. O görüntülerin ardından hemen İsrail Başbakanı yaptığı açıklamada kısa süre içinde sınır dışı edileceğini söylemişti aktivistlerin ve bugün Türk Hava Yolları'ndan 3 uçak İsrail'e geliyor. Öğle saatlerinde saat 15 sıralarında buradan havalanması bekleniyor ve aktivistlerin İsrail'den ayrılmaları sağlanacak Ahmet Arpat.
1: Melike Şahin aktardı. Dün İstanbul'da görkemli bir final vardı. UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ve Freiburg karşı karşıya geldi ve Aston Villa maçı 3-0 kazandı, kupaya uzandı. İngilizler için gerçekten unutulmaz bir gece oldu. Peki Aston Villa ve Unai Emery'nin, ki bu yanılmıyorsam 5. Avrupa Ligi şampiyonluğu Emery'nin, bu şampiyonluk, bu zafer acaba İngiltere'de nasıl yankılandı, neler konuşuluyor? Birazdan Londra'ya bağlantı yapacağız. Güzel bir maçtı, heyecanlı bir maçtı. Hem İngiliz hem Alman taraftarlar günler öncesinden İstanbul'a geldiler. Önce kendileri için ayrılan alanlarda günü geçirdiler. Akşamda stadyumdalardı. Biraz önce ekrana da yansıdı. İngiltere Prensi William, Veliaht Prens, ileride kral olacak. O da İstanbul'a geldi. Sıkı bir Aston Villa taraftarı. Ve bu coşkuyu da İstanbul'da Beşiktaş Park'ta yaşadı Prens Harry.

0: NTV.
1: Ankara'da bir eve yönelik yapılan baskında çok sayıda silah ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü organize suçlarla mücadele ekipleri ateşli silahlar kanununa muhalefet eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Keçiören'de bir şüphelinin evine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Evde yapılan aramada 11 yivli tüfek, 44 tabanca, 11 yivsiz tüfekle bunlara ait büyük miktarda mühimmat ve silah parçaları ele geçirildi. Aynı zamanda silah ve mühimmat üretimi için kullanılan çok sayıda alet de bulundu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Haliyle kurban pazarları da hareketlendi. Şimdi Ankara'ya döneceğiz. NTV muhabiri Şevval Yiğit Sincan'daki kurban pazarında bizi bekliyor. Şevval.
2: Ahmet Harpat, Kurban Bayramı'na bir haftadan az bir süre kaldı. Bu sebeple kurban pazarlarında yoğun bir mesainin olduğunu söyleyebiliriz. Hatta önümüzdeki günlerde özellikle hafta sonu, Kurban Bayramı öncesi son hafta sonunda bu yoğunluğun daha da artması bekleniyor. Tabii Kurban Bayramı deyince akla gelen ilk soru kurbanlıkların fiyatları. Biz de hemen fiyatları aktaralım. Bulunduğumuz pazarda, Ankara Sincan'daki kurban pazarında büyük başlar 150 bin liradan başlıyor. 450 bin liraya kadar çıkıyor. Fiyatların değişmesi hayvanın cinsi, yaşı ve kilosu gibi etkenler var. Küçük başların fiyatlarını da aktaralım. Küçük başlarda da fiyatlar 25 ila 50 bin lira arasında değişiyor. Yine küçük başların fiyatlarının değişmesindeki sebep de az önce belirttiğim yaşı, cinsiyeti ve kilosu gibi etkenlerden dolayı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin verilerine bakacak olursak geçen yıla göre fiyat artışı büyükbaş hayvanlarda %36,9. Küçükbaş hayvanlardaysa %29,3 olarak gerçekleşti fiyat artışı. Tabii bu fiyat artışının sebeplerini de aktaralım. Yem, nakliye, işçilik gibi kalemlerdeki maliyet artışlarının kurban fiyatlarına yansıdığını söylüyor burada konuştuğumuz satıcılar. Fiyatları ve gerekçelerini söyledik. Kurbanlık seçecekler neye dikkat etmeli? Bu da önemli. Bu noktada bu hususları da belirtelim. Hem büyükbaş hayvanlarda hem de küçükbaş hayvanların kulaklarında küpesi olması gerekiyor. Küpesi olmayan hayvanlar kayıt dışı sayılıyor. Tüylerinin mat olmaması, karışık olmaması, gözyaşı ve burun akıntısı da olmaması gerekiyor. Dişi hayvan seçerken özellikle gebe olmadığından emin olmak şart. Büyükbaşlarda 2 yaşını doldurmuş olması önemli. Peki nasıl anlaşılacak 2 yaşını doldurup doldurmadığı? Hayvanların ön dişi uzadıysa, büyüdüyse 2 yaşını doldurmuş anlamına geliyor. Küçükbaşlarda da 1 yaşını doldurmuş olması lazım ya da iyi beslenmiş, annesinin boyuna ulaşmış olması gerekiyor kurbanlık seçebilmek için. Ankara Sincan'daki kurban fiyatlarını aktardık. Hem büyük başlarda hem de küçük başlarda nelere dikkat edilmeli seçilirken bunlardan da bahsettik. Önümüzdeki hafta sonu Kurban Bayramı öncesi son hafta sonu olacak. Yoğunluğun bu zamanda pazarlarda artacağını da belirtelim. Ahmet Arpat.
1: Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğiner 9 günlük bayram tatilinde yola çıkacakları uyardı. Yiğiner, araçların periyodik bakımlarının yapılması ve seyahatte düzenli mola verilmesi gerektiğini söyledi.
3: Araçlarımızın periyodik bakımları muhakkak yapılmalı. Lastik kontrolleri, motor bakımlarını, yağ değişimlerini yapmalar lazım. Araçların sularına bakmaları lazım. Bir de her şeyden önemlisi, tabi burada eczacı çantası olacak, reflektör olacak.
4: 9 günlük Kurban Bayramı tatili cumartesi günü başlıyor. Yollarda tatil yoğunluğu oluşacak. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğiner, aracınıza bakım yaptırın, trafik kurallarına uyun çağrısında bulundu.
3: Bundan önemlisi trafik kurallarına uymaları. Yani hız sınırlarını aşmamaları. Burada önemli olan zaten kazaların birçoğu hız sınırını aşmaktan geliyor.
4: Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Yiğiner, yolculukta düzenli mola vermenin önemine dikkat çekti.
3: Araçları süratli kullanmaktan, bir de yeterince dinlenmemekten. Yani az bir mesafem kaldı, biraz daha devam edeyim değil. Yani yolculuk esnasında ne kadar çok mola verirsek o kadar bizim avantajımıza olacak.
1: Mide kanaması geçiren Ahbap Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı. Eskişehir'de verdiği konser sonrası rahatsızlanan Haluk Levent, Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından ünlü sanatçının mide kanaması geçirdiği tespit edildi. Durumu stabil olan 57 yaşındaki sanatçının hastanedeki tedavisi sürüyor. Geçen yılın Eylül ayında da Muğla'da verdiği konser sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçıya strese bağlı mide spazmı teşhisi konulmuştu. Halk arasındaki madencilik uygulamalarında yeni bir yöntem başladı. Türkiye genelindeki akarsu yataklarında kırıntı madenciliği adı verilen yöntemle altın aranıyor. Resmi izinlerle gerçekleştirilen bu arayış sürecinde bazen günde 5 gram altın bulunabiliyor.
4: Akarsu yataklarına gidiyorlar, basit ekipmanlarla altın arıyorlar. Bu sayede ek gelir elde ediyorlar.
0: Bu altına hobi olarak başlıyorsun ama altını gördükten sonra, altını çıkarmaya başladıktan sonra bu hobilikten çıkıyor artık.
4: Kırıntı madenciliği adı verilen yöntem giderek yaygınlaşıyor. Bu işi yapmak isteyenler vadilikten resmi izinleri aldıktan sonra akarsu yataklarına gidiyor. Klasik eleme yöntemiyle altın arıyor. Aydın'daki akarsuda basit ekipmanlarla altın arayanlar kimi zaman günler süren emeğin ardından küçük kazançla yetinirken kimi zaman da evlerine elleri boş dönüyor.
5: Görüyorsunuz.
6: Televizyon çıkan altınlar.
5: Üç parça büyük, üç parça burada küçük.
7: Yani bazen günde 3 gram altın bulabiliriz, bazen 5 gram ama 5 günde 1 gram altın da bulabiliyoruz.
4: Akarsu yataklarından altın aramada en yaygın yöntemler arasında tava ve sabak sistemi yer alıyor. Tava yönteminde yataktaki kum tavaya alınarak suyla birlikte eriniyor. Hafif malzemeler uzaklaştırılırken altın dibe çöküyor.
8: Yukarıya altından ayrılıyor abicim.
4: Sabak yönteminde ise su akışı kullanılarak altının belirli noktalarda birikmesi sağlanıyor. Kum ve toprak elenerek altın ayrıştırılıyor.
9: Ana yataklardan taşınmış olan altınların sediment olarak dere bölgelerinde, özellikle derelerin akışkan ortamını yitirdiği bölgelerde altının çökelmesi sonucu birikmesi.
4: Kırıntı madenciliği bazıları için hobi, bazıları için ek gelir kapısı olarak görülüyor.
1: Bülteni noktalıyoruz. Saat başına görüşmek üzere. Hoşçakalın.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
11: Kale Kilit. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
13: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
14: Peugeot.

0: evine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Bingöl-Solhan yolunun 11-12. kilometrelerinde ve Fethiye-Söğüt yolunun 0-4. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.

0: NTV Radyo. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Söyleniş hatalarının daha çok yabancı dillerden gelen sözcüklerde olduğu su götürmez. Bugün yine vaktimiz yettiğince bu tür sözcüklere göz atacağız. Örneğin müracaatla başlayalım. Müracaat, müracaat tarzında söylense de doğru söylenişi müracaat. İlk karşılığı başvuru. Bize yapmış olduğunuz müracaatla evlenmek istediğinizi bildirmişsiniz. İlk A uzun, C'den sonraki A uzun değil, iki tane. Müracaat. Kimi büyük kuruluşlarda başvurulacak yer olarak artık yerini danışmaya bıraksa da hala rastlıyoruz müracaata. Biz bunu bilemeyiz efendim, lütfen müracaata sorun. Şimdi biraz müdahaleye bakalım. Müdahale de Arapçadan. Girmek, dahil olmak demek olan duhulden geliyor. Müdahaleyi bir işin gidişine el atma, karışma anlamında kullanıyoruz. Durum o hale gelmişti ki müdahale etmek zorunda kaldım. Bir dava sonucu verilecek kararın dolaylı olarak etkileyeceği üçüncü kişilerin davaya katılmaları da müdahale. Davaya müdahale eden kişiye de müdahil deniyor. Müdahil avukat. Müdahale derken de, müdahil derken de D'den sonraki A sesini uzatıyoruz. İkinci A'yı E'ye dönüştürerek müdahale biçiminde yanlış bir söylenişi de hayli yaygın. Tekrar edelim. Müdahale ve müdahil. Sefa mı, safa mı? Her ikisi de kullanılıyor. Kafamızı karıştırmadan sözlükler arasında ufak bir tarama yaptığımızda Osmanlıcayı esas alan sözlüklerde ve meydan larusta safa öncelikte. Ancak Türk Dil Kurumu ve diğer Türkçe sözcüklerde sefa ana madde. Safa, bakınız, sefa şeklinde alınmış. Biz Türkçe sözlüklerdeki biçimiyle biraz daha yakından bakalım. Sefa, gönül rahatlığı, kaygısız ve sakin olma. Eğlence, zevk, neşe anlamlarında. Sondaki A sesi uzun söyleniyor. Sefa geldiniz. Sefa ya da sefalar bulduk. Ve de zevk ve eğlenceye düşkünlük anlamında sefahat. 100.000 Leyla doğar alemde her gün. Senin aradığın zevk, sefa, düğün. Tutacağın işi önceden düşün. Daha ilk adımda nedamet etme, demiş Neyzen Tevfik. Hayatın sefasını sürmeniz dileğiyle hoşça kalın.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Reklam. Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
5: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
6: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla Taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
10: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
9: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
10: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi.
11: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Pencere. Sinemadan tiyatroya.
2: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
1: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
3: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
1: Masallardan romanlara.
4: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım. Çok

0: İnceri açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok evreşi bir şehirdir.
0: Baledi.
2: Ben baletçi. Hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaklığı devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülke geneline yayılan sağanaklar hafta boyu sürecek. Rüzgarlar serin esiyor. İstanbul ve Bursa'da hava bulutlu ve aralıklı yağmurlu. Karayel serin esiyor. İzmir'de yerel sağanak var. Ankara ve Antalya'da ise yağış az noktada ve kısa süre görülecek. Antalya merkez parçalı bulutlu. İstanbul ve Ankara 21, İzmir 26, Bursa 23, Antalya 28 derece. Marmara'da hava bulutlu, ara ara yağmur var. Edirne 24, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da gün içinde sağanak geçişi olmaya devam edecek. Eskişehir 19, Kayseri 17 derece. Ege'de de gök gürültülü bahar sağanakları hafta genelinde sürecek. Ancak yağış sonrası güneşte görülüyor. Manisa 25, Muğla 26, Bodrum 27 derece. Akdeniz'de de hem güneş var hem de ara ara gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Adana 24, Hatay 22 derece. Karadeniz'de yağışlar daha çok sahilden uzak kentleri etkiliyor. Yağmur devamlı değil, ara ara yağıyor. Sıcaklık 18-20 derece civarında. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazı ilçelerde daha şiddetli olmak üzere gök gürültülü sağanak sürecek. Erzurum 14, Diyarbakır 21 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, saat 2 gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de gerçekleştirilen Efes 2026 tatbikatında Türk ordusunun barışın ve huzurun ordusu olduğunu söyledi. Erdoğan dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamadığını işaret etti.
1: Güvenlik paradigmalarının değiştiği, uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği, yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor. Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Ülkemizin içinde yer aldığı geniş bölge aynı zamanda bu sürecin siklet merkezini oluşturuyor. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor. Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz.
0: Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle oluşan Yeşilırmak Nehri'ndeki taşkın riski sürüyor. Önlemlerin üst seviyede tutulduğu ilçede risk ne durumda? Erciyes'ten bölgede bulunan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'la konuşacak. Erce.
2: Tokat'ta geçtiğimiz hafta Perşembe günü itibariyle sağanak yağış ara ara etkili oldu. Hem yüksek tepelerdeki karın erimesi hem de sağanak yağış sebebiyle Almus Barajı son 33 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve %100 doluluk oranına ulaştı. Bu durumda tabii Yeşilırmak Nehri'nde bir taşkın riskini beraberinde getirdi. Şimdi hem o riski hem de alınan önlemleri konuşmak üzere AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan yayın konuğumuz. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkür ederim.
2: Efendim bölgede son durum nedir? Risk devam ediyor mu?
3: Şunu ifade edeyim. Siz de belirttiniz. Tabii yağmurların yoğunlaşmasıyla birlikte hem Yeşilırmak Nehri'nde tabii bir taşma durumu söz konusu oldu. Özellikle Almus Barajı'nın %100 doluluk oranına ulaşmasıyla birlikte gene dolu savaktan su tahliyesi durumu söz konusu oldu. Bu da Turhal ilçemiz başta olmak üzere Tokat merkezde de sel ve taşkın riskini arttırdı. Ve bu hesaplamalar baştan beri en ince ayrıntılarına kadar risk analizleri yapılmak suretiyle tabii Türkiye Afet Müdahale Planımız devreye sokuldu ve bütün afet çalışma gruplarımız başından beri genel ülke koordinasyonunda biliyorsunuz İçişleri Bakanlığımız üyesi AFAD Başkanlığımız ilde de valiliğimizin koordinasyonunda başta DSİ Genel Müdürlüğümüz olmak üzere bütün araç, gereç, ekipman buraya sevk edilmişti ve toplamda da bu geçen 4-5 günlük süre içerisinde 2058 personel, 529 araç ki bunların ağırlıklı olarak iş makinesi ama bunun yanında tabii sel, su baskını yaşanan yerlerde motopomplarda, dalgıç pompalarla da bir yandan da tahliyeler gerçekleştirdi. Görmüş olduğunuz gibi dere boylarında tahkimatlar yapıldı. Tabii burada şunu ifade etmemiz gerekir. Sadece afet müdahale çalışması yapılmadı. Aynı zamanda risk azaltma dediğimiz tedbir, önlem anlamında da birçok çalışma gerçekleştirildi. Bu takimatlar onun bir somut göstergesi. Bununla birlikte Tokat merkezde biliyorsunuz Celaş Köprüsü iki ayrı köprü kontrollü bir şekilde yıkıldı. Gene bu risk hesaplamaları doğrultusunda gene Yeni Sanayi sitesinde bir köprü kontrollü bir şekilde yıkıldı. Bunlar hep öncesinde alınan tedbirler ve bu sayede çok şükür şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı, daha doğrusu can kaybı veya yaralanma söz konusu olmadı. Tabii evlerde bir takım işte su baskınları, dükkanları su baskınları bunların zaten şu anda hem tahliyeleri yapıldı hem de temizlik çalışmaları bir yandan yapılıyor. Bu tedbirler kapsamında kapsamında en önemli hususlardan birisi de insanlarımızın o risk altında olan yerleşim birimlerinden tahliyesiydi. Yaklaşık 15 bin vatandaşımız bu mahallelerden, köylerden tahliye edildi ve bu vatandaşlarımızdan 1000 civarında olanları kamu misafirhanelerine, özellikle yaşlılar, engelliler, çocuklarımız oralarda barındırıldı. Valiliğimizin gene yerelde koordinasyonu, AFAD ekiplerimiz ve ilgili ekiplerimizle birlikte. Tabii burada hayvancılığın da yoğun yapıldığı, hem tarımın hem hayvancılığın yoğun yapıldığı bir vilayet Tokat ilimiz ilçeleriyle beraber. Hayvan tahliye edilmesiler de gerçekleştirdi. Yaklaşık 13 bine yakın. Tabii rakamlar günden güne güncellendi. Büyükbaş hayvan, 5000 civarında küçükbaş hayvan ve 3000-3500 civarında da arı kovanı, gene onların da tahliyeleri yapıldı. Alınması gereken bütün tedbirler koordinasyon içerisinde, işbirliği içerisinde alındı ve bu sayede çok şükür bir kayıp söz konusu olmadı. Tabii meteorolojik veriler bir yandan takip ediliyor. Şu an itibariyle hava durumu nispeten daha iyi. Bu da suyun debisinin biraz daha stabil hale geldiği anlamına geliyor. Biz de yakından zaten ekiplerimizi takip ediyoruz. Bu şekilde tedbirler bir yandan bırakılmıyor ama bir yandan da meteorolojik gelişmeler takip edilerek süreç yönetiliyor.
2: Efendim, önlemlerin alındığını anlattınız. Yeşilırmak Nehri'nin kenarında riski görülen bölgelerde setler oluşturuldu. Yine Cumhuriyet Caddesi'nde dükkan sahipleri kum torbalarıyla, brandalarıyla kendi önlemlerini aldı. Siz de dünden beri

0: Genel Müdürlüğümüzün, tabii İl Özel İdaremizin, Valiliğimizin gene koordinasyonunda, işte karayolları gene kendi sorumluluk alanında, gene çarşı merkezlerinde de evet vatandaşlarımızla bu konuda işbirliği yaptılar. Devletimiz gerekli malzeme vesaire o takimatların yapılması konusunda araç gereçleriyle beraber oralara takviyeleri yaptı. Ve bu şu anda alınması gereken bütün tedbirler kendi ölçüsünde alınmış durumda ve takipteyiz. Bu en son yaptığımız koordinasyon toplantısında da bizim malumunuz 25 afet çalışma grubu var. Genelde de 23. Hepsiyle tek tek son durumla ilgili değerlendirmelerimizi aldık. Bütün kurumlarımız kendi sorumluluk alanlarındaki takibatlarını yapıyorlar. İnşallah bu süreci bu şekilde sorunsuz bir şekilde atlatmak için bütün tedbirleri aldığımızı ifade etmek isterim.
1: Çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza konuk olduğunuz için. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan yayın konuğumuzdu. Tokat'ta Turhalı ilçesi etrafında alınan önlemleri ve kent genelinde alınan önlemleri anlattı. Yerel yönetimlerle ve valilikle, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan toplantılarda konuşulan konuları anlattı. 4000'in üzerinde hanenin tahliye edildiğini ifade etti ve sürece yönelik değerlendirmelerde bulundu.
2: Erciyes İren aktardı. Hatay'da gece etkili olan sağanakta iki kişi hayatını kaybetti. Yamaç'taki bir ev toprak kayması nedeniyle çöktü. Bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. Bir yolda yaşanan çökme nedeniyle de dere yatağına düşen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi. Ordu'daysa heyelan nedeniyle üç ev tahliye edildi.
3: Su baskınları yaşandı, yollar ve köprüler çöktü. Hatay'da sağanak iki can aldı. Asi Nehri taştı, araçlar suya gömüldü. Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı. Hatay'da şiddetli sağanak nedeniyle Antakya, Defne ve Reyhanlı ilçelerinde su baskınları yaşandı. Cadde ve sokaklar suyla doldu, tarım arazilerine su bastı. Antakya'da tek katlı müstakil ev, toprak kayması nedeniyle yamaçtan yola doğru çöktü. Bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi kurtarıldı.
4: Yukarıdaki sular var ya,
5: evet.
4: Evin üstüne geldi, evde kaydığı birden düştü.
3: Defne Samandağ çevre yolu, Subaşı üst geçidi yakınlarında yolda çökme meydana geldi. O sırada Nedim Habeşoğlu'nun kullandığı araç dere yatağına düştü. Sürücü hayatını kaybetti. Şiddetli yağış nedeniyle bir yolun isnat duvarı çöktü. Beş araç hasar gördü. Antakya Samandağ çevre yolu üzerindeki Karaçay Köprüsü'nün bir bölümünde de çökme yaşandı. Samandağ'da bazı araçlar sahile sürüklendi. Ayrıca debisi artan Asi Nehri'nin bazı bölümlerinde taşkın yaşandı. Araçlar suya gömüldü. Evlerinde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı. Ordu'nun Fas'a ilçesinde de günlerdir etkili olan sağanak nedeniyle bir fındık bahçesinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan toprak ve taş parçaları koptu. Risk altındaki 3 ev tahliye edildi.
6: Yola yaklaşık 10 metre mesafeye kadar yaklaşmış durumda heyelan. Büyük tehlikelerden bir tanesi tabii ki buradaki evlerimiz risk altında ama aşağıda buradan uçan heyelan dereye dayanmış durumda. Derenin kapanması halinde yukarıya doğru bir dolgu oluşabilir.
3: Bu görüntülerde Adana'dan. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. Bazı alt geçitler suyla doldu. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.
2: Günün öne çıkan gelişmelerinden derlediğimiz bir haber turuyla devam ediyoruz bültene. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili 8 yıl sonra 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü ile birlikte toplam 13 emniyet mensubu ve Dorukhan Büyükışık'ın ölü bulunduğu inşaatın sahibi de yer alıyor. İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Serenay Sarıkaya, şarkıcı Tan Taşçı, Berkay Şahin, Mabel Matiz ve Blok 3'ün bulunduğu 25 kişi için gözaltı kararı verildi. Aralarından 17'si gözaltına alındı. Serenay Sarıkaya'nın yurt dışında olduğu belirlendi. Türk Hava Yolları küresel Sumut filosundaki aktivistleri almak için İsrail'e 3 uçak gönderdi. 78'i Türk olmak üzere İsrail'de alıkonulan aktivistler özel seferlerle bugün Türkiye'ye getirilecek. Uçakların akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor.

0: İstanbul merkezli 13 ilde TOKİ'nin internet sitesinin sahtesini kurup dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla aranan 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle toplam 9.041.849 liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 Haziran'da yapılacak ödemelerin öne çekilerek 26 Mayıs'ta hesaplara aktarılacağını duyurdu. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Çin gezisinden dönen ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Savaşı ile ilgili zor kararlarla karşı karşıya olduğunu yazdı. Gazetenin baş yazısında Trump'ın savaşı yeniden başlatması halinde hangi adımları atabileceği mercek altına alındı. Reuters'a konuşan İranlı kaynaklarsa dini lider Müşteba Hamaney'in zenginleştirilmiş uranyumun İran'da kalması talimatı verdiğini aktardı.
1: Trump İran'da yol ayrımına geldi. Savaşın sona ermesini istiyor. Ancak rejim ona sadece kötü anlaşmalar sunuyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesinde çıkan başyazıda bu başlık kullanıldı. Çin gezisinden dönen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran Savaşı ile ilgili zor kararlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi. Anlaşmaya varılamaması halinde Trump'ın askeri güç kullanmaktan başka seçeneği kalmayacağına vurguda bulunuldu. Ancak savaşın belirgin hedeflerle başlaması gerektiğinin altı çizildi. Bu hedeflerden birinin İran'ın uranyum stokunu ele geçirmek ve Kolang Dağı'nın altındaki uranyum zenginleştirme tesisini yok etmek olabileceği belirtildi. Bu operasyonun yürütmesi için İsrail'e yardım edilebileceği de kaydedildi. Operasyonun amacının ise İran'ın nükleer tehdidini azaltmak ve müzakerelerin çerçevesini değiştirmek olacağı vurgulandı. Nükleer tehdidin uzun yıllar boyunca gündemden kaldırılması halinde İran'la anlaşma yapılması ihtiyacının da azalacağına dikkat çekildi. Bir başka seçenek ise hava ve deniz operasyonlarıyla Hürmüz Boğazı'nın güç kullanılarak açılması. Bu durumda zamanın Amerika'nın deyine döneceği, Trump'ın uyguladığı ablukayla İran'ın geri adım atmasını beklemeye başlayacağının altı çizildi. İran'ın petrol altyapısının aşamalı olarak yok edilmesi de seçenekler arasında sayıldı. Bu durumda İran rejiminin gelirlerinden mahrum kalacağına dikkat çekildi. Trump'ın bir yandan Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'yı kullanarak İran içindeki muhalifleri desteklerken diğer yandan ablukayı sürdürebileceği belirtildi. Tüm bu seçeneklerin hem askeri hem ekonomik riskler içerdiği ancak Trump'ın önünde risksiz seçenek bulunmadığı kaydedildi. Wall Street Journal'ın başyazısında 30 gün daha müzakereleri sürdürmek için iyi niyet mektubu imzalanmasının ise kötü bir seçenek olacağı yorumunda bulunuldu. Bu uzatmayla Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım'daki ara seçimlere daha çok yaklaşılacağına dikkat çekildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e karşı caydırıcılığının da zarar göreceği vurgulandı.
0: Türkiye'de doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı doğum istatistiklerine göre doğurganlık hızı yine nüfus yenileme seviyesinin altında. Annelerin ortalama yaşı da yükseliyor.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı doğum istatistiklerini açıkladı. Canlı doğan bebek sayısı 2025'te 895.374 oldu. Bebeklerin %51,4'ü erkek, %48,6'sı kız. Toplam doğurganlık hızı 2025 yılında da nüfus yenilenme seviyesinin altında kaldı. Toplam doğurganlık hızı 2025 yılında 1,42 olarak gerçekleşti. Böylece üst üste 9 yıl boyunca nüfus yenilenme seviyesi olan 2,1'in altında kalındı. En yüksek toplam doğurganlık hızı 3,15 çocukta Şanlıurfa'da kaydedildi. Bu ili 2,53 ile Şırnak, 2,23 ile Mardin izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,09 çocukla Bartın oldu. 1,1 çocukla İzmir, 1,11'er çocukla Eskişehir, Ankara ve Zonguldak takip etti. 2025 istatistiklerine göre annelerin eğitim durumu yükseldikçe çocuk sayısı azaldı. En yüksek toplam doğurganlık hızı ilkokul mezunu anneler için 2,51 çocukken, en düşük toplam doğurganlık hızı yüksek öğretim mezunu anneler için 1,24 çocuk olarak kaydedildi. Doğum yapan annelerin ortalama yaşı da yükselmeye devam etti. Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 idi. Bu veri 2025 yılında 29,4 olarak ölçüldü.
0: Market raflarından aldığımız paketli gıdalar sandığımız kadar masum olmayabilir. Fransa'da yapılan kapsamlı bir araştırma gıdaların ömrünü uzatan koruyucu maddelerin kalp sağlığını tehdit ettiğini ortaya koydu. Peki araştırmaya göre hangi maddeler tehlike listesinde? Ayrıntılar haberimizde.
1: Bakterileri ve küfü engellemek için gıdalar ekleniyorlar. Paketlerin raf ömrünü uzatıyor ancak insan ömrünü kısaltıyorlar. Fransa'da Paris Üniversitesi araştırmacılarının önderlik ettiği uzmanlar, paketli gıdalara eklenen koruyucu maddeleri mercek altına aldı. Araştırmacılar, 112 bin gönüllünün son 25 yıldaki beslenme alışkanlıklarını analiz etti. 58 farklı gıda koruyucusunun sağlık üzerine etkileri incelendi. En sık kullanılan 17 katkı maddesinin 8'inin kalp ve damar sağlığını olumsuz etkilediği tespit edildi. Avrupa Kalp Dergisi'nde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre bu koruyucular yüksek tansiyon riskini %29, kalp krizi ve inme riskini ise %16 arttırıyor. Üstelik tehlike sadece kimyasal koruyucularla sınırlı değil. Üzerinde doğal yazan, C vitamini olarak bilinen askorbik asit ve sitrik asit gibi antioksidanlar bile koruyucu olarak kullanıldığında tansiyon riskini artırıyor. Araştırmaya göre işlenmiş etlerde bulunan sodyum nitrit, peynir ve soslarda kullanılan potasyum sorbatla içeceklerde bulunan potasyum metabisulfit en riskli maddeler arasında. Uzmanlara göre aralarında asetik asidin de bulunduğu bu maddeler sadece kalbi vurmakta kalmıyor. Aynı zamanda kanser ve tip 2 diyabet riskini de %32'den başlayan oranlarla artırıyor.
0: Bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Gobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank

0: Çin masrafsız. Ayrıntılı bilgi halkbank.com.tr ve kurumsal diyalogda. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Türksel gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

0: Aziz spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'de başkan adayları üyelerle buluşmaya devam ediyor. Bursa'da derneklerle görüşen Aziz Yıldırım transfer planlamasını ilk kez anlattı.
2: Sizlere söyleyeceğim en önemli şey biz şampiyon olacağız ve şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız.
3: Aziz Yıldırım taraftara şampiyonluk sözü verdi. Bursa'da üyelerle buluşan Sarı Lacivertlilerin başkan adayı seçim sürecinde ilk kez transfer planlamasını anlattı.
2: Önceliğimiz iki tane santrafor aldık. Kısa zamanda belki açıklarız. Ben şimdi diyorum ki bir tane yıldız olabilir. Vay diyorlar. Başka almıyor, bir tane alıyor. Para yok diyor veya bir şey söylüyorlar. Şimdi kulübün içine girmeden biz neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Nereden ceza geliyor, ne geliyor, ne kadar parası var. Biz koyacağız tamam, orası kesin. Ama bu limitler ne kadar? Bunun için hangi oyuncuları göndermek lazım? Hangilerini almak lazım? Bununla ilgili şu anda bir ekip çalışıyor. Biz Fenerbahçe futbol takımının bir kere kalitesini artıracağız. Bunun için dedim ki bir tane yıldız, diğerleri mücadele eden oyuncular olsun. Şimdi yıldız deyince kimdir yıldız? Ortega'dır, Anelka'dır, Alex'tir.
3: Yıldırım, futbol aklının kulübün eski oyuncularından oluşturacağı bir danışma kurulu olacağını sözlerine ekledi.
1: Fenerbahçe kulübündeki bir diğer başkan adayı Hakan Safi de Sarı Lacivertli Futbol A takımının 12 yıllık şampiyonluk özlemini ilk senelerinde bitireceklerini söyledi. İstanbul'da bir taraftar derneğinin düzenlediği etkinlikte konuşan Hakan Safi, "Doğrudan işin içinde olacağım," dedi. Safi, "Doğru futbol aklını güçlü finansal kaynaklarla birleştirerek tarihimizin en iyi kadrolarından birini kuracağız. Bu sözümüzden geri adım atmaya hiç niyetim yok. Geçtiğimiz yönetimlerde ben icracı değildim. Seçildikten sonra doğrudan işin içinde olacağım. Sportif direktörlük kavramına çok inanıyorum. İşin ehli, ülkeyi tanıyan profesyonellerle çalışacağız," ifadelerini kullandı. Başkan adayı Hakan Safi, adaylık dosyasını son gün olan Cuma günü teslim edeceklerini de sözlerine ekledi. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran'da yapılacak. Beşiktaş'ta Önder Özen dönemi resmen başladı. Siyah beyazlı kulüpten, "Futbol takımımızda yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Önder Özen futbol direktörlüğü görevine getirilmiştir," açıklaması yapıldı. Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı Önder Özen'le devam edecek. Takımın başına yabancı bir teknik direktörün getirilmesi bekleniyor. Önder Özen, 2013-2014 sezonunda da Beşiktaş'ta futbol genel direktörü olarak görev yapmıştı. İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşan Aston Villa oldu. İngiliz ekibiyle Freiburg'u 3-0 yenen Unai Emery, teknik direktörlük kariyerindeki 5. Avrupa Ligi kupasını kazanmış oldu. Dolmabahçe'de oynanan maçı Aston Villa, Tielemans, Buendia ve Rodgers'ın golleriyle Freiburg'u 3-0 mağlup etti. Bordo Mavililer bu şampiyonlukla UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa'dan sonra 3. Avrupa Kupası'nı kazandı. Emery kariyerinde Sevilla ve Villarreal'den sonra Aston Villa ile Avrupa'nın 2 numaralı kupasını 5. kez kazandı. Fenerbahçe Beko EuroLeague Final Four için Yunanistan'a gitti. Sarı lacivertlileri tesislerden taraftar ve başkan Saadettin Saran uğurladı.
4: Fenerbahçe üst üste ikinci, tarihindeki 3. Avrupa şampiyonluğunu kazanmak için yola çıktı. EuroLeague'de Final Four oynayacak Sarı lacivertliler Yunanistan'a gitti. Baş antrenör Sarunas Yasikevicius ve oyuncuları Başkan Saadettin Saran uğurladı. Taraftar da Sarı lacivertleri yalnız bırakmadı. Basketboldan sorumlu yönetici Cem Ciritçi takıma güveniyor.
5: Bu takım sezon boyunca 90'a yakın maç yapıyor. Bunun için mücadele ediyor. Bunun emeğinin karşılığını almak için elimizde çok güzel bir fırsat var. Eğer bu iki maçı da kayıpsız geçersek zaten mutlu sona ulaşmış olacağız. Tek ümidimiz, umudumuz maçı almak. Heyecanlıyız hepimiz.
4: Maçlar OAKA'da oynanacak. Fenerbahçe Beko'nun ilk maçtaki rakibi Yunan ekibi Olympiakos.
5: 8-9 bin gibi bir taraftar desteğiyle oynayacaklar ama bizim de orada tahminimiz 4000'in üstünde taraftarın olması, bizi desteklemesi. Bu da bence yeterli bir sayıdır bizim orada desteklemeleri için yeterli bir sayı diye düşünüyorum.
4: Fenerbahçe-Beko Olympiakos maçı Cuma saat 18'de. Diğer yarı finalde Valencia ile Real Madrid karşılaşacak. Kazananlar pazar saat 20'de başlayacak finalde karşı karşıya gelecek. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
2: Tokat, Amasya, Sivas, Doğu Anadolu genelinde sağanaklar devam ederken dağlardaki karlar da erimeye başladığından dere taşkınlarına karşı tedbirli olunmalı.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
3: Engelsiz. Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
4: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
3: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
4: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
3: Kolları olmayan yüzücü...
5: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
3: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
6: Ayaklarımla bastığım taşların böyle, ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkan.
3: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
7: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
3: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı cumartesi 15.15, pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
1: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. 21 Mayıs Perşembe günündeyiz. Piyasalardaki son durumu birazdan aktaracağız. Yine oldukça dalgalı bir seyir var. Haber akışı da gerçekten birbirinden çok farklı. İyimserlikle karamsarlık arasında gidip gelen bir fiyatlama görüyoruz. Ama önce ekonomi gündemiyle başlayalım. Kamu alacaklarına yönelik yapılandırmalarda taksit sayısı uzatılacak. Yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenlere vergi avantajı sağlanacak. Varlık barışını da içinde barındıran vergi düzenlemelerine ilişkin yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi, yasalaştı.
2: Düzenlemeyle gerçek veya tüzel kişilerce yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde söz konusu varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Türkiye'ye yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin son 3 yılda Türkiye'ye ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançlardan 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. Yasayla amme alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkartılacak. İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için %100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak. Bu kuruluşlara kuruluş ve izinleri için finansal faaliyet harçları yönünden 5 yıl süreyle sağlanan muafiyet 20 yıla çıkartılacak. Üretim faaliyetleri gerçekleştiren kurumların elde ettiği kazançlar ile zirai üretim faaliyeti yürüten kurumların elde ettikleri kazançlara %12,5 kurumlar vergisi uygulanacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt askeri ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak.
1: Motorin fiyatlarında dün geceki zammın ardından bu gece indirim bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarında düşüş bekleniyor. Dün motorine gelen 1 lira 83 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısından geçerli 2 lira 35 kuruşluk bir indirim yapılması öngörülüyor. Bu geceki indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 66 lira 92 kuruşa, Ankara'da 68 lira 4 kuruşa, İzmir'de 68 lira 32 kuruşa gerileyecek. Ve piyasalara bakalım. Küresel piyasalarda bu hafta olumsuz bir görünüm vardı haftaya başlarken. Çünkü Amerika ile İran arasında bir türlü anlaşma sağlanamıyor. Global borsalar bugün biraz toparlanarak başladı aslında güne. Hem Amerikan Başkanı Donald Trump'ın dünkü açıklamaları, ki bunlar savaşın bitebileceğine dair bir mesaj gibi algılanmıştı. Hem de Amerika'da gelen çip şirketi Nvidia'nın tahminlerin çok üzerinde gelen karı, bilançosu piyasaları dengeledi. Ama ardından haber akışı kesilmedi. Daha sonra İran'dan gelen açıklamalar var. Petrol ilk olumlu açıklamalarla birlikte 100 dolara kadar inmişti. Sonrasında 3 dolar kadar arttı. Artışın nedeni ise İran dini lideri Mükteba Hamaney'in zenginleştirilmiş uranyumu ülkelerinde tutma talimatı vermesi oldu. Reuters bununla ilgili bir haber geçti. İşte bu haberin ardından yeniden satışların etkili olduğunu görüyoruz. İçeriye bakalım. Borsa bugün de satıcılığı aslında günün ilk dakikalarından bu yana negatif bölgede. BIST 100 endeksi artık 14 bin puanın altında, 13.814'e kadar geriledi. Bayram öncesinde biraz riskten kaçış da ağır basıyor. Nakit ihtiyacı da borsada satışları etkiliyor. Dolar kuru ve euro kuru yatay. Dolar 45 lira 61 kuruşta, euro 53 lira 12 kuruşta. Bankalar arası piyasada işlemlerine devam ediyor. Ons altın da tabii bu gelişmelerle birlikte dalgalanan enstrümanlardan biri. Dünün aksine bugün geriliyor. 4500 dolara kadar geldi ons altın. %1'e yakın bir değer kaybı var 4510 dolarda. Az önce petrolü aktarmıştım. 103 dolarda seyrediyor. İçeride hemen bakalım gram ve çeyreğe. Gram altın 6600 liraya doğru geri çekilmişti. Oraya çok yakın. Çeyrek altında 10.827 lirada işlem görmekte. Evet, Kurban Bayramı'nı artık geri sayıyoruz. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre %30 ila 37 arasında arttığını söyledi. Maliyet kalemlerindeki fiyat yükselişine dikkat çekti.
3: 2026 yılında büyükbaş kurbanlıkların fiyatlarının hayvan başına 120 bin lira ile 450 bin lira, küçükbaş hayvanların ise 15 bin lira ile 45 bin lira arasında değişmesi bekleniyor. Geçen yıla göre fiyat artışı büyükbaş hayvanlarda %36.9, küçükbaş hayvanlarda ise %29.3 olarak gerçekleşti.
4: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yem, nakliye ve işçilik gibi kalemlerdeki maliyet artışlarının kurbanlık fiyatlarına yansıdığını söyledi.
3: Geçen yıl tonu 3733 lira olan sabanın fiyatı %106.3 artışla 7768 lira. 12.835 lira olan besi yeminin fiyatı %37.7 artışla 17.670 liraya çıktı.
4: Bayraktar, bayramda 750 bin büyükbaş ve 2.507 bin küçükbaş olmak üzere 3.300 bin kurbanlık kesilmesinin öngörüldüğünü söyledi. Kasaplara da yaklaşık 8,2 milyar lira ödenmesi bekleniyor.
3: Büyükbaş hayvanlarda yalnızca kesim, yüzme ve dörde bölme işlemleri için 10 bin lira ile 15 bin lira arasında, detaylı parçalama işlemleri için ise 15 bin lira ile 20 bin lira arasında ücret alınıyor. Küçükbaş hayvanlarda ise kesim ücretleri 1500 lira ile 2500 lira arasında değişiyor.
1: Evet, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Haftaya çarşamba günü bayramın ilk günü. Bayramda kurbanlık kesimi nedeniyle marketlerde et fiyatları genellikle ya düşer ya da sabit kalır. Yani genellikle Ramazan öncesinde et fiyatlarında bir düşüş görülür. Bayram sonrasında tekrar artışa geçer. Peki bu kez durum ne, soracağız. Ankara Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Akbulut yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Merhabalar Belen Hanım, hoş buldum. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Şimdi bayram öncesi et fiyatları ne durumda diye sormak istiyoruz. Kurban satışı fiyatları etkiledi mi?
5: Her sene zaten biz bununla karşılaşıyoruz. Az önce sizin de değindiğiniz gibi. Kurban bayramına yakın hem vatandaşımızın kırmızı ete olan talebinin düşmesi sebebiyle fiyatlarımızda bir miktar gerileme oluyor. Ancak bu devam edecek sürekli olan bir gerileme değil. Kurban sonrasında talebin geri yeniden aynı seviyeye gelmesiyle birlikte bugünkü seviyelerine biz fiyatların geri dönmesini bekliyoruz.
1: Bayram sonrası et fiyatlarının normale gelmesini bekliyoruz dediniz ama tabii yılbaşından bu yana ve son bir yılda baktığımızda özellikle kırmızı et tarafında ne kadarlık bir artış oldu? Bunu da bir sizden öğrenmiş olalım.
5: Geçen yıla baktığımız zaman kırmızı et fiyatlarında zaten geçen ay İstatistik Kurumu da gıda enflasyonunu açıkladığında sadece geçen ay için geçerli olmak üzere kırmızı et fiyatı en fazla yükselen gıda fiyatlarının arasındaydı. Yalnız burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Bu en fazla artan her ay başka bir gıda maddesi oluyor. Kırmızı ette de bir iki aylık fiyat artışı olmadığı zaman üçüncü ayda bu fiyat artışı toplam son iki aydaki fiyat artışını bir ayda biz karşılaşmış oluyoruz. Bu yüzden geçen ay yüksek bir artışla karşılaştık. Ama yılın totaline baktığımız zaman %45 civarında kırmızı et fiyatında bir artış var yılın bu dönemine kıyasladığımız zaman ki bu da ülkemizin karşı karşıya olduğu enflasyon oranıyla baktığımızda ve üreticinin de karşı karşıya kaldığı maliyetleri de göz önüne aldığımızda ki bunu da üreticimizi korumak anlamında illaki fiyatın oluşumunda göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Özellikle canlı besilik hayvan materyalindeki fiyat artışından dolayı biz kırmızı et fiyatındaki artışlarla karşılaşıyoruz.
1: Aslında ilginç bir noktayı temas ettiniz. Yani bir ay, ikinci ay zam yapılmıyor belki ama üçüncü ay bunların tamamını kapsayacak şekilde zam mutlaka geliyor dediniz. Peki bunu tetikleyen ne oluyor? En çok hangi kalemlerde maliyetler artıyor? Geçen ay en çok fiyatı artan ürünler arasında olmasında örneğin savaşın bir etkisi var mı? Özellikle ithal ürünlerde, yemde örneğin bir artış oldu mu? Nasıl etkiledi savaş?
5: Belen Hanım, bizim ülkemizde kırmızı et üretim maliyetinin ana iki unsuru var. Bunlardan birincisi yem maliyeti, ikincisi de canlı hayvan işletmeye giriş maliyeti. Bu Hürmüz Boğazı'ndaki son olaylardan ötürü biliyorsunuz hem yakıtta hem de uluslararası nakliyede aşırı bir fiyat artışıyla karşılaştık. Ve bizim yem sektörümüz protein kaynağının çok büyük bir kısmını ithalatla karşılıyor. Buradaki artışlar tabii ki bizim yem sektörümüzde de fiyat artışları olarak karşımıza geldi. Ancak kırmızı et üretiminin maliyet artışındaki ana unsur yem fiyatlarının artmasına rağmen hala bizim besilik hayvan materyali yani bizim işletmelerimize aldığımız 6 ila 8 aylık erkek hayvan maliyetinin artışı asıl bizim ana maliyet noktamızı şu anda oluşturuyor. Tarım Bakanlığımız da buradaki daralmayı gördüğü için bundan hemen hemen 7-8 ay önce yeni politikalar gündeme getirdi. Mesela kırsalda bereket hayvancılığa destek gibi etçil ırkların da ülkemizde üretilmesinin önünü açtı ve bu noktada sektöre hem örnek oluyor hem de teşvikler veriyor. Ancak bizim hayvan varlığımızdaki üretimimizi arttırmamız için bir dişi hayvanın 9 ay gebelik, buzağının da 18 ay büyüme ve beslenme sürecini göz önüne aldığımızda bugün her şeyi biz doğru yapsak bile bu üretimin reyonlarımıza kırmızı et olarak gelmesi minimum 27-28 aylık bir süreç alıyor. O yüzden bugün alınan doğru kararların bile biz meyvesini en erken 27-28 ay sonra yiyeceğimiz için burada bizim özellikle burada karar alıcı mevkilerden üreticiler olarak beklentimiz hem enflasyonla mücadelenin devam etmesi hem de üreticinin maliyetinin altına satış yapmasının önüne geçilmesidir. Bakanlığımız da bu noktada hassas. Bunlar gerçekleştirildiği sürece son iki yılda da İstatistik Kurumu hayvan varlığındaki düşüşü de açıkça ortaya koydu. Yalnız biz bir projeksiyonla yeniden üretimimizi arttıracağımıza inanıyorum. Bu noktada da umutluyum.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz. Biz de verdiğiniz bilgiler için Ankara Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Akbulut'la konuştuk. Genelde Kurban Bayramı öncesinde kırmızı et fiyatlarında bir düşüş oluyor et bollaştığı için. Ama ardından tekrar fiyatlar yükseliyor dedi ve son ay özellikle yem fiyatlarındaki artışla birlikte savaşın etkisini fiyatlarda gördüklerini bizlere aktardı. Devam edelim. Savaşın tek etkisi elbette maliyetler üzerinde değil, işsizlik üzerinde de olumsuz etkileri olacak. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, Orta Doğu'daki savaşın küresel işsizliği artıracağını öngördü. Örgüte göre işsizlik oranı 2026'da 0,1 puan, 2027'de ise 0,5 puan artacak.
4: İran savaşı işsizliği artıracak. Uluslararası Çalışma Örgütü İDO, artan enerji maliyetlerinin, aksayan ulaşım yollarının, tedarik zinciri baskısının, zayıflayan turizm ve göç kısıtlamalarının küresel iş gücü piyasalarını olumsuz etkilediğini belirtti. İDO'nun hazırladığı yeni raporda tam sonuçların ortaya çıkması zaman alacak olsa da şokun halihazırda birçok kanaldan yayıldığı ifade edildi. Bu baskının kademeli olarak artmasının beklendiği kaydedildi. Rapora göre işsizlik oranı 2026'da 0,1 puan, 2027 yılında ise 0,5 puan artacak. Bu da 2026 yılında ilave 5 milyon, 2027'de ise 20 milyondan fazla işsiz anlamına geliyor. Raporda yer alan bir başka tespit ise petrol fiyatlarındaki yükselişin kalıcı olması halinde reel iş gücü gelirlerinin 2026'da %1,1, 2027 yılında ise %3 oranında düşebileceği oldu. Bu da iş gücü gelirlerinde sırasıyla yaklaşık 1,1 trilyon ve 3 trilyon dolar kayba denk geliyor. Raporda şokun istihdama uzun süreli etkiye yol açmasını önlemek için alınacak tedbirlere de değinildi. Kayıt dışı çalışanlar, göçmen işçiler, mülteciler ve küçük işletmeler başta olmak üzere en çok etkilenen işçileri ve işletmeleri kapsayacak şekilde politikalar geliştirilmesi gerektiği belirtildi.
1: Türkiye'de güneş ve rüzgar enerjisinden üretilen elektrik, Nisan'da ilk kez kömürden üretilen elektriği geride bıraktı. Elektrik üretiminde tarihi bir eşik aşıldı. Nisan'da toplam üretimde yenilenebilir enerjinin payı %71'e ulaşarak son yılların en yüksek seviyesine çıktı. Rüzgar enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payı %9,7, güneş enerjisinin payı %13,1 oldu. Böylece iki kaynağın toplam payı %22,8'e ulaşarak Türkiye tarihinde ilk kez kömür santrallerinin %21'lik payını geçti. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX halka arz olmaya hazırlanıyor. Şirket resmi başvurusunu yaptı. SpaceX halka arz sürecini başlatmak amacıyla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na başvuruda bulundu. Şirket halka arz olduktan sonra Nasdaq Teknoloji Endeksinde işlem görecek. SpaceX'in borsaya açılması ABD piyasalarının ilk trilyon dolarlık halka arzı olacak. İlk işlem tarihinin ise 12 Haziran olması bekleniyor. Halka arz sonrası Musk'ın kişisel servetinin 1 trilyon doları geride bırakarak onu dünyanın ilk trilyoneri yapabileceği öngörülüyor. Adana'da karpuz hasadı başladı. Karpuzun şu an tarlada kilosu 25 liradan satılıyor. Hasat sürdükçe fiyatın düşmesi bekleniyor.
6: Adana karpuzumuz.
4: Adana'da karpuz hasadı başladı. Türkiye'nin karpuz üretiminin yaklaşık 1/4'ü Çukurova'da gerçekleştiriliyor. Bu yıl bölgede yaklaşık 110 bin dekar alanda karpuz ekimi yapıldı. Toplam 607 bin ton rekorte bekleniyor.
7: Yani geçen yıla göre %15-20 bu sene karpuz ekimi az. Ve şu an yurt dışından çok talep var, istek var. Ama Mayıs ayı da yağışlı geçtiği için bir hafta 10 gün daha yağışlı gözüküyor. Yağışın etkisiyle hasat biraz gecikecek.
4: İlk olarak sahil kenarında yetişen karpuzlar toplanıyor. Haziran ortası gibi ova genelinde hasat başlayacak. Şu an karpuzun tarlada kilosu 25 lira. Ürün bollaştıkça fiyatın ucuzlaması bekleniyor.
7: Zaten burada üreticinin maliyeti bir dönemi 15 lira. Zaten 15 liranın üstünde olursa hani çiftçimiz buradan para kazanacaktır.
8: Güzel yani şu anlık fiyatlar da iyi. Verim de normal yani bugünkü turfanta olayına göre. Geçtiğimiz yıl daha iyiydi. Bu yıl biraz zayıf ama ilerleyen zamanlarda bayramdan sonra iyi olur inşallah.
1: Az önce son dakikada da ilettik. Bayram tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollarla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak. Buna tabii büyük şehirlerdeki toplu ulaşımı da eklemek gerekiyor. 26-30 Mayıs tarihleri arasında bu geçişler ücretsiz olarak yapılacak bayram dolayısıyla. Finans Kafayı burada sonlandırıyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
9: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
12: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
13: Lösev hayat verir.
14: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
15: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
16: Ben QNB'ye geçiyorum.
17: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
18: Donuyoruz Yüksel abi.
17: Bu havada.
18: İnternette donuyoruz.
17: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
19: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
20: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
21: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
19: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
22: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
17: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
23: Reklam.
24: Kim buldu, nasıl buldu?
25: Mezarda yaşam belirtisini ölçen buluşlar var mı?
24: Hem de pek çok buluş var. Batılı kültürlerde ölüleri gömmek, yüzyıllardır süren basit bir işlem gibi görünüyor. Aslında o kadar basit değil. 19. yüzyıl İngiltere'sinde mezarlardan ceset çalıp tıp fakültelerine satan mezar soyguncuları önemli bir sorundu. Edward Leary Bridgman, 1818 yılında bu soruna çözüm olduğu düşüncesiyle dökme demirden tabut icat etti. Ama çok geçmeden bu tabutun balyoza dayanıklı olmadığı anlaşıldı. 19. yüzyıl ortalarında ise ölmeden gömülenler gibi bir sorun ortaya çıktı. Amerikan Patent Bürosu bu amaçla yaşam belirtileri başlığında yeni bir patent sınıfı oluşturdu. İlk patenti Amerikalı mucit Frank Wester 1868 yılında aldı. 1900'e gelinceye kadar bu sınıftaki patentler 24'e yükseldi. İcatlar, gömülen kişinin kendine geldiğinde toprağın üstündekilere yaşadığını çeşitli yollarla duyurma iddiasındaydı. Avusturyalı Kurt Redden buluşu, tabutun içinde yaşam belirtisi varsa hava akımıyla elektrikli zilin çalmasını sağlıyordu. Polonyalı Michael Carnicki'nin buluşu da tabuttan dışarıya bayrak sallamayı, hava borusuyla nefes almayı, konuşma borusuyla ses duyurmayı, lamba yakmayı sağlayan bir dizi mezar aksesuardan oluşuyordu. Ölülerini gömmek yerine yakanlar içinse İtalyan mucit Brunetti 1869 yılında fırın icat etti. Ölülerin yakılmasından sonra küllerin savrulması ritüeli ise Vatikan'ın son kararıyla tarihe karışacak mı, zaman gösterecek. Vatikan, İsa ile yükselmek için adıyla yeni bir rehber yayınladı. Ölenlerin küllerinin de gömülmesi gerektiğini duyurdu. Kim buldu, nasıl buldu?

0: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: 2026 Türkiye'nin bol yağış aldığı bir yıl. Nisan ayında Akdeniz ve Güneydoğu'da yağışlar %90 arttı. Akdeniz bölgesinde son 24 yılın, İç Anadolu bölgesinde ise son 23 yılın en yüksek yağışı kaydedildi. İstanbul'sa aksine Nisan ayında en az yağış alan il oldu. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 15.
3: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de Öğle Bülteni Kuşağı'nda son saat dilimiyle karşınızdayız. Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Ulaştırma Bakanlığı açıkladığı ayrıntıları Sibel Can aktaracak bize. Sibel.
4: Karayolları'nda yayınlandı. Bayram tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar ücretsiz olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde de yine ücret alınmayacak. 26 Mayıs tarihinden 31 Mayıs'a kadar bu ücretsiz karayollarından geçiş, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollarından geçiş ücretsiz olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde yine 26 Mayıs ve 31 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz olacak. Şimdi 27 Mayıs çarşamba gününden 30 Mayıs cumartesi gününün bitimine kadar da Başkentray, Marmaray, İzban, Sirkeci, Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe İstanbul Havalimanı, Arnavutköy metro hattı seferleri ve belediyelerle bunların kurdukları birlik müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.
3: Sibel Can aktardı. İçişleri Bakanlığı asayiş, trafik, yangın ve afet ihbarlarını tek çatı altında topluyor. Hayat 112 acil uygulamasının ayrıntılarını İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi anlattı. Hemen Ankara'ya dönelim. Mustafa Berber İçişleri Bakanı'nın verdiği mesajları aktaracak bize. Mustafa.
5: Ahmet Arpat, aslında bu uygulamayla birlikte 112 acil çağrı hattı bir uygulamaya dönüşmüş olacak. Yani telefonlardan ya da dijital ortamdan bu ihbarları tek bir çatı altından yapabilecek vatandaşlar. 30'a yakın ihbarın bu uygulama sayesinde, Hayat 112 acil sayesinde yapılabileceğini ifade etti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve şu ifadeleri kullandı. Bu uygulamadaki en büyük isteğimiz vatandaşımızın devlete en hızlı şekilde ulaşması. Bu sistemle 112 sadece sesli bir telefon hattı olmaktan çıkardık dedi. Peki uygulama nasıl çalışacak? Asayiş, trafik, yangın ya da uyuşturucuyla mücadele gibi suçların da yer aldığı pek çok başlık bu uygulama içerisinde yer alıyor. Ve bir ilk yardım ihbarında bulunmak istediğinizde adres tarif etme telaşı ortadan kalkacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu uygulamayı bu şekilde tanımlıyor ve dilenirse daha önceden yazılmış bir adres işaretlenebilir ya da hemen haritadan bulunduğunuz konumu işaretliyor uygulama size. Bulunduğunuz konumu hassas bir şekilde işaretliyor. Sizler de bir fotoğraf ya da 10 saniyelik video yükleyerek altına da ihbarı kısa bir şekilde özetleyerek ihbarınızı oluşturmuş oluyorsunuz ve böylece doğrudan 112 acil çağrı merkezinin bulunduğu hattı aramak yerine doğrudan ihbarınızı oluşturmuş oluyorsunuz. Peki bu fotoğraf ve video ne için önemli? Aslında olası bir durumda, yani bir acil yardım durumunda ekiplerin olay yerine gitmeden önce durumu analiz etmesini sağlıyor ve ihtiyaç duyulan malzemeyle, yani tam teşekküllü olarak o bölgeye ulaşılmasını sağlayacak. Yine asayiş olayları bu şekilde olacak ama dikkat çeken başlıklardan bir tanesi afetler ve deprem. Örnek verecek olursak, yaşanan 2023'teki depremden örnek verecek olursak, enkaz altında kalan pek çok vatandaş sosyal medya üzerinden yardım isteme çağrısında bulunmuştu. Ancak bu uygulamayla birlikte artık yeni bir dönem başlamış olacak. Ve enkaz altında kalınması durumunda uygulamadan enkaz altında kaldığınızı işaretleyebileceksiniz ve böylece size yardım gelmiş olacak, bir ihbarda bulunmuş olacaksınız. Sadece ihbarda bulunmayla kalmayacak uygulama, aynı zamanda uygulama içerisinde yer alan düdük sesi, alarm sesi ya da Morse alfabesiyle iletişim kurma gibi pek çok iletişim kaynağı da size sağlanmış olacak. Bu neden önemli? Çünkü olası bir afet durumunda telefon hatlarında yoğunluk nedeniyle ulaşamama gibi bir durum söz konusu oluyor. İşte bunun önüne geçilmiş olacak ve sadece internet altyapısıyla veri tabanı sayesinde bu ihbarlarda bulunulmuş olacak. Tabii bir deprem bölgesindesiniz ama enkaz altında kalmadınız. Yakınlarınız size ulaşamıyor. O zaman da uygulama üzerinden güvendeyim seçeneğini işaretledikten sonra güvende olduğunuzun bilgisi yakınlarınıza, daha önce sistem üzerinden işaretlediğiniz yakınlarınıza SMS ya da bildirim olarak ulaşacak. Hasar tespiti, barınma durumu gibi talepler de yine bu uygulama üzerinden iletilebilecek. 112 acil çağrı merkezi yerine Hayat 112 acil üzerinden bu bildirimler yapılmış olacak. Okullar için yine önemli bir uygulama içerisinde önemli bir sekme var. Öğretmenler acil koduyla İhbarda bulunabilecekler okulda yaşanan olası bir olumsuz durum için ve bu uygulama, bu sekme sadece öğretmenin okulda bulunduğu zamanda, yani o bölgede, o konumda bulunduğu zamanda ihbarda bulunmasına imkan sağlamış olacak ve böylece hızlı bir şekilde müdahale gerçekleşmiş olacak. Yine KADES uygulaması da bu sistem içinde olacak. Sadece KADES bu sistemde yer almayacak. Aynı zamanda akıllı saat kullananlar da KADES'i doğrudan akıllı saat üzerinden kullanabilecekler. Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin Türkiye genelinde %81'inin toplandığını söyledi. Ancak bu uygulamayla yine sahipsiz sokak hayvanları ve uyuşturucu satıcılarına ilişkin ihbarlarda da bulunabilecek. En önemli başlıksa şu, son olarak bunu belirtelim. Bu uygulamada radar noktaları ya da polis uygulama noktalarını görebileceksiniz. Yani bir konum oluşturduğunuzda gideceğiniz noktaya gidene kadar kaç tane radar var ya da kaç tane polis uygulama noktası var, bu görülebilecek ama uygulama noktalarının konumu gösterilmeyecek.
3: Mustafa Berber aktardı. Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle oluşan taşkın riski sürüyor. İlçeye bağlı 15 mahalle ve köy boşaltılmıştı. Bölgedeki son duruma bakacağız. NTV ekibinden Erces Ren yayın için hazır. Yanında da Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu var. Erce.
6: Tokat'ta geçtiğimiz hafta Perşembe gününden itibaren aralıklarla devam eden sağanak yağış ve havanın ısınması sebebiyle dağlarda, tepelerde eriyen karların da birleşmesiyle Almus Barajı son 33 yılın en yüksek doluluk seviyesine ulaştı. %100 tam kapasite dolu duruma geldi. Tabii bu durumda Yeşilırmak Nehri'ndeki taşkın riski ihtimalini beraberinde getiriyor. Şimdi hem son durumu, hem risk durumunu, hem de alınan önlemleri konuşmak üzere Tokat Belediye Başkanı

0: köprüsünün bulunduğu lokasyondayız. Bir 10 santim yükseldi su. Yani biz buradan akışı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Tokat merkezde kritik bir durumun olmadığını öngörüyoruz. Tabii ilerleyen saatlerde biraz da tabii meteorolojinin de bize her gün an ve an bilgi veriyor, paylaşıyor bizimle. Eğer bir yağış olmazsa, bu şekilde devam ederse hani belli birkaç santim daha yükselip Tokat merkezden akışı sağlamış olacağız. Ama tabii öngöremediğimiz hususlar olduğunu da bilerek hareket ediyoruz. Nedeni de şu, çünkü en kötü senaryoya göre hareket etmek zorundayız. İşte merkeze bağlı özellikle ÇEDAŞ köprümüz, hem gidiş hem geliş çok da yoğun bir köprüydü burası. Çünkü itfaiye binası ve devlet hastanesinin bulunduğu lokasyonda burayı kontrollü bir şekilde devlet su işlerimizi, zırhlı idaresi ve belediye ekiplerimizin de istişareleri sonucunda yıktık. Yeni sanayi sitesinde de çok alçak bir köprümüz vardı. 2016 yılında yapılmış bir köprüydü. Bu da 2013 yılında yapılmış bir köprü. Standartlara çok uygun değildi. O köprüyü de kontrollü bir şekilde yıktık. Tokat merkezde yani sıkıntı yaratabilecek iki köprümüzü devlet su işlerimizin desteğiyle yani daha güvenli bir hale getirdik. Tabii suyun debisi artıyor, yüksekliği artıyor. 10 santim az değil. Ama ben Tokat merkezde endişe uyandıracak bir durumun şu aşamada olmadığı kanaatindeyim. Ama biz her ihtimale karşı sadece köprüleri yıkmadık. 1,5 kilometre setteler oluşturduk, mentler oluşturduk. Karşı tarafta da göreceğiniz gibi kum torbalarını dizdik. Özellikle devlet hastanesi bizim için çok önemli. Tokat'ın belli başlı lokasyonlarında da iş makinelerimizle özellikle köprü ağızlarında bekliyoruz. Bu süreç inşallah hızlı bir şekilde atlatılacak. Öyle umut ediyorum.
1: Efendim, iki adet köprünün yıkıldığını söylediniz. Nehrin akışını engellememesi amacıyla veya risk oluşturduğu için birçok noktada setler oluşturulduğunu görüyoruz, barikatlar oluşturulduğunu. İlçelerde yine nehir kenarında buradaki gibi barikatlar oluşturuldu. Toplantılar yapıldı AFAD'la, valilikle ve yerel yönetimlerde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'yle. Alınan önlemleri aldınız, anlattınız. Peki alınacak başka ne gibi önlemler var? Nasıl bir öngörünüz var?
0: Şu aşamada aslında sağ olsun başta İçişleri Bakanlığımız ve bağlı bulunan kurum AFAD. AFAD Başkanımız buradaydı. Tarım Bakanlığımızın yetkilileri, Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz ve Genel Müdür Yardımcılarımız, bölge müdürlerimiz buradaydı. Tarım Bakanlığımızın kıymetli yetkilileri buradaydı. Baştan beri çok programlı ve çok sistematik bir şekilde planlandı her şey. Gerçekten bütün birimler, yani valilik, özel idare dediğim gibi başta olmak koşuluyla belediye, işte Turhal Belediyesi, diğer belediyelerimiz özveriyle çalıştılar ve yapılabilecek tüm önlemler alındı, baştan alındı. Zaten siz de bunları görmüşsünüzdür, şahit olmuşsunuzdur. Bundan sonraki süreci bekleyeceğiz hep beraber. Ama dediğim gibi yani birçok personel hala burada. Belediye ekipleri, özel idare, AFAD, işte devlet su işlerimizin ekipleri buradalar, sağdalar. Yani çok sıkıntılı bir durum olduğunda müdahale etme noktasında da makine, ekipman ve teçhizat konusunda da hazırlar. Ben büyük bir endişenin olmayacağı kanaatindeyim. İnşallah bu sıkıntıyı hızlı bir şekilde bertaraf etmiş olacağız. Ama az önce de ifade ettim. Devlet kurumları her şeyin en kötüsüne göre hareket ederler. Baştan beri de ona göre bir programlama yapıldı. Bugün de AFAD'da, AFAD Başkanımız ve Sayın Valimizin başkanlığında toplandık. Devlet Su İşlerimiz Genel Müdürümüz de oradaydı. Kıymetli genel müdürlerimiz de. Hepsinin öngörüsü bu. Biz her türlü riske karşı bütün önlemlerimizi aldık. Önlemler konusunda içimiz rahat. Ama nihayetinde bu bir doğal felaket. Hani neyle karşılaşacağımız noktasında da zaman gösterecek.
1: Çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza konuk olduğunuz için. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu yayın konuğumuzdu. Tokat'ta alınan önlemleri anlattı. Birçok noktada nehrin kenarında setler oluşturulduğunu söyledi. İki tane köprünün yıkıldığını ifade etti. Devlet kurumlarının her türlü olumsuz senaryoya karşı önlem alması gerektiğini ve bu noktada hem yerel yönetimlerle hem İçişleri Bakanlığı'yla hem de Tarım ve Orman Bakanlığı'yla gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.
2: Erces İren aktardı. İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Serenay Sarıkaya, şarkıcı Tantaşçı, Berkay Şahin, Mabel Matiz ve Blok 3'ün bulunduğu 25 kişi için gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu kullanımını

0: olaylaştırdığı veya kullandığı iddia edilen kişilere yönelik işlem başlatıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ve Muğla'da toplam 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Onur Tuna ve Berkay Şahin'in de bulunduğu ünlü isimler gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ise yurt dışında olduğu belirlendi. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili 8 yıl sonra 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir'de 2018 yılında şantiyede ölü bulunan emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın dosyası Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nce yeniden açıldı. Soruşturma kapsamında İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü ile birlikte toplam 13 emniyet mensubu ve Dorukhan Büyükışık'ın ölü bulunduğu inşaatın sahibi de yer alıyor. Hatay'da gece saatlerinde etkili olan sağanak can aldı. Bir ev toprak kayması nedeniyle çöktü. Bir araç dere yatağına düştü. Her iki olayda da iki kişi hayatını kaybetti. Bölgeye dönelim. Detayları DEHA muhabiri Anıl Atar'dan alacağız. Anıl.
1: Sizin de söylemiş olduğunuz gibi gece saatlerinde Hatay'da etkili olan sağanak sele dönüştü ve burada kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi ve iki kişinin canına mal oldu. Biz de şu anda Asi Nehri kıyısındayız. Kameraman arkadaşım Yaşar Serintürk'le birlikte sabah saatlerinde sağanak etkisini yitirdi ve bölgedeki ekipler temizlik ve su tahliye çalışmalarına başladı. Bulunduğumuz noktada 6 Şubat depremlerinin yaraları sarılıyor. Bir yandan da selin arkasında bıraktığı izler temizleniyor diyebiliriz. İşte şu anda yanında bulunduğumuz Asi Nehri'nin debisi yükseldi. Ve yer yer taşkınlar meydana geldi. O noktalardan biri Samandağ Defne çevre yoluydu. Orada da çökme meydana geldi ve bu sırada seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Otomobilin sürücüsü ne yazık ki olay yerinde hayatını kaybetti. Yine Antakya ilçesindeki bir evde toprak kayması sebebiyle çöktü. Enkazda arama çalışması yapan ekipler 15 yaşındaki bir çocuğun cansız bedenine ulaştı. Aynı enkazdan çıkarılan 3 yaralı da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı geçtiğimiz saatte bölgedeki temsilcilerle bir toplantı gerçekleştirdi. O toplantıdaki detaylardan da bahsedelim. Hatay'da dünden bu yana metrekareye 157 kilogram yağış düştü. Bu da aslında sağanağın ne kadar etkili olduğunu gözler önüne seriyor diyebiliriz. Yine haber merkezine 1044 ihbar yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda ilgili afet kurumları gelen ihbarlara 374 ekip, 498 araç ve 1230 personelle müdahale etti ve müdahale etmeye devam ediyor. Yine kent genelinde 29 bin dönüm alanda tarım arazisi zarar gördü. Bunu söyleyelim. Ekiplerin hem konut ve iş yerlerinde hem de tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına başladığını söyleyebiliriz. Şu bilgi de paylaşıldı. Hatay'da kent genelinde yağışların bugün de kuvvetini azaltarak süreceğinin beklendiğini söyleyelim. Bu kapsamda Samandağ'da tüm okullar eğitim öğretime bir gün ara verdi. Antakya'da da yine selden etkilenen bölgelerdeki 5 okulda eğitim öğretime bir gün ara verildi diyebiliriz. Dediğim gibi Antakya, Samandağ, Defne ve Reyhanlı'da sel nedeniyle yaşamın olumsuz etkilendiği ve iki kişinin can verdiğini söyleyelim ve sözü yeniden size bırakalım Ahmet.
0: Kocaeli Dilovası'nda 7 kişinin öldüğü kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin davada ikinci duruşma görüldü. Bir kişi daha tutuklandı. Yaralanan 17 işçi mahkemedeki ifadesinde sigortasız çalıştırıldıklarını söyledi. Koruyucu ekipmanımız yoktu diye konuştular. Ölenlerin yakınları sanıkların en ağır cezayı almasını istiyor.
2: Fabrikadaki 2,5 yıllık çalışma süremde iş güvenliği eğitimi almadım. Koruyucu ekipmanımız da yoktu. Kocaeli Dilovası'nda 7 kişinin öldüğü kozmetik fabrikasında çalışan 17 yaşındaki Zeynep Hüseyin mahkemede bu ifadeyi verdi. Fabrikada hayatını kaybeden işçilerin aileleri sanıkların olası kasta öldürme suçundan ceza almasını istedi.
3: En ağır cezayı, gerekirse idam olsun. Bu adalet sağlansa adalet bekliyorum devletimizden.
4: Kimin imali varsa, kimin suçu varsa Ben ağır ceza almalarını istiyorum.
2: Davanın ikinci duruşmasında patlamadan yaralı kurtulan çocuk işçinin ifadesi alındı. Sigortasız çalıştırıldığını söyleyen Zeynep Hüseyin, bazen geceleri de işe gittiğini anlattı. Fabrikada yangın merdiveni olmadığını da belirten işçi, patlamanın olduğu gün kapıya yakın olduğum için kurtuldum diye ifade verdi. Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine firari olarak aranan ve duruşmaya katılan nakliyeci Abdurrahman Bayatlı, suçluyu kayırma suçundan tutuklandı.
3: Her gün ben ölüyorum. Bayram geldi. Babam nerede? Hayallerim vardı. Ona sebep oldu.
2: Kozmetik firması yetkilileri İsmail Oransal, ağabeyi Altay Adi Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında olası kasta öldürme suçundan 7'şer kez müebbet hapis cezası isteniyor. Aralarında kamu görevlerinin de olduğu diğer sanıklar için 2 yıldan 22'şer yıla kadar hapis talep ediliyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran konusunda salı günü yaptıkları telefon görüşmesinin gergin geçtiği yönünde iddialar var. İki İsrailli kaynağa göre iki lider telefonda bundan sonra nasıl ilerleneceği konusunda fikir ayrılığına düştü. Amerikan haber sitesi Axios görüşme sonrası Netanyahu'nun çok öfkelendiğini yazdı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, salı günü zorlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Netanyahu'nun kafasından adeta ateş çıkıyordu. Bu iddiayı gündeme getiren Amerikan haber sitesi Axios. Axios haberini 3 kaynağa dayandırdı. Trump'ın telefonda Netanyahu'yla uzun ve zorlu bir görüşme yaptığı belirtildi. Trump, Netanyahu'ya arabulucuların Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın imzalaması için bir niyet mektubu üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bu mektupla savaşın resmen sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın nükleer programı gibi konularda 30 günlük bir müzakere dönemi başlatılması hedefleniyor. İki İsrail kaynağı göre iki lider telefonda bundan sonra nasıl ilerleneceği konusunda fikir ayrılığına düştü. İsrail'in Washington Büyükelçisi Amerikan Kongre üyelerine Netanyahu'nun bu görüşmeden endişe duyduğunu söyledi. Axios, Netanyahu'nun müzakerelerin sürdürülmesine sıcak bakmadığını ve İran rejimini zayıflatmak için kritik altyapının hedef alınacağı askeri operasyonlara yeniden başlamayı istediğini yazdı. İsrail'li bir kaynak, Netanyahu'nun Trump'la yüz yüze görüşmek üzere önümüzdeki haftalarda Washington'a gitmek istediğini söyledi. Trump'ın gazetecilere İran'la ilgili yaptığı açıklamalarda Netanyahu ne istersem onu yapacak demesi ise dikkat çekti.
5: O iyi biri, ne istersem onu yapacak. Çok çok iyi bir adam ve bana göre harika bir adam. Unutmayın, o bir savaş dönemi başbakanıydı ve bence İsrail'de ona iyi davranılmıyor.
2: Axios, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek için Katar ve Pakistan'ın bölge ülkelerinin de desteğiyle yeni bir metin üzerinde çalıştığını da yazdı. Son birkaç gündür görüş ayrılıklarının azaltılması için yürütülen çabalara Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır'ın da destek verdiği belirtildi. Nihai metin üzerinde görüşmek için Katar'ın da bu hafta başında Tahran'a heyet gönderdiği vurgulandı.
0: ABD-İran hattında bir yandan ateşkes için diplomasi görüşmeleri, bir yandan da askeri gerilim sürüyor. İran, ABD'nin yeni anlaşma teklifini inceliyoruz dedi. ABD güçleri de Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı deldiği iddiasıyla bir İran tankerine operasyon düzenledi. İran bu hamleyi korsanlık olarak niteleyerek Hürmüz'den geçişler için yeni bir boğaz otoritesi kurduğunu ve artık buradan izin alınması gerektiğini duyurdu.
6: İran, ABD'nin yeni anlaşma teklifini incelediklerini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ABD'nin görüşlerinin kendilerine iletildiğini ve şu anda bunları inceleme aşamasında olduklarını söyledi. Bekai, ABD'ye karşı güçlü ve makul şüpheler olmasına rağmen İran'ın ciddiyetle ve iyi niyetle müzakerelere devam ettiğini ifade etti. Ayrıca İran'ın kırmızı çizgilerinin bir kez daha altını çizdi. Lübnan cephesi dahil tüm çatışmaların sona ermesiyle İran'ın yaptırım altındaki mal varlıklarının serbest bırakılması talep edildi. İki ülke arasında mesajlar Pakistan aracılığıyla taşınıyor. İran basını Tahran'ın 14 maddelik anlaşma önerisine karşı Washington'ın yanıt verdiğini duyurmuştu. Arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Tahran'da temaslarda bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Pakistanlı Bakan Muhsin Nakvi'yi kabul etti. Görüşmede müzakerelerin son durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Sosyal medyadan açıklama yapan Pezeşkiyan, İran'ı baskı yoluyla teslim olmaya zorlamanın bir yanılsamadan ibaret olduğunu ifade etti. İran devrim muhafızları da İran'a yönelik saldırganlık tekrarlanırsa, savaş bu kez bölgenin çok daha ötesine yayılacak uyarısında bulundu. Müzakerelerin tıkandığı Hürmüz Boğazı'nda ise askeri hareketlilik yüksekti. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, ABD ablukasını deldiği şüphesiyle İran'a ait bir petrol tankerine asker çıkardığı anlara dair görüntüleri paylaştı. Açıklamaya göre ordu mürettebattan rotasını değiştirmesini istedi, ardından Umman Körfezi'ndeki gemiyi serbest bıraktı. İran Dışişleri Bakanlığı uluslararası topluma çağrı yaptı. Açıklamada ABD'nin korsanlığına son vermesi için baskı yapılmalı denildi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğini tesis etmek amacıyla yeni duyurduğu Basra Körfezi Boğaz Otoritesi'nden de açıklama var. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda kontrollü deniz bölgesi oluşturulduğu savunuldu. Geçiş için haritalar paylaşıldı. Açıklamada Hürmüz'den geçiş yapılabilmesi için söz konusu kurumdan izin alınması gerektiği ifade edildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri eski Küba lideri Raul Castro'yu ABD vatandaşlarını öldürmeyi planlamakla suçluyor. 94 yaşındaki Castro ve bazı yetkililer hakkında iddianame hazırlandı. Açıklama ABD Adalet Bakanlığı'ndan geldi. Donald Trump'tan da Küba'ya dair yeni açıklamalar var. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
7: Önce Venezuela, sonrasında İran, acaba sırada şimdi de Küba mı var sorusu bir süredir gündemdeydi. ABD Başkanı Donald Trump aklımızda Küba var ifadesini kullandı. Eski devlet başkanı Raul Castro ile ilgili hazırlanan iddianame için çok büyük, önemli bir an ifadesini kullandı. Küba başarısız bir ulus. Onları bundan sonrasında ne bekliyor onu söyleyemem dedi. Orada bizden çok insan var dedi. CIA orada diye altını çizdi ABD Başkanı Donald Trump. Şimdi eski Küba lideri Raul Castro ile ilgili hazırlanan iddianamede Castro 1996'da iki uçağa yönelik gerçekleştirilen bir saldırıda Amerikan vatandaşlarının öldürülmesine yönelik komplo suçlaması getiriliyor. Raul Castro haricinde 5 kişinin daha adı geçiyor iddianamede. Bu Küba askeri uçakları iki sivil uçağı düşürmüştü o dönem 1996'da ve Raul Castro da o dönemde Silahlı Kuvvetler Bakanı'ydı. Hem uçağın imha edilmesi hem de 4 ayrı cinayet suçlamasıyla karşı karşıya bu iddianamede Raul Castro. ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche yaptığı açıklamada Raul Castro ya kendi iradesiyle gelecek mahkemeye çıkacak dedi ya da başka bir şekilde dedi. Askeri operasyonla mı o kısma ilişkin bir ayrıntı vermedi. O soruları Pentagon'a yönlendirin ifadesini kullandı. Küba hükümeti ise kategorik olarak eski lider Raul Castro'ya yönelik iddiaları reddetti. Şimdi tabii herkesin aklına Nicolas Maduro ve eşinin yakalandığı o Venezuela'da Amerika'nın yaptığı askeri operasyon akla geliyor. Ocak ayında yapılmıştı bu operasyon. Maduro hakkında da benzer şekilde bir iddianame hazırlanmıştı daha önce Amerika'da. Şimdi acaba Raul Castro hakkında aleyhinde hazırlanan bu iddianamede Castro'nun askeri bir operasyonla getirilmesine yönelik olarak acaba kullanılabilir mi sorusu gündemde. Yani askeri bir operasyona gerekçe olarak bu iddianame kullanılabilir mi sorusu gündemde.
0: Çoğu motokurye kaskını çıkarmadan, kimlik bırakmadan sitelere ve alışveriş merkezlerine giremiyor. Bu durumdan şikayetçi olan kuryeler İstanbul'da adliye önünde eylem yaptı.
2: Motokuryeler büyük sitelere ve alışveriş merkezlerine alınırken kimlik bilgileri isteniyor, kasklarını çıkartmaları talep ediliyor. Bu durumdan şikayetçi olan kurgeler İstanbul'da Çağlayan Adalet Sarayı'nda eylem yaptı.
8: Bize davranışları çok kötü. Bafını çıkar, kaskını çıkar, motorunu bırak, yürü vesaire. 500 metrelik, 400 metrelik mesafelere yürümek çok sıkıntı.
2: Motokuryeler AVM'lere ve sitelere girişlerde kimlik ve kask gibi eşyalarını alanlara yönelik suç duyurusunda bulunacaklarını da belirtti.
9: Umuma açık AVM'lere, sitelere ve bazı iş yerlerine alınmıyorlar. İçeri girerken çeşitli zorluklara tabi tutuluyorlar veya kimlikleri zorla alınıyor. Motorlarını ve ekipmanlarını bırakmaları isteniyor. Hiç kimse bir çalışanın kişisel verisini keyfi şekilde alamaz. Tüm kurye kardeşlerimiz için eşitlik ve adalet istiyoruz.
2: Türkiye'de 1 milyona yakın motosikletli kurye bulunuyor.
10: Kuryelerin yaşamış olduğu en büyük sorun bugün sitelerin içerisine kaskla veya kimlik belgesi ibraz edilerek veya hiçbir şekilde motosikletle içeri alınmaması. Bugün Trafik Daire Başkanlığı'nda da TÜİK raporlarında da motosikletli ölümlerin birçoğu motokuryelerden kaynaklanıyor. Bunların da en büyük sebebi stres ve zaman kaybı. Sipariş yetiştirme hızı.
2: Kurye Hakları Derneği'nin yayınladığı 2025 motokurye ölümleri raporuna göre 2025'te en az 44 motokurye çalışırken hayatını kaybetti.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
12: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
7: Tokat, Amasya, Sivas, Doğu Anadolu genelinde sağanaklar devam ederken dağlardaki karlar da erimeye başladığından dere taşkınlarına karşı tedbirli olunmalı.
12: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
11: Reklam.
13: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
14: Neova Sigorta.
15: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
16: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
17: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
18: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
19: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: reklam.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Pasif restorasyon gücü, doğanın insan müdahalesi olmadan ya da çok sınırlı müdahaleyle kendi kendini yenileyebilme kapasitesini ifade eder. Peki bu süreç ne zaman başlar? İnsan müdahalesi ne zaman olmalı? Profesör Doktor Doğanay Tolunay'a sorduk.
4: Burada bir şablon yok. Çünkü hani doğada iki kere iki dört etmiyor. Bu yanmış ormanın özelliklerine bağlı, oradaki ağaç türlerine bağlı. 2025 yılından örnek vereyim. Özellikle Batı Karadeniz'de hani Karabük, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Adapazarı gibi illerimizde yangınlar oldu. Buradaki ormanlarımız daha çok Karaçam ormanları gibi ya da Meşe ormanları gibi ormanlarımız vardı. Bu gibi ormanların yangın sonrasındaki de tekrar eski haline gelmesi çok daha zordur. Çünkü bu gibi ağaç türleri işte meşedir, kayındır, karaçamdır, sarıçamdır, göknardır gibi Karadeniz bölgesinde yayılış gösteren ağaç türleri yangın geçmişi olmadığı için yangınla evrilmemiştir. Yangına çok fazla uyum sağlayamamıştır. Karaçamı ayırt edebiliriz. Karaçam türü kalın kabukludur. Örtü yangını dedim. Sadece kuru otların yandığı yangına dayanıklıdır. Ama Karaçam ormanları yandıktan sonra ağaçlar tamamen yanarsa mesela burasını çok fazla dokunmayalım, kendi kendine bırakalım dediğimiz zaman burada tekrar orman oluşturamayabiliriz. Burada bilimsel açıdan oradaki doğal türlerle orman oluşturmaya yönelik örneğin tohum toplanıp yanmamış ormanlardan tohum atılması ya da o bölgeden elde edilmiş tohumlarla yetiştirilmiş fidanlarla ağaçlandırılması yapılması gibi seçenekler var. Ama Ege Akdeniz bölgesi gibi Kızılçam ve Maki bitki örtüsünün bulunduğu yerlerde farklı yaklaşımlar sergileyebiliriz. Örneğin Maki bitki örtüsünün olduğu yerlerde işimiz bir tık daha rahat. Eğer Maki varsa Makiler yangından 15-20 gün içinde çok şiddetli bir yangın değilse, çok şiddetli bir yaz kuraklığı yoksa, kökleri zarar görmediyse tekrar buradan sürebiliyor. Bunu çok örneğini gördük ama şunu da görmeye başladık. Örneğin geçen yıl Hatay'da bir 3000 hektar kadar Kızılçam ve Maki ormanı yanmıştı. Hem çok şiddetli kurak olması hem de yangının şiddetli olması nedeniyle Maki'nin sürmediğini yani sürgün vermediğini de gözlemledik. Bunda biraz iklim değişikliği de artık bizim alışık olduğumuz yaklaşımları etkiliyor. Buna göre stratejiler geliştirilmesi de gerekebiliyor. Ama işte genel olarak Maki bitki örtüsünün olduğu yerlerde herhangi bir müdahale yapmadan korursak birkaç ay içinde tekrar burada sürmeye başlıyor ve 3-5 yıl gibi kısa bir sürede yangın izlerini görmeyebiliyorsunuz. Kızılçam ormanlarında da yine eğer ormanlar genç değilse, üzerinde yeterince kozalak varsa, yangın şiddetli değilse burada da yanmış ağaçları keserek uzaklaştırıp üzerindeki kozalaklı dalları sererek alana oradaki tohumlardan yeniden orman kurulmasını sağlayabiliriz. Burada da sıkıntılarımız var. Çünkü hani çok şiddetli kuraklıklarda tohumlar yaz kuraklığı nedeniyle veya sonbahara uzayan kuraklık nedeniyle artık çimlenemeyebiliyor. Bunun örneklerini de görüyoruz. Bunun için örneğin o zaman B planı olarak ağaçlandırma planlanabilir, değerlendirilebilir ama ilk etapta yanmış ağaçların çıkarılması, kozalaklı dalların yanan alana serilerek tohumların yekmesak bir şekilde alana dağıtılması, yeterince tohum yoksa yine çevreden toplanmış, uzak yerlerden değil, çevreden toplanmış tohumların yanan alana serpilmesi şeklinde uygulamalar yapılması gerekiyor. Bazı yerlerde bu yapılıyor. Ve bu şekilde bir uygulamadan sonra Kızılçam ormanları herhalde bir 10-12 yıl içinde yaklaşık bir 6-7 metre boya ulaşabiliyor. Genç ormanlar kurulabiliyor. Yangın izleri kısmen de kapanabiliyor. Evet ama sadece 10-12 yıl içinde Kızılçam ağaçları giriyor ama buranı ya tekrar oradan gitmiş, yangın sırasında başka yerlere gitmiş canlı türlerinin buraya gelmesi en az 20-25 yıl sürebiliyor. Yani bu uzun bir süreç. Özetle bölgesel olarak ağaç türüne, bölgenin iklim özelliklerine bağlı olarak yapılacak uygulamaların değişmesi gerekiyor. Bu nedenle bir bilimsel yaklaşım gerekiyor. Yoksa hani aman ne bitki olursa olsun ya da hangi ağaç olursa olsun burada yeter ki ağaç olsun yaklaşımı biraz hani doğaya da zarar verebilir. İyi niyetli yaklaşımlar ama bu iyi niyetli yaklaşımların zararlı olabileceğini, örneğin doğaya işte çeşitli böceklerin ya da mantar hastalıklarının yayılmasına neden olabileceğini düşünmemiz ve burada mümkün olduğunca iklim, ekolojik özellikler, ağaç türüne özgü bilimsel yaklaşımlarla tahrip olmuş alanların, yanmış alanların restorasyonunu takip etmemiz, talep etmemiz gerekir ilgililerden.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
0: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Ocak 2023 ile Nisan 2024 tarihleri arasında Meşgul Şehir, İşgal İstanbul'unda Siyaset ve Gündelik Hayat 1918-1923 isimli bir sergi düzenlemişti. Geçtiğimiz günlerde enstitü yayınlarından aynı adla bir kitap yayımlandı. Daniel Joseph MacArthur Seal ve Gizem Tongo editörlüğünde hazırlanan kitap, araştırma, makale, kronoloji ve katalog bölümleriyle işgal altındaki İstanbul'un siyasal, toplumsal ve kültürel yaşamını konu ediniyor. Meşgul Şehir, söz konusu dönemi diplomatik kararlar ve askeri gelişmelerle sınırlamadan, kentin gündelik ritmini, toplumsal gerilimlerini ve kültürel hareketliliğini de görünür kılan bir çerçevede sunuyor. Protestolar, grevler, baskınlar, yardım ağları, basın yayın faaliyetleri, konserler, sergiler ve dayanışma pratikleri, İstanbul'un bu dönemde nasıl yoğun bir siyasal ve toplumsal dönüşüm yaşadığını ortaya koyuyor. Siyasal hiyerarşiler ve güç ilişkileri, kentin mevcut sakinleriyle yeni gelen toplulukların karşılaştığı toplumsal mücadeleler ve işgal koşullarına verilen kültürel karşılıklar kitapta ele alınıyor. Resmi belgeler, anılar, haberler, fotoğraflar, görsel malzemeler ve farklı arşiv kaynaklarını bir araya getiren Meşgul Şehir, dönemin yalnızca siyasi tarihine değil gündelik hayatına ve toplumsal dokusuna da odaklanan kapsamlı bir çalışma. İlk romanı Asal Sayıların Yalnızlığı ile Premio Strega Edebiyat Ödülünü kazanan İtalyan yazar Paolo Giordano'nun Tasmania isimli romanı Kafka Kitap'tan yayımlandı. Romanı Türkçe'ye Yelda Gürlek çevirmiş. İklim krizi, terör, teknolojik tehditler ve varoluşsal kaygıların öne çıktığı Tasmania, kişisel felaketler ile küresel krizler arasında sıkışmış bir hayatın hikayesi. Anlatıcı Paolo, hayatının en büyük kişisel krizlerinden birini yaşamaktadır. Eşi Lorenza ile yıllardır süren çocuk sahibi olma çabaları sonuçsuz kalmış, Lorenza ayrılmaya karar vermiştir. Paolo bu kişisel sorunu aşmak için kendini işine verir. Corriere della Sera için Paris'teki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nı takip etmek üzere yola çıkar. Tam da Kasım 2015 Paris saldırılarından hemen sonra şehrin askeri bir atmosfere büründüğü, tedirginlik ve yasın hakim olduğu günlerde. İklim krizine dair konuşmalar ona bayat ve sıkıcı gelir. Atom bombasının kurbanlarına dair uzun zamandır üzerinde çalıştığı kitap projesi için Avrupa'nın çeşitli kentlerine ve nihayetinde Hiroşima ve Nagasaki'ye uzanan bir yolculuğa çıkar. Roman boyunca Paolo, iklim değişikliği, küresel terör, otoriter yükseliş gibi büyük tehditlerle yüzleşirken, çevresindeki insanların da kendi küçük felaketleriyle boğuştuğunu görür. Paolo Giordano, Tasmania'da kıyamet fikrini yalnızca çevresel ya da politik bir tehdit olarak değil, aynı zamanda duygusal, zihinsel ve etik bir çöküş biçimi olarak ele alıyor. Zülfü Livaneli'nin Balıkçı ve Oğlu isimli romanı geçtiğimiz günlerde Can Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Livaneli bu romanında göçmenlik meselesini ve ekolojik yıkımı Egeli bir balıkçı ailesinin üzerinden anlatıyor. Romanın başlıca karakterleri tek çocuğunu kaybetmiş, Yaşamaya dair içinde hiçbir istek duymayan balıkçı Mustafa, eşi Mesude ve denizde minik bir şişme botun üzerinde ona doğru sürüklenen Samir bebek. Balıkçı ailesi o güne dek televizyonlardan izledikleri haberlerden aşina oldukları ölü insan bedenleri ve yarı ölü bir bebekle karşılaştıklarında aile ilişkileri de ciddi bir sarsıntı geçirir. Başlangıçta bu bebeği denizin kendilerine bir armağanı olarak gören Mustafa ve Mesude çok geçmeden o akşam Ege'nin ıssız sularında neler olduğunu öğrenir ama bu hakikat karşısında sessiz kalmak, Samir bebeği kendi çocukları olarak kabul etmek isterler. Roman yeni bir hayat umuduyla bilmedikleri denizlere açılan göçmenlerin benzersiz dramının yanı sıra aile bağları, aşk, kadın dayanışması, ekoloji ve doğa üzerine çağdaş bir anlatı. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Türkiye Futbol Federasyonu gelecek sezon uygulanacak yabancı kuralını resmen açıkladı. Süper Lig'de 10+4 kuralı geçerli olacak. Yeni sezonda takımların kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu yer alabilecek. 10 yabancı oyuncu için herhangi bir yaş kriteri bulunmayacak. En az 4 oyuncunun ise 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunlu olacak. Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 12+2 yabancı kuralı uygulanmış. 2026-27 sezonu için ise 10+4'e geçiş yapılacağı duyurulmuştu. Aziz Yıldırım Fenerbahçe seçimi öncesi tek hedefimiz şampiyonluk dedi. İki santrfor transferi yapacaklarını belirten Yıldırım teknik direktör konusundaki kararlarını seçimden sonra açıklayacaklarını söyledi.
5: Bizim ilk hedefimiz Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olmasıdır. Şartlar uygundur. Çünkü bizim iyi bir takımımız var ama takviye ihtiyacı var. Bu takviyeleri de arkadaşlar çalışıyorlar. Kısa zamanda yerine getireceğiz. İki tane santrol alınacak. Diğer mevkiler de var. Hepsi belli. Bugün Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Bakın Türkiye'nin Fenerbahçe, bizim yalnız bize değil. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Eğer Fenerbahçe'de huzur olursa ülkemizde de huzur olur. Yabancı getirirsek ne olur? Yerli olursa ne olur ve nasıl olur? Bunlar tartışıyoruz. Önümüzdeki hafta olmazsa kongreden sonra bunların hepsini açıklarız. Yani şunu söyleyeyim. Eski bizim değerlerimiz muhakkak görevde olacak. Barış Bey ile Nihat Özbağ Bey statla ilgili çalışma yapacaklar. Bunun için gerekli izni aldıktan sonra da yapımla inşallah bu süreçte başlarız. Eski sporculardan bir danışma kurumumuz olacak ve onların tavsiyeleri doğrultusunda futbolda hareket edeceğiz. Aynı şekilde basketbolda da. Basketbolda da Sayın Ömer Olan gelecek, o olacak. O da basketbol organize edecek. Voleybolda aynı şekilde yapacağız. Taraftarların sahip çıktı, kongre üyelerinin sahip çıktı, divan kurulu üyelerinin sahip çıktı bir Fenerbahçe'yi hep beraber yeniden yaratacağız.
3: Hakan Safi, Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosunu kuracağız dedi. Fenerbahçe başkan adayı teknik direktör konusunda bilgi vermezken seçilmeleri halinde herhangi bir sportif direktörle çalışmayacaklarını açıkladı.
6: Biz Fenerbahçe'yi daha ilk sezonunda şampiyon yapacağız. Doğru futbol aklını güçlü finansal kaynaklarla birleştirip tarihimizin ne dedik en iyi kadrolarından birini kuracağız. Seçildikten sonra da direkt olarak İşin içinde olacağım. Ben çalıştığım dönemde de bunu gördüm. Sportif direktör kavramına çok inanmıyorum. Bizde başkan ve yönetim kurulu olarak işin ehli, ülkeyi tanıyan profesyonellerle çalışacağız. Bizim bir diğer projemiz de Akil Adamlar Projesi. Fenerbahçe'nin tarihinde yer almış, kulüp kültürüne hakim, tecrübeli isimlerle kulüp meseleleri hakkında düzenli olarak ben bilgi alışverişi yapmak istiyorum. Biz şampiyon olurken aynı zamanda camiye alma konusunda da yaşadığımız sıkıntıları da aşmak istiyoruz. Fenerbahçe ailesi ne yazık ki görüyorsunuz çok dağıldı. Birbirinden kopuk camia gücünün potansiyelinin farkında değil. Daha da kötüsü bu potansiyeli kullanmayı da aklımıza bile getirmiyoruz.
7: İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona Aston Villa ulaştı. Unai Emery teknik direktörlük kariyerindeki 5. Avrupa Ligi kupasını kazandı. İngiliz basını da bu galibiyeti ve Aston Villa taraftarı Prince William'ın sevincini haberleştirdi.
8: İstanbul finalini Aston Villa kazandı. Unai Emery tarih yazmaya devam etti. İngiliz ekibi Beşiktaş Park'taki maçta Freiburg'u 3-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü. Golleri Tielemans, Buendia ve Rodgers attı. 1982'de Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanan Aston Villa, 44 yıllık Avrupa Kupası özlemine son verdi. Unai Emery de kariyerini parlatmaya devam ediyor. Sevilla ile 3, Villarreal ile de bir kez Avrupa Ligi'ni kazanan İspanyol teknik direktör bu sevinci 5. kez yaşadı.
9: Of course my dream when I arrived here was...
10: Sevilla'ya, Villarreal'e, Aston Villa'ya ve taraftarlarına minnettarım. Ben kendimi bu turnuvanın kralı olarak görmüyorum. Bir krallık söz konusuysa hep beraber kralız. 1982'den bu yana takımın Avrupa'da kazandığı ilk kupa. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Zor bir süreç olacak. Bu yüzden her anın tadını çıkarmaya çalışıyoruz.
8: Koyu bir Aston Villa taraftarı olan Prince William da bu maç için İstanbul'daydı. Prince, takımı Avrupa'daki son kupasını kazandıktan yaklaşık bir ay sonra dünyaya gelmişti.
11: Prince William'ın gözyaşları dedi kimi gazete. Taraftar Prince başlıkları atıldı ki zaten Prince William İstanbul'da maçı izlemek için hazırdı. Öncesinde soyunma odasına gidip futbolculara motivasyon konuşması yaptığı vurgusu yine gazetelerde karşılığını buldu. Avrupa Kupası'nın son tadından bu yana 44 yıl mesajını paylaştı.
8: Aston Villa ile birlikte İstanbul'da oynanan 5. Avrupa finalinin 4'ünü İngiliz takımları kazandı.
11: İngiliz takımları için İstanbul büyüsünün sürdüğü yönünde yorumlar da vardı gazetelerde. Bu nedenle zaten Aston Villa'nın adından yola çıkarak İstanbul'un adını değiştirdiler. Astanbul yaptılar.
8: Liverpool 2005'teki tarihi finalde Milan'ı yenerek Şampiyonlar Ligi'ni, 2019'da UEFA Süper Kupayı, Manchester City 2023'te Şampiyonlar Ligi'ni İstanbul'da kazanmıştı. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
12: NTV Radyo.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
13: Merhabalar. Bitki bazlı yağlardan bahsediyoruz. O zaman şu anda ülkemizde en yaygın olanına gidelim. Aynı zamanda da en yeni olanına. O da nedir? Ayçiçek yağı. Doğru Trakya bölgesine gidiyoruz. Trakya ayçiçeği yağı yetiştiriciliğinin merkezi. Şimdi ayçiçeği yağı yeni dedim ama aslında şöyle 5000 yıllık bir tarihi var. Fakat o da Amerika'da. Amerikan yerlileri ayçiçeğinin yağını çıkarıyorlarmış. Ama Avrupa kıtasına ancak Amerika'nın keşfinden sonra gelmiş, işe yarar bir bitki olduğu da daha sonraları anlaşılmış. Şimdi birazcık tarihine bakarsak aslında ilk defa İngilizler ayçiçeğinden yağ çıkartmak için bir patent alıyorlar 1716 yılında. Fakat asıl Çarlık Rusyası'nda ayçiçek yağı gerçekten yer buluyor ve yağı çıkarılmaya başlanıyor. Ve ilk geniş ölçekte ayçiçek yağı 1830 yılında Çarlık Rusyası'nda geliştiriliyor. Fakat 1900'lerin başlarına gitmemiz lazım. Asıl bugünkü ayçiçek yağının kökenini araştırmak için. O da 1924 yılında Rusya'da Kırım bölgesinde Krasnodar var. Orada bir zirai araştırma merkezi var. Orada da Ukrayna doğumlu çok önemli bir ziraat uzmanı var. Vasily Stepanovich Pustovoyit. Şimdi Pustovoyit ayçiçek bitkisinin çekirdekleri daha fazla yağ verenini geliştiriyor. Ayçiçek yağı endüstriyel bir yağ olarak artık üretilmeye başlanıyor. Bize de Bulgar göçmenlerin etkisiyle Trakya'ya gelmiş ilk defa. Şimdi tabii Bulgaristan'da o zamanlar 1950'lerde Bulgar göçü yaşanmıştı. O zamanlar Bulgaristan demir perde gerisi ülkesi elbette ki Rusya'nın etkisi altında ve ayçiçek yağını da biz ilk defa bu şekilde tanışıyoruz ve sonra Trakya bölgesinde gelişiyor. Ayçiçek yağının gerçek tadına bakmak istersek o zaman Gürcistan'a gideceğiz. Bizdeki sızma zeytinyağı gibi böyle ekmek banmak için sofrada masaya koyarız. Aynı ayçiçek yağı da o şekilde sofraya ekmek banmalık bir şekilde geliyor. Zaten pişmeye kullanamazsınız. Çünkü o kadar yoğun bir çekirdek tadı var ki ağzınızda sanki bir avuç ayıklanmış ayçiçeği çekirdeği atmış gibi oluyorsunuz. O kadar yoğun bir lezzet. Çorbaların üstüne şöyle gezdirmeye çok yakışıyor. Hemen oraya bir ayçiçeği çekirdeği tadı veriyor. İşte mezelerin üstüne patlıcan ezmeye falan gerçekten son derece yakışıyor. Ama pişirmelik derseniz yok. O zaman tadı çok baskın, biraz fazla ağır. Böyle çekirdek yağlarından bir yağ daha var ki Avusturya'ya gidiyor. Çünkü onların adıyla meşhur olmuş. Hatta bir de Slovenya. O da nedir? Bal kabağı çekirdeğinin o yeşil yeşil çekirdekler var ya, şimdi bizde çerezlik olarak da satılıyor. İşte onun yağı. Fakat o yeşil çekirdeklerin rengi de adeta zift yeşili oluyor. Simsiyah bir yağ. Bir iki damla bir çorbanın üstüne koyun. Özellikle bal kabağı çorbasının üstüne koyun. Ağzınızda sanki bir avuç çekirdek patlamış gibi oluyor. O kadar yoğun bir lezzet. Hatta Slovenler ona o çekirdek yağını Buchna Olje diyorlar. Evet, Avusturya'nın güneyi Graz bölgesi ve Slovenya'nın en önemli yağlarından biri. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.

0: başlayan fiyatlarla Uğur Derin Dondurucu.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
0: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülke geneline yayılan sağanaklar hafta boyu sürecek. Rüzgarlar serinesiyor. İstanbul ve Bursa'da hava bulutlu ve aralıklı yağmurlu. Kareyel serinesiyor. İzmir'de yerel sağanak var. Ankara ve Antalya'da ise yağış az noktada ve kısa süre görülecek. Antalya merkez parçalı bulutlu. İstanbul ve Ankara 21, İzmir 26, Bursa 23, Antalya 28 derece. Marmara'da hava bulutlu. Ara ara yağmur var. Edirne 24, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da gün içinde sağanak geçişi olmaya devam edecek. Eskişehir 19, Kayseri 17 derece. Ege'de de gök gürültülü bahar sağanakları hafta genelinde sürecek. Ancak yağış sonrası güneşte görülüyor. Manisa 25, Muğla 26, Bodrum 27 derece. Akdeniz'de de hem güneş var hem de ara ara gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Adana 24, Hatay 22 derece. Karadeniz'de yağışlar daha çok sahilden uzak kentleri etkiliyor. Yağmur devamlı değil, ara ara yağıyor. Sıcaklık 18-20 derece civarında. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazı ilçelerde daha şiddetli olmak üzere gök gürültülü sağanak sürecek. Erzurum 14, Diyarbakır 21 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Tutuklu bulunan gazeteci Alican Uludağ ilk duruşmada tahliye edildi. Ayrıntıları Mustafa Berber aktaracak. Mustafa.
1: Burcu, Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret suçlamasıyla yargılanıyordu gazeteci Alican Uludağ ve 20 Şubat'tan bu yana da tutuklu bulunuyordu. Bugün de ilk duruşması görüldü Ankara'da. Normal şartlarda 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecekti dava. Ancak mahkeme hakiminin izinli olması nedeniyle Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Hakimi tarafından görüldü. Ve burada 4,5 saat gecikmeyle başlayan davada Alican Uludağ savunmasını yaptı. Suç işlemedim, gazetecilik yaptım ifadelerini kullandı. Ve bu savunmasının ardından avukatı söz aldı, avukatı konuştu. Ardından da mahkeme başkanı, yani hakim, savcıya mütalasını sordu. Ara karar için bir mütalaydı bu. Savcı tutukluluk halinin devamını talep etti. Ancak mahkemeden verilen kararla Alican Uludağ ilk duruşmanın ardından tahliye edildi. Alican Uludağ 20 Şubat'tan bu yana tutuklu bulunuyordu Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret suçlamasıyla ve İstanbul'da Silivri cezaevinde tutuklu bulunuyordu. Zaten mahkemeye de SEGBİS, yani ses ve görüntülü bilişim sistemi aracılığıyla katılmıştı. Duruşmanın ardından da Alican Uludağ tahliye edildi. Duruşma Ankara'da, Alican Uludağ İstanbul'daydı ama pek çok gazeteci arkadaşı da destek için mahkeme salonundaydı.
0: Mustafa Berber aktardı ayrıntıları ve İsrail'in alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistleri için Türk Hava Yolları İsrail'e 3 uçak gönderdi. Anadolu Ajansı uçakların aktivistleri alarak dönüş yoluna geçtiğini duyurdu. Şimdi Tel Aviv'e gideceğiz. Melike Şahin yayın için hazır. Melike.
2: Burcu, evet, saat 15 itibarıyla Türk Hava Yolları'nın yolladığı 3 uçak İsrail'den havalandı. Böylelikle tüm aktivistler İsrail'den ayrılmış oldu. Önce durak İstanbul olacak, ardından da ülkelerine oradan gidebilecekler. İsrail Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada tüm aktivistlerin sınır dışı edildiğini duyurdu. 85'i Türk, 428 aktivist yer alıyordu küresel somut filosunda. Gazze'deki ablukayı kırmak üzere yola çıkmışlardı. Pazartesi günü İsrail askerlerinin başladığı müdahaleler sonucunda tüm tekneler alıkonulmuş, aktivistler gözaltına alınmış, alıkonulmuştu. Ve bugün itibariyle sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamasıyla 3 uçak gönderileceği İsrail'e belirtildi. Ve aktivistlerin tamamı eğer isterse bu uçaklarla tahliye edilebilecek, getirilebilecek ifadesi kullanılmıştı. Ki şu anda anlıyoruz ki Türkiye'nin gönderdiği uçaklarla tüm aktivistler şu anda İstanbul'a getiriliyor. Saat 18 gibi İstanbul'da olmaları bekleniyor aktivistlerin. Bunu belirtelim. Kimlerin vatandaşı var? 85 Türk vatandaşı var. Yine Türkiye'nin uçağında 37 Fransız ve 44 İspanyol aktivistin de bulunduğunu belirtelim. Tabii aktivistlere yapılan kötü muamele gündem olmuştu uluslararası olarak ve birçok ülke kendi vatandaşlarına yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu belirtmiş ve İsrail Büyükelçilerini izahat için davet etmişti, çağırmıştı. Onunla ilgili tepkiler de devam ediyor. Örneğin İtalya aktivistlere yönelik muamele nedeniyle İsrailli Bakanın, yani Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in Avrupa Birliği yaptırımlarıyla yargılanmasını, daha doğrusu yaptırımlarının uygulanmasını talep etti. İsrailli aşırı sağcı bakan Ben Gvir aktivistlerin alıkonuldukları yerde gitmiş, onları aşağılayan, küçümseyen ifadeler kullanmış, bunları kaydetmiş ve kendi sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Orada aktivistlerin plastik kelepçelerle tutulduğu, bazılarının ters kelepçeli olarak yüzüstü yatırıldığı görülmüştü. Aktivistlere İsrail Milli Marşı dinletilmişti. Tüm bu görüntüler aslında bakanın kendisinin paylaşımlarıyla tüm dünyaya ifşa olmuş oldu. Şimdi işte buna yönelik tepkiler devam ederken tüm aktivistlerin 44 ülkeden 428 aktivistin artık İsrail'den ayrıldığını söyleyelim. Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla İstanbul'a getirilecekler. Saat 18 gibi aktivistlerin İstanbul'da olmaları bekleniyor.
0: Melike Şahin aktardı ayrıntıları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de gerçekleşen Efes 2026 tatbikatında Türk ordusunun barışın ve huzurun ordusu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamadığına işaret etti.
3: Güvenlik paradigmalarının değiştiği, uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği, yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor. Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Ülkemizin içinde yer aldığı geniş bölge aynı zamanda bu sürecin siklet merkezini oluşturuyor. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor. Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz.
0: Orman Genel Müdürlüğü yaz mevsimi öncesi orman yangınlarının önüne geçmek için Antalya Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde gönüllü eğitim veriyor. Beyza Nur Özer de Antalya'da. Şimdi sözü Beyza'ya bırakıyoruz. Beyza.
4: Burcu, yaz ayları yaklaşıyor. Yaz ayları demek maalesef orman yangınları da demek. Bu kapsamda da Orman Genel Müdürlüğü gönüllü eğitimler veriyor senin de söylediğin gibi. Şu anda da tesis içerisindeki bir ormandayız. Eğitim için bir ateş yakıldı ve tatbikat yapılıyor. Aslında bu alanda bulunan tüm katılımcılar, gönüllüler ve buradaki yangını hem söndürmeyi öğreniyorlar hem de kendileri de katkıda bulunup bu alanı deneyimleyebiliyorlar. Döşeme altında bulunuyor bu tesis ve şu anda da ekranlarınıza getiriyoruz. İlk olarak köpükle müdahale ediyoruz.

0: bütün bu detaylar buradaki eğitimlerde veriliyor. Şu anda da bu tesisin içerisindeki bir ormanlık alanda tatbikat için bir ateş yakıldı ve ekipler acil durum uyarısı verdi ve buraya itfaiye ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde geldi. Şu anda da hem köpük hem su sıkarak, köpüklü su sıkarak yangına müdahale ediliyor. Tabii özellikle de buranın önemi şu, yalnızca profesyoneller değil, gönüllüler de bu eğitimlere katılabiliyor. 2019 yılında başlamıştı bu proje ve bugün 2026 yılında yaklaşık 140 bin gönüllü burada eğitim aldı ve ellerinde de sertifikalar var. Yalnızca Türkiye'den değil farklı ülkelerden de katılımcılar burada eğitim alabiliyor. Uluslararası bir ormancılık eğitim merkezi burası. Tabii şunun da bilgisini vermek gerekir. 2025 yılı Türkiye için çok zorlu bir yıldı yangın açısından, orman yangını açısından. Yaklaşık 81.473 hektar orman zarar gördü. Bunu biraz daha somutlaştırabilirsek şuna denk geliyor. 114.000 futbol sahası büyüklüğünde orman zarar gördü, yandı geçen yıl yangınlarda. Tabii bu yıl ne öngörülüyor, nasıl çalışmalar yapılıyor diye soru işareti var herkesin aklında. Bu noktada da aslında yangın sezonu henüz başlamamışken önlemler alındı ve özellikle de hem profesyonel ekiplere hem de gönüllülere eğitimler veriliyor. Özellikle de İzmir'de ve Antalya'da köylülere, özellikle orman alanına yakın oturan yerleşim yerlerine de eğitimler verildiği açıklandı Orman Genel Müdürlüğü tarafından. Türkiye'de ormanların yaklaşık %64'ü birinci ve ikinci derece yangın riski taşıyor. Peki bu ne demek? Yani yaklaşık %64'ü ormanların çok yüksek seviyede yangın riski taşıyor. Hem yangının büyümesi hem de yayılması açısından oldukça yüksek riske sahip. Bu kapsamda da eğitimler çok önemli. Tabii hava gücünün artırılması önemli çünkü yangınlarda ulaşılamayan bölgelere havayla müdahale edilebiliyor. Bu kapsamda 2026 yılı itibariyle 28 yangın söndürme uçağı, 119 helikopter, 14 insansız hava aracı da envantere katılmış durumda, aktif görev yapacak. Tabii havuzlar da önemli çünkü her il, her ilçe denize ya da nehire, göle yakın olamayabiliyor. Bu kapsamda da yapay havuz ve göllerde büyük önem taşıyor helikopterlerin hızını düşürmemesi açısından. Bu kapsamda da 2026 yılı itibariyle 55 havuzun yapımı sürüyor. Hali hazırda da 4852 havuz ve gölette bu yıl yangın sezonuna hazır. Şu anda Antalya'dayız. Döşeme altındaki tesisteyiz. Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi burası. Burada gönüllülere eğitim veriliyor ve bu kapsamda da bu alanda birçok parkur var. Biz de o alanlardan, o parkurlardan birindeyiz. Şu anda bu tesisin içerisindeki ormanda bir yangın tatbikatı yapılıyor ve bu yangın tatbikatına hem profesyonel ekipler hem de gönüllüler katılıyor Burcu.
1: Beyza Nur Özer aktardı ayrıntıları. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan tartışması sürerken yaptığı parti arınmalı çıkışı siyasetin gündeminde. CHP MYK bugün Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda o tartışmalar değerlendirildi. CHP Sözcüsü Zeynel Emre'den de mutlak butlan tartışmasına dair önemli mesajlar geldi.
2: Hukukta yeri olmayan, saçma sapan bir butlan tartışması var. Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasal yetkisini gasp etmekten bahseden, her ne kadar ilk derece mahkemesince reddedilse de sürekli ha bugün butlan kararı çıktı, ha parti bugün şöyle oldu, böyle oldu diye partinin de içini karıştırmak istenen bir akıl var. Bugün itibariyle üzülerek ifade ediyorum. Gaziantep milletvekilimiz Hasan Öztürkmen'in sergileyeceğimiz tavır şu olur, bu olur şeklinde butlanı normalleştiren, böyle bir kumpası sanki olabilirmiş gibi bahsetmesi, bu hiçbir şekilde meşru gösterilemez. Kendisinin kesin ihraç isimli disiplin kuruluna sevkini ilk toplantısında parti meclisi karara bağlayacak. Biz hiçbir şekilde hak yemedik. Hakkımızı da yedirmeyiz. Evet, söylentiler çok. Ama ben bunun gerçekleşeceğine inanmıyorum. Kim inanmak istemiyorum. Ha, genel başkanımız da çok güzel ifade etti. Butlan gelmez, gelirse de göreceği var.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran konusunda salı günü yaptıkları telefon görüşmesinin gergin geçtiği yönünde iddialar var. İki İsrailli kaynağa göre iki lider telefonda bundan sonra nasıl ilerleneceği konusunda fikir ayrılığına düştü. Amerikan haber sitesi Axios'a görüşme sonrası Netanyahu'nun çok öfkelendiğini yazdı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, salı günü zorlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Netanyahu'nun kafasından adeta ateş çıkıyordu. Bu iddiayı gündeme getiren Amerikan haber sitesi Axios. Axios haberini 3 kaynağa dayandırdı. Trump'ın telefonda Netanyahu'yla uzun ve zorlu bir görüşme yaptığı belirtildi. Trump, Netanyahu'ya arabulucuların Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın imzalaması için bir niyet mektubu üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bu mektupla savaşın resmen sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın nükleer programı gibi konularda 30 günlük bir müzakere dönemi başlatılması hedefleniyor. İki İsrail kaynağı göre iki lider telefonda bundan sonra nasıl ilerleneceği konusunda fikir ayrılığına düştü. İsrail'in Washington Büyükelçisi Amerikan Kongre üyelerine Netanyahu'nun bu görüşmeden endişe duyduğunu söyledi. Axios, Netanyahu'nun müzakerelerin sürdürülmesine sıcak bakmadığını ve İran rejimini zayıflatmak için kritik altyapının hedef alınacağı askeri operasyonlara yeniden başlamayı istediğini yazdı. İsrail'li bir kaynak, Netanyahu'nun Trump'la yüz yüze görüşmek üzere önümüzdeki haftalarda Washington'a gitmek istediğini söyledi. Trump'ın gazetecilere İran'la ilgili yaptığı açıklamalarda Netanyahu ne istersem onu yapacak demesi ise dikkat çekti.
2: O iyi biri, ne istersem onu yapacak. Çok çok iyi bir adam ve bana göre harika bir adam. Unutmayın, o bir savaş dönemi başbakanıydı ve bence İsrail'de ona iyi davranılmıyor.
1: Axios, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek için Katar ve Pakistan'ın bölge ülkelerinin de desteğiyle yeni bir metin üzerinde çalıştığını da yazdı. Son birkaç gündür görüş ayrılıklarının azaltılması için yürütülen çabalara Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır'ın da destek verdiği belirtildi. Nihai metin üzerinde görüşmek için Katar'ın da bu hafta başında Tahran'a heyet gönderdiği vurgulandı.
0: Şimdi bu konuyu konuklarımızla konuşacağız. Hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an ve Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk yayın konuklarımız. Her iki konuğumuza da hoş geldiniz diyoruz.
3: Hoş bulduk Burcu Hanım. Merhabalar, selam hocam.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Az önce haberimizde de izledik. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran konusunda fikir ayrılığına düştüğü iddiası var. Amerikan basında Netanyahu'nun çok öfkelendiğini yazdı. Sizce bu anlaşmazlığın ana kaynağı ne? Tabii ayrıca Trump'ın bu tavrının çatışma beklentisini düşüreceğini düşünmeli miyiz? Sayın Kur'an, buyurun sizinle başlayalım.
4: Ya tabii şimdi esas itibariyle İsrail ile ABD arasında, özellikle tabii ki Netanyahu ve Trump arasındaki ayrışma aslında yeni değil. Yani ben savaşın başlaması noktasında da aslında ABD'nin ve Trump'ın çok istekli oldukları kanaatinde değildim. Yani bunu da zaten zaman zaman yapılan açıklamalarda da görüyoruz. Esas itibariyle şimdi ABD ve İsrail'in ortaklaşa yapmış oldukları İran'a yönelik saldırı hukuki açıdan da zaten her zaman altını çiziyoruz. Bir saldırı suçu oluşturuyor. Uluslararası hukuk açısından hiçbir meşru temeli olmayan bir savaş, bir saldırı suçu söz konusu. Ama işin meselenin esas itibariyle stratejik, jeopolitik ve siyasi tarafına baktığımız zaman ABD ve İsrail'in temel hedefleri neydi bu savaşın başlamasında? Birincisi özellikle İran'ın nükleer kapasitesini tasfiye edilmesi, değil mi? Yani zenginleştirilmiş uranyumun sıfırlanması noktasında. İkinci önemli amaç da neye odaklanıyordu? İran'da bir rejim değişikliği. Şimdi rejim değişikliğiyle ilgili bir sıkıntı, bir sonuç alınmadığını görüyoruz. Esas itibariyle burada ABD'nin ve İsrail'in bu anlamda başarısızlığını da altını çizelim. Yani İran ciddi şekilde İran'a muhalif, İran rejimine muhalif olan kesimlerin dahi İran'da özellikle haksız, hukuksuz ve gayrimeşru olan bu saldırıya karşı İran devletinin, İran halkının yanında yer aldıklarını görüyoruz. Muhalif kesimlerin, Kürtlerle de ilgili bir varsayım vardı, bir deneme yapıldı ama oradan da bir sonuç alınamadı. Şimdi esas itibariyle İran'ın bu aşamada müzakerelerin, biliyorsun müzakere taslakları gidiyor, geliyor. Yani bir takım değerlendirmeler, öneriler oluyor. İran'ın özellikle saldırıların sonlandırılması noktasında kesin kalıcı bir barış anlaşmasının yapılması, ikincisi savaş tazminatının ödenmesi ve üçüncü temel şartının, beklentisinin de Hürmüz Boğazı üzerinde İran'ın egemenliğinin tesis edilmesi, tanınması noktasında odaklanıyor. Hı. Dolayısıyla burada tarafların ne ölçüde birbirine yakınlaşacağı, ama ABD özellikle Trump şunu gördü. Yani İran'a yönelik bu saldırıların ve uluslararası toplum açısından da gayrimeşru olarak kahrekseriyet açısından görülen Avrupa ülkeleri başta olmak üzere İspanya gibi ülkeler, Almanya gibi ülkeler, Almanya Cumhurbaşkanı da bunun uluslararası hukukta meşru olmayan bir saldırı olduğunu, NATO ülkelerinin birçoğu başta olmak üzere. Dolayısıyla enerji tedariki, küresel enerji tedariki noktasındaki sıkıntıların giderek artması, hem ABD ekonomisi hem küresel ekonomi açısından ortaya koyacağı faturaların giderek artması noktasında aslında sözün özü şurada diyebilirim benim açımdan. ABD ve başta tabii ki Trump bu savaştan nasıl çıkabileceğini, nasıl sonlanabileceğinin bir arayışında. Tabii ki karizmayı da prestijle çizdirmek istemiyor. Hem iç politikaya yönelik bir yatırım olarak. Ama ben İran'ın özellikle savaş tazminatının yanı sıra kalıcı bir şekilde saldırılara son verilmesinin noktasında bir mutabakat imzalanması ve Hürmüz Boğazı ile ilgili kısmen de olsa beklentilerin karşılanması noktasında direneceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Evet, aslında sizin de söylediğiniz gibi İran'ın uzlaşmaz bir tutumu söz konusu. Reuters'a konuşan çünkü İranlı kaynaklar Hamaney'in zenginleştirilmiş uranyumun İran'da kalmasını istediğini duyurdu. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin kırmızı çizgisi gibi görünen bu husus barışı ne ölçüde engelleyecektir? Sayın Öztürk, sizinle devam edelim, buyurun.
3: Bir önceki soruyla birleştirerek izninizle yanıtlayayım. İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişki bakımından aslında tabii İsrail daha saldırgan İran'a karşı, bunu belli ediyor. Yani İsrail'e kalsa aslında bir ateşkes anlaşması bile yapılmayabilirdi. Dolayısıyla daha fazla güç kullanılması, İran'ın çok daha zor durumda bırakılmasına dair bir İsrail jeopolitiği var. Bu İran'a özgü de değil. Yani biz uzun süre ne yazık ki Gazze'deki soykırımda konuştuk. Yani İsrail güç kullanarak Orta Doğu jeopolitiğini kendi lehine değiştirmek konusunda çok ısrarcı. Ama İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri tabii ki bir tür ne diyelim, kötü polis, iyi polis rolünü oynayabilir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin de pek çok noktada İsrail gibi düşündüğü, İsrail saldırganlığını desteklediği, hem Gazze Savaşı'nın bu kadar uzun süre sürmesi, 12 gün savaşında İsrail'e verdiği destek, bu savaşı başlatma gerekçesi ve en azından 40 gün kadar sürdürmesi ve nükleer konusundaki ısrarı aslında tamamen önemli ölçüde ya da İsrail'in güvenliğinin sağlanması ile ilgili. Sorunuzla ilgili de şu çerçeveyi çizmek lazım. Şimdi savaşı anlaşmaya bağlama seçeneğinin hali uzağındayız Burcu Hanım. Yani 40 günlük savaştan sonra yaklaşık bir aydır bir işte kırılgan ateşkes ve müzakere devam etmekte. Burada bazen kontrollü bir şekilde gerilim artıyor. Bazen ise sıcak çatışmaya çok yaklaşıyoruz. Özellikle Trump'ın belli açıklamalarda bunun, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bunun ön hazırlığını yaptığını görebilmekteyiz. Ama her iki tarafta, hem İran hem de Amerika'yı kastediyorum, ateşkesi bozan taraf olmak istememekte. Yani mesela abluka İran'a ekonomik açıdan çok fazla zarar vermiş olmasına rağmen İran Özgürlük operasyonundaki o uyarı ateşi hariç aslında Amerika'ya karşı ciddi bir saldırı içinde değil. Amerika Birleşik Devletleri de Trump ağzından defalarca İran'ı tehdit etmiş olmasına rağmen İran'a yönelik büyük beklenen kara operasyonunu ya da Hürmüz'ün açılmasına dair bu stratejik operasyonu başlatmıyor. Peki taraflar, ya bu anlaşma neden olmuyor? Şimdi son bir ay içinde defalarca taslaklar gidip geldi. Bu yani artık uzmanların bile takip edemeyeceği bir karmaşıklık düzeyine de ulaştı. Bir taslaktaki maddenin başka bir taslakta ortadan kalktığını, başka maddelerle falan karşılaştığımızı da düşünmekteyiz. Benim gördüğüm şey şu. Amerika nükleer konusunda İran'sa Hürmüz Boğazı konusunda çok ısrarcı. Yani Amerika Birleşik Devletleri nükleer programın tümüyle sonlandırılması ve İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması konusunda ısrarcı. Ama İran'ın, sizin sorunuzda doğrudan soruldu, böyle bir şeyi, bu çerçeveyi kabul etmesi çok zor. Yani bir kere şu an İran'daki atmosfer buna uygun değil. İran'da bir savaş atmosferi var. Devrim muhafızlarına yakın bir lider seçildi. Dolayısıyla savaş yanlılarının çok ağır bastığı bir şey. Ayrıca savaş yanlısı ya da barış yanlısı, müzakere yanlısı fark etmeksin, nükleer program İran için çok uzun süreden beri bir milli onur meselesi. Yani o programın tümüyle sonlandırılması, zenginleştirilmiş uranyumun yaklaşık 400-450 kilo olduğu varsayılıyor, tümüyle yurt dışına çıkarılması İran'ın çok da kabul edeceği bir şey değil. İran peki neyi kabul edebilir? Bazen o haberler de sızmakta. Belli bir süre zenginleştirme yapmamayı kabul edebilir. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl. Elindeki zenginleşmiş uranyumu seyretmeyi de kabul edebilir. Buna dair bir takım taslaklar var. Daha önceki anlaşmalar bağlamında da bu çerçevede bir anlaşmanın olup olmayacağını bilmiyoruz. İran konusunda da şunu hatırlatalım. İran'ın aslında çok ısrarcı olduğu ve zor durumda bıraktığı Amerika'yı ya da işte barışı zor durumda bırakması daha çok Hürmüz'le de ilgili. Yani Hürmüz'de kendisini bağlayacak bir anlaşma istememekte. Hürmüz savaş sırasında kapatıldı ve bu İran'a çok büyük bir jeopolitik avantaj sağladı. Bu avantajı devam ettirmek, Hürmüz'ü istediği zaman açıp kapatmak, uluslararası bir su yolu üzerinde tam egemenlik istiyor. Bunun da hem ne Amerika ne de bölge ülkeleri tarafından kabulü çok da mümkün değil açıkçası. Dediğim gibi kalıcı bir barışın uzağındayız. Taraflar arasındaki müzakere devam etmekte.
0: Evet. Peki Cumhurbaşkanı tabii Recep Tayyip Erdoğan da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yine gündemde İran krizi ve Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi vardı. Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti açıklamalarında. Önümüzdeki süreci göz önünde bulundurursak ilişkideki yakınlıktan ne beklemeli Türkiye? Sayın Kur'an buyurun.
4: Ya tabii şimdi Sayın Erdoğan'la Trump arasındaki ilişki gerçekten nevi şahsına münhasır. Liderler diplomasisi olarak isimlendirebileceğimiz bir çerçevede yürüyor. Ve oldukça da olumlu yürüyor. Onu da söyleyebiliriz. En azından Türkiye'nin beklentileri, dış politikadaki beklentileri ve amaçları açısından. Başta Suriye meselesi olmak üzere. Gazze'de işte geçici de olsa zaman zaman ihlal edilen bir ateşkes anlaşması, barış kurulu vesaire gibi oluşumlara yol açması nedeniyle. Ama şunu söyleyebiliriz. Aslında az önce de bahsi geçti. Yani ABD'nin İsrail'in politikalarına kayıtsız şartsız hem siyasi hem askeri destek vermesi gerçekten hem bölgede hem de küresel anlamda ciddi sorunlara, ciddi konfliktlere yol açıyor. Yani bugün uyuşmazlıkların bölgesel anlamda Gazze'deki işlenen katliam, soykırıma varan suçlara kadar Gazze'nin deki meseleden de yola çıkarak sadece Gazze değil, yani İsrail'in bugün komşusu olup da saldırıya uğramayan tek ülke adeta sadece Türkiye kaldı. Evet. Dolayısıyla yani istediği zaman istediği şekilde güç kullanma hakkını kendinde gören, uluslararası hukukun, Birleşmiş Milletler Konvansiyonu'nun hiçbir temel kuralını göz önünde bulundurmayan, hiçbir ahlaki ve etik değeri, diplomatik ilkeyi gözetmeyen bir İsrail'in söylemi ve uygulamasıyla karşı karşıyayız. Burada ABD'nin bu anlamda kayıtsız destek vermesi, ciddi sorunlara yol açıyor. Türkiye'nin şunu görüyoruz, yani başta Gazze olmak üzere İran meselesinde de bunu görüyoruz. Türkiye'de bölgedeki barışın ve istikrarın istikrarın korunması noktasında mutlaka siyasete ve diplomasiye ağırlık verilmesi gerektiği yönünde bir politika izliyor, bir söylemde bulunuyor. Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı da bunu her vesileyle ifade ediyor. Özellikle alınan ateşkesin uzaması noktasında sanıyorum Trump'la ilgili bir değerlendirme yapılmıştır. İhtilaflı konularda da makul bir çözümün bulunması noktasında. Makul bir çözümde baktığınıza göre ben bu anlamda yani hem İran meselesinde hem Gazze meselesinde kitabın ortasından konuşmayı seven bir insanım. Yani jeopolitik dengeler vesaire. Saldırıya uğrayan İran, saldırıya uğrayan Filistin halkı. Dolayısıyla saldırıya uğrayan insanların, ülkelerin dahil olmak üzere biliyoruz ki kadim bir gelenektir. Hukukta da bir gelenektir. Sosyolojik anlamda da temel bir gelenektir. Meşru müdafaa hakkı vardır. Meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Yani bugün İran'ın rejimden bağımsız söylüyorum. Yani rejime yönelik eleştirilerin mahfuz kalmak kaydı şartıyla o ayrı bir mesele. Onu da tartışırsınız. Ama 10 bin kilometreden gelecek bir ülke efendim saldırıya uğrayacak. Rejim değişikliğini hedefleyecek. İşte Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş rejimi şöyle olsun böyle olsun şeklinde bazı noktaları dikte ettirmeye çalışacak. Yok böyle bir şey. Hürmüz Boğazı'na bakıyorsunuz. Hürmüz Boğazı ile ilgili uluslararası bir su yolu, önemli bir su yolu. Özellikle enerji tedariki yönünde gerçekten çok kritik öneme sahip. Ama orada başlangıç olarak en önemli Hürmüz'den geçişlerle ilgili karar verecek ülkeler kıyıdaş ülkelerdir. Hı hı. Kıyıdaş ülkeleri bölge ülkeleridir. Dolayısıyla yani ABD biliyoruz küresel bir güç, ekonomik, askeri, siyasi bir güç. Eyvallah ama bazen de biraz daha çok açık, net ve köşeli değerlendirme ve hüküm verilmesi gerektiğini kanaatindeyim. Yani ABD ve İsrail'in bugün olgoya koydukları özellikle Trump yönetimiyle birlikte kurala dayalan az kötü, iyi az veya çok, iyi veya aksak işleyen bir uluslararası düzeni sistemi hiçbir normun, hiçbir kaidenin geçerli olmadığı, bir tarafta diplomasi görüşmeleri yürütülürken diğer tarafta saldırı hazırlıklarının yapıldığının ortaya çıkması. Dolayısıyla bu ciddi bir tehdittir. Yani uluslararası barış ve güvenliğin tesis edilmesi, ulaşılması noktasında ciddi bir tehdittir. Dolayısıyla ABD de bugün, ABD'nin yanına İsrail, belki önüne İsrail'i koyabiliriz. Uluslararası kamuoyundaki prestiji, şeyi de ciddi şekilde tahribata uğradığını düşünüyorum. Ama Türkiye'nin altını çiziyorum. Önceliği Türkiye'nin kendi milli meseleleri, terörsüz Türkiye sürecini de özellikle bu bağlamda işaret etmek istiyorum. Suriye meselesi, bölgedeki istikrarın ve barışın tesis edilmesi Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü için çok çok önemli. Bu çerçevede de Türkiye mümkün olduğu kadar siyasetin bütün dinamiklerini, diplomasinin bütün dinamiklerini, metotlarını barışçıl bir dille, altını çiziyorum, barışçıl bir söylem ve pratikle uygulamaya çalışıyor. Ben dediğim gibi yani Trump'ın tabii başkan nevi şahsına münhasır bir başkan. Dünya da bunu biliyor. Yani 3 yılı sanıyorum 2-2,5 yılı kaldı. Umarım ki daha büyük kazalara, belalara yol açmadan bu görev süresi de tamamlanır diye ümit ediyorum açıkçası. Evet.
0: Şimdi müsaadenizle biraz da iç politikaya değinmek isterim. CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uzun süre sonra bir açıklama yaptı. Ve CHP arınmalı dedi. Mutlak butlan tartışmalarının gölgesinde bu çıkışı nasıl okumak lazım? Gündemin önemli başlıklarından biri lakin. Sayın Öztürk.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 tane tartışma hattı var Burcu Hanım. Bunlardan bir tanesi liderlikle ilgili. Yani basitçe eski yönetimle yeni yönetim arasında bir güç mücadelesinin sürüp gitmekte olduğunu görmekteyiz. Bazen hararet yükseliyor, bazen geriden gidiyor ama bir cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması var. Birinci hat bu. İkinci hat davalar, soruşturmalar, itiraflar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yargıyla ve siyasi iktidar, yargı dolayımıyla siyasi iktidarla olan ilişkisinin getirdiği büyük bir gerilim ve stres de var. İşte son 1-1,5 yıla damgasını vurmuş. Üçüncü atsa tabii 25 yıllık bir iktidar var. Adalet ve Kalkınma Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi, Ana Muhalefet Partisi geriden geliyor. Bu aradaki fark nasıl kapanacak? Seçim nasıl kazanılacak? Dış politika, ekonomi politik bağlamında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmay heyeti, işte ideologları da partinin işte beklenenin altında performans göstermesi bağlamında eleştirilmekte. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun dünkü videosu bu arada yeni de değil.
5: Dünkü video çok daha yoğun mesajlar vermekteydi. Ama biliyorsunuz daha önce benzer bir video yayınladı. Ayrıca bir takım açıklamaları da olmuştu yine geçen sene. Özellikle Mutlak Buttan davası, ilk derece mahkemede görülen davaya paralel bir şekilde. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yolsuzluk sorunu oldu ve partinin arınması gerektiği yönünde. Şimdi bu argümanda biz şunu görmekteyiz. Bu arada Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını 20'den fazla milletvekili retweet etti. Beğendi. Bunun üstünde açıklamalarda bulundu. Bazı eski ve yeni CHP'nin önemli işte organik aydınları ve siyasetçileri de Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını, meseleyi oradan okuduklarını söylediler. Bir de tabii Oğuz Kağan Salıcı gibi bugün düştü gündeme. O da Kılıçdaroğlu'nun CHP yönetimine yönelik eleştirilerinin ne prensip olarak katılmakla beraber bölünme tehlikesine dikkat çekti. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına baktığımızda biz şunu görüyoruz. Bir kere bir özne eksikliği var, onun altını çizelim. Yani arınma istiyor yolsuzluk karşısında. Peki bunu tam olarak kime söylemekte Burcu Hanım? Yani İmamoğlu'nu mu kastediyor, başka belediyeler başkanlarını mı kastediyor, Özgür Özel'i ve CHP yönetimini kastetmekte? Yani böyle bir eleştiri, çok ağır da bir eleştiri ama aynı zamanda doğrudan doğruya Özden'in söylenmediği bir söylemle karşı karşıyayız. Bu arada medya ve sosyal medyada değil ama CHP genel merkez ve kurmaylarında da parti içi muhalefete ve Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde de bir özne eksikliği var. Mesela işte ne Özgür Özel ne o alt kadrolar Kılıçdaroğlu'nu veya parti içi muhalefeti açıkça sert bir şekilde eleştirmemekte. Ama söylem hattı çok net. Parti içi muhalefet Kılıçdaroğlu partinin yolsuzluğa doğru sürüklendiğini, bir stratejik bir savrulma olduğunu, genel merkezin buna müdahale edemediğini düşünüyor. Parti içi iktidarsa, yani işte genel merkez, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Adalet ve Kalkınma Partisi'yle birlikte çalıştığını, kontrollü muhalefete hizmet ettiği kanaatinde bu iki hattı şu an için, belki ileride mümkün olabilir ama bilemiyorum, şu an için uzlaştırmak imkansız ve bunun da Mutlak Buttan davasına göre CHP içindeki bu muhalif havanın, iç muhalefetin yükselip aşağı çekilmesi de ayrı bir tartışmayı beraberine getiriyor. Belki vaktimiz olursa Mutlak Buttan içinde ayrıca bir parantez açmak lazım. Yani CHP içindeki çatışmaları çözmenin yolu Mutlak Buttan gibi meseleler midir? Yani bunu mahkemeye taşınması mıdır? Hukuk siyasetin yerine geçebilir mi? Bu konuda epey sayıda Cumhuriyet Halk Partili'nin ve aynı zamanda demokrat kesiminde şüpheleri var. Çünkü bu tartışma, yani hukukun siyasete müdahale etmesi ve yolsuzluğun CHP'nin söylemini tümüyle kaplaması sadece CHP'nin değil Türk demokrasinin tümü bakımından kaliteyi de epey bir aşağı çekmekte.
0: Evet tabii. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun mesajının zamanlaması da dikkat çekiyor. İsnaf'ın Mutlak Buttan davasında kararının beklendiği bir dönemde bu mesajın ne anlama geldiği soru işareti ve artı şu soruyu da eklemek isterim Sayın Kur'an. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden CHP'nin başına geçmesi durumunda mevcut yönetim hangi adımları atabilir?
4: Ben sorunuza geleyim. Yani onu tabii ki mahkemenin, sayı mahkemenin, mahkeme heyetinin vereceği kararı göreceğiz, bekleyip göreceğiz. Ama kendi hukuki değerlendirmeyi daha önce arz ettiğim için medyada onu da ifade edeceğim birkaç cümleyle. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin şöyle bir şeyi var. Yani ben bunu yurttaş, siyasi bir kimliğim olmaksızın ifade ediyorum. Bir yurttaşlık görevi olarak görüyorum. Yani bir parti içi mücadele ki olabilir demokrasilerde parti içi mücadele ama parti içi mücadelede temel ayrışma noktalarına değiştiği kanaatindeyim ben. Bunu neye dayanarak söylüyorum? 22 ve 23 kurultayından önce daha çok adaylaşma noktasında bir parti içi mücadele vardı. İşte Ekrem İmamoğlu ekibi ve diğer Kılıçdaroğlu ekibiyle. Bu zaman zaman Mansur Yavaş'ı koyabilirsiniz yanına ama 2023'ten sonra özellikle şaibeli kurultay, yani kurultayda dile getirilen iddiaların nasıl olduğunu, dosyada nelerin olduğunu, mahkemenin neye dayanarak somut bilgi, belge ve delillere göre iddiaların subuta erip ermediğini göreceğiz. Bu yargısal bir mesele. Ama temel ilke olarak benim de yaklaşım, yani siyasetin hukuk yoluyla dizayn edilmemesi noktasındadır. Ancak şöyle bir noktayı da kaçırmayalım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki mücadelenin hem ayrışma noktası hem de süreç olarak yeni bir aşamaya geçtiğini ben görüyorum. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklamayla birlikte. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına baktığımızda ki uzun bir açıklama. Özellikle iki noktanın altını süzüyor. Temiz siyaset, ahlaki ve etik siyaset. Aslında bir siyasi partinin en önemli sermayesi, ideolojisi, dünya görüşü, temel meselelere yaklaşımı falan değildir. Temiz siyasettir. Doğru. Yani ahlaki ve etik siyasettir. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun sürekli bunu işaret etmesi, atıfta bulunması siyaseten önemlidir. Neden önemlidir? Her siyasi partinde gerçekten ahlaki anlamda, etik anlamda zafiyet gösteren kimseler, kesimler olabilir. Ama bir siyasi parti bunları kendi iç hesaplaşmasıyla, öz eleştirisiyle birlikte tasfiye edebilme kabiliyetini ve iradesini gösterebilmelidir. Külliyen, kategorik bir şekilde yapılan her yargısal işlemi siyasi bir operasyon olarak değerlendirirseniz bunu siyaseten yapabilirsiniz. Ama inandırıcılık meselesi farklı bir şeydir. Ki altını da çiziyorum, hukukçu kimliğimle daha önce de her zaman ifade ettim. Hakkında kesinleşmiş bir kararı olmadıkça hiç kimseye bir suçlu demiyoruz. Ama siyaset farklı işliyor. Hukuk böyle işliyor da siyaset çok farklı işliyor. Yani siyaset gözünüzü kapatarak sadece meseleyi ve sorumluları dışarıda arayarak kendi öz eleştiri, kendi iç dinamiklerinizi, örgütünüzü, örgütünüzle ilgili bir öz eleştiri yapmadan bir parti yönetimi bence eksik yapmış olur. En azından onu ifade edeyim. Özellikle Mutlak Butlan'la da ilgili şunu söyleyeyim. Mutlak Butlan'la ilgili ben şöyle, yani kurultayın hiç yapılmamış ve eski görevde yer alan üst yönetimin, başta Sayın Kılıçdaroğlu'nun tekrar göreve tevdi edilmesi, iadesi ve bu şekilde siyasetin devam edeceği yönde bir karar çıkma ihtimalini zayıf görüyorum açıkçası. Bunun da hukuki nedenini söyledim ben daha önce. Özellikle Mutlak Butlan meselesi neden önemlidir? Tam hukuksuzluk halinde önemlidir. Tam, yani siyasi partiler bilindiği gibi hem siyasi partililer kanunu hem de medeni kanunumuzun dernekler hukukuna tabi, hükümlerine tabidirler. Dolayısıyla eğer bir genel kurulda iradenin fesada uğradığına ilişkin bir takım bilgi, belge, deliller varsa somut olarak, yani iradenin kongre üyesinin veya kurultay üyesinin iradesinin tehdit yoluyla, hile yoluyla veyahut da maddi çıkar yoluyla değiştirildiği yönünde herhangi bir somut bilgi, belge, delil varsa burada iki durumda karar verilebilir. Ya tam kanunsuzluk hali kabul edilerek mutlak butlan karar çıkabilir veya kurultayın, bakın burası önemli, iptal edilmesi suretiyle kongrenin tekrar yeni bir çağrı heyeti, 3 kişilik bir çağrı heyeti görevlendirilerek yeniden kongrenin o dönemdeki, yani 2023 tarihi yılındaki delegasyonla birlikte, aynı delegelerle birlikte kongrelerin yenilenmesi yoluna gidilebilir. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun göreve iadesi ve hiçbir şey olmamış gibi tekrar partiyi yönetimiyle ilgili bir kararın, bir değerlendirmenin çıkma ihtimali ben düşünmüyorum. Olmadı, hem hukuken hem de siyaseten. Yoksa yeni Kılıçdaroğlu'nun ayrılmasıyla birlikte göreve gelen Özgür Sayın Özel ve ekibinin o tarihten günümüze kadar yapmış olduğu bütün hukuki ve siyasi tasarrufların geçerliliği tartışma konusu olur. Bu da işin içinden çıkamayacağınız bir noktaya getirir. Ben kongrenin yenilenmesi noktasında tekrar altını çiziyorum. Bir çağrı heyetinin görevlendirerek 45 gün içerisinde aynı delegasyonla, o tarihte görev yapan, o kurultayda görev yapan delegelerle tekrar bir seçim, genel kurul, yani kurultay yapılmasının daha hukuki anlamda hem de siyasi anlamda daha makul bir çözüm olma ihtimalini daha çok görüyorum. Onu ifade edeyim.
0: Evet. Sayın Öztürk, size de sorayım. Şimdi ihtiyati tedbir kararı da alırsa istinaf mutlak butlanla birlikte, bu durumda CHP yönetimi nasıl şekillenir? Size bırakayım sözü.
5: Bu mutlak butan tartışmasına çok da zamanımız yok ama birkaç cümle de ben söyleyeyim. Çünkü lütfen, meselenin odak noktası hararetli. Yani şimdi bizim siyasi partiler kanunumuz dernekler kanunu, o da medeni kanunu atıfta bulunuyor. Dolayısıyla hukuk uyuşmazlıkları kapsamında değerlendirilmekte. Ama yani aslında siyasi partiler kanunu gibi ayrı bir kanunumuz olması, normalde partiler de dernektir, evet. Seçim kanunu olması ve seçim yargısı olmasının temel nedeni şu an konuştuğumuz şeyi konuşmamaydı aslında. Yani siyasi parti uyuşmazlıklarının ve seçim uyuşmazlıklarının seçim yargısı dışında bir yerde çözümlenmesinin siyasi hayatı felç ettiği açıkça ortada. Mesela sorduğunuz soru aslında 2023'te, şu an 2026 yılın Mayıs ayında biz bu konuşmayı yapıyoruz. 2023 yılında yapılan bir kongrenin sonucuna dair bir şey söyleyeceğiz. Yani hukuk sonuçta bir normdur ve toplumsal düzeni sağlamayı amaçlar ve hayatın normal akışıyla da uyumlu olmak zorunda. Yani 2023 yılında geri dönüp orada işte o kongreyle ilgili onun iradesinin fesata uğratıldığını kabul edip yeni bir işte genel başkan ya da bir mahkeme eliyle genel başkan yönetim atanmasının siyasi hayatı felç ettiği ve edeceği açıkça ortada. Bir de bu sadece CHP'nin sorunu değil, onu da söyleyeyim. Yarın aynısı MHP, İYİ Parti, DEM ve AKP için de geçerli olabilir. Seçimlerle ilgili hukuk mahkemelerine dava açılabilir. Yani bu durumda, şimdi hocamız da biliyor, siyasi partiler kanunu ve seçim kanunundaki bu itiraz süreleri çok kısa. Ya bir şey oluyor, 24 saat içinde itiraz et diyor. 48 saat içinde mahkeme karar versin. Niye o kadar kısa? Çünkü seçim ve siyasi parti uyuşmazlıklarını bir an önce sona erdirip hayatın normal akışına dönmek zorundayız. Şimdi CHP bakımından 3 yıldır hayatın normal akışı askıya alınmış durumda. Kim haklı kim haksız o başka bir tartışma konusu ama bu yolun çok yanlış bir yol olduğunu ve siyasete imkansız hale getirdiğini söylemek lazım. Sorunuzsa peki olursa ne olacak?
0: Evet.
5: Yani şimdi şöyle, tabii ki 19 Mart'tan beri biz şunu gördük. İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra Cumhuriyet Halk Partisi liderliği çok kolay bir şekilde kitleleri mobilize edip sokağa çağırabilmekte. Ben sokağa çağırma seçeneğinin, yani işte partinin bir tür direniş örgütlenmesi illerde, ilçelerde, genel merkezde, bunu ihtimal dahilinde görüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında böyle cümleler var. Mesela sokağa insanları çağırmak, huzursuzluk çıkarmanın ne kadar yanlış olduğuna, mahkeme kararına katılmasak dahi de kabul edileceğimize dair. Bir kere yeni yönetim bunu kabul edecek mi etmeyecek mi, bununla dair bir ciddi kırılma söz konusu. Peki parti içinde mi kalırlar? Bunu açtıktan sonra söylüyorum. Yoksa başka bir parti mi? Biliyorsunuz bir yedek parti tartışmasını Özgür Özel de kabul etti. Mutlak butlara karşı değil ama biz yine de bir yedek partimiz var dedi. Onun da hangi parti olduğu da açık değil ama. Yani sonuçta bir başka partiye gitme seçeneği, parti içinde mücadele mümkün değilse bu da ihtimal dahilinde. Ama şunu da hatırlatalım yakın tarih bakımından. CHP'nin marka değeri çok yüksektir Burcu Hanım. CHP'den ayrılıp da başarılı olmuş siyasetçi yakın tarihte yok. Bülent Ecevit hariç. Yani Muharrem İnce örneği var en son. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden birilerinin ayrılıp ne kadar kalabalık ve haklı olurlarsa olsun başka bir organizasyon içerisinde siyaset yapmaları CHP'ye rağmen çok da kolay değil. Ama parti içi iktidarı, şu an Özgür Özel İmamoğlu'nu kastediyorum, onun muhalif medyada parti seçmenin tabanında büyük bir üstünlüğü var. Kılıçdaroğlu'nun dönme biçimi, Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve iddialarına karşı da ciddi bir eleştirel hattın işlemekte olduğunu da görmekteyiz. Son hatırlatmış olsun. Parti meclisi de dönecek eğer dönerse. Parti meclisinin en az yarısı, hatta yarısından fazlası şu an değişimci ekibinin parçası. Dolayısıyla yani Kılıçdaroğlu göreve gelir mi bilmiyorum ama gelirse de parti meclisiyle birlikte parti yönetmek zorunda. Onun da çok da kolay olmadığı da açıkça ortada.
0: Peki Sayın Öztürk, Sayın Kur'an, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınızdan ötürü. Hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an ve Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk yayın konuğumuzdu efendim. Bu saat dilimini noktalayalım. Saat başında tekrar birlikteyiz.
6: NTV Radyo. Reklam.
7: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
8: habersiz. Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
11: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
12: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
13: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
14: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
15: Ben QNB'ye geçiyorum.
16: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
17: Reklam. Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
18: Doğa takvimi. Bugün 21 Mayıs 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
19: Uluslararası Çay Günü bugün. Çayı neden kutluyoruz? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kökeni 5000 yıldan daha eskiye dayanan çayın tarihini, kültürel önemini, yoksulluğun azaltılması ve gıda güvenliğindeki etkili rolünü dikkate alarak bugünü ilan etti. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nü de bu kutlamaya öncülük etmeye çağırdı. Bugün 13 milyondan fazla insanın geçim kaynağı olan çay, refahın, huzurun kadim bir sembolü ve dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek. Dünyanın neresinde olursak olalım, karşılaştığımız zorluklar ne olursa olsun bir fincan çay içmek gibi basit bir eylem bir anlık da olsa rahatlatır. Çay gününün bu yılki teması çay üretimini teşvik etmek ve üreticilerini desteklemek. Özellikle kadın üreticilerin ekonomik olarak güçlendirilmesine ve sürdürülebilir üretimin geliştirilmesine vurgu yapılan kutlamalarda çay içme ritüelleri de hatırlanacak. Japonların çay seremonisi, İngilizlerin beş çayı, Anadolu'nun ince belli bardakta demli çayı meşhur. Dünyanın en ilginç çay ritüeli ise Moğolistan'da olabilir. Çaya şeker yerine tuz, un ve yağ ekleyip kurutulmuş et yanında içiyorlar. Çay günü kutlu olsun.
18: Doğa takvimi.
17: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
20: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
21: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
22: Türkiye Futbol Federasyonu gelecek sezon uygulanacak yabancı kuralını resmen açıkladı. Süper Lig'de 10+4 kuralı geçerli olacak. Yeni sezonda takımların kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu yer alabilecek. 10 yabancı oyuncu için herhangi bir yaş kriteri bulunmayacak. En az 4 oyuncunun ise 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunlu olacak. Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 12+2 yabancı kuralı uygulanmış. 2026-27 sezonu için ise 10+4'e geçiş yapılacağı duyurulmuştu. İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona Aston Villa ulaştı. Unai Emery teknik direktörlük kariyerindeki 5. Avrupa Ligi kupasını kazandı. İngiliz basını da bu galibiyeti ve Aston Villa taraftarı Prince William'ın sevincini haberleştirdi.
1: İstanbul finalini Aston Villa kazandı. Unai Emery tarih yazmaya devam etti. İngiliz ekibi Beşiktaş Park'taki maçta Freiburg'u 3-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü. Golleri Tielemans, Buendia ve Rodgers attı. 1982'de Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanan Aston Villa, 44 yıllık Avrupa Kupası özlemine son verdi. Unai Emery de kariyerini parlatmaya devam ediyor. Sevilla ile 3, Villarreal ile de bir kez Avrupa Ligi'ni kazanan İspanyol teknik direktör bu sevinci 5. kez yaşadı.
2: Of course my dream when I arrived here was...
3: Sevilla'ya, Villarreal'e, Aston Villa'ya ve taraftarlarına minnettarım. Ben kendimi bu turnuvanın kralı olarak görmüyorum. Bir krallık söz konusuysa hep beraber kralız. 1982'den bu yana takımın Avrupa'da kazandığı ilk kupa. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Zor bir süreç olacak. Bu yüzden her anın tadını çıkarmaya çalışıyoruz.
1: Koyu bir Aston Villa taraftarı olan Prince William da bu maç için İstanbul'daydı. Prince, takımı Avrupa'daki son kupasını kazandıktan yaklaşık bir ay sonra dünyaya gelmişti.
23: Prince William'ın gözyaşları dedi kimi gazete. Taraftar Prince başlıkları atıldı. Ki zaten Prince William İstanbul'da maçı izlemek için hazırdı. Öncesinde soyunma odasına gidip futbolculara motivasyon konuşması yaptığı vurgusu yine gazetelerde karşılığını buldu. Avrupa Kupası'nın son tadından bu yana 44 yıl mesajını paylaştı.
1: Aston Villa ile birlikte İstanbul'da oynanan 5. Avrupa finalinin 4'ünü İngiliz takımları kazandı.
23: İngiliz takımları için İstanbul büyüsünün sürdüğü yönünde yorumlar da vardı gazetelerde. Bu nedenle zaten Aston Villa'nın adından yola çıkarak İstanbul'un adını değiştirdiler. Istanbul yaptılar.
1: Liverpool 2005'teki tarihi finalde Milan'ı yenerek Şampiyonlar Ligi'ni, 2019'da UEFA Süper Kupa'yı, Manchester City 2023'te Şampiyonlar Ligi'ni İstanbul'da kazanmıştı.
20: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
21: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
17: Reklam. Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
5: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
8: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba, her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: NTV Radyo.

reklam. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: İstanbul'da kısa süre yağış var. Hafta sonu daha sık görülecek. Sıcaklık 21 derece. Marmara genelinde güneş de görülüyor ancak kısım kısım yağış da var. Bursa 24 derece. İç Anadolu'da gün içinde sağanak geçişi devam ediyor. Ankara 21, Eskişehir 23 derece. Ege'de gök gürültülü kuvvetli sağanaklar sürüyor. İzmir 27, Muğla 23 derece. Akdeniz'de gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışı sürüyor. Antalya 25 derece. Karadeniz'de özellikle sahilden uzak kentlerde sağanak yağışlar bir hafta daha sürecek. Sıcaklık 19-22 derecelerde. Doğu Anadolu geneli de sağanak yağışlı. Erzurum 13, Diyarbakır 23 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.

0: Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Gelişmelerle tekrar birlikteyiz. Haber özetleriyle başlıyoruz efendim. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili 8 yıl sonra 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıntılar birazdan. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Serenay Sarıkaya, şarkıcı Tan Taşçı, Berkay Şahin, Mabel Matiz ve Blok 3'ün de bulunduğu 25 kişi için gözaltı kararı verildi. 18 isim gözaltına alındı. Hatay'da sağanak nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Selde kaybolan bir kişi aranıyor. Tokat'ın Turhal ilçesinde ise Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşmasıyla bölgede taşkın riski oluştu. İsrail'in alıkoyduğu Sumut Filosu aktivistleri Türkiye'ye getiriliyor. 85'i Türk vatandaşı olmak üzere 422 aktivisti taşıyan uçaklar İstanbul Havalimanı'na inecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik görülen yolsuzluk davasında 9 isim hakkında tahliye kararı verildi. Ayrıntıları Deniz Tüysüz aktaracak bizlere. Deniz.
1: Burcu, aslında bugün savcı mütalaasını vermişti. Tutuklama yönünden değerlendirmesi anlamında mahkemenin ve 5 kişi için tahliye talebinde bulunmuştu. Duruşma savcısı bugün 77 tutuklu 417 sanığın yargılandığı İBB davasının 41. gününde 9 kişi tahliye edildi. Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda. Peki kimler tahliye edildi? Aralarında İBB çalışanı, yazılım mühendisi Iraz Bayrak ve daha sonra İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleşinoğlu Mustafa Keleş, Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan, eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy ve Kültür AŞ çalışanı Gökhan Köseoğlu'nun bulunduğu 5 kişi için bir tahliye talebinde savcı bulunmuştu zaten. 9 isim tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Cevat Kaya'da bulunuyor. Silivri'de bulunan duruşma salonunda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davası 41. gününde de devam ediyor. Verilen ara tutuklamalara ilişkin ara değerlendirmede 9 kişi tahliye edildi ve 417 sanık vardı. 77'si tutukluydu bu sanıkların. Bugüne kadar toplamda 33 sanık tahliye edilmiş oldu.
0: Deniz Tüysüz'den aldık ayrıntıları. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatlarından Efes 2026 seçkin gözlemci günüyle tamamlandı. Nefes kesen tatbikatta hedefler başarıyla vuruldu. Tatbikata katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ordusunun barışın ve huzurun ordusu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamadığına işaret etti.
2: Efes tatbikatı bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor. Burada 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var.
3: İzmir açıklarında düzenlenen Efes 2026 tatbikatı seçkin gözlemci gününün ardından sona erdi. 10.000'in üzerinde askerin görev aldığı tatbikata 50 ülkeden gözlemci katıldı. Yerli ve milli imkanlarla yapılan hava savunma sistemi Çelik Kubbe Efes 2026'nın ilgi odağıydı.
4: Son dönemlerde yaşanan savaşlar hava savunma sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Türkiye'de bu kapsamda yerli ve milli imkanlarla kendi hava sistemini oluşturdu. Çelik Kubbe sistemi. Birçok entegre araç ve gereçten oluşan Çelik Kubbe bundan sonraki süreçte daha da gelişerek büyüyecek ve ülkenin hava savunmasında etkin bir rol oynayacak.
3: Tatbikata Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da katıldı. Türk ordusunun barışın ve huzurun ordusu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzen kurulamadığına işaret etti.
2: Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Bu zor coğrafyada barış ve güvenliğimizi korumak için ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz.
3: Tatbikatta senaryo gereği düşman unsurları ateş altına alındı. TCG Heybeliada ve TCG Kınalıada da kıyıdaki hedefleri vurdu. Efes 2026 tatbikatı Hürkuş ve Türk Yıldızları'nın gösterisiyle sona erdi.
0: İsrail'in alıkoyduğu Sumut filosu aktivistleri Türkiye'ye getiriliyor. 85'i Türk vatandaşı olmak üzere 422 aktivisti taşıyan uçaklar İstanbul Havalimanı'na inecek. Daha fazla ayrıntı için Sinan Kunter'e sözü bırakalım. Sinan.
5: Burcu, Sumut filosu aktivistlerini taşıyan uçaklar aslında Türkiye hava sahasına girdiler. Hatta bir tanesi artık inmek üzere diyebiliriz. İstanbul semalarında turluyor, sırasını bekliyor inmek için. Ne olmuştu kısaca hatırlayalım. Gazze'ye yardım taşıyan küresel Sumut filosunun parçası 50 tekne 18 Mayıs günü İsrail askerlerinin uluslararası sularda saldırısına uğramıştı. Tekneler ve teknelerin içinde bulunan yardım amaçlı bölgeye giden aktivistler tutuklanmıştı. Kısa bir süre gözaltı süresi geçirdikten sonra sabah saatlerinde Türk Hava Yolları'nın 3 uçağıyla yurda dönüşleri başladı. Nereden dönüyorlar? İsrail'in Eliyat şehrindeki Ramon Havalimanı'ndan dönüyorlar. Girit açıklarında gerçekleşmişti bu müdahale. 428 aktivisti taşıyordu o 50 tekne ve içlerinde 78 Türk vatandaşı bulunuyordu. Tabii bu Sumut filosu küresel bir yapıya sahip. Sadece içinde Türk vatandaşları değil, İspanya, İtalya, Kanada, Avustralya gibi kısaca soykırıma hayır diyen Gazze'de yaşananları bir soykırım olarak niteleyen tüm milletlerden insanlar Gazze'de bulunan Filistinlilere yardım götürmek için bu filonun bir parçası olmuştu. Şimdi 78'i Türk olmak üzere 428 aktivist var demiştik. 428 aktivistin tamamı Türkiye'ye getiriliyor ve farklı ülkelerin vatandaşları olanlar buradan kendi ülkelerine gidecekler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Aktivistlerin Türkiye'ye sağ salim dönüşleri için bütün şartların oluşturulması

0: Vatandaş aktivistleri karşılamak için, onları bir anlamda bu cesaretlerinden ötürü kutlamak için buraya geldiler. Ve az evvel yayının başında da belirttiğim gibi Sumut filosunun aktivistlerini taşıyan, 428 aktivisti taşıyan uçaklar artık İstanbul'a inmek üzere.
1: Sinan Kuntar aktardı. Sıcak bir gelişmeyi paylaşalım. Ankara'da sağanak etkili oldu. Ahmet Örsoğlu'na bırakalım sözü. Ahmet.
2: Burcu, Ankara'da öğle saatlerinde, öğleden sonra şiddetli bir yağış başladı. Bu şiddetli yağış nedeniyle bazı ilçelerde yollar göle döndü. Taşkınlar meydana geldi ne yazık ki. Özellikle Keçiören ve Yeni Mahalle ilçelerinde bazı cadde ve sokaklarda su taşkınlarının yaşandığını söylemekte fayda var. Şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Bu görüntü Keçiören'de kaydedildi. Sel nedeniyle bir vatandaş suya kapıldı. Uzun bir süre sürüklendiği görüldü. Yine vatandaşları kurtarmak için mücadele gerçekleştirildiğini de söylemekte fayda var. Yine Şentepe ve Demet evlerde de sokaklar adeta göle döndü. Bazı iş yerlerini ve evleri su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafikte aksama söz konusu. Özellikle saat 15'ten sonra Ankara genelinde şiddetli yağışın arttığını söylemekte fayda var. Zaman zaman bu yağış çok şiddetli devam etti ve bu nedenle bu ekranlarınızda gördüğünüz görüntüler yaşandı. Özellikle Yeni Mahalle ve Keçiören'de selin yaşandığını söylemekte fayda var. Bir vatandaş sele kapıldı. O vatandaşı kurtarmaya çalışan bir kişi yine sele kapıldı. Araçların ilerlemekte güçlük çektiğini gözlemledik. Yine itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı var. Ev ve iş yerlerinde yoğun çalışmaların yaşandığını, yapıldığını da bir kere daha hatırlatmakta fayda var Burcu. Ancak Ankara'da tehlike geçmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış konusunda uyarıları devam ediyor. Akşam saatlerinde Ankara genelinde şiddetli yağışlar devam edebilir. Bu nedenle önlem almakta fayda var.
1: Ahmet Örsoğlu Ankara'daki son durumu paylaştı bizlerle. Sanatçı Kadir İnanır bir süre önce yoğun bakım ünitesine kaldırılmış. Daha sonra durumunun iyiye gittiği açıklanmıştı. İnanır entübe edildi. Detayları Osman Terkan aktaracak. Osman.
3: Burcu Kaya, üzücü bir haber. Türk sinemasının duayen ismi Kadir İnanır'ın entübe edildiği bilgisi paylaşıldı. Durumunun da riskli olduğu yönünde bir paylaşım oldu. Geçtiğimiz hafta sen de belirttin. Rahatsızlanarak İstanbul Beşiktaş'taki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Kadir İnanır 77 yaşında yoğun bakıma alınmıştı ve sonrasında da sağlık durumuyla ilgili hastaneden bir açıklama yapıldı başhekim tarafından ve İnanır için zatüreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi ediliyor denildi. Bu ifadeler kullanılmıştı. Ancak İnanır'ın entübe edilmediği, durumunda kısmi iyileşme olduğu gözlendiği yönünde açıklamalar olmuştu. Bir süre daha yoğun bakım servisine tutulacağı yönünde bilgiler paylaşılmıştı. Tabii tedavisi yaklaşık bir haftadır. Yani geçtiğimiz haftadan bu yana yoğun bakımda sürüyordu ve usta sanatçının bugün az önce entübe edildiği yönünde hayat arkadaşından bir açıklama geldi. Ve Kadir İnanır'ın entübe edildiğini, yine akciğerinde zatürenin altında bir tümör görüldüğü yönünde bir bilgi paylaştı. Daha rahat müdahale edilebilmesi için, acı çekmemesi için de kontrollü bir tedavi sürecinin başlatıldığı yönünde bir paylaşımı oldu. Yani tekrarlayalım, Türk sinemasının duayen ismi Kadir İnanır yoğun bakımda tutuluyordu ve entübe edildiğine dair bir bilgi paylaşıldı. Durumunun da riskli olduğu
1: Osman Terkan'dan aldık ayrıntıları. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili 8 yıl sonra 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Peki bu noktaya

0: Nasıl gelindi? Baran Bila ayrıntıları aktaracak. Baran, şu ana kadar kimlerin gözaltına alındığını ve ifadelerin alındığını senden dinleyelim.
1: Burcu Kaya, önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Bugün İzmir merkezi 9 ilde baskınlar düzenlendi. 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. An itibariyle 22 zanlı jandarmada buradaki işlemleri devam ediyor. Sorgu aşamasına geçildiği ifade ediliyor. Önemli isimler var aralarında. Örnek vermek gerekirse Narlıdere, dönemin Narlıdere ilçe emniyet müdürü, öte yandan 9 polis, 4 bekçi, 2 müteahhit, baba oğul inşaat firması sahipleri, ayrıca yine firmanın bazı çalışanları gözaltına alınan isimler, zanlılar arasındaydı. Durukan Büyükışık 26 yaşında hayatını kaybetmişti İzmir'de, Narlıdere'de 13 Mayıs 2018 tarihinde. İlk etapta bu bir intihar denildi, ancak bugün cinayet veya delilleri karartma suçlamasıyla pek çok kişi gözaltında. Suçlamalara gelecek olursak, bazıları kasten öldürme suçlamasıyla karşı karşıya, öte yandan suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, öte yandan yalan tanıklık, öne sürülen iddialar arasında yer almakta. Emekli Tümamiral Ethem Büyükışık o günden bu yana, 13 Mayıs 2018 yılından bu yana adalet mücadelesini sürdürüyor. O gün olay mahalline gitmişti ve orada gördüğü bazı durumlar kendisine şüpheli geldi. Oğlunun yüksekten düştüğü söyleniyordu, fakat cenazenin, cesedin bulunduğu nokta, oradaki düşüş açısı, söylenen düşüş açısı, öte yandan telefonunun değiştirildiğini veya oynandığını, anahtarının bu noktada, araba anahtarının oynandığına yönelik çeşitli bir takım iddialar, delillerin bu anlamda karartılması, değiştirilmesi ve hatta adli tıp raporunun değiştirilmesi yönelik kuvvetli bulgular elde etti. İşte o bulguları derledi, bir veri haline getirdi ve o verileri de o dönem Adalet Bakanlığı'na sunmuştu. Dosya geçtiğimiz yıllarda Yargıtay'a geldi. Yargıtay cinayet suçlamasıyla kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararı bozmuştu ve iki ayrı soruşturma dosyası yürütülüyordu. Biri cinayet, diğeri ise kasten öldürme suçuna karışanlarla ilgili delillerin yok edilmesi iddiasıyla kamu görevlileri hakkında başlatılan soruşturma. İlerleyen safhada bu iki dosya birleştirildi ve 13 sanıkla ilgili yargılama sürüyordu. Kimler vardı aralarında? Yine kolluk kuvvetleri personeli vardı, polisler vardı, inşaat firmasının bazı çalışanları vardı ki hatırlatalım, Dorukhan Büyükışık bir şantiye alanında hayatını kaybetmişti. Öte yandan bu durumla ilgili yargılama devam ederken, bazı adli tıp personeliyle ilgili idari soruşturma devam ederken bugün önemli bir operasyon haberi geldi. Bir kez daha belirtelim, 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı. 22'si an itibariyle jandarmada gözaltında ve şüpheli sayısına bakıldığı zaman, öte yandan suçlamaların niteliğine bakıldığı zaman kuvvetli muhtemel 4 günlük bir gözaltı süresi burada yargılama sürecinde veya adli süreçte bizleri bekliyor gibi görünüyor Burcu Kaya.
0: Baran Bila aktardı ayrıntıları. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Serenay Sarıkaya, şarkıcı Tan Taşçı, Berkay Şahin, Mabel Matiz ve Blok 3'ün de bulunduğu 25 kişi için gözaltı kararı verildi. 18 isim gözaltına alındı.
2: Dişimle tırnağımla bugünlere gelmişim gerçekten.
3: Oyuncu Serenay Sarıkaya, şarkıcı Tan Taşçı, Berkay Şahin, Mabel Matiz ve Blok 3 uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak veya kullanmakla suçlanıyor. 25 ünlü isim için bu suçlamalarla gözaltı kararı verildi. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor. İstanbul İl Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında Niren Ünsal, oyuncu Yağmur Ünal ve gazeteci Mirgün Cabas da bulunuyor. Serenay Sarıkaya yurt dışında, Mirgün Cabas ise babasını kaybettiği için İstanbul dışında olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmadı. Ünlü isimler önce ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek kan ve saç örnekleri alındı. İfadelerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerden bir kısmı adliyeye sevk edildi.
0: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan tartışması sürerken yaptığı parti arınmalı çıkışı siyasetin gündeminde. CHP MYK bugün Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda o tartışmalar değerlendirildi. Hangi kararlar alındı? Cevabı Uğraş Bingöl'de. Uğraş.
4: Burcu, Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı saat 11'de toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda yaklaşık 4 saat süren bir görüşme gerçekleştirdiler. Gündemde de senin söylediğin gibi birkaç gündür tartışmalar ayyuka çıktı. Mutlak butlan tartışması İstinaf Mahkemesi'nin karar vereceği yönünde o gün o noktada da cuma gününe işaret ediliyordu. İşte bu çerçevede bu tartışmaların gölgesinde bu MYK toplantısının hemen ardından Zeynel Emre parti sözcüsü bir açıklama yaptı. Şu ifadeleri kullandı. Yapay gündemlerle meşgul ediliyoruz. Bu kara saçma sapan bir karar olur. Butlanı ihtimal olarak görmüyoruz. Bugün CHP'nin oyu %35 değil de 15, iktidarın oyu da 45 olsaydı bu davalar hiçbiri olur muydu? Partimizi karıştırmak için yalan yanlış haber yapan hiç kimseye itibar etmeyin. CHP yönetimi yetkisini partisini üst kurul delegelerinden almıştır. Gerçekleşine inanmıyorum. İnanmak istemiyorum. Gelirse de göreceği var açıklamasını yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde temkinli bir iyimserlik var bu noktada. Ama diğer tarafa baktığımızda bu söylentilerin çıktığı nokta itibariyle önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü sosyal medya hesabındaki açıklaması, videosu tartışmayı da büyütmüştü hatırlanacağı üzere. 22 milletvekili de önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulunmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu videosunda Cumhuriyet Halk Partisi'ni arınmaya çağırmıştı. Özellikle belediyelere yönelik yapılan operasyonlara ilişkin bir arınma çağrısında bulunmuştu. Bu tartışmalar çerçevesinde de az önce de bahsettiğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde küskün milletvekillerinin de katılımıyla tartışma daha da büyümüştü. Hatta Ankara'da dün bu dedikodular daha da tavan yapmıştı. Kılıçdaroğlu ekibi, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle görüştüğümüzde bu kararın kesin olduğuna inanıyorlar. Bu yönde açıklamalar yapıyorlar en azından. Ama az önce de bahsettiğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir beklenti yok. Böyle bir mutlak mutlak karar çıkması yönünde bir görüş yok. Az önce de söylediğim gibi Zeynel Emre de bu yönde açıklamalarını yaptı. Ama şunu da söylemek lazım. Dün 22 milletvekili önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını paylaşmıştı. Onlardan biri Gaziantep milletvekili Hasan Öztürkmen. O da bugün mecliste bir basın toplantısı gerçekleştirdi. O basın toplantısında kendisine de soruldu. Mutlak butlan çıkarsa ne gibi bir tavrınız olur diye sordular. O da yargı kararlarına uymak gerekiyor ifadesini kullandı. İşte bu açıklama CHP yönetimini kızdırdı. MYK toplantısında da bir karar alındı ve kesin ihraç sistemiyle parti meclisine sevk edildi. Önümüzdeki günlerde parti meclisi toplanırsa Hasan Öztürkmen de ihraç edilecek.
0: Uğraş Bingöl aktardı ayrıntıları. 20 Şubat'ta tutuklanan gazeteci Alican Uludağ ilk duruşmada tahliye edildi. Uludağ, Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret, yanıltıcı bilgiyi alenen yaymayla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama suçlamalarıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Uludağ hakkında açılan davanın ilk duruşması Ankara 57. Asya Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden Segbis'te katılan Uludağ, da suç işlemedim, gazetecilik yaptım diyerek savunma yaptı. Avukatının beyanlarının ardından mahkeme duruşma savcısına görüşünü sordu. Savcı tutukluluk halinin devamını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme Alican Uludağ hakkında tahliye kararı verdi. Duruşma 18 Eylül tarihine ertelendi. Alican Uludağ 20 Şubat'tan bu yana cezaevindeydi. Yurt genelinde yağışlı hava etkili oluyor. Ankara'dan sel görüntülerini az önce aktarmıştık. Hatay'da ise etkili olan sağanakta hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Kayıp bir kişi ise aranıyor. Bölgeye döneceğiz. Detayları DEHA muhabiri Anıl Atar aktaracak bizlere. Anıl.
5: Burcu Kara, Hatay'da gece boyunca etkili olan sağanak sele dönüştü. İki kişinin öldüğünü söylemiştik ancak ne yazık ki dakikalar önce gelen bir haber ölü sayısı 3'e yükseldi. Biz de şu anda Samandağ ilçesindeyiz. Yeşilada mahallesi burası. Kameraman arkadaşım Yaşar Serintürk işte selin arkasında bıraktığı manzarayı ekranlarınıza getiriyor. Bu cadde tamamen sularla dolmuş durumda ve araçlar burada dolan suda mahsur kalmış durumda. Sağanakla birlikte Asi Nehri'nin debisinin yükseldiği yükseldiğini söylemiştik önceki bağlantımızda. Yer yer taşkınlar da meydana gelmişti. O taşkınlar sonucunda sel sularına kapılan 62 yaşındaki Şahut Kim Yonok da kaybolmuştu. Bölgede arama yapan ekipler az önce onun cansız bedenine ulaştı ve böylece ölü sayısı 3'e yükselmiş oldu Hatay'da. Yine bulunduğumuz noktaya yakın bir bölgede sel sularında bir kişinin kaybolduğu ihbarı yapıldı. Ekiplerin de onu arama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtelim. Çöken yollar var demiştik önceki bağlantımızda. O noktalardan biri Samandağ Defne Çevreyolu'ydu. Buraya da çok yakın bir nokta. Orada da seyir halindeki bir otomobil de kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Otomobilin sürücüsü ne yazık ki hayatını kaybetti. Yine Antakya ilçesinde bir evde toprak kayması sebebiyle çöktü. Enkazda arama yapan ekipler 15 yaşındaki bir çocuğun cansız bedenine ulaştı. Aynı enkazdan çıkarılan 3 yaralı da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İşte sel burada böyle bir manzara bıraktı arkasında. Sağanağın etkisiyle ilgili notları da aktaralım kısaca. Hatay'da dünden bu yana metrekareye 157 kilogram yağış düştü. Haber merkezine de 1044 ihbar yapıldı. Bu kapsamda ilgili afet kurumlarının bölgede 1230 personelle müdahaleye devam ettiğini söyleyebiliriz. Şu anda hava açık. Hatay'da kent genelinde yağışların bugün de kuvvetini azaltarak sürdüreceği bekleniyor. Bu kapsamda Samandağ'da tüm okullar eğitim ve öğretime ara verdi. Antakya'da da selden etkilenen bölgelerdeki 5 okulda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiğini söyleyebiliriz. Dediğim gibi Hatay'da sağanak gece boyunca etkili oldu ve sele neden oldu. Sel felaketinde 3 kişi yaşamını yitirdi. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Burcu.
0: Deha muhabiri Anıl Atar'dan aldık ayrıntıları. Devam edelim. Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşmasıyla bölgede taşkın riski olmuştu. Şimdi son durumu alacağız. NTV ekibinden Erce Tren. Bölgede Erce neler aktaracaksın?
6: Bölgede yaklaşık 3 gündür taşkın riskine karşı önlemler alınmaya devam ediliyor. 3 gündür hem Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü hem AFAD hem de yerel yönetimler tarafından çeşitli önlemler alındı. Hem Almus Barajı'nın Almus Barajı'nda yaşanan barajın taşması sonucu hem de Yeşilırmak Nehri'nin etrafında birçok noktada barikatlar oluşturulduğunu söylemekte fayda var. Hemen nehrin kenarında hem kent genelinde hem Turhal ilçesinde çeşitli köylerde birçok noktada nehrin kenarında kum torbalarıyla barikatlar oluşturuldu. Birçok noktada evler tahliye edildi diyebiliriz. Toplamda 15 mahalle ve 7 köy tahliye edildi. 4000'in üzerinde vatandaş, 4000 üzerinde hanenin tahliye edildiğini ifade edelim. Yaklaşık 15 bin vatandaş hem yurtlara, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara hem misafirhanelere götürüldü ve orada gecelerini geçirecekler. Bir kısmı da yine kendi yakınlarına giderek geceyi orada geçirecek. Onların ne zaman eve döneceğini söylemekte henüz belirsiz. Dini koruyor. Onların eve ne zaman döneceğinin tarihi de belirsiz. Almus Barajı son 33 yılının üstüne en yüksek doluluk oranına ulaştı. Barajın tamamı olarak %100 seviyesine ulaştı ve baraj artık taşmaya başladı. O baraj Yeşilırmak Nehri'ne dökülüyor. Yeşilırmak Nehri'nin de bölge halkıyla konuştuğumuzda yılın başında %38 doluluk oranı vardı. Şimdi ise geçen haftalarda bölge halkıyla konuştuğumuzda nehrin dibinin gözüktüğünü, toprağın gözüktüğünü ifade ediyorlardı. Şimdi ise oldukça yüksek bir hale gelmiş durumda. Geçtiğimiz saat dilimlerinde Tokat Belediye Başkanı ile yaptığımız yayınlarda suyun seviyesinin yine düne göre de yükseldiğini ifade etmişti. Düne göre suyun 10 santimetre yükseldiğini söylemişti. Burada saat başı suyun seviyesi kontrol ediliyor. Yine gün içinde çok kez hem AFAD hem yerel yönetimler hem Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce toplantılar gerçekleştiriliyor. O toplantılarda alınabilecek önlemler masaya yatırılıyor ve onlar konuşuluyor. Yeşilırmak Nehri Sivas, Tokat, Amasya ve Samsun'a kadar uzanan, sonrasında da Samsun'un Çarşamba ilçesi yakınlarında Karadeniz'e dökülen bir nehir. Yani 4 şehrin risk altında olduğunu söylemekte fayda var. Bu 4 şehirde nehrin geçtiği noktalardaki yaşam alanları, sadece yaşam alanları değil, o noktalardaki tarım arazileri ve o arazilerde yaşayan binlerce bitki ve hayvan türü de risk altında. İşte olası bir taşkın riskinde, olası büyük bir doğal afette onların zarar görmemesi için birçok noktada önlemlerin alındığını söyleyebiliriz. Burada hem belediye ekipleri hem AFAD ekipleri gün boyunca çalıştı. Dün gece de çalıştılar. 7/24 esasıyla çalışmalar devam ediyor. Kilometreler uzunluğunda tahkimat çalışmaları yapıldı. Az önce ifade ettiğim gibi nehrin kenarında taşkın riski olan noktalarda kum torbalarıyla, topraklarla bariyerler, setler oluşturuldu. Bugün yağışlı bir hava beklenmesine rağmen Tokat'ın birçok noktasında o beklenen yağışın gerçekleşmediğini söyleyelim. Normalde yağış beklenir ve yağışa bereket denir ama yağışın bu noktada gerçekleşmemesi Tokat için iyi bir haber. Çünkü yağışın önceki günlerdeki gibi devam etmesi buradaki risk unsurunu artıracak büyük bir faktör. Yine meteorolojik verilerden de bahsedelim son olarak. Meteorolojik verilere göre pazartesi gününe kadar bulunduğumuz noktada yağışın devam etmesi bekleniyor.
0: Erciye Tren aktardı ayrıntıları. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğner 9 günlük bayram tatilinde yola çıkacakları uyardı. Yiğner araçların periyodik bakımlarının yapılması ve seyahatte düzenli mola verilmesi gerektiğini söyledi.
7: Araçlarımızın periyodik bakımları muhakkak yapılmalı. Lastik kontrolleri, motor bakımlarını, yağ değişimlerini yapmalar lazım. Araçların sularına bakmalar lazım. Bir de her şeyden önemlisi tabi burada eczacı çantası olacak, reflektör olacak.
8: 9 günlük Kurban Bayramı tatili cumartesi günü başlıyor. Yollarda tatil yoğunluğu oluşacak. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğner, aracınıza bakım yaptırın, trafik kurallarına uyun çağrısında bulundu.
7: Bundan önemlisi trafik kurallarına uymaları. Yani hız sınırlarını aşmamaları. Burada önemli olan zaten kazaların birçoğu hız sınırını aşmaktan geliyor.
8: Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Yiğner, yolculukta düzenli mola vermenin önemine dikkat çekti.
7: Araçları süratli kullanmaktan bir de yeterince dinlenmemekten. Yani az bir mesafem kaldı, biraz daha devam edeyim değil. Yani yolculuk esnasında ne kadar çok mola verirsek o kadar bizim avantajımıza olacak.
0: Motorin fiyatlarında dün geceki zammın ardından bu gece indirim bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarında düşüş bekleniyor. Dün motorine gelen 1,83 lira zammın ardından bu gece yarısından itibaren 2,35 lira indirim yapılması öngörülüyor. Bu geceki indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 66,92'ye, Ankara'da 68,04'e, İzmir'de 68,32'ye gerileyecek. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre %30 ila 37 arasında arttığını söyledi. Maliyet kalemlerindeki fiyat yükselişine dikkat çekti.
9: 2026 yılında büyük baş kurbanlıkların fiyatlarının hayvan başına 120 bin lira ile 450 bin lira, küçük baş hayvanların ise 15 bin lira ile 45 bin lira arasında değişmesi bekleniyor. Geçen yıla göre fiyat artışı büyükbaş hayvanlarda %36.9, küçükbaş hayvanlarda ise %29.3 olarak gerçekleşti.
8: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yem, nakliye ve işçilik gibi kalemlerdeki maliyet artışlarının kurbanlık fiyatlarına yansıdığını söyledi.
9: Geçen yıl tonu 3733 lira olan sabanın fiyatı %106.3 artışla 7768 lira. 12835 lira olan besi yeminin fiyatı %37.7 artışla 17670 liraya çıktı.
8: Bayraktar, bayramda 750 bin büyükbaş ve 2 milyon 507 bin küçükbaş olmak üzere 3 milyon 300 bin kurbanlık kesilmesinin öngörüldüğünü söyledi. Kasaplara da yaklaşık 8,2 milyar lira ödenmesi bekleniyor.
9: Büyükbaş hayvanlarda yalnızca kesim, yüzme ve dörde bölme işlemleri için 10 bin lira ile 15 bin lira arasında.
0: Ekranlara da yansıyor. CHP için mutlak butlan kararı çıktı. Ayrıntıları Mustafa Berber aktaracak. Mustafa.
10: Burcu, o karar yaklaşık 20 sayfalık bir metinle ulaştı. Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nde, Bölge Adliye Mahkemesi'nin 36. Hukuk Dairesi'nce verilen bir karar bu ve kararda hemen karar bölümüne yaklaştığımız zaman şuna bakıyoruz ki tedbir kararı da uygulanarak göreve iade kararı verilmiş durumda. Tabii bunun detaylarına bakacak olursak deniliyor ki dosyada Ankara 41. Asli Hukuk Mahkemesi'nin ilgili dava dosyasındaki davada Hatip Karaaslan, Birleşen 17. Asli Hukuk Mahkemesi'nin ilgili dosyasındaki başvurular üzerine ihtiyati tedbir taleplerinin kabulüne karar verilmiştir deniliyor. Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayla göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine, göreve iadelerine karar verilmiştir deniyor Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği kararda. 20 sayfalık bir karar ve kararın en dikkat çeken bölümü bu. 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayla göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclis üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP'nin 38. olağan kurultayına mutlak butlan olduğu gerekçesiyle bir sakatlanma olduğu yönünde karar verdi mahkeme ve tedbir kararıyla birlikte de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve onun döneminde olan parti yönetiminin göreve iadelerine karar verildi. Tedbiren verilen bu kararda dikkat çeken bir karar geldi. Ankara Bölge Adliyesi 36. Hukuk Dairesi'nce verilen kararda. Tabii yeni verilen bir karar. Karar elimize yeni ulaştı. Detaylarına bakmaya çalışıyorum. Ancak bu mutlak butlan oluştuğu ve sakatlanma olduğu yönündeki tedbirlerin kabulüne karar verildiği belirtiliyor. Asıl birleşen dosyaların tamamen birleştiğine karar veriliyor. Ve şu da dikkat çekiyor. CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olan seçimli kurultayının mutlak butlan, yani kesin hükümsüzlük nedeniyle mağlul olduğunun tespitiyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olan seçimli kurultayının mutlak butlan, yani kesin hükümsüzlük nedeniyle iptaline karar verildiğinden, bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarla alınan tüm kararların da iptaline karar verilmiştir deniliyor. Mahkemeden verilen, Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nce verilen kararda buna dikkat çekiliyor. Yani hem 38. olağan kurulta iptal edildi, hem de sonrasında hatırlanacağı üzere Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü ve ardından olağan kurultaylar gerçekleştirmişti. Çünkü siyasi partiler kanununa göre 2 yılda bir olağan kurultay gerçekleştirilebiliyor. Bunun dışındaki kurultaylar olağanüstü olarak gerçekleştirilebiliyordu. İşte yapılan bu kurultayların tamamının da iptaline karar verdi Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi ve 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultaydan önceki duruma dönülmesine karar verilmiştir deniliyor. Kurultay tarihinden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevine aynen devam etmelerine karar verilmiştir deniliyor. Açıklanan bu kararda, mahkemenin vermiş olduğu bu kararda, bugüne kadar gerçekleştirilen kurultaylarda iptal edilmiş durumda. Ve bunun yanı sıra yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan tüm kararlarının mutlak butlan nedeniyle mağlul olduğunun tespitiyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verilmiştir deniliyor. Yani İstanbul İl Teşkilatı'nın kurultaylarının da iptal edildiği belirtiliyor mahkeme kararında.
0: Evet, Mustafa Berber aktardı. Şimdi bu kararın ayrıntılarını olağanüstü toplantı kararı aldı. CHP MYK olağanüstü toplantı kararı aldı. Şimdi ayrıntıları bir de Uğraş Bingöl'den dinleyeceğiz. Uğraş.
11: Evet.
4: Evet, Karar Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi için sürpriz oldu. Bugün olan bir MYK toplantısı vardı ve o 4 saat sürdü o toplantı. O toplantı biter bitmez, o toplantı bittikten yaklaşık 1,5 saat sonra bu karar geldi ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi MYK'sı yine olağanüstü toplantı kararı aldı. Süreci değerlendirmek üzere, yol haritasını belirlemek üzere. Yine bu noktada İl Başkanlığı, Ankara İl Başkanlığı partileri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne çağırdı. Partiye sahip çıkmaya çağırdı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü dakikalar yaşanıyor. Bugün itibariyle az önce de bahsettiğim gibi dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından, videosunun ardından bir tartışma başlamıştı. Zaten uzun süredir bu meclis koridorlarında da konuşuluyordu ama Cuma gününe işaret ediliyordu mutlak kararın çıkmasına yönelik. Bugün bu tartışma gölgesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel diğer partilerle, MYK üyeleriyle bir araya geldi. O toplantıda bu da değerlendirdi. Zeynel Emre o toplantının ardından önemli açıklamalar yaptı. Şu ifadeleri kullandı. Yapay bir gündemle meşgul ediliyoruz. Bu karar saçma sapan bir karar olur. Butlan ihtimali dahilinde görmüyoruz açıklamasını yaptı. İşte bugün CHP'nin oyu %35, %15 olsaydı, AK Parti'nin de %45 olmuş olsaydı bu olayların hiçbirini tartışmıyoruz açıklamasını yapmıştı. Gerçekleşeceğine inanmıyorum. İnanmak istemiyorum. Gelirse de göreceği var açıklamasını yapmıştı. Yani CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında daha önce yaptığı açıklamayı yine Zeynel Emre de aynı tonda söylemişti. Şu ifadeleri kullanmıştı. Demokrasi böyle bir şey değil demişti. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olduğu zaman ben de genel başkan yardımcısıydım ve Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapmıştım ama delegenin tavrı bu noktada böyle değil ifadesini kullanmıştı. Evet, dün Cumhuriyet Halk Partisi'nde de 22 milletvekili hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşmıştı ve Cumhuriyet Halk Partisi arınma çağrısında bulmuştu yönetimine. İşte bu tartışmaların gölgesinde bugün değil ama Cuma gününe Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Cuma gününe işaret ediyordu ve mutlak kararının çıkabileceğini söylüyorlardı. Aslında hazırlıkları da bu yöndeydi. Dün Kılıçdaroğlu ekibine yakın isimlerin de bir toplantı halinde olduğunu biliyoruz. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi için aslında beklenen bir durum değildi. Az önce de söylediğim gibi MYK toplantısının ardından böyle bir karar, böyle bir açıklama yapılmıştı. Gündem değiştirilmek isteniyor denmişti. Ama bu noktada bu karar çıkınca Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplantı kararı aldı ve şu an toplantı halindeler. Partililere de il başkanlıklarından çağrı geldi. Genel merkeze gelin çağrısı, partinize sahip çıkın çağrısında bulundu Ankara İl Başkanlığı.
0: Uğraş Bingöl aktardı ayrıntıları. Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevi iadesine karar verildi. CHP'de mutlak butlan kararı çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin isnafa taşınan 38. olağan kurultay davası ile ilgili mutlak butlan kararı çıktı. Kurultay iptal edilerek eski yönetim tedbiren yeniden görevlendirildi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları göreve iade edilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin isnafa taşınan 38. olağan kurultayı davası ile ilgili çıktı bu mutlak butlan kararı. Bir kez daha Mustafa Berber'e sözü bırakacağız. Mustafa, neler aktaracaksın?
11: Burcu, şimdi 20 sayfalık bir karardan bahsediyoruz. Ankara 42. Asli Hukuk Mahkemesi'nce ilk derece mahkeme görülmüştü. Tabii burada bu mahkemede görülen duruşmaların öncesinde de farklı mahkemelerde açılan dosyalar vardı. Aralarında eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bunun yanı sıra CHP'den daha önce görevden uzaklaştırılmış olan ya da yeniden seçilmeyen delegeler vardı. İşte bazı delegelerin açtığı bir davadan bahsediyoruz. Bunda ilk derece mahkemenin kararını vermesinin ardından da süreç istinaf üzerine Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmişti ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de 36. Hukuk Dairesi bu dosyayı incelemeye aldı. Aslında çıkacak mı, karar çıktı mı diye sürekli olarak tartışmalar vardı ama merakla beklenen o karar çıkmış oldu. Şimdi karara bakacak olursak, bu dosyadaki karara bakacak olursak, CHP'nin 2023 yılında yaptığı 38. olağan kurultayının iptaline karar veriyor mahkeme. 4-5 Kasım 2023 tarihli olağan seçimli kurultayının mutlak butlan, yani kesin hükümsüzlük nedeniyle mağlul olduğunu tespit edildiği yönünde bir görüş var. Bundan dolayı iptal ediyor. Bunun yanı sıra yine kesin hükümsüzlük nedeniyle iptaline karar verildiğinden bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların da bu kurultayda alınan bu kurultaylarda alınan tüm kararlarının da iptaline karar veriyor. Yani hatırlanacağız öyle CHP bu mutlak mutlak tartışmaların başlamasının ardından olağanüstü kurultaylar gerçekleştirmişti. Ardından 39. olağan kurultayını gerçekleştirmişti. İşte bu da iptal edilmiş durumda. Peki verilen kararda ne var? Ona bakacak olursak aslında bir tedbir kararından bahsediyoruz ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayla göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclis üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Bunun yanı sıra yine 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesinde görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine ve bu nedenle de göreve iadelerine karar verildi. İhtiyati tedbir kararının gereğinin Yüksek Seçim Kurulu'na, Ankara İl Seçim Kurulu'na ve Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu'na ve Ankara Valiliğine gönderilmesine de karar verildi. 36. Hukuk Dairesi'nin açıkladığı bu kararda. Tabii bu ne anlama geliyor? Çünkü tedbiren görevden uzaklaştırma var. Çünkü bunun Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararının da istinaf edilmesi durumu söz konusu olabilir. İşte Yargıtay'a gidebilir dosya ve bunun da gönderilmesiyle birlikte Yargıtay'a ulaşana kadarki süreçinde de tedbiren eski yönetim göreve gelecek. Yani eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla Parti Meclis üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri karar kesinleşinceye kadar görev yapacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tabii bu önemli çünkü 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultayda hem kurultayın iptal edilmesi hem de o kurultayda alınan kararların iptal edilmesi oldukça dikkat çekiyor ve eski yönetimde CHP'de göreve başlayacak.
0: Mustafa Berber aktardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin istinafa taşınan 38. olağan kurultay davası ile ilgili mutlak bulutan kararı çıktı dedik. Şimdi konumuzla konuşacağız. Hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an bizlerle birlikte. Sayın Kur'an, tekrar yayınımıza hoş geldiniz.
12: Teşekkür ederim. İyi yayınlar Burcu Hanım.
0: Geçen çok teşekkür ediyoruz. Saat diliminde aslında bu konuya yer vermiştik. Karar çıktı. Kılıçdaroğlu ve parti organlarının göreve iadesine karar verildi. Neler söyleyeceksiniz bu kararla ilgili?
12: Evet, yani biraz sürpriz oldu esas itibariyle. Ama üzerinde konuşulan, değerlendirilen bir ihtimaldi açıkçası. Ancak ben bir önceki saatte de yayında da ifade ettiğim gibi aslında kararın tabii ki birincisi karar kesin bir karar değil. Yani Bölge Adliye Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı Yargıtay yolu açık, temiz yoluna gidilecektir. Mahkeme ne yapmış? Özü itibariyle şunu yapmış. Mahkeme dosyadaki mutlak butlan iddialarının değerlendirerek esas itibariyle bir ihtiyati tedbir kararı vermiş. İhtiyati tedbir kararı da nedir? Yani Yargıtay'da kesinleşmesine kadar mevcut yönetimin yani Özgür Özel ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasını ve 39. kurultaya kadar görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer organların altını çiziyorum tedbiren görevlendirilmesine göreve iadesine karar vermiş. Bunu aslında az önce ben bir önceki saatte de ifade ettim. Yani kararın kesinleşmesine kadar Kemal Kılıçdaroğlu ve daha önceki dönemde görev alan organlar yani disiplin kurulu, parti meclisi, yönetim kurulu vesaire diğer organlar kararın kesinleşmesine kadar tırnak içinde geçici olarak görev yapacaklar. Hı hı. Bu çerçevede yani Yargıtay'ın kararına kadar vereceği ki onun vereceği karar kesin bir karar niteliği taşır. Bunu da bekleyip görmemiz lazım. Tabii ki hukuki açıdan üzerinde çok değerlendirilen bir husustu. Ben esas itibariyle Yargıtay'da da bunun yine mahkeme heyeti tarafından değerlendirileceğini ve daha ayrıntılı bir incelemeye yapılarak bir karar verileceğini düşünüyorum. Şunu da ifade edeyim. Tabii ki siyasi sonuçları, siyasi etkileri bakımından ciddi bir kararla, bir hukuki kararla karşı karşıyayız. Bir tedbir kararı olmasına rağmen altını çizelim. Geçici bir karardır. Yani Kemal Kılıçdaroğlu 2023 kurultayından önceki duruma iade edilmiş değil. Mahkemenin, İsraf Mahkemesi'nin verdiği karar kesinleşinceye kadar Yargıtay aşamasında geçici olarak görevlendirilmesine karar vermiş. Bu çerçevede bekleyip göreceğiz. Yani evet. Kararda da şu ifadeler kullanılıyor. Şimdi önümde 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. olağan kurultayı, bu tarihten sonra yapılan bütün olağan ve olağanüstü kurultayların da iptaline karar verdi. Ki bu çok önemli. Neden önemli? Aslında sadece kurultayların değil, yani şimdi görevden uzaklaştırılan, görevden el çektirilen Özgür Özel ve ekibinin bunun dışında da yapmış olduğu bir takım hukuki işlemler, hukuki tasarruflar var. Onun da akıbetinin de kamuoyunda ve hukuk çevresinde tartışılacağı aşikardır. Dolayısıyla ciddi bir karmaşıklık, yani sadece siyasi değil, hukuki anlamda da ciddi bir karmaşıklığa yol açacağı kanaatindeyim. Ben bir an önce bu sürecin tamamlanmasını, ivedilikle hızlı bir şekilde tamamlanmasını hem Türk siyaseti açısından hem CHP açısından önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Peki Sayın Kur'an, CHP hangi adımları atabilir? Biraz bahsettiniz ama esnafın kararı sonrası Yargıtay süreci nasıl ilerleyecektir?
12: Yargıtay aşamasında tabii ki CHP mevcut yönetimi, yani Özgür Özel ve ekibinin ileri sürdükleri, yani savunma mekanizmalarını tekrar dinlendireceklerdir. Belki daha geniş, daha ayrıntılı bir şekilde ortaya koyacaklardır. Ve mutlak butlana mutlak butlana iddiasına dayanak oluşturan hususların, iddiaların olmadığını, delillerin yeterli olmadığını, hukuki bir iptal için bunları ortaya koyacaklardır. Ama zor bir süreç. Şöyle ifade edelim, yani ben daha önce de söyledim, yani yargı kararlarıyla birlikte siyasi partilerin kurultaylarına bu şekilde çok ağır bir müdahale edilmesi gerçekten Türk siyaseti açısından da sıkıntılı bir durum olur. Çünkü bütün siyasi partilerde az çok kurultaylarında veya kongrelerinde belki bu ölçüde değil de buna benzer iddiaların gündeme geldiğini biliyoruz. Halbuki bizim gerek siyasi partiler kanunu, gerek Yüksek Seçim Kurulu kuran kanunumuz, Yüksek Seçim Kurulu'nun özellikle kongrelerle, genel kurullarla ilgili tek yetkili merci olduğunu ve kesin karar verme yetkisine sahip olduğunu ifade ediyor. Ben burada özellikle Yargıtay aşamasında bir inceleme yapıldıktan sonra mutlak butlan değil, altını çiziyorum. Çünkü mutlak butlanın anlamı şudur Burcu Hanım. Yani Özgür Özel ve ekibinin seçilmesinden sonra almış olduğu bütün kararlar da yok hükmünde olduğu ifade edilir. Hiç yapılmamış olur ki bu da, yani nasıl, yani Özgür Özel ve ekibinin göstermiş olduğu belediye başkan adayları var, göstermiş oldukları şeyler var, birçok ilçe yönetimde görevlendirdikleri insanlar var. Dolayısıyla ciddi bir karmaşıklığa yol açacaktır. Sanıyorum mahkemeden özellikle Özgür Özel ve ekibinin geçici tedbiren görevlendirilen, tekrar altını çiziyorum bu önemli, geçici ve tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin en kısa sürede, ki ben bunun 45 günle sınırlı olması gerektiğini düşünüyorum, hızlı bir şekilde bir olağanüstü kurultaya giderek delegelerin iradesine başvurulması, ki o delegelerin de oluşumu, delegasyonun şeyi de oluşacağı kimlikler de, partiler de 2023'te yapılan 38. olağan kuruldayda seçme hakkına sahip delegelerden oluşması gerekiyor. Sağlıklı bir şekilde yürütülmesi lazım ama bunun da en kısa sürede, yani 45 günle den fazla olmamasının önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Peki bu durumda CHP yönetimi nasıl şekillenebilir Sayın Kur'an?
12: Muhtemelen benim beklentim veya tahminim, Sayın Kılıçdaroğlu ve işte yakın çalışma arkadaşlarına, daha önceki beraber çalışmış olduğu arkadaşlarıyla birlikte bir kurultay, bir kongre hazırlığına gidecekleri. Çünkü dediğim gibi siyasetin hukuken bunun üzerinde çok tartışmalar yapılabilir. Yani Yargıtay aşaması, istinaf aşaması, maddi deliller yeterli mi değil. Bunlar ayrı bir şey. Bunlar hukukçulara bırakmak lazım. Ama siyaseten bunun çözümü bir an önce hızlı bir şekilde öncelikle bir kurultayın, olağanüstü bir kurultayın toplanarak bu meseleyi siyaseten bir çözme noktasına gitmeleridir. Yoksa Sayın Kılıçdaroğlu ve ekimi hiçbir şey olmamış gibi, yani kalıcı bir şekilde göreve iade ettiklerini, yani 2023'ten sonraki duruma gelerek aynı şekilde hiçbir şey olmamış gibi devam etmeleri ne hukuken de siyaseten de doğru olmadığını düşünüyorum.
0: Evet, tabii Kılıçdaroğlu'nun da bu kararı kabul edip etmeyeceği de aslında şu saat diliminde merak edilen bir durum. Kabul edecek midir sizce?
12: Ya onu tabii Sayın Kılıçdaroğlu değerlendirecektir ama ben daha önceki yayında da size söyledim. Benim beklentim açıkçası İstinaf Mahkemesi'nin bir iptal kararı, eğer yeterli maddi delillere ulaşılmış, iddialar subuta ermiş ise hukuken, bir iptal kararı, mutlak mutlak kararı değil, bir iptal kararı vererek sadece kurultayın iptali ve yenilenmesine karar vermesi ve yenilenmesini de Sayın Kılıçdaroğlu değil, parti içinden yine Cumhuriyet Halk Partisi üyesi veya Cumhuriyet Halk Partililerden oluşan 3 veya 5 kişilik bir çağrı heyetinin oluşturularak 45 gün içerisinde olağanüstü bir kongreye gidilerek seçmen delege iradesine başvurulmasının hem hukuken hem siyaseten hem toplumsal düzen açısından daha sağlıklı olduğunu daha önceki yayınlarda da ben ifade ettim. Ama dediğim gibi çok farklı bir şey çıkmadı esas itibariyle, ama Kılıçdaroğlu bunu görevi kabul etmediğini veya hemen 45 gün içerisinde bir karar toplanacak bir kurultayı, bir genel kurulu toplama iradesini ve kararını açıklarsa sanıyorum siyaseten daha sağlıklı bir yol olur diye düşünüyorum.
0: Peki Sayın Kur'an, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınızdan ötürü. CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. olağan kurultayına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada karar çıktı. Şimdi bir kez daha Mustafa Berber'e sözü bırakıyoruz. Mustafa.
13: Burcu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bazı delegelerin ve eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın başvurusu üzerine bir soruşturma başlatılmıştı. Bursa'dan gelen iddialar vardı. Hepsi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda toplanmıştı ve ardından da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmıştı. Başlatılan o soruşturmalar mahkemelere yapılan başvurularla devam etmişti. Toplamda 5 ayrı başvuru yapılmıştı mahkemelere ve bunların hepsi de Ankara 42. Asya Hukuk Mahkemesi tarafından tek bir çatı altına toplanarak bir dava haline getirilmişti, birleştirilmişti. İşte o birleştirilen mahkeme kararlarında ilk derece mahkemesi, yani Ankara 42. Asya Hukuk Mahkemesi bir karar verdi. Bu kurultayda CHP'de gerçekleştirilen 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan kurultayda bir şahibe olmadığı yönünde mutlak butlan oluşmadığına dair bir karar vermişti. Bunun üzerine de Lütfü Türkkan ve şikayetçi olan delegeler bu dosyayı istinafa taşıyarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne ulaşmıştı dosya. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde de 36. Hukuk Dairesi bu dosyayı inceledi ve istinaf kararı açıklandı. Açıklanan kararda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen kurultayında mutlak butlan, yani kesin hükümsüzlük oluştuğu nedeniyle bu kurultay iptal edildi. Sadece bu kurultay iptal edilmedi aslında. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekleştirdiği, bu davaların açılmasının ardından gerçekleştirdiği olağanüstü kurultaylar ve olağan kurultay, yani 39. olağan kurultay da iptal edildi. Burada alınan kararlar da iptal edildi. Yapılan değişiklikler, tüzük değişiklikleri gibi değişiklikler de iptal edildi. Yani şu an itibariyle, bu kararın açıklanması itibariyle 4-5 Kasım 2023 tarihinin öncesine dönüldü. Bu ne anlama geliyor? Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetiminin görevlerini hiç bitmediği anlamına geliyor. Yani böyle bir sürece girilmiş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. olağan kurultayın mutlak butlan nedeniyle iptal edilmesinin ardından artık o güne dönülmüş durumda. Mahkemede kararında aslında buna dikkat çekiyor. Mahkemenin kararına bakacak olursak şu ifadeler yer alıyor. CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultayının mutlak butlan kesin hükümsüzlük nedeniyle mağlul olduğunun tespitiyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verilmiştir. CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultayının mutlak butlan nedeniyle iptaline karar verildiğinden bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan tüm kararların iptaline 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan kurultaydan önceki duruma dönülmesine, kurultay tarihinden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine karar verilmiştir deniliyor. Bunun yanı sıra 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'ni ve bu kongrede alınan tüm kararların mutlak butlan nedeniyle mağlul olduğunu tespitiyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verilmiştir deniliyor. Ve aynı zamanda bu tarihten önceki yönetimin de görevine aynen devam etmelerine karar verilmiştir deniliyor. Mahkemenin Ankara Bölge Adliyesi Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararında ve yine bununla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in, Genel Başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, parti meclis üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesinde görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine, göreve iadelerine karar verilmiştir deniliyor. Çünkü bu sadece Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararla kesinleşmiş bir durum değil. Ayrıca bunun yeniden bir istinafı bulunuyor. Yani dosya Yargıtay'a taşınabilir. Bunun için de bu tedbir kararı uygulanmış durumda. Peki bakacak olursak Kemal Kılıçdaroğlu bu görevi kabul etmeyebilir mi? Hukuken böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü mahkemenin de kararına dikkat çekildiği üzere 4-5 Kasım 2023 tarihinin öncesine dönülmüş durumda ve o günden itibaren yönetim geçerli olmuş olacak. Yani bu şu anlama geliyor: Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan olmadı, Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa devam ediyor, ancak istifa ederse ya da bir karar alırsa işte o zaman görevi kabul etmemiş sayılabilir bu karara göre. Peki neden mutlak butlan kararı verildi? Onun detaylarına bakacak olursak da delege iradesinin fesada uğradığının kanaatine varıldığı öne sürülüyor. Bu da şu anlama geliyor: hatırlanacağı üzere bu kurultayda bazı delegelere oy karşılığında para verildi ya da bunun yanı sıra yakınlarına, tanıdıklarına, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan belediyeler üzerinden iş vaadinde bulunduğu, bazılarına yemek çeki verildi, bazılarına telefon verildiği iddiaları vardı. İşte delege iradesinin de bu şekilde fesada uğradığı yönünde bir iddia vardı. Bunun kanaatine varıldığına dikkat çekiliyor. Ve bunların yanı sıra oyların denetlendiği ve gizli iradenin zedelendiği değerlendiriliyor. Parti içi demokrasi ve eşitlik ilkelerinin ihlal edildiği kabul ediliyor. Kanunun emredici hükümlerine aykırılık bulunduğu sonucuna ulaşıldı deniliyor. Sonradan yapılan olağanüstü kurultayların sakatlığı gidermediği kabul ediliyor bu kararla birlikte. İlk derece mahkemesinin dava konusuz kaldığı yaklaşımı isabetli bulunmamış oluyor bu kararla birlikte ve önceki yönetime dönüş sonucuna bağlanmış oluyor. Tabii mahkeme bu kararları verirken de şunu da hükmetti: İhtiyati tedbir kararının gereği için Yüksek Seçim Kurulu'na, Ankara İl Seçim Kurulu'na, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu'na ve Ankara Valiliğine gönderilmesine karar verildi ve yine Ankara 42. Asli Hukuk Mahkemesi'nin 24 Ekim 2025 tarihinde verdiği kararın, yani ilk derece mahkemesince verilen dava konusuz kaldı kararının iptal edildiğine, kararın kaldırılmasına karar verdi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi. Verilen kararda öne çıkan başlıklar bu yönde Burcu.
0: Mustafa Berber aktardı. Şimdi konuklarımızla devam edeceğiz. Profesör Doktor Armağan Öztürk yayın konuğumuz. Sayın Öztürk, tekrar yayınımıza hoş geldiniz diyelim.
14: Hoş bulduk Burcu Hanım, selamlar.
0: Çok teşekkürler. Tabii CHP'de mutlak bulutan kararını değerlendirmenizi isteyeceğim. Geçen saat diliminde konuşmuştuk ama karar çıktı. Mahkeme kararına göre Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olacak ki aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması da aslında zamanlama konusunda manidar diye konuşmuştuk geçtiğimiz saat diliminde. Bu karar üzerine neler aktarırsınız?
14: Şimdi Türkiye Cumhuriyeti anayasaya göre bir hukuk devleti ve mahkemelerin verdiği tüm kararlar tüm vatandaşları bağlamakta. Bu karar da öyle. Ama mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğumuz onların tartışılmayacağı anlamına gelmiyor. Mahkeme kararları eleştirilebilir. Mesela bu karar alındığı tarihten itibaren şu an istinaf ne yaptı aslında? İlk derece mahkemenin red kararını kaldırdı ve kendisi uyuşmazlığı kendisi çözdü. Ve üstelik de tedbirle çözdü. Yani bu karar Yargıtay'a götürülecek ama Yargıtay'ın kararına kadar istinafın verdiği karar geçerli. Dolayısıyla 2023 yılının 4-5 Kasım'ın öncesine döndük. Peki hangi tartışmalar bizi bekliyor? Bir kere istinaf olağanüstü kurultayı yani bu ve diğer ondan sonra yapılan tüm kurultayları ve alınan tüm kararları iptal etti. Ama mesela şöyle bir sorunla karşı peki en basiti 4-5 Kasım'dan sonraki o kurultayda seçen yönetim, parti meclisi örneğin yerel seçimlerde belediye başkanlarını belirledi. Parti meclisi çeşitli kararlar aldı, ihraç kararları aldı, kabul kararları aldı. Yani son 3 yılda parti meclislerin kurultay tarafından seçilen parti meclislerinin aldıkları tüm kararların ortadan kaldırılması hem hukuki açıdan hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin istikrarı bakımından çok büyük bir soruna yol açacak. Bunun mesela tam bir yanıtı yok. Kurultayları ve alınan tüm kararları iptal ettiğini söylemekte ama o kurultaylar da bazı organlar seçildi. O organların da aldığı kararlar var ve o kararlar Türk siyasi hayatını son 3 yılda CHP bakımından ve başka partiler bakımından şekillendirdi. Bir de unutmayalım, yani ben diğer dilimde de söylemiştim. Yani Türkiye'deki bir siyasi uyuşmazlığın, bir parti uyuşmazlığının seçim yargısı sanki yokmuş gibi ilçe, il ve ilçe seçim kurulları, il seçim kurulları ve YSK yokmuş gibi hukuk mahkemeleri eliyle çözülmesi Türk siyasi hayatında sonu gelmeyecek tartışmaları beraberine getirecektir. Bugünden itibaren bu başlıyor. Yani bir partinin genel başkanının delegeler tarafından değil de mahkeme tarafından belirlenmesi, yani siyasi partiler kanunu, dernekler kanunu, medeni kanunu atıfta bulunuyor. Evet doğru ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminin mahkeme tarafından belirlendiği bir siyasal gerçeklik durumuyla karşı karşıyayız. Bu Türkiye siyasetinde bir ciddi türbülansı beraberinde getirecek Burcu Hanım. Ve daha önceki dilimde de söyledim, sadece CHP değil. Bu arada CHP nasıl bir parti? Son yerel seçimlerin birinci, son genel seçimlerin ikinci partisi. Böyle bir partinin yönetimi, yönetim iş başına geldikten 3 yıl sonra ortadan kaldırıp eski yönetime devredildi. Bunun çok ciddi politik sonuçları olacak. En basiti, yani belki daha sonraki sorularla açarız. Şu anki yani görevden alınan yönetim mesela tüm CHP'lileri öncelikle yöneticiler olmak üzere genel merkezi çağırdı. Mesela onların tavrı daha önce de konuşmuştuk, bir sokak gösterisinin, bir toplumsal gösterinin başlama ihtimali var CHP genel merkezi itibariyle. Bir de tabii ki mahkeme kararları icra edilmek zorunda. Mahkeme kararları kesin. Daha doğrusu Yargıtay'a götürülecek ama mahkeme kararının icrası söz konusu. Mesela bu karar nasıl icra edilecek? Kolluk kuvvetleri CHP genel merkezine mi gelecek? Ayrıca her ilde, her ilçede ilçe başkanları ve il başkanları, yeni ilçe başkanları ve il başkanlarıyla bir önceki yönetimin il ve ilçe başkanlarını kastediyorum. Karşı karşıya mı girecek? Cumhuriyet Halk Partisi için oldukça karanlık. Aynı zamanda Türk demokrasi için de çok sorunlu bir gün. Umarım buradan en az hasarla Türk demokrasi çıkmanın bir yolunu bulur.
0: Evet, yine bir virgül koyalım. Şimdi Ahmet Örsoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde yayın için hazır. Ahmet, sözü sana bırakalım. Neler aktaracaksın?
15: Burcu, bu şu anda bir sessizlik hakim. Kılıçdaroğlu ilk açıklamayı ne zaman yapacak veya yapacak mı? Bir çalışma ofisi var Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da evi dışında. Oraya geçecek mi? Orada bir görüntü verecek mi? Bu merak konusu. Daha önce şunu hatırlatmakta fayda var. 2025 yılında mutlak butlan kararına ilişkin dava süreci başladığında Kılıçdaroğlu aslında bir açıklama yapmıştı Burcu. Partiyi kayyuma bırakmam sözünü yinelemişti. Bu sıkıntılı süreci dışarıdan bir kayyuma bırakmadan parti içinde el ele bu süreci aşarız ifadesini kullanmıştı. Yani bu bir nevi Kılıçdaroğlu'nun göreve geri dönebileceğinin sinyali olarak algılanmıştı. Bugün 38. olağan kurultaya ilişkin verilen karar aslında Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra ne yapacağına dönük önemli bir karar olarak kabul ediliyor. Yayının başında söylediğim gibi şu anda Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde bir basın mensubu ordusu var ama Kılıçdaroğlu'nun kendisine bir sessizlik hakim. Bir açıklama yapacak mı? Bu açıklama ne olacak? Elbette yakından takip ediyoruz. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin her iki kurultay hakkında da mutlak butlan kararı vermesi kararı sonrasında Kılıçdaroğlu'nun yapacağı ilk açıklama merakla bekleniyor. Ancak şu an bir sessizlik olduğunu bir kere daha tekrar edelim. Ne Kılıçdaroğlu'ndan ne de ona yakın isimlerden bu karara ilişkin bir değerlendirme henüz yok Burcu.
0: Evet, Ahmet Örsoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde bir açıklama olup

0: iradenin zedelendiği değerlendirildi. Parti içi demokrasi ve eşitlik ilkelerinin ihlal edildiği kabul edildi. Kanunun emredici hükümlerine aykırılık bulunduğu sonucuna ulaşıldı ve sonradan yapılan olağanüstü kurultayların sakatlığı gidermediği kabul edildi. İlk derece mahkemesinin dava konusuz kaldı. Yaklaşımı isabetli bulunmadı. Önceki yönetime de dönüş sonuca bağlandı. Şimdi maddeler halinde gidecek olursak bunların ayrıntılarıyla devam edelim mi Sayın Kur'an?
1: Evet, evet. Şimdi ben de önümde zaten ona bakıyordum. Evet. Aslında mahkemenin yapmış olduğu, özellikle ilk derece mahkemesinin biliyorsunuz iptal kararı vardı. O iptal kararında yer alan gerekçelerine katılmadığını, özellikle delege iradesinin fesada uğradığını, parti içi demokrasinin demokratik ilkenin zedelendiğini, emredici normlara aykırılık oluşturduğundan bahisle karar verdiğini. Şimdi şuradaki en önemli husus, ben şunu düşünüyorum. Açıkçası verilen bu kararın kesin bir karar olmadığının altını çizeyim. Yani hukuken tedbiren Özgür Özel ve ekibi görevden uzaklaştırıldı. Yani Yargıtay'daki süreç tamamlanıncaya kadar, karar kesinleşinceye kadar geçici olarak, tırnak içinde söylüyorum, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi görevlendirilmiş oluyor. Ben az önceki yayında da söyledim açıkçası. Aslında kanaatimce burada belki daha hem hukuki hem de siyasi olarak daha doğru bir karar olurdu. Ki hukukun da temel işlevlerinden, görevlerinden bir tanesi toplumsal huzuru ve istikrarı sağlamaktır. Toplumsal huzurun içindeki en önemli şey de siyaseten huzuru ve siyasetin kendi doğal dengelerinin korunmasıdır. Belki sadece iptal kararı ve kongrenin yenilenmesiyle ilgili orada belli bir süre koyarak, 45 gün gibi bir süre koyarak bir geçici bir çağrı heyetinin görevlendirilmesinin çok daha isabetli olduğunu ve olabileceğini düşündüm. Bunu da
0: evet. Çok özür dileyerek bir virgül koymak isterim. Ahmet Ergen'le bir bağlantımız olacak. Sonra kaldığımız yerden devam edelim lütfen. Ahmet Ergen'e sözü bırakalım. Ahmet.
2: Burcu, şimdi biraz önce açıklanan bu kararın gerekçelerine de bakmak gerekiyor. Mahkeme neye dayanarak, hangi gerekçeleri dikkate alarak bu karar verdi, buna da bakmak gerekiyor. 7-8 başlıkta toparlanabilecek, özetlenebilecek ve bir durum var önümüzde. Şu ana kadar bizim erişimimize açılan, ulaşabildiğimiz dokümanlara baktığımızda böyle bir tablo var mahkemenin kararıyla ilgili olarak. Şimdi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi verdi bu butlan kararını. Mahkeme kararına göre, gerekçelerden önce çok kısa bir özetleyeyim. Mahkeme kararına göre CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'yla 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi, parti içi demokrasi, eşitlik ve serbest irade ilkelerine aykırı şekilde gerçekleştiği için kesin hükümsüzlük, mutlak butlan. Bu kararlarla sakat kabul edildi ve tekrar başlangıçtaki o ana noktamıza dönersek, neden bu karar verildi, hangi gerekçelerle verildi? Şimdi birinci üstünde durulan nokta, delege iradesinin manipüle edildiği, yönlendirildiği ya da başka bir deyimle ifade edersek fesada uğratıldığı kanaatine varıldı. Yani mahkeme bu kanaate vardığı için bu mutlak butlan kararına vardı. Neye dayanarak bu karara varıldı? Yani delege iradesinin fesada uğratıldığı kanaati nasıl oluştu? Dosyada yer alan ceza soruşturmaları, iddianameler, tanıkların süreç boyunca ortaya konan, gündeme gelen beyanları, MASAK raporları, kurum yazışmaları, fezlekeler, bunların hepsi birlikte değerlendirildiği zaman bazı delegelerin oy tercihlerinin çıkar ilişkileriyle yönlendirildiği, manipüle edildiği gibi bir kanaate varıldı. Böyle bir hükme varıldı. Birinci gerekçeyi böyle özetlemek mümkün. İkinci gerekçe, birçok menfaat ve vaadin bu süreçte devreye girdiği, kurultay sürecinde devreye girdiği ve bu menfaatlerin, vaatlerin kurultay sonucu açısından belirleyici olduğu yönünde bir kanaat var. Bu kararın mutlak

0: kanunun emredici hükümlerine uyulmadığı, bu emredici hükümler, amir hükümler çerçevesinde bakınca bazı aykırılıklar olduğu yönünde tespitler söz konusu. Buna dayanak olan görüş ne? Mahkeme kararında kurultay ve kongredeki iddia edilen usulsüzlüklerin sadece basit iptal sebebi değil, kamu düzeni ve amir hukuk kurallarına aykırılık oluşturduğu belirtiliyor. Ve bu çerçevede de bir kesin hükümsüzlük değerlendirmesi yapıldığı da önemli bir not olarak belirtilmesi gereken bir konu. Bunu da belirtelim. Altıncı bir nokta, bütün bunlardan sonra sonradan yapılan olağanüstü kurultayların bundan önce sayılan 5-6 maddede toparlanan usulsüzlükleri ortadan kaldırmadığı görüşü mahkemede hakim olmuş durumda ve bu görüş kabul görmüş durumda. Yine bunun da ayrıntılarını birkaç cümleyle anlatalım. 4-5 Kasım 2023 kurultayı mutlak butlanla sakat sayıldığı için bu kurultaydan sonra yapılan olağan ve olağanüstü kurultaylarında hukuki dayanağı yok görüşü mahkemede hakim oldu. Mahkemede bu değerlendirmeyle bir karara vardı. Yine bir başka nokta, ilk derece mahkemesinin dava konusuz kaldığı yaklaşımı isabetli bulunmadı. Oldukça önemli noktalardan biri de bu. İstinaf kararına göre sonradan yapılan kurultaylar önceki kurultaylardaki mutlak butlan durumunu yok etmedi, ortadan kaldırmadı. Bu nedenle de hukuki yararın devam ettiğine mahkeme karar verdi. Son nokta, bütün bunlara dayanarak, bütün bu gerekçelere dayanarak önceki yönetime dönüş sonucu bağlandı, kararlaştırıldı. Kurultay yapıldığı tarihten itibaren iptal edilince 4-5 Kasım 2023 öncesi duruma dönülmesine Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki parti organlarının göreve devam etmesine karar verildi. İşte bu gerekçelerle, 8 maddede belki toparlanabilecek bu gerekçelerle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan kararı oluştu. Yine belki özetlememiz gerekirse mahkeme kararı CHP Büyük Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi'nde delege iradesinin çeşitli menfaatler gerekçesiyle sakatlandığına dayanıyor. Bunun da parti içi demokrasi, eşitlik ve kamu düzenine aykırı olduğu kanaatiyle mutlak butlan sonucuna ulaşılıyor mahkeme tarafından yapılan değerlendirmede Burcu.
1: Evet, butlan kararının gerekçelerini ve özetle mahkeme kararının ayrıntılarını Ahmet Ergen aktardı. Konuklarımızla devam edeceğiz. Profesör Doktor Selami Kur'an ve NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk bizlere katıldı. Sayın Öztürk, hoş geldiniz diyelim. Sayın Kur'an'la konuşmamız, sohbetimiz devam ediyordu. Aslında bir virgül koymuş Sayın Kur'an. Sözü hemen size bırakayım.
2: Evet, yani ben az önce de ifade etmeye çalıştım. Aslında ben hukuki olarak belirli noktalara katılmadığım, yani özellikle ilk derece mahkemesinin verdiği ki kararda temel gerekçelerden bir tanesi iptal kararında şeydi, yani 4-5 Kasım 2023 tarihinden sonra yapılan kurultaylarla o usulsüzlüğün sakatlığın ortadan kaldırıldığına ilişkindi. Ben de aynı kanadayım. Çünkü daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi iki kez daha olağanüstü kurultaya gitti. Şimdi istinaf heyeti, istinaf mahkemesi şöyle bir değerlendirme yapıyor. Onu görüyorum. Özellikle parti içi eşitlik ilkesiyle delegelerin serbest iradesinin sakatlandığı, kamu düzeni açısından aykırılık oluşturduğu ve bu nedenle de mutlak butlan kesim hükümsüzlüğün makul olduğu sonucuna varıyor. Ben hukuki gerekçelerle, siyasi gerekçelere zaten sorunlu bir karar olduğu kanaatindeyim. Ciddi bir kaosa, bir çıkmaza yol açacak. Bütün siyasi parti kongreli kurultayları açısından söylüyorum bunu. Ama daha önce yapılı, daha önce, çünkü az önce de ifade ettim, tekrar altını çizeyim, bu da çok önemli. Lakin hukukun temel işlevlerinden bir tanesi toplumsal düzeni ve istikrarı sağlamaktır. Özellikle de siyasi istikrar ve düzenin kurulması, bu çok önemlidir. Ya belirli iddialar var mı? Bu iddialarında bazılarının subuta erdiğini mahkemede, özellikle ceza yargılaması da devam ediyor biliyoruz. Bunlar

0: ayrı bir tartışma konusu. Ama daha yapılan bu işte delegasyonun bir kısmının, delegelerin bir kısmının iradesinin fesada uğradığı, işte maddi menfaat karşılığında iradelerini bir şekilde istememelerine rağmen diyebilmek de gerçekten bunu da ispat edebilmek hukuken çok zor. Çünkü biz biliyoruz ki siyasi partilerin birçok kongrelerinde belirli bir takım şeyler taahhüt edilerek, vaat edilerek delegelerin oylarına, parti başkanlığına oynayan adaylar talip olurlar. Ama şu sorunlu, şimdi kamuoyunda da şöyle bir algı oluşmasını ben doğru olmadığı kanaatindeyim. Yani Kemal Özgür Özel ve ekibi tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Bunun anlamı şudur, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi de tedbiren göreve geldi. Yani kalıcı bir şekilde bu görevi üstlenmeleri ve 4-5 Kasım 2023 öncesi gibi hiçbir şey olmamış gibi siyasete, genel başkanlığa ve organların çalışmalarına beklemek bence hem hukuken de siyaseten doğru değil, isabetli bir yaklaşım olmaz. Burada ciddi bir sorun var, arıza var. Şimdi hukuki tartışma da yürüyecek. Farklı mecralarda da onu tahmin edebiliyorum. Ama benim bu meselenin gündeme gelmesinden itibaren ortaya koyduğum temel düşüncem, temel yaklaşımım siyasi partiler tabii ki siyasi partiler kanunu hükümlerine tabidir. Medeni kanun hükümlerine atıfımdır. Orada da dernekler kanunu vardır. Burada özellikle iradenin fesada uğraması durumunun ben tam kanunsuzluk hali olmadığı kanaatindeyim. Yani tam kanunsuzluk hali şudur teknik olarak. Çok vazgeçmemeye çalışıyorum. Yani mesela kurultayın delege olmayan kişilerle toplanmış olması. Ama bunu sanki resmi delegelerle yani yasal olarak delegelerle toplanmış. Bu şekilde de bir organların seçimini yapılmış olmasının YSK'ya bildirilmesi. Veyahut da YSK'dan veya ilçe seçim kurulundan resmi anlamda görevlinin bulunmaması. Hiçbir şekilde bulunmaması, işte seçim pusulalarının, tutanaklarının resmi görevler tarafından da onaylanmaması. Bunlar tam kanunsuzluk halidir ve ciddi şekilde kamu düzenini bozar. Yani şunu, bunu neye benzetebiliriz? Aile hukukunda iki çiftin, iki gencin görevli olmayan bir kişi önünde resmi nikah kıymalarına benzer. Yani bu anlamda batıl tam kanunsuzluk halidir. Batıl bir durumdur. Hiçbir şekilde resmi anlamda nikah kıyılmamış demektir. Bunu bu şekilde anlamak lazım. Ama iptale neden olabilecek durumlar olabilir mi? Olabilir. Ciddi iddialar vardır. İptal farklı bir şeydir. Yani siz kurultayı iptal edersiniz. Orada işte belirli delegelerin iradelerinin fesada uğradığından, maddi kazanç karşılığı oy kullandıklarından bahisle kongrenin iptali ve 45 gün içerisinde 3 veya 5 kişilik bir çağrı heyetinin yine Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden görevlendirilmesi suretiyle meselenin hal yoluna gidilmesinin hem hukuken kanunun aradığı amaç da budur hem de siyasetten daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yoksa yargı yoluyla siyaseti, parti içi mücadeleyi, parti dengelerini böyle çok radikal ve doğrudan bir şekilde müdahale peki etme gerçekten sorunlu bir durum olur ve Türk siyaseti açısından da daha önceki siyasi partilerin yapmış olduğu kongrelerde tartışmaya yol açabilirsiniz. Bu evet, ciddi bir soruna, kaosa, sıkıntıya yol açar diye düşünüyorum.
1: Peki Sayın Kur'an, çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katkılarınız için de çok teşekkür ediyoruz. Yoğunsunuz, sizi uğurlayalım. Profesör Doktor Selami Kur'an bizlerle birlikteydi efendim. Devam ediyoruz. Kemal Öztürk, NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk bizlerle birlikte ve Mustafa Kartoğlu da telefon attığımızda. Sayın Öztürk, hemen soralım. Önce Mustafa Kartoğlu'na telefonla gideceğiz. Sayın Öztürk, sizi birazcık daha bekleteceğiz. Evet, Mustafa Kartoğlu'na bırakalım sözü.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ben de doğrusu bu kararı bugün beklemiyordum. Açıkçası çok konuşuluyor, ediliyordu ama daha önce konuşulmuşluğu da olduğu için bugünlerde bu kararı beklemiyordum. Fakat özellikle Ankara'daki hakim hava ağırlıklı ortaya konulan delillerin, dilekçelerde yer verilen ifadelerin Cumhuriyet Halk Partisi eski yönetimi döneminde delege olanların yaptığı şikayet dilekçelerindeki iddiaların ciddi bulunduğunu, bir mutlak putlanı, buna mutlak putlan kararının bunlara dayandırılabileceğini hukuki olarak dinlemiştim. Hukukçu da olan siyasetçiler ağırlıkta bunu daha iyi değerlendirirler düşüncesiyle sorduğumda. Şimdi bugün baktığımızda da orada da beklenen yine bu putlan kararı gelirse bunun tedbirle beraber gelme ihtimalinin daha yüksek olduğuydu. Çünkü diğer türlüsü bugüne kadar devam eden süreç gibi iki başlı bir sürecin, yarın ne olacağı belli olmayan bir sürecin devamı anlamına gelirdi. O yüzden aslında bu değerlendirme haklı çıktı ve bugün bu karar verildi. Partililerin genel merkeze doğru gittiğini ya da bazı parti yöneticilerinin genel merkeze gittiğini duymuştum ama doğrusu ben de Ankara'dayım ama trafikteyim, bilemiyorum şu anda ne yapıyorlar. Bir de şöyle bir durum oluştu. Bugün tabii bazı partilerin bir de karar vermesi gerekir. Mesela Özgür Özel bu karar çıkmadan önce genel başkandı. Artık kararla birlikte genel başkan değil. Ancak karara göre 38. kurultay öncesi grup başkan vekili olduğu için şu anda bir grup başkan vekili görevi de var, oluştu. Şimdi bu görevi devam edecek mi, etmeyecek mi veyahut işte o konuyla ilgili bir açıklama yapılacak mı? Böyle enteresan bir durumda bu karar ortaya çıkartmış oldu.
1: Peki Sayın Öztürk, hemen size de soralım. Kararın uygulanması aşamasında en büyük kriz nerede çıkabilir sizce?
3: Şimdi Türk siyasi hayatı açısından son derece önemli bir durum. Çok ciddi bir karar ve Türk siyasetini etkileyecek önemli bir krizle karşı karşıyayız. Şimdi bu kararın 4-5 tane etkisi olacaktır. Birincisi hukuki açıdan ne olacak? Hukuki olarak nasıl bir tablo çıkacak ortaya? Birinci durum bu. İkinci olarak siyasi etkisi ne olacak? Siyaseti nasıl etkileyecek bu? Bunu da değerlendirmek lazım. Ekonomik etkileri var ve uluslararası da etkisi olacaktır. Şimdi hukuki durum açısından hukukçular bu konuyu tabii daha iyi biliyorlar bizim açımızdan ama dava dilekçesini ben kararını gördüğümde mahkemenin kararın hemen altındaki yazdığı maddelerden bir tanesi davacıyı, yani bu kararı, bu mahkemeleri açan, bu süreçleri başlatan kişinin adı Lütfü Savaş. Yani şunu demeye çalışıyorum. Süreç Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinden başlattığı bir süreçti. Yani 2023 yılındaki kongreyi ben de izlemiştim. Hepimiz gibi o kongrede Özgür Özel seçildiğinde, kongre bittiğinde biz geldik, görevlerimizin diğer kısımlarıyla ilgilenmeye başladık. Yani kongre içerisinde neler olduğunu, neler yaşandığını bilmiyorduk. Ama Lütfü Savaş ve arkadaşları, yani Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları hepimizi şaşırtan bir takım açıklamalar yaptılar, bilgiler sızdırdılar ve daha sonra da bunu resmi olarak mahkemeye taşıdılar. Yani mahkemenin açıkladığı kararın altında davacı olarak Lütfü Savaş var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı. Şimdi bu şunu gösteriyor bize. Hukuki olarak devam eden bu ve sonuçlanan bu sürecin başlangıcını Lütfü Savaş, yani Kılıçdaroğlu'nun ekibi başlattı ve sonuna kadar da devam ettirdiler. Yani buradan şimdi Cumhuriyet Halk Partililer bir takım yorumlarda siyasi olduğunu, iktidarın bunu sürdürdüğünü ısrarla söylüyorlar ama olayın başlangıcını ve devamını getiren Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki aktörleri ve en önemli aktör de eski genel başkanları, yani 2023'te kurultayı kaybeden genel başkanları Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu da dün yayınladığı bir video mesajla da parti içerisindeki mücadelesini bir kez daha ilan etti. Aslında benzer bir video daha önce de yayınlamıştı. Ve partinin arınması, temizlenmesi konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Şimdi hukuki olarak ortadaki deliller, Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay içerisindeki rakipleri tarafından, yani Özgür Özel'in rakipleri tarafından mahkemeye sunulan deliller. Yani orada başka bir siyasi aktör, başka bir siyasi figür değil. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kurultayı kaybeden taraf mahkemeye bir takım deliller sunuyor. Para verildi, işte iradesi gasp edildi, zorlan, bir sürü iddia var, uzun
1: Evet.
3: bir şey. Şimdi bunlar sonuçlandı. Dolayısıyla bunun hukuki kısımları ile ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ama siyasi olarak bu bütün dengeleri değiştirecek, etkileyecek bir durum. Ve bunu da iyi yönetmek gerekiyor. İşte borsa gördüğünüz gibi ciddi bir düşüşle karşı karşıya kaldık. Şimdi buradan siyasi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir direnç göstereceği anlaşılıyor. Bütün milletvekillerini genel merkeze çağırarak, direnç göstereceği açıklanarak Cumhuriyet Halk Partisi bu meseleyi olabildiğince sert bir şekilde karşılık verecek. Bu
1: Evet,
3: anlaşılan, böyle bir tablo.
1: bunun için sizden müsaade istiyorum. Yani siyasi olarak bir duruş gösterecek dediniz. Burada durup hemen Sayın Kartoğlu'na sözü vereyim Sayın Öztürk. Çünkü yayından ayrılacak. Sayın Kartoğlu neler söyleyeceksiniz? Sözü size bırakayım. Siyasi olarak nasıl bir sürece girecek CHP?
2: Şimdi evet, Kemal Bey'in işaret ettiği birinci nokta son derece önemli bu işin temeli. Çünkü burada partiyi delegelerin iradelerine fesada uğratarak elimizden aldılar tırnak içinde diyen Cumhuriyet Halk Partililer zaten. Bu bir parti içi dava esasen. Bu işin en önemli kısmı neden? Bu davanın mutlak mutlakla görevden alınan yönetimi var. Bir tarafta Cumhuriyet Halk Partili, bir tarafta da göreve iade edilen yine Cumhuriyet Halk Partili yönetimi var. Her ikisi de iktidar partisiyle muhalefet yapan iki ayrı ekip. 6 veya 7 kişilik bir ortak noktaları var bunların. Demin Özgür Özel dedim. Yayını izleyen bir dostum vardı. O genel başkanlık için görevden ayrılmış olabilir diye, ama o günlerde de parti meclisi üyesi olan 5-6 isim bugün halen görevde. Dolayısıyla esasen Cumhuriyet Halk Partisi içi bir şikayette ortaya çıkan bir dava, bu birinci kısmı. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu kendi içinde çözme iradesini gösterip gösteremeyecek. Bundan sonraki süreci belirleyecek. Bu yargının eliyle bunun yapılmış olmasını ne kadar daha sürdürebilecek Cumhuriyet Halk Partisi, bu yargı eli, iktidar eli demektirden başlayan itirazlarını. Doğrusu ben buna çok fazla ihtimal vermiyorum. Çünkü uzun süredir, özellikle de son günlere, son haftalara doğru Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlanın hem parti içerisinde de bugünkü yönetimde de yani taraftar bulmaya, karşılık bulmaya başladığını görmeye başlamıştık. Ve hatta bundan önce de bunun parti yönetimi tepki gösterse de tedbirini aldıklarını görmeye başlamıştık. Yani yedek parti meselesini gündeme aldıklarını epey bir zamandır biliyoruz. Genel Başkan Özgür Özel de ya da eski Genel Başkan Özgür Özel de yedek partilerin her partinin yedeğinde bulunduğunu söylemişti daha dün ya da bugün yayınlanan röportajında. Dolayısıyla yedek partilerin hazırlanmış, Cumhuriyet Halk Partisi'ni istemek için de iade etmemek üzere bir direniş planlanmıyor. Tam tersi, bir yedek partiyle yola devam etme planlanıyor. O yüzden de ben çok kargaşalı bir ortam olmasını doğrusu çok beklemiyorum.
1: Sayın Kartoğlu, çok teşekkür ediyoruz. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu yayın konuğumuzdu. Konuklarımızla devam edeceğiz ama onun öncesinde Ankara'ya uzanacağız. CHP Genel Merkezi önünde Özgür Akbaş bizi bekliyor. Özgür, neler aktaracaksın? Orada durum nedir?
4: Anlaşıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir şaşkınlık var elbette. Mutlak mutlan kararı. Aslında eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun o video paylaşımından sonra çıkması bekleniyordu. Ancak tedbirli bir kararın çıkması beklenmiyordu ki. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de ilk tepkisini verelim. Ne dedi? tedbirli olarak mı çıktığını sordu ve tedbirli olarak çıkması nedeniyle de hayıflandığını, yani bu konuya yönelik olarak da bir tepkisel bir duruşunun olduğunu söyleyebiliriz. Mutlak butlan uzun zamandır konuşuluyordu Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Pek çok tabii siyasi arenada da çokça konuşuluyordu. AK Partililer, Milliyetçi Hareket Partileri, herkes bu konuyla ilgili yorumlar yapıyordu. Çıkacak mı çıkmayacak mı sorusu gündemdeydi. Çünkü birinci derece mahkeme, Ankara'daki birinci derece mahkeme davayı konusuz bırakmıştı ve sonrasında bu konu, yani kurultay konusu, 38. olağan kurultay istinafa taşınmıştı. Yine başrolde Lütfü Savaş vardı, Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı. Oysa ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilmişti Lütfü Savaş. Ancak o ısrarını sürdürdü, konu istinafa taşındı. İstinaftan da bugün itibariyle bir karar çıktı. Peki mutlak butlan ne demek? Mutlak butlan kesin hükümsüzlük, yok hükmünde demek. Yani 2023 yılında yapılan, 4-5 Kasım tarihlerinde yapılan kurultay yok hükmünde. Hükümsüzdür diyor istinaf mahkemesi ve tedbirli bir şekilde bu kararı alıyor. Tedbirli bir şekilde bu kararı alması şu anki CHP yönetiminin, CHP genel merkezinde bulunan genel başkan, CHP MYK üyeleri, parti meclis üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin hepsi şu an tedbirli olduğu için görevden alınmış durumdalar mahkeme kararıyla. Tabii şimdi CHP kurmayları ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel sabahtan bu yana toplantılar yapıyorlar. Bugün olağanüstü bir toplantı vardı. 4 saat Merkez Yönetim Kurulu'nda kurmaylarıyla konuları değerlendirdi. Sonrasında bir röportaj sırasında mahkeme kararı Özgür Özel'e duyuruldu ve o röportajı kesmek durumunda kaldı. Ve orada en çok tepki gösterdiği konu tedbirli bu mutlak butlan kararının çıkmasıydı. Peki bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? Şimdi CHP Genel Merkezi'nde evet partililer gelmeye başladı. Hatta mitingde kullanılan otobüs de geldi. Büyük ihtimalle akşam saatlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu otobüsün üzerine çıkacak ve partililere seslenecek. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin formülleri var. Daha önce de aslında bu konu gündemdeyken ne yapılabilir konusunu tartışıyordu Cumhuriyet Halk Partisi. Bir kere şunu çok net söyleyelim. İkinci bir, yeni bir parti durumu asla ve kata söz konusu değil. Bunu bütün CHP'li yöneticiler çok net bir şekilde söylüyorlar. Sonuna kadar direneceklerini ifade ediyorlar. Yani CHP Genel Merkezi'nde kalacaklar. Öyle gözüküyor. Zaten bunu daha önce de bu kararı almışlardı. Bu yüzden partilileri de genel merkeze çağırıyorlar. CHP bizim yuvamız diyorlar ve burayı bırakmak mümkün değil diyorlar. Bu anlamda Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelmek isteyecek midir? Eğer gelirse ne olur? İşte bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Öyle gözüküyor. Ama CHP yönetimi şu an için CHP Genel Merkezi'ne ayrılmayı düşünmüyor ve bir direnç gösterecekler bu karara karşı. Ama bunun dışında formüller daha var. Şimdi mutlak butlan kararı çıktığı için, yani 2023 4-5 Kasım öncesine dönüldüğü için ne oldu? 2023 4-5 Kasım öncesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Ama o dönemin bir parti meclisi vardı ve MYK üyeleri vardı. İşte onlar tekrar göreve gelecekler. Ancak o parti meclisinde de CHP Genel Başkanı şu anki Özgür Özel'in etkinliği daha fazla. Ve o dönem CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP'nin grup başkanıydı. Şimdi grup başkanı devam edecek bu karardan sonra. Yani Özgür Özel grup başkanı, milletvekillerinin grubunun başında bir şekilde süreci devam ettirecek. Ancak bundan sonraki yol haritasında CHP'nin etkinliği fazla olan, Özgür Özel'in etkinliği fazla olan Kılıçdaroğlu'nun o parti meclisinden bir kurultay kararı, yeni bir kurultay kararı çıkartabilmek. Eğer o kurultay kararı çıkartılabilirse, ki şunu biliyoruz, Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğuna bu karardan sonra oturacağı için CHP'yi yönetmek isteyecek. Bunu biliyoruz çünkü kendisi de böyle açıkladı. Ama bu şu anki yönetim CHP'nin bir önce kurultaya gitmesini istiyor. Aslında bir kayyum ataması olsaydı 45 gün içinde CHP'yi kurultaya taşıması gerekiyordu. Ancak CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden koltuğa oturacağı için CHP'yi yönetmek isteyecek. Hatta arınmaktan bahsetmişti. Bu arınmak derken CHP yönetimine geçtikten sonra, CHP genel başkanı olduktan sonra pek çok bu yolsuzluğa karışmış, yargılanan isimlerle yollarını ayırma girişiminde de bulunabilir. Bu da zaten Kılıçdaroğlu ekibi tarafından da ifade ediliyor. Ancak işte buna zemin vermemek için CHP'nin şu anki yönetimi, Özgür Özel ve ekibi Kılıçdaroğlu'nun PM'sinde etkinliğini de arttırarak, ki sayısal çoğunlukları olduğunu ifade ediyorlar, CHP'yi bir an önce kurultaya götürmek ve bu keşmekeşe son vermek gibi bir niyetleri var. Ama bir kez daha vurgulayalım, kesinlikle yeni bir parti düşünülmüyor, öyle bir girişim planlanmıyor. CHP içinde kalarak bu dirençlerini sürdürme gibi bir gayretleri olacak, öyle gözüküyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkeze gelmeyebilirim, her yer benim için genel merkez, oralardan kararları alabilirim demişti. Böyle mi işleyecek süreç, yoksa genel merkeze gelecek mi? Genel merkeze gelirse burada nasıl bir tavırla karşılaşacak, bunu ilerleyen günlerde göreceğiz Burcu.
1: Ve CHP Genel Merkezi önünde Özgür Akbaş ayrıntıları aktardı bizlere. Konuklarımızla devam edeceğiz. Ufuk Uras bizlere katıldı. Sayın Uras, siz de hoş geldiniz. Sayın Öztürk'le bir virgül koymuştuk. Devam edelim isterseniz, sonra size döneceğim. Sayın Öztürk, buyurun efendim, sizi dinliyoruz.
3: Şimdi bu kararın birkaç tane açıdan değerlendirmesi gerekiyor demiştim. Birincisi, hukuki açıdan nasıl etkileri olacak, buna bakmamız gerekiyor. Siyasi etkileri olacak. Bu siyasi etkilerini de ikiye ayırmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi açısından nasıl bir etkisi olacak? Genel siyaset açısından nasıl bir etkisi olacak? Buna böyle bakmamız lazım. Ekonomik etkisi, bugün borsa çok radikal şekilde bir düşüş gösterdi. Ekonomik etkisi olacaktır. Ve uluslararası kısmı nasıl olacak? Bunların ayrı ayrı değerlendirilmesi lazım. Hukuki kısmını uzmanlarına bırakmak lazım. Yani kararlar, içerikler, bütün bunların hepsi hukuken daha uzman isimlerin değerlendirilmesini daha doğru buluyorum. Ama deminki cümlemi tekrar etmek isterim. Bize gönderilen mahkeme kararının hemen altındaki ilk başlıklardan bir tanesi davacı bölümünde eski belediye başkanı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın ismi var. Yani bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanının ismi var. Ve bütün bu süreçlerde istinafa götüren, itiraz eden, delilleri sunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi delegeleri, yöneticileri, belediye başkanları ve tüm bunların arkasında olan isim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla bu kısmını es geçmemek gerekir. Şimdi siyasi açıdan Türk siyasi tarihinde tabii ki çok önemli bir yer olacaktır bu karar. En eski, Türkiye siyasetinin en eski partisine böyle bir kararla mutlak mutlan kararı. Doğal olarak kayıtlara geçecek ve unutulmayacaktır. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi açısından, yani siyasi etkiler açısından değerlendiriyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin ciddi bir kriz içerisinde olduğunu ve buna karşı tıpkı Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanı'na atandığı gibi büyük bir direnç göstereceğini düşünüyorum genel merkezde. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nu genel merkeze sokmak istemeyeceklerdir. Hukuki olarak uygulanmasını engellemeye çalışacaklardır. Bir kargaşa görüyorum orada. CHP bunu çok ciddi bir direnç unsuru yapacaktır. Dolayısıyla buradan siyaseten ve ekonomik olarak durumu, sahayı etkileyecek bir şey görebiliriz. CHP genel merkezinin önünde uzun süre göreceğimiz bir kargaşa, bir direnç, polis, yani İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan tatsız olayları görebiliriz. Ben Özgür Akbaş'ın söylediğine çok katılmıyorum. Yani yeni bir parti meselesi doğabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni bir parti doğabilir, benim kanaatim. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi genel başkanı olduğu bir partiyi çok fazla hırpalanmasına da müsaade edeceğini düşünmüyorum. Yani polis zoruyla oraya gelmek, arabede çıkması, kavga çıkması, bu tür şeylerin olmasına da müsaade edeceğini veya isteyeceğini de düşünmüyorum işin doğrusu. Ama bakın, evet, izleyicilerimiz açısından tekrar söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun mesajlarını iyi okumak gerekiyor. Israrla Cumhuriyet Halk Partisi'ni arındırmaktan, temizlemekten bahsediyor ki bu parti içi bir direnç noktası kendisi
1: Sayın
3: açısından.
1: Tekrar özür dileyerek bir virgül koymak zorundayım. Tabii. Ankara'ya döneceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde Ahmet Örsoğlu var. Hemen sözü kendisine bırakalım. Ahmet.
5: Burcu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önü yavaş yavaş hareketlenmeye başladı.
6: Doğrudan doğruya demokratik iradenin korunması yer almaktadır. Çünkü hangi parti söz konusu olursa olsun, delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Özellikle vurgulamak gerekir ki bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır. Mahkeme bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir. Burada altını çizmek isterim ki yargının görevi hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Seçim güvenliği sadece genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri için de geçerlidir. Çünkü siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve taşıyıcı kolonlarıdır. Bu kolonların zedelenmesi doğrudan demokrasinin zedelenmesi anlamına gelir. Bu nedenle verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır. Hukuk devleti iddiaları ciddiyetle el alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temiz yola çıktır. Süreç hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır. Bizim için temel ilke açıktır. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur. Türkiye demokrasisini hukukla, adaletle ve millet iradesine bağlılıkla güçlendirmeye kararlılıkla devam edecektir. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamalarda bulundu. Süreç CHP'lilerin başvurusuyla başladı dedi ve bu kararın temyiz yolunun da açık olduğunu ifade etti Akın Gürlek. Şimdi tekrar Ankara'ya uzanacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde Ahmet Örsoğlu tekrar sözü bırakalım kendisine. Ahmet.
5: Burcu, Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmiş durumda gözler. Çukur Ambar'daki evinin önündeyiz. Burası da yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde bir basın ordusu var ama bununla beraber Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bazı CHP'li milletvekilleri de yavaş yavaş Kılıçdaroğlu'nun evinin önüne gelmeye başladı. Onlardan bir tanesi CHP milletvekili Mahir Polat, aynı zamanda CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu üyesi hali hazırda. Kısa süre sonra Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından bir açıklama yapması bekleniyor. Ancak yine iddia o ki Kılıçdaroğlu kısa bir açıklama yaptı ofisinden çıkarken. Mutlak butlan kararı Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun ifadesini kullandı iddiası söz konusu. Ama resmi olarak Kılıçdaroğlu yazılı bir açıklama yapmış değil. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapması beklentisi var. Bu açıklamadan sonra bizim bulunduğumuz alana gelip bir açıklama yapması beklentisi de söz konusu. Elbette ne söyleyecek Kılıçdaroğlu? Görevi kabul edecek mi, etmeyecek mi? Bunu takip edeceğiz. Ancak Kılıçdaroğlu'nun dün yine sosyal medya hesabından yaptığı kısa açıklama bu görevi kabul edeceğine bir işaret olarak adlandırıldı, anlamlandırıldı. Ama bununla beraber Kılıçdaroğlu 2025 yılında geçen yıl yaptığı bir açıklamada da bunun sinyallerini vermişti. Kılıçdaroğlu partiyi kayyuma bırakmam ifadesini kullanmıştı. Bu sıkıntılı süreci dışarıdan bir kayyuma bırakmadan parti içinde el ele aşarız demişti Kılıçdaroğlu. Bu son mutlak butlan kararı sonrasında elbette hangi gelişmeler yaşanacak? Kılıçdaroğlu ne söyleyecek? Genel merkeze gidecek mi? Görevi devralacak mı? Bunlar takip ettiğimiz, yanıtını aradığımız önemli soru başlıkları. Yayının başındaki o önemli cümleyi bir kere daha tekrar etmek isterim. Kılıçdaroğlu'nun evinin önü yavaş yavaş kalabalıklaşıyor. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen seçmenlerle beraber mevcut bazı milletvekilleri de buraya gelmeye başladılar. Bunu bir kere daha hatırlatalım Burcu.
1: Ahmet Örsoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde açıklama yapılması bekleniyor. Tabii hareketli dakikalar da yaşanıyor. Az önce Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamalarda bulundu. Karar demokrasiyi pekiştirmektedir dedi Sayın Gürlek. Konuklarımızla devam edeceğiz. Sayın Murat, size sözü bırakayım. Biraz sizi de beklettik ama neler söyleyeceksiniz bu kararla ilgili?
7: Doğrusu demokrasimiz açısından tabii ki üzüntü verici bir durum. Kurumların sürekliliği açısından vesaire. Aslında 3 aşağı 5 yukarı böyle bir karar bekleniyordu. Onu muhalefete dahil olmak üzere. O bir şeyi beklemekle bir şeyi yaşamak aynı şey değil tabii. Hani İstanbul'da da deprem olacağını bekliyoruz ama bir depremi olması hali bir siyasi deprem çünkü bu. Hakikaten son derece sarsıcı. Bunun siyasi sonuçları olacaktır büyük ihtimalle. Siyasetin genel olarak idari üzerinden, yargı üzerinden şekillendirilmesi çok sağlıklı bir durum değil. Ama başka sağlıklı olmayan bir durum da bir partinin varoluş amacı olan aslında bir arada yaşamanın teminatıyken siyasi aktörlerin bir parti içerisinde bir arada yaşayamaz hale gelmesi ve bu sorunu siyaseten çözememedi. Bu da son derece üzüntü verici bir durum. Yani siyasi aktörlerin kamuoyunda birbirini şikayet etmesine kadar giden bir süreç. En önemli problem güven krizi tabii. Yani gerek ekonomide gerek siyasette güvenin tesis edilmesi ve bir an önce normalleşmeye geçilmesi açısından yapılması gereken işler var. Muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de temiz kararının ardından adımları atmaya yönelecektir diye düşünüyorum. Yani Ankara'da bir alçak basınç oluştu. Biliyorsunuz yüksek basınçtan alçak basınca doğru rüzgar oluşur. Peki biz bu süreci nasıl aşacağız? Yani neredeyse evet. Bu mutlak mutlak kararının işte bugün mü olacağı, yarın mı olacağı gibi detaylara değin. Herkes bunları konuşuyordu. Norm parçalanması olmadan normalleşmeyi gerçekleştirmek gerekiyor. Yani 50 artı 1 sisteminin olduğu bir rejimde birbirinden arınmak, birbirini tasfiye etmek ya da hizipçilik vesaire sağlıklı bir durum değil. Oyunun kuralları konusunda en azından asgari bir anlaşmak gerekiyordu. Biz bunları hep söyledik ama hani Fuzuli'nin söylediği gibi söylesem tesiri yok. Sustam gönül razı değil demiş. Maalesef bu siyasi patinaj büyük ölçüde yine siyasette balataları yakıyor. Ve yani önümüzdeki süreci nasıl şekilleneceği konusunda çok başlılıktan çoğulculuğa geçme konusunda bir mutabakat lazım. Yoksa meselenin kriminalleştirilmesi vesaireyle bir yere varmak mümkün değil. Duygum böyle. Hakikaten son derece üzüntülüyüm bu fotoğrafı görmekle.
1: Peki parti içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde belirli formüller üzerinde duruluyor. Az önce Sayın Öztürk de aktardı. Arkadaşımız Ahmet Örsoğlu da birazcık paylaştı ama bu formüller üzerinde konuşmak gerekirse ne söylersiniz?
7: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi şu anda kendi içinde bir çok parçalı yapısı var. Bunu biliyoruz. Her parçanın da kendi içinde çok parçalı bir yapısı var. Hı. Yani bir kere asgari müştereklerdi. Bir centilmenlik siyasetiyle bugüne kadar başarılamayan bu bir arada gelme, müzakere etme tutumunun adımlarını atmak lazım. Çünkü bu türbülanstan çıkış çok kolay değil. Bu Kemal Bey'in de ifade ettiği gibi sonuçta bir farklı parti yapılanmasına da yol açabilir. Ama bütün bu kriminalleşmiş olaya baktığımızda yani bir fikri ayrışma üzerinden, farklı tezler üzerinden bir tartışma olmadığı için mesele son derece kişiselleşmiş iktidar hesaplarına dönüştü. O yüzden hani İstanbul'da yaşanan durumun bir benzerinin Ankara'da da bir süre yaşanabileceğini ama bunun geçici olması gerektiğini umut etmek lazım. Yani partileri birbirine kırdıracak duruma getirmemek önemli kamusal sorumluluk. O yüzden yani bir an önce bu itiraz süreci de dahil olmak üzere fotoğrafın netleşmesinde fayda var. Kemal Bey muhtemelen görevi üstlenecektir ve bunun sürecin de daha sonra uzamaması ve normalleşmenin sağlanması için kalıcı adımlar atmak gerekiyor. Ben Kemal Bey'in de zaten uzun vadeli bir planı, hesabı, yani parti genel başkanı olarak kalma şeklinde olduğu kanaatinde değilim.
1: Bu arada ben Seda Üretir, Burcu Kaya ile bir devir teslim değişikliği yaptık stüdyoda, yayında. Siz açıklamanızı, Burcu'nun sorusunu yanıtlarken Cumhuriyet Halk Partisi de MYK'yı olağanüstü topladı. Zaman zaman oraya da bağlanıyoruz. Tabii Ankara'da 36. Hukuk Dairesi CHP'nin 4-5 Kasım 2023 ve sonrasındaki kurultaylarını hükümsüz saydı. Bu yayının gerekçesi de bu son dakika haberinin gelmiş olması. Sonrasında Özgür Özel ve yönetimi de görevden uzaklaştırıldı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP yönetimi devralmasına karar verildi. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklama yapması bekleniyor. Bu açıklamanın önce bir yazılı açıklama olarak gelme ihtimalinden söz ediliyor. Açıklama geldikten sonra da bir basın açıklaması yapılabilir. NTV muhabiri Uğraş Bingöl telefonda şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez binasının orada. Orada da bir hareketlilik var ve hareketlilik giderek artıyor mu, soralım Uğraş.
8: Evet, kalabalık gittikçe artıyor CHP Genel Merkezi önünde. Burada yaklaşık bir 10 dakika önce çağrı yapıldı. Genel Merkez'in hoparlörlerinden ve bütün personelin de aşağı inmesini talep etti CHP yönetimi. Şu an bahçeyi görüyorum ve kalabalık yavaş yavaş artmaya başlıyor. Ankara İl Başkanlığı'nın böyle bir çağrısı vardı. Ama asıl mesele, Cumhuriyet Halk Partisi yönetim kadrosu bugün 12. katta toplantı haldeler ve birazdan bir açıklama yapacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim otobüsü hemen genel merkezin önüne getirildi ve o da kapıyı kapattıracak şekilde hemen genel merkezin önüne çekildi. Şu an MYK'da bir toplantı halinde, olağanüstü toplantı yapılmıştı. Onunla ilgili de bir değerlendirme yapıyorlar. Aslında bugün ikinci toplantı yaptılar. Hatırlanacağı üzere 11'de bir toplantı vardı ve saat 15'te bitmişti. O toplantının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü Zeynel Emre diye sorduk. Bugün mutlak toplam bekliyor musunuz? Cuma gününe ilişkin sinyaller vardı. Bu konuda CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nda bir açıklaması vardı, hatırlanacağı üzere. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini arınma çağrısı yaparak sert sözlerle eleştirmişti. Partide bazı milletvekilleri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tweetini retweet etmişti. O yüzden bugün Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde bu MYK toplantısı önemliydi. Ama şunu söyleyelim, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi mutlak kararı beklemediklerini, bunun kamuoyu oluşturmak için, bir gündem oluşturmak için yaratılan bir algı operasyonu olduğunu söylemişlerdi. Hatta o toplantının ardından da Zeynel Emre kayyum mutlaktan gelecekse göreceği de var. Biz geleceğini sanmıyoruz ama göreceği de var açıklamasını yapmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de grup toplantısında aynı ifadeyi kullanmıştı. Mutlaktan beklemiyoruz ama geleceği varsa göreceği var açıklamasını yine o da yapmıştı. Peş peşe tepkiler de geliyor tabii. Bu toplantı devam ederken MYK toplantısı, olağanüstü toplantı, CHP Sekreteri Selim Sayak Böke bir açıklama yaptı. Saray koridorlarında alınan karar siyasi ve hukuki olarak hükmündedir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde genel merkezimizde görevimizin başındayız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni işbirlikçilere teslim etmeyeceğiz. Darbecilere teslim etmeyecek açıklamasını yaptı. Yine MYK'daki önemli isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Grup Başkan Vekilleri de şu anda meclis, daha doğrusu genel merkezde ve 12. kattalar. Ali Mahir Başarır da şu ifadeleri kullandı: zulüm varsa çözüm de var, hadi oradan diyoruz, yolumuza devam ediyoruz açıklamasını yaptı. Yani bu açıklamalardan anlayacağımız gibi Özgür Özel'in ilerleyen dakikalarda kürsüye çıkıp konuşmasını yapıyoruz. Bu minvalde bir karar, bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Bu konuda zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığından da bir çağrı vardı. Bütün Cumhuriyet Halk Partileri, bütün partileri genel merkezin önüne ve bu karara tepki göstermeye çağırdı. Şimdi gördüğüm kadarıyla da Cumhuriyet Halk Partisi binasının içindeyim ben. Kapıya doğru baktığımda da çok sayıda partili yavaş yavaş gelmeye başladı bu karara ilişkin. Tam kararın çıktığı noktada iş saati, trafik saatiydi. Bir trafik de söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkan caddelerin önünde. O yüzden bu çağrıya Cumhuriyet Halk Partililerin yavaş yavaş gelmesini ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde kalabalıklaşmasını bekliyoruz. CHP'nin önüne, CHP Genel Merkezi'nin önüne bir yandan da biz buraya gelirken polis arabaları kamyonlarla bariyerler geçirmişti. Ama ona karşı da Cumhuriyet Halk Partisi kapıyı seçim otobüsüyle kapatmış durumda. Biz şu anda basın bürosunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2. katında, 12. katında çok malı bir toplantı var. Olağanüstü toplantı kararı almıştı. Bugünkü toplantının ardından yeniden bir araya geldi Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı. Çok sayıda milletvekili de burada 12. katta ve son yol haritasını ne yapılacağına yönelik açıklama, bir değerlendirme yapıyorlar. Ama şunu söylemek mümkün. Şu ana kadar sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalara göre Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin bu karara uymayacağız, tanımayacağız ve yerimizdeyiz açıklamasını yaptı. Yine tabii burada şu atmosferde söylemek lazım. Partililer basın açıklarına da tepkili. Burada bazı noktalarda basın mensuplarıyla partiler arasında ufak çapta arbedede yaşandı. Ama şunu söylemek mümkün. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün personeli, genel merkezinin bütün personeli de kapının önüne çıkmış durumda. 12. katta ise CHP yönetimi toplantı yapıyor. O toplantının ardından da çıkıp bir açıklama yapacaklar.
1: Son durumu Uğraş Bingöl anlattı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel yönetimi tarafından bir seçim otobüsüyle önü kapatıldı. Bu arada polis bariyerleri de geldi ve yönetim Cumhuriyet Halk Partililere toplanma çağrısı yapmıştı. Kendisi de binanın yönetim 12. katında şu anda toplantı halinde. Orayı takip ediyoruz elbette ama yapılan, sosyal medyaya yapılan bazı açıklamalar da var. Resmi açıklamaların öncesinde bazı destek mesajları var, gerek Kemal Kılıçdaroğlu'na gerek Özgür Özel tarafından nasıl açıklamalar oldu. Şimdi bir bağlantı da Ankara büromuza yapalım. NTV muhabiri Mustafa Berber'deki son notları alalım, öyle devam edelim Mustafa.
9: Seda Yeter, şimdi öncelikle şunu belirtelim ki bugün verilen karar Ankara'da, Ankara Bölge Adliyesi 36. Hukuk Dairesi'nce verilen bir karardı. Aslında bu karar öncesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na soruşturmalar için başvurular yapılmıştı ve o başvurularla birlikte bazı CHP'li delegelerin başvurularıydı. Aralarında eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da vardı ve bu isimler başvurularını yaptıktan sonra da bir soruşturma başlatılmış ve bu konu dava olarak görülmeye başlamıştı. Çünkü 5 ayrı başvuru vardı ve bunların hepsi Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce bir karara bağlanması gerekiyordu. Bu mahkemeye sevk edilmişti. Bir davaname çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bu başvurular bir davaya dönecek mi, dönmeyecek mi diye. Ve bu noktada da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi aslında vermiş olduğu kararında dava konusuz kaldı demişti. Ve bunun üzerine de dava açan, başvuru yapan isimler bu konuyu istinafa taşımışlardı ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi de burada kararını verdi ve o karar aslında oy birliğiyle alındı ve 2 hafta içerisinde de Yargıtay'da temiz yolunun açık olduğu belirtildi bu kararın içinde. Şimdi karardaki detaylara bakacak olursak şu ifade ediliyor. Davanın kabul edildiği belirtiliyor. Yine 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olan seçimli kurultayının mutlak buttan, yani kesin hükümsüzlük nedeniyle mağlul olduğunun tespitinin yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verildiği söyleniyor. Yani 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan kurultay artık geçersiz sayılmış oldu Cumhuriyet Halk Partisi adına ve sadece bu kurultayda değil, bu kurultayın ardından hatırlanacağı üzere Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultay gerçekleştirmiş, ardından 39. olan kurultayını yapmıştı. Bu kurultaylar da iptal edildi çünkü bu kurultaylarında iptaline karar vermiş oldu mahkeme, mutlak butlan oldu ve bu kurultaylarda alınan kararların iptaline hükmedilmiştir denildi. Önceki duruma dönülmesi kararını verdi. Bu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu dönemdeki parti yönetiminin görevine devam edeceği anlamına geliyor. Bu konulara ilişkin, bu verilen iptal kararlarına ilişkin başvurular için de ihtiyati tedbir kararının gereği için Yüksek Seçim Kurulu'na, Ankara İl Seçim Kurulu'na, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu'na ve Ankara Valiliği'ne bu kararın gönderilmesine karar vermiş durumda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi vermiş olduğu kararda. Tabii bir diğer taraftan da Ankara'dan yapılan bazı açıklamalar var. Bu açıklamalardan biri de Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi kısa bir süre önce. Adalet Bakanı Akın Gürlek bunun hukuki bir karar olduğunu ve itiraz yolunun, temiz yolunun açık olduğunu vurguladı yaptığı açıklamada. Ve mahkeme CHP'li delegelerin şikayeti üzerine bu süreci değerlendirdi. Ve gelen sonuçlar, yapılan sonuçlarda yine CHP'li delegelerin başvurularıyla ortaya çıkan deliller sonrasında verilen kararlardır dedi ve mahkemenin hukuka uygun bir karar verdiğini, bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar verdiğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada.
1: Mustafa Berber, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bu karara ilişkin mesajını paylaştı. Akın Gürlek kararın temiz yolunun açık olduğunu hatırlatıyor. Demokrasiyi pekiştirdiğini düşünüyor verilen bu kararın. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı, şu anda Ankara'daki evinde. Henüz bir açıklama yapmış değil, ancak dün yaptığı video mesajlı açıklama çok taze. NTV'den Ahmet Örsoğlu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki evinin önünde. Ahmet, oraya gelen milletvekili var mı?
5: Seda var. Sayıları her geçen dakika artıyor, artmaya devam ediyor. Mevcut milletvekillerinden Mahir Polat, ilk o geldi. Deniz Demir, Mustafa Adıgüzel, Hüseyin Yıldız, Ahmet Akın, bunlar benim görebildiklerim. Ama bu sayı artacak. Zira CHP içindeki mevcut milletvekillerinden bir kesimin, yaklaşık 20 kişilik bir kesimin Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini biliyoruz. Bu karar sonrasında yavaş yavaş Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önü hareketlenmeye başladı. Sadece milletvekilleri değil, bazı partililer de buraya geliyorlar, gelmeye çalışıyorlar. Ankara'da iş çıkış saati, trafik yoğunluğu oldukça yüksek. Ellerinde CHP ve Türk bayrağı olan bazı partilileri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde görüyoruz. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama var mı? İddia o ki Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun ifadesini kullandı. Bu resmi bir açıklama değil. Ama kısa süre sonra Kılıçdaroğlu'nun kendi resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir ilk açıklama yapması beklentisi söz konusu. Önümüzdeki saat diliminde de evinin önünde biz basın mensuplarına da bir açıklama yapabilir. Zira Kılıçdaroğlu'nun yakın ekibinden bazı isimler bu yönde açıklamalar yapıyorlar. Bir heyecan da var Kılıçdaroğlu'nun yakın ekibi yönünden. Burada bazı isimler sevinçle buraya geldiler. Bunu gözlemledik. Elbette akıllardaki en önemli soru işareti, Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrasında CHP Genel Başkanlığı'na geri dönecek mi? Bunu kabul edecek mi? Elbette bunun işaretleri var. Sen de ifade ettin. Dün yaptığı açıklama çok taze. Mevcut CHP yönetimini o açıklamada eleştirmişti. Ama bununla beraber 2025 yılında yaptığı kayyum açıklaması da hala akıllarda. Partiyi kayyuma bırakmam, el birliğiyle bu sıkıntıdan çıkarız demişti Kemal Kılıçdaroğlu. Ama şimdi bu mutlak butlan kararı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı ve CHP'nin mevcut yönetiminin buna nasıl bir karşılık vereceğinde. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeyiz dedik. CHP Genel Merkezi ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin arasında yaklaşık 6 kilometre var. Çok yakın bir mesafe birbirine. Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde bir polis kontrol noktası olduğunu, bir denetim olduğunu da söylemekte fayda var. Bir polis ekibi de sürekli burada hazır bekliyor. Bu da gözlemlerimizden bir tanesi. Ama bu karar sonrasında Kılıçdaroğlu'nun ikamet ettiği apartmanın önünde de görevliler var. Giriş çıkışlara dikkat ediyorlar, kontrol ediyorlar. Bunu da bir kere daha hatırlatalım. Geniş bir basın ordusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde. Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama gelecek mi? Evin önüne çıkacak mı? Bunun merakında herkes. İlk açıklama ne olacak? Bunun merakında elbette biz de takip ediyoruz. İlerleyen saatlerde herhangi bir gelişme olursa bunu da aktarmayı sürdüreceğiz Seda.
1: Ahmet Örsoğlu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünden bildirdi. Orada da hareketlilik her geçen dakika artıyor. Ahmet Örsoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için gelen milletvekili sayısının da arttığını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkez binasını da ekrana veriyoruz. Ve orada da kalabalık toplanıyor. Zaten bir çağrı da yapılmıştı. Bu çağrı sonrasında aslında şu anda anlaşılan o ki Ankara'da Ahmet'in de belirttiği gibi birbirine çok yakın iki noktada CHP'liler farklı adreslerde toplanmaya başladılar. Açıklamaları bekliyoruz şu aşamada. Uzun bir akşam, uzun bir gece olacağı benziyor. Ufuk Uras NTV yayınında bizimle beraberdi. Ufuk Bey, sizin de devam etmek isteriz. Araya bazı canlı bağlantılar ve son dakika notları, açıklamaları aldıktan sonra geldiğimiz noktada sanki tablo bize belli bir matematiği artık gazetecilerin sanki hesaplamak durumunda kaldığını gösteriyor. Parti meclisindeki acaba sayı mı burada öne çıkacak? Bundan sonraki süreçte parti meclisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bıraktığı noktada nasıl bir matematiğe sahipti? Çünkü onun tekrar hukuken var olacağını düşünmemiz gerekiyor ve oradan tabii nasıl bir sonuç çıkacak? Kuşkusuz Özgür Özel'in de atacağı adım önemli ama herhalde kimin ne kadar çok destekçisinin olduğu daha büyük önem taşıyor diye size soracaktım ama Özgür Özel galiba bir açıklama yapıyormuş. Bir açıklama yazılı gelmiş, sosyal medyadan gelmiş. Diyor ki ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vaat etmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vaat ediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vaat ediyorum diyor. O halde Sayın Ufuk Uras buradan ne anlamalıyız diye sorayım Özgür Özel'in açıklamasından, mesajından. Kime nasıl bir çağrısı var Özel'in?
7: Cumhuriyet tarihinin en önemli olaylarından bir tanesi gerçekleşiyor. CHP'lilerin buna demokratik bir tepki göstermesi daha kadar doğal bir şey yok. Ama belli ki temiz aşamasına dahil olmak üzere hukuki süreç de devam edecektir. Biraz önceki sorunuzda ifade ettiğiniz gibi PM'nin dengeleri ve matematiği kadar bu yeni durumda acaba bu süreci aşmaya yönelik, normalleşmeyi sağlamaya yönelik bir ortak irade oluşturulabilir mi? Bu hakikaten çok önemli kaosu aşabilmek açısından. Biliyorsunuz kaos sözcüğünün çoğulu yok. Kaoslar diye bir şey yok. Yani bir an önce normalleşmeye yönelik adımların atılması gerek. Bu çok kolay değil biliyorum ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki uzaklığı 6 kilometre dendi. Ama işte bu gönül köprülerinin kopmuş olması, bir partide birbiriyle bir arada duramayacak kişilerin olması hakikaten bir siyasi türbülans meselesi. Çünkü siyasette önce kendi aranızda bir arada yaşamayı sağlayacaksınız ki inandırıcı olasınız Türkiye içinde bu önerileri savunabilirsiniz. Yoksa siyasette bir fetret dönemi oluşur. Bunun kimseye faydası olmaz. Yani bu sürecin aşılabilmesi için sağduyulu davranmak gerekiyor. Hakikaten hepimiz aslında 3 aşağı 5 yukarı böyle bir süreci beklememize karşı yine de bir şok etkisi oluyor tabii ve üzülüyoruz ülkemizin en önemli partisinin kurumsal kimliği açısından hakikaten çok tatsız bir durumla karşı karşıyayız ve bu kayıtsız kalınacak bir mesele değil. Demokrasi sakatlanmadan bu sürecin aşılması gerekiyor ama sizin de ifade ettiğiniz gibi var olan beyanlar bir paralel yapının oluşacağını gösteriyor. İstanbul'da bu paralel yapılanmalar İstanbul İl Örgütü ekseninde nasıl ciddi bir sıkıntı yarattıysa bunun bu sefer ölçeği genişleterek genel merkeze yansıması önemli. Şimdi bu bahsettiğiniz PM üyeleri şapkayı önlerine koyduklarında bu yeni durumda uzlaşmaz bir tutum alacaklar, bir makulde buluşma yoluna mı gidecekler bunu kestiremiyoruz. Çünkü hakikaten ciddi bir CHP'de başkalaşım yaşanıyor ve hani birbirimizden arınalım, birbirimizi tasfiye edelim diye bir siyaset yaklaşımı bu 50+1 sisteminde, hibrit siyaset döneminde söz konusu olamaz. Yani safkan siyaset diye bir şey olamaz. Birbirinizden arına arına küçülürsünüz. Yani bu küçülme değil, büyümenin yolunu bakmak lazım. Tabii ki siyasetin idari üzerinden, yargı üzerinden şekillendirilmesinin ciddi sonuçları oluyor. Sadece bir CHP'nin iç meselesi olarak görmemek gerekiyor. Ama yani önceki duruma dönmek ne demek? Önceki durum neydi? Kemal Bey döneminde kongreye gidiyordu. Önceki durum buysa, bu yeniden CHP'lerin iradesine başvurma sürecinin

0: ortak akıl oluşturma konusunda destekleyici tutumlar sağduyunun geri ilgime geliyor.
1: Peki, bir ortak irade, makulde buluşma ve diyalog zemini mümkün mü? Bunu göreceğiz. Az evvel biz tekrar yeniden konuşmaya başlamadan önce Adalet Bakanı'nın bir açıklaması vardı. Akın Gürley'in bu konuyla ilgili bir değerlendirmesi olmuştu. Ne demişti onu bir hatırlayalım, devam edelim.
2: Demokrasinin özü milletin iradesidir. Bu iradenin sandıkta, kongrede, kurultayda ya da herhangi bir demokratik süreçte serbestçe ortaya çıkması aynı zamanda demokratik hukuk devletinin varlığı ve işlerliği bakımından da hayati öneme sahiptir. Hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Özellikle vurgulamak gerekir ki bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir. Delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır. Yargının görevi hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Seçim güvenliği sadece genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri için de geçerlidir. Verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır. Hukuk devleti iddiaları ciddiyetle el alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temiz yola çıktır. Süreç hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur.
1: Akın Gürley'in Adalet Bakanı'nın açıklaması bu yöndeydi. İstanbul'daki Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması geldi. Bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbar arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. olağan kurultayımızla ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün, kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür. Bu süreci keşkelerle değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci önceki dönem genel başkanlarımızla, parti meclis üyelerimizle, milletvekillerimizle, İl ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde yürüteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Partimizin bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükunete ve ortak akıla davet ediyorum. Biz bir aradayız dedi Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı beklenen o açıklamasıyla. Kemal Kılıçdaroğlu X platformundan yaptı açıklamayı, diyor ki sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir ve biz partimizi önceki dönem genel başkanlarımızla, parti meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde yürüteceğiz açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu görevi devraldığını bu açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'daki evinde, bu gelişmeler olduğundan bu yana Ankara'daki evinden çıkmadı. Ancak kendisine destek olan milletvekilleri oraya gittiler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındalar. Bu açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinden kendisine destek olan arkadaşlarıyla, CHP'lilerle beraber yapıldı. Biraz sonra orada yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde de kendisine destekleyen vekillerin açıklama yapması ihtimali var. Öyle bir ihtimal olduğu zaman o açıklamaya da elbette kulak vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde ise Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar duyuluyor. Haliyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği

0: kapsayıcı birlik mesajı CHP Genel Merkezi'nin önünde çok da karşılık bulmuşa benzemiyor. Orada 12. katta Özgür Özel ve arkadaşları olağanüstü bir toplantı halindeler. Ve oradan yapılacak açıklama da bekleniyor. Muhtemel ki önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklama yapmasını bekledi Özgür Özel ve ekibi. Bu açıklama sonrasında da onların, Özgür Özel ekibinin nasıl bir açıklama yapacağına, nasıl bir karar vereceğine hep birlikte şahit olacağız, duyacağız. Ancak elimizde şu anda bu karar sonrasında, mutlak butlan kararı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 8 Ekim 2023'teki İstanbul Kongresi'de iptal edilmişti. Öncesinde 4-5 Kasım 2023 sonrasındaki kurultayları da tamamen geçersiz sayıldı. Hükümsüz saydı mahkeme ve Kemal Kılıçdaroğlu CHP yönetimini devralacak. Böyle bir karar çıktı mahkemeden. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen ilk açıklamada bu göreve talip olduğu yönünde bir açıklama oldu. Fakat öncesinde tabii yazılı açıklama, çok kısa bir açıklaması vardı Özgür Özel'in 12. kattan yazdığı mesajda kamuoyuna, ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vaat etmiyorum demişti. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vaat ediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vaat ediyorum demişti. Yapılan bir çağrıydı. Özgür Özel'den yapılan çağrı bu. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yapılan çağrı da bu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması Özgür Özel'den bir miktar daha uzundu ve bir kenetlenme çağrısı içeriyordu özet olarak CHP çatısı altında. Ankara'da pek çok noktaya bağlanıyoruz. Ankara'da hem genel merkeze hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önüne bağlanıyoruz ve oradaki nabzı tutuyoruz. Bakalım Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul teşkilatında durum ne? Orada da NTV ekibinden Sinan Kunter var. İstanbul İl Teşkilatı'ndaki durumu anlatacak Sinan.
1: Seda, mutlak butlan kararının duyulmasıyla birlikte buradaki hareketlilik arttı. Partililer yavaş yavaş burada toplanmaya başladı. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Teşkilatı'nın da kendi içindeki haberleşme sisteminde farklı ilçelerden otobüslerin kaldırılarak partililerin buraya toplanılması yönünde bir karar çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Özel burada çalışma ofisinde ve kararın ardından gelişmeleri buradan takip edip toplantıların buradan yapılacağı biliniyor binanın içinde. Şimdi kararla alakalı önemli bir ayrıntı da şu. Bilindiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme tarafından daha önce Gürsel Tekin atanmıştı. Mahkemenin kararıyla beraber Gürsel Tekin de bu görevden alındı. Yerine Gülsüm Hale Özcömert Coşkun atandı. Kendisini nereden tanıyoruz? 2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmuştu. Sonrasında Canan Kaftancıoğlu döneminde İstanbul İl Başkanlığı Vekilliği yapmıştı. Gülsüm Hale Özcömert Coşkun Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni İstanbul İl Başkanı olarak, mahkemeden atanan il başkanı olarak kendisinin ismini görüyoruz. Ama tabii seçilmiş il başkanı olan Özgür Çelik de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Seyrantepe'deki İstanbul İl Başkanlığı'nda çalışmalarını sürdürüyor. Farklı ilçelerden otobüsler kalkacak dedik. 19.30 itibariyle buraya gelişlerin çoğalmasını bekliyoruz. Zaten yavaş yavaş biz geleli buraya Özgün Özel'le yaklaşık 10 dakika oldu. 10 dakika içinde bile kalabalığın 2-3 misline çıktığını söyleyebiliriz. Çevredeki yollarda da buraya gelen çok sayıda partiliyi gördük buraya doğru gelirken. Tabii önemli bir açıklama da aslında Ekrem İmamoğlu'ndan geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevden uzaklaştırılıp tutuklanan belediye başkanı Ekrem İmamoğlu yaklaşık 3 saat önce birlikte olmak, güçlü olmak ve dayanışmak zorundayız. İnşallah sonu çok güzel olacak. Özgür Özel can yoldaşımdır, genel başkanımızdır. Onu çok seviyorum diye sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu. Onun da bu kararla ilgili yapacağı açıklama bekleniyor.
0: Peki İstanbul'da da hareketlilik var. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi X hesabından da açıklama geldi. Sarayın yargısının hukuksuz kararını tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. Demokrasiye yönelik bu müdahaleye karşı tüm üyelerimizi baba ocağımıza, 81 ilde il ve ilçe başkanlıklarımıza ve genel merkezimize çağırıyoruz. Geri adım yok, mücadeleye devam diyor. Ve Özgür Ezel'in bir fotoğrafını kullanıyorlar. Geri adım yok, mücadeleye devam sloganlarıyla. Az evvel bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi X hesabından paylaşılmış oldu. Ve açıklamalar aslında üst üste gelmeye başladı. Önce Özgür Özel'in kısa bir açıklamasını X hesabından gördük. Arkasından Kemal Kılıçdaroğlu, bu bir ayrışma vesilesi değil, kenetlenme fırsatı olmalı dedi. Akabinde Cumhuriyet Halk Partisi resmi hesabı bir açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine bir açıklamaydı bu. Ve açıklamalar peş peşe gelmeye başladı konuyla ilgili olarak. Peki şimdi Ankara'ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamayı yaptığı evinin önüne gidelim. Son bağlantıda Ahmet Örsoğlu demiştin ki buradaki hareketliliği her geçen dakika artıyor. Kendisine destek olan milletvekilleri sevinçle geliyorlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine diye. Nedir son durum?
2: Biraz önceki yayından sonra bu kalabalık artmaya başladı Seda. Kemal Kılıçdaroğlu biraz önce sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Dilersen o açıklamanın detaylarıyla başlayalım yayınımıza. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir dedi Kılıçdaroğlu. 38. Olağan Kurultayımızla ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Gün sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür de ifadesini kullandı Kılıçdaroğlu. Bu süreci keşkelerle değil ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız ifadesi de dikkat çekici Seda. Şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci önceki dönem genel başkanlarımızla, parti meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde yürüteceğiz diyor Kılıçdaroğlu ve son cümlesi hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşümüze devam ettireceğiz. Herkesi sükunete ve ortak akıla davet ediyorum. Biz bir aradayız dedi ve bu açıklamaların sonuna bir de Türk bayrağı iliştirdi Kemal Kılıçdaroğlu. Yayının başında ifade etmiştim Seda. Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeyiz. Buradaki kalabalık her geçen dakika biraz daha artıyor. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen CHP'deki mevcut bazı milletvekilleri buraya geldiler. Gelmeye devam ediyorlar. O milletvekillerinden bazıları Mahir Polat, Deniz Demir, Mustafa Adıgüzel, Hüseyin Yıldız ve Ahmet Akın. Benim görebildiklerim bu sayı daha da artacak. Zira CHP'nin içinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 20'ye yakın milletvekili olduğu biliniyor. Onların da buraya gelmesi beklentisi var. Ama sadece milletvekilleri değil, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bazı partililer de, CHP seçmenleri de buraya geliyorlar destek için. Kemal Kılıçdaroğlu ilk bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından ama bu açıklama sonrasında veya öncesinde Kılıçdaroğlu'nu canlı olarak görmüş değiliz. Evinde kısa süre sonra kameraların karşısına geçmesi beklentisi de var. Ama bir yeni bilgi daha, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bazı milletvekilleri kısa süre sonra tam olarak bulunduğum bu alanda Kılıçdaroğlu'na bir destek açıklaması yapacaklar Seda.
0: Peki o açıklama geldiğinde de bakarız. Ahmet Örsoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajının ayrıntılarını da paylaştı. İşte şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önündeki hareketlilik ekrana geliyor. Oradaki toplantı da devam ediyor. Hem CHP'nin resmi hesabından bir açıklama yapıldı. Hem de öncesinde Özgür Özel iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vaat etmiyorum. Acıya katlanmayı, teslim olmamayı vaat ediyorum. Size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vaat ediyorum mesajını paylaşmıştı. Şimdi milletvekilleri açıklama yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde. Oraya dönebilirsek bir dönelim. aşaması yapılıyor orada. Hazır oldukları zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeki milletvekilleri oraya tekrar döneriz. Kemal Öztürk, yapılan bu açıklamalar size neyi söylüyor? Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun o birleşelim, kenetlenelim çağrısı, ama öte yandan Özgür Özel'in de yaptığı bir başka çağrı vardı.
3: Doğrusu iki taraftan da beklenilen açıklama, daha doğrusu yani Özgür Özel'in partisiyle ilgili bir direnç göstereceğini ve bu süreci olabildiğince yüksek bir tansiyonda sürdüreceğini düşünüyordu. Biraz önceki yayınlarda konuşmuştuk. Kılıçdaroğlu da bana göre beklenilen düzeyde bir açıklama yaptı. Yani birleştirici, işte uzlaşalım, konuşalım, hep birlikte bir araya gelelim, bu bir fırsat diyerek o açıklamayı yapmış oldu. Ama ben Özgür Özel ve ekibinin bu çağrıya bir karşılık vereceğini şahsen düşünmüyorum. İstanbul İl Başkanlığı'ndaki gibi tansiyonu yükselterek, gerilimi arttırarak, direnç göstererek, partimizi vermiyoruz diyerek bu süreci tırmandıracaktır. Bütün illerde, ilçelerde bu çağrıları da yaptılar zaten. Maalesef Türk siyaseti bir ciddi krizle karşı karşıya, sadece CHP için değil, Türk siyaseti için de bir kriz sayılabilir bu. Buradan demokrasimiz, siyasi hayatımızın zarar görmeden çıkmamız gerekiyor. Maalesef bir paradoksal durumda karşı karşıyayız. Yani Adalet Bakanı'nın açıkladığı, yani bu bir mahkeme kararı, temyizi var. Mahkeme somut delillerle hareket etti ve kararını verdi. Herkes saygı göstersin. Hukuk adamının yapacağı bir açıklama, ama bir taraftan da CHP'liler iktidar yargıyı etkiliyor diye bir iddiaları var. İşte burada bu paradoksu görmek lazım. Yani iktidar ne yapsın mesela, yargıya müdahale edip bu butlan kararını vermeyin dediğinde başka bir çelişki çıkıyor ortaya. Mahkeme somut delillere baktım ben, burada bir delegenin iradesi gasp edilmiş, o yüzden de böyle bir karar verdim dediğinde, bu iktidara yarıyorsa ya da başka bir siyasi partiye yarıyorsa mahkeme ne yapabilir? Hani o da bir ayrı şey. Burada kritik konumuz şu: yargıya güven meselesini arttırmamız gerekiyor ülkede. Bu önemli bir konu. Eğer yargıya güven trendimiz çok yükseklerde olmuş olsaydı, belki bu tartışmaların bir kısmını yapmamış olacaktır. Belki de iktidara düşen en önemli konulardan biri, Sayın Adalet Bakanı'na, yeni Adalet Bakanı'na düşen en önemli konulardan biri, yargıya olan güveni yükseltmek lazım ki mahkemenin vermiş olduğu bu kararlar tartışılmasın. Evet, adil bir mahkemede bu karar verildi, hepimiz uyacağız diye herkes ikna olmuş olsun. İktidar tarafına düşen taraf bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreçten güçlenerek çıkma ihtimali de var bana göre. Yani eğer gerçekten bir bütünleşme, bir tekrar eski gücümüze elimize alalım, bir araya gelelim, hani Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına benzer bir yapıya giderse belki buradan güçlenerek de çıkabilir. Ama ilk işaretler, ilk yapılan açıklamalar anlaşılıyor ki CHP'nin mevcut yönetimi bütün illerde ve ilçelerde bir direniş, bir eylemsellik sürecini başlatmış gözüküyor ki bu ülkemiz açısından çok da iyi bir tablo değil işin doğrusu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne kadar faydası olur, ne kadar zararı olur onu bilemiyoruz. Ama bu tablo uluslararası kamuoyu açısından da çok tartışılacaktır. Zaten hatırlayınız, Özgür Özel birkaç gün önce The Economist gazetesine bir makale yazarak Türkiye'nin içerisindeki bu tartışmayı oraya da taşımıştı. Türkiye'de bir sorun olduğunu da ifade etmişti. Şimdi bu uluslararası etki artacaktır. Maalesef ülkemiz açısından, en azından demokrasi görünürlüğümüz açısından da iyi bir durumda değiliz. İşte bu paradoksal durumu bunlarla anlatmaya çalışıyorum. Yani mahkeme, somut deliller var, bu insanların hakları, iradeleri gasp edildi, ben bunu düzeltmem gerekiyor dediğinde bunun siyasi sonuçlarına bakmıyor, uluslararası etkilerine bakmıyor, ekonomik durumlarına bakmıyor. Mahkeme kanuna bakıyor, maddi delillere bakıyor ve böyle bir karar veriyor. Ha, CHP'nin şunu da görmesi gerekiyor: bu maddi delilleri sunan, bu mahkeme süreçlerini ısrarla devam ettiren iktidar partisinin milletvekilleri değil, ya da iktidar partisine yakın isimler değil. Bunlar CHP'nin kendi üyeleri, kendi delegeleri, eski belediye başkanları, eski genel başkanları, iddiaları sürdüren, mahkemeye delilleri sunan bu isimler, iktidara yakın isimler de değil, yıllardır AK Parti ile mücadele eden isimler. Ama bu çelişkiyi ortadan kaldırmanın yolu yargıya olan güvenimizi çok yükseğe çıkartmamız lazım. Yani bu ülkemiz için artık çok elzem bir duruma geldi. Ha, Cumhuriyet Halk Partisi sarayda, tırnak içerisinde söylüyorum, iktidar çevrelerinde bu kararlar alındı, o yüzden bu böyle oldu diyor. Ama kendi içerisindeki çelişkiyi görmek istemiyor. 2023'ten beri biz bu konuyu tartışıyoruz ve ısrarla herkesin söylediği, yani sizin genel başkanınız bunu iddia ediyor, eski genel başkanınız, sizin belediye başkanınız bu iddiaları sürdürüyor. Neden bunlarla oturup konuşmuyorsunuz, anlaşmıyorsunuz dediğimizde de onları da artık iktidarın payandası diye suçluyorlar maalesef. Dolayısıyla çok ciddi bir çıkmazın içine girmiş durumda Cumhuriyet Halk Partisi. İstanbul İl Teşkilatı'ndaki manzaralar Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar verdi. Yani o polis arabedesi, kavgalar, koltukların havada fırlatılması, bütün bunlar sadece iktidarı, ona yönelik bir tepki değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki tabloyu da maalesef zedeledi. Kılıçdaroğlu'nun ilk açıklamalarından anlıyoruz ki böyle bir tartışmaya girmek istemiyor, böyle bir kavgaya girmek istemiyor. Ama merkez yönetiminden açıklamalarından anlıyoruz ki ciddi bir direniş gösterecek, kavga etmek istiyor. Belki CHP'ye yani sokmak istemeyecektir ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben bu tabloları yaratmak isteyeceğini düşünmüyorum. Yani bu iyi bir tablo değil. Yani Türkiye'nin en köklü partisi açısından iyi bir tablo değil. Kendi aralarında uzlaşır ve anlaşırlarsa buradan farklı bir CHP de çıkabilir. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz hep birlikte.
0: Böyle bir ihtimal, olasılık var mı? Bunu da konuşuruz. Yayınımıza bir konuğumuz daha bizimle beraber dahil oldu. Sayın Şükrü Aksu. Merhaba, hoş geldiniz Sayın Aksu. Siz de yayınımıza. Hukuken hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde toplantı halinde olan Özgür Özel ve arkadaşlarının elinde hangi argümanlar var? Bu meseleyle nasıl yollarla mücadele edebilirler? Ne bekliyorsunuz? Hangi seçeneği var Özgür Özel'in?
4: Öncelikle sorunuzdan başlayayım. Tabii burada bir ihtiyat tedbir ara kararı verildi. Bu ne demek? Normal şartlarda mahkemenin vermiş olduğu karar Yargıtay yoluna, yani temiz yoluna açık. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Yargıtay'a başvurma hakları var. Ancak mahkeme ihtiyat tedbir ara kararı verdiği için kararın verildiği andan itibaren Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu 391. maddesi kapsamında tevhim ve tebliğinden itibaren 1 hafta içerisinde bu yürürlüğe konulur deniliyor. Dolayısıyla şu an itibariyle aslında tevhim, yani öğrenme olduğu için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Disiplin Kurulu ve önceki parti meclisi görevde. Burada yine HMK'nın 391 devam maddeleri girince 1 haftalık süre içerisinde Seda Hanım bu karara itiraz etme hakları var. Hangi karara? İhtiyat tedbir ara kararına itiraz etme hakları var. Bu karar yeniden bu kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi'nin önüne gelecek. Bölge Adliye Mahkemesi vermiş olduğu kararın neden hukuksuz, haksız ya da haklı olup olmadığı noktasını yeniden değerlendirecek. Bu ihtiyat tedbir ara kararına yapılan itirazı kabul edecek ya da reddedecek. Ancak uygulama itibariyle değerlendirdiğinizde kuvvetle muhtemel bu itirazı CHP'nin yapacağı, artık CHP'de demek doğru değil, Sayın Özgür Özel ve ekibinin yapacağı itirazı demek lazım bu noktada, reddedecek. Çünkü aslında bugün itibariyle, şu an itibariyle Sayın Özgür Özel'in ve beraberindeki Yüksek Disiplin Kurulu'nun ve bununla birlikte parti meclisinin görevi sona ermiştir. Bir kere bunu açık, net olarak söylemek lazım. Tabii az önce Kemal Bey güzel bir noktaya değindi. Ben onu kanunsal manada da söyleyeyim. Bakın, Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu'nda bir madde vardır, tasarruf ilkesi. Hiç kimse kendisinin açmadığı bir davada taraf olamaz ya da davalı olamaz. Öncelikle kişinin kendisinin bir hukuki yola başvuruyor olması lazım. Yine hakim kendi başına bu tarz davalarda delil toplayamaz. Tarafların getirmiş olduğu delilleri inceler, bunlar üzerinden bir değerlendirme yapar ve tarafların talebi neyse ona karar verir. Daha fazlasına karar veremez. Dolayısıyla şu an verilen karara baktığınızda hem CHP İstanbul İl Kongresi'nin hem de 38. Olağan Genel Kurultay'ın biz mutlak butlanla, yani kesin hükümsüz olacak şekilde ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Bu ne demek aslında? Amiyane tabirle söylemek gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Sayın Özgür Özel ve ekibinin o tarihten bugüne kadar almış oldukları işçi dahi, çarcı dahi hukuken yapmış olduğu sözleşmeler yok hükmündedir. Bir kere bunu çok net olarak belirleyelim. Bu noktada bugün itibariyle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu görevi kabul etmeme hakkı var mı? Genelde sorulardan bir tanesi de bu. Evet, bu görevi kabul etmeyebilir. Ancak kabul etmediğinde bu sefer Türk Milliyetçi Kanunu 427. maddesi devreye girecek. Bu ne demek? Mahkeme Türkiye'nin kurucu partisi niteliğinde olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönetim kayyım atamak durumunda kalacak bu takdirde. Zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir açıklaması vardı. Ben partimi kayyımlara bırakmam diye. Bu noktada bu verilen karar, evet, kesin bir karar değil. Yargıtay noktasında bir takım değişiklikler söz konusu olabilir mi? Olabilir. Büyük uç olarak şunu söyleyebilirim. Bakın, mahkeme kararının içeriğine baktığınızda iddialar şu yönde. Deniliyor ki bir takım burada partili üyelere bir takım vaatlerde bulunmuş. Onlara telefon verilmiş, para verilmiş, yani seçime bile karıştırılmış. Peki burada biz nereye bakıyoruz? Anayasanın 68-69. Maddeleri var. Madde diyor ki bir partinin organları, tüzükleri, programları ya da eylemleri demokratik hukuk ilkelerine aykırı olamaz, suç işlemeye teşvik edemez. Siz herhangi bir şekilde demokratik hukuk ilkelerine aykırı davranıp suç işlemeye teşvik ettiğiniz takdirde yapmış olduğunuz işlemler kanunun emredici hükümlerine aykırı olacağı için siyasi partiler kanunu 121. maddesi kapsamında bu tarz yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz demektir. Dolayısıyla burada
3: Hükmü hukuk Bey, bir soru sorabilir miyim acaba? Seda Hanım, müsaadenizle bir soru sorabilir miyim?
0: Buyurun.
3: Hukuki olarak bir şeyi netleştirmek ihtiyacı hissettim de. Şimdi 2023'ten beri mevcut CHP yönetimi il teşkilatları atadı, ilçe teşkilatları atadı. Dediğiniz gibi bir sürü insan işe aldı, bir sürü anlaşmaya imza attı, alımlar satımlar yapıldı. Tüm bunların hepsi ne olacak bu durumda?
4: İşte zaten büyük problemin olmuş olduğu yerde burası. Bakın, aslında mutlak butlan dediğinizde siz kesin hükümsüz diyorsunuz. Yani ilk işlemin hukuk karşısında yok olduğunu, hiç bulunmadığını, sakat olduğunu söylüyorsunuz. Bu bir iptal edilebilirlik yaptırımı değil. İptal edilebilirlik olsaydı ileriye dönük bir etkili olacaktı. Ancak şu anda geçmişe dönük etkili olduğu için aslında hukuken, dediğim gibi, bakın, siyasi partiler Kemal Bey bir tüzel kişiliktir. Hatta benim hukuki bakış açımda özel hukuk tüzelcisidir. Bu noktada böyle değerlendirdiğinizde siz tüzel kişiliği oluşturan organın hukuka uygun olarak var olmadığını tespit ettiyseniz onun yapmış olduğu bütün irade, atmış olduğu bütün sözleşmelerdeki bütün imzaları kabul etmiyorsunuz, yok hükmünde değerlendiriyorsunuz. Şunu söyleyebilirim, bir işçi, örneğin bir işçi aldı, sözleşmeli çalıştırdı bir çaycıyı. O çaycının genel hükümlere, borçlar kanunu, medeni kanundaki genel hükümlere karşı talep hakları ayrı. Ancak oradaki irade tamamıyla yok niteliğinde değerlendirilecek. Dolayısıyla bu aslında çok daha büyük bir sorunsalı bizim karşımıza çıkarıyor. Yakın zamanda biz burada atılmış olan adımların ne söyleyebilirim mesela? Siyasi parti bir yatırım yaptı. Bir taşınmaz aldı. Ya da bununla ilgili bir takım yeni görevlendirmeler yaptı. Bu görevlendirmelerin de boşa çıkacağı bir dönemi yaşama durumuyla karşı karşıyayız. Tabii ki bu nasıl netleşecek önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ancak hukuki olarak ciddi bir burada problem var. Şunu söyleyebilirim ben. Şimdi bu tarz kararlar verilirken, sonuçta mahkeme böyle bir karar verdi. Bizim hukukumuza bakın, ceza yargılamasıyla hukuk yargılaması birbirinden bağımsızdır. Ancak hakimlerin somut olaya ilişkin tespitleri birbirlerini ilgilendirir. Bu noktada özellikle doğrudan hile karıştırıldığı iddiasıyla ilgili biliyorsunuz bir de ceza yargılaması var. Ancak ceza yargılamasının henüz bir karar çıkmadı. Yani bir cezalandırma kararı çıkmadı. Eğer olur da orada bir beraat kararı çıkar ve bu karar kesinleşirse bu takdirde hukuk mahkemesinin vermiş olduğu karar kadük kalma riskiyle karşı karşıya. Şimdiden şunu söyleyebilirim. Yargıtay yapılan başvuru sonrası şunu söyleyebilir. Ceza yargılamasını bekle, bekledikten sonra karar ver diye bir bozmayla karşı karşıya kalınabilir. Ancak dediğim gibi burada ihtiyati tedbir ara kararı bölge adliye mahkemesi tarafından yeniden değerlendirileceği için ve itiraz icrayı durdurmayacağı için, yani itiraz etseniz de artık Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu karar bozulmadığı takdirde, ara karardan bahsediyorum, görevdedir ve bugün itibariyle gerekli olan hukuki işlemleri yapmakla mükelleftir. İlk yapacağı iş de İstanbul İl Kongresi ile ilgili yeniden bir seçimin düzenlenip uygulanmasına yönelik olacaktır. Tabi burada şu söyleniyor, buna bir atıf yapmak istiyorum. Ben CHP'nin iş tüzüğünü bütün maddelerini okudum. Bakın, CHP'nin iş tüzüğünün 68. maddesinde iki tane madde var kesin ihraçla ilgili. Bir partinin seçimlerine, oylamalarına hile karıştırdıysanız ya da hile karıştırmasanız dahi bir kişi ya da grup lehine açıktan ya da gizli çalıştıysanız bu kesin ihlas sebebiyle partiden atılmanızı gerektirir. Zaten CHP'nin kendi içerisindeki birçok milletvekilinin de en büyük itirazı neredeyse buydu. Siz başka kişileri sadece partinin genel tavrına aykırı davrandı, hukuki görüşlerini dile getirdi diye görevden alıp kesin ihlas sebebiyle atarken haklarında soruşturma başlatılmış ya da yargılama devam eden kişilerle ilgili partinin kendi iş tüzüğünü gereğini yerine getirmediğiniz noktasında ciddi eleştiriler vardı. Kuvvetli muhtemel Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk yapacağı işlemlerden bir tanesi de bu adı geçen kişilerin kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine yönelik olacak. Tabii orada Yüksek Disiplin Kurulu'nun 4 aylık bir karar verme süreci var. Bu 4 aylık süre içerisinde tedbirli olarak sevk edecektir kuvvetli muhtemel. Askıda kalan bir süre söz konusu olacak. Tarafların tabii 15 günlük bir savunma süresinden sonra bunu söyleyebiliriz. Genel hukuki durum bu durum bizim hukukumuzda özellikle siyasi partiler noktasında ilk defa karşı karşıya kalınan bir durum. Ancak hiç yaşanmadığı için insanlar olmadığını düşünüyor Seda Hanım. Şunu söyleyebilirim, siyasi partiler kanunu 121. madde çok açık. Diyor ki siyasi partiler kanununda bir hüküm bulunmadığı takdirde medeni kanun ve dernekler kanunu uygulamaya girer. Bu takdirde Türk Medeni Kanunu 83. maddesi diyor ki siz bu şekilde siyasi parti niteliğinde bir kurumsanız mutlak butlan ya da yoklukla ilgili durum söz konusu olduğunda süre sınırı olmaksızın ben davayı incelerim, bunların değerlendirmesini yaparım ve kararı veririm diyor. Bugün itibariyle aslında karşı karşıya kaldığımız hukuki uygulama siyasi partiler kanunu 121. maddesinin atfıyla Türk Medeni Kanunu 83. maddesinin karşılığıdır. Ve hep şunu ben dile getirdim. Bakın konuşurken anayasanın 68. ve 69. maddelerini hep bertaraf ederek konuştuk. 68. ve 69. maddeler diyor ki bir parti demokratik hukuk ilkelerine aykırı davranamaz, insan haklarına aykırı davranamaz. Parti içi demokratik işleyişi hukuka uygun şekilde yürütmekle mükelleftir. Ve suç işlemeye, bakın işleyemez demiyor, suç işlemeye teşvik dahi edemez diyor. Dolayısıyla tabii ki bu süreç kesin bir karara ulaşıncaya kadar bir şeyler söylemek mümkün değil. Ancak şu an itibariyle hukukun vermiş olduğu bir karar var ve buna herkes uymak zorunda. Bu karara uymadığınızda onu da söyleyeyim. Bugün Sayın Özgür Özel ve beraberindeki ekip bu karara uymazsa kanun diyor ki HMK 396. madde 6 aya kadar disiplin hapis cezasıyla karşı karşıya kalırlar diyor. Bunu da unutmamak lazım.
0: Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i arayacakmış, açıklaması var bu yönde. Henüz aramış değil ama arayacakmış. Nasıl bir bilgi biliyoruz? NTV'den Ahmet Örsoğlu'nun da ayrıntısı var. Ahmet Örsoğlu ne olacak? Ne zaman arayacakmış?
2: Kısır süre sonra bu arama gerçekleşecek Seda. Bilgiyi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik verdi. Biraz önce yanımıza geldi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i arayacağını, telefonla arayacağını ve bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi. Bu görüşme neden gerçekleşecek onu da belirtti. Sorunu beraber çözebilmek için, bu sorunu beraber çözebilmek için bu telefon görüşmesinin yapılacağını söyledi Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik. Celal Çelik'e bir başka soru da şuydu Seda. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidecek mi? Ne zaman gidecek? Bu konuda henüz bir bilgi yok, henüz bir netlik yok ifadesini kullandı ama açıklamadan şunu anlıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu mahkemenin mutlak butlan kararı sonrasında mevcut yönetimle bir uzlaşı arayacak. Bu uzlaşının ilk adımı da kısa süre sonra birazdan gerçekleşecek. Elbette Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bu telefon görüşmesinde ne konuşacaklar? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmede bir isteği, bir arzusu olacak mı? Özgür Özel ne söyleyecek? Bunlar en önemli sorulardan bir tanesi. Elbette biraz önceki yayınlarımızda da ifade etmiştik. Her geçen dakika, her geçen saat Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çukurambar'daki evinin önündeki kalabalık artmaya devam ediyor. Mevcut bazı CHP milletvekilleri buraya gelerek destek açıklamaları gerçekleştiriyorlar, yapıyorlar. Onlardan biri mevcut milletvekili, CHP milletvekili Mahir Polat'tı. Bir açıklama yaptı. Yetki artık mahkemenin kararıyla beraber beraber Kemal Kılıçdaroğlu'ndadır ifadesini kullandı. Önümüzdeki süreçte yeni adımlar atılacaktır ama biz uzlaşı arayacağız. CHP'deki yönetimle ifadesini de kullandı ama Kılıçdaroğlu'nun avukatının Celal Çelik'in yaptığı son açıklama oldukça dikkat çekici ve bir o kadar önemli. Zira Kemal Kılıçdaroğlu'nun kısa süre sonra evinden Özgür Özel'i arayacağını ve bir uzlaşı arayacağını söyledi. Tam olarak bu telefon görüşmesi ne zaman gerçekleşecek diye sorduğumuzda net değil ama kısa süre sonra bu görüşmenin yapılacağını bir kere daha tekrarladı. Uzlaşı için bu görüşmenin yapılacağını vurguladı Seda.
0: Ahmet Örsoğlu'nda en sıcak son dakika bilgisi vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı bir açıklama yaptı. Ahmet Örsoğlu anlattı. Avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun birazdan sorunu beraber çözebilmek için Özgür Özel'i arayacağını söyledi. Şimdiye kadar her iki isim de mesajlarını kamuoyunun önünden ve daha çok da sosyal medya platformları üzerinden vermişlerdi. Gerek Özgür Özel gerek Kemal Kılıçdaroğlu yaptıkları açıklamalarda sosyal medya hesaplarını kullanmışlardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal medya hesabı da bir açıklama ayrıca yapmıştı. Bu açıklamalar sonrasında bir temasın kurulacağına, doğrudan bir temasın kurulacağına dair ilk bilgi bu yönde. Fiziki olarak da birbirine çok uzak olmayan iki mekandalar Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ve bu görüşme yapılacak. Bakalım nasıl bir sonuç olacak. O telefon Özgür Özel'ce açılacak mı? Ne konuşulacak? Göreceğiz. Şimdi Sayın Şükrü Aksu hala yayınımızda. Sayın Aksu, az evvel Kemal Öztürk demişti ki bu bir Türk siyaseti içinde bir kriz sayılabilir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da açıklaması kapsayıcılık yönünde bir mesajdı. Şimdi telefonun da geleceğini düşündük ama öte yandan Genel Sekreter Selin Sayıkböke kararın yok hükmünde olduğunu söyledi ve CHP'yi teslim etmeyiz diyor. Nasıl bir öngörünüz var olabileceklere dair?
4: Tabii şimdi şunu söylemek lazım. Bakın anayasanın bu konudaki maddesi çok açık ve net. Yargı tarafından verilen kararlar her organı, her merciyi hukuken bağlar. Dolayısıyla yargının vermiş olduğu bir kararı kaldırma yöntemi bizim kanunumuza sayılmış. Bu noktada Sayın Özgür Özel ve ekibinin gerekçeli kararların kendilerine tebliğine itibaren 2 haftalık süre içerisinde, bu genel kararla ilgili söylüyorum, mutlak kararla ilgili temize yani Yargıtay yoluna başvurma hakları var. Orada bir inceleme yapılacak. Dolayısıyla bu karar kesin değil. Ancak ihtiyati tedbir ara kararıyla ilgili olarak az önce söylemiş olduğum gibi itiraz etmiş olmak. Burada itiraz süresi ihtiyati tedbirle ilgili bir haftalık süre içerisinde kararı veren bölge adliye mahkemesine yeniden bir başvuruda bulunacaklar. Bu kararın neden usulsüz ya da yok hükmünde olduğunu Selin Sayıkböke'nin söylemiş olduğu gibi dilekçelerinde somut veri ve delillerle birlikte mahkemenin kararını ortadan kaldırma niteliğini arz edecek delillerle birlikte ortaya koymaları gerekir ki bu kararı veren bölge adliye mahkemesi 36. hukuk dairesi bu kararını değiştirsin. Bu kararı değiştirmediği takdirde yani ihtiyar tedbir ara kararına itirazı reddettiği takdirde artık Yargıtay'dan bir sonuç gelinceye kadar kanun yoluna başvurularsa Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Yüksek Disiplin Kurulu ve Parti Meclisi görevine devam edecektir ve hukuki işlemleri yerine getirmekle mükellef olacaktır. Tabii bunu söylerken şunu unutmayalım. Burada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi göreve geldi ancak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu görevi kabul etmeyebilir mi? Tabii ki isterse etmeyebilir. Buradan istifa edebilir, bu görevi yerine getirmeyeceğini dile getirebilir. Bu takdirde ne olur? Türk Medeni Kanunu 427. maddesinin 4. fıkrası kapsamında mahkeme mecburen genelde parti içerisinde yani işin uzmanı olan kişileri, parti tüzüğünü, iş tüzüğünü bilen kişileri yönetim kayyum olarak atamak durumunda kalır. Bu da Türkiye'de çok daha büyük bir ne yazık ki ayıbın yaşandığı, Türkiye'nin kurucu partisi olan hepimizin bir şekilde bu ülke içerisinde var olduğunu, yaşadığını bildiğimiz demokratik değerlerin temsilcisi bulunan bir partinin kayyıma teslim edilmesiyle ilgili bir noktaya doğru evrilir. Bunu Türkiye'de hiçbir vatandaş istemeyeceği gibi hiçbir siyasi de istemez. Bu noktada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevini yerine getirecek olması bir kamusal görevle niteliğindedir ve mahkemeye yapmış olduğu her bir işlemle ilgili de bilgi vermek durumunda olacaktır. Çünkü bu bambaşka bir noktaya doğru evrilmiş durumda. Az önce Kemal Bey de dile getirdi. Şunu söyleyelim. Bakın burada bu davayı açan, başvuran kişiler Cumhuriyet Halk Partili üyeler zaten. Zaten evet. Siz burada dosyada ilgili değilseniz, yani bir bağınız söz konusu değilse bu davayı açma hakkınız da mevcut değil. Bu noktada talep de bu şekilde olduğu için, yani mahkemeden mutlak butlanla bu olağan kurultayın iptali istendiği için, ortadan kaldırılması istendiği için mahkeme buna karar verdi. Aynı zamanda bir önceki ekibin göreve gelinmesi talep edildiği için mahkeme bunu ihtiyat edilir karar olarak kurdu.
0: Peki.
4: Salt genel beyanlarla yok hükmünde demek çok doğru değil.
0: Sayın Aksu, devam edeceğiz müsaadenizle. Şimdi tam saat başı ve bazı canlı yayın duraklarından yayınlar hazırladık. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu mutlak butlan kararı sonrasında siyaset, Ankara, İstanbul her yer çok hareketlendi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi 2023 yılındaki kurultayın mutlak butlanla sakatlandığı görüşüne vardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise tedbiren göreve iadesine karar verdi. Cumhuriyet Halk Partisi kararın yok hükmünde olduğunu ileri sürüyor. Konuştuk. Selin Sayıkbaki böyle bir açıklama yaptı. Biz partiyi teslim etmeyeceğiz diyor. Kararı konuşmaya biz de devam ediyoruz. Hukukçu Şükrü Aksu yayınımızda ki az evvel değerlendirmelerini alıyorduk. Gazeteci Merve Şebnem Oruç yayın konuğumuz olarak aramıza katıldı. Ve NTV ekibinin sıcak duraklardaki nöbeti de halen devam ediyor. Bir bakalım kim nerede? Mustafa Berber gerekçeli kararı anlatacak birazdan. Özgür Akbaş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Ahmet Örsoğlu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde. Ve İstanbul nöbeti de Sinan Kunter'de. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda Sinan'da yayını hazır. Önce Mustafa Berber'e bağlantımızı hemen yapalım. Bir tazeleyelim mutlak butlan kararının gerekçesini, sonra devam edelim.
5: Seda Öğretir, aslında süreç 2025 yılının Ocak-Şubat ayı gibi başlamıştı. Çünkü bazı delegelerin şikayetleri vardı. Özellikle Bursa delegelerinden gelen şikayetler vardı. Farklı illerden gelen delegelerin şikayetleri vardı. Sonrasında bunların hepsi yetki nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda toplandı. Ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da gelen ihbarları değerlendirerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 yılında yapılan 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen 38. olağan kurultayına ilişkin bir soruşturma başlattı. O soruşturmada gerekçe delegelere para, oy karşılığı için para verildiği, bazılarına belediyelerde iş imkanı sağlandığı, yakınlarına iş imkanı sağlandığı gibi iddialarla açılan bir soruşturmaydı. Ve sonrasında bu dosya iki ayrı noktaya ulaştı. Bunlardan bir tanesi ceza davasıydı. Bir diğeri ise yine bazı delegelerin, ki aralarında eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş dikkat çeken bir isimdi. Bu isimlerin başvurusuyla Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin görevden alınması ve eski yönetime devredilmesi yönündeki taleplerdi. İşte bu taleple açılan davayla da Ankara 42. Asli Hukuk Mahkemesi'nde görülen, Ankara 41. Asli Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya çevrildi gözler ve hatırlanacağı üzere 2025 yılının 24 Ekim tarihinde Ankara 41. Asli Hukuk Mahkemesi bir karar verdi ve o kararında dedi ki ortada konusuzluk var, dava konusuz kaldı ve bu dava konusuz kaldığı için başvuru reddedildi dedi. İşte bunun üzerine de dosya istinafa gitti. Gözler Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne çevrildi bu kez ve beklenen karar bugün itibariyle duyurulmuş oldu. Ankara Bölge Adliyesi 36. Hukuk Dairesi oy birliğiyle bir karar verdi ve o kararda denildi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirildiği 38. olağan seçimli kurultayının mutlak butlan, yani kesin hükümsüzlük nedeniyle mağlul olduğunun tespiti yapıldığı ve bu tarihten itibaren iptaline karar verildiği, yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan seçimli kurultayının mutlak butlan ile iptaline karar verilmesiyle birlikte o tarihten itibaren yapılan olağan ve olağanüstü kurultaylarında iptali istendi ve buna karar verildi. Şimdi bu ne anlama geliyor? Cumhuriyet Halk Partisi gerçekleştirdiği 38. olağan kurultaya ilişkin soruşturma başlatılmasının ardından olağanüstü kurultaylar yaptı. Bunun sonrasındaysa kurultay zamanı geldiğinde de olağan kurultayını gerçekleştirdi. İşte bu kurultaylar da iptal edildi ve gerekçe olarak da şu sunuldu. Kurultayların iptal edilmesine ilişkin verilen kararda sonradan yapılan olağanüstü kurultaylarda sakatlığın giderilemediğinin kabul edildiği belirtildi ve yönetimin eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu parti meclis üyeleri ve yüksek disiplin kuruluna tedbir kararıyla devredildiği belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 hafta içerisinde bu kararı Yargıtay'a temiz yoluna götürme hakkı da bulunuyor Seda Öztürk.
0: Mustafa Berber bugün bu yaptığımız son dakika yayınına gelen yolu aslında özetlemiş oldu, hatırlatmış oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak mutlan kararına ilişkin olarak. Peki şu anda bu karar duyulur duyulmaz Özgür Özel ve ekibi genel merkezde 12. kata çıktılar. Bazen sosyal medya hesaplarından açıklamalar da oldu ama Özgür Akbaş'a bağlanalım şimdi. Hala 12. kattaki toplantı devam ediyor mu Özgür?
6: Devam ediyor Seda. Toplantı üstüne toplantı yapıyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Bu sürecin ardından bir yol haritası tabii şekillendirmeye çalışıyorlar. Aslında yani çok da sürpriz bir durum değil CHP yönetimi açısından. Bunu bekliyorlardı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamayı yapacağını da bekliyorlardı. Ancak mutlak mutlan kararının tedbirli çıkmasını beklemiyorlardı. Zaten bugün Özgür Özel CHP Genel Başkanı da bu karar açıklanırken bir röportaj sırasında bu kararı öğreniyor. Ve o sırada bu kararın tedbirli olmasına yönelik de bir tepkisi var ilk anda. Böyle bir tepki ortaya koyuyor tedbirli olması nedeniyle. Şimdi mutlak mutlan aslında uzun zamandır tartıştığımız konuştuğumuz hukuki bir terim. Kesin hükümsüzlük anlamı taşıyor yok hükmünde. Hangi olay yok hükmünde ya da kesin hükümsüzlük anlamı taşıyor? 2023 4-5 Kasım tarihlerinde yapılan kurultay. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e kaybettiği kurultay İstinaf Mahkemesi tarafından yok hükmünde olarak değerlendirildi. Şimdi ne olacak peki? Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tedbirli olarak uygulanacağı için Kemal Kılıçdaroğlu eski genel başkan olarak yeniden partinin genel başkanlığına getiriliyor. O dönemki parti meclisi, o dönemki merkez yönetim kurulu ve o dönemki delegeler de aslında burada bir gerçekten gülümsetici bir durum var. Çünkü 38. olağan kurultayda iradesi sakatlanmış delegelere geri dönmüş olunuyor bu mahkeme kararıyla. Şimdi delegeler tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği delegelerdi zaten. 38. olağan kurultayda oy veren delegeler Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin belirlediği delegelerdi. Ve şimdi bu mahkeme kararıyla o delegelere geri dönülmüş oldu. Yani iradesi sakatlanan delegelere geri dönülmüş oldu. Onun üzerine pek çok kurultaylar gerçekleştirmişti CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP yönetimi. Ama onların hepsi şimdi geçersiz anlamı taşıyor. Çünkü tedbirli bir şekilde bu mutlak mutlan kararı çıktı. Peki şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? Yol haritasında ne var? Yargıtay elbette bir üst mahkemeye taşımak. Şimdi bazı hukukçular, bazı hukukçu isimler Yargıtay sürecinin bu süreci uzatacağı gerekçesiyle Yargıtay'a hiç götürmeyelim. Biz bir an önce olağan kurultay nasıl yapılabilir bunu ortaya koyalım diyorlar. Peki bu nasıl gerçekleşir? Şimdi 38. olağan kurultay 4-5 Kasım'da yapılan 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan kurultay öncesinde CHP Genel Başkanı evet Kemal Kılıçdaroğlu'ydu ve bir parti meclisi vardı. O parti meclisinde nasıl bir yapı vardı? O parti meclisinde değişimciler ağırlıktaydı. Bu nedenle o değişimcilere güvenerek şimdi bu eski yönetim yeniden devralacağı için parti meclisinden bir kurultay, olağan kurultaya gitme çabası içine girecek CHP yönetimi. Eğer bu olağan kurultay sürecini adalayabilirlerse o zaman yeniden bir seçimli olağan kurultay gerçekleşmiş olacak. Belki 38. olağan kurultay yok hükmünde sayılacağı için 38. kurultay tekrarlanmış olacak. Şu an CHP yönetiminin tek niyeti bu. Eski parti meclisinde hakimiyeti kurmak ve bir an önce CHP'yi kurultaya götürmek. Şimdi CHP Genel Merkezi'nde oldukça öfkeli, tepkili partililer var. Hatta basın mensuplarına yönelik de tepkiler var. Pek çok basın mensubu dışarı çıkartıldı. Bizler de ikinci katta bu yayını gerçekleştiriyoruz. Tepki devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri indirilmek istendi ama partililer buna izin vermediler. Şimdi ne bekleniyor? CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir açıklama yapması bekleniyor. Büyük ihtimalle parti otobüsüne çıkacak ve buraya gelen partililere bir konuşma yapacak. Bundan sonraki CHP'nin tutumunu ortaya koyacak. Son bir not, ikinci bir parti, yeni bir parti arayışı yok. Böyle bir formül de yok. CHP'de direnmeye devam edeceklerini açıklıyorlar. Zaten sosyal medyadan attıkları mesajlar, Selin Sayık Böke, Genel Sekreterin, Gül Çiftçi'nin, hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'nin attığı mesajlar, mutlak butlan kararını tanımadıklarını söylüyorlar ve CHP Genel Merkezi'nde devam edeceklerini ifade ediyorlar. Yani burada direnmeyi sürdürecekler. Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelebilir mi? Ne zaman gelebilir? Gelmesi buradaki kalabalık, öfkeli kalabalıktan dolayı oldukça zor gözüküyor. Gelirse büyük arbedeler yaşanabilir. Zaten posteri de indirilmek istendi ama partililer izin vermedi. Ama bundan sonraki süreçte CHP yönetimi genel merkezde kalmayı sürdürecek gibi. Seda.
0: Özgür Akbaş anlattı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun orada genel başkanlar arasındaki fotoğrafını da indirmek isteyenler oldu. Ona izin verilmedi. CHP direnecek gibi görünüyor. Özgür Akbaş söyledi. Şimdi Özgür Özel bir açıklama yapabilir dedi Özgür. Otobüsün üzerine çıkıp. Ama acaba o açıklama o telefon geldikten sonra mı yapılacak? Ahmet Örsoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir telefon açacağı bilgisini vermiştin. Ahmet Örsoğlu değil mi? Avukatı açıklamıştı.
2: Tam olarak öyle Seda. Kılıçdaroğlu müzakere yapacak. Açıklamada bu yönde geldi. Kısa süre sonra Özgür Özel'i aramasını ve bu müzakere sürecini başlatmasını bekliyoruz. Haberi sen de belirttin. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik yaptı bizlere. Genel başkanımız bu partinin 13 yıl genel başkanlığını yaptı dedi Çelik ve partiyi toparladı. Hem partimizi hem Türkiye'de toplumsal barışa katkı verdi, hem partiye hem de toplumsal barışa katkı verdi dedi. Aynı kapsamda genel başkanımız CHP'de kaosun engellenmesi kapsamında yapmış olduğu tweetten yaptığı açıklamaya atıfta bulundu Kılıçdaroğlu'nun avukatı. Bu değerlendirmeler özelinde birazdan Özgür Özel'i telefonla arayacak ve CHP'nin bu sorundan birlikte el ele müzakere ederek çıkması kapsamında gerekli çalışmalara başlayacağını bizlere söyledi dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı yaptı bu açıklamaları. Ne zaman olacak görüşme diye sorduk. Kısa süre sonra bu görüşme gerçekleşecek dedi. Elbette bu görüşmenin kapsamı, Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na ne yanıt vereceği konusu oldukça önemli olacak.
0: Ahmet Örsoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı açıklamayı yaptı. Ahmet hatırlattı. O telefon gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu birleşelim teklifini Özgür Özel'e de sunacak görünüyor. Ve Sinan Kunter. Sinan Kunter ise İstanbul'da, İstanbul İl Başkanlığı'nda. Sinan, görebildiğim kadarıyla bir önceki bağlantıya göre orası da kalabalıklaşmış.
7: Evet Seda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul içi iletişim kanallarından tüm partililere Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'deki İstanbul'un il başkanlığında toplanma çağrısı yapılmıştı. Ve farklı ilçelerden de Cumhuriyet Halk Partililer otobüslerle buraya ulaşmaya başladı. Çok sayıda partili burada. Başta tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik burada. Zira kelimeleri de seçilmiş, atanmış diye ayırmak durumunda kalıyoruz bu geldiğimiz nokta itibariyle. Esenyurt'un görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Ahmet Özer burada ve Suat Özçağdaş İstanbul Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden, o da burada. Ve bir anlamda Seyrantepe'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'nın ışıkları gece geç saatlere kadar yanacak gibi gözüküyor. Zira gelişmeler an be an buradan takip edilecek tüm partililer tarafından, İstanbul'da olan partililer tarafından. Ve Cumhuriyet Halk Partisi üyelerine de bu karara tepki göstermek için adres olarak burası gösterildi. Şimdi alınan mahkeme kararıyla alakalı ilginç bir nokta var, onu tekrar hatırlatalım. Mahkeme kararıyla biliyorsunuz Daha önce Gürsel Tekin Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na atanmıştı. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi bunu kabul etmemişti ve Özgür Çelik başkanlık görevini sürdürüyordu ama Gürsel Tekin bu binaya girerek il başkanlığı koltuğuna oturmuştu. Şimdi mahkeme aldığı yeni kararla beraber Gürsel Tekin'in de görevine son veriyor ve Gülsüm Hale Özcömert Coşkun'u bu göreve getiriyor ama bu karar tedbirli değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in hemen bu görevinden alınması kararı gibi bir karar değil. Yargıtay onadığı takdirde Gürsel Tekin de görevden uzaklaştırılmış olacak. Gülsüm Hale Özcömert Coşkun göreve gelmiş olacak. Kimdir Gülsüm Hale Özcömert Coşkun? 2011'den bu yana Cumhuriyet Halk Partisi üyesi ve Canan Kaftancıoğlu döneminde de İstanbul İl Başkan Vekilliği görevini yapmıştı. Ama tüm bu mahkeme kararından bağımsız olarak da Cumhuriyet Halk Partililer İstanbul İl Başkanı olarak, seçilmiş il başkanı olarak Özgür Çelik'i görüyor. Ve Özgür Çelik de şu anda bulunduğumuz noktada Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda görevinin başında, çok sayıda partilinin de desteğiyle. Şimdi ilerleyen saatlerde ne olacak? Buraya daha fazla partilinin gelmesini bekliyoruz. Çünkü tüm iletişim kanallarından bu yönde bir çağrı yapıldı Cumhuriyet Halk Partisi üyelerine. Ve tabii İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yine Özgür Özel'in yanında duran sosyal medya paylaşımları oldu. Genel Başkanımız Özgür Özel'dir dedi.
0: Peki Sinan Kunter İstanbul İl Başkanlığı'ndan notlarını paylaştı. Böylece saat 20.13 itibariyle son durumu, nabzı tutmuş olduk. Pek çok noktada Cumhuriyet Halk Partililer dışarıda, Ankara'da hem Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret var, hem CHP Genel Merkezi'nin önünde bir kalabalık toplanıyor ve Özgür Özel'in bir açıklama yapması ihtimali var. Merve Şebnem Oruç yayınımızda. Sayın Oruç, şuradan başlayalım mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı dedi ki Özgür Özel'i arayacak Kemal Kılıçdaroğlu ve kendisiyle konuşacak. Bir ortak zeminde buluşma, bir makul, bir diyalog ortamı ihtimali görüyor musunuz? Bu konuşmadan çıkar mı?
8: Her şey ihtimal dahilindedir siyasette ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden telefon ettiğini anlamak lazım. Kemal Kılıçdaroğlu aktif olarak döndüğünü gösteriyor zaten dün geceden beri özellikle. Dün gece çok radikal, çok ağır bir açıklama yaptı ve bunun sonrasında bu birazcık da aslında tabana, seçmene de mesaj. Tamamen gemileri yaktım değil. İhraç bekliyorsanız ihraç gibi hamleleri ilk seferde yapmayacağım. İlk fırsatta bunlara sarılacağım değil. Ama partiyi dün gece de söylediği üzere bir arınma sürecine sokma ve yeniden inşa etme süreci için ben öncelikli olarak diyaloğu önemsiyorum göstermek isteyecektir. Ama o telefon edilince açılacak mı? Karşı taraf ne yapacak? O da önemli. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamasının üzerine Özgür Özel çok hızlı bir şekilde, kendisini kastetmemiştim, niye üstüne alındı ki minvalinde bu şekilde özetleyebileceğimiz bir açıklama yaptı. Ama yani başka kimden bahsediyor olabilirsiniz? Aslında o ilk açıklamasını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun atıfta bulunduğu ilk açıklamayı göz önünde bulundurursak. Şimdi ben dün akşam bunu duyduğumda, özellikle Özgür Özel'in açıklamasını da, neden Kemal Kılıçdaroğlu'na çok net bir şekilde evet sensin demedi ve vazgeçti, bir U dönüşü yaptı diye de merak etmiştim. Bir, tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun her ne kadar artık karşılığı yok dense de bence CHP'nin içerisinde bir karşılığı var. İkincisi, CHP son dönemde ciddi anlamda darbe yedi. Yani sadece bu kurultay meselesi değil, hepimizin takip ettiği üzere pek çok yerel yönetimle alakalı pek çok dosya var. Aynı zamanda son dönemde Özgür Özel için de adeta çanlar Özgür Özel için mi çalıyor diyebileceğimiz şekilde bazı ifadelerde bulunduğu etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyenler. Dolayısıyla Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğrudan karşısına almak istemedi dün, belli. Seçmende bir karşılığı olduğu ve CHP'nin aslında ciddi anlamda bir açmazda bulunduğu ve kurumsal kimlik olarak da zarar gördüğü belli. Kemal Kılıçdaroğlu bunu kurtarmak istiyorum diyor. Sağlam bir argümandır. özellikle son iki yılla baktığımızda önemli bir argümandır. Bu temizliği beraber yapalım diyecek midir? Bu tabii bir soru işareti, çünkü Özgür Özel ismi bu kadar bazı dosyalarda geçerken bir temizlikten bahsediliyorsa nasıl bir parçası olabilir? Yoksa hani kendin git mi diyecektir? Bu da bir mevzu. Ama diyalog ön planda, onu anlıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu aramasına, ama sizin de demin söylediğiniz gibi en önemlisi de Özgür Özel'in o telefonu açıp açmayacağına ve açarsa da medyayla ne kadarının paylaşılacağına bakmak lazım.
0: Peki, şimdi bazı açıklamalar da yapılıyor tabii, yeni bazı açıklamalar. Türk siyasetiyle ilgili genel bir pencereden baktığımızda da bu olan biten, örneğin işte DEM Parti'den Özgür Özel'e destek açıklaması geldi. CHP'nin kendi içinden yeni bazı açıklamalar var. Örneğin Mansur Yavaş şimdi diyor ki, yapılması gereken gerilimi büyütmek değil, aklı selimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içinde kongre kararı alacağını açıklaması ve süreci demokratik teamüller içinde işletmesidir diyor. Şimdi buna atıflıyor aslında. Kısa

0: noktaya götürmek durumunda deniyordu ama karara baktığımızda adeta yani son kurultaydan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı son kurultaydan bir gün öncesine dönülmüş gibi. Yani hiç yaşanmamış durumdayız yani bu geçen 2 sene. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu kendi parti yapısıyla beraber de dönüyor olacak. Tek başına Kemal Kılıçdaroğlu değil, partililer de dönüyor olacak. Dolayısıyla o parti yapısıyla beraber elbette ki bu arada bir partinin kendisinin de belli sınırlar, belli bir zaman içerisinde illaki bunu yapması gerekiyor ki o kurultay da biraz gecikmeli bir kurultaydı, hatırlayın. Yani onun bir tekrarı olacak gibi. Dolayısıyla bir şekilde bunun yapılması lazım ama ben şunu merak ediyorum. Bu kadar çok saldırı altındayken Kemal Kılıçdaroğlu kendi mi aday olacak? Yoksa birini aday mı gösterecek? Kendisinin yerini doldurması için. Çünkü bu kadar çok da değişiklik, reform, beklenti talebinin üzerine biz geldik. Sen gitmedin. Bu partinin artık eski dünyadan çıkması lazım. Bak yenileri istemediniz. Sen bir hırs küpüsün ve benzeri argümanlara karşı. Kalıcılık mı? Yoksa yerine birini getirmek gibi bir başka adayı açıklamak gibi bir politika mı yürütecek? Ben biraz ikincisinin ağır bastığını düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakikaten de siyasete partiyi tamamen tahmin bu arada yani bir kulise dayanmıyor ama bu süreci özellikle onun açıklamalarını ardı ardına okuduğumda sanki kendisi için de o çıkışı biraz bu şekilde yapacakmış gibi geliyor. Ama bunun takvimi nedir? Bu 90 gün müdür? 1 yıl mıdır? Nasıl bir zamandır? Elbette ki bu arada bir Yargıtay'dan bunun kesinleşmesi kararının da çıkması gerekiyor. Ne kadar hızlı gerçekleşir o kararın sonuçlanması göreceğiz ama bu arada parti içerisindeki mevcut eski ya da yeni başkan diyelim Özgür Özel ve onun kurmayları ne yapar? Yani gitmeyi mi tercih ederler biliyorsunuz bir Ekim Partisi diye bir partinin kurulduğundan bahsediliyordu bir B planı olarak. Olası bir
1: Ama
0: mutlak
1: onu daha
0: butlan
1: çok parti
0: durumuna...
1: kapatmaya yönelik olarak yaptıklarını söyledi Özgür Özel, mutlak butlana değil de.
0: Evet öyle ama şimdi bu durumda de yani şimdi evet bir kere sokak gözüküyor. Sokağa çağrılacak seçmen. Bir hareketlilik söz konusu olacak. Evet Ali Mahir Başarır'dan tutun pek çok ismin açıklamaları bu kararı kabul etmeyeceğiz şeklinde bu yönde. Bu nedir? Yani İstanbul İl Başkanlığı'nda gördük Gürsel Tekin geldiğinde neler yaşandı. Bunun Ankara'da bir farklı bir versiyonu yaşanacak. Kemal Kılıçdaroğlu muhtemelen telefonda bunu böyle yapmayalım da diyecektir. Ama ne cevap alacak ya da hadi Özgür Özel kabul etti diyelim diğerleri kabul edecek mi? Hakikaten CHP söz konusu olduğu zaman biliyorsunuz sokak aktivizmi çok böyle geri planda bırakabileceğimiz bir versiyon değil. Aynı zamanda mevsim şartları da müsait zaten sokağa çıkmaya. Biraz böyle bir ihtimalin olması söz konusu ama parti içerisinde giderek daha fazla bu gerginliğin, gerilimin artmasının kimin yararına olacağı da önemli bir soru işareti. Bakın bu 2 sene içerisinde günün sonunda kimler zarar gördü? Evet isimler yıpranmış olabilir ama en büyük zararı CHP'nin kurumsal kimliği görüyor. CHP parti olarak görüyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun argümanı o yüzden çok sağlam. Dün akşam sizin yayınınızdaydı yine ifade ettim. Arınma kelimesi başlı başına çok radikal, çok ağır ve çok sağlam, çok güçlü bir ifade. Kemal Kılıçdaroğlu 2 yıldır bazen doğrudan, nadiren de olsa doğrudan ama dolaylı olarak çok fazla mesaj gönderdi zaten karşı tarafa ve kamuoyuna. Ama dünkü mesajındaki ifadeler arınma karşı tarafı doğrudan kirlenmiş ve yozlaşmış olmakla suçluyor aslında. Dolayısıyla bir temizlik çağrısında bulunduğunda ve siz temizlenmeyeceğim, siz sarayın adamısınız dediğinizde farklı bir tartışma çıkarıyorsunuz. Özellikle de son birkaç aydır. Belki de Özkan Yalın, Muhittin Böcek ve benzerlerinin Özgür Özel'e yönelik ithamlarıyla beraber bu şekil biraz daha değişmeye başladı. Yani bu sadece belediye başkanları değil, Ankara'da genel merkezi de kapsayan bir sorundan, bir problemden bahsediliyor gibi gözüküyor. Bunun daha fazla büyümesi, evet insanlar yanar, isimleri girenler imaj olarak yanar diyelim. Zarar görürler ama daha fazla zarar görecek olan CHP'nin kurumsal kimliğidir. Bunu ne kadar göz ardı edecekler?

0: Bunu ne kadar riske atacaklar göreceğiz.
1: Peki burada partilerin binalarında içinde kimlerin olduğu ya da koltuklara kimlerin oturduğundan ziyade Cumhuriyet Halk Partisi tabanının yani oy kitlesinin, seçmen kitlesinin tabii buna vereceği reaksiyon da önemli. Nasıl bir karşılığı olacaktır yaşanan bu gelişmelerin?
0: Twitter, sosyal medyaya baktığınızda kimse Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemiyor. Öyle düşünürsünüz, öyle zannedebilirsiniz ama yani sosyal medyanın seçim öncelerindeki havasını da bilenler sonrasında olanları da hatırlarlar. Hatta yani 2023 genel seçimlerine bakarsanız Kemal Kılıçdaroğlu hepsinin cumhurbaşkanıydı ve kazanması %70, %80'lerle falandı. Sosyal medya o yüzden çok belirleyici bir şey değil. Bununla ilgili çok net anketler, güvenilir anket de görmedim. Siz gördüyseniz lütfen bana hatırlatın. Ama CHP tabanı bu tartışmayla ilgili ne der ne düşünür kamuoyuyla paylaşılmış çok yeterli de bir açıklama yok. Fakat son aylarda özellikle Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla beraber başlayan süreçte bunun bir hükümet operasyonu olduğunu düşünenlerin sayısında ciddi anlamda son dönemde azalma var. Bunun da muhtemelen sebebi aslında hepimizin bildiği bir gerçek. Yani bu davaların hem belediyelerdeki yolsuzluk hem de kurultayla ilgili davaların açılmasının sebebi CHP'lilerin şikayetleri. Bizzat CHP içerisinden gelen şikayetler ve bunun aslında dışarıda herhangi ve bu isimler de öyle birer ikişer yani numunelik isimler değiller. Çok sayıda isimden bahsediyoruz. Öte taraftan MASAK raporları, öte taraftan tanık beyanları, öte taraftan giderek daha fazla ortaya çıkan bir resim var ve ben gittikçe daha fazla belki ilk başta o değişimi istemeyen Kemal Kılıçdaroğlu düşüncesinin sokakta bir kesimde yani acaba haklı olabilir mi? Yöntem bu muydu? Değişim şarttır, değişim olmalı ama değişmemeye yönelik irade menfaat sağlayarak mı gerçekleştirilmelidir? Ya da bu menfaat sağlamalarının sonu nerededir? Sorularının çok daha fazla arttığını gördüm. Özellikle Özkan Yalın meselesinden sonra bu daha fazla arttı. CHP'nin kendisini, CHP'nin kurumsal kimliğini seven, bunu bir genel başkana bağlamayan çok sayıda isimde de özellikle sokakta konuştuğumuzda da yani buradan bir an önce partinin suhuletle çıkmasını istediklerini görüyorum. Ha bunun cevabını Kemal Kılıçdaroğlu olarak veriyorlar diyemem. Gerçekten diyemem. Ama yani kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu olmasın da Özgür Özel devam etsin diyenlerin de o kadar yani ilk başta 1-2 sene öncesinde gördüğümüzde oranla ciddi anlamda azaldığını görüyorum.
1: O halde belki de sizin o ihtimal dediğiniz seçenek yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun başka herhangi birini işaret etmesi seçeneği de masada olan seçenekler arasında. Peki bir kişi ihtimali var mı aklınızda?
0: Ya çok erken olur ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben başından beri başında bazı isimler aklında bazı isimler olduğunu düşünüyorum. Hoş bu tahminim bu fikrim birazcık da son seçimde de vardı ama kendisi çok enteresan bir şey söylemişti hatırlayın Kemal Kılıçdaroğlu. Hani bırak görevi bırak çekil çağrılarına. Ya temiz biri var mı ki gelsin? Yani bu minvalde bir şey söylemişti. Parti içerisinde adeta temiz birisi yok. Olsa da bıraksam demişti. Tabii bu beni böyle biraz ters köşede bırakmıştı. Ben çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun alternatif birkaç ismi kafasında oluşturmaya çalıştığını düşünüyordum. Birkaç ihtimal var ama bunun hemen olması da söz konusu değil. Önce bir dizginlenmesi gerekiyor bazı şeylerin. Çünkü alıp da hemen kendisi bir başkasının kucağına bırakamaz bu kadar ciddi anlamda gerilim ve kaosa bürünmek üzere olan bir partiyi. Bu partiyi oradan kim çıkarabilir? Gerçekten tecrübesi olan biri çıkarabilir. Kemal Kılıçdaroğlu tecrübeye sahip midir? Ben kendisinde o tecrübeyi gördüğünü düşünüyorum. Buna kesin kez bir şey söyleyemeyiz. Göreceğiz. Yani CHP'de olmaz dediğimiz çok fazla şey oldu, yaşandı. Bundan sonrasında da onun da kontrolünden çıkabilecek süreçler yaşanır mı? Bunu gerçekten kesin olarak bir şey söylemek yani çok şey birazcık keyfi konuşuyor olmak demek. Ben öyle konuşmayı tercih etmiyorum ama biraz zor bir dönem ve bunu hakikaten sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil belki başka isimlerden de yani işte Hikmet Çekim, Çetin gibi, Murat Karayalçın gibi vesaire vesaire bu tarz partinin köklü isimlerinden de destek alarak artık biraz böyle bir suhulete doğru gitmesi için bir çaba gösterecektir. Ama son olarak şunu söylemek isterim. Tahminler çoğunlukla bugün katıldığım yayınlarda da Mansur Yavaş'ın kesinlikle Özgür Özel'in yanında olacağı şeklindeydi. Mansur Yavaş'ın açıklaması çok dikkate değer. Belki hukukçu kimliği sebebiyle de böyle bir duruş sergiliyor. Partiyi derhal aslında bir kurultaya götürme rotası yolu çiziyor. Bu da tarafsız bir duruştur aslında ama aynı zamanda sürecin yani yasal olarak ortaya konmuş süreci de kabul etmek anlamına geliyor. Bu o yüzden önemli ve dikkat edilmesi gereken bir noktadır.
1: Peki mutlak butlan kararı bizi bugüne bu dakikaya getirdi. Şu an itibariyle de bazı adreslerde tabii nöbetler tutuluyor. Haberciler nöbet tutuyorlar. Ekrana getirdiğimiz görüntü Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Genel Merkezi'nin önü. Genel merkezde o an itibariyle bir kalabalıklaşma, bir hareket var. Hemen toplantılar üzerine toplantılar yapılmaya başlandı. Bir seçim otobüsü var genel merkezin kapısında ve o bekliyor. Vatandaşlar da orada sık sık sloganlar atarak toplaşıyorlar. Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan kurultayıyla 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi parti içi demokrasi, eşitlik ve serbest irade ilkelerine aykırı şekilde gerçekleşti. Delege iradesi fesada uğratıldı diyor kararda ve bazı delegelerin oy tercihleri menfaat ilişkileriyle yönlendirildi. Oylar denetlendi, bazı delegelerden oy pusulların fotoğrafı çekip göndermeleri istendi ve usulsüzlükler sadece basit iptal sebebi değil diyor. Kesin hükümsüzlük yarattı. Sonradan yapılan olağanüstü kurultayların sakatlığı gidermediği hükmüne varıldı. Kurultay iptal edilince önceki yönetime dönüş sonucu da doğmuş oldu. İşte bu karar özet olarak açıklandıktan sonra aslında uzun daha uzun bir karar. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 36. Hukuk Dairesi'nin kararı ama özet olarak bunu söylüyor ve bu açıklandıktan hemen sonra da bir miktar ısınıyor o Ankara ve ortalık öyle söyleyelim. Biz de hemen haber sıcak noktalarda haber duraklarımıza yerimizi aldık. Özgür Akbaş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde, Mustafa Berber Ankara Büromuz'da, Ahmet Örsoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde, Sinan Konter de İstanbul İl Başkanlığı'nda yayına hazır. Gelin hadi bir tur daha yapalım şimdi ve Mustafa Berber'le başlayalım yine bize bu karara ilişkin gelinen süreci hatırlatacak Mustafa.
2: Seda Üretir aslında bazı delegelerin şikayeti ihbarı üzerine başlayan bir süreçti. Önce soruşturma süreci olarak başladı. O soruşturma devam ederken aralarında eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın da olduğu bazı delegeler suç duyurusunda bulunmaya başladılar. Bu suç duyurusunun gerekçesinde ise şu söylendi. Denildi ki bu kurultaya yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği kurultaya şaibe bulaştı. Bazı delegelere para verildi, menfaat sağlandı ve bu nedenle de tedbir olarak yönetimin görevden alınmasını istiyoruz dedi bu delegeler. İşte buna ilişkin süreçte 5 farklı şikayet üzerine mahkemelere başvurulma üzerine Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde toplandı. Tek bir çatı altında bu dosyalar, şikayetler ele alındı ve Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi de 24 Ekim 2025 tarihinde kararını açıkladı. O kararında da dedi ki dava konusuz kaldı ve mutlak butlan oluşmadı dedi. Bu kararın ardından gözler istinaf sürecine çevrildi. Çünkü şikayetçi olan kesim bu kez de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Temiz yoluna gittiler ve orada da dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi. Aylardır bu dosyanın ele alınması ve çıkacak karar üzerine tartışmalar devam ederken 21 Mayıs tarihi itibariyle bu karar 36. Hukuk Dairesi tarafından verildi ve 3 üyenin olduğu hukuk dairesinde oy birliğiyle alınan bir karar oldu. Bu mutlak butlan kararı ve şu ifadelere yer verildi kararda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultayının mutlak butlan kesin hükümsüzlük nedeniyle mağlul olduğunun tespitiyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline, yani 4-5 Kasım tarihinin öncesine dönülmesine karar verildi. Yine 38. olağan seçimli kurultayının mutlak butlan nedeniyle iptalinin karar verilmesiyle birlikte olağan ve olağanüstü kurultayların bu kurultaylarda alınan kararların iptaline karar verildi. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi 38. olağan kurultayın ardından bu tartışmalar ve soruşturmalar başladıktan sonra önce olağanüstü kurultaya gitmişti. İki kez sonrasındaysa olağan kurultayını gerçekleştirmişti. İşte mahkeme verdiği kararda bunları da iptal etti ve yine mahkemenin verdiği kararda gerekçesinde de bu şu olarak ifade edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekleştirdiği kurultaylarda mutlak butlanın ortadan kalkmadığı görülmüştür denildi. Ve bunun üzerine de 4-5 Kasım tarihli kurultayda önce görev alan isimlere görev verildi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetimde olduğu dönemde parti meclis üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri göreve yeniden iade edilmiş oldu. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde 2 hafta içinde bu kararı temyiz için Yargıtay'a taşıma hakkı da bulunuyor.
1: Bakalım hangisini yapacak? Cumhuriyet Halk Partisi temyize mi taşıyacak kararı, yoksa temyizden vazgeçip hemen bir kurultay yolunu mu arayacak? Göreceğiz yapılan açıklamalarda. Özgür Akbaş'a sorarım, orada nasıl bir koku alıyor acaba Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde atılacak adımlarla ilgili Özgür?
3: Seda, hemen o başlangıç cümlendeki o soruyu cevaplayalım. Her iki işlemi de yapacaklar. Yani hem süreci temyiz noktasında Yargıtay'a götürecekler, hem de kurultay sürecinin aralanması için çaba sarf edecekler. Bu yönde kararlılık var. CHP'nin hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılarıyla da konuştum. Böyle bir kararlılık olduğunu net olarak ifade edebiliriz. Mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte istinaftan CHP genel merkezine partililer gelmeye başladılar ve burada gerçekten ciddi bir tepkisellik söz konusu, tansiyon yüksek. Hatta bir yarım saat önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterini indirmeye kalktı buradaki kalabalık partililer. Ama buradaki CHP yönetimi, genel merkezli yöneticileri burada o posterin kaldırılmasına izin vermediler. Sloganlar atılmaya devam ediliyor. Heyecan yüksek, tansiyon yüksek. Diğer yandan genel merkezin 12. katında ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurmaylarıyla toplantılarını sürdürüyor. Bugün gün boyu toplantı halindeydiler. Önce Merkez Yönetim Kurulu toplandı, bir 4 saatlik toplantı yaptı. Orada bu konular tüm yönleriyle değerlendirildi. Daha doğrusu eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları değerlendirildi. Ve sonrasında bir milletvekili için kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi, daha doğrusu parti meclisinde bu durumun ele alınması kararı çıktı. Ama akşam saatlerinde mutlak butlan kararı istinaf mahkemesinden çıktı. Aslında ilk derece mahkemede ilk olarak ele alınmıştı. Lütfü Savaş, Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş süreci aralayan isimdi ve ilk derece mahkemeden dava konusuz kaldı diye bir karar çıkmıştı. Ama sonrasında yine Lütfü Savaş'ın avukatları istinafa götürdü. İstinaftan da mutlak butlan kararı çıktı. Mutlak butlan kesin hükümsüzlük anlamı taşıyor. Yani 2023 yılında yapılan 4-5 Kasım tarihinde yapılan kurultay yok hükmündedir dedi İstinaf Mahkemesi ve tedbirli olarak bu kararı aldı. İşte bu karar önemli. Yani tedbirli olması önemli. Çünkü tedbirli bu kararın alınmasıyla birlikte CHP yönetimi, CHP Parti Meclisi, CHP Disiplin Kurulu, yani 38. olağan kurultayla seçilmiş herkes şu an görevinde değiller. Onun yerine 38. olağan kurultay öncesinde CHP yönetiminde bulunan isimler Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki Parti Meclisi Yüksek Disiplin Kurulu görevinde ve o dönemki Merkez Yönetim Kurulu'nun görevde olduğunu söyleyebiliriz. Mansur Yavaş'tan önemli bir açıklama geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu ve 1-2 ay içinde partinin kurultaya gitmesi gerektiğine vurgu yaptı. Şimdi peki CHP nasıl bir karar alacak? Nasıl bir yol haritası benimsedi? Hemen o yol haritasını anlatalım. Bir kere Yargıtay'a gidilecek. Yani Yargıtay'dan temyiz süreci başlatılacak. Ama bunun yanı sıra 38. olağan kurultay öncesinde eski yönetimin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu dönemde parti meclisinde yer alan isimlerle şu an temaslara geçildi. 30+1 sayıyla değişimcilerin daha fazla olduğu ifade ediliyor. Yani Özgür Özel'e daha yakın isimler olduğu CHP yönetimi tarafından dillendiriliyor. Bu ne anlama gelir? CHP parti meclisi, Kemal Kılıçdaroğlu ilk yapacağı iş parti meclisini CHP'nin MHK'sını toplamak olacak. İşte o toplantılarda kurultay kararı çıkabilir. Eğer kurultay kararı çıkarsa 45 gün içinde Cumhuriyet Halk Partisi 38. iptal edilen 38. olağan kurultayını yapmak durumunda kalacak. Ama tabii parti meclisindeki o üyeler nasıl bir karar alacak gerçekten merak konusu. Özgür Özel'e yakın isimler de var. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler de var. Hatta yarı yarıya deniliyordu ama CHP yönetimi biz yarıdan bir fazla izliyorlar. Ve yarıdan bir fazla olmamız nedeniyle de partiyi kurultaya götürebiliriz diyorlar. Peki hangi delegeler oy kullanacak? Bugünkü kararla 38. olağan kurultay delegesinin iradesi sakatlandı denildi mahkeme tarafından. Peki hangi delege? Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği aslında iradesi sakatlanan delegeler oy kullanmak durumunda kalacak. Çünkü yeni bir delegenin oluşturulması mümkün olamayacak. Eğer mümkün olursa, yani bir olağan kurultay için yeniden ilçe kongreleri, mahalle kongreleri ve il kongreleri süreci aralanırsa bu en az bir yıl sürer. İşte bunu şu anki CHP yönetimi, yani Özgür Özel ve yöneticiler bunun böyle olmaması gerektiğini, 45 gün içinde CHP'nin kurultaya gitmesi gerektiğini vurguluyorlar. Böyle mi olacak? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le yapacağı telefon konuşması da bir hayli önemli. O telefon konuşmasından nasıl bir sonuç çıkacağı da merakla bekleniyor. CHP Genel Merkezi'ndeyiz. Hareketli ve tansiyonu yüksek bir gün CHP açısından. Genel Merkez girişe ve çıkışa kapatıldı. Yani büyük bir otobüs, miting otobüsü dışarıya çekildi ve tam da makam araçlarının girip çıkacağı noktaya çekildi o otobüs. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında bir anlamda buraya girmesi, yani makam aracıyla girmesini engellemeye çalışıyor partililer. Öyle anlaşılıyor ama tabii aşağıdan alt kattan da girebilir genel merkeze. Böyle bir durum olacak mı? Bunu önümüzdeki saatlerde ya da günlerde göreceğiz. Tabii en önemli nokta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP'nin eski genel başkanı ve şu an mahkeme kararıyla yeniden genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı telefon konuşmasında. Tabii şu notu da iletelim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 2023 4-5 Kasım öncesinde CHP'nin grup başkanıydı. O da grup başkanı görevini sürdürecek. Bunu da son bir not olarak eklemiş olalım Seda.
1: Peki. Genel merkezde Özgür Akbaş vardı. Şimdi temyiz mi, kurultay mı, ikisi beraber mi? Kurultay süreci matematiğe dayanıyor. Hassas bir matematik ama 45 gün gibi bir süre içinde temyiz süreci çok daha fazla uzayabilir. Kritik kararlar kuşkusuz ama yapılacak o temas da kritik. Ahmet Örsoğlu o kritik temasın diğer ucunda diyelim. Telefonun diğer ucunda Ahmet Örsoğlu var. Şu anda kulak hareketinden anlıyorum ki beni duymuyor. Ama belki rejiden arkadaşlarım konuşmaya başlamasını isteyebilir. Bir kulak verelim bakalım başlayacak mı? Ahmet Örsoğlu beni de duymadı, rejiden arkadaşlarımı da duymadı. Biz tekrar bir kontrol yapalım. Kemal Kılıçdaroğlu dedik ya, telefonun diğer ucunda aslında bulunuyor Ahmet Örsoğlu diye. Çünkü o telefon henüz anladığımız kadarıyla açılmış değil Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e.
4: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeyiz. Buradaki bekleyiş devam ediyor ama bir yandan da şunu söylemek gerekiyor. Birkaç bülten öncesinin sıcak gelişmesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i arayacağı şeklindeydi. Bu görüşme gerçekleşti mi? Henüz bu konuda bir netlik olmadığını söyleyelim Seda. Ama görüşme gerçekleşecek. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i arayacak. Bu telefon görüşmesinin amacı ise müzakere. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bazı önemli ifadeler kullanmıştı. Ayrışma değil, birlik günü ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışının mücadele alanı değildir dedi. Yine milletimizin egemenlik senedidir dedi Cumhuriyet Halk Partisi ve bununla beraber önceki genel başkanlar, milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımızla birlikte tam uyum ve işbirliği içinde bu süreci yürüteceğiz ifadesini kullandı. Yani Kılıçdaroğlu bir müzakereye başlayacak. Önce bu süreci müzakereyle ilerletmek istiyor. Özgür Özel'le yapacağı görüşmenin sonucu merak ediliyor elbette. Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mutlak putlan kararına sert tepki göstermişti. Hatırlayalım, Kemal Kılıçdaroğlu bu karar çıkmadan önce dün bir video mesaj yayınlanmıştı ve CHP yönetimine tepki göstermişti. O tepkiye Özgür Özel karşılık vermişti. Yani karşılıklı atışmalar birkaç gün öncesinden başlamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik açıklamayı yaptı. Telefon görüşmesinin haberini o verdi. Özgür Özel'i arayacak ve CHP'nin sorundan birlikte el ele müzakere ederek çıkması kapsamında gerekli çalışmalara başlayacak demişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evi her geçen saat biraz daha kalabalıklaşıyor Seda. Milletvekillerinin, bazı CHP milletvekillerinin burada olduğunu söylemiştik. Yenileri ekleniyor. Hali hazırda CHP içinde 22 milletvekilinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini biliyoruz. Yarısından fazlası burada zaman zaman Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamalarını yineliyorlar. CHP Genel Merkezi ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun evi arasında 6 kilometrelik bir mesafe var. CHP Genel Merkezi'nde belirsizlik, kızgınlık ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde ise sevinç var diyerek bu süreci özetleyebiliriz Seda.
1: Ahmet Örsoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde, orasının da kalabalıklaştığının altını çiziyor ve sevinçle oraya gelenlerin arttığını söyledi. Mutlak putlan kararı sonrasında zaten Kemal Kılıçdaroğlu da bir açıklama yaptı. Aslında Ankara'daki bu sürecin İstanbul'da yaşananın bir benzeri olması ihtimaline işaret eden konuklarımız oldu şu ana kadar. O halde gelin şimdi İstanbul İl Başkanlığı'na da dönelim. Orada da Sinan Kunter var. Sinan.
5: Evet Seda, siyasette Ankara en sıcak bölge ama kuşkusuz o sıcaklığın İstanbul'a yansıması da büyük. Ve o yansımanın aslında en fazla olduğu yeri görüyoruz şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'ndayız. Kardeşim Özgen Özel'le birlikte. Mutlak mutlak kararının açıklanmasından hemen sonra Cumhuriyet Halk Partisi iç iletişim kanallarından İstanbul'daki ilçe başkanlıklarına mesaj giderek parti üyelerinin, gelmek isteyen parti üyelerinin Sarıyer'deki ilçe il başkanlığına toplanması mesajı gitti. Ve saat 19-19.30 sıralarında da farklı ilçelerden otobüslerle partililer buraya geldi. Buraya ulaştığımız ilk dakikalarda çok fazla insan yoktu ama şu anda kapının dışına çıkan binlerce kişinin olduğunu söyleyebiliriz. Hatta kalabalık yolun dışına da taşmış durumda. Maslak'ta Galatasaray'ın stadının olduğu çevrede de trafik kilitlenmiş durumda. Bu sebeple partililerin oluşturduğu kalabalık nedeniyle. İçeride kimler var? Başta tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş il başkanı Özgür Çelik var. Seçilmiş ibaresini özellikle söylüyorum çünkü bu mahkeme kararıyla beraber atanan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul il başkanları da var. Gürsel Tekin onlardan biriydi ama çıkan kararda Gürsel Tekin'e dair de bir bölüm var. Tedbirli değil bu karar ama Gürsel Tekin'in yerine de bir başka isim atanıyor. Gülsüm Hale Özmert Coşkun, yani Canan Kaftancıoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı döneminde vekilliğini yürüten isim Gürsel Tekin'in yerine atanmış durumda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda. Özgür Çelik az evvel dışarıya çıktı, toplanan kalabalığa bir mesaj verdi. Toplanan herkese, destek veren herkese direneceğiz, bu karar yok hükmündedir mesajı verdi. Ve şu sözünü aslında sosyal medya hesabında da paylaştı. Cumhuriyeti yıkmak, demokrasiyi askıya almak, milletin önünden sandığı kaçırmak istiyorlar. Bu karara karşı çıkıyoruz, bu karara direneceğiz dedi. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanı Ahmet Özer görevden uzaklaştırılmıştı. O da burada. Ve yine Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş da burada. Binlerce Cumhuriyet Halk Partili ile beraber mutlak mutlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda toplanmış durumdalar.
1: Peki, Sinan Kuntar da İstanbul'daki il başkanlığında toplanan kitleyi anlattı ve bir kez daha ekrana getiriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Genel Merkez önünde de bir kalabalık var. Burada Özgür Özel'in konuşma yapması bekleniyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Özgür Özel'i araması bekleniyor. Genel Merkez'den bir yeni bilgi. Hatırlayacaksınız, birkaç dakika önce, yani bir 15 dakika kadar önce Genel Merkez'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlarının fotoğrafları arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının indirilmek istendiğini ve bunun yetkililerce engellendiğini söylemiştik. Ama oradaki kalabalık anlaşılan amacına ulaşmış. Orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu fotoğraf oradan indirilmiş, parçalanmış. Zaten dışarıda da Kılıçdaroğlu aleyhine sloganların olduğu aşikardı. Peki, Merve Şebnem Oruç'la konuşuyorduk. Devam edelim. Sayın Oruç, siz bu Türk siyasetini, bu kararı nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Bu aralar bir erken seçim, bir baskın seçim ifadeleri de konuşulmaya başlandı. Böyle bir olasılık görüyor musunuz? Önümüzdeki süreci nasıl tanımlıyorsunuz?
0: Seda Hanım, yani bir parti böyle bir, yani Türkiye'nin en önemli partilerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Yani sadece tarihsel özelliğinden değil, şu anda da matematiksel olarak da, ağırlığı olarak, yüzdesel olarak önemli bir yere tekabül eden bir partiden bahsediyoruz. Bu parti bu kadar önemli, kritik bir geçişteyken, geçiş sürecindeyken iktidar tarafının ya da meclisteki iktidar partisine ve Cumhur İttifakı'na mensup milletvekillerin böyle bir karar alması çok, hani böyle biraz düşene vurmak gibi olur. Ben o yüzden beklemiyorum böyle bir şeyi. Bu zamanda yapılmaz. Yapacaklarını da, yani bu biraz etik olarak, ahlaken çok doğru bir yerde durmaz. Yani hani böyle bu baskını şimdi yapalım, kurtaralım falan, pek doğru bir davranış şekli değil. Ben böyle bir duyum da almadım. Aksine bekleyeceklerini, CHP'de suların durulmasını, işlerin rayına oturmasını, gerekiyorsa işte takvim ne gösterir bilinmez, ama şu anda çünkü Yargıtay'ın kararı, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, az evvel sizin de bağlantılarınızı dinledim, bir kurultaya gitme kararı alacak mı yoksa kendileri mi devam edecek, ne olacak, diğerlerinin, Özgür Özel ve ekibi nasıl davranacak, direniş diyorlar ama bu direniş tam olarak nasıl bir direniş? Yani parti binasını bırakmamaktan mı bahsediyorlar? Sokakları bırakmamaktan mı bahsediyorlar? Bütün bunların hepsinin biraz şekillenmesi gerekiyor. Ama yine de bence CHP'nin biraz böyle sağ salim bir noktaya ermesini en az bir 3-5 ay alacağını düşünüyorum. O yüzden böyle bir süreçte 2026 içerisinde zaten beklemiyorum. Ama 2027'de yavaş yavaş başka şeyler konuşmaya başlayacağımızı tahmin ediyoruz. CHP'den tamamen bağlantısız olarak. Evet, terörsüz Türkiye sürecinde belki bir noktaya gelinirse bir süreç başlayabilir. Belki bir anayasa konuşuruz. Bilemiyorum, Cumhurbaşkanı'nın mesajlarında belki açıktan yoktu ama sürekli olarak vurguladığı bir şey anayasa. Ama tam da bu CHP böyle bir süreçten geçerken kimse yapmaz. Ben bu zamana kadar, Sayın Cumhurbaşkanı için konuşuyorum, rakiplerini hiçbir zaman böyle zor durumdayken tabiri caizse sandıkta böyle avlamayı seçmedi. O yüzden böyle bir şeyden kaçınırlar. Zaten matematikte, ben ekonominin matematiğinin de bunu gösterdiğini düşünmüyorum.
1: Ekonominin matematiği demişken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşadığı bugünkü mutlak butlan davası ile ilgili sürecin de ekonomiye etkisinin altını çiziyor değerlendiren pek çok kişi. Bunun da kısa vadede en azından olumsuz pek çok etkisinin olacağını, ekonominin burada ağır darbe alacağını düşünüyorlar. Sizin nasıl bir yorumunuz var buna?
0: Sadece bugün bile gerçekten bazı yatırımcılar, küçük yatırımcılar ciddi anlamda zarar görmüş. Ben de okudum. Yani gerçekten üzücü, ama biz bunu 1,5 senedir falan yaşıyoruz. Ekrem İmamoğlu ile ilgili tutuklamalar başladığında da yaşandı. Kur çok hızlı hareketleniyor ve buradan küçük yatırımcının canını yakmak isteyen büyük yatırımcılar böyle zamanları da fırsat biliyorlar. Onu tahmin etmek de lazım. Ama onun dışında şimdi bu süreç dışarıya nasıl anlatılır? Çok farklı bir dünya ile karşı karşıyayız şu anda, Seda Öğretir. Hani Örneğin Trump Amerikası var ve İran Savaşı var, İran Amerika Savaşı var. Türkiye'deki iç meseleleri ya da Türkiye'nin iç siyasetini dizayn etmeyi birinci vazifesi haline getirmiş bir Amerikan yönetimi yok. İkincisi sadece muhalefetle konuşalım, bizim baş rakibimiz ve istemediğimiz kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır, o gitsin de yerine kim gelirse gelsin diyen bir Avrupa'da yok. Evet, vardır gönüllerinde böyle şeyler düşünenler ama şu anda onun altından çok sular aktığının farkındalar. Biraz daha böyle stabil bir Türkiye isteyen, biraz daha kendi meseleleri sebebiyle ekonomik, güvenlik ve pek çok paradigma açısından güvenilir, stabil bir Türkiye'ye ihtiyaç duyan bir Avrupa ile, bir Amerika ile karşı karşıyayız. Biz bölgesel olarak kendimiz aslında her şeyden önce işte İran Savaşı vesaire konuşurken daha güvenli bir bölgeye ihtiyaç duyuyoruz. Herkesin böyle biraz tetikte beklediği bir dönemde ben bunun birincil öncelik olduğunu düşünmüyorum ama şunu biliyorum. Ha hoş, biz kendimiz de bunu tartışıyoruz. Bu mesele gerçekten bir hani mutlak mutluluğun çıkması yasaldır, yani yargı sonucudur ama ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır kendi içimizde bile tartışıyoruz. Dışarıya doğru anlatalım diyeceğim ama herkes kendi penceresinden anlatıyor. Yani bu argümanlar daha fazla konuşulur. Ben de okuyorum Financial Times'ın haberi mesela bu konuyla ilgili. Ciddi anlamda en çok okunan haberler arasına girmiş sosyal medyada. Bunu Financial Times'ın yapıyor olması da ekonomiyle ilişkisini aslında gösteriyor. Bakalım, göreceğiz ama Türkiye çok zor günlerden geçti. Bundan da geçer inşallah. Etkilerinin az olması ümidiyle.
1: Peki, teşekkürler Merve Şebnem Oruç. Sağolunuz katkınız için. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi hakkında verilen karar itibariyle bu yayını yaptık. Mutlak mutlan kararı çıkmıştı. Ankara'dan geldi bu karar. Ankara'dan ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nunsa tedbiren göreve iadesine karar verildi. Sonrasında ne oldu? İşte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önü ekranda şu anda canlı olarak geliyor. Birazdan Özgür Özel'in bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Kameraların karşısına henüz hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel çıkmadı. İkisi de sosyal medya üzerinden mesajlar verdiler. Bazı mesajlar paylaşıldı. Aralarında bir telefon trafiğinin olacağına ilişkin Kılıçdaroğlu'nun avukatı açıklama yaptı. O telefon trafiği henüz oldu mu, buna dair bir bilgi de yok. Ama kameraların karşısına da geçmediler. Her iki ismin de kameranın karşısında olma ihtimali var. O yüzden NTV ekipleri bu duraklarda elbette nöbetini sürdürüyor. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde, hem Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeyiz. Öte taraftan İstanbul'daki Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığında da yine NTV ekipleri nöbette. Şimdi kısa bir ara verelim. Bu kısa aradan sonra Yakın Plan programı başlayacak. Ahmet Arpat konuklarıyla karşınızda olacak. Mutlak mutlan konuşulacak. Hoşçakalın.
6: NTV Radyo.

0: camiasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: NTV Radyo.

0: durumu.
1: İstanbul'da kısa süre yağış var, hafta sonu daha sık görülecek. Sıcaklık 21 derece. Marmara genelinde güneş de görülüyor ancak kısım kısım yağış da var. Bursa 24 derece. İç Anadolu'da gün içinde sağanak geçişi devam ediyor. Ankara 21, Eskişehir 23 derece. Ege'de gök gürültülü kuvvetli sağanaklar sürüyor. İzmir 27, Muğla 23 derece. Akdeniz'de gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışı sürüyor. Antalya 25 derece. Karadeniz'de özellikle sahilden uzak kentlerde sağanak yağışlar bir hafta daha sürecek. Sıcaklık 19-22 derecelerde. Doğu Anadolu geneli de sağanak yağışlı. Erzurum 13, Diyarbakır 23 derece.
0: Hava durumu.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Yakın Plan başlıyor.
5: Merhaba, iyi akşamlar. Yakın Plan'a hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Bu akşam saatlerinde gelen bir haberle siyaset altüst oldu. Haftalardır konuştuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında şaibe iddialarına ilişkin davada mahkeme kararını verdi. Mutlak butlan dedi. Yani Genel Başkan Özgür Özel ve parti yönetimi düştü. Kurultaydan önceki parti yönetimi göreve geri getirildi. Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan ekibi de göreve dönüyor. Kararla birlikte ne olacak sorusunun yanıtını arıyoruz. Hemen gelecek açıklamalara baktık. Kemal Kılıçdaroğlu hayırlı olsun dedi. Parti içi birliktelik mesajı verdi. Kimse endişe etmesin, iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz diye de ekledi. Nasıl bir yol izlenecek henüz belli değil. Görevden alınan ekibin ise ne yapacağı belli gibi. Mücadele vurgusu var açıklamalarda. Özgür Özel'in karar sonrası yaptığı açıklama önümüzdeki sürece dair de bir fikir veriyor. Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vaat etmiyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vaat ediyorum dedi Özel. Bu aslında genel başkan seçildiğinde yaptığı konuşmada kurduğu cümlelerde o cümlelerle bir anlamda değerlendirdi bu kararı. Sonra da partinin sosyal medya hesaplarından destek için genel merkeze ve il başkanlıklarına gidilmesi istendi. CHP üyelerinden ya da seçmenlerinden de o çağrıya kayıtsız kalınmadığını görüyoruz. Çünkü hem genel merkez önünde hem de il başkanlıkları önünde kalabalıklar toplandı. Siyaset altüst oldu demiştik. Muhalefetten mutlak butlan kararına tepki, Özgür Özel yönetimine destek var. İyi Parti lideri Musavat Dervişoğlu'ndan, DEM Parti eş genel başkanlarından açıklamalar geldi. İktidar cenahındansa Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama var. Gürlek karar demokrasiye olan güveni pekiştirmiştir dedi. Temiz sürecinin devam ettiğini hatırlattı. Temiz hakkı olsa da tedbir kararı olduğu için Yönetim değişti. Durum bu ve bu yeni durumun ne getireceğini merak ediyoruz. Bu gece de konuklarımızla önümüzdeki 3 saat boyunca masaya yatıracağız. Kimlerle birlikteyiz? İstanbul stüdyomuzda Profesör Doktor Şakir Dinşahin bizimle birlikte. İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz.
6: Merhaba, iyi yayınlar.
5: Ankara stüdyomuzda Doktor Murat Yılmaz var, bizi bekliyor. Siyaset bilimci, hoş geldiniz Sayın Yılmaz.
7: İyi akşamlar Ahmet Bey.
5: Teşekkür ederim. Kemal Öztürk, NTV siyaset yorumcusu, hoş geldiniz Yakın Plana.
8: Hoş bulduk Ahmet Bey.
5: Teşekkürler. Ve Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Rüstem Erkan da uzaktan bağlantıyla programımıza katılacak. Sayın Erkan, hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar. Konuklarınıza da iyi akşamlar diliyorum.
5: Çok teşekkürler. Konuklarımı takdim ettim. Tabii gece belli ki çok hareketli ve uzun olacak. Zira sıcak duraklar var. Sıcak duraklarda da NTV ekipleri gelişmeleri takip ediyor. Butlan kararıyla birlikte bir anlamda özel yayına da geçtik. Kimler de onu hızlıca bir aktarayım. Mustafa Berber Ankara bürodan bağlanacak ve bize bu kararın 20 sayfalık kararın ayrıntısını aktaracak. Ahmet Örsoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani göreve iade edilen genel başkan, artık öyle demek gerekiyor, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun olduğu yerde Kılıçdaroğlu cephesinden yansıyanları aktarmak için bizi bekliyor. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi toplantı üstüne toplantı yapıyor bu karar sonrası. Evet, belki beklenen bir karardı mutlak butlan ama tedbir kararını çok öngörmediklerini anlıyoruz. Bakalım nasıl bir yol haritası çizecek Özgür Özel ve ekibi diyelim, artık eski genel başkan demek daha doğru olacaktır. Özgür Akbaş'a soracağız. Ve İstanbul'da İstanbul İl Başkanlığı önünde de bir kalabalık söz konusu. Sinan Kunter de o noktada bizi bekliyor. Önce bu mutlak butlan kararı nasıl alındı? Kararın gerekçesi nedir? 20 sayfalık o karar metninde neler yazıyor? Mustafa Berber'e soralım.
10: Ahmet Arpat, aslında uzun bir süreçten bahsediyoruz. 2025 yılının Ocak ayına çevirelim gözleri. Çünkü ilk başta o dönemde başlayan ihbarlar, şikayetler üzerine bazı illerde dosyalar alınmış ve yetki nedeniyle de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Sonrasında ise Şubat ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu CHP'nin 38. olağan kurultayında şaibe karıştığı iddiasıyla yapılan şikayetleri işleme almıştı. Buna ilişkin hatta bir ceza davası halihazırda devam ediyor. Tabi bu işlemler soruşturma sürerken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve bazı mahkemelere suç duyurusunda bulunan CHP'li delegeler vardı. Dediler ki seçim sürecinde, kurultay döneminde kurultayda delegelere para verildi, bazı vaatlerde bulunuldu. Bunlar hep oy karşılığında yapıldı denildi. İşte bu iddialar içinde mahkemeye başvurarak yönetimin eski yönetime devredilmesi talep edildi. Buna ilişkin 5 farklı dava süreci vardı ve hepsi Ankara 41. Asli Hukuk Mahkemesi'nde toplandı. Tek bir çatı altında bu şikayetler görüşüldü ve Ankara 41. Asli Ceza Mahkemesi, Asli Hukuk Mahkemesi de dava konusuz kaldı dedi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçte olağanüstü kurultay gerçekleştirmişti. Sonrasında ise olağan 39. kurultayında gerçekleştirmişti. Dava konusuz kaldı denilince işte bu karar istinafa taşındı ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi dosya. Karar ne zaman çıkacak diye tartışmalar sürerken 21 Mayıs tarihi itibariyle de o karar çıktı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin mutlak butlan kararı verildi. Mutlak butlan kararı, yani kesin hükümsüzlük nedeniyle bir iptal kararı verilmiş durumda. O karar içerisinde neler yer alıyor ona bakacak olursak, deniliyor ki 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultayının mutlak butlan nedeniyle mağlul olduğunun tespitiyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultayının mutlak butlan nedeniyle iptaline karar verildiğinden bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylarında iptaline karar verilmiştir deniliyor. Aslında gerekçe de buna şu konuda da dikkat çekiliyor. Gerçekleştirilen kurultayların mutlak mutlanı ortadan kaldırmadığı yönünde bir görüş var. Bununla birlikte yine olağanüstü kurultayların iptal edilmesi, önceki duruma dönülmesine karar verilmiştir deniliyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte parti organlarının görevine aynen devam etmeleri yönünde bir karar çıkıyor. Yine 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'nin de bu kongrede alınan tüm kararlarında mutlak mutlak nedeniyle malulünün tespit edildiğinde yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verilmiştir deniyor ve önceki duruma dönülmesi yönünde bir karar veriliyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen bu istinaf kararında ve şöyle devam ediyor karar. 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayla göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırmalarına, 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görev üstlenmelerine ve göreve iadelerine karar verilmiştir deniliyor. Bu neden verilen bir karar aslında? Karar kesinleşinceye kadar vurgusu neden önemli? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde bir temyiz süreci daha bulunuyor. Bu da Yargıtay süreci. Bunun için de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 hafta içerisinde yani 14 gün içerisinde itiraz etmesi gerekiyor bu karara. Ancak bu karar kesinleşinceye kadar da tedbiren yönetimde eski yönetim olacak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığında partinin diğer organları görev yapmış olacak ve kararın gerekçesine dikkat çekilen başlıklar var aslında. Delege iradesine fesata uğradığına yönelik kanaate varıldığı, para, iş, adaylık ve başka menfaatler vaatlerle belirleyici görüldüğü, oyların denetlendiği ve gizli iradenin zedelendiğinin değerlendirildiği, parti içi demokrasi ve eşitlik ilkelerinin ihlal edildiğinin kabul edildiği, kanunun emredici hükümlerine aykırılık bulunduğu sonucuna ulaşıldığı, sonradan yapılan olağanüstü kurultayların sakatlığı gidermediği kabul edildi bu kararlarla birlikte. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan kurultayı geçersiz sayılmış oldu mahkeme kararıyla. Ancak bir de temyiz süreci var, Yargıtay süreci var.
5: Mustafa Berber aktardığı kararın ayrıntılarını. Şimdi bir de CHP genel merkezine gidelim. Zira aslında gün boyu hareketliydi genel merkez. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı toplanmıştı. O toplantının gündeminde bilmiyorum var mıydı mutlak mutlan ama kararla birlikte Özgür toplantı üstüne toplantı yapılıyor şu anda genel merkezde. Bir yeni yol haritası herhalde belirlenecek, açıklanacak. Bilmiyorum o toplantıdan içeriden sana ulaşan bilgiler var mıdır? Şu anda oradaki atmosfer nasıl? Özgür Özel ve ekibi nasıl bir yol haritası üzerine çalışıyor?
6: Ahmet önce atmosferi anlatayım. Çünkü CHP Genel Merkezi'nin önü partililerle doldu. Bu kararın hemen ardından partililer yavaş yavaş genel merkeze geldiler. Oldukça tepkililer, oldukça öfkeliler, tansiyon yüksek. Basın mensuplarına yönelik tepki vardı. Sonrasında bu tepki CHP Genel Merkezi'nin içinde genel başkanların olduğu portreler vardır. Orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresine yöneldi ve o portreyi kırdılar, parçaladılar. Yani önce partiler izin vermemişti buna ama tabii buradaki kalabalık artınca bu sefer engel olunamadı ve o portre parçalandı. Mutlak butlan kararı 2023 yılında 4-5 Kasım tarihlerinde yapılan 38. olağan kurultaya ilişkin bir karar. İstinaf Mahkemesi aldı bu kararı. Ankara'da 1. derece mahkeme konusuz bırakmıştı. Sonrasında istinafa taşındı. Kim tarafından? Lütfü Savaş. CHP'den ihraç edilmişti. Hatay Eski Büyükşehir Belediye Başkanı onun avukatları aracılığıyla istinafa taşındı. Ve istinafta bugün 17.30 sularında bu kararını aldı. Yok hükmü nedir dedi 38. olağan kurultay. 38. olağan kurultayda CHP'de liderlik değişikliği yaşanmış. Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu Özgür Özel'e kaybetmişti. Sonrasında CHP pek çok kurultaylar gerçekleştirdi. Olağanüstü kurultaylar yaptı. Bir de 39. olağan kurultayını gerçekleştirdi. Ancak bugünkü mahkeme kararıyla bunların hepsi yok hükmündedir deniliyor ve eski yönetime geçilmesi bugünkü bu mahkeme kararıyla bu karar verilmiş oldu. Yani CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden mahkeme kararıyla genel başkan oldu. Ve o dönemki Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi, en önemli karar organı, Merkez Yönetim Kurulu, ki o parti meclisinin içinden çıkıyor Merkez Yönetim Kurulu, ve Yüksek Disiplin Kurulu da yine Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yönetime gelmiş oldular. Şimdi peki ne oluyor? Şimdi CHP yöneticileri, yani görevden alınan yöneticiler şu an bir önümüzdeki dönemin senaryosunu hazırlıyorlar. Bir yol haritasını hazırlıyorlar ki bu daha önce aslında bu yol haritası üzerinde çalışmışlardı. O parti meclisinde Veli Ağbaba gibi, Bülent Tezcan gibi pek çok isim var. Yani Özgür Özel'e çok yakın pek çok isim var. 30'dan fazla olduğunu tespit ettiler CHP yöneticiler. Ve bunu bizzat kullanarak ilk Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk parti meclisi toplantısında parti meclisi üyelerinin tüzüğün 24. daha doğrusu 48. maddesi gereği kurultaya götürmesi yönünde bir çağrı yapılması yönünde bir kararlılık var. Bunu çok net söyleyebiliriz. Yani yol haritası böyle. Hani şu konuşuluyor. Acaba yeni bir parti olabilir mi? İkinci bir parti kurulabilir mi? Böyle bir arayış kesinlikle yok. Bunu çok net söyleyebiliriz. Ne var? CHP içinde direneceklerini ifade ediyorlar ki bunu çok açık ve net söylediler ki CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in paylaştığı bir sosyal medya paylaşımı da var. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vaat ediyorum. Gül bahçesi vaat etmemiştim diye bir ifadesi var. Keza CHP Genel Sekreteri Selin Sayık Böke'den gelen açıklamalar, yine hukuk işlerinden sorumlu Gül Çiftçi'den gelen açıklamalar, diğer yöneticilerden gelen açıklamalar, CHP yönetiminin bu karara karşı, bu kararı yok hükmünde görüyorlar, yok sayıyorlar ve direneceklerini ifade ediyorlar. Peki bu direniş nasıl olacak? İşte anlattığım gibi CHP'de iki tüzük maddesi var. Bir tanesi 48. madde, diğeri 24. madde. 24. maddede de parti meclisi üyelerinden 3/2 çoğunluk kaybolursa, yani istifa ederlerse, bu çoğunluk sağlanamazsa, yok olurlarsa, işte o zaman 45 gün içinde mevcut genel başkan parti meclisi seçimi için olağanüstü kurultaya götürmek durumunda kalır. Ama tabii bu şu anki CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP yönetimi partiyi 38. olağan kurultayı tekrar yapabilme gayreti içindeler. Böyle bir çaba içindeler. Onu biliyoruz. Ve parti meclisi, o dönemki parti meclisi üyeleriyle de birebir temas içindeler şu an. Sabah saatlerinde bir Merkez Yönetim Kurulu toplantısı oldu. 4 saat sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması el alındı. Buna ilişkin ona destek veren milletvekillerin durumu el alındı ki bir milletvekiliyle ilgili kesin ihraç istemi istendi. Parti meclisinde görüşülmesi konuşuldu. Bunlar zaten karara bağlandı. Ama bunun yanı sıra o toplantının hemen ardından 17.30'da çıkan bu mutlak mutlak karar sonrasında da Özgür Özel kurmaylarıyla toplantı üstüne toplantı yapıyor. Ama bir yandan da o dönemki parti meclisi üyeleriyle de birebir temas kurulmuş durumda. Buradaki atmosfer böyle. Birazdan, yani tabii zamanını bilmek çok mümkün değil, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in yapacağı telefon konuşması da bir hayli mühim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i arayacağı bizzat avukatı tarafından dile getirildi. Bu noktada henüz o telefonun gelmediği yönde bir bilgi var. O telefon gelirse nasıl bir konuşma olacak? Bu da gerçekten merak konusu. CHP Genel Merkezi'nde bekleyişimiz sürüyor. Burada tansiyon yüksek, kalabalık bir partili var. Ama şunu da belirtelim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu kalabalığın karşısına geçerek bir konuşma, bir açıklama yapması da bekleniyor Ahmet.
5: Özgür Akbaş aktardı. Özgür'ün altını çizdiği husus önemli. Çünkü evet, kurultaydan önceki parti yönetimi göreve getirildi ama sonuçta o kurultayı kazanan yönetim de oluşan parti yönetimi de aslında Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden, yani bir önceki yönetimin içerisinden çıkmıştı. Şimdi Özgür Özel ve ekibi diyor ki parti meclisinde yine biz çoğunluktayız ve bu çoğunluğumuzu tüzükte ilgili maddeler de kullanılarak bir şekilde kendi açımızdan avantaja çevireceğiz ve kurultaya götüreceğiz. Bakalım yol haritası bu şekilde mi açıklanacak? Özgür Özel ve ekibi ne yapacak? Takipteyiz. Bir açıklaması olursa Sayın Özel'in, onu da ekrana taşıyacağız. Tabii bu karar sonrası gözler elbette Kemal Kılıçdaroğlu'na döndü. Kemal Kılıçdaroğlu dün bir video mesaj paylaşmıştı. Çok sert ifadeleri vardı o video mesajda. Bugün bu karar sonrası acaba aynı sertlikte bir açıklama mı gelecek, yoksa daha birleştirici bir açıklama mı gelecek? Hemen Kılıçdaroğlu'nun konutunun bulunduğu noktaya gidelim. Ahmet Örsoğlu o noktada haber nöbetini sürdürüyor. Ahmet, Kılıçdaroğlu'ndan gelen açıklama ne yönde ve biraz önce Özgür Akbaş da altını çizdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i araması bekleniyor. O görüşme ne zaman olacak?
7: Yeni bilgiyle başlayalım. O görüşme henüz gerçekleşmedi ama gerçekleşmesi kısa sürede bekleniyor. Şunu da ifade edelim. CHP'nin yeni genel başkanı mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı ilk açıklamayı sosyal medya üzerinden kamuoyuna duyurmuştu. Mahkeme kararı ayrışma değil, birleşme sürecini tetiklemeli ifadesini kullanmıştı ama CHP Genel Merkezi'nden yansıyan görüntüyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önündeki görüntü tam aksini söylüyor. Zira CHP Genel Merkezi önünde kızgınlık ama bir yandan da belirsizlik var.

0: Yine daha hatırlatalım. Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışının mücadele alanı değildir dedi. Burada da bir mesaj olduğunu söyleyelim. Yine Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. Olağan Kurultayımızla ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar ayrışma vesilesi değil, kenetlenme fırsatıdır dedi. Gün sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir diyerek kendisini destekleyen kitleye de kesime de bir mesaj vermiş oldu bu açıklamada. Ama bununla beraber eski genel başkanlarla, milletvekilleriyle, il ilçe başkanlarımızla bu süreci uyum ve işbirliği içinde yürüteceğiz ifadesi de oldukça dikkat çekici. Mutlak butlan kararının hemen sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önü yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başladı. Biz yayına başlarken bile o kalabalık artmaya devam etti. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen mevcut CHP milletvekilleri değil, yine CHP seçmenlerinin de buraya gelerek Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini gösterdiklerini bir kere daha hatırlatalım. Yine Ahmet, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekillerinden bazıları, onlardan biri Mahir Polat'tı, destek açıklamasında bulundular.
1: Ahmet, şunu merak ediyoruz. Tabii bir görüşme, telefon görüşmesi gerçekleşecek dedin Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında. Peki Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze ne zaman gidecek? Bu konuda bir bilgi var mı, bir açıklama var mı?
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinden bu konuya dair bir açıklama yok ama kurmaylarından var. Kurmayları kesin olmamakla beraber önce müzakere sürecinin işletileceğini söylüyorlar. Beklenti de bu yönde. Yani hemen bugün ya da yarın Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gitmesi yönünde bir beklenti söz konusu değil. Zira CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir tepki söz konusu. Bu tepki Kemal Kılıçdaroğlu ve yakın ekibi tarafından da takip ediliyor ve buna göre bir süreç yürütülmeye çalışılıyor. Yani önce müzakere. Şu da bir merak konusu. Özgür Özel de yaptığı ilk açıklamada o kızgınlığını dile getirmişti. Mücadele gösterileceğini söylemişti. Müzakere değil, mücadele mesajını vermişti. Acaba bu telefon görüşmesi Özgür Özel cephesinden gerçekleşecek mi? Bu da bir soru işareti. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bu görüşmeyi yapma konusunda niyetli, bu niyet beyanında bulundular. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı kısa sürede bu görüşme gerçekleşecek demişti. Kısa süre bu açıklamanın üzerinden yaklaşık 2,5 saat kadar geçti ama henüz o görüşme gerçekleşmedi. Biraz önce CHP Genel Merkezi'nin önünden yapılan bağlantıda da CHP'de toplantı üstüne toplantı yapıldığı ifade edilmişti. Bir yol haritası belirlenmeye çalışılıyor. Bu yol haritası içinde Kemal Kılıçdaroğlu'yla müzakere yapmak, telefon görüşmesi yapmak var mı? İşte bu henüz bilinmiyor.
1: Ahmet Örsoğlu aktardı. Tabii hafızalarda İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşananlar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptali sonrası Gürsel Tekin İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla getirilmişti. Gürsel Tekin'in İl Başkanlığı'na girişi sırasında yaşanan görüntüler hafızalarda. Belli ki Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi benzer bir görüntünün yaşanmasını arzu etmiyor ki bir müzakere sürecini yürüteceklerini anlıyoruz Özgür Özel ve ekibiyle. İstanbul İl Başkanlığı demişken o noktaya da dönelim. Zira Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından hem genel merkeze hem de il başkanlıklarına destek için gidilmesi yönünde bir çağrı vardı. Ve İstanbul'da o çağrı karşılık buldu. Sinan Kunter, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı önünde bizi bekliyor. Sinan, nedir orada durum?
2: Ahmet, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı bir kere daha tarihi günlerinden birine tanıklık ediyor. Burada yoğun bir kalabalık var. Buraya kameraman arkadaşım Özgen Özel'le geldiğimizde saat 7 sularıydı. Mutlak butlan kararı daha yeni alınmıştı ve çok büyük bir kalabalık yoktu ama dakikalar ilerledikçe binlerce kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'nın bahçesine doldu ve kalabalık dışarılara da taştı. Maslak çevresinde Galatasaray Stadı'nın

0: olduğu çevrede trafik kilitlenme noktasına geldi. Buradaki kalabalık nedeniyle. Tabii kalabalığın artmasının getirdiği bir şey daha var. O da tepkilerin artması. Tepkilerin odağında kim var? Tabii birinci sırada Kemal Kılıçdaroğlu yer alıyor. Burada da zaman zaman Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkiler yüksek seslerle dile getiriliyor. İkinci sırada az evvel senin de belirttiğin Gürsel Tekin var. Mahkeme tarafından çağrı heyeti başkanı olarak atanmıştı Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığı görevi sıfatıyla. Ancak tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığında bulunan isim Özgür Çelik olduğu için bu görev aslında mahkemenin atadığı bir görev olarak devam ediyordu ki onun da yerine bu kararla beraber bir başka isim atandı. Gülsüm Hale Özmert Coşkun mahkeme kararıyla Gürsel Tekin'in yerine atanmış oldu. Dediğimiz gibi burada da tansiyon yüksek. Ankara'daki o siyasetin sıcaklığı en çok belki de burada yaşanıyor. İl başkanlığından giden mesajla ilçe başkanlıklarından otobüsler kalktı Sarıyer'deki il başkanlığına doğru ve onlar tek tek ulaştıkça kalabalık da arttı. Burada olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli isimleri var. İstanbul adına partinin kurmayları burada diyebiliriz. Başta tabii Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik burada. Az evvel kalabalığa seslendi ve kararın kendileri için yok hükmünde olduğunu yineledi. Bir anlamda Ankara'dan gelen, parti merkezinden gelen mesajla benzer bir tonda konuştu ve bu kararı kabul etmeyeceklerini, yapılmak istenenin demokrasiden uzaklaşmak olduğunu ve sandıktan kaçmak olduğunu dile getirdi. Diğer taraftan Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanı fakat görevden uzaklaştırılmıştı. Ahmet Özer burada, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ burada ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş da Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'nda bir araya geldiler. Öyle gözüküyor ki Ankara'yla ortak şekilde toplantılar yürütülüyor ve parti binasının tüm katlarında ışıklar yanıyor ve o ışıklar gece geç saatlere kadar da yanacak gibi. Dediğimiz gibi burada toplanan kalabalık da yine aynı şekilde kararlı bir şekilde bu kararı protesto etmek üzere buradalar. İlerleyen saatlerde neler gerçekleşebilir? Daha fazla kalabalık burada olabilir ama İstanbul'da yağmur da gösteriyor. Bu kalabalığın dağılması da bir ihtimal. Ama hiç kuşku yok ki buraya gelenlerin odak noktasında Kemal Kılıçdaroğlu var ve ona tepkilerini dile getiriyorlar.
1: Görünen o ki uzun ve hareketli bir gece olacak. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi açısından mutlak mutlan kararı çıktı. Mevcut yönetim görevden uzaklaştırıldı. Kurultaydan önceki yönetim, yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki parti organları göreve getirildi. Bir yol haritası belirleyecek Özgür Özel ve ekibi, toplantılar yapılıyor. Konuklarımız var. Değerlendireceğiz ama bir kısa reklam arası verelim. Aranın ardından devam edelim.
2: Yakın plan devam edecek. Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
4: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Yakın plan devam ediyor.
2: Yakın plana devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi 38. olağan kurultayında şaibe iddialarına ilişkin davada İstinaf Mahkemesi kararını verdi. Mutlak mutlan dedi ve bu kararla birlikte Özgür Özel yönetimi düştü. Kurultaydan önceki yönetim, yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ve parti organları tekrar yönetime geldi. Bundan sonra ne olur? Bunu konuşacağız. Bu karar ne anlama geliyor? Bunu konuşacağız. Yanılmıyorsam Türk siyasi tarihi için bir ilk. Bunu da ayrıca herhalde açmak gerekir. Konuklarım bir kez daha takdim etmek isterim. Zira ilk bölümde evet başladık ama sıcak noktalarda muhabir bağlantıları yaptığımız için dönememiştik konuklarımıza. Kemal Öztürk bizimle birlikte, Şakir Dinçahin bizimle birlikte, Murat Yılmaz ve Rüstem Erkan, dört değerli konuğumla bu gece değerlendireceğiz bu gelişmeyi. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. İki sıcak nokta var, iki sıcak durak var Ankara'da. Biri CHP Genel Merkezi, orada Özgür Özel ve ekibi toplantı üstüne toplantı yapıyorlar. Bir yeni yol haritası belirleyecekler. İlerleyen dakikalarda Özgür Özel'in bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Dışarıda büyük bir kalabalık var. Bir diğer sıcak noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutu. Orada da Kılıçdaroğlu'na destek vermek isteyen partililer toplandılar. Orası da hareketli. Zira Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i aramasını bekliyoruz. Bir telefon görüşmesi gerçekleşecek. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı açıklamıştı. Ara ara o duraklara da döneceğiz. Arkadaşlarımızdan atmosferi alacağız. Çarpıcı bir görüntü var. Biraz da o Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kızgınlığı, öfkeyi gösteren bir görüntü. Burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin girişi. Orada partinin eski genel başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı bir duvar var ki en son fotoğrafta Özgür Özel. Bakın burada Özgür Özel'den önceki genel başkan, yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresi duvardan indirilmiş ve orada partililerin de öfkesine tanıklık ediyoruz. Zira portre indirilmiş, fotoğraf indirilmiş, parçalanmış. Şu anda da orada temizlik ekipleri arda kalanları toparlıyorlar. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nden yansıyan bir tepki Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin. Bilmiyorum, belki bu görüntüyü yorumlayarak, değerlendirerek başlayabiliriz programa. Kemal Öztürk, sizle başlayalım. Kısa kısa gidelim, hızlı gidelim. Öyle isterim. En azından şu girişi öyle yapalım. Bu görüntü üzerine ne söylemek gerekir Sayın Öztürk?
3: Yani olağanüstü yaşadığımız günlerin yine olağanüstü bir görüntüsü bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde zannediyorum şu ana kadar hiç yaşanmamış bir olay. Eski bir genel başkanlarının fotoğraflarını indirip parçalamak pek gördüğümüz bir şey değil. Diğer siyasi partilerde de gördüğümüz bir şey değil. Ama Türk siyasi tarihinde tabii bugün ayrı bir şekilde anılacak, değerlendirilecek. Dört etkisi olduğunu düşünüyorum kısaca bahsetmeye gerek. Hukuki etkisi olacak, siyasi etkileri olacak, ekonomik etkileri olacak ve uluslararası etkisi olacak bu kararın. Bunları önümüzdeki günlerde daha detaylı bir şekilde de konuşacağız. Bugün de bir kısmını konuşacağız ama siyaseten bu görüntüler, bu tablo, bu akşam yaşananlar uzun süre hafızalardan silinmeyecek. Yani bir genel merkezde bir genel başkanın tablosu olduğu yerden indirilip parçalanması, Sayın Kılıçdaroğlu'na olan öfkenin en önemli yansıması ve en önemli delili olmuş oldu. Zaten kendisinin açıklaması da, yani çok kısa bir süre içerisinde 4-5 milyon kişi tarafından görülmüş, binlerce mesaj yağmış ve CHP'nin öfke merkezinde bir iktidar, bir de Sayın Kılıçdaroğlu var. Bu öfkeye rağmen Kılıçdaroğlu'nun açıklaması oldukça hani makule çağıran bir açıklama, uzlaşıya çağıran bir açıklama, buradan güçlenerek çıkma ümidiyle yapılmış bir açıklama ama bu görünen tablo hiç de öyle bir uzlaşı, bir müzakere, bir istişare, bir araya gelme gibi bir tabloyu da göstermiyor bize. Kısa dediğiniz için Ahmet Bey böyle değerlendirmiş.
2: Çok teşekkür ederim. Daha zaten önümüzde 3 saat var. 12'ye kadar buradayız. Çok geniş bir şekilde konuşacağız. Tabii görüntüler çarpıcı. Sayın Kılıçdaroğlu Bu öfkeyi nasıl yönetecek? O da merak ediliyor. Biraz önce Ahmet Örsoğlu aktarmıştı. Genel merkeze gidecek mi, gitmeyecek mi merak ediliyordu. Bir süre bekleyecek anladığımız kadarıyla bir müzakere yoluna. Yani Özgür Özel yani devralacağı yönetimden bir müzakere yürütecek anladığımız kadarıyla. Bakalım nasıl gidecek Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze. Şakir Dinçay, sizden de bir değerlendirme alalım bu görüntülere dair.
0: Yani bir genel başkanın başına gelebilecek en büyük felaket aslında. En kötü şey nedir genel başkanın başına gelebilecek? Genel seçimleri kaybetmek. Sayın Kılıçdaroğlu genel seçimlerde neyi yaşadıysa zannediyorum kurultaylarda da onu yaşamadan gitmeyecek. Şimdiye kadar eğer referandumları da sayacak olursak bir 14 seçim kaybetmişti. 13 sene CHP'nin genel başkanı olarak bulundu. Şimdiye kadar kazandığı ya da CHP'yi ön plana çıkarttığı bir seçim 2023 genel seçimleri hariç. O da kendi başarısından değil, konjonktürden ve ekonominin gidişatından vatandaşın, AK Parti'ye oy veren vatandaşlar dahil AK Parti'nin 20-25 senelik iktidarından artık yorulmuş olmasından kaynaklanan bir ortam söz konusuydu. Bunu bile bir mucizeyi gerçekleştirdi. Kaybedilmesi zor bir seçimi de Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaybettirdi. Demek ki sadece genel seçimlerde değil, kurultaylarda da bir kere de kaybetmekle Sayın Kılıçdaroğlu kaybettiğini ve bırakması gerektiğini anlamıyor. Çünkü Sayın Özel bir kere kazanmadı bu kurultayı. İki kere kazandı. Hatta üç kere tekrar edildi bu kurultay. Yani Kılıçdaroğlu bir kere, iki kere, üç kere kaybetti. Belli ki geri dönecek ve bu sefer kesinlikle kaybettiğini umarız anlar. Bu sefer kesin gidecek ve bu sefer giderken sadece kaybetmiş bir genel başkan olarak değil, genel kurullarda, kurultaylarda diğer saygıdeğer CHP genel başkanları gibi, işte ne bileyim Altan Öymenler gibi, işte Murat Karayalçınlar gibi CHP'lilerin başının üstünde taşıdığı eski bir genel başkan olarak değil, CHP'yi kaosa sürüklemiş bir yerel seçim zaferinden sonra partinin en yükseldiği dönemde partisini tekrardan kaosa çekmeyi, tekrardan kaybettirebilmeyi, tekrardan aciz hale düşürebilmeyi becermiş bir genel başkan olarak CHP tarihine en acı, en bir genel başkanın ve destekçilerin en istenmediği şekilde geçmiş olacak maalesef. Dediğimiz gibi yani kısa olsun diye söylüyorsunuz, o zaman mesajımı bir kez daha tekrar edeyim. Genel seçimleri nasıl bir kere, iki kere, üç kere, 15 kere kaybettiyse anlaşılan o ki kurultayları da genel başkanlığı da birkaç kere kaybetmeden bunun bilincine, şuuruna varmayacak galiba Sayın Kılıçdaroğlu ve onu destekleyen birkaç arkadaşı.
2: Peki Murat Yılmaz, şimdi bu görüntüler yani karar sonrası bir tepki olarak yorumlamak gerekir elbette. Peki bu tepki ya da bu öfke Cumhuriyet Halk Partisi tabanının, üyelerinin ya da seçmeninin ne kadarını temsil ediyor, ne kadarını kapsıyor?
4: Ahmet Bey, tabii tam bir oran veremeyiz ama yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yani sosyolojik olarak bir çoğunluğun Kılıçdaroğlu'na, onun genel merkezine karşı olduğunu, mevcut yönetimi desteklediğini varsayabiliriz. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı içerisinde, parti teşkilatı içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir yeri var. Onun etrafındaki grubun bir yeri var. Ve şimdi bu görüntüler Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatının içerisinde, delegasyonun içerisinde çok ciddi bir kırılmaya yol açacaktır. Şimdi burada bu görüntüler bence yani üzücü her halükarda. Cumhuriyet Halk Partisi taraftarı olan, teşkilatına mensup olan, orada siyaset yapan insanlar bugün zaten hani bu olup bitenlerden, bir süredir yaşananlardan muhtemelen üzülüyorlardı. Bugün bu üzüntü bence bu görüntülerle artmış olmalı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yalnız bu ilk defa oluyor da denemez, şundan dolayı denemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci genel başkanı İsmet İnönü, parti içindeki kurultayı kaybettiğinde, kendisi değil ama listesi kaybettiğinde ayrıldı. Ve genel başkanlıktan ayrılmadı sadece. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığından da ayrıldı. Yani İsmet İnönü vefat ettiğinde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi değildi. Üçüncü efsanevi genel başkanı, hani adı dağlara taşlara yazılan Bülent Ecevit de aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi kendisine yaldızlı davetiyeyle göndermesine rağmen 12 Eylül'den sonra dönmedi ve vefat ettiğinde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi değildi ve onun hakkında da hatırlanacaktır. DSP'yi kurduğundan sonraki dönemde Cumhuriyet Halk Partisi delegasyonu, sosyolojisi, teşkilatı çok ağır bir tavır sergiledi. Şimdi ben burada hani elbette bir mücadele falan yürütülebilir. Burada siyaseten elbette Kılıçdaroğlu'na karşı bir tavır sergilenebilir. Fakat bu parti sosyolojisine zarar verecek bir yere doğru gidiyor. Biraz önce Kemal Bey hani dört ana başlık saydı. O siyaset başlığının içerisinde bence hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki zararını da hesaba katmak lazım. Elbette genel siyasete ilişkin problemler de olacak ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde hani bir yarık oluşturacağını söyleyebiliriz. Aradaki ayrışmalar bir bu vesileyle bir kopuşa doğru gidebilir. Bu önümüzdeki günlerin konusu. Ama şu an itibariyle bu kopuşun hani o duygusal kopuş denirdi ya, onun çok ötesine geçtiğini görüyoruz. Şimdi ben bir şey daha söyleyeceğim. Mesela orada en son Özgür Özel görünüyor, değil mi? Evet. Şimdi hukuken Özgür Özel de orada olamayacak. Yani seçilmesi ve ondan sonraki yaptığı her şey yok hükmünde sayıldı. Eğer bu karar devam ederse orada o da olmayacak. Yani bu şimdi bunu dolayısıyla hani böyle bir resmi indirip kırarak veya salt hukuk kararıyla meseleyi çözmek imkanı yok. Burada siyaseten Cumhuriyet Halk Partisi'nin çözmesi gereken bir husus var. Yani siyaset derken de neyi kastettiğimi bir örnekle anlatacağım. Şimdi Harun Reşit'in bir ambar çavuşu varmış. Hep ambara araba geldiğinde işçilere şöyle tembihte bulunurmuş. Çuvalı siyasetle yerine yerleştirin. Oradaki siyasetleden kasıt çuvalı patlatmamak, unu yere dökmemek. Hı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde sonuç her ne olursa olsun çuval patladı, un da yere döküldü. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin elbette yani kızanlar, birbirlerine çok kızanlar olabilir. Sonuçta birisi kaybeder, birisi kazanacak parti içinde ama genel toplamda parti içinde, parti sosyolojisinde bana kalırsa aşılması çok zor bir tahribat meydana gelecek.
2: Peki. Sayın Hakan, size şöyle sorayım. Yani bu görüntüleri tabii değerlendirmenizi isteyeceğim ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ilk açıklama, Sayın Kılıçdaroğlu bir birliktelikten bahsediyor. Ayrışma değil, birliktelik diyor. Mesajının son cümlesi de şu şekilde. Biz bir aradayız. Şimdi görüntüler ortada. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kızgınlık, bir öfke söz konusu. Sayın Kılıçdaroğlu bu kızgınlığı, bu öfkeyi nasıl birlikteliğe çevirecek?
5: Görüntülere baktığımızda yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlarının resimlerinin olduğu görüntüye baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece bir parti değil, partiden öte bir anlam taşıdığı da ortaya çıkıyor hemen. Yani birinci sırada Mustafa Kemal Atatürk, ikinci sırada İsmet İnönü. İşte devam eden görüntülerde baktığımızda Bülent Ecevit diye devam ediyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşurken ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı herhangi bir eylem, demokrasi dışı bir tavır vesaire oluştuğu zaman bunun da böyle çok sıradan bir partiye dönük bir davranış olduğunu düşünmemek lazım. Açışta belirttiniz yani Türkiye'de ilk dediniz siyasi olarak. Sanırım öyle. Yani en azından mecliste temsil eden partilerde kapatılan parti çok oldu. Ama böyle mutlak butlanla bir partinin yönetiminin değiştiğine ilk kez tanık oluyoruz. Ve bu parti de işte son seçimde birinci olmuş. Türkiye'de halkın %65'inin yaşadığı yerlerde belediye başkanları elinde olan bir parti. Ve şu seçim üzerinden de çok süre geçmiş. Yani üçüncü seneye gidiyor yaklaşık. Bu üç sene içerisinde birçok karar alınmış. Şimdi yeni kurultay yapılacaksa hangi delegeyle yapılacak? Bu da tartışmalı bir şey. Yani bu mutlak mutlandan önceki dönemin delegeleriyle mi yapılacak? Daha sonra il kongreleri yapıldı. Yani şu mesele Arap saçına dönüyor. Onu söylemek istiyorum. Diğer tarafta dünyayı da ilgilendiren bir duruma dönüşüyor. Yani şöyle dönüşüyor en azından. Cumhuriyet Halk Partisi dünyadaki en büyük sosyal demokrat partilerden biri. Oy olarak baktığımızda. En eski partilerden biri. Sosyalist Enternasyonel'de Özgür Özel genel başkan yardımcısı. Yani bütün sistemi etkileyen bir durum olarak ortaya çıkıyor. Ama şimdi bakınız bir de öfke burada mahkeme kararından çok, iktidardan çok Kılıçdaroğlu'na dönük öfke daha yüksek görülüyor. Buradaki mesele Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni, üyesi, destekçileri tarafından Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte bir rolü olduğu düşünülüyor diye sanıyorum. Yani ben Kılıçdaroğlu'nun geçmişte kişisel bir tanışıklığında olan, beraber görüştüğüm, toplantı yapmış olduğumuz insanlardan biriydi. Nasıl kendini bu konuma getirtti? Yani çevresindeki insanların mutlaka bu... Çünkü bazı insanlar siyaset umudunu başka insanlara bağlıyor. Yani Kılıçdaroğlu'nu da nasıl bu konuma ve partiyi getirdiler? Ben burayı da hayretle karşılıyorum. Ben yine Sayın Kılıçdaroğlu'nda bir aklı selimin egemen olacağını... Yani duvardan resminin indirilmesiyle bir de seçmenin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninin gönlünde tam kendini sildireceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla sağlıklı bir karar alınmasını diliyorum. Yani bu işte İstanbul İl Kongresi'ndeki işte atanan kayyum Gürsel Tekin'le yaşanan sorunlardan öte daha sağlıklı bir çözüm. Biraz önce sanırım sizin kanalınızda altyazıyla geçti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 1-2 ay içerisinde kurultay hızla toplanmalı diyor. En sağlıklı yol bu. Yani burada mahkeme kapılarından partiyi böyle sürekli işte bundan sonra da Yargıtay kararını beklemek yerine bunu Kılıçdaroğlu'nun hızla yönetmesi gerekiyor. Yani partiyi kurultaya götüren bir genel başkan olarak şu an bir rol üstlenirse fakat bunu uzatmadan yani partinin yapısını değiştireyim, delegeyi değiştireyim. Burada da niyeti şöyle görünüyor, partiyi temizleyeceğim diyor yolsuzluktan vesaire. Burada bu uzun niyet erimli bir niyeti olduğunu gösteriyor yönetimde. Bu sürekli bir tartışma yaratır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartışmak, yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil görüyoruz. Yani 4-5 saat içerisinde işte borsada %6'nın üzerinde kayıp var. Bu Türkiye'de herkesi etkileyen bir durum. Yani çok gereksiz bir durum. Bir de şu yani mutlak mutlan dediğimiz... Hukuk sistemi içerisinde var yani borçlar hukukunda var, medeni hukukta var, idari hukuk içerisinde var. Ama bu apartman yönetimini hemen mutlak mutlan sayıp bir apartman yönetimi değil, bir dernek yönetimi değil. Şimdi bu parti yönetimi belediye başkanlarının seçilmesine parti meclisi karar almıştı. Yani dolayısıyla bütün eylemleri etkileyen bir durum oluyor. Türkiye'de yani işte 2023 Kasım'ından bu tarafa Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok almış olduğu karar var. Parti örgütleri yenilendi, belediye başkanları seçildi. Bir ülkede böyle demokrasiyi vesaireyi bu kadar tartışmalı hale gelmesi bence bu çok doğru değil. Türkiye demokrasisi için doğru değil, diğer partiler için de bence. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışındaki partiler de bu durumdan rahatsız diye düşünüyorum. Yani birçok parti açıklama yaptı, rahatsızlığını belirtti. Şu ana kadar AK Parti'de bir açıklama yok Sayın Bakan'ın dışında. Ama AK Parti de siyaset olarak bence bu sürecin ilerlemesinde bu şekilde gitmesinde rahatsız oluyor diye düşünüyorum. Çünkü iktidar en çok yani Türkiye'deki bir kaotik durumda ya da istikrarsız evet. bir durumda bunun maliyeti iktidara da çıkmış olur. Ekonomideki herhangi bir kayıp. Bakınız biz bu akşam büyük ihtimalle yani bizi konuk alacaklarını söylediklerinde sayın kanal yetkilileri büyük ihtimalle şeyi konuşacaktık biz. Yani bu çözüm sürecinin nasıl ilerleyeceğini, ne olacağını, burada da önemli bir sorun var. Birden bakın yani her şey değişmiş oldu. Türkiye'nin diğer sorunlarını da konuşamıyoruz. Dolayısıyla bunu hızla yani şu an bir mahkeme sürecini, Yargıtay sürecini beklemek evet. çok uzun süre alabilir. Ama burada Kılıçdaroğlu'na bence çok önemli bir görev düşüyor. Çevresine önemli bir görev düşüyor. Bu gidişle burada başarılı olacağı, yeniden böyle bir umuda dönüşeceği, partisini büyüteceği böyle bir şey yok yani. Bunu siyaset heveslilerinin pompaladığı bu havadan bence uzak durarak Anladım. Sağlıklı olarak en azından partisini bu süreçten çıkarırsa bu kaybetmiş olduğu itibarı ve güvensizliği bir ölçüde kazanmış olur diye düşünüyorum.
2: Şimdi tabii ilk defa karşı karşıya kaldığımız bir durum, bir siyasi parti için mutlak mutlan kararı, Sayın Rüstem Erkan'ın da hatırlattığı gibi. Şimdi mutlak mutlan kararıyla birlikte elbette Özgür Özel yönetimi tüm kurullarıyla, organlarıyla düştü. Alınan kararların hepsi artık yok sayılıyor. Bir yerel seçim geçirildi. Yerel seçimde Özgür Özel yönetiminin belirlediği adaylar seçmenin karşısına çıkmıştı. Seçildiler, seçilmediler. Onlar da mı hükümsüz kalacak? Ne olacak? Ve Kılıçdaroğlu partiyi kurultaya mı götürecek, yoksa temizlenme, arınma süreci mi başlatacak? Bunlar önemli sorular. Konuşacağız kısa bir aradan sonra.
1: Yakın Plan devam edecek.
6: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
7: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. LÖSEV hayat verir. Reklam.
8: Müzik arası.

0: Müzik arası.
1: Yakın plan devam ediyor.
2: Yakın plana devam ediyoruz. Mutlak butlan kararını ve bundan sonrasını konuşuyoruz. Araya gitmeden önce Diyarbakır'dan Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Rüstem Erkan konuşuyordu. Sayın Erkan, kusura bakmayın, ben konuşmanız bitti sandım, araya girdim. Üst üste bilmiş bizim konuşmamızda. Kısaca buyurun, tamamlamanızı rica ediyorum. Ben sonra
3: Kemal Öztürk'e devam edeyim. Sizin açıklamanız üzerine bir ekleme yapmak istemiştim. Buyurun. Şu anki milletvekillerinin tamamı da Sayın Kılıçdaroğlu döneminde belirlenen milletvekilleri. Şu anki Özgür Özel yönetiminde olan hem de işte mutlak butlandan sonra gelecek olanların önemli bir kısmı da hem Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel ile çalışmış olan kişiler. Dolayısıyla bunların birlikte bu kadar bir gerginlik oluştuktan sonra birlikte çalışmaları da çok olağan görünmüyor. Onun için böyle bir uzlaşarak birlikte çalışma vesaire şeyini ben az görüyorum. Onun için bir an önce bir kurultayda da Kılıçdaroğlu kazanırsa ona herkesin saygı göstermesi lazım. Bunu mutlaka parti kendi içerisinde kendi seçmeniyle, delegesiyle halledecek bir ortamın oluşması gerekir diye düşünüyorum.
2: Şimdi sizi dinlerken aklıma geldi, dediniz ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte milletvekili adayı gösterdiği isimler şu anda mecliste. Özgür Özel'in ekibi belediyelerde. Parti meclisinde eski yeni zaten birbirine karışmış. Sanki birinin araya girip durun siz kardeşsiniz demesi gerekiyor. Bu kavgayı durdurabilmek ya da tartışmayı durdurabilmek için. Ama bilmiyorum tabii o birliktelik nasıl sağlanacak. Kemal Öztürk, ilk bölümde 4 ana başlıkta konuşabiliriz bunu. Hukuki, siyasi, ekonomik ve uluslararası demiştiniz. Hukuki açıdan bir bu kararı değerlendirmenizi rica edeceğim. Bir tur böyle gitmek isterim. Çünkü bir... İlk mahkeme kararı var, birinci derece mahkeme. O demişti ki konusuz kalmıştır bu dava çünkü kurultay üzerine kurultaylar olmuştur. Haliyle de yeni yönetim şekillenmiştir. Davacıların da partiyle ilişkisi kalmadığı için bu davada bizim açımızdan düşmüştür demişti. Ama istinaf tam tersi bir karar verdi. Bu iki mahkeme arasındaki 180 derecelik farkı nasıl yorumlarsınız? Hukuken bu mutlak butlan kararı ne anlama geliyor?
4: Şimdi bugün kararı duyduğumdan itibaren birçok hukukçuyla görüştüm, siyasetçiyle görüşüyorum. Bir paradoks ve çelişkiler içerisinde olduğumuzu fark ettim. Yani mesela mahkeme kararının iktidar tarafından yönlendirildiği iddiası var CHP tarafından. Ekonomi ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Döviz rezervlerimizin eridiği söyleniyor. Borsa düştüğü söyleniyor. Şimdi mahkemeye AK Parti, yani iktidar, mutlak butlan kararı verme, bu ekonomiyi çökertir, siyaseti perişan eder mi deseydi, dediğinde nasıl bir çelişkiye düşmüş olacaktık? İktidar yargıya müdahale etmiş olacaktı. Böyle bir tuhaf bir çelişki var. Kılıçdaroğlu ve ekibine sen kurultayı kaybettin, mahkemeye gitme, yoksa yani CHP'yi zor duruma sokarsın dediğinizde, benim hakkım yendi, 15 oy fark vardı, ben kazanacaktım. Para yedirdiler, iradeye ambargo koydular, tehdit ettiler. Hakkımı aramayayım mı diyor oradakiler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne uzlaş, ortamı germe diyenler var. O da yani benim partime böyle bir karar verilmiş, hakkımı aramayayım mı, direnç göstermeyeyim mi, tepki vermeyeyim mi diyor. Yani ciddi bir paradoks ve ciddi bir çelişki içerisinde sürüyor bütün bu tartışmalar. Yani işin içerisinde net olarak çıkabilmek, net olarak bir tavır koyabilmek de çok zor. Hukuki açıdan, yani ben hukukçu değilim, bunu çok detaylı değerlendirmek de istemem hukukçulara saygımdan dolayı, ama hukuki fikirlerine güvendiğim kişileri aradığımda bambaşka bir tabloyla karşılaşıyorum. Yani bazı hukukçular bu kararı hukuki açıdan problemli buluyor, bazı hukukçular bu kararı hukuki açıdan çok doğru buluyor. Mahkeme, ben bu kararı verdiğimde borsa düşer, bizim uluslararası itibarımız şöyle zedelenir, siyaset şöyle tıkanır, ben böyle bakmam diyor mesela eski bir hakim. Biz böyle bakmayız diyor. Bir kişinin de hakkı varsa ve ortada somut deliller varsa ve bunu yapanlar benim hakkımı koru diye benim mahkemeye geldiyse ben kanuna bakarım, somut delillere bakarım, kararı ona göre veririm. Siyasetin, ekonominin nereye evrileceği konusunda o tarafa bakmam diyor mesela bir eski hakim. Şimdi burada iktidarın, bu bir hukuki karardır, herkes saygı göstersin çağrıları var. Bir şeyi dikkatine getirmek isterim iktidar tarafının. Ülkede yargıya olan güven bu kadar diplerde olmasaydı, bu kadar aşağı düşmeseydi, bu karar bu kadar hukuki açıdan ya da siyasi açıdan bu kadar tartışılmayabilirdi. Yani eğer biz hukuka olan güveni, saygıyı yukarılara çekmiş olsak, yani toplumun %70'i, %80'i hukuk ve yargıya olan güveni tam demiş olsaydı, bu tartışma bu kadar alevlenmezdi. Bunu da iktidar tarafının düşünmesi gerekiyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, benim hakkım yendi. Ben
0: Kemal Öztürk, araya girmek isterim. Şunu soracağım. Hani iktidar cenahından ya da böyle bir algı var diyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partililer diyor ki işte iktidar bu şekilde yönlendirdi yargıyı. İktidar cenahı, iktidar partisine ya da işte Cumhur İttifakı üyelerine mensup siyasetçiler bu konuda ne düşünüyor Ankara'da? Yani konuştuğunuzda, sohbetlerinizde bu mutlak butlan kavramına ya da kararına nasıl bakıyorlar siyaseten?
4: Şimdi çok önemli bir, bu konuları da iyi bilen bir hukukçu, delillerin sağlam olduğunu ifade ediyor. Yani bu delilleri sunanlar da Cumhuriyet Halk Partililer. Yani Lütfü Savaş ve beraberindekiler. Yani aslında arkasındaki Kılıçdaroğlu. Yani sunulan deliller, maddi delillerin içerisinde rüşvet var, tehdit var, işte bir sürü şey, maddeler sayılıyor. Bu delillerin güçlü olduğunu ve mahkemenin bu delillere bakarak doğru karar verdiğini, ama siyaseten hani bu durumdan da çok mutlu olmadıklarını ifade ediyorlar. Neden? Çünkü ekonomimiz zaten kırılgan. Ekonomimiz zaten sıkıntılı. Şimdi daha da bir sıkıntılı hale girmiş olacak. Demokrasimiz yurt dışında tartışmaya açılıyor. Özgür Özel de ekonomiste makale yazıyor. Ülkeyi Macaristan'daki yere benzetiyor. Hatta daha zor durumdayız diyor. Ekrem İmamoğlu yine yurt dışındaki medyaya demeç veriyor. Yani orada da bir tartışma odağına çekilmiş durumdayız. Şimdi bu tablolar iktidar açısından iyi bir tablo değil. Doğal olarak siyaseten bu kararın komplikasyonları çok mutlu etmez hani iktidar tarafını. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde demin Murat Yılmaz'ın çok çarpıcı iki tane örneği vardı. Yani İsmet İnönü, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ikinci adamı, vefat ettiğinde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi değildi. Karaoğlan diye bütün herkesin gönlüne girmiş Bülent Ecevit de Cumhuriyet Halk Partisi üyesi değildi diye çok tarihi iki bir şey açıkladı. Şimdi bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki sıkıntılarını ve sorunlarını çok çarpıcı gösteren iki örnek. Ama biz kendi yaşıtlarımız olarak, yani hepimiz bu yaştayız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Deniz Baykal döneminde, Ecevit döneminde, sonraki dönemlerde, Kılıçdaroğlu döneminde yaşadığı çalkantıları, kavgaları, iç çekişmeleri, hizipleşmeyi, bütün bunlara şahitlik etmiş kişileriz. Yani aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin, AK Parti'nin müdahalesine ihtiyacı olmayacak kadar kendi içerisinde bir problem barındırıyor. Yani AK Partililer gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir şey yapmasa bile zaten kendi içerisindeki bu kavgalar bu partiyi başka bir yere savurmuştu zaten. Şimdi Şakir Bey son derece sert bir Kemal Kılıçdaroğlu eleştirisi yaptı. Ama Kemal Kılıçdaroğlu da oylarının zorla, hileyle, hurdayla çalınmış bir genel başkan olarak, partisinin yolsuzluk iddialarıyla çalkalanmış bir parti, yani bir genel başkan olarak, hani partisini kurtaracağını, bundan arındıracağını ve eski güçlü günlerine döneceğini iddia ederek tüm bunları yapıyor. Hani 14 tane seçim kaybetmiş ama neticede ilkesel olarak hani böyle bir savunusu var. Eğer Kılıçdaroğlu bu dava sürecinde ben davadan geri çekiliyorum deseydi biz bu tartışmaların hiçbirini yapmayacaktık. Eğer Kılıçdaroğlu mahkemeye gidip ifade verse ve bu iddialar gerçek değildir, ben partimin arkasında duruyorum deseydi yine bir şey olmayacaktı. Hatta bugün eğer Kılıçdaroğlu yapmış olduğu açıklamada en kısa sürede partiyi kurultaya götürüyorum, iktidar tarafından sevinen varsa avucunu yalar diye böyle bir cümle kursaydı bu tartışmalar yine olmayacaktı. Ha demek ki bunu yapmak istemiyor. Uzlaşı çağrıları, bir araya gelelim daha da güçlenelim çağrılarının arkasında ben genel başkan tekrar oturayım ve partimizi eski haline döndüreyim fikri var. Yani Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından ben bunu okuyorum. Özgür Akbaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden yaptığı açıklamada bir yol haritasından bahsetti ve evet, parti tüzüğüne göre belirli bir sayıda parti meclis üyesi istifa ettiğinde olağanüstü kurultaya gidilebiliyor. Zannediyorum CHP açısından ve siyasetimiz açısından, yani Türk siyasetinin geneli açısından en akla yatkın yollardan bir tanesinin bu olduğunu düşünebiliriz. Fakat bunun için CHP yönetiminin, şu andaki görevden alınan CHP yönetiminin mahkeme kararını kabul etmesi ve eski parti meclisinin toplanması gerekiyor. Ki hukuki bir kurul oluşsun ve hukuki bir karar alabilsin. Bunu yapabilir ama bir direniş, bir eylemsellik çağrısı da var aynı zamanda. İşte genel merkezin önünü görüyorsunuz. Bugün bütün illerde, il teşkilatlarında, ilçe teşkilatlarında benzer bir tablo gözükecek. Yani eylemsellikle buradan çıkmak bana göre çok mümkün değil. Ama hakkıdır, tepki verecektir, tepki bağıracaktır, öfkelenecektir, hakkıdır. Fakat siyaset su gibidir, akacak yer arar. Akması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu bulması gerekiyor. Bu da Özgür Akbaş'ın ifadesiyle, eğer parti meclisinde bunlar konuşuluyorsa, en sağlıklı yol bir an önce kurultaya gitmek. Belki bunun içinde Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel'in telefon görüşmesi buna yol açabilir. Böyle bir yol haritasına yol açabilir. Anladım. Bu türbülanstan Cumhuriyet Halk Partisi'ni de çıkartır. Bana göre Türk siyaseti de biraz türbülansa girmiş oldu. Ekonomiyi de çıkartabilir aynı zamanda. Yani bir kurultay kararı piyasaları rahatlatır.
2: Peki şimdi Özgür Akbaş'a atıf yaptık. Bir yol haritasından bahsediliyor. Özgür de şu anda devam eden toplantıdan en azından yansıyanları, sızanları ya da orada konuşulanları aktarmıştı. Şöyle bir ihtimalden bahsetmişti. Sonuçta eski yönetim, yani kurultay öncesindeki yönetim göreve geliyor. Parti meclisi tekrar göreve iade oluyor. Hali hazırda o parti meclisinde de Özgür Özel'e yakın isimler vardı. Ve de Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünün 24. maddesi, parti meclisinin 1/3'ü eğer parti meclisinden istifa ederse 45 gün içerisinde kurultaya gidilmesi gerekiyor. Ve genel merkezdeki konuşulan konu parti meclisinde 30+1, yani çoğunluk Özgür Özel'e destek veriyor. Biz bu kararı alabiliriz şeklinde. Bakalım nasıl bir yol haritası çizecek Özgür Özel ve
4: Ahmet Bey, arkadaşlar. Küçük bir şey daha eklememe müsaade ederseniz. Şimdi demin Rüstem Hoca'nın anlattığı o kaotik tabloyu biraz daha kaotik hale getirecek bir şey söyleyeceğim. Mesela bu mevcut belediye başkanları şu anda görevden alınan parti yönetimi tarafından seçilmişti, aday gösterilmişti. Evet. Mesela bunların başkanlıkları devam mı edecek? Ya da milletvekilleri yine onların imzasıyla seçilmiş, atanmış, listeye konmuş. Yani bunlar da devam edecek mi? İnanın bu konuyu Ankara'da konuştuğum hukukçular bile çıkamadı işin içerisinden. O nedenle en sağlıklı yolun kurultay olacağını düşünüyorum. Ve ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını da düşünmüyorum. Yani kendisinin yeniden aday olacağını da düşünmüyorum. Evet.
2: Şakir Dinşahin, ne dersiniz? Kemal Kılıçdaroğlu bir partiyi kurultaya götürmek üzere mi dönüyor genel başkanla? Yoksa dün paylaştığı videodaki o arınma ya da partiyi temizleme hedefiyle mi?
5: Partisinin kirlendiğini, yolsuzluğa bulaştığını, harama bulaştığını iddia eden bir video paylaştı ve partiyi temizlemek ve arındırmak üzere geri dönmeye hazır olduğuna dair bir video paylaştı. Bu mahkeme kararı da hemen ertesinde geldi. Peki diyelim ki parti temizlenmesi ve arındırılması gereken bir parti haline geldi. Yolsuzluğa bulaştı. Belediye başkanlarının sıkıntıları var, yolsuzlukları var. Soru şu, partiyi kim bu hale getirdi? Bu belediye başkanlarını kim buldu? Bu insanları partiye kim soktu? Kılıçdaroğlu soktu. Eğer parti bugün bu halde ise Kılıçdaroğlu yüzünden bu halde. Bu belediye demek başkanları...
2: Kılıçdaroğlu demez bu mi? Yani bu ben belirlemedim ki bu belediye başkan adaylarını, bu belediye başkan adaylarını. İşte Sayın Özgür Özel, Sayın İmamoğlu ya da...
5: Şahane, mevcut şahane, çok güzel ama bu belediye yönetimi başkanları yeni CHP'li olmadılar. Bu belediye başkanları Kılıçdaroğlu'nun ekibi. Bu belediye başkanları Kılıçdaroğlu'nun adamları. Senelerdir Kılıçdaroğlu'yla birlikte çalışmış, ona hizmet etmiş, onunla yan yana durmuş, milletvekilliğini yapmış, sonra belediye başkanlığı yapmış, parti genel merkezinde üst derecelerde görevler almış insanlar. Eğer bu insanlar yolsuzsa, harama bulaşmışsa bu insanları partiye sokan Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisi. O bakımdan parti bu hale düştüyse Özgür Özel yüzünden düşmedi. Özgür Özel'i de partiye getiren ve genel başkan yardımcısı yapan ya da grup başkan vekili yapan Sayın Kılıçdaroğlu bu işten sorumlu. Hı hı. İmamoğlu eğer yolsuzsa, İmamoğlu'nu İstanbul Belediye Başkan adayı yapan, bir kere değil iki kere yapan Sayın Beylikdüzü Belediye Başkanı yapan, İstanbul Belediye Başkanı yapan Kılıçdaroğlu bundan sorumlu. Ben tanımıyordum, bilmiyordum, bunları yeni fark ettim deme ihtimali var mı? Yok. Çünkü bir sene, iki sene değil, 13 sene partinin başında kaldı. Bu insanlarla da uzunca senelerdir bir arada çalıştı. Şimdiye kadar eğer bir yolsuzluk, harama bulaşmışlık varsa bu harama bulaşmışlık Sayın Kılıçdaroğlu'nu da maalesef diyelim kapsar. Onun için partiyi temizleyecekse işe kendisinden başlaması gerekir. Arındırmaya kendisinden başlaması gerekir. Bu insanları partiye, eğer bu insanlar kötüyse, harama bulaşmışsa, o insanları partide tutan 13 sene boyunca Genel Başkan Kılıçdaroğlu idi. Bunun altını çizmek lazım. Sadece bu insanları mı soktu partiye? Yok. Şimdi deniyor ki doğru, haklı bir şekilde CHP'liler itiraz ettiler seçimlere deniyor. Yani kurultay seçimlerine. Ama yani şimdi biz CHP'lileri ne zamandır ciddiye alıyoruz? Çünkü CHP'liler her kaybettikleri seçime itiraz ediyorlar.
4: Bu ne demek hocam?
5: Genel seçimlere de itiraz ettiler. Söylüyorum. Şimdi oylar çalındı, sandıklara sahip çıkın, mühürsüz pusulalar var. Şimdi herhangi bir genel seçim CHP ciddiye alınıp da iptal edildi mi Allah aşkına? Edilmez. Neden edilmez? Çünkü Yüksek Seçim Kurulu nihai bir karar verir. Sırf kaos olmasın diye, değil mi? Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları zaten bundan dolayı nihaidir. 3 sene sonra mesela 2023 seçimlerinin iptal edildiğini düşünebiliyor muyuz? Düşünemiyoruz. Bunun gibi CHP'nin genel kurulunun da iptal edilmemesi iyi olurdu siyaseten. Ben hukuku bilmiyorum. Tabii ki mahkemenin kararlarını uygulamak gerekir, tartışmasız. Ama siyasi olarak değerlendirdiğimizde burada ciddi bir kaos ortaya çıkıyor. Ciddi siyasi neticeler ortaya çıkıyor. Bu siyasi neticeler çıkmasın diye zaten kanun yapıcılar zamanında tedbir almışlar. YSK'nın, seçim kurulunun kararları nihai olur, mahkemeler bile buna bakmaz demişler. İtiraz yolunu kapatmışlar. Nedeni bu. Bir başkası, CHP'liler itiraz ediyor. Acaba o CHP'liler CHP'li mi? Lütfü Savaş mesela CHP'li mi? Lütfü Savaş bizim bildiğimiz kadarıyla MHP kökenli. Sonra AK Parti'den oluyor Hatay Belediye Başkanı. MHP ile AK Parti'nin ıskata çıkarttığı, artık işe yaramaz bulduğu birisi, bununla biz seçim kazanabiliriz diye CHP'liler Sayın Kılıçdaroğlu tarafından aday gösteriliyor. Şimdi sağ partilere yaramayan, senelerce CHP ile mücadele etmiş, sana bin bir türlü eleştiri getirmiş diyelim nezaketle, bir insanı partine sokuyorsun. Sadece Lütfü Savaş değil, kişiler üzerinden de gitmemek lazım. Kılıçdaroğlu bunun gibi CHP düşmanı 50 kişiyi partiye soktu. CHP'ye senelerdir hizmet etmiş, CHP'nin kapısında beklemiş, emek vermiş insanları ezdi. Başlarına CHP ile mücadele etmiş, onlarla kavga etmiş, onları ezmiş insanları getirip de oturttu. Sonra bir gün bu insanlar
6: CHP aleyhine bir karar almak gerektiğinde biz CHP'liyiz, CHP için CHP kurultayını mahkemeye götürüyoruz dediklerinde CHP'yi kaosa sürükleyenler CHP'li oldular ama CHP'liler mi emin değiliz. Biraz kazıyın altından başka bir şey çıkabilir. Uzunla

0: çıkartıp 70 yaşını geçmiş bir insan olarak gidip torunlarını sevip emekli bir genel başkan olarak bahçede çiçeklere su verip akil insan olarak partisine akıl vermek gerekiyor. Partisinin icabına bakmaması gerekirdi.
1: Peki. Bu arada Sayın Özgür Özel'den bir açıklama var. Onu da aktaralım. Deutsche Welle'le bir röportaj vermiş. Sorularını yanıtlamış. Alman yayın kurumu diyor ki bir parti kurduğu ya da yeni bir parti hazırlığı olduğu ifade ediliyordu, konuşuluyordu. Acaba bu mutlak mutlak karar sonrası Özgür Özel ve ekibi bu yeni partiye mi geçer? Bu soruyu sormuş Deutsche Welle'den meslektaşlarımız. Özgür Özel diyor ki yeni parti kuracak mısınız sorusuna yanıt olarak. Şimdi mutlak mutlak kararı çıktı, yine söylüyorum. Bu parti hazırlığı partiden ayrılmak ve başka bir parti kurmak üzere değil, olası bir kapatma davası ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili listelerini veremeyecek hale getirilmesi durumuna karşı bir tedbirdir diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp yeni bir parti kurma ya da o partiye geçme gibi bir hazırlıkları, planlaması yok anladığımız kadarıyla Özgür Özel ve ekibinin. Özgür Özel yine demiş ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben bu butlan karar durumunda ve bu kararın verdiği görevi kabul etmem veya partimi en kısa sürede huzura kavuşturacak adımları atarım diye bir açıklama yapmasını bugüne kadar hep bekledik. Halen daha bu beklentimiz mevcut demiş. Yani bir telefon görüşmesi gerçekleşecek. O telefon görüşmesinden de beklentisini bu şekilde ortaya koyuyor Özgür Özel. Bu görevini kabul etmemesini ve partiyi huzura kavuşturacak adımları da en kısa sürede atmasını bekliyormuş Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Devam edelim. Murat Yılmaz, şunu sormak isterim. Şu da konuşuluyor. Şimdi bu mutlak butlan kararı ile birlikte kurultay yok sayıldı, yapılmamış sayıldı ve kurultaydan bir önceki duruma dönüldü. Delegeler aynı, artık parti yönetimi o döneme döndü. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan oldu. Genel başkan yardımcıları, işte parti meclisi, disiplin kurulu. Ama iptal edilen bir olağan kurultay. Haliyle işte siyasi partiler yasası ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi tüzüğü, işte 3 yıllık bir süre sonunda kurultay yapılır. Hali hazırda o dönem Sayın Kılıçdaroğlu ve yönetimi 3 yıllık bir görev süresi sonunda olağan kurultayı gerçekleştiriyorlardı. Şimdi göreve devam döndüler. Kurultayın bir gün öncesine dönüldü. Haliyle arkada yine bir 3 yıllık görev süresi var. O görev süresiyle birlikte partiyi kurultaya mı taşımak durumunda Sayın Kılıçdaroğlu? Yoksa hayır, ben o geride kalan 3 yılı değil, ben yeni bir dönemle birlikte görevlendirildim, İşte temizleme, arınma sürecine götüreceğim, ondan sonra kurultay yapacağım diyebilir mi?
2: Ahmet Bey, sanki dünkü açıklamalarına bakarsak ve şimdiye kadar getirdiği çizgiye bakarsak bir arınma siyaseti izleyecek. Bu ne demek? Aslında
0: peki hukuken böyle bir süreç için önünde bir zaman dilimi var mı? Yani ne kadar sürede bu işte arınmayı ya da temizlenmeyi yapabilir? Yani sonuçta dediğim gibi, yani bir olağan kurultay görev süresi sona ermiş ve artık kurultaya götürüyordu bir gün öncesinde, iptal edilen kurultay öncesinde Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi ne kadarlık bir süreyle görevde kalabilir?
2: Doğrusu tam onu bilemiyorum. Hukuk konusunda hani burada nasıl bir formül üretilecek, ne kadar bir süre var, onu tam bilemiyorum. Fakat yani şimdi burada birçok katman var. Hepsine hani seçim hukuku ile ilgili şöyle problem var. Mesela usulsüzlüklerle ilgili YSK yetkili ama suçlarla ilgili işte adli mahkemeler yetkili. Buradaki problemleri, biz öteden beri gelen problemleri çözebilmiş değiliz. Şimdi buradaki bu kurultayla ilgili karar da bu konudaki problemleri büyütecek. Bu CHP dışındaki yerlere de önümüzdeki dönemde eğer yeni düzenlemeler yapılmazsa bir risk unsuru olarak devam edecek. Fakat diğer taraftan da hani bu paradoksun diğer tarafı da hani şimdi Kılıçdaroğlu çok eleştiriliyor. Tamam, ama burada hani Kılıçdaroğlu olmasa Cumhuriyet Halk Partisi'nde her şey yolunda mıydı? Yani Kılıçdaroğlu veya işte Cumhuriyet Halk Partili olmayanlar diye eleştirilenler var. Sanki problem onlardan çıkmış gibi. Ben tam öyle olmadığı kanaatindeyim. Yani biraz önce söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset çok sert gelişiyor.

0: değişiyor. Tarihte de örnekleri var. Yakın tarihimizde de örnekleri var. Bu sertliğin beraberinde getirdiği problemler var. Yani Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu kurultayı kazandıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve hizbini dışlamak, belediye seçimlerinde tasfiye etmek yerine onları kucaklayan bir geniş siyaset çerçevesi çizselerdi, beraber parti içini de beraber yaşamayı esas alsalardı, bugün bu hale gelir miydik veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında böyle bir gruplaşma, hizipleşme olur muydu? Bu soruları hep sormak lazım. Şimdi aynı şeyi Sayın Kılıçdaroğlu da tasfiye edilmek istenen Kılıçdaroğlu da arınma adı altında muhtemelen önümüzdeki dönemde yeniden gerçekleştirecek. Yani taraflar birbirlerini yani temizlemek, arınmak, ihraç etmek gibi kavramlarla, hain, işte haram yiyen denen kavramlarla algılıyorlar, tanımlıyorlar kamuoyuna, parti kamuoyuna, genel kamuoyuna böyle takdim ediyorlar. Böyle bir halde de ben hani o kadar iyimser değilim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hemen işte Özgür Özel'le anlaşmak suretiyle bir kurultaylı hani seçimli bir kurultaya gideceği kanaatinde değilim. Muhtemelen arınma, ondan sonra bunu takviye edecek bir takım şeylerle bir süre kullanmak isteyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi delegasyonunu, teşkilatını yeniden ele almak, yeniden yapılandırmak isteyecektir.
1: Murat bunun Bey, sonunda kendisi aday olmaz ayrı. Sizce? Kılıçdaroğlu'nun arınmadan kastı herhalde bu iş tasfiye olacaktır herhalde. Yani tabii, oradaki paradoksu yani kendi kendini zaten yaşatacak.
0: Doğru yani o açıkça söylüyor zaten arınma ve işte bunlarla yani bu tür suçlara karışanları partiden ayırmak diyor. Ama işte oradan itibaren hani bunun ölçüsü sınırı ne olacak? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde taraflar birbirleriyle beraber olarak partiyi paylaşmak, büyütmek noktasında değiller. Mesela bakın bence hani bu bizim siyasi polemikler şu anda kızgınlıkta olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana asıl meselesini konuşmaktan da biraz uzaklaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki taraflar da haliyle uzaklaşacaklar. Nedir bu? %50+1'i yakalamak zorunda Cumhuriyet Halk Partisi. O yüzden de yani kendi sosyolojisi dışında gelen siyasi elitlerden transferler yapmak zorunda. Kendi sosyolojisinin dışındaki kesimlere açılmak, onları partiye kazandırmak, böylece hani geleneksel tabanının ötesine taşıyarak partiyi %50+1'in ötesine ulaşmak zorunda. Bu da nasıl olur? Partiyi açarak, yani partide başka partilerden gelenlere açarak bu da olur. Yani mesela Kılıçdaroğlu kendince bunu denedi ama bakın bugün çok ağır bir şekilde eleştiriliyor. Sadece bugün değil, altılı masa tabiriyle seçimlerde yenildikten sonra bu altılı masadaki aktörlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nden farklı tavırlar sergilediği her anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir linç kültürü başlıyor ve kendisinin dışında, kendi geleneğinin dışında gelen ve ittifak yaptıkları bu partilere çok ağır sözler söylüyorlar. Bu mesela ileride yani seçimlere giderken ittifak ihtiyacı içinde olan, kendi tabanı dışında seçmene ihtiyaç duyacak olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl etkiler? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu 50+1 dolayısıyla bana kalırsa artık eski geleneği, o hani sol sosyal demokrat vurgusunun ötesinde, parti sosyolojisinin ötesinde herkesi yakalayan bir parti olması lazım. Yani bu, o yüzden de bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani farklı siyasi elitlerden, farklı partilerden gelen kişileri elbette ben hani şu bu demiyorum ama muhakkak onları kazanması lazım ki %50+1'i yakalayabilsin. Aksi halde bunu yakalayamaz. Cumhuriyet Halk Partisi ama şimdi bakıyoruz bunu yapmak dolayısıyla hani o açılımlar dolayısıyla daha önce takdir edilen mesela Kılıçdaroğlu şimdi bu yapıp ettikleri dolayısıyla çok ağır bir şekilde eleştiriliyor. Çünkü parti bir anda bu geleneksel hani kodlarına girerek kendisi dışındaki herkesi çok ağır bir şekilde eleştiren, linç eden bir mecraya girdi. Bunu mesela 19 Mart sonrasında da gördük. Bu 23 seçimlerini kaybettikten sonraki halde de gördük. Ya da Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu aday olmasın dediğinde de gördük değil mi? Mesela Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz dedi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde öyle bir linç kampanyası başladı ki milliyetçilerle ilgili, muhafazakarlarla ilgili. Geçtiğimiz günlerde bakın Özgür Özel bir kitap okuduğunu söyledi. Yani o kitabı okuduğu için hani liberal solcu olarak görülen, yetmez ama evetçi denilen kesimler, yani aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kor o kanadından gelmeyen daha soldaki isimler çok ağır bir şekilde linç edildi. Şimdi burada böyle bir hal varsa buradaki problem sadece Kılıçdaroğlu ile ilgili bir problem midir? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu manada %50 artı 1'e intibak edecek, intibak etmesi için parti elitlerini, parti sosyolojisini, parti tabanını değiştirmesi, partiyi topluma açması, farklı olanları içeri alması gerekmiyor mu? Yani bunlar kabahat mı? Bunları mesela Kemal Kılıçdaroğlu yaptı diye kabahat mı işlemiş oldu? Yani mesela Hatay seçimlerini evet başka bir siyasette bulunan ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne girdiği için Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandıran bir isim. Sonraki halini bilmiyorum ama hani bu yani bunu yapmış olması başlı başına bir günah olabilir mi? Neticede seçim Cumhuriyet Halk Partisi ve işte lider seçimi kazanmaya çalışır. Bunu yaparken de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu çoğulculuğu yakalaması lazım. Ben şu andaki durumu, yani birbirlerine tahammül edemeyen kor Cumhuriyet Halk Partisi geleneği içinden gelen kesimler kendi dışındaki insanları nasıl ikna edecekler? Mesela muhafazakarları, mesela milliyetçileri burada kullanılan dil nasıl ikna edecek? Hani atasözü var ya, keskin sirke küpüne zarardır. Şu anda bütün taraflar evet, yani evet bunu anlayalım, anlayışlı olalım şimdi. Ama bir durup baktığımızda bu polemiklerin ötesinde bütün bunların Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok kalıcı hasarları olmayacak mı? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yeni kesimlere açılmasını engelleyen yeni bir dil, hizipleşme, parti içine dönmesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermeyecek mi? Ve bütün bunların tek sorumlusu, yani ben mesela burada gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Yani sadece Kılıçdaroğlu olabilir mi? Yani burada mesela seçimi kazanmış, kurultayı kazanmış Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun kuşatıcı olmaması, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nu, onun etrafındaki kesimleri kazanmamış olması bir problem değil mi? Bence bunlar problem. Yani onları tasfiye etmeye yönelmesi, mesela eski genel başkanın bazı isimleri isim vererek bunlarla ilgili problemler var, bunları aday göstermeseniz iyi olur dediğini bugün biliyoruz Özgür Özel'e. Şimdi bunları mesela dikkate alması gerekmez miydi? Şimdi mesela daha bunun ötesinde burada dikkat buyurun. Hani siyasetin finansmanı adı altında başlayan ama sonra şahsi yolsuzluğa ve yozlaşmaya götüren bir damar var. Şimdi bunların mesela sadece Kılıçdaroğlu'yla ilişkisi olabilir mi? Yani burada daha genel bir problem yok mu? Hem Cumhuriyet Halk Partisi için aslında biraz anladım. Daha geriye baktığımızda daha genel olarak hep bütün siyaset için bir problem yok mu? Bence biraz bunlara bakmalıyız. Ve hani ben o siyaseten çuvalı patlatmaktan bahsettim ya. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem tarafları hem de daha genel olarak hepimiz, yani siyaset aktörlerin hepsi bir çuvalı patlattık. Burada oturup gerçekten geniş ölçekte bir şekilde bunu düşünmemiz gerekmiyor mu? Yani sadece evet bir kızgınlık var şu anda, bunu anlıyorum. Ama bir an olsun durup biraz geriye bakarak bu temel problemleri düşünmek, konuşmak, tartışmak lazım. Aksi halde buradan hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkış yapması, %50 evet. artı 1'i yakalayacak bir yola girmesi çok zor olacak.
2: Peki. Teşekkür ederim. Rüstem Erkan, sizinle devam edeceğim ama izin verirseniz bir reklam aramız var. Onu aradan çıkaralım. Sonrasında devam edeceğiz Yakın Plana.
3: Yakın Plan devam edecek. Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Yakın plan devam ediyor.
2: Yakın plana devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan kararını konuşuyoruz. Ekranda son dakika gelişmesi, bu gecenin önemli beklentisi Sayın Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i aramasını bekliyoruz. Bu yönde bir açıklama yapılmıştı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı tarafından. O görüşme ne zaman gerçekleşecek? Taraflar birbirlerine ne diyecekler? Çünkü şu anda karşılıklı tepki var. Karşılıklı tepki derken Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir birliktelik mesajı, ayrışma değil, bütünleşme mesajı gelmişti ama Özgür Özel tarafında bir kızgınlık, kırgınlık, öfke söz konusu. Genel merkeze kalabalıklar toplandı. Programın başında ekrana taşımıştık. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki portresi, genel başkanların, eski genel başkanlarının ve Özgür Özel'in, mevcut genel başkanının fotoğraflarının, portrelerinin bulunduğu bir duvar. O duvardan Kemal Kılıçdaroğlu portresi indirilmişti ve partililerin de sert bir tepkisi vardı. O portre parçalandı. Sonrasında temizlik görevlileri oradan götürdüler. Ekranda o görüntüleri de görüyorsunuz. Özgür Özel bir açıklama yaptı Deutsche Welle'ye. Dedi ki Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben bir butlan kararı durumunda ya bu kararın verdiği görevi kabul etmem veya partimi en kısa sürede huzura kavuşturacak adımları atarım diye bir açıklama yapmasını bugüne kadar bekledik. Hala da bekliyoruz. Beklentimiz mevcut demişti. Bakalım ne diyecek. Ama bu süreçte biraz önce Murat Yılmaz'la da konuştuk. Taraflar nasıl yürüttü bu süreci? Kemal Kılıçdaroğlu belki biraz dışarıda kaldı. Açıklama yapmaktan geri durdu. Murat Yılmaz diyor ki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu çok kucaklayıcı, kapsayıcı olamadılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve ekibini biraz dışarıda bıraktılar. Ve haliyle oradan geldi bugüne bir ayrışmadan bahsediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bakalım ne olacak. Rüstem Erkan, size de bunu sorarak başlayayım. Taraflar bu geride bıraktığımız süreci, bu mutlak butlan davasını, o dava sürecini nasıl yönettiler?
3: Şimdi Ahmet Bey, yani Murat Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişine yönelik eleştirisine de bir şey söylemek isterim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi hep böyleydi. Hizipler vardı, sert tartışmalar vardı diye açıklama yaptı. Şimdi bu doğru, fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse mahkeme kapılarında parti içi iktidarı aramamıştı. Yani bakın, İsmet İnönü Cumhuriyet Halk Partisi'nin 12 sene Cumhurbaşkanlığı yaptı. Daha önce başbakanlıklar yaptı. Yine 1960'tan sonra başbakanlık yaptı. Ama İsmet İnönü Ecevit karşılığında genel başkanlığı kaybedeceğini anladığı an bıraktı. Israr etmedi. O kurultayı herkes bilir. Ondan sonra partiden istifa etmiş olabilir. Onu şeyi çok bilmiyorum, parti üyeliği. Ama Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine hiçbir faaliyette bulunmadı. Ondan sonraki yaşadığı kısa ömrü süresi içerisinde. Daha sonra Bülent Ecevit Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmedi Murat Bey. 12 Eylül'de bütün partiler
4: istifa
3: kapatıldığında...
4: İstifa etti demedim hocam.
3: Üyesi değildi dediniz.
4: İstifa etti Cumhuriyet demedim. Partisi... 12 Eylül'den sonra davet edildiği halde gitmedi dedim. Yani İnönü'yle ilgili de söyleyeceklerim var. İnönü de çok ağır bir şekilde eleştirdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni. O dönemin basınında vardır bu.
3: Bülent Ecevit 12 Eylül'den sonra yeniden partiler kurulmaya başlanınca Bülent Ecevit o zaman siyaset yasaklısı olarak Rahşan Ecevit'in genel başkanlığında Demokratik Sol Parti kuruldu. Diğer eski Cumhuriyet Halk Partileri de SHP'yi kurdu. Erdal İnönü liderliğinde, biliyoruz. Şimdi daha sonra doğru, SHP içerisinde çok sert mücadele oldu. Yani rahmetli Deniz Baykal'la Erdal İnönü arasında. Ama bakın, bu mücadele hep kurultayda oldu. Yani İl kongrelerinde başlayarak çalışıldı, siyaset yapıldı yani. Kurultaylarda sert bir mücadele, kim kazandıysa ona saygı gösterildi. Şimdi burada bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu dönemi yönetimi iyi değildi derken, yani Şakir Hoca da onu belirtirken, Ben kendi görüşüm, bugünkü yönetim de çok iyi anlamında bir şey söylemiyorum. Çünkü bugünkü yönetim de aslında Kılıçdaroğlu'nun daha önce belirlediği kişilerden oluşuyor. Yani bugün biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşadıklarında bugüne kadar bir strateji, bir taktik, genel geçer bir şey ortaya çıktığını gördük mü? Yani sadece biri bir laf söylesin, Cumhuriyet Halk Partileri de çıksın ona cevap versin. Böyle yürüyen bir süreç. Bakın bu mahkemede nasıl savunma yapıldı bilmiyorum Cumhuriyet Halk Partililerin. Şunu hatırlatmak isterim. Lütfü Savaş'ı konuşuyoruz. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı önceki. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı 4-5 Kasım 2023'te yapıldı. Sayıyorum. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. 5 ay sonra Lütfü Savaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Parti tarafından aday gösterildi. Az bir oyla kaybetti. Şimdi Lütfü Savaş bu kurultayda bir şaibe olduğunu biliyor. Şikayet etti daha sonra. Niye şaibeli bu kurultaydan oluşmuş genel başkanın ve parti meclisinin onayıyla gidip belediye başkanı oluyor? Belediye başkanı aday oldu sonuçta. Yani tartışmalı bir süreçten geçildi. Adaylık bir geri çekildi. Başka aday üzerinde tartışıldı ama seçime Lütfü Savaş'ın adaylığıyla gidildi. Bunu parti nasıl savundu bilmiyorum. Yani mahkemede nasıl, bunlar Yargıtay'da hepsi dikkate alınır. Yani 5 ay sonra belediye başkanlığını kaybettikten sonra mı kurultayda şaibe olduğunu hesapladı. Onun dışında bakın, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü yönetimi de problemli derken şunu söylemek istiyorum. Şu problemli, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine, birikimine, bugünkü tabanına çok uyumlu bir yönetim yok. Şu anlamda yok. Özgür Özel yedek parti kurduk diyor. Ne için kurmuş partiyi? Karşı değil, işte mutlak mutlana karşı değil, parti kapatılırsa diyor biz bu partiyi kurduk. Ya bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının ağzında böyle bir laf çıkar mı? Bugüne kadar böyle bir laf çıkmış mıdır Cumhuriyet Halk Partililerinin ağzında? Cumhuriyet Halk Partisi niye kapatılıyormuş? Yani Manisa'da sağlık eczanesini mi kapatıyorsun? Oyuncak mı bu böyle? Yani Cumhuriyet Halk Partisi kapatılırsa parti kurduk. Nedir Cumhuriyet Halk Partisi, terör örgütlerinin odağı mı olmuş kapatılacak? Parti kapatmanın kuralı vardır. Nedir evet. Yani yabancı bir istihbarat servisiyle ilişkisi mi var? Kara para mı atlıyor? Ne olmuş yani? Bir genel başkanın ağzında böyle bir laf çıkmaz. Onu söylemek istiyorum. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nde problem var, sorunlar aşamıyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bundan sonra yani eğer bu sorunu aşmak istiyorlarsa hem Sayın Özgür Özel hem Sayın Özgür Özel'in etrafındaki kişiler, hatta yenilemesi gerekiyor etrafındaki kişilerin. Kılıçdaroğlu'nun da bu gerçekleri gördükten sonra, bu partinin tarihinin nelerin ne olduğunu gördükten sonra buna göre bir yol izlemeleri lazım. Şunu diyemeyiz hiçbirimiz. Bize ne? Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne olursa olsun görünüyor. İşte diyemiyoruz. Bütün Türkiye tartışıyor şu an. Türkiye'nin ekonomisini, toplumsal yapısını etkiliyor. Dolayısıyla burada her şeyden önce partide aktif siyaset yapanların düz doğru bir yola girmesi lazım. Doğru yola girmesi de şu, hep belli düşünce kalıbı içerisinden düşünmek değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir paradigma değişikliğine ihtiyaç var. Bu hem yönetim açısından hem kişi açısından hem olaylara bakış açısından. Yoksa gerçekten sıkıntılı bir süreç. Şimdi bugün diyelim ki 6 ay sonra seçim olsun. 1 sene sonra seçim olsun. Bu kazanılacak seçimde herkes aklında bu seçim demokratik olmadı, bu nedenlerle kazanıldı diye konuşulmaz mı? Bu seçimi kazanan partiye de Cumhurbaşkanı'na da haksızlık olur. Bakın şimdi ne olursa olsun AK Parti'nin bütün tarihinde seçimleri kazanmış bir parti. Seçim dışında bir iktidara gelme yolu var mı? Bunu denememiş de. Dolayısıyla sağlıklı bir rekabet yoluyla Türkiye'deki genel seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim kazanırsa bir sağlıklı seçim ve seçim atmosferi içerisinde olması gerekir. Yani partileri seçim dışında, seçim olmadan Türkiye'de siyaset dışına bırakma yollarını, bunun da partinin içindeki kadrolarla da bunu yapılmasını ben sağlıklı bulmuyorum ve Türkiye'nin siyaset birikimine de bunun bir haksızlık olduğunu düşünüyorum.
0: Peki. Kemal Öztürk, yine karmaşık ve zor bir soru soracağım. Bilmiyorum, şu hukukçularla da konuştum dediniz, belki cevabı vardır. Şimdi mutlak mutlak kararı çıktı. Temyiz yolu açık. Bunu Sayın Adalet Bakanı'nın da altını çizdi. Cumhuriyet Halk Partisi Yargıtay'a gidebilir ve Yargıtay bu kararı bozabilir. Ne karar çıkar bilemez tabii. Bilemiyoruz tabii ama yani bozması da ya da onaması %50, %50 iki ihtimal. söz konusu. Şimdi normal şartlarda mutlak mutlak kararı yargı süreci devam ettiği için, temyiz süreci devam ettiği için kesinleşmeden uygulanmaz gibi bir genel kabul var. Hukukçuların yaptığı değerlendirme bu şekildeydi ama bir tedbir kararı da koydu mahkeme ve bu tedbir kararıyla birlikte Özgür Özel ve yönetimi görevden düştü. Kemal Kılıçdaroğlu göreve geldi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ben partiyi temizleyeceğim, arındıracağım. Şimdi belki bir takım tasarrufları olacak. Sonra belki Kemal Kılıçdaroğlu partiyi kurultaya taşıyacak. Yeni bir yönetim seçilecek. Peki ya Yargıtay'dan mutlak mutlak kararın reddine ya da davanın düşmesine ilişkin bir karar çıkarsa ne olacak?
3: Ahmet Bey bir soru sorabilir miyim? Kemal Bey onun üzerinde de belki bir açıklama yapar. Müsaadeniz olursa. Buyurun. Var mıdır müsaade?
0: Buyurun tabii ki buyurun.
3: Yani mahkeme tedbir kararı korken acaba şunu yapamaz mıydı? Yani tamam kurultayı iptal etti ama bir ay içerisinde kurultayın yapılması böyle önü açık kurultay bitmiş ne zaman yapılacak değil de en azından bu birçok şeyde oluyor. Yani bir kurultaya götürecek bir heyet atanabilir ve mahkeme de burada bir karar belirleyerek bir ay 45 gün içerisinde kurultayın yapılması şartıyla bu kararı almış olması belki bu tartışmaları vesaireyi azaltmış olurdu. Ama şu an önü açık bir karar almış görünüyor. Kılıçdaroğlu kendisine göre bir parti dizayn edecek kadar bir süre verilmiş gibi görülüyor. İşte bu çok sağlıklı işlemeyecek gibi görülüyor. Teşekkür ederim.
5: Soru değil de görüşünüzü söylemiş oldunuz hocam.
3: Sizin de görüşünüzü ne olduğunu merak ediyorum.
5: Benim görüşüm mahkeme keşke böyle karar vermeseydi olurdu yani. Yani hepimizin bir görüşü var, hepimizin bir temennisi var. Neticede ben bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak şimdi dövizin erimesinden, borsanın düşmesinden, siyasi çalkantılardan muzdaribim yani. Benim temennim de mahkeme böyle bir karar hiç vermese idi ama öyle olmuyor. Yani mahkemenin önüne konan somut deliller, davacıların talepleri neyse mahkeme buna göre bir karar veriyor ve bir şekilde ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Şimdi Ahmet Bey'in sorusu zaten işin içinden çıkamadığımız mevcut durumu daha da zorlaştırıyor. Yani Yargıtay'da bir de böyle karar verirse hani bu varsayımsal soruları en azından Ahmet Bey'e konuşmayalım. Zaten hani herkesin kafası yanmış durumda buradan nasıl çıkılacak, bu belediye başkanları görevde mi? Şimdi CHP genel merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun tablosunu kıran kişilerin yerde temizleyen vatandaşımızı da Özgür Özel imzasıyla işe aldı. O bile artık maaş alamayacak. Çünkü o da yok sayılacak. Hani düşünebiliyor musunuz işin içerisindeki kaotik ortamı? Yapılan anlaşmalar, yapılan alım satımlar, bütün bunların hepsi yok sayılacak. Nasıl olacak bunlar bilmiyoruz. Yani ilk defa karşılaştığımız bir tabloda gerçekten karmaşık, gerçekten kaotik bir tablo var işin içerisinde. Fakat ben hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun icraatları mı Şakir Hoca'nın büyük bir öfkeyle, herkes de Şakir Hoca'yı CHP'li zannedecek. Ben tekrar çizeyim de Şakir Hoca CHP'li değil. Her yayında bunu söylüyoruz Şakir Hoca'yla. Hani Kılıçdaroğlu'nun bütün hataları onun muydu? Yoksa diğer partilerin miydi? Hani bu tartışma da ben kifayeti müzakere talep ediyorum. Konu çünkü o değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ontolojik olarak problemleri var. Yani kurulduğu günden beri bugüne kadar Türk siyasetinde var olmuş bir partinin kendi iç tartışmaları bir türlü bitmedi ve bu
0: Kemal Öztürk.
5: Ben hep söylerim iktidara çok yarayan bir şey değildir yani Kemal Öztürk, muhalefetin böyle kötü durumda olması.
0: Kemal Öztürk özür dileyerek araya gireceğim. Bir reklama gitmem gerekiyormuş. Saat başında yayında olmak adına bu reklama gitmemiz gerekiyor. Bir ara verelim, aranın ardından yayındayız.
1: Yakın plan devam edecek. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
6: müzik arası.

0: Yakın Plan devam ediyor.
1: Yakın Plana devam ediyoruz. Ekrandaki son dakika gelişmesi önemli. Türk siyasi tarihi için bir ilk. Cumhuriyet Halk Partisi için mutlak butlan kararı çıktı. Bundan sonrasını konuşuyoruz. Bu karar ne anlama geliyor? Taraflar derken bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu parti yönetimine geldi. Diğer tarafta yönetimden düşen Özgür Özel. Ne yapacaklar? Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i arayacağını söylemişti. Daha doğrusu avukatı Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Henüz o telefon görüşmesine ilişkin bir bilgi yok. Oldu mu olmadı mı bilmiyoruz. Bunun yanında genel merkezde Özgür Özel ve ekibi toplantı üstüne toplantı yapıyor. Bir yol haritası belirlemeye çalışıyorlar. Genel merkez önünde kalabalıklar var. İlerleyen dakikalarda da Özgür Özel'in o kalabalığa hitap etmesi bekleniyor. Yani nereden bakarsanız bakın tarihi gelişmeler ve uzun bir gece önümüzde biz de değerlendiriyoruz. Kemal Öztürk sizde kalmıştık. Buyurun kaldığınız yerden Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyordunuz. O içerisindeki tartışmalardan dem vuruyordunuz. Buyurun.
2: Şimdi bu tablodan mutlu olan varsa ben siyaseti ve gidişatı iyi okuduğunu düşünmem. Her açıdan iyi bir tabloda değil ülke. Şimdi Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı. Yarın sabah erkenden toplantı yapacağını, değişen bu piyasalardaki durumu değerlendireceğini ve yeni kararlar alınacağını açıkladı. Yani ekonomik açıdan bakarsanız iyi değil, siyaset açısından bakarsanız iyi değil, hukuk siyaset ilişkisi açısından bakarsanız iyi değil. Yani bir ülkenin ana muhalefet partisinin bu durumda olması da iyi bir şey değil. Yani ben yıllardan beri hep söylüyorum, ana muhalefet partisinin kötü olması iktidara yaramaz aslında. Yani onu iktidar yapabilir ama ülkeyi, demokrasiyi, siyaseti daha güçlü kılmaz. Çünkü iktidar yarış içerisinde onu zorlayan bir rakip olduğu sürece daha fazla demokratikleşebilir, daha fazla iyi bir ekonomi politikası izler, daha iyi bir siyaset izler. Çünkü yarışta kendisini geçecek arkasında bir rakip vardır. Meşhur koşucu Hüseyin Bolt'un bir açıklamasıdır. Yani beni zorlayan bir rakip olsa ben daha çok rekor kırarım diye ifade eder. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz tablo hiçbirimizin, iktidar ya da muhalefet fark etmez, mutlu olacağı, alkış tutacağı bir tablo değildir. Buradan nasıl çıkmamız gerektiği konusuna biraz daha kafa yormamız icap eder. Yani muhalefet buradan nasıl çıkmalı? İktidar burada tribülansa giren ekonomisi ya da siyasetin buradan neler yaparak ülkeyi buradan çıkartması gerekir? Bunların üzerine kafa yormak lazım. Çünkü jeopolitik durum, çevremizdeki jeopolitik durum hiç bu tür kavgalara, tartışmalara ya da iç tribülanslara girecek lüksümüzün olmadığını gösteriyor bize. Gerçekten durum iyi değil. Bölgedeki durumlar da iyi değil. Türkiye'nin etrafı da iyi değil. Ve buradan ülkenin sağlıklı çıkması gerekiyor. Sadece iktidarın değil, muhalefetin de aynı şekilde sağlıklı çıkması gerekir ki bütüncül olarak ülke sağlam olsun, iç siyaset sağlam olsun ki dışarıdan gelen etkenlere veya fırtınalara karşı daha dayanıklı hale gelelim. O yüzden ben biraz daha fazla muhalefet buradan nasıl çıkabilir buna kafa yormaktan yanayım. İktidar burada ne yapmalı buna kafa yormaktan yanayım. Demin söylediğim konuyu, yani iktidarın yapması gereken konulardan birinin tekrar altını çiziyorum. Ülkede yargıya olan güven endeksi çok düşük durumda. Hı hı. Belki de son yılların en kötü durumun yanına gelmiş gözüküyor. Yeni Adalet Bakanı'nın bir heyecanı var, bir enerjisi var. Bir takım şeyler yapıyor. Eski çözülmemiş yargıdaki kararları yeniden açıyor, çözüyor. Yargı süreçlerini kısaltmaktan yana ümit ediyorum en kısa zamanda önüne koyacağı projelerden birinin ülkedeki yargıya olan güven endeksini yukarıya çıkartmak olmasını ümit ederim. O zaman yargı bir karar verdiğinde ve bu siyaseti etkileyecek bir karar ise eğer, insanlar bunu çok fazla tartışmaz, der ki yargıya güveniyorum ben çünkü daha önce verdiği kararlara güvendim, işte doğru kararlar verdi. Bu karar da bu doğru kararlardan birisidir diye daha az tartışırız. Partiler kanununda bir sıkıntımız varsa, Bunu düzeltmek yine yargı iktidarın işidir. Bunu düzeltebilir. Yargı siyaset ilişkisini yeniden düzenleyebilir. Yargının siyasete müdahale ettiği algısı varsa bunu nasıl ortadan kaldırabilirim diye düşünebilir. Yeni yöntemler bulabilir. Ülkeyi bu türbülanstan çıkartabilir. Muhalefetin, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefetin özellikle, evet, kendi iç kavgalarını nasıl çözeceğini kendisi tartışabilir veya biz de tartışan insanlar da bu yönde önerilerde bulunur. O nedenle bu içinde bulunduğumuz tablodan hem iktidarın hem muhalefetin ders çıkartıp bir an önce buradan kurtulmak gerekiyor.
1: Peki. Şakirdin Şahin şimdi ekranda son dakika gelişmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin MK olağanüstü toplantısı sona erdi. Yani önümüzdeki dakikalarda Özgür Özel muhtemelen genel merkezdeki o kalabalığa hitap edecek ve yol haritasını da açıklayacaktır diye düşünüyoruz. Bu arada Ekrem İmamoğlu'ndan, daha doğrusu işte CHP'nin Cumhurbaşkanı Aday Ofisi'nden bir paylaşım, İmamoğlu'ndan bir değerlendirme olarak yorumlanabilir. Karar yok hükmündedir. Türkiye'ye sahip çıkmaya çağırıyorum milletimizi şeklinde bir açıklaması var. Ne yapacak Özgür Özel ve ekibi? Ne yapabilir? Nasıl bir yol haritası açıklayabilir bu süreçte?
3: Allah aşkına sokağa çıkmasınlar. Sokağa çıkmak iyi bir fikir değil, devam ettirilebilir bir strateji değil. Hukuki çerçevede, parti içerisinde sessiz, sakin, emin adımlarla ve kamuoyunu ve özellikle CHP'lileri bilgilendirerek ilerlemekte fayda var. Ve bir strateji oluştururlarsa adım adım bunu uyguladıklarını duyurdukları vakit hem güven telkin etmiş olurlar hem de ne yaptıklarını bilen bir çizgi izlemiş olurlar. Haklıyken de haksız görünmez. Böylelikle işte CHP yönetimi, yönetimleri her neyse. Şimdi Kemal Bey...
1: Eli kolu bağlı mı mesela şu anda? Yani yönetimden tamam düştüler ama en başından beri de konuşuyoruz. Parti meclisi içerisinde yine bir varlıkları söz konusu.
3: Şimdi parti meclisi içerisindeki dengenin tam olarak ne olduğunu
1: bilmiyoruz.
3: Biliyoruz. Bana farklı yorumlar geldi CHP'lilerden. Emin değilim hangisi doğru. Birileri dedi ki Özgür Özel'in çoğunluğu var. Ama daha güvendiğim birkaç CHP'li arkadaşım işte 5 tane çekimser, 20 tane Özgür Özel'in adamı, 25 tane de Kılıçdaroğlu'nun adamı var dediler. Yani orada bir hakimiyet söz konusu değil belli ki. Ama Kılıçdaroğlu'nun adamı gibi görünen insanlar bile bu işe tepki göstereceklerdir diye düşünüyorum. Taşra teşkilatlarından duyduğum kadarıyla Kılıçdaroğlu'na destek vermiş olan isimler bile bu sürece tepkiyle yaklaşıyorlar. Ve Özgür Özel'in yanında yer alıyorlar. Şöyle de düşünebiliriz. Yani bu karar 19 Mart'ta değil mi? Doğru söylüyorum. 29 Mart mıydı? İşte belediye 19 Mart. İstanbul Belediyesi'ne yapılan operasyonlardan sonra ve diğer belediyelere yapılan operasyonlardan sonra sıkça konuştuğumuz şey CHP'nin mağdur edildiği, daha doğrusu kendi seçmeni nazarında mağdur olduğu ve dağılmak üzere olan bir seçmen grubunun bu mağduriyet yüzünden tekrardan birleştiği idi. Bu mağduriyet haleti ruhiyesi yavaş yavaş dağılmaya başlamıştı CHP'de. Yeni bir mağduriyet geldi. Yani Sayın Kılıçdaroğlu değil ama bu mağduriyetin kendisi, mahkeme kararının kendisi seçmen tabanında daha önce Kılıçdaroğlu'na destek vermiş insanların bile yönetim etrafında tekrardan toparlanmasını sağlayabilir diye düşünüyorum. Bir başka toparlanma vesilesi, birleşme vesilesi olabilir ama bu birleştirme Kılıçdaroğlu'nun birleştirmesi değil. Kemal Bey'in attığı lafa bir cevap vermek istiyorum. Eğer müsaade ederseniz.
1: Buyurun.
3: Şimdi ben CHP'li değilim ama hiçbir partili değilim. Hakikaten herhangi bir siyasi partiye mensubiyetim yok. Koyu bir taraftarlığım da hiç hayatım boyunca olmadı. Mamafi bir siyaset bilimci olarak, demokrasiye inanan, özgürlüklere inanan birisi olarak her zaman doğru bildiğimi söylemeye gayret ettim. Ne kadar başarıyorum bilmiyorum. Mesela şöyle yapalım, bir iğne ve çuvaldız hikayesi var. çuvaldızı CHP'ye bolca saplıyoruz. Biraz iğneyi AK Parti'ye değil mi batıralım. Şimdi diyelim ki AK Parti iktidardan düştü. CHP iktidarındayız ve CHP iktidarındayken mesela İmamoğlu da Cumhurbaşkanı olsun falan bir yerel seçimler yapılıyor ve AK Parti tekrardan dönüyor. Tekrardan belediyeleri sildi süpürdü, İstanbul'u aldı, Ankara'yı aldı, AK Parti geri dönüyor. Ama bir baktık, bir anda AK Parti belediyelerine yolsuzluk operasyonları yapılmaya başlandı. Birer birer AK Parti belediye başkanlarını topluyorlar. Ne düşünürsünüz? Aklınıza ilk ne gelir? Sonra AK Parti'de genel başkanlık seçimleri yapıldı bu sırada. Yani mesela şunu da demezdim ben. AK Partililer zaten hep genel başkanlık için kavga ederler. Necmettin Erbakan'la da böyle oldular. Tıpkı CHP'nin İnönü'yle olduğu gibi. Erbakan bunlar için neler söyledi biliyor musun? Böyle bir şey demem mesela. Doğru da bulmam. Başka ne demem? İşte Davutoğlu'yla da böyle oldu bunlar. Ali Babacan'la da böyle oldu. Yok efendim işte başka kim vardı? Abdullah Gül'le de kavga ettiler. Yahu bunlar bu AK Partililer zaten hep kavga ediyorlar. Bu genel başkanlıkta da kavga ettiler. Bak gördün mü? Hah mahkemede iptal etti. Çok iyi oldu. Demem. Demem derim ki AK Parti'ye Türkiye'nin ihtiyacı var. Bu memlekete bu kadar hizmet etmiş. Bu kadar katkısı dokunmuş. Senelerce Cumhurbaşkanlığı yapmış. Vatanı milleti savunmuş insanlar bunlar. Bu partinin böyle bu hale gelmesine müsaade edilir mi diye can ve hıraş muhalefete düştüğünde AK Parti'yi savunacağım. Söz.
1: Peki. Murat Yılmaz, şimdi bir açıklama bekliyoruz Sayın Özgür Özel'den. Ne diyecek sizce? Nasıl bir yol haritası çizecek Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevden alınan yönetimi?
2: Rüstem Hoca bunu bilirse açıklama yapacak siyasete girsin kesin.
1: Nasıl Kemal Öztürk?
4: Yani
2: Rüstem Hoca bu yapacağı açıklamayı dedim. Bilirse pardon. kesin siyasete girsin.
3: Rüstem Hoca mı Şakir Hoca mı?
5: Sanki biliyorum cevabını. O zaman hazırlanayım. Biliyorum.
2: Buyurun. Çok güzel.
4: Buyurun, ben yanlış mı anladım? Bana mı sormuştunuz Ahmet
1: Bey? Size sordum. Buyurun Sayın Yılmaz.
4: Tamam. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın sert bir açıklama yapacağını tahmin ederim. Şimdi biraz önce hani dolaylı olarak benim yaptığım açıklamalara, izahlara ilişkin de hani bir tür cevap verildi. Ben Cumhuriyet Halk Partisi mesela 1970'te İsmet İnönü kaybettikten sonra gelen Ecevit mesela CHP'yi değiştirmek, dönüştürmek için dergiler çıkardılar. Aydınlar vardı. Bir hareketlilik vardı. Şimdi bu aynı şeyi ben biraz önce ifade ettim. %50 artı biri yakalamak için Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem Kılıçdaroğlu hem şimdiki yönetimi tarafından bunlara yoğunlaşılması lazım. Yani bu hizip şu bu tartışmaları olur ama bunları aşacak bir potansiyele ihtiyaç var. Bunları iki yönetimde de görmedik. Yoksa hani Kılıçdaroğlu şimdiye kadar hep doğru yaptı demiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu da bir otel odasında bir tripod koyarak
1: Murat Yılmaz izninizle araya gireceğim. Sayın Özgür Özel bir açıklama yapıyor. Onu bir ekrana taşıyalım sonra konuşmaya devam edelim.
6: Biz CHP değişmelidir dedik. Sonra bu sözlerimiz tepki görünce görevi hep birlikte biz üstlendik. Bir yola çıktık. Yola çıktığımızda aday olacak imzayı dahi toplayamayacağımızı, mevcut delege yapısıyla 60 imzayı bulamayacağımızı, aday dahi olamayacağımızı söylediler. Biz bütün bir kampanya boyunca bütün Türkiye'yi gezdik, bütün il kongrelerini gezdik. Kazanırsak ne yapacağımızı, nasıl yöneteceğimizi, ne hedefleyeceğimizi açık açık paylaştık. Dediler ki bu delegeyi ikna edemezsiniz. Dedik ki o delegeyi zaten biz ikna etmeyeceğiz. O delegeyi onu tıraş eden berberi ikna edecek. O delegeyi asansörde karşılaştığı bir kat altında oturan üniversite öğrencisi asansörde üç kat çıkarken ikna edecek. O delegeyi kurultaya yollayan torunu, evladı, kızı, oğlu ikna edecek. eşi hakkımı helal etmem diyerek yollayacak. Yanına yolluk koyarken Ankara'ya giderken değişim olmazsa gelme diye gönül koyarım diye yollayacak ve o delege o şehirde ikna edilecek. Ben delegelerimizi buraya çağırırken en güvendiğinizle konuşun öyle gelin dedim. Ben onların vicdanına güvendim. Biz onların vicdanına güvendik. Kurultay salonunun en beklenmedik, en organik, en kendiliğinden de en etkileyici sesini siz de hatırlıyorsunuz, ben de hatırlıyorum. O kaco salon, o aşağıda yerini almış delegeye dakikalarca, saatlerce delege sokağın sesini dinle diye bağırdı. Delege sokağın sesini dinle. Ve o delege kabine girdi. Vicdanının, evladının, torununun, komşusunun, berberinin ve sokağın sesini dinledi. Delege değişime karar verdi. O değişim kurultayından sonra hiç huyumuz değildir, hiç haddimiz değildir. Şu kadar kibir yapmadık. Bizim sevincimizin, bizim galibiyetimizin kimsenin mağlubiyeti olmasını istemedik. Ama o günlerde hep bana şunu söylüyorlardı. Sana devlet geldi mi? Devlet dediğim binadır diyordum ben. Devlet bana nasıl gelsin? CHP'deki değişime birileri izin vermezse o değişim olmazmış. İzin aldın mı, konuştun mu, soruştun mu? Biz bu müesses nizamın çarkına somağı orada soktuk arkadaşlar. Biz Türkiye'de ana muhalefet partisinin kimseden icazet almadan, Türkiye'nin kurucu partisinin kimsenin onayını almadan değişebileceğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nde bir siyasi partinin mevcut genel başkanını yarışla değiştirebileceğini bütün Türkiye'ye ve dünyaya gösterdik. O geceki kazancımız Türkiye demokrasisinin, Türkiye'deki siyasi partiler rejiminin kazancıydı. Ama biz onay vermeden, biz he demeden, bizden onay almadan değişim olmaz diyenler o gece Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve güçlü siyasal partiler geleneğimize savaşı açmaya niyetlenmişler. Sonradan bunu da öğrendik. Bunu da gördük. Önümüzde vakit yoktu. 4 ay vardı. Ve sözümüz vardı. Nasıl ki Ecevit 70'lerde ikisi yerel, ikisi genel girdiği 4 seçimin 4'ünden de bu partiyi birinci çıkardıysa biz de çıkaracağız. Yapmazsak bu işi bırakacağız demiştik. Kadınlara, gençlere ve bilime güvenerek ve büyük bir özgüvenle yerel seçimlerde hem adayları belirledik hem ittifak aradık. Kötü söz duyduk ama kötü söz işittik ama duymadık. Asla cevap vermedik. Herkese, sevene sevmeyene can sağlığı diledik. Önümüze baktık ve inandığımızı, vatandaşın bize güveninin boşa olmadığını dosta ve olmayana gösterdik. 1 Nisan'da felaket bekleyenler, kayıp bekleyenler, 1 Nisan'dan sonra orada oturamaz, Cumhuriyet tarihinin, parti tarihinin en kısa genel başkanlığını yapacak diyenler 1 Nisan akşamı ekranlarda, TRT ekranlarında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hiçbir siyasi partiye nasip olmayan en büyük yerel seçim başarısını gördüler. Nüfusun %65'i, ekonominin %84'ü. Ve o müesses nizamın ve AK Parti'nin kara düzeninin yoksulu daha yoksul yapan, işsizi işsiz yapan, emekliyi gitgide fakirleştiren, emeği sömüren, bizim sahip çıkacaklarımızı kaybettirip sahip çıkanlara, sahip çıktıklarına daha çok kazandıran AK Parti'nin kara düzenine esas çomağı da orada soktuk. Bunu görmeyen, bilmeyen, duymayan, yaşamayan var mı? Ne bizim suçumuz? Bizim suçumuz 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak. Bizim suçumuz kurulduğu günden beri AK Parti'yi ilk kez yenmek. Suçumuz bu bizim. Hani o günden bugüne bize çocuk sevdirmiyorlar ya. Bizim suçumuz bu. Bizim suçumuz emeklilerin, asgari ücretlerin, köylülerin, esnafların, gençlerin umudu olmak bizim suçumuz. Bugün bu suçun cezası kesilen kadrolar ve bedel ödemesi gerektiren bu partinin başından uzaklaştırılmaya çalışan kadrolar delege tarafından sokağın sesini dinleyerek torunlar hatırına, evlatlar hatırına ya bu sefer bunlar kazanabilir galiba denen o duygunun hatırına göreve getirilmiş olan yaş ortalaması o gün 42 olan yarısı kadın yarısı erkek olan ve kaybetmeyi kabul etmeyen bundan sonra kaybetmeyeceğiz diyen kadrolar bizim suçumuz günahımız bu. Bundan uğraşıyorlar. Demokrasi sandıkla gelenin sandıkla gitmesi. Adalet ve Kalkınma Partisi milli irade, milli irade, milli irade derken

bizim kurultayı kazanmamızı da hazmetmedi. Bir diğerleri bizim yerel seçimi kazanmamızı hazmetmedi. Müesses nizamın kazanmasını istediklerinin kazanmasına alışık olanlar, müesses nizama itiraz edenlerin zaferinden hiçbir zaman barışamadılar, hiçbir zaman bunu hazmedemediler. Ve maalesef milletin kararına savaş açmayı tercih ettiler. Siyaset üretemeyince yargı kollarını kurdular. O yargı kolları 19 Mart 2025'te bir sivil darbeye kalkıştı. Onu sandıkta 4 kez yenen 15,5 milyon kişinin Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği, 25,5 milyon kişinin özgürlüğü için imza verdiği birisini 14 aydır hapiste tutuyorlar. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu. Ve bize kenardan, sağdan, soldan, açıktan, grup toplantısından Ekrem'i bırak, mücadeleyi bırak, Ankara'ya dön, Ankara merkezli siyaset yap, partinin başında otur. Oturmadık o koltukta. Oturmayacağım o koltukta. Hani beni bir koltuktan kaldırmaya çalışıyorlar ya. Onlara söylüyorum, oturmayacağım koltuk mutlu, mesut, güvenli muhalefet liderliği koltuğudur. Ben bu koltuğu reddediyorum. Ben partimin genel başkanını iktidar koltuğunda oturtmak, partimin cumhurbaşkanı adayını cumhurbaşkanı koltuğunda oturtmak, partimin yöneticilerini bakan koltuklarına oturtmak için mücadele ediyorum. Ve reddediyorum. Konforlu Muhalefet Partisi Genel Başkanlığı koltuğunu reddediyorum. Sarayın icazetiyle, yargısının açtığı yolla o koltukta oturmadım, oturmam. Kimse oturmamalıdır. Bu millet kendine rağmen kimseyi o koltuğa oturtmaz. Bugün geldiğimiz aşamada seçim kazanma suçuna ilave olarak kazanacak bir cumhurbaşkanı adayı belirleme. Kendisi bir yerlere heves edip kazanacak cumhurbaşkanı adayı göstermek yerine kendine aday göstermeme. Ya da o aday olamıyorsa onun yerine fırsat bu fırsat ben varım deyip bir ihtiras koymak yerine en doğru adayı bulurum. Amacım partimi iktidar yapmak. Mağdurun, mazlumun yüzünü güldürmek deme suçundan da halen daha saldırı altındayım. Cumhurbaşkanı adaylığını kabul etseydim, ben aday olurum Ekrem gitti deseydim, Ekrem'e sırtımı dönseydim, Mansur Yavaş gibi bir seçeneği tüketseydim, benden iyisi yoktu arkadaşlar. Şu anda siz de evlerinizde rahattınız, ben de bu koltukta rahat oturuyordum. Ama ben o değilim, biz o değiliz. Bu yüzden bugün koltuğundan, makamından, geldikleri görevden edilmek isteyenler kendileriyle ilgili ihtirasları, hevesleri değil, milletle ilgili kararlılıkları olanlardır. 20 bin lira asgari emekli maaşına mahkum edilenlerin 1,5 asgari ücret emekli maaşını almasını, emekli maaşının 39 bin lira, asgari ücretin 39 bin lira olmasını savunanlar bu hayallerinden vazgeçseler maaşlarını alıp bu koltuklarda onlarca yıl oturabilirler. Yaşımız müsait. Bana 30 sene bu koltukta oturmayı teklif ediyor rejim. Onu rahatsız etmeden, kendi rahatımı düşünerek. 50 yaşındayım ben, 51. 30 sene oturabilirim o koltukta. Ama bu ülkenin 80 yaşına kadar muhalefet koltuğunun tadını çıkaran genel başkanlara değil, muhalefette olduğu her günden ızdırap koyan bu milletin sorunlarını çözecek bir iktidarı kuracak bir genel başkana ihtiyacı var.

0: Genel meselesidir. Ne de mesele değişim kurultayının göreve getirdiği her birimizin şahsi meselesidir. Şahsi çıkarlarımızı reddederek, her türlü kirli teklife hayır diyerek, her türlü işbirliği teklifine içeriden dışarıdan hayır diyerek, doğru bildiğimiz yolda yürüyerek bugüne geldik biz. Bu mesele bizim değil, milletin meselesidir. Bu savaş bize değil, millete karşı açılmıştır. Bu darbe bize değil, millete yapılmıştır. Bu darbe milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet cumhuriyetin en büyük kazanımı olan sandığa, seçme ve seçilme hakkına karşı yapılmıştır. 19 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayına, 21 Mayıs'ta da geleceğin iktidar partisine darbe yapılmıştır. Mesele bu darbeye teslim olup olmama meselesidir. Bu kararın mağduru millettir ve maalesef çok daha ağır bedeller ödeyecektir. 86 milyondur bunun mağduru. Geçen sene 19 Mart darbesinin 60 milyar dolarlık kaybının nasıl düşmekte olan enflasyonu tırmandırdığını, hayat pahalılığını nasıl körüklediğini, İran Savaşı'na da nasıl bizi hazırlıksız yakaladığını herkes konuşurken, bugün karar yarın piyasalar kapanacakken, yüklenecekken ama bir grubun, endişeli bir grubun Erdoğan'a koşup yapmayalım etmeyelim aman ha derken eyvah Erdoğan'ı ikna ederlerse diye bugünden kararı 4.5'tan yükletenlerin ülke ekonomisine yarım saat içinde verdikleri zarar 10 milyar dolardır. Resmi rakamlar arkadaşlar, yarın herkesin izleyeceği piyasa oyuncularının, piyasadaki yetkili kuruluşların verdiği rakam yarım saatte borsadaki o %8.5'luk düşüşle birlikte yakılan rezerv 10 milyar dolardır. An itibariyle vadeli işlemler piyasasında tüm hisse senetleri için en dipten satıcı vardır, alıcı yoktur. Yarın böyle bir felakete uyanacağız. Yarın böyle bir felakete uyanacak. Ve bunun için yakılacak her rezerv milletin gelecekte daha pahalıya et, daha pahalıya süt, daha pahalıya ekmek, çocuğunun ayağına daha pahalıya ayakkabı alması ve artık alamaması sonucunu doğuracaktır. Bunların hepsi 19 Mart'taki o akıl almaz, vicdansız, hesapsız, kitapsız darbecilerin biz Ekrem'i içeri attık ama onun hırsızlığına kimseyi ikna edemedik, yolsuzluğuna ikna edemedik, ajanlığına ikna edemedik. Çünkü CHP'yi durduramadık, CHP'nin belini kıramadık. Özgür Özel'in belini kırmalıyız, CHP'nin belini kırmalıyız ki orada yatan masumların üstüne beton dökmeliyiz. O da seçenek olmaktan çıksın, CHP'de seçenek olmaktan çıksın. Erdoğan milleti adaysız, partisiz, lidersiz ve seçeneksiz bırakmanın çabası içindedir. Erdoğan CHP'yi AK Parti'nin butlan kollarına yönettirme niyetindedir. Cumhuriyet Halk Partisi tüm darbecilere, tüm işbirlikçilerine ve onların kariyer ihtiraslarına karşı dimdik ayaktadır. Şunu herkes bilsin ki Cumhuriyet Halk Partisi bugün kendisini savunma peşinde değildir. Özgür Özel kendisini savunma peşinde değildir. Bunu yapacak olsak bu imkanlar vardı. Hepsini elimizin tersiyle ittik. Cumhuriyet Halk Partisi bugün kurduğu cumhuriyeti, demokrasiyi, sandığı ve sandıktaki değişime umut bağlamış 10 milyonları, bu milletin bütün evlatlarını savunmak durumundadır. Siyasi partiler anayasanın 68. maddesine göre demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. Siyasi partileri ayakta tutan üyeleri, delegeleri, kongreleri ve kurultaylarıdır. Bu kararla hiçbir partinin kongresinin artık bir garantisi kalmamıştır. Seçim hukuku vardır. İtiraz süreleri vardır. seçim hukukunun dışında başka mahkemelerin bu işlere karışması Yüksek Seçim Kurulu'nu yok saymaktır. Seçim hukuku güvencesini yok saymaktır. Artık hiçbir siyasinin koltuğunda güvenle oturmaması demektir. Çünkü bir asliye hukuk mahkemesini ayarlayanın istediğini indirme, istediğini bindirme yetkisi tanımlanmaya çalışılmaktadır. Mücadele edilen meselenin kendisi de budur. Biz bugün ilk itirazımızı tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde Yargıtay'a harcını da yatırarak süresi içinde yaptık. Yarın Yüksek Seçim Kurulu'nun bize vermiş olduğu İstanbul'daki kayyım kararlarının üstüne defalarca aldığı istikrarlı kararlarla yaptırmış olduğu kongre sonucunda verdiği mazbataya sahip çıkması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracağız. Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığımız başvuru, Yargıtay'a tedbirin durdurulmasına yönelik yaptığımız başvuruların en acil, en hızlı şekilde ele alınarak YSK'nın anayasada 79. maddede kendisine münasıran tanınan görev sorumluluk alanına sahip çıkmasını, kendisine sahip çıkmasını, siyasi partiler rejimine sahip çıkmasını bekliyoruz. Yargıtay'ın tedbir kararını kaldırarak Türkiye'yi bir felaketten kurtarmasını bekliyoruz. Şu kadarını söylemem lazım. Bu gece Türkiye demokrasisi açısından bugün bir kara gündür. Ama bu gece bir felaket, bir matem gecesi olmaktan bir umut gecesine dönüştüğünü büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Elbette elbette bir yanda butlana toplumdan verilmeyen destek, boş bir sokak, telaşlı muhterisler, çarpık çırpık açıklamalar, bir tarafta partisine sahip çıkan, demokrasiye sahip çıkanlar ve bu Ankara ile sınırlı değil, 81 ilde, tüm ilçelerde ışıkları yanan, önü dolan, sokaklara taşan, yürüyüşler yapan demokratlar, Cumhuriyet Halk Partililer ve onunla dayanışmaya gelmiş olan demokratlar. Özellikle şu ana kadar bu hukuksuz karara istisnasız tepki gösteren ve bizimle dayanışma içinde olan tüm siyasi partilerin, hepiniz takip ettiniz, tamamı telefon açtı genel başkanların, dönemediklerim var birkaç tane, bu açıklamalardan sonra kendilerine döneceğim. Sosyal medya paylaşımları, bütün programlar kesildi, merkezi yönetim kurulları toplantıya çağrıldı. CHP'ye sahip çıkmaya koşmuyor diğer siyasi partiler. CHP'nin de kendilerinin de içinde bulunduğu demokratik rekabet zeminine sahip çıkıyorlar. Bugün bir mahkeme kararının bir bakan tarafından telaşla ve bir basın toplantısıyla savunulup sahiplenilmesi meselesi utanç vericidir. Tarihte görülmemiş iştir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi içinde yaşadığı ve kıymetli gördüğüm bir sessizliğin yarın demokrasiden yana bir tavıra evrilmesi ihtimali çok düşük bir ihtimal olmakla birlikte bizim için değil, kendileri için, gelecekleri için, kendilerini de yok edecek, insan yiyen, demokrasi yiyen, siyasetçi yiyen bu yamyam virüse karşı bir tedbir almaları ihtimali çok kıymetlidir. Yoksa o virüs muhalefeti yiyince doymaz. Aynı apartmandayız. Bizim ev yanarsa apartman yanar. Biz bir ormanda yaşıyoruz. Bizim ağaç yanarsa orman yanar. Bunca yıl iktidar olup da şimdi gelinen noktada, savrulunan nokta fevkalade tehlikelidir. Muhalefet bugün akşam gösterdiği dayanışmayla öyle sınıfı falan geçmemiştir. Öyle yazan çizen var. Muhalefet tarihe geçmiştir bu akşam. Şanlıurfa Barosu'nun ilk açıklamayı yapması ve takip eden Türkiye'de onlarca balonun peşi sıra peşi sıra yaptıkları açıklamalar kıymetlidir. Sendikaların, meslek örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin peşi sıra yaptıkları açıklamalar bu geceyi bir matem, bir yas, bir kara geceden bir umut gecesine hızlı şekilde dönüştürmüştür. Cumhuriyet Halk Partisi'nin elbette bu darbeye karşı bir direnci, bir eylemliliği, hazırladığı bir eylemlilik planı vardır. Bütün paydaşlarla çalışılıp bütün paydaşlara açık tartışılacak ama herkes şunu bilsin ki ne Cumhuriyet Halk Partisi ne Türkiye bu darbeye asla ve asla teslim olmayacaktır. Zira bizim sözümüz seçimlerden önce bu binanın ışıkları bu seçim akşamı sönmeyecek, sabaha kadar yanacak olmuştu. 81 il başkanlığımızın ışıkları sönmeyecek, sabaha kadar yanacak olmuştu. Kadın kolları tülbenti sirkeye basıp başına sarıp karanlık odada uyumaya çalışmayacak, o tülbenti mutluluktan sallayacak olmuştu. Bu gece seçim akşamı ışığı açık tutanların sabaha kadar ışıklarını açık tuttuğu ve gelecek seçimde bu binanın ışıkları erkenden kapanmasın diye baba ocağına sahip çıktıkları bir gecedir. Buradayız. Bu darbeye sonuna kadar direneceğiz. Bize karşı plan yapanlara söylüyorum. İki taraftan. Birisi Sayın Erdoğan'ın çok tekrarladığı, zaman zaman tekrarladığı bir ayeti hatırlatırım. Erdoğan'dan bunu duyduğunda bu ayeti Erdoğan'dan duyduğunda duygulananlara bugün de bu ayeti duyup duygulanıyorsanız umut vardır. Onlar sana tuzak kurarken Allah da karşı planlar yapıyordu. Allah plan yapanların en hayırlısıdır. Bunu Erdoğan'ın ağzından duyup da ya diyenlere bunu bir seferde bir düşünün bakalım. Bu yapılan size, partinize, seçtiklerinize yapılsaydı ne hissederdiniz? Diğer yandan bir diğer temenniyi de bir diğer taraftan bir başka duyguyla ifade etmek isterim. Yolumuz yolsuza, yüzümüz nursuza, ömrümüz arsıza denk düşmesin inşallah. Sözümüze kıymet veren herkesi direnişe, mücadeleye, teslim olmamaya, bir arada durmaya ve çağrıldığı yer neresiyse oraya koşmaya, tepkiyi yükseltmeye davet ediyorum. Yarın bir aklı selimin hakim olmasını, yanlışın üstüne yanlışla gidilmemesini, ülkenin geleceğinin karaltılmamasını ümit ediyorum. Buradan sonra CHP'yi savunmak, bu partiyi savunmak, rekabetli bir seçimi savunmaktan başka bir şey değildir. Bizi teslim alırlarsa, gelecek sandığı şimdiden teslim almış olurlar. O yüzden teslim olmayacağız. O yüzden gösterilen her dayanışmanın çok kıymetli olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Biz buradayız ve bütün o kirli teklifleri reddediyoruz. Biz müesses nizamın makbul muhalefet partisi olmak yerine her şeyi göze almışız ama müesses nizamı değiştirip mağdurların, mazlumların, emeklinin, emekçinin, çiftçinin ve gençlerin iktidarını kurmak üzere risk alıyoruz. Kendi konforlu koltuklarımızı akıllı ol, otur diye teklif edenlere biz bu koltukları reddediyoruz. Sadece ve sadece milletimizden yetki ve milletimizden destek bekliyoruz diyoruz. Onun dışında her türlü kirli teklife kapalıyız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Soru varsa yanıtlayabilirim. Buyurun Yıldız Hanım.
1: Yol haritasında bir NTV Radyo.
0: Değerli arkadaşlar, biz öncelikle mücadeleyi yükselteceğiz. Bunun yanında hukuk mücadelesi veriyoruz. Bunun yanında önümüzde hangi zeminin olacağı, o mahkeme kararının YSK tarafından nasıl yorumlanacağı, kabul edilip edilmeyeceği, edilirse daha önce örnekleri var. Hangi hükümlerinin kabul edilip, hangi hükümlerinin tenzil edilip, hangi hükümlerinin farklı şekilde yorumlanacağını göreceğiz. Her mücadele zemininde güçlüyüz. Bizim net olarak durduğumuz bir yer var. Biz bize verilen bayrağı yere bırakmayız. Millet bayrağı verir. O bayrak elinde durduğu müddetçe senin arkanda durur. Zoru görünce bayrak atarı, kaçanı ya da bayrağı birisinin istediği gibi sallayanı haz etmez ve bunu hazmetmez. O bayrak elimizde, ölebiliriz ama milletin verdiği emaneti bırakmayız. Onun için her şartı zorlayacağız ve elimizdeki bayrağı bırakmayacağız. Elimizdeki bayrak bize partimizin verdiği bayraktır. Millet o bayrağı, o değişimi kuvvetli bir öz eleştiriye saymıştır. Seçimlerde de tarihin en büyük yerel seçim zaferini bize yaşatmıştır. Millete borcumuz var. Ne milleti ne partiyi yarı yolda bırakmayız. Buyurun Medyascope'da.
2: Tepkili ifadeler kullandınız ve saygı sınırları çerçevesinde konuştunuz. Sayın Genel Başkan, önceki Genel Başkan'ın bugün sizi arayacağı söylendi avukatı tarafından, böyle bir açıklama yapıldı. Hiç temasınız oldu mu? Ararsa o telefonu açar mısınız?
0: Arkadaşlar, yoğun bir toplantı, sonra siyasi partilerden önceki genel başkanlarımızın ziyareti vardı. Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Zaten hani dönüp de ne konuşacağız? Daha bugün Cumhuriyet Halk Partisi butlan kararı çıkarsa bu bir yargı kararıdır. Biz yargıya saygılıyız diyen bir milletvekilini disipline vermişiz. O yüzden ben Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha önce şanla şerefle seçildiği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna AK Parti yargısının eliyle dönmek isteyeceğini ihtimal dahilinde görmek istemem. Ama bir takım açıklamalar, bir takım yaklaşımlar buna işaret ediyor. Bu durumda bu gecenin psikolojisi içinde o telefona açmanın, o telefona dönmenin bir manası olmaz. O telefon eğer bu yargının bu kararını meşrulaştırmak veya o kararla uzlaşmaksa, ben öyle bir şeyde uzlaşmam. Onunla uzlaşırsam milletle uzlaşamam. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu partimizin önceki dönem seçilmiş genel başkanıdır. Elbette telefonuna bir şekilde dönülecektir. Ona da düşüncelerimiz ifade edilecektir. Ancak bir butlan kararını meşru görmemi bekleyeceğini beklemem. Onun dışında kendisine, yani bunlar yaşanmasaydı zaten bayram günü ben arayacaktım Sayın Kılıçdaroğlu'nu. O aramış, o telefona bir şekilde dönülür ama o dönüş rejimle uzlaşma, saray yargısının kararını kabullenme ya da ona yönelik bir tutum içinde olma olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da bugünün şartları altında böyle bir diyalog zeminine girmeyi aramızdaki geçmiş hukuka da yakıştırmam. Sonuçta önümüzdeki dönemde partimizin geçmiş dönem genel başkanı olarak yine kendisine saygı duyacağız. Bir gerginlik yaratmak da istemem. Buyurun.
3: Birçok kısmından bahsettik. Çok süreçte adım atacağını söylediniz hukuki adımlarda. Genel merkezi terk etmemek de bu adımlardan biri olacak mı?
0: Evet. Ben genel merkezdeyim. Arkadaşlarımız genel merkezde. Buradan sonra gecesiyle gündüzüyle genel merkezimizdeyiz. Emanete sahip çıkacağız. Nasıl Saraçhane'ye sahip çıktıysak genel merkezimize de sahip çıkacağız. Bizi buraya sokağın sesini dinleyen delegeler oturttu. Ancak onlar kaldırabilir. Şöyle ilk baştan beri değerli arkadaşımız kaldırdı. Buyurun Kemal.
4: Sayın Genel Başkan,
1: Cumhuriyet Halk Partisi bu mutlak butlan kararından sonra nasıl bir yol haritası tutturacak meselesinin merak edildiği kadar ben insanların en çok merak ettiği meselelerden birinin de şu olduğunu düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu bunu niye yaptı? Yani bunu neden kabul ediyor? Mahkemeden çıkan karar sonrasında bu görevi üstleneceğini neden yaptı? Neden başından bu yana 2023 Kasım'daki kurultayda kaybettiğini kabul etmedi, sizin elinizi kaldırmadı? Çeşitli değerlendirmeler yapılıyor buna ilişkin. Siz az önce arkadaşımızın da söylediği gibi şimdiye kadar hep eski genel başkanın hukukunu gözeterek değerlendirmeler yaptınız. Bu yönde size yöneltilen sorular karşısında. Buna ilişkin Türkiye'ye bir açıklama yapma gereği hissediyor musunuz acaba? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak eski genel başkan partisini neden bu hale düşürdü ve neden bu görevi kabul etti?
0: Bu soruyu cevaplamaya ben mezun değilim. Yani bu soru Kemal Bey'e sorulabilir, o yanıtlayabilir. Ben niçin bu karara direneceğimi anlatabilirim. O sorunun cevabı, yani soru yanlış yere soruluyor. Bir önceki genel başkanımıza sormak lazım. Buyurun Salih Hanım.
4: Efendim çok merak edildiği için belki bu gecenin konusu olmadığını söyleyen yöneticileriniz olsa da ben izninizle soracağım size. Bu senaryoda önümüzdeki süreçte hukuken bir sonuç alamazsanız mutlak butlan kararına karşı ikinci parti, yeni bir parti, yedek parti söz konusu olacak mı? Bu açıklanıyordu. Siz de söylediniz sadece kapatma için bunu düşündük diye. Ancak gelinen noktada söz konusu olacak mı bu? Bir de bu senaryoda tabii ki çok tartışıldığı için bir baskın seçimden de söz ediliyor. Sakatlanması, bu yedek partinin aday gösterememesi, seçime girememesi gibi senaryolar. Böyle bir risk görüyor musunuz bu tabloda? Zamanlamayı bu çerçevede değerlendirmek mümkün mü?
0: Aynı tutarlılık içinde cevaplayacağım. İkinci bir parti, bir yedek parti, bir başka parti seçeneği Türkiye'deki tüm siyasi partilerin gündeminde olabilir. Ama bu bir kapatma davasına karşı bir tedbirdir. Butlana karşı böyle bir tedbir düşünmeyiz. Çünkü biz burada ev sahibiyiz. Kiracılar gider, ev sahipleri kalır. Baba ocağından ayrılmayı düşünmeyiz. Baba ocağında kimin oturacağına da baba ocağının gerçek sahipleri karar verirler. Ona Asliye Hukuk Mahkemeleri falan karar vermez. Böyle gelelim. Buyurun siz.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün karşı karşıya kaldığı kriz ve verilen bu karar sonrasında Türkiye'de sizin de duruşunuzla birlikte muhalefetin geleceği mi şekilleniyor ve bu kararda sizin ilk kırmızı çizginiz ne olacak?
0: Sanki biraz önceki açıklamalarımda bu sorunun cevabı vardı zaten. Tekrara girmeyelim, saat de geç oldu arkadaşlar. Teşekkür ediyorum arkadaş. Sizin vardı, buyurun.
6: Efendim Yeni Çağ'dan Eda Erdem. Bugün MYK toplantısı yaptınız siz de bu kararın açıklanmasından önce ve zaten dün ve önceki günlerde de bazı söylentiler dolaşıyordu mutlak butlanın çıkacağı hakkında. Bu karar sizin tarafınızda da bekleniyor muydu? İlk duyduğunuzda neler hissettiniz?
0: Arkadaşlar 2-3 gündür yani şu kadarını söyleyeyim. Ben İstinaf Mahkemesi'ne hep saygılı bir dil söyledim. Çünkü çok baskı altında oldukları biliniyor olmasına rağmen İstinaf Mahkemesi'ne arkadaşlarımız gittiğinde İstinaf Mahkemesi şöyle görüşüyoruz, böyle görüşüyoruz. Bu hafta müzakeremiz yok. Bu hafta pazartesi günü İstinaf Mahkemesi'nin başkanına gitti avukatlarımız. Bu hafta müzakere yok dediler. Karar bayramdan sonraya kaldı dediler. Bugün sabahleyin gidildiğinde müzakere yok dedik ya dediler. Sonra haber geldi. Sayın Erdoğan ikna edildi. Mutlak butlan kararı yarın akşam sisteme yüklenecek. Zaten dün bir basın yayın kuruluşunda her türlü gizli soruşturmanın belgelerinin sızdırıldığı, verildiği bir televizyon kanalında birisi çıkıp karar verildi, yarın yüklenecek, öbür gün yüklenecek diye de söylemişti. Biz bu sabah sorduğumuzda ya müzakere yok nasıl karar alacağız diye mahkeme başkanı öğleden sonra sorulduğunda karar alındı, yüklenebilir demeye başladılar. Yani bu kararın kimin tarafından nerede alındığı, kimin ikna olduğu, ne zaman yüklendiği açıkça ortada. Bu konuyla ilgili isim isim kanıt kanıt da bunların hepsi söylenebilir. Zaten memleket öyle bir hale gelmiş ki. Yani gazeteci televizyon kanalında dün çıkıyor, karar alındı şöyle olacak diyor. Sabah mahkeme başkanı daha karar almadık, müzakere bile etmedik diyor. Öyle bir yere gelmişiz. Kararların başka yerde yazıldığı, mahkeme başkanlarının, heyetlerinin sadece bu kararları temize çektikleri, daktilo ettikleri bir yere gelmiş. Saray yargısı böyle bir şey. O yüzden ben bu saray yargısının yetkilendirmelerine kimsenin önem atfetmemesini ve tarihin doğru yerinde durmalarını bekliyorum. Onun dışında memlekette artık her şey birbirine karışmış. Yani bırakın kuvvetler ayrılığını, bir kişinin, bir kuvvetin mahkeme kararını kendi verip o gün alacağı karardan bir haber zavallı bir mahkeme başkanının durumuyla karşı karşıyayız. Daha ne diyelim yani. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Pardon, buyurun, son Halk TV. Son anda kaldırdınız onu.
7: Ümit Özdağ bir ziyaret yapacakmış genel merkeze. Farklı partilerden ziyaret söz konusu mu bu gece için, onu da sormuş olayım.
0: Emep bir ziyarette bulundu. İlk ziyaretçimiz onlardı. Ümit Bey beni aradı, yoldayım dedi. Ben de dedim genel merkezdeyim. Gece yarısını geçebilir dedi. Sabaha kadar buradayım dedim. Herhalde siyasi tarihimizin en enteresan ziyaretlerinden birisi bu gece yarısını geçince olacak. Yarın için hemen hemen bütün siyasi partilerin, burada olan siyasi partilerin, liderlerinin görüşme, ziyaret talepleri var. Onları karşılayacağız, ağırlayacağız. Çok sayıda çeşitli kurumlardan, kuruluşlardan talepler geliyor. Onları bir şekilde takvimlendireceğiz. Yarın, ondan sonraki gün buradayız. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.
8: Özgür Özel açıklama yaptı. Önemli açıklamaları var. Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedik. Bu şartlar altında da dönmeyi düşünmüyoruz şu an için dedi. Hukuki yolları işleteceklerini söyledi. Yargıtay'a başvuru yapmışlar. Yarın da Yüksek Seçim Kurulu'na bir başvuru yapacaklar. Ve ne yapacaksınız sorusuna da partiyi terk etmiyoruz. Genel merkezi terk etmiyoruz. Türkiye genelinde de tüm teşkilatlarda ışıklar sabaha kadar yanacak dedi. Bu açıklamaları değerlendireceğiz. Kısa bir ara, aranın ardından buradayız.
9: Yakın Plan devam edecek.
10: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
11: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
9: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
12: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
9: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de, podcast platformlarında.
13: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
14: Müzik arası.

0: NTV Radyo. Yakın Plan devam ediyor.
1: Yakın Plan'a devam ediyoruz. Önemli bir gece Cumhuriyet Halk Partisi için mutlak butlan kararı çıktı. Özgür Özel ve yönetimi mahkeme kararıyla yönetimden uzaklaştırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, yani kurultaydan önceki yönetim tekrar göreve geliyor. Tabii bu gece ya da programa başlarken merak ettiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin, daha doğrusu eski yönetiminin, artık bu kavramı da biraz bir süre böyle hata yapabiliriz. Özgür Özel ve ekibinin ne yapacağını merak ediyorduk. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i arayacağı bilgisi vardı. O görüşme yaşanacak mı, yaşanmayacak mı? Özgür Özel toplantı sonrası çıktı ve bu sorulara yanıt verdi. Öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmediğini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aradığını ama o aradığı sırada kendisinin toplantı halinde olduğunu ama telefona dönmediğini, dönmeyeceğini, çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu kararı kabul etme yönünde bir ifade kullandığını ve bu nedenle de bu gecenin psikolojisiyle kendisine dönmeyeceğini söyledi. Eğer bu karar olmasaydı zaten bayramda kendisiyle bir eski genel başkan olarak konuşacaktım. Ama bir şekilde elbette dönülecektir o telefona ve de bizim de fikrimiz bu durumda kendisine iletilecektir diye de konuştu. Bununla birlikte Özgür Özel ve ekibi hem Yargıtay'a başvurularını yaptıklarını söyledi. Tedbir kararının kaldırılması için yarın da Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracaklarını söyledi Özgür Özel. Teşkilat olarak ne yapacaklar? Genel merkezi terk etmeme kararı aldıklarını açıkladı Özgür Özel. Ben ve arkadaşlarım buradayız. Emaneti terk etmeyeceğiz, bırakmayacağız. Burası baba ocağı. Biz de terk etmeyiz dedi ve Türkiye genelinde de 81 ilde il başkanlıklarında, ilçe başkanlıklarında ışıkların gece boyunca yanacağını söyledi. Yani genel merkezi terk etmeme kararı aldı Özgür Özel ve ekibi. Bakalım nasıl sonuçlanacak bu hem hukuki başvurular hem de bu yol haritası ya da Özgür Özel'in açıkladığı bu genel merkezi terk etmeme durumu. Devam edelim konuklarımızla sıcağı sıcağına. Rüstem Erkan, sizinle başlayalım. Bu Kılıçdaroğlu'nun telefonuna dönmeme hamlesi ya da tercihi nasıl yorumladınız?
2: Yani şu açıkça ortaya çıkıyor. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'yla bir uzlaşma arayışı içinde değil. Zaten bir uzlaşma arayışına girmiş olsaydı bir ölçüde bu mevcut durumu kabullenmiş olacaktı. Ama şey, yani bir aklı selim açıklama var. İşte belirttiğiniz gibi bir yasal yollara, her iki, hem Yüksek Seçim Kurulu'na hem Yargıtay'da tedbirin kaldırılması için başvuru yapacağını belirtti. Buradan bence bir sonuç alınabilir ama şu çok önemli. Yani sanırım Milliyetçi Hareket Partisi de henüz bir açıklama yapmadı. En azından ben görmedim. Yani yarın Milliyetçi Hareket Partisi, çünkü Sayın Devlet Bahçeli'nin daha önce Cumhuriyet Halk Partisi ile çok uğraşmayın der gibi bir şey vardı herhalde. İçini karıştırmayın der gibi bir açıklaması vardı. Hem de AK Parti'de bu kararın arkasında durmayacak. Yani kararın doğru olmadığına dönük bir açıklama gelirse, bu yasal yollarla, yani Yüksek Seçim Kurulu'nda ya da Yargıtay'ın tedbiri kaldırması yönünde bir karar çıkabilir diye düşünüyorum. Eğer bunlar olmazsa şey olacak, yani partinin genel merkezini teslim etmeme ve diğer örgütleri teslim etmeme gibi bir durum olacak. Şimdi bir de şöyle bir durum var, yani İstanbul il başkanlığına öncesine döndü. Yani Gürsel Tekin'in ataması da ortadan kaldırıldı. Ama bu süre içerisinde bütün il kongreleri yapılmıştı. Bu il örgütleri ne olacak? Hepsi seçim kurulları tarafından o seçimler onaylanmıştı. Yani il kongreleri, delegeler seçim kurulları tarafından il seçim kurulları tarafından onaylanıp ama onların daha sonra yaptığı 3 kurultayın onaylanmaması, bu da çok ilginç bir durum ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla hukuk olarak bir problemli bir durum var. Yani ben Türkiye'de de üst mahkemelerin, hukuk sisteminin bir yerde bunu düzelteceğini düşünüyorum. Bunu çok şey de yapmamak lazım. Eski bir Yargıtay üyesinin, Yargıtay Onursal Daire Başkanlarından birinin bir açıklamasını okudum. Yani istinaftaki mahkeme duruşmalı yapılmamış. Oysa eğer dosyaya ek bir bilgi, belge gelmişse bunun da duruşmalı yapılması gerekirmiş. Yani karar alma sürecinde de yasal olarak da bazı problemlerin olduğu söyleniyor. Dolayısıyla aklı selime gelerek hukuk sistemi içerisinde meselenin çözülmesi, Türkiye'nin bence yani daha demokratik, rahat bir yola girmesi herkes için iyi olur diye düşünüyorum. Şu an şey değildi, Özgür Özel'in açıklamalarında bir umudu var gibi görünüyor. Yani şey olarak çok fazla herkesi kendisi de sükunete çağırıyor zaten açıklamada. Ve sadece meseleyi sokak eylemi, direnişle vesaire götürmeyip bir de hukuk yolunu deneyecekleri anlaşılıyor gibi görünüyor.
1: Kemal Öztürk, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir müzakere arayışı olduğu söyleniyordu. Telefonla Özgür Özel'i arayacağı, o müzakere sonucunda belki genel merkeze gitmek istediği ve buradan da hareketle belki İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan görüntülerin bir daha yaşanmaması için bir çaba içine gireceği söyleniyordu ki yaptığı ilk açıklamada da ayrışma değil, birleşme, biz bir aradayız şeklinde bir açıklaması vardı. Bu açıklamayla telefona dönmeyerek, ki Özgür Özel diyor ki o telefona dönmek mutlak mutlan kararını meşrulaştırmak anlamına gelir. Biz buradayız, emaneti terk etmeyeceğiz, bırakmayacağız, sahip çıkacağız diyor. Ne oldu, uzlaşma ya da müzakere ya da işte birleşme, ayrışma yani birleşme, bunların hepsi bir şekilde Özgür Özel tarafından ötelendi mi?
3: Şimdi bir kere ben Özgür Özel'in konuşmasını çok başarılı buldum. Sakin olması, mesela öfkelenmemesi, bağırmaması, yani siyasal iletişim açısından başarılı bir konuşma. Fakat siyaset üreten bir konuşma değil. Bence problem burada. Yani mutlak butlan kararını kabul etmiş olurum eğer Kılıçdaroğlu'na dönersem diyor ama o karara itiraz ettiğini, Yargıtay'a ve Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz ettiğini de söylüyor. Yani ortada bir karar var ve evet bu kararı aldık biz ve ona itiraz ediyoruz demek aslında o kararı tanımak anlamına da gelir. Yani Kılıçdaroğlu'nu aramak o anlama gelir mi? Ben çok emin değilim. Yani konuşmanın teknik, üslup, tarz, tonlama, duygusallık kısımları çok başarılı olsa da siyaset üreten kısmını zayıf buldum. Mesela orayı terk etmeyeceğiz. Yani hukuk kararına, hukuk kararına uymamak anlamına geliyor. Bu sefer polis zoruyla hani İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan görüntüler çıkacak o zaman. Yani Kılıçdaroğlu, ben mahkeme kararıyla genel başkanım. Benim genel başkan, genel merkeze gitmem engelleniyor diye başvurduğumda polis orayı açar. Biz de açmayacağız diyorsa bir kavga çıkar. Kavga çıktığında da çok kötü bir tablo oluşur. Kılıçdaroğlu'yla görüşüp bu fikirlerini söylemesini daha doğru bulurdum. Yani uzlaşmayan taraf gibi gözükmemesini daha doğru bir hamle olarak görürdüm ben eğer.
1: Tabii o görüşme de Kemal Öztürk belki ilerleyen günlerde olabilir. Çünkü bu gecenin psikolojisiyle o telefona dönülmez diye de bir cümlesi vardı Sayın Özgür Özel'in.
3: Yani hani öyle dönülmez ama yani Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını mutlak butlan kararını kabul etmiş Kılıçdaroğlu. Onu uygulamak istiyor. CHP'yi düşünen bir açıklamadan ziyade kendini düşünen bir açıklama gibi ifadeleri de var. Yani ismini vermeden o ifadeleri de bana göre sertti Kılıçdaroğlu'na karşı. Yani konuşmak istemiyor, uzlaşmak da istemiyor anladığım kadarıyla. Zannediyorum Yargıtay konusunda bir umudu var. Yani Yargıtay'ın bunu tedbir kısmını iptal edeceğine dair. Bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Çok sık bir şekilde rejim yani kullandığı kelimeleri ben biraz yadırgadım. Müesses nizam, yani şimdi rejim kelimesi, müesses nizam kelimesi CHP'yi ne diyelim, kurucu parti, Cumhuriyet'in kurucu partisini kendi kurduğu sisteme yabancılaştıran, ötekileştiren bir tavır anlamına gelir. Yani müesses nizam bizi tehdit etti, gizli örtülü içeriden dışarıdan bize geldiler, İmamoğlu ile uğraşma, şöyle yapma, hani derin devlet kelimesini kullanmadı ama oraya getiriyor meseleyi. Yani sanki orayla kavga ediyormuş gibi, sanki bütün bunları derin devlet yönetiyormuş gibi böyle bir tarafa girdi. Bu beni biraz şaşırttı işin doğrusu. Hani medyada bu tür spekülasyonlar yapılır ama bir genel başkanın bunları yapması biraz şaşırttı. Şimdi zannediyorum vatandaşa hitap ediyor. Basın toplantısındaki sakinliğini burada korur mu emin değilim. Yani o vatandaşın heyecanına ortak olacaktır o da. O sert açıklamalarını, daha sık gördüğümüz otobüs üstündeki sert açıklamalarını burada devam edecektir. Ama bu sakinliğini doğrusu takdir ettim. Yani ülkedeki tansiyonu yükseltmemesi açısından basın toplantısındaki sakinliği ve tutumu takdir edilecek bir şey. Ama ben her zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu problemi görüyorum. Duygusallık, eylemsellik gibi kavramlar biraz daha fazla sivil toplum örgütlerinde, derneklerde, siyasi gruplarda olabilecek şeylerdir. Siz bir iktidar adayısınız. İktidara yakın bir partisiniz. Ve bir sonraki seçimde devleti devralacağınızı söylüyorsunuz. Dolayısıyla siyaset üretmeniz gerekiyor. Bir politika üretmeniz gerekiyor. Bir çıkış yolu üretmeniz gerekiyor. Bunu birazcık Yargıtay ve YSK'ya başvuru kısmında hani kısmi olarak görebildik ama daha fazla siyasi bir çıkış projelerini duymadım, yani görmedim ben bu konuşmasında.
4: Belki de dediğiniz gibi Yargıtay'dan çıkacak kararı bekliyor Sayın Özgür Özel, ondan sonra
3: YSK kısmını bir hukukçu yazdı bana. Yani YSK'lık bir durum yok diye ısrar ediyor hukukçular. Yani burada YSK'nın vereceği bir karardan ziyade Yargıtay kısmı olabilir. Hani Yargıtay da bir iki günde hemen toplanıp karar verebilir mi bu tür şeylere, bilmiyorum. Teknik olarak bu konulara nasıl olur tam bilmiyorum ama hani Yargıtay'ın tedbiri durdurması krizi çözer mi? Erteler krizi. Çözmez. Krizi erteler. Çünkü peki, ortadaki kararı uygulama problemi var. Yani CHP ben kararı uygulamayacağım diyor. Bu ciddi bir gerilim ve ciddi bir tartışma yaratır Türkiye'de.
4: Şakir Dinçay'ın anladığımız kadarıyla bir genel merkez nöbeti başlatıyor. Özgür Özel ve ekibi partileri de davet ediyorlar. Hatta işte tüm il ve ilçelerden gelin, genel merkezin önünde toplanalım. Bu yaklaşım nasıl bir sonuç doğurur?
5: Yani herhangi bir şekilde şiddete mahal vermeden
4: siz aman sokağa çağırmayın.
5: Aman sokağa demiştiniz. Çıkmayın dedim, evet, ve hala bunu söylerim. O çok yanlış oluyor. Saraçhane'de de mesela bir aşamada artık polisle çatışmaya, işte biber gazlarının sıkıldığı bir ortama dönüştüğünde halkın ekser çoğunluğunun onaylamadığı bir sosyal hadiseye dönüşüyor. Buna dönüşmemesini temenni ederim CHP adına. Şimdi Kemal Bey'in söylediği husustan devam etmek isterim. Bu müesses nizam konusunda ben ondan farklı
4: şey
5: düşünüyorum.
4: Mesela şimdi Kemal Bey'in anladığımız kadarıyla, bilmiyorum tabii önümüzdeki süreç ne gösterecek ama bu görüntüyü vermek istemediğini anlıyorum ben. Çünkü bir müzakere arayışı var, telefonunu edip Kılıçdaroğlu'nun bu sorunu aramızda şey yapalım, çözelim arayışı reddedildi. Bir genel merkez nöbeti var. Acaba Sayın Kılıçdaroğlu genel merkeze gelme ısrarı göstermeyebilir mi? Mesela bu işi biraz daha farklı bir noktadan yürütme, eğer tabii bir kurultaya taşımak istiyorsa ama farklı bir amaç varsa, o zaman tabii genel merkeze gelecek.
5: Gelmeme ihtimali var. Nitekim mesela Kılıçdaroğlu Saraçhane'ye de gelmedi. Hiçbir şekilde gelmedi. Gelseydi muhtemelen yuhalanırdı Saraçhane'de diye düşünüyorum. Çünkü o Saraçhane'ye giden süreçte Kılıçdaroğlu kendi partisine ve o dönemki yönetime her neyse sahip çıkacak herhangi bir açıklama yapmadığı gibi onları zor durumda bırakacak pek çok açıklama yapmıştı o dönemde. Şu halde de genel merkeze gelmesi partililerin önemli bir kısmını karşısına alması ya da onlarla çatışması anlamına gelir. Kemal Kılıçdaroğlu bir şekilde tekrardan bu hareketi yapan Tonton Dede rolüne bürünmek istiyor. Onun için hiçbir şey olmamış gibi en sempatik haliyle mesajlar, tweetler atıp parti genel merkezini arıyor ama bu ne diyelim tırnak içerisinde love bombing çok işe yarayacağı kanaatinde değilim. Çünkü bu bir sevgi bombalamasından ziyade gaslighting'i hatırlatıyor. Yani partiyi ve partilileri manipüle etmek suretiyle ben aslında partinin büyüğü olarak doğru olanı yapmaya çalışıyorum imajı partililerin bu aşamada yutacağı bir imaj değil, yutacağı bir ne diyelim gaslighting değil, manipülasyon değil. Kendi açılarından bunu öyle göreceklerdir.
4: Netekim, İstanbul'da bir aslında benzeri yaşanmıştı. Gürsel Tekin de göreve gelince işte biz işte partililer olarak geliyoruz, biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz, işte birlikte yapalım, baba ocağı burası. İşte, ama çok karşılık görmediğini bulmadığını görmüştük. Benzer bir durum mu yaşanır diyorsunuz yani?
5: Benzer bir durum yaşanır. Bu aşamada Özgür Özel'in karşı hamle olarak yaptığı şey, bilmiyorum çok İngilizce terim kullandım kusura bakmayın, ghosting. Yani artık görmezden gelecekler muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Çünkü karşı çıkmak, hakaret etmek, Kemal Öztürk'ün söylediği gibi, Kemal Bey'in söylediği gibi öfkelenmek belki onu çok ciddiye almak anlamına gelebilir. Oysa sevmenin tersi nefret etmek değil, öfke duymak değil, görmezden gelmektir. O bakımdan Özgür Özel cevap vermeyerek ve görmezden gelerek ve yok sayarak, çünkü yani artık kabul etmiyorsanız, yaptığı şeye tahammül etmiyorsanız en iyisi görmezden gelmek.
4: Ama ortada bunu, bir yargı kararı var. İstediğiniz kadar görmezden gelin, yok sayın.
5: Yargı kararını görmezden gelmek mümkün değil. O yargı kararı içinde söyledikleri şey bir taraftan bir ne diyelim sembolik de olsa işte parti teşkilatını canlı ve ışıklı tutmak. İkincisi de yargı sürecine karşı itirazı başlatmak. Burada da iyi bir söylem kullanıyor. Müesses nizam söylemi halkçı bir söylemdir. Benim zamanında bazı CHP'li arkadaşlarımı çok kızdırdığım bir yazım vardı. CHP'nin altı okundan iki tanesi birbiriyle çelişir diye yazmıştım. Devrimcilikle halkçılık ilkeleri birbirine ters ilkelerdir. Devrimcilik yukarıdan aşağı olur ama halkçılık aşağıdan yukarı tesis edilir. 1920'lerde 30'larda bunu aşağıdan yukarı doğru değil, yukarıdan aşağı, yani devrimci bir tutumla yaptı Cumhuriyet Halk Partisi ama özellikle Bülent Ecevit zamanında halkçılığı ön plana çıkarttılar. Hatta Bülent Ecevit için peronist, popülist tabirini bile kullandığımı hatırlıyorum bazen derslerimde. Hı hı. Onun için CHP'nin altı oklarından halkçılığı tekrar ön plana çıkartmasıyla birlikte müesses nizamı, yani milli iradeyi, yani yeter söz milletin diyen yaklaşımı ön plana çıkartması bence gayet doğal ve tabii bu aşamada. Çünkü 20-25 senedir iktidarda durmuş olan
3: müesses nizamdan kastı derin devlet Şakir Hocam.
5: Değil değil. Devlet, genel olarak devlet. Çünkü AK Parti iktidarda kaldığı süre zarfında, hı hı, AK Parti bunu yapardı. Mesela işte 2007'de yanlış söylemiyorsam Anayasa Mahkemesi o kararı aldığı vakit Sayın Cumhurbaşkanımız, o zaman başbakandı yanılmıyorsam, çıktı, bu demokrasiye sıkılmış bir kurşun dedi. Yeter söz milletin, hı hı, demişti. Müesses nizamla mücadeleyi AK Parti yapardı. Ama AK Parti iktidarda kaldığı süre zarfında devletin kendisi olmaya başladı. Şimdi sahiplendiği söylem yeter söz milletin değil, devletin bekası söylemi. AK Parti devletleştikçe CHP'nin millete dönmesi ve halkçı bir söylem benimsemesi ve müesses nizama karşı halkı ve milli iradeyi savunuyoruz demesi işe yarayan bir strateji olabilir. Öyle midir bilmiyorum. Ama bu söylem işe yarayabilir. Görelim bakalım.
4: Peki Rüstem Erkan, şimdi not aldığım bölümlerden bir de Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik Sayın Kılıçdaroğlu'nun eleştirileri vardı. İsim vermeden eleştirileri.

0: Sayın Özgür Özel'in işaret ettiği ya da yaptığı bu saptama doğru bir saptama mı?
1: Çok doğru bir saptama. Yani bir de partinin tabanının sosyolojisi var. Şimdi bu görüntüyü analiz eden Sayın Kılıçdaroğlu hala aynı yolda eğer ilerlerse burada biraz da aklı selimini yitirmiş olur. Açıkçası öyle olur. Yani kendisini çok daha fazla yıpratmış olur. Şimdi şu olsaydı, bu duruma sevinen bir Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi olsaydı, Kılıçdaroğlu'nun gerçekten bugün yani genel merkezin öndeki kalabalık kadar olmasa da onun hadi üçte biri bir kalabalık da iyi ki geldin seninle iktidara yürüyoruz diyen bir kitle olmuş olsaydı orada bir tartışılabilirdi. Belki gelip daha iyi bir yere götürürdü. Ama şu an görünüyor ki yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni, örgütü, üyesi vesaire hiç kimse bu durumdan memnun değil. En azından büyük çoğunluk memnun değil. Sadece bir ölçüde mevcut yönetim dışında kalmış ama işte bir iletişim araçları yoluyla sesini çok duyuran bir memnun olmayan kitle var. Dolayısıyla bunu ben yani Kılıçdaroğlu ve yakın ekibinin de bu süreci bir türlü düzelteceğini düşünüyorum. Yani belki Özgür Özel'le görüşmesi içerisinde de bunu ifade edecek. Yani en azından kısa süreli bir geçiş dönemi planlar diye düşünüyorum. Yani şunu düşünüyorsa yanlış tabii Kılıçdaroğlu. Nasıl olsa bir genel başkanlığı şey yaptıktan sonra insanlar benim etrafımda da toplanmaya başlar. Çünkü güce dönük bir şey olduğu için. Ama bu olmayacak gibi görülüyor. Onun için yani hem burada yargı yollarının hem de bir türlü Kılıçdaroğlu'nu ikna etme yollarının da aranması lazım. Bakınız şu anki görüntülerde yani partinin eski önemli isimleri de Murat Karayalçın görüntülerde görünüyor. Önder Sav sahnede, hatta Kılıçdaroğlu'nu bir dönem genel başkanlığa getiren kişi. Yani şu partinin eski akil isimleri de yöneticileri de yeni tabanı da biraz işte enerjisi olan gençlik, kadın vesaire. Bunlar da Kılıçdaroğlu'nun yanında değil. Nasıl bu yolu yürüyecek? Yani bu gerçeği herhalde bir türlü bir yerde kabul ederek bunun fazla sürmesini istemeyecek diye düşünüyorum.
0: Peki Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şimdi ne bekleniyor mesela? Yani bu kararı reddetmesi mi? Bu görevi kabul etmemesi mi? Var mı böyle hukuki bir...
1: Yani belki kabul etmediği zaman bana mı sordunuz Ahmet?
0: Buyurun siz de başlayalım sonra
1: yani
0: Kemal'e.
1: Yani belki kabul etmemesi mahkeme o zaman kayyum atamaya gidebilir, olabilir. Fakat şu olabilir yani görüşerek işte çok kısa bir sürede ne kadarsa tüzükteki süre en kısa süre o sürede seçime giderek aday da olabilir. Yani ya da ben yokum bu işte ama partinin bu hukuksal durumu düzeltilsin, parti tartışmalardan kurtulsun, bir kurultay yapsın derse o zaman yani o eskideki yapmış olduğu genel başkanlık ve o dönemki saygınlığını da bir ölçüde yine kazanmış olur. Ama bu yoldan giderse mümkün değil. Bakın şimdi bundan sonra ne denecek? Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel çünkü şey olarak gidiyor. Kılıçdaroğlu için ne denecek? Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmemiş genel başkanı. Yani iki genel İstanbul gibi olacak. Yani İstanbul'da Gürsel Tekin'i İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partililer'de il başkanı olarak kabul eden bir kitle oldu mu? Olmadı. Yani onun da geçmişte önemli bir parti kimliği vardı. Hatta taban tarafından da seviliyordu. Ama bunun içine girmiş olması Gürsel Tekin'i orada Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi kabul etmedi. Bu da devam ederse yani Kılıçdaroğlu genel başkan oldu mahkeme kararıyla devam etmeye kalkarsa Cumhuriyet Halk Partisi tabanında bence aynı durumu görmüş olur veya aynı tavırla karşılaşmış olur diye düşünüyorum.
0: Kemal Öztürk görüntüler ekranda. Kemal Kılıçdaroğlu da izliyordur muhakkak. Bu görüntü ne diyor?
2: Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun psikolojisi şöyle benim kanımca yani uzaktan okuyabildiğim kadarıyla. Ben 2023 yılında aslında genel başkan seçilmek üzereydim. Rüşvet verdiler, kandırdılar, korkuttular. Benim genel başkanlığımı elimden aldılar. Bu psikolojide Sayın Kılıçdaroğlu yani mahkemeye başvuran Lütfü Savaş değil. Kılıçdaroğlu sürdürüyor bunu. Ben bu haksızlığa, zulme uğradım. Bir de üstüne partiyi bu hale

0: getirenler dünya kadar yolsuzluğa bulaştılar. Haksız hırsızlığa bulaştılar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni de perişan ettiler. Benim bunu kurtarmam lazım. Dolayısıyla yaptığı açıklamada, yazılı açıklamada eğer şu cümleyi kurmuş olsaydı Özgür Özel onunla hemen telefonda görüşürdü. En kısa sürede olağanüstü kurultaya gideceğiz. Bu cümleyi kursaydı Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada Özgür Özel bizzat arardı kendisini hatta.
1: O telefona
0: Ve
1: dönülürdü diyorsunuz o zaman.
0: tabii hemen dönülürdü. Kılıçdaroğlu'nun öyle bir niyeti yok. Öyle bir isteği de yok. Yani o mahkeme kararıyla CHP'nin başına dönmeyi, kendisine haksızlık yapan herkesi partiden atmayı, arındırma dediği şey tasfiye. Bu tasfiyeyi yaptıktan sonra artık ne yapacaksa yeniden aday mı olacak bilemiyorum. Böyle bir planı olabilir. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bana göre klişe ve klasik siyasi tutumudur. Yani demin Rüstem Hoca'nın bahsettiği Önder Sav yani orada göründü. Ben o zamanlar Ankara'da görevdeydim. Yani Önder Sav CHP'nin hizip hikayesini başlatan, sürdüren en önemli isimlerden biri olarak hep anılırdı Deniz Baykal döneminde de. Bu partinin ontolojik olarak yapısında var maalesef. Yani bu CHP içerisinde çok sıkça gördüğümüz bir ayrışma, bir kavga, bir süreç. Fakat alkışlamak, sevinmek, bundan mutlu olmak mümkün değil. Ben CHP'ye hiç oy vermemiş birisiyim ve hep eleştiren birisiyim. Mutlu değilim ben bu tablodan. Bu Türkiye için iyi bir tablo değil. Gecenin 12.30'unda Ankara'da bir siyasi partinin önünde binlerce insan gösteri yaparak bu kararı protesto ediyorsa burada bir sorun var. Bu sorunu çözmek gerekiyor. Bu sorunun iktidar tarafına düşen kısmı var. Bu sorunun muhalefet tarafına da düşen kısmı var. Yargıya düşen kısmı da var. Mesela Yargıtay keşke çok hızlı bir şekilde bu başvuruları hemen yarın değerlendirse de karar verse olumlu ya da olumsuz ne diyecekse ya da YSK hani süreci hızlandırsak. Çünkü ekonomimiz kırılgan,
1: Evet.
0: sosyal yapımız sıkıntılı. İşte bir televizyon programına şey bir A Haber'e CHP önünde fiziki saldırı oldu mesela. Hani bunlar artabilir. Bu 81 ilde parti teşkilatlarının önünde yapılacak gösterilerde sıkıntılar çıkabilir. Buradan hızlı çıkmamız gerekiyor. Buradan hızlı çıkmamız için de herkesin bir görev alanı var. Yargının da, siyasetin de. Bunlardan çabuk bir aksiyon almak gerekir. O yüzden ümit ediyorum ki kriz daha uzun fazla devam etmez.
1: Şunu da sormak isterim. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması işte temizlenme, arınma yani şimdi görüntüleri ekrana veriyoruz. Genel merkezin önü kalabalık. Taban ya da seçmen ne diyor? Belki bu görüntü bir şeyler anlatıyordur. O temizlenme, arınma kimin adına? Yani seçmen adına mı? Taban adına mı bu göreve talip olunuyor ya da bu iddia ortaya koyuluyor? Çünkü bu görüntüleri de belki bu şekilde de yorumlamak gerekir.
0: Şimdi Ahmet Bey, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı seçilecek diye en güçlü adayımızdı. Onu yargı eliyle önü kesildi diyor ya Özgür Özel. Peki diğer belediyeler, diğer gözaltına alınan, tutuklanan, mahkemelere çıkartılan onlarca belediye, onlar da mı Cumhurbaşkanı adayıydı? Şimdi hani böyle bir günde bu CHP'yi eleştirmek istemem ama bir tuhaflık var partide. Yani Antalya'dan işte bilmem nereye kadar bütün belediyelerde bir tuhaflık var. Ekonomik ilişkilerinde bir tuhaflık var, sosyal ilişkilerinde bir tuhaflık var. Ortaya çıkan yazışmalar, belgeler, ses kayıtları, görüntüler. Yani partide bir yozlaşma olduğu anlaşılıyor şimdi bunu. Ya da gizlememe yani gizlenecek bir şey değil, üstü örtülecek bir şey de değil. Hadi Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı diye önünü kestiler. Diğerleri yani Kılıçdaroğlu'nun itiraz ettiği şeylerin gerçekliği var. Partiyi arındırmak, temizlemek, harama bulaştı laflarının altı o kadar boş değil. Mahkemeye sunulan belgeler o kadar boş belgeler değil yani. O nedenle hani partisine butlan atandı diye vatandaşlar tepki gösteriyor ama şunu da görelim. Partinin niye oyları fırlamıyor bir türlü? Bu kadar haksızlık, bu kadar yanlış yapıldıysa eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının fırlaması, AK Parti'nin de oylarının yerlere düşmesi gerekiyor. Demek ki bunların gerçekliğine inanan bir kitle de var. Anketlerin hiçbirinde AK Parti ile CHP arasında 5 puanlık fark açılmadı şimdiye kadar. Yani CHP'nin 5 puan öne geçtiği, 10 puan öne geçtiği hiçbir anket çıkmadı. 1 puan önde, 2 puan önde ya da berabere ya da AK Parti bazı yerlerde öne çıkıyor. Yani buradan şunu diyeceğim. Vatandaş hani İstanbul'a Ekrem İmamoğlu'na inanmamış olsa bile diğerlerine inanmış. Yani orada bir sorun olduğunu anlamış ki duruyor. Yani CHP'ye akmıyor. Yani Tayyip Erdoğan belediye başkanıyken cezaevine konduktan sonra evet, siyasi tarihin en büyük patlamasını yapıp tek başına iktidar olup büyük bir oy patlaması yaşamıştı. Yani çünkü o insanlar hani onun mağdur olduğuna inanmıştı. Burada CHP'nin kümülatif olarak bir mağduriyet içinde olduğuna inansaydı vatandaş, seçmen, aynı şey yaşanırdı. Büyük oy patlamalarına şahit olurduk. Yani o yüzden iddialar boş değil. Yaşananlar hepsinin altı bu. Hadi bir tanesi olsun, iki tanesi olsun. Onlarca mahkeme, onlarca belediye, onlarca yolsuzluk iddiası, onlarca dudak uçuklatıcı suçlamalar var. Bunlar bir şey yarattı toplumda ki CHP'nin oyları fırlamıyor. O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu'nun itirazlarının ve mahkemeye sunulan belgelerin boş efendim kişisel ihtiras gibi algılanmaması da lazım. Ama tabii ki hani bir mağduriyet siyaseti yapacaktır Cumhuriyet Halk Partisi. Seçmeni tepki gösterecektir. Fakat bu kalabalık büyük bir Türkiye tablosunu göstermez. Öyle olsaydı anketlerde anlardık bunu.
1: Anladım.
0: Böyle bir tablo yok ama tabii ki itiraz edecekler, öfkelenecekler, kızacaklar. Önümüzdeki günlerde bunları da sürdüreceklerdir.
1: Öyle midir Şakir Dinçay?
2: Öyle yani özellikle Uşak'ta, Antalya'da iyi kokular gelmiyor. Ama bir taraftan da bu etkin pişmanlık diye bir müessesemiz var ve bu iyi bir müessese değil. Etkin pişmanlık yani eğer terör suçlusu bunu yapıyorsa, bundan faydalanıyorsa bir anlamı var. Ama yani suça karışmış insanların başka suçluları da işin içine katmak suretiyle kendi işledikleri suçlardan kurtulmanın yolunu aramak gibi bir şeye dönüşmesi etkin pişmanlık müessesesinin doğru bir şey değil. Çünkü orada da neyin iftira, neyin kendini söylemek için atılmış bir iftira ya da yalan ya da uydurma olduğu, neyin hakikat olduğu karışıyor. O bakımdan etkin pişmanlığa değil de hakikaten kanıta dayalı olarak, delile dayalı olarak ilerlemesi gerekir bu süreçlerin. Ya da insanların, duyuyoruz ki bazen etkin pişmanlığa dahil olmak için teşvik ediliyor imiş. Bu bir dedikodu olabilir, yanlış olabilir ama...
0: Şakir Hocam, etkin pişmanlık tek başına yetmiyor. O pişmanlığını delillendirmesini de istiyor mahkeme.
2: Evet,
0: bunu çok
2: yani,
0: açıkladılar yani hukukçular.
2: Doğru. Umuyoruz ki hakikaten öyledir. Yani etkin pişmanlıkla birlikte deliller de sunuluyordur ve bunlar hakikattir. Sizin de söylediğiniz gibi belki gereksiz evham yapıyoruz ama yargımıza karşı istediğimiz kadar güven hissiyatı içerisinde değiliz. Bu işi kim bozdu bilmiyorum, Fethullahçılar mı yoksa ondan önce de bozukluk var mıydı, adaletimizin terazisinde eğrilik var mıydı bilmiyorum ama bu Fethullahçılar fena halde bozdular. Hı hı. Ondan sonra da ne kadar düzeltebildik adalet mekanizmasını emin değiliz. Dünyadaki indekslere baktığımızda da yine Türk adaleti hakkındaki kanaatler hem Türk halkının hem de dışarıdan görünen kanaat çok da olumlu değil. O bakımdan Kemal Öztürk'ün de defaten söylediği gibi yargımızı bir şekilde güçlendirmek ve bağımsız, millet adına karar alan, hiçbir şekilde siyasi tesir altında hareket etmeyen bir yargı olduğundan emin olmamız gerekiyor. Mesela bu belediyelere yapılan operasyonlarda da, açılan soruşturmalarda da, geçenlerde de konuşmuştuk. Pek çok soruşturma açılmış, her belediye hakkında açılmış. Sadece AK Partili, CHP'li belediyelere değil, AK Partili belediyelere de soruşturma açılmış. Ne kadar açılmış? Şimdiye kadar açılan 4000 küsur soruşturmanın 2024 yılından bu yana %50'si AK Partili belediyeler hakkındaymış. Sadece %25'i CHP'li belediyeler hakkındaymış. Diğer işte geriye kalan %25'i HDP'li, MHP'li belediyeler hakkında. Ama bakıyoruz diğer belediyelere düzenlenen bir şafak operasyonu var mı? Madem şimdiye kadar açılan soruşturmaların yarısı AK Partili belediyelere, bir Halfeti Belediyesi var yanılmıyorsam operasyon düzenlenen, ama onun dışında bizim duyduğumuz böyle gece yarısı ya da sabaha karşı evinden alınan bir AK Partili belediye başkanı yok. Ya da MHP'li belediye başkanı yok. HDP'li var mıdır? Varsa da başka bir nedenden alınmıştır. Terörden alınmıştır vesaireden alınmıştır. İçimizin rahat etmesi gerekiyor. Evet, hükümetimiz, daha doğrusu adalet mekanizmamız yolsuzluğa karşı ciddi bir mücadele içerisinde. CHP'li belediye başkanlarını da alıyorlar. Yolsuzluk, haksızlık yaparsa AK Partili belediye başkanlarını da alıyorlar diye iç rahatlığıyla söyleyebilmemiz gerekiyor. Soruşturmalara baktığımızda, soruşturmaların operasyona dönüşmesi konusunda CHP'de bir şey var, görünürlük var, ama diğer partilerde bir görünürlük yok. O bakımdan insanların içine böyle kaygılar gelebiliyor, vesveseler gelebiliyor. Diyebiliyorlar ki bu etkin pişmanlıkta ya da kanıtta böyle şeyler var mı? Başımıza da geldi, Ergenekon'da Fethullahçı savcılar yaptılar. Delil yerleştirdiler, uydurdular. Haksız yere insanları hapislere attılar. Kötü tecrübelerimiz ve travmalarımız var. Onun için belki normalden daha fazla insanlara açıklama yapılması ve gönüllerinin rahatlatılması, vicdanlarının rahatlatılması gerekiyor diyebiliriz.
1: Sayın Erkan, şunu da sorayım. Şimdi son günlerde, son birkaç haftadır bir erken seçim söylentisi var. İşte önümüzdeki sonbaharda bir baskın seçim olabilir, erken seçim olabilir deniyor. Şimdi mutlaka bu mutlak butlan kararını da bunun içine yerleştirecek ve buradan bir takım değerlendirmeler yapacak, seçim kararına dair bir değerlendirme yapacak olanlar olacaktır. Ne dersiniz? Siz bir erken seçim ihtimali görüyor musunuz? Olur da böyle ya, bir seçim kararı alırsa, alınırsa mutlak butlanla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi ne yapabilir bu süreçte?
3: Yani Ahmet Bey, aslında insanın aklına şöyle bir şey geliyor. Özellikle Sayın Devlet Bahçeli'nin daha önceki Türkiye'yi iki kez seçime götürmesi gibi. Ya ben son açıklaması, İmralı'ya statü meselesindeki açıklamalardan da, orada da çünkü AK Parti ile MHP arasında sanki çok uyumlu ya da işte talepler ya da öneriler arasında bir makas farkı olduğu görülüyor gibi. Yani işte bu Cumhuriyet Halk Partisi hakkındaki karar, bu süreçle ilgili bir problem. Yani bir yerde işte sonbahara doğru Devlet Bahçeli hadi bu işler olmuyor seçime diyebilir. Bu ne kadar planlanmıştır bilmiyorum. Yani spontane de kendiliğinden gidebilir. Dolayısıyla yani Türkiye bu sonbahardan itibaren bence her an bir seçim şeyine girebilir. Zaten seçimin tam zamanında olmayacağı belli. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olma durumu artık görülüyor. Bunun içinde bir erken seçim gerekiyor şey olarak. Dolayısıyla bunun şeyden bir kenara atılmayacak bir analiz diye düşünüyorum. Fakat bu ne kazandırır? Yani özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu durum çok şey yazılmaz. Yani iktidarın hanesine böyle oy olarak fazla yazılmaz bu. Çünkü seçimler parti kimliği ne olursa olsun artık Cumhurbaşkanlığı seçiminde o adayın niteliği çok önemli oluyor. Adaylar üzerinden gidiyor. Dolayısıyla burada Türkiye'de yani bu memnuniyetsiz kitleyi bir türlü toparlayabilecek bir aday çıkarsa bu iktidarın belki hesaplamış olduğu sonucu elde etmeyebilir. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki sorun şu, yani Özgür Özel'in yanındaki kadro bugün daha önce Kılıçdaroğlu'nu adaylığa ikna eden, o zaman da Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığı ilk başlarda günlerce aday olmayacağım diye söylemişti. Hatta aylarca, yıllarca. Ama o kadronun önemli bir kısmı onu Cumhurbaşkanlığına adaylığına ikna etti. Bugün de aynı, yani aynı ihtiras ve hırsla Kılıçdaroğlu'nun yanında olanlar bugün de aynı ihtiras ve hırsla Özgür Özel'in yanında. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir sorun var. Yani tabanıyla tavanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi aktörleri arasında ciddi bir boşluk ortaya çıkıyor. Şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı, seçmeni Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi elitlerinden çok daha o bulunduğu ilin, ilçenin vesairenin daha entelektüel düzeyde ve daha bu işte kirlenmiş olaylardan uzak bir kitle. Yani Türkiye'de seçmenin geniş kesimi budur ama Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bunu istemiyor. Yani başından beri işte Türkiye'de bir modernleşme derdinde, kalkınma derdinde, cumhuriyet derdinde, laiklik derdinde vesaire. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanlar bu tabandan giderek kopuyor. Yıllardır aynı kişiler etrafından gidiyor. Onun için yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi ne olursa olsun Özgür Özel de kaldığı zaman bunu mutlaka yenileyecek, bu tabanda kopukluğu gidermesi gerekir diye düşünüyorum. Taban tarafından hiç kabul edilmeyen siyasetçiler var. Eğer sokakta bir şey yapılırsa, yani açıkça söyleyeyim, yani Uşak'ta o belediye başkanının ve milletvekilinin profilinde acaba kaç kişi vardır? Yani Uşak'ın büyük halk kitlesi bence o profilden çok uzak bir profil. Yani bir şehirde getirip en böyle kriminal olaylara yatkın olabilecek bir insanı belediye başkanı yapmak, seçmek vesaire, bu ister istemez o kitlede, tabana arasında bir sorun yaratıyor diye düşünüyorum. Bunların hepsinin birlikte düşünmesi gerekir diye değerlendiriyorum.
1: Kemal Öztürk, mutlak mutlan erken seçim emaresidir diyen birine ne dersiniz?
0: Yani erken seçimden ziyade baskın seçim. Yani
1: baskın
0: biraz
1: seçim,
0: daha,
1: tabii daha doğru. Bu,
0: yani çünkü erken seçim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylık konusunda mecbur olacaktı. O da 2027'de bekleniyordu. Şimdi baskın seçim olabilir mi sonbaharda? Şimdi ben çok ihtimal vermiyorum. Yani CHP'nin tabanını çok konsolide eden şeyler bunlar. Dolayısıyla mağduriyet yaratmış, mağduriyet kullanılabilir bir şeydir Türk siyasetinde. O yüzden bir baskın seçim iktidar tarafından istenir mi? Çok emin değilim. Ama erken seçim olacağı kesin. 2027 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığını da ben kesin olarak görüyorum. Yeniden aday olacağını da. Ama bir baskın seçim ihtimalini biraz zor görüyorum. Baskın seçim olması halinde Ekrem İmamoğlu aday olamıyor diploma davasından dolayı. Yani Özgür Bey de kendisi mi aday olacak, Mansur Yavaş'ı mı gösterecek? Mesela Mansur Yavaş'ın bugünkü açıklamasında da çok sert tepkiler var CHP tabanından. Hani o da germeyelim ortamı, bir an önce işte kurultaya gidelim gibi şeyler yazınca ona da tepkiler var. Dolayısıyla orada bir karışıklık var. O yüzden ben çok baskın bir seçim beklemiyorum. Ama Rüstem Hocam'ın söylediği Sayın Bahçeli'nin hadi seçime gidiyoruz çıkışları Türk siyasetinde bütün gidişatı değiştiren, doğru, çıkışlar. Böyle bir çıkış yapabilir mi? Ben de aynı tonlamaları okudum Sayın Bahçeli'nin açıklamasından. Yani bir ciddi bir itirazı var. Terörsüz Türkiye sürecinin yavaşlamasından, gerekli adımların atmamasından kaynaklanan bir itirazı var ama Rüstem Hoca dikkatinize geldi mi bilmiyorum. Dün Sayın Cumhurbaşkanı bu konu ya da bugün müydü? Terörsüz Türkiye meselesine Cumhur İttifakı'na, MHP ortaklığına sahip çıkan epey bir güçlü açıklamalar yaptı zannediyorum. Grup konuşmasında. Yani cevap vermiş olduğu Sayın Bahçeli'nin bir konuşmasına ve birlikte hareket etme isteğine bu konuyla ilgili de hatta hayırlı işlerde acele edilir diyerek de bu konuyu acele edeceğini, teröristli Türkiye meselesine Bahçeli'nin beklediği düzenlemeleri, yasal düzenlemeleri
3: Kemal Bey, bir benim, önce yapacağını söyledi. Dikkatimi çeken şu, yani Sayın Cumhurbaşkanı sahip çıkıyor sürece fakat izlenecek yol şeyinde aynı düşüncede değil diye düşünüyorum her iki lider ve parti. Yani burada Sayın Erdoğan daha devletin böyle bir politikasını ve daha temkinli devletten gelen raporlar üzerinden, kamuoyunda şöyle bir şey vardı, Devlet Bahçeli daha çok devletin görüşünü yansıtıyor gibi ama son süreçteki durum o değil gibi görülüyor. Yani orada bilmiyorum nasıl bir yol izlenecek. Çünkü Bahçeli'nin son önerdiği yol asıl o bizim 1,5 senedir konuştuğumuzun dışında bir yol önermişti. Onun için Türkiye'de siyasette yeni gelişmeler olabilir diye düşünüyorum.
1: İzin verirseniz bir araya girmek isterim. Kemal Öztürk, Rüstem Erkan. Şu anda ekranda da son dakika gelişmesi olarak verdim. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'den bir açıklama var. Bu son mutlak butlan kararına ilişkin. Uraş Bingöl aktaracak Bahçeli'nin açıklamasını.
4: Ahmet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ne butlan kararına yönelik çok önemli açıklamalar yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli şu ifadeleri kullandı. Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Güçlü bir siyasi kültüre sahiptir. Anayasamıza göre yargı tarafsız ve bağımsızdır. Türkiye hepimizdir. Bu anlayışta kurallar ve kurumlar çerçevesinde sağduyuyla, birlik ve dayanışmayla hareket edilmesi ve CHP'nin geleceğinde uzlaşılması en hayırlı yol olacaktır açıklamasını yaptı Bahçeli. Bu noktada yargının kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar boşuna ve de gereksizdir ifadesini kullandı. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de Özgür Özel'e çağrıda bulundu Bahçeli. Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığı kabul edilmiş mahkeme kararıyla tescil edilmiştir. Bu noktada yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar boşuna ve gereksizdir az önce ifade ettiğim gibi. Ama bu açıklamanın en dikkat çeken noktası ise Kılıçdaroğlu'na yönelik bir çağrısı var. Kılıçdaroğlu kendisine yapılan haksızlığın kabul edildiğini, bununla birlikte 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmeyerek bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir dedi Bahçeli. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir. Yani MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hukukun üstünlüğüne dikkat çekti. Mahkeme kararlarının bağımsız yargı kararları olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun da bu köklü haksızlığa uğradığını mahkeme kararıyla tecelli ettiğini ama bu noktadan itibaren Özgür Özel'le bir araya gelip bir ortak formül oluşturarak bu hakkından feragat ettiğini belirtmelidir dedi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Belki Cumhur İttifakı'ndan yapılan ilk önemli açıklama olduğunu söyleyebiliriz. Az önce de bahsettiğim gibi özetlemek gerekirse evet, Kemal Kılıçdaroğlu bir haksızlığa uğramıştır ve bu mahkeme kararıyla da belirlenmiştir, tescil edilmiştir ama bu hakkından feragat ettiğini belirtmelidir açıklamasını yaptı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.
1: Açıklama MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Sıcağı sıcağına da hemen bir değerlendirme alalım. Şakir Dinç Şahin, sizinle başlayalım. Bu son bölüm önemli. Ben izin verirseniz tekrar edeyim. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir diyor Sayın Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu'na. Hitaben de böyle bir mesajı var.
2: Zannediyorum en makul ve arayı bulacak hem CHP'yi hem de ülkemizi kaosun eşiğinden kurtaracak. Sayın Kemal Öztürk'ün işte siyasi, hukuki, ekonomik ve uluslararası sorunlar yaratabilir demişti programın başında. Tüm bu sorunların önüne geçebilecek formülasyonu Bahçeli kurmuş. Sayın Bahçeli'nin bu formülünü, bu planını uygularlar mı bilmiyorum ama makul olan Ve partiyi de dediğim gibi ülkeyi de sıkıntıdan ve istikrarsızlığa sürüklenmekten kurtaracak bir çözüm yolu bu. Bir taraftan Kılıçdaroğlu'nun arzu ettiği gibi işte ona tamam bak mahkeme de hakkını teslim etti. Sana burada yanlış yapılmış ve bunu bir özür dileme olarak kabul et. Ama kendinden senden beklenen büyüklüğü de göstererek partini arındırmak gibi bir sürece girmek yerine ya da partinle mücadele etmek gibi bir sürece girmek yerine hakkını aldın ve şimdi tekrardan partiyi eski yönetimine ya da yönetimine devretmek suretiyle feragat et yapabileceğin şeylerden büyüklük ve olgunluk göster demek suretiyle her iki tarafın da birer şey almasını ve geri çekilmesini sağlayacak bir formül öneriyor. Hakikaten bu ülkemize ve demokrasimize ne diyelim tekrardan rayına oturtacak, muhalefeti de iktidarı da rahatlatacak bir formül diye düşünüyorum. Kemal Öztürk.
0: Hani biraz önce Sayın Özgür Özel'in açıklamasını beğendim ama siyaset üretmiyor demiştim. Siyaset üretmek böyle bir şey işte. Yani Sayın Bahçeli'nin açıklaması bir siyaset üretmektir. Özgür Özel siyaset üretmesi gereken yerde duruyor ama Sayın Bahçeli çok doğru bir siyaset üretti. Ve oldukça da aklı selim bir tutumla buradan nasıl çıkabileceğimizi gösterdi. Hani iktidar bir şey yapması lazım, muhalefet bir şey yapması lazım, yargı bir şey yapması lazım kısımda muhalefete ne yapacağı önerisi bence çok başarılı bir öneri. Sayın Kılıçdaroğlu Bahçeli'ye saygı duyar, ilgi de gösterir. Ümit ediyorum Sayın Bahçeli bir de telefon açmıştır Kılıçdaroğlu'na. Hani mahkeme seni haklı buldu, tamam biz de haklı bulduk ama bu tribülanstan çıkmak için böyle yap diye bir önerisi de olmuştur inşallah. Başka da bir yolumuz yok yani muhalefet açısından söylüyorum. Hani yargı kararını tanımıyorum cümlesi oldum olası problemli bir cümle. Yani sonunda tanıyacak. Sonunda gerçekleşiyor bu. Çünkü devletin elinde bir yargı kararı var, bir de kolluk kuvveti var. Yargı karar uygulanmadığında kolluk kuvvetini gönderiyor. O sokakta çatışma demek, arabede demek, kötü görüntüler demek. Yani bence hiçbir siyasi parti bu tabloya kendisini sokmaması lazım. Yani polisin, kolluk kuvvetinin müdahil olduğu bir yargı kararı uygulamasına girmemek lazım. O yüzden Bahçeli'nin açıklaması bence çok yerinde, çok aklı selim.
1: Peki. Rüstem Bey, süremin sonuna geldim. Sizden de bir değerlendirme almak isterdim ama lütfen bu seferlik affedin bizi. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum Sayın Rüstem Erkan, Sayın Kemal Öztürk ve Sayın Şakir Dinçşahin. Nokta alıyoruz. Saat başında Buse Yıldırım karşınızda olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
5: NTV Radyo. Hava durumu.
6: Kuvvetli yağışlar ülkenin genelini etkiliyor. İstanbul ve Bursa'da bugün daha kısa süre, hafta sonu daha sık yağmur var. Ankara, İzmir ve Antalya'da gök gürültülü kuvvetli yağışların etkisinde. İstanbul ve Ankara 21, İzmir 27, Bursa 24, Antalya 25 derece. Marmara'da güneş de görülecek, kısım kısım yağış da var. Sıcaklık 22-24 derece. Hafta sonu da bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. İç Anadolu'da gün içinde sağanak geçişi olmaya devam edecek. Eskişehir 23, Kayseri 20 derece. Ege'de gök gürültülü kuvvetli sağanaklar 3 gün daha sürecek. Manisa 25, Muğla 23, Bodrum yerel yağışlı 27 derece. Akdeniz'de de gök gürültülü kuvvetli sağanak devam ediyor. Güneş kısa süre görülüyor. Adana 24, Hatay 23 derece. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere özellikle sahilden uzak kentlerde görülen sağanaklar bir hafta daha devam edecek. Sıcaklık 19-22 derece civarında. Doğu Anadolu geneli de sağanak yağışlı. Güneydoğu'da yağış cumartesi daha şiddetli olacak. Erzurum 13, Diyarbakır 23 derece. Hava
5: durumu

0: Doğa Takvimi. Bugün 22 Mayıs 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
1: Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü bugün. Doğaya ilişkin diğer günler gibi bugün de alarm niteliği taşıyor. Çünkü yeryüzündeki yaşamın temeli olan biyoçeşitlilik dünya genelinde eşi benzeri görülmemiş bir hızla kayboluyor. 1 milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehdidi altında. Bu yılın teması bu kaybı durdurmak ve tersine çevirmek amacıyla herkesin yaşadığı yerde harekete geçmesi ve böylece küresel bir etki yaratmak. Günü kutlamak için yaşadığınız bölgeyi tanımak önemli. Orada hangi bitkiler yetişiyor, hangi ağaçlar, hangi hayvanlar dikkatinizi çekiyor? Toprak nasıl? Çiçekleri, böcekleri tanıyor musunuz? Yiyecek alırken kendi yörenizdeki üreticileri seçiyor musunuz? Vatandaş bilinci projelerine katılıyor musunuz? Bütün bunlar önemli. Çünkü biyoçeşitlilikte bir sorun varsa insanlığın da bir sorunu var demektir. Bugün biyolojik çeşitliliği güçlendirmek için çevrim içi veya yüz yüze bilgi alışverişi ve işbirliğini güçlendirme günü.
0: Doğa Takvimi.
2: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 1'i gösteriyor. Bugün Yarın Kuşağı'nın ilk dilimiyle karşınızdayız efendim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak putlan kararı siyasetin gündemini değiştirdi. Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultay sürecine ilişkin kararın ardından gözler hem Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine hem de Ankara'daki siyasi trafiğe çevrildi. Kararın parti içi dengeleri nasıl etkileyeceği, muhalefetin yol haritasını nasıl şekillendireceği tabii ki merak konusu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve siyasi aktörlerden peş peşe açıklamalar gelirken tartışmanın önümüzdeki günlerde nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Bu karar siyasette yeni bir kırılma mı yaratacak, yoksa Cumhuriyet Halk Partisi süreci kendi içinde yönetebilecek mi? Tüm bu konulara bakacağız. Önce mutlak mutlan kararına ve bu sürece ilişkin nasıl gelindiğine ilişkin haberlerimizi izleyeceğiz. Canlı bağlantılarımız olacak. Uzun zamandır tartışılan davada mutlak mutlan kararı dediğimiz gibi çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayı iptal edildi. Gelin o karar nasıl alındı, süreç nasıl işledi haberimizde izleyelim.
1: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararını verdi. CHP kurultay davasından mutlak mutlan kararı çıktı. Mahkeme 38. olağan kurultayı kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti. Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Süreç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Özel'in Kılıçdaroğlu'nu yenerek genel başkanlığa seçildiği kurultayda parayla oy kullanıldığı iddiasına yönelik açtığı soruşturmayla başladı. 4-5 Kasım 2023'teki kurultaya ilişkin eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ve bazı delegelerde suç duyurusunda bulundu. Kurultayın da iptali talep edildi. Davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti. Bu süreçte CHP olağanüstü kurultayı toplamış, Özel yeniden genel başkan seçilmişti. Dosyayı karara bağlayan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi de buna dayanarak davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Karar istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi kurultayın parti içi demokrasi, eşitlik ve serbest idare ilkelerine aykırı şekilde gerçekleşmesi, bazı delegelerin iradesinin para, iş vaadi, siyasi görev gibi menfaatlerle yönlendirilmesi, delege iradesinin saklanması gerekçeleriyle kurultayı iptal etti. Kararda usulsüzlüklerin sadece basit iptal sebebi değil, kesin hükümsüzlük yarattığı söylendi. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlarda hükümsüz kaldı. 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultaydan önceki duruma dönülmesi, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine karar verildi. Mahkeme 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'ni de iptal etti. Karara 2 hafta içinde Yargıtay'a itiraz edilebiliyor.
0: Şimdi canlı bağlantımız olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gideceğiz. NTV ekibinden Uraş Bingöl orada. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları var. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de önemli açıklamalarda bulundu. Çok özür diliyorum. Önce notlarını alalım.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak mutlak kararının çıkmasının hemen ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel MYK'yı topladı. Olağanüstü toplantıya çağırdı ve 4 saat sürdü o toplantı. O sırada da Ankara İl Başkanlığı çağrıda bulundu ve bütün partileri CHP Genel Merkezi'nin önüne çağırdı. O andan itibaren burada sloganlar, Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkiler peş peşe geldi ve gün boyu Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sloganlar atıldı. Buradaki fotoğrafı da, genel başkanlar sırasındaki fotoğrafı da indirildi ve parçalandı. Daha sonra toplantı bitti. 4,5 saat sürdü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel önce genel merkez içerisinde bulunan salonda gazetecilerin sorularını yanıtladı ve sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şu ifadeleri kullandı. Cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etseydim, Ekrem'e sırtımı dönseydim benden iyisi yoktu. Ben o değilim, biz o değiliz açıklamasını yaptı. Meselenin Özgür Özel meselesidir. Şahsi çıkarları reddederek işbirliği tekliflerini yerine hayır diyerek bugüne geldik. Bizim bu bizim değil milletin meselesidir. Bu savaş millete karşı açılmıştır açıklamasını yaptı. Genel merkezi terk etmeyeceğini söyledi. Tıpkı Saraçhane'de olduğu gibi ve bu karar geri alana kadar ben ve arkadaşlarım genel merkezde kalmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Günün en merak edilen sorularından biri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun arayıp aramadığıydı. Özgür Özel şu ifadeleri kullandı. Yoğun bir toplantı sonrası öncesinde genel başkanlığı ziyaretimiz vardı. Çok ziyade telefon gelmiş arayanlar arasında Kılıçdaroğlu da var. Kendisine telefonda henüz dönmedim. Dönüp de ne konuşacağız? Daha bu butlan kararı çıkarsa biz yargıya kararlıyız diyen milletvekilliğini disipline vermişiz. Genel başkanlık koltuğuna AK Parti eliyle dönmek isteyeceğini ihtimali dahilinde görmek istemem. Gecenin psikolojisi içinde telefonu açmanın, dilemenin bir manası olmaz ifadesini kullandı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun aradığını ve buna cevap vermediğini, bunun da bir manasının olmadığını söyledi. Özgür Özel özetle baba ocağına sahip çıkmak için nöbetteyiz açıklamasını yaptım. Buradaki açıklama bittikten sonra genel merkezin önüne geçti. Orada da uzun süredir bekleyen partililere seslendi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yöneteceğine Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel sürece ilişkin değerlendirmede bulundu. Yine kendisini arayan genel başkanlardan bahsetti. Onlardan birinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ olduğunu söyledi ve Ümit Özdağ'ın ilerleyen dakikalarda genel merkeze geleceğini söyledi. Yarınki programına ilişkinde çok sayıda telefon aldığını, özellikle İYİ Parti, DEM Parti, muhalefet partileri özellikle başta olmak üzere kendilerini aradığını ve gelip geçmiş olsun diyeceklerini ilettiklerini ve en kısa zamanda genel merkeze geleceklerini söyledi. Bu şu dakika itibariyle genel başkan ve kurmayları, milletvekilleri genel merkezdeki odalarına çekilmiş durumda. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de genel başkanlarla bir toplantı halinde olduğunu söyleyelim. Bundan sonraki yol haritasına yönelik yine değerlendirmeler yapacaklar. Gelen tepkilere ilişkin bir fikir alışverişinde bulunacaklar. Şu an itibariyle partililere evlerine gitmesini de söyledi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ama yarın mücadeleyi daha da büyüteceğiz. Yarın sokakta, her yerde, ilde, ilçede bu mücadeleyi daha da arttıracağız açıklamasını yaptı.
0: Uğraş, bir de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları vardı. Tüm bu yine ifadelerin ardından, Özgür Özel'in konuşmasının ardından yaptı değerlendirmesini ve Kemal Kılıçdaroğlu'na fedakarlık yapmalı çağrısında bulundu. Tam olarak açıklamada ne var, neyi kastediyor?
2: Evet, dakikalar önce geldi o açıklama. Cumhur İttifakı'ndan yapılan ilk açıklama olduğunu söylemek mümkün bu anlamda. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önemli açıklamalar yaptı. Önemli bir çıkışta bulundu. Şu ifadeleri kullandı. Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığını kabul edilmiş mahkeme kararıyla tescil edilmiştir. Bu noktada kararı tanımıyoruz gibi çıkışlar boşunadır ve gereksizdir açıklamasını yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel çünkü konuşmasında sık sık biz bu yargı kararını kabul etmiyoruz açıklamasını yapmıştı. Devamında Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrıda bulundu. Aslında gecenin en dikkat çeken açıklamalarından biriydi bu da. Şu ifadeleri kullandı. Kılıçdaroğlu kendisine yapılan haksızlığı kabul edildiğini ve bununla birlikte 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmeyerek ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir. Yani bu noktada Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu krizi aşmak için bir araya gelmesini, evet Kemal Kılıçdaroğlu bir haksızlığa uğradı ve bu mahkeme kararıyla da tescil edildi ama bu noktadan sonra bu hakkından feragat etmelidir dedi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Yaklaşık 15 dakika önce bu açıklama geldi ve geceye de aslında damgasını vurduğunu söylemek mümkün. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bu karar nasıl algılandı henüz bir değerlendirme yapılmadı ama yarına ilişkin CHP Genel Başkanı Özel'den bu açıklama ilişkinde bir değerlendirme bekliyoruz. Son olarak şunu da hatırlatmakta fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde sabaha kadar ışıklar sönmeyecek ve bu uzun süre böyle sürecek gibi görünüyor. Eğer bir uzlaşma çıkmazsa, eğer yarın da partililer buraya gelecek ve yine diğer siyasi partilerin genel başkanlarının da CHP Genel Merkezi'ne gelmesini bekliyoruz. Bu konuda Özgür Özel'e destek açıklaması yapmasını bekliyoruz.
0: Uğraş Bingöl notlarını aktardı Ankara'dan. CHP'de mutlak butlan kararının çıkmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama geldi. Gürlek, bu karar demokrasiye olan güveni pekiştirdi dedi.
3: Verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır. Hukuk devleti iddiaları ciddiyetle el alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temiz yola çıktır. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Kurultay davasındaki mutlak butlan kararını bu sözlerle değerlendirdi. Hukuki sürece saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyen Gürlek, temiz yolunun açık olduğunu da belirtti.
3: Demokrasinin özü milletin iradesidir. Bu iradenin sandıkta, kongrede, kurultayda ya da herhangi bir demokratik süreçte serbestçe ortaya çıkması, aynı zamanda demokratik hukuk devletinin varlığı ve işlerliği bakımından da hayati öneme sahiptir. Yargının görevi hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Seçim güvenliği sadece genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri için de geçerlidir. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur.
1: Bakan Gürlek, CHP kurultayı davasına ilişkin sürecin CHP'lilerin şikayetiyle başladığını söyledi. Yargı bağımsız karar aldı dedi.
3: Hangi parti söz konusu olursa olsun, delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir.
0: Şimdi bir başka merak edilen noktada Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı biraz önce Ankara'daki durumu aldık. NTV ekibinden İlkay Dikici de o noktada bizlere aktaracak son yapılan açıklamaları ve oradaki durumu.
4: Musa Yıldırım, buradaki durumda baktığımızda Ankara Genel Merkezi'ndeki durumun birebir aynısı olduğunu belirtebiliriz. Mutlak mutlan kararıyla birlikte CHP'nin sosyal medya hesabından bir açıklama olmuştu. O açıklamada 81 üyelerimizi baba ocağımıza, 81 ilde il ve ilçe başkanlıklarımıza ve genel merkezimize çağırıyoruz şeklinde bir açıklamaydı. Ve bu açıklamayla birlikte bu açıklama yaklaşık saatler 19'u gösterdi. 19 sıralarında yapılmıştı ve bu açıklamayla birlikte partililer bulundukları il ve il başkanlıklarına gelmişlerdi. O noktalardan bir tanesi de İstanbul'daki CHP İstanbul İl Başkanlığı olmuştu. O sıralarda CHP'liler bu noktaya gelmişlerdi ve geçtiğimiz saatlerde yaklaşık bir saat önce oldukça yoğun bir kalabalık vardı. Burada yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'nın il teşkilatındaki kurmaylar da burada bulunuyordu. Burada toplantılarını gerçekleştiriyorlardı. Şu da ardındansa Özgür Çelik bir açıklama yaptı. Burada kendisini bekleyen buradaki partilere bir açıklama yaptı. O açıklamadan bahsedecek olursak seçilmiş iradenin yanındayız dedi Özgür Çelik. Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanındayız. Demokrasiyi askıya almak istiyorlar. Bu mesele memleket meselesidir dedi. Ve Özgür Çelik'in açıklamasının ardındansa siyasi partilerin il başkanlarının yarın buraya geleceğini söyledi. Genel başkanların ise siyasi partilerin genel başkanlarının ise yarın genel merkeze, CHP'nin genel merkezine gideceğini söyledi. Özgür Çelik'in bu açıklamasının ardından ise buradaki kalabalık büyük ölçüde dağılmış durumdan
5: sürüyor ve bazı partilerle de konuştuğumuzda da yine bekleyişlerinin devam edeceklerini söylediler. Terentepe'deki CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nda şu an itibariyle ışıklar yanıyor. Bütün katlardaki ışıklar yanıyor. Partilerin bu noktadaki bekleyişi sürüyor.
4: Akşam saatlerine kıyaslayacak olursak o bekleyiş kalabalık olarak baktığımızda kalabalık azalmış durumda, ancak bu noktadaki partilerin bekleyişleri devam edecek gibi görünüyor bu Yıldırım.
0: İlkay Dikici'yi dinledik. İstinaf Mahkemesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butlan kararına siyasi partilerden de tepki geldi. Karara İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu sosyal medyadan tepki gösterdi. Millet iradesine karşı yapılan demokrasi dışı her türlü müdahaleye sonuna kadar karşı olduklarını belirten Dervişoğlu, bizim gözümüzde alınan mutlak butlan kararının kendisi mutlak butlandır dedi. Karara bir tepki de Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan geldi. Arıkan, yargı eliyle siyasi partilerin güvencesiz hale getirilmesi demokrasimiz açısından onarılamaz yaralar açacaktır dedi. Partilerin geleceğine mahkeme salonlarında değil, milletin iradesiyle sandıkta karar verileceğini söyledi. Karara ilişkin bir açıklamada DEM Parti'den geldi. Partiden yapılan açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butlan kararının hukuk ve adaletle bağdaşmadığı vurgulandı. Bu hukuk ve adalet dışı uygulamalara derhal son verilmelidir denildi. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstinaf Mahkemesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butlan kararını değerlendirdi. Eskişehir'de gazetecilerin açıklamalarına bulunan sorularını yanıtlayan Savaş, mahkemenin verdiği kararı saygıyla karşıladığını ifade etti. Bu karar bizim için bugün sevinç günü değil, bizim için sorumlulukların en üst seviyeye çıktığı karar günü olarak algılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren herkesin bir umudun yeşerdiği ve sorumlulukların arttığı bir gün olarak sahiplenilmesi gerektiğini belirtti. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi için mutlak butlan kararı çıktı. Dün akşamüstü kararı hukukçu Şükrü Aksu NTV yayınında değerlendirdi. İzleyin.
6: Tabii ki burada bir ihtiyat tedbir ara kararı verildi. Bu ne demek? Normal şartlarda mahkemenin vermiş olduğu karar Yargıtay yoluna, yani temiz yoluna açık. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Yargıtay'a başvurma hakları var. Ancak mahkeme ihtiyat tedbir ara kararı verdiği için kararın verildiği andan itibaren Hukuk Sülü Mahkemeleri Kanunu 191. maddesi kapsamında tevhim ve tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde bu yürürlüğe konulur deniliyor. Dolayısıyla şu an itibariyle aslında tevhim, yani öğrenme olduğu için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Yüksek Disiplin Kurulu ve önceki parti meclisi görevde. Burada yine HMK'nın 391 devam maddeleri girince 1 haftalık süre içerisinde bu karara itiraz etme hakları var. Hangi karara? İhtiyat tedbir ara kararına itiraz etme hakları var. Bu karar yeniden bu kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi'nin önüne gelecek. Bölge Adliye Mahkemesi vermiş olduğu kararın neden hukuksuz, haksız ya da haklı olup olmadığı noktasını yeniden değerlendirecek. Bu ihtiyat tedbir ara kararına yapılan itirazı kabul edecek ya da reddedecek. Ancak uygulama itibariyle değerlendirdiğinizde kuvvetle muhtemel bu itirazı CHP'nin yapacağı, artık CHP'de demek doğru değil, Sayın Özgür Özel ve ekibinin yapacağı itirazı demek lazım bu noktada, reddedecek. Çünkü aslında bugün itibariyle, şu an itibariyle Sayın Özgür Özel'in ve beraberindeki Yüksek Disiplin Kurulu'nun ve bununla birlikte parti meclisinin görevi sona ermiştir. Şu an verilen karara baktığınızda hem CHP İstanbul İl Kongresi'nin hem de 38. Olağan Genel Kurultay'ın biz mutlak butlanla, yani kesin hükümsüz olacak şekilde ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Bu ne demek aslında? Amiyane tabirle söylemek gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Sayın Özgür Özel ve ekibinin o tarihten bugüne kadar almış oldukları işçi dahi, çaycı dahi hukuken yapmış oldukları sözleşmeler yok hükmündedir. Bir kere bunu çok net olarak belirleyelim. Bu noktada bugün itibariyle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu görevi kabul etmeme hakkı var mı? Genelde sorulardan bir tanesi de bu. Evet, bu görevi kabul etmeyebilir. Ancak kabul etmediğinde bu sefer Türk Milliyetçi Kanunu 427. maddesi devreye girecek. Bu ne demek? Mahkeme Türkiye'nin kurucu partisi niteliğinde olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönetim kayyım atamak durumunda kalacak bu takdirde. Zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir açıklaması vardı. Ben partimi kayyımlara bırakmam diye. Bu noktada bu verilen karar, evet, kesin bir karar değil. Yargıtay noktasında bir takım değişiklikler söz konusu olabilir mi? Olabilir. Bir hukuk olarak şunu söyleyebilirim. Bakın, mahkeme kararının içeriğine baktığınızda iddialar şu yönde. Deniliyor ki bir takım burada partili üyelere bir takım vaatlerde bulunmuş. Onlara telefon verilmiş, para verilmiş, yani seçime bile karıştırılmış. Peki burada biz nereye bakıyoruz? Anayasanın 68-69. Maddeleri var. Madde diyor ki bir partinin organları, tüzükleri, programları ya da eylemleri demokratik hukuk ilkelerine aykırı olamaz, suç işlemeye teşvik edemez. Siz herhangi bir şekilde demokratik hukuk ilkelerine aykırı davranıp suç işlemeye teşvik ettiğiniz takdirde yapmış olduğunuz işlemler kanunun emredici hükümlerine aykırı olacağı için siyasi partiler kanunu 121. maddesi kapsamında bu tarz yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz demektir. Sayın Özgür Özel ve ekibinin gerekli kararların kendilerine tebliğine itibaren 2 haftalık süre içerisinde bu genel kararla ilgili söylüyorum. Mutlak mutlak kararla ilgili temize yani Yargıtay yoluna başvurma hakları var. Orada bir inceleme yapılacak. Dolayısıyla bu karar kesin değil. Ancak ihtiyati tedbir ara kararıyla ilgili olarak az önce söylemiş olduğum gibi itiraz etmiş olmak. Burada itiraz süresi ihtiyati tedbirle ilgili bir hafta. Bir haftalık süre içerisinde kararı veren bölge adliye mahkemesine yeniden bir başvuruda bulunacaklar. Bu kararın neden usulsüz ya da yok hükmünde olduğunu Selin Sayık Böke'nin söylemiş olduğu

0: Gündemdeki diğer başlıkları da aktaracağız şimdi. Uluslararası sularda İsrail askerleri tarafından müdahale edilen Sumut filosundaki aktivistler İstanbul'a geldi. 422 aktivisti taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
1: İsrail tarafından alıkonulan aktivistler İstanbul'a geldi. İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosu İsrail askerleri tarafından alıkonuldu. Uluslararası sularda yapılan müdahalenin ardından aralarında 85 Türk vatandaşının olduğu 422 aktivistin ülkelerine dönmeleri için çalışmalar başladı. Bu kapsamda İsrail'den havalanan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistleri aileleri karşıladı.
2: Gazze'li kardeşlerimizin neler yaşadıklarını deneyimlemek için gittik. İnsanlık dışı her şeyi yaptılar. Her türlü işkenceyi, her türlü zulmü, her türlü baskıyı yaptılar. Ama asla bu yoldan bizi vazgeçiremediler.
1: Türk aktivistlerden Mecit Bahçıvan, İsrail askerlerinin kötü muamelesini anlattı.
3: İsrail askerlerinden bir tanesi tarafından yaklaşık 30 santim mesafeden plastik mermiyle saldırıya uğradım. Bacağımdan, baldırımdan vurdular. Benimle birlikte birçok arkadaşa daha saldırı gerçekleştirdiler. İsrail, İsrailliğini yapmaya devam ediyor. Bunu açığa çıkartmak için çaba göstermeye çalışıyoruz. İnşallah yeniden hazırlanacağız, yeniden gideceğiz.
4: Bacağınız nasıl?
3: Daha görüşmedim doktorlarla. Yani bir delik var şu an, 2 santime yakın bir şeyde. İnşallah bir sorun yoktur diye düşünüyorum. Kemiğe ulaşmış olma ihtimali var ama sıkıntı yok. İyiyim elhamdülillah.
1: Aktivistleri karşılamaya gidenler arasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı.
5: Bu tablo bile şunu gösteriyor ki insanlık haysiyeti adına, insanlık onuru adına, değerleri ayak tutmak adına dünyanın her tarafından asil insanlar ayaktadır. Ve buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı. Bu mesaj doğrultusunda soykırım şebekesine karşı bir ve bütün olarak hareket etmelidir.
1: İşlemleri tamamlanan aktivistler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaralı olan aktivistler ise müdahale edilmek üzere ambulanslarla Çamsakur Hastanesi'ne kaldırıldı.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatlarından Efes 2026 seçkin gözlemci günlüğüyle tamamlandı. Nefes kesen tatbikatta hedefler başarıyla vuruldu. Tatbikata katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ordusunun barışın ve huzurun ordusu olduğunu söyledi. Erdoğan, dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak küresel ölçekte yeni bir düzen kurulmadığına işaret etti.
6: Efes tatbikatı bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor. Burada 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var.
7: İzmir açıklarında düzenlenen Efes 2026 tatbikatı seçkin gözlemci gününün ardından sona erdi. 10.000'in üzerinde askerin görev aldığı tatbikata 50 ülkeden gözlemci katıldı. Yerli ve milli imkanlarla yapılan hava savunma sistemi Çelik Kubbe Efes 2026'nın ilgi odağıydı.
8: Son dönemlerde yaşanan savaşlar hava savunma sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Türkiye'de bu kapsamda yerli ve milli imkanlarla kendi hava sistemini oluşturdu. Çelik Kubbe sistemi. Birçok entegre araç ve gereçten oluşan Çelik Kubbe bundan sonraki süreçte daha da gelişerek büyüyecek ve ülkenin hava savunmasında etkin bir rol oynayacak.
7: Tatbikata Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da katıldı. Türk ordusunun barışın ve huzurun ordusu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzen kurulamadığına işaret etti.
6: Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Bu zor coğrafyada barış ve güvenliğimizi korumak için ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz.
7: Tatbikatta senaryo gereği düşman unsurları ateş altına alındı.

0: TCG Heybeliada ve TCG Kınalıada'da kıyıdaki hedefleri vurdu. Efes 2026 tatbikatı Hürkuş ve Türk Yıldızları'nın gösterisiyle sona erdi.
1: Amerikan Wall Street Journal gazetesi Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran Savaşı ile ilgili zor kararlarla karşı karşıya olduğunu yazdı. Gazetenin baş yazısında Trump'ın savaşı yeniden başlatması halinde hangi adımları atabileceği mercek altına alındı. Reuters'a konuşan İranlı kaynaklarsa dini lider Müçteba Hamaney'in zenginleştirilmiş uranyumun İran'da kalması talimatı verdiğini aktardı.
2: Trump İran'da yol ayrımına geldi. Savaşın sona ermesini istiyor. Ancak rejim ona sadece kötü anlaşmalar sunuyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesinde çıkan başyazıda bu başlık kullanıldı. Çin gezisinden dönen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran savaşı ile ilgili zor kararlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi. Anlaşmaya varılamaması halinde Trump'ın askeri güç kullanmaktan başka seçeneği kalmayacağına vurguda bulunuldu. Ancak savaşın belirgin hedeflerle başlaması gerektiğinin altı çizildi. Bu hedeflerden birinin İran'ın uranyum stokunu ele geçirmek ve Kolan Dağı'nın altındaki uranyum zenginleştirme tesisini yok etmek olabileceği belirtildi. Bu operasyonun yürütmesi için İsrail'e yardım edilebileceği de kaydedildi. Operasyonun amacınınsa İran'ın nükleer tehdidini azaltmak ve müzakerelerin çerçevesini değiştirmek olacağı vurgulandı. Nükleer tehdidin uzun yıllar boyunca gündemden kaldırılması halinde İran'la anlaşma yapılması ihtiyacının da azalacağına dikkat çekildi. Bir başka seçenek ise hava ve deniz operasyonlarıyla Hürmüz Boğazı'nın güç kullanılarak açılması. Bu durumda zamanın Amerika'nın lehine döneceği, Trump'ın uyguladığı ablukayla İran'ın geri adım atmasını beklemeye başlayacağının altı çizildi. İran'ın petrol altyapısının aşamalı olarak yok edilmesi de seçenekler arasında sayıldı. Bu durumda İran rejiminin gelirlerinden mahrum kalacağına dikkat çekildi. Trump'ın bir yandan Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'yı kullanarak İran içindeki muhalifleri desteklerken diğer yandan ablukayı sürdürebileceği belirtildi. Tüm bu seçeneklerin hem askeri hem ekonomik riskler içerdiği ancak Trump'ın önünde risksiz seçenek bulunmadığı kaydedildi. Wall Street Journal'ın başyazısında 30 gün daha müzakereleri sürdürmek için iyi niyet mektubu imzalanmasının ise kötü bir seçenek olacağı yorumunda bulunuldu. Bu uzatmayla Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım'daki ara seçimlere daha çok yaklaşılacağına dikkat çekildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e karşı caydırıcılığının da zarar göreceği vurgulandı.
1: New York Times, İran'ı devrim muhafızları içinde sertlik yanlısı bir grubun yönettiğini yazdı. Gazete, bilgi ve istihbarata sahip sistemin nasıl işlediğini bilen, birbirlerini gözetleyen ve kontrol eden bu grup için silah kardeşliği tanımını kullandı. Gazeteye konuşan bir yetkiliye göre bu grup 40 yıl içinde istihbarat bilgileri sayesinde İran'daki siyasetin neredeyse her alanında yavaş yavaş hakimiyet kurdu.
3: Noktayı digeri ki zaruri.
2: İran'da dini lider Ali Hamaney'in yerine oğlu Müçteba Hamaney geçti. Ancak Müçteba Hamaney babasının sahip olduğu nüfuza sahip değil. İranlı yetkinler bütün kilit kararları Müçteba Hamaney'in verdiğini söylese de uzmanlara göre kararlar tek kişi tarafından alınmıyor. İran'ı geçmişte ya da bugün devrim muhafızlarında görev yapan sertlik yanlısı küçük bir grup kontrol ediyor. Kardeşler topluluğu olarak anılan bu grup 20'li 30'lu yaşlarda general yapılmış İran-Irak savaşında radikalleşen isimlerden oluşuyor. Savaştan sonra istihbarat ve güvenlik birimlerinde görevler üstlenen bu kişilerin bazılarının Müçteba Hamaney'de kişisel bağları da bulunuyor. Bu grup ülkedeki en radikal kesimi oluşturuyor. Ortak geçmişleri ve ideolojileri, lider kadrosunun 50'ye yakın isminin öldürülmesine rağmen İran'da iktidarın çökmemesinin ya da felç olmamasının sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Meclis Başkanı Muhammed Garibaf, siyasi ve askeri elitler arasında köprü görevi görüyor. Pragmatik olarak nitelenen Garibaf, geçen ay Pakistan'da Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan müzakere etti. Bazıları Garibaf'ın kendisini İran'ın güçlü lideri yapacak bir barış anlaşması istediğini düşünüyor. New York Times'a göre rejimin merkezi figürleri arasında ne tür bir çekişme yaşandığı büyük ölçüde belirsizliğini koruyor. Bazıları savaştan önce bile gözden uzak duruyordu. Şimdi hedef alınmaktan korktukları için saklanıyorlar. Bu isimler arasında Devrim Muhafızları Komutanı Ahmet Vahidi, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Eşe'yi, Şii din adamı Hüseyin Tayyip, Larijani'nin yerine Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin başına getirilen Muhammed Bakır Zülkadir bulunuyor. Dini liderin askeri danışmanlığını yapan ancak artık resmi bir görevi bulunmayan Muhammed Ali Caferi de bu grupta yer alıyor. Tennessee Üniversitesi'nden İran uzmanı Said Golkar'a göre bu istihbarat kardeşliği yaklaşık 40 yıl önce devrim muhafızlarına hakim oldu. İstihbarat üzerindeki hakimiyetleri sayesinde İran'daki siyasetin neredeyse her alanında yavaş yavaş hakimiyet kurdu. Şimdi ülkeyi yöneten bir kardeşlik haline geldi.
1: İran'da Ayetullah Ali Hamaney'den sonra liderlik görevini üstlenen Müçteba Hamaney hala kamuoyunun karşısına çıkarak bir açıklama yapmadı. Bu durum sağlığıyla ilgili spekülasyonlara yol açıyor. İngiliz Financial Times gazetesi İran lideri nerede başlıklı haberinde Hamaney'in ülke yönetiminde ne kadar etkili olduğunu mercek altına aldı.
0: Dini lider seçileli 2 ay oldu. Ancak ne kamuoyunun önüne çıktı ne de ses kaydı yayınlandı. Müçteba Hamaney'in nerede olduğu son dönemin en çok konuşulan konusu. Dini liderin ofisinden gelen son açıklama dikkat çekici. Ofisin protokol başkanı olan din adamı Mazahir Hüseyin'i Müçteba Hamaney'in babasının ve eşinin öldüğü bombardımandan binanın hemen dışında bulunması sayesinde kurtulduğunu söyledi. Hüseyin'i yoldaydı, merdivenlerden çıkmak üzereyken füze isabet etti. Ayetullah Müçteba patlamanın etkisiyle savruldu. Diz kapağı ve sırtı hafifçe yaralandı dedi. Mazahir Hüseyin'i Hamaney'in sırtının iyileştiğini, diz kapağının da iyileşmekte olduğunu belirterek sabırlı olmalısınız. Zamanı geldiğinde gelecek ve sizin için konuşmalar yapacak dedi. İngiliz Financial Times gazetesi ülkedeki radikallerin ABD ile anlaşmak için taviz vermek istemediği yönünde çıkan haberlerin ardından Müçteba Hamaney'in yönetimden tek sorumlu kişi olduğuna dair mesajlar verildiğini yazdı. John Hopkins Üniversitesi profesörü Veli Nasr gazeteye yaptığı açıklamada dini liderin sistemin zirvesinde olduğu ve kontrolü elinde tuttuğu mesajı veriyorlar dedi. Nas, savaşta devrim muhafızlarının gücü artsa da büyük dış politika kararlarında Pakistan ordusu kadar etkili olmadıkları görüşünü dile getirdi. Müçteba Hamaney devrim muhafızlarını dinliyor çünkü ülkenin savunmasından onlar sorumlu, onlardan etkileniyor. Ama onların kontrolü altında değil, bence bu abartı ifadesini kullandı. Merkezi Brüksel'de bulunan Düşünce Kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu'nun İran direktörü Ali Vaiz ise aynı görüşte değil. Vaiz, Hamaney'in devrim muhafızlarının komutanları nezdinde daha çok bir onay makamı gibi davrandığını söyledi. Vaiz, ipler Hamaney'in elinde değil, uzun zamandır birlikte çalışan devrim muhafızları liderlerinden oluşan küçük bir grup ipleri elinde tutuyor değerlendirmesinde bulundu. Financial Times gazetesine konuşan diplomatlarsa Müçteba Hamaney'in liderlik görevini yerine getirdiğini söyledi. Ancak İsrail'in kendisine suikast girişiminde bulunacağı korkusuyla alınan güvenlik önlemleri nedeniyle Hamaney, hükümet ve ordu arasındaki iletişimin zorlaştığı belirtildi. Bir diplomat, Müçteba Hamaney'in arabuluculuk çalışmalarını yürütmek üzere kendisine bağlı, biri diğerinden daha küçük iki komite kurarak bir yönetim yapısı geliştirdiğini söyledi. Diplomat, bu komitelerde askeri komutanlar, politikacılar ve eski hükümet yetkililerinin de yer aldığını sözlerine ekledi. Savaş devam ettiği ve suikast riski sürdüğü müddetçe Müçteba Hamaney'in sadece sınırlı kişilerle görüşmeye devam edeceği belirtildi.
1: Şiddetli yağışın etkili olduğu Hatay'da 3 kişi hayatını kaybetti. Vali Mustafa Masatlı 2 kişinin de hala kayıp olduğunu açıkladı. Arama çalışmaları sürüyor.
4: Selin vurduğu kentten ardı ardına ölüm haberleri geldi. 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri hala haber alınamayan 2 kişi için seferber oldu.
5: Karaçay nehrinin üzerinde maalesef 2 vatandaşımız da kayıp. Şu anda onların aranması için çalışmalara başladık.
4: Hatay'da şiddetli yağış etkiliydi. Metrekareye 157 kilogram yağış düştü. Antakya'da tek katlı müstakil ev toprak kayması nedeniyle yamaçtan yola doğru çöktü. Enkaz altında kalan 15 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuk hayatını kaybetti. 3 kişi kurtarıldı.
6: Yukarıdaki sular var ya.
7: Evet.
6: evin üstüne geldi. Evde kaydığı birden düştü.
4: Defne Samandağ Çevreyolu Subaşı üst geçidi yakınlarında yolda da çökme meydana geldi. O sırada yoldan geçen bir araç dere yatağına düştü. Sürücü Nedim Habeşoğlu hayatını kaybetti. Samandağ ilçesinden geçen Asi Nehri taştı. Sele kapılan 62 yaşındaki Şahut Kimyonok'un cansız bedenine ulaşıldı. Antakya ile Samandağ'ı birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü sel nedeniyle yıkıldı. O sırada araçlarıyla köprüden geçen 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ve 20 yaşındaki Musa Paşa kayboldu. Ekipler yoğun uğraşlarla araca ulaştı. Ancak kayıp iki gençten hala haber yok. Sel nedeniyle kentin birçok noktasına mahsur kalanlar oldu. AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri 2330 personelle gün boyu ihbarlara koştu. Kurtarılmayı bekleyenler botlarla tahliye edildi. Kentin ekili alanlarında da hasar büyük. Antakya, Defne, Kumlu, Samandağ ilçelerinde yaklaşık 25 bin dekar alanda tarım ürünleri zarar gördü. Burası da Bartın. Murat Bey köyünde sağanak sele neden oldu. Dereler taştı, Karabük yolu kısmen su altında kaldı. Ordu'nun Korgan ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Tepealan mahallesinde bir eve dolan suyun şelale gibi aktığı görüldü. Fatsa ilçesinde de bir fındık bahçesinde heyelan meydana geldi. Risk altındaki 3 ev tahliye edildi.
1: Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Serenay Sarıkaya, şarkıcı Tantaşçı Berkay Şahin, Mabel Matiz ve Blok 3'ün bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. 18 isim gözaltına alındı.
7: Dişimle tırnağımla bugünlere gelmişim gerçekten.
0: Oyuncu Serenay Sarıkaya, şarkıcı Tantaşçı Berkay Şahin, Mabel Matiz ve Blok 3 uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak veya kullanmakla suçlanıyor. 25 ünlü isim için bu suçlamalarla gözaltı kararı verildi. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor. İstanbul İl Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında Niran Ünsal, oyuncu Yağmur Ünal ve gazeteci Mirgün Cabas da bulunuyor. Serenay Sarıkaya yurt dışında, Mirgün Cabas ise babasını kaybettiği için İstanbul dışında olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmadı. Ünlü isimler önce ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek kan ve saç örnekleri alındı. İfadelerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerden bir kısmının adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
1: 20 Şubat'ta tutuklanan gazeteci Alican Uludağ ilk duruşmada tahliye edildi. Uludağ Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret, yanıltıcı bilgiyi alenen yaymayla Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama suçlamalarıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Uludağ hakkında açılan davanın ilk duruşması Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinden Segbis'te katılan Uludağ, suç işlemedim, gazetecilik yaptım diyerek savunma yaptı. Avukatının beyanlarının ardından mahkeme duruşma savcısına görüşünü sordu. Savcı tutukluluk halinin devamını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme Alican Uludağ hakkında tahliye kararı verdi. Duruşma 18 Eylül tarihine ertelendi. Alican Uludağ 20 Şubat'tan bu yana cezaevindeydi. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili 8 yıl sonra 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü ile birlikte toplam 13 emniyet mensubu ve Dorukhan Büyükışık'ın ölü bulunduğu inşaatın sahibi de yer alıyor. NTV'ye konuşan baba Ethem Büyükışık, yaşanan gelişme için 8 yıl sonra nefes aldık ifadesini kullandı.
8: 8 yıl sonra bir nefes aldık ama huzurla hayatımıza devam edebilmemiz için bütün bu yargı süreçlerinin, bu zor süreçlerin tamamlanmasını beklemek zorundayız.
9: Acılı Baba, emekli tümgeneral Ethem Büyükışık'a nefes aldıran gelişme, oğlu Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmanın sil baştan görülecek olması. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nce dosya yeniden açıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.
10: Dorukhan Büyükışık henüz 26 yaşındaydı. Bundan 8 yıl önce hemen geride bulunduğumuz noktada, o dönem bu alan bir şantiyeyken ölü bulunmuştu. İlk başta intihar dendi, ancak aradan geçen yıllar elde edilen bulgular kuvvetli bir cinayet şüphesini ortaya koydu. Ve bu doğrultuda yaklaşık 8 yıl sonra bir kez daha operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
9: Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü ile birlikte toplam 13 emniyet mensubu ve Dorukhan Büyükışık'ın ölü bulunduğu inşaatın sahibi de yer alıyor.
8: Çocuk 10 gün buraya gelmiş, yürüyüş yapıyor. Muhtemelen tanık olduğu bu yasa dışı iş nedeniyle öldürülmüş. O gün burada görev yapan yaklaşık 34 polisle birlikte hep beraber delilleri de yok ederek oğlumun yüksekten düştüğü, intihar ettiği şeklinde bir algı yaratmaya çalışmışlardı.
9: NTV'ye konuşan baba Ethem Büyükışık, sil baştan görülecek soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağına inanıyor.
8: Hala önümüzde çok yol var diyorum. Başka bir soruşturmada soruşturulan 62 adli tıp kurumu uzmanı, profesör ve doçent, bütün bu şahıslar hala adli soruşturma safhasındalar. 5 kez sahte adli tıp raporu ürettiler. Bu sahte raporlarla otopsi raporunu değiştirdiler. Bütün bu uzmanların da yargılandığını görmeden bize gün yüzü görmek yasak, haram. Ve bu mücadele ben ölene kadar devam edecek.
1: Kocaeli Dilovası'nda 7 kişinin öldüğü kozmetik firmasındaki yangına ilişkin davada ikinci duruşma görüldü. Bir kişi daha tutuklandı. Yaralanan 17 işçi mahkemedeki ifadesinde sigortasız çalıştırıldığını söyledi. Koruyucu ekipmanımız yoktu ifadesi kullanıldı. Ölenlerin yakınları sanıkların en ağır cezayı almasını istiyor.
2: Fabrikadaki 2,5 yıllık çalışma süremde iş güvenliği eğitimi almadım. Koruyucu ekipmanımız da yoktu. Kocaeli Dilovası'nda 7 kişinin öldüğü kozmetik fabrikasında çalışan 17 yaşındaki Zeynep Hüseyin mahkemede bu ifadeyi verdi. Fabrikada hayatını kaybeden işçilerin aileleri sanıkların olası kasta öldürme suçundan ceza almasını istedi.
11: En ağır cezayı, gerekirse idam olsun. Bu adalet sağlansa adalet bekliyorum devletimizden.
12: Kimin imalı varsa, anne, kimin suçu varsa ben ağır ceza almalarını istiyorum.
2: Davanın ikinci duruşmasında patlamadan yaralı kurtulan çocuk işçinin ifadesi alındı. Sigortasız çalıştırıldığını söyleyen Zeynep Hüseyin, bazen geceleri de işe gittiğini anlattı. Fabrikada yangın merdiveni olmadığını da belirten işçi, patlamanın olduğu gün kapıya yakın olduğum için kurtuldum diye ifade verdi. Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine firari olarak aranan ve duruşmaya katılan nakliyeci Abdurrahman Bayatlı, suçluyu kayırma suçundan tutuklandı.
13: Her gün ben ölüyorum. Bayram geldi. Babam nerede? Hayallerim vardı. Ona sebep oldu.
2: Kozmetik firması yetkilileri İsmail Oransal, ağabeyi Altay Adi Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında olası kasta öldürme suçundan 7'şer kez müebbet hapis cezası isteniyor. Aralarında kamu görevlerinin de olduğu diğer sanıklar için 2 yıldan 22'şer yıla kadar hapis talep ediliyor.
1: Asayiş, trafik, yangın ve afet ihbarları tek yerden yapılabilecek. Hayat 112 acil dijital ihbar hattı hayata geçirildi. Cep telefonları indirilecek uygulamada afet durumları ve okulda yaşanan olaylar için de ayrı başlıklar var. Radar ve polis kontrol noktaları da sistemden takip edilebilecek. İşte uygulamaya ilişkin detaylar.
0: Acil çağrı ve ihbarlar artık tek uygulama üzerinden yapılabilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hayat 112 acil uygulamasının hayata geçirildiğini duyurdu.
14: Telefonla aramak suretiyle bu hizmete ulaşabiliyordu. Şimdi cep telefonu üzerinden de bu hizmetimize erişebilmiş olacak.
0: 10 saniyede ihbarın önünü açan uygulamaya e-devlet bilgileriyle girilecek. İlk yardım, asayiş, afat, okul acil sekmeleriyle ihbar oluşturulacak. Hem daha önce kaydedilmiş adres hem de anlık konum kullanılabilecek.
14: Buradaki maksadımız şu: vatandaşımız devlete en hızlı şekilde ulaşsın. Gerekirse fotoğrafı çeksin, bunu videoyu çeksin. Ekiplerimiz bunu hızlıca analiz etsinler. Ne tür bir yardıma ihtiyaç duyuyorsa ona göre ekiplerimizi yönlendirsinler diye.
0: İhbar sırasında fotoğraf ya da 10 saniyelik bir video kaydıyla kısa bir ihbar metni talep edilecek. Amaç ekiplerin olayı hızla analiz edebilmelerini sağlamak. Okullarda öğretmenlerin kullanabileceği okul acil butonuyla olumsuz durumlarda öncelik ihbarı sağlanacak. Hayat 112 acil uygulamasında dikkat çeken bir diğer bölümse AFAD sekmesi. Olası bir afette enkaz altında olanlar ya da mahsur kalanlar buradan bildirimde bulunabilecek. Enkaz altında kaldığını ihbar edenler uygulama içerisinde yer alan alarm, düdük sesini kullanabilecek. Telefon yoğunluğu nedeniyle yakınlarına ulaşamayanlarsa güvendiğim seçeneğini işaretleyerek yakınlarına mesaj ya da bildirim gönderebilecek.
1: Orman yangınları nedeniyle Türkiye'de her yıl on binlerce hektar alan ne yazık ki kül oluyor. Yeşil vatanın korunması içinse büyük bir mücadele var. Orman Genel Müdürlüğü yaz öncesi Antalya Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde gönüllülere eğitim veriyor. NTV ekibi de o eğitimi görüntüledi, izleyelim.
15: Yaz ayları yaklaşıyor. Yaz ayları demek maalesef orman yangınları da demek. Bu kapsamda da Orman Genel Müdürlüğü gönüllü eğitimler veriyor. Eğitim için bir ateş yakıldı ve tatbikat yapılıyor. Aslında bu alanda bulunan tüm katılımcılar gönüllüler ve buradaki yangını hem söndürmeyi öğreniyorlar hem de kendileri de katkıda bulunup bu alanı deneyimleyebiliyorlar. Döşeme altında bulunuyor bu tesis ve şu anda da ekranlarınıza getiriyoruz. İlk olarak köpükle müdahale ediliyor yangına. Profesyonel ekipler şu anda müdahale ediliyor ve bu eğitimlere gönüllüler de katılıyor. Gönüllüler burada orman yangınlarıyla mücadelenin püf noktalarını aslında öğreniyorlar, eğitimini alıyorlar. Orman yangınlarına nasıl müdahale edilmeli, öncesinde nasıl davranılmalı, sonrasında ne gibi aksiyonlar alınmalı? Aslında tüm bu detaylar buradaki eğitimlerde veriliyor. Şu anda da bu tesisin içerisindeki bir ormanlık alanda tatbikat için bir ateş yakıldı ve ekipler acil durum uyarısı verdi ve buraya itfaiye ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde geldi. Şu anda da hem köpük hem su sıkarak, köpüklü su sıkarak yangına müdahale ediliyor. Yangın sezonu henüz başlamamışken önlemler alındı ve özellikle de hem profesyonel ekiplere hem de gönüllülere eğitimler veriliyor. Özellikle de İzmir'de ve Antalya'da köylülere, özellikle orman alanına yakın oturan yerleşim yerlerine de eğitimler verildiği açıklandı Orman Genel Müdürlüğü tarafından. Türkiye'de ormanların yaklaşık %64'ü birinci ve ikinci derece yangın riski taşıyor. Peki bu ne demek? Yani yaklaşık %64'ü ormanların çok yüksek seviyede yangın riski taşıyor. Hem yangının büyümesi hem de yayılması açısından oldukça yüksek riske sahip. Bu kapsamda da eğitimler çok önemli. Tabii hava gücünün artırılması önemli. Çünkü yangınlarda ulaşılamayan bölgelere havayla müdahale edilebiliyor. Bu kapsamda 2026 yılı itibariyle 28 yangın söndürme uçağı, 119 helikopter, 14 insansız hava aracı da envantere katılmış durumda. Aktif görev yapacak. Tabii havuzlar da önemli çünkü her il, her ilçe denize ya da nehire, göle yakın olamayabiliyor. Bu kapsamda da yapay havuz ve göllerde büyük önem taşıyor helikopterlerin hızını düşürmemesi açısından. Bu kapsamda da 2026 yılı itibariyle 55 havuzun yapımı sürüyor. Hali hazırda da 4852 havuz ve gölette bu yıl yangın sezonuna hazır. Şu anda Antalya'da döşeme altındaki tesisteyiz. Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi burası. Burada gönüllülere eğitim veriliyor ve bu kapsamda da bu alanda birçok parkur var. Biz de o alanlardan, o parkurlardan birindeyiz. Şu anda bu tesisin içerisindeki ormanda bir yangın tatbikatı yapılıyor ve bu yangın tatbikatına hem profesyonel ekipler hem de gönüllüler katılıyor.
1: Evet, gecenin manşeti uzun zamandır tartışılan davada mutlak mutlan kararı çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayı iptal edildi. Konuyla ilgili haberlerimizi programımızın başında aktardık. Kararı NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk değerlendirdi. Biz onun değerlendirmeleriyle noktalayalım efendim. Saat başında Korhan Varol gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olacak. İyi geceler.
16: Cumhuriyet Halk Partisi'nde zannediyorum şu ana kadar hiç yaşanmamış bir olay. Eski bir genel başkanlarının fotoğraflarını indirip parçalamak pek gördüğümüz bir şey değil. Diğer siyasi partilerde de gördüğümüz bir şey değil. Ama Türk siyasi tarihinde tabii bugün ayrı bir şekilde anılacak, değerlendirilecek. Dört etkisi olduğunu düşünüyorum kısaca bahsetmeye gerek. Hukuki etkisi olacak, siyasi etkileri olacak, ekonomik etkileri olacak ve uluslararası etkisi olacak bu kararın. Bunları önümüzdeki günlerde daha detaylı bir şekilde de konuşacağız. Bugün de bir kısmını konuşacağız ama siyaseten bu görüntüler, bu tablo, bu akşam yaşananlar uzun süre hafızalardan silinmeyecek. Yani bir genel merkezde bir genel başkanın tablosu olduğu yerden indirilip parçalanması, Sayın Kılıçdaroğlu'na olan öfkenin en önemli yansıması ve en önemli delili olmuş oldu. Zaten kendisinin açıklaması da yani çok kısa bir süre içerisinde 4-5 milyon kişi tarafından görülmüş, binlerce mesaj yağmış ve CHP'nin öfke merkezinde bir iktidar, bir de Sayın Kılıçdaroğlu var. Bu öfkeye rağmen Kılıçdaroğlu'nun açıklaması oldukça hani makule çağıran bir açıklama, uzlaşıya çağıran bir açıklama, buradan güçlenerek çıkma ümidiyle yapılmış bir açıklama ama bu görünen tablo hiç de öyle bir uzlaşı, bir müzakere, bir istişare, bir araya gelme gibi bir tabloyu da göstermiyor bize. Kararı duyduğumdan itibaren birçok hukukçuyla görüştüm, siyasetçiyle görüşüyorum. Bir paradoks ve çelişkiler içerisinde olduğumuzu fark ettim. Yani mesela mahkeme kararının iktidar tarafından yönlendirildiği iddiası var CHP tarafından. Ekonomi ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Döviz rezervlerimizin eridiği söyleniyor. Borsa düştüğü söyleniyor. Şimdi mahkemeye AK Parti yani iktidar mutlak mutlak kararı verme, bu ekonomiyi çökertir, siyaseti perişan eder mi deseydi, dediğinde nasıl bir çelişkiye düşmüş olacaktık? İktidar yargıya müdahale etmiş olacaktı. Böyle bir tuhaf bir çelişki var. Kılıçdaroğlu ve ekibine sen kurultayı kaybettin, mahkemeye gitme. Yoksa yani CHP'yi zor duruma sokarsın dediğinizde benim hakkım yendi, 15 oy fark vardı, ben kazanacaktım. Para yedirdiler, iradeye ambargo koydular, tehdit ettiler. Hakkımı aramayayım mı diyor oradakiler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne uzlaş, ortamı germe diyenler var. O da yani benim partime böyle bir karar verilmiş, hakkımı aramayayım mı, direnç göstermeyeyim mi, tepki vermeyeyim mi diyor. Yani ciddi bir paradoks ve ciddi bir çelişki içerisinde sürüyor bütün bu tartışmalar. Yani işin içerisinde net olarak çıkabilmek, net olarak bir tavır koyabilmek de çok zor. Hukuki açıdan, hani ben hukukçu değilim, bunu çok detaylı değerlendirmek de istemem hukukçulara saygımdan dolayı. Ama hukuki fikirlerine güvendiğim kişileri aradığımda bambaşka bir tabloyla karşılaşıyorum. Yani bazı hukukçular bu kararı hukuki açıdan problemli buluyor. Bazı hukukçular bu kararı hukuki açıdan çok doğru buluyor. Mahkeme, ben bu kararı verdiğimde borsa düşer, bizim uluslararası itibarımız şöyle zedelenir, siyaset şöyle tıkanır, ben böyle bakmam diyor mesela eski bir hakim. Biz böyle bakmayız diyor. Bir kişinin de hakkı varsa ve ortada somut deliller varsa ve bunu yapanlar benim hakkımı koru diye benim mahkemeye geldiyse ben kanuna bakarım, somut delillere bakarım, kararı ona göre veririm. Siyasetin, ekonominin nereye evrileceği konusunda o tarafa bakmam diyor mesela bir eski hakim. Şimdi burada iktidarın, bu bir hukuki karardır, herkes saygı göstersin çağrıları var. Bir şeyi dikkatine getirmek isterim iktidar tarafının. Ülkede yargıya olan güven bu kadar diplerde olmasaydı, bu kadar aşağı düşmeseydi, bu karar bu kadar hukuki açıdan ya da siyasi açıdan bu kadar tartışılmayabilirdi. Yani eğer biz hukuka olan güveni, saygıyı yukarılara çekmiş olsak, yani toplumun %70'i, %80'i hukuk ve yargıya olan güveni tam demiş olsaydı, bu tartışma bu kadar alevlenmezdi. Bunu da iktidar tarafının düşünmesi gerekiyor.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: Kuvvetli yağışlar ülkenin genelini etkiliyor. İstanbul ve Bursa'da bugün daha kısa süre, hafta sonu daha sık yağmur var. Ankara, İzmir ve Antalya'da gök gürültülü kuvvetli yağışların etkisinde. İstanbul ve Ankara 21, İzmir 27, Bursa 24, Antalya 25 derece. Marmara'da güneş de görülecek, kısım kısım yağış da var. Sıcaklık 22-24 derece. Hafta sonu da bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. İç Anadolu'da gün içinde sağanak geçişi olmaya devam edecek. Eskişehir 23, Kayseri 20 derece. Ege'de gök gürültülü kuvvetli sağanaklar 3 gün daha sürecek. Manisa 25, Muğla 23, Bodrum yerel yağışlı 27 derece. Akdeniz'de de gök gürültülü kuvvetli sağanak devam ediyor. Güneş kısa süre görülüyor. Adana 24, Hatay 23 derece. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere özellikle sahilden uzak kentlerde görülen sağanaklar bir hafta daha devam edecek. Sıcaklık 19-22 derece civarında. Doğu Anadolu geneli de sağanak yağışlı. Güneydoğu'da yağış cumartesi daha şiddetli olacak. Erzurum 13, Diyarbakır 23 derece.
0: Hava durumu. Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
2: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
0: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
2: Para dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
0: Kolları olmayan yüzücü.
3: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
0: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
4: Ayaklarımla bastığım taşların böyle ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
0: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
5: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
0: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı cumartesi 15.15, pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. Burası NTV Radyo. Saat 1. NTV Radyo.
6: Mutlu geceler, saatlerimiz 2'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Uzun zamandır tartışılan CHP Kurultay davasından mutlak butlan kararı çıktı. CHP'nin 38. olağan kurultayını kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yönetime geri dönmesi kararı verildi. Kurultayın iptaliyle birlikte o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da böylece hükümsüz kalmış oldu.
7: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararını verdi. CHP Kurultay davasından mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme 38. olağan kurultayı kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti. Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Süreç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Özel'in Kılıçdaroğlu'nu yenerek genel başkanlığa seçildiği kurultayda parayla oy kullanıldığı iddiasına yönelik açtığı soruşturmayla başladı. 4-5 Kasım 2023'teki kurultaya ilişkin eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ve bazı delegelerde suç duyurusunda bulunduğu kurultayın da iptali talep edildi. Davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti. Bu süreçte CHP olağanüstü kurultayı toplamış, Özel yeniden genel başkan seçilmişti. Dosyayı karara bağlayan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi de buna dayanarak davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Karar istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi, kurultayın parti içi demokrasi, eşitlik ve serbest idare ilkelerine aykırı şekilde gerçekleşmesi, bazı delegelerin iradesinin para, iş vaadi, siyasi görev gibi menfaatlerle yönlendirilmesi, delege iradesinin saklanması gerekçeleriyle kurultayı iptal etti. Kararda usulsüzlüklerin sadece basit iptal sebebi değil, kesin hükümsüzlük yarattığı söylendi. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı. 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultaydan önceki duruma dönülmesi, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine karar verildi. Mahkeme 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nde iptal etti. Karara 2 hafta içinde Yargıtay'a itiraz edilebiliyor.
6: Şimdi bu gece bir kez daha CHP Genel Merkezi'ne döneceğiz. Uğraş Bingöl geç saatlere kadar toplantıların sürdüğü Genel Merkez'deki gelişmeleri takip etmeye de devam ediyor. Hemen soralım. Uğraş, Genel Başkan Özgür Özel'in de açıklamaları oldu. Özetle Özel'in açıklamalarından satır başlar neler?
8: Hemen şu gelişmeyle başlayalım istersen. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ CHP Genel Merkezi'ne geldi. Şu dakika itibariyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir görüşme gerçekleştiriyor. Hemen mutlak kararının çıkmasının ardından Özgür Özel'i telefonla aramıştı ve Genel Merkez'e geleceğini söylemişti. Şu dakika itibariyle o görüşme gerçekleşiyor. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak kararının hemen ardından MYK olağanüstü toplantı kararı aldı ve o toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Hemen ardından buraya geldi ve CHP Genel Merkezi'ndeki salonda gazetecilere konuştu ve soruları yanıtladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel şu ifadeleri kullandı. Cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etseydim, Ekrem İmamoğlu'na sırtımı dönseydim, benden iyisi yoktu. Ben o değilim, biz o değiliz. Mesele Özgür Özel meselesi değil, şahsi çıkarları reddederek, işbirliği tekliflerine hayır diyerek bugüne geldik beyiz. Bu bizim meselemiz değil, milletin meselesidir. Bu savaş millete açılmıştır açıklamasını yaptı. Günün en merak edilen sorusu butlan kararı çıktıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdi ve bu soruyu da sorduk kendisine. Şu ifadeleri kullandı. Çok sayıda arayan kişi oldu. O arayanlardan biri de Kemal Bey'di ama açamadım telefonunu. Henüz dönmedim. Dönüp de ne konuşacağız açıklamasını yaptı. Daha bu butlan kararı çıkarsa biz yargıya kararlıyız diyen milletvekilini disipline vermişiz. Genel başkan koltuğuna AK Parti eliyle dönmek isteyeceğini ihtimal dahilinde görmek istemem. Gecenin psikoloji içinde telefonunu açmamın bir anlamı olmaz açıklamasını yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu anlamda da Kemal Kılıçdaroğlu'yla şu an için görüşmeyeceğini de net bir şekilde söyledi. Ardından buradan çıktı ve CHP Genel Merkezi önünde bekleyen partilere seslendi. Onlara da şu ifadeleri kullandı. Baba ocağına sahip çıkmak için nöbetteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kim yöneteceğine Cumhuriyet Halk Partililer karar verir. Ben bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurmaylarıyla beraber, milletvekilleriyle beraber genel merkezi terk etmeme kararı aldı. Bu da günün önemli başlıklarından biriydi. Şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir sakinlik söz konusu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve az önce bahsettiğim gibi milletvekilleri de genel merkezde ama burada bekleyen partililere eve gitmesini söyledi. Bundan sonra mücadeleyi büyüteceğiz. Genel merkezi teslim etmeyeceğiz. Mücadeleyi her an arayacağız açıklamasını yaptı. Yine yarına ilişkinde bilgiler vardı. Genel başkanların kendisini ziyaret edeceğini ve destek açıklamasında bulunacaklarını söyledi. Zaten sosyal medya hesaplarında da İYİ Parti, DEM Parti ve diğer partilerden de kendisine yönelik açıklamalar, destek açıklamaları gelmişti. Yarın da bunların ziyarete dönüşeceğini söyledi.
6: Uğraş, tüm bu önemli meseleler, önemli gelişmeler yaşanırken bir yandan da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den açıklamalar geldi. Önemli değerlendirmelerde bulundu. Neler söyledi?
8: MHP Genel Başkanı'nın açıklamaları gerçekten dikkat çekiciydi. Uzun bir açıklama yapmıştı. Özetle şu ifadeleri kullandı. Bu mahkeme kararıyla Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığı kabul edilmiş mahkeme kararıyla tescil edilmiştir. Bu noktada yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar boşuna ve gereksizdi açıklamasını yaptı. Bu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına yönelik bir değerlendirmeydi. Devamındaki açıklamaları gerçekten dikkat çekiciydi. Şu ifadeleri kullandı. Kılıçdaroğlu kendisine yapılan haksızlığı kabul edildiğini ve bununla birlikte 13 yıl genel başkanlık olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmeyerek ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP geleceğine ilişkin ortak bir formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir. Kılıçdaroğlu'nda bu noktada hem çünkü Kılıçdaroğlu da daha önce kurultay sürecinde arkamdan bıçaklandım, sırtımdan bıçaklandım açıklamasını yapmıştı ve CHP yönetimine zaman zaman sert eleştirilerde bulunmuştu. Hem ona bu noktada bir destek açıklaması, yani mahkeme kararıyla senin haksız davranın tescil edilmiştir açıklamasını yaptı. CHP ama şu çağrıyı da bulundu Kılıçdaroğlu'na, bu hakkından feragat etmelisin diye çağrıda bulundu.
6: Uraş Bingöl aktardı. CHP Genel Merkezi'nden gece boyu olanı biteni takip etmişti. Tabii mutlak butlan kararının hemen ardından Özgür Özel, CHP Genel Başkanı önce kameralar karşısına geçti. Hem basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sonra da hemen Genel Merkezi'nin önünde toplanan o kalabalığın kalabalığa hitap etti. Parti otobüsünün üzerine çıktı. Ve oradaki kalabalığa bir miting konuşması gerçekleştirdi. Tabii karara tepki gösterdi Özel ve Yargıtay'a itiraz başvurusu yaptıklarını söyledi. Aynı zamanda CHP yarın Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuracak.
9: Bugün Türk demokrasisi adına kara bir gündeyiz. Yargısının açtığı yolla o koltukta oturmadım, oturmam. Kimse oturmamalıdır. Bu millet kendine rağmen kimseyi o koltuğa oturtmaz.
10: Mutlak butlan kararıyla görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel karara bu sözlerle tepki gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'i aradı. Özel o telefona dönmediğini açıkladı.
9: Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Dönüp de ne konuşacağız? O telefon eğer bu yargının bu kararını meşrulaştırmak veya o kararla uzlaşmaksa ben öyle bir şeyde uzlaşmam. Ancak bir butlan kararını meşru görmemi bekleyeceğini beklemem.
10: Özel yol haritaları hakkında da bilgi verdi. Karara itiraz ettiklerini söyledi. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracaklarını da açıkladı. Özel yeni parti kurmayacaklarını söyledi.
9: Biz bugün ilk itirazımızı tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde Yargıtay'a harcını da yatırarak süresi içinde yaptık. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracağız. Butlana karşı böyle bir tedbir düşünmedik, düşünmeyiz. Çünkü biz burada ev sahibiyiz. Kiracılar gider, ev sahipleri kalır.
10: Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa da seslendi. Genel merkezi terk etmeyeceklerini söyleyen Özel, gece gündüz genel merkezdeyiz, emanete sahip çıkacağız, bizi buraya delegeler oturttu, ancak onlar kaldırabilir, dedi.
6: Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Güllek'ten de açıklama geldi. Butlan kararını değerlendirdi Adalet Bakanı Güllek. Bu karar demokrasiye olan güveni pekiştirdi, dedi.
11: Verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır. Hukuk devleti iddiaları ciddiyetle el alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temiz yola çıktır. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Kurultay davasındaki mutlak butlan kararını bu sözlerle değerlendirdi. Hukuki sürece saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyen Gürlek, temiz yolunun açık olduğunu da belirtti.
11: Demokrasinin özü milletin iradesidir. Bu iradenin sandıkta, kongrede, kurultayda ya da herhangi bir demokratik süreçte serbestçe ortaya çıkması aynı zamanda demokratik hukuk devletinin varlığı ve işlerliği bakımından da hayati öneme sahiptir. Yargının görevi hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Seçim güvenliği sadece genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri içinde geçerlidir. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur.
7: Bakan Gürlek, CHP kurultayı davasına ilişkin sürecin CHP'lilerin şikayetiyle başladığını söyledi. Yargı bağımsız karar aldı dedi.
11: Hangi parti söz konusu olursa olsun, delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir.
6: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk mesajına bakalım şimdi. Kılıçdaroğlu, gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür dedi. Kılıçdaroğlu süreci ortak akılla yürütecekleri mesajını da verdi.
10: Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine döndü. Mutlak butlan kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu sağduyu ve birlik çağrısı yaptı.
12: Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. olağan kurultayımızla ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün, sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün, kırılganlıkları bir kenara bırakıp, ciddiyetle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür.
10: Kılıçdaroğlu, süreci ortak akılla yürütecekleri mesajını da verdi.
12: Bu süreci keşkelerle değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci önceki dönem genel başkanlarımızla, parti meclis üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde yürüteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükunete ve ortak akıla davet ediyorum.
10: Kemal Kılıçdaroğlu 2010-2023 yılları arasında yaklaşık 13,5 yıl Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı yaptı. 2023'ün Kasım ayında gerçekleştirilen kurultayı kaybetmesinin ardından görevi sona erdi. İstinaf kararı sonrasındaysa Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine döndü. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu bu sürede Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanları ve il başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirerek partide tansiyonu düşürmeye çalışacak. Ayrıca sosyal medya mesajlarıyla da sağduyu mesajları verecek.
6: Bu önemli karara bir yandan yoğun tepkiler gelirken bir yandan da tabii akıllardaki kritik soru şu: Özgür Özel bundan sonra ne yapacak? Özel'in bundan sonra atması gereken adımlara bakalım.
13: İstinaf tarafından görevden uzaklaştırılan CHP yönetimi mutlak butlan kararına tepki gösterdi. Özgür Özel Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Milletvekilleri de genel merkeze çağrıldı. CHP yönetimi ayrıca genel merkez önünde toplanma çağrısı yaptı. Bu çağrıdan kısa süre sonra genel merkeze gelen CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özgür Özel'e destek sloganları atıldı. Genel merkezde eski genel başkanların fotoğraflarının olduğu bölüme yönelen bir grup Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını yırttı. Peki istinaf kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ve ekibi bundan sonra ne yapacak? Yeni bir parti kurma seçeneği şu aşamada masada değil. Edinilen bilgiye göre ilk seçenek olağanüstü kurultay sürecinin başlatılması. CHP tüzüğünde genel başkan doğrudan ya da parti meclisinin kararı ya da kurultay üye tam sayısının 5'te 1'inin 15 günlük süre içinde noterden onaylı imzalarıyla yaptıkları başvuru üzerine olağanüstü kurultayı toplantıya çağırır hükmü var. Özel ve ekibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak ilk parti meclisini topladığında bu tüzük maddesine dayanarak partiyi kurultaya götürmeyi hedefliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da mutlak mutlan kararı sonrası sosyal medyadan paylaştığı mesajında kurultaya gidilmesi çağrısında bulundu. Yavaş, yapılması gereken gerilimi büyütmek değil, aklı selimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklaması ve süreci demokratik teamüller içerisinde işletmesidir dedi.
6: Bu kritik karara siyasi partilerden de tepki geldi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sosyal medyadan tepki gösterdi. Dervişoğlu, bizim gözümüzde alınan mutlak mutlan kararının kendisi mutlak mutlandır dedi. Karara bir tepki de Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan geldi. Arıkan, yargı eliyle siyasi partilerin güvencesiz hale getirilmesi demokrasimiz açısından onarılamaz yaralar açacaktır dedi. Partilerin geleceğine mahkeme salonlarında değil, milletin iradesiyle sandıkta karar verileceğini söyledi. Karara ilişkin bir açıklamada DEM Parti'den geldi. Partiden yapılan açıklamada CHP'ye yönelik mutlak mutlak kararının hukuk ve adaletle bağdaşmadığı vurgulandı. Bu hukuk ve adalet dışı uygulamalara derhal son verilmelidir denildi. Eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da İstinaf Mahkemesi'nin bu butlan kararını değerlendirdi. Eskişehir'de gazetecilerin açıklamalarda bulundu Savaş ve mahkemenin verdiği kararı saygıyla karşıladığını ifade etti. Bu karar bizim için bugün sevinç günü değil, sorumlulukların en üst seviyeye çıktığı karar günü olarak algılıyorum dedi. CHP'ye gönül veren herkesin bir umudun yeşerdiği ve sorumluların arttığı bir gün olarak bugünü sahiplenmesi gerektiğini belirtti. Gerek yenilikçi arkadaşlarımız, gerek önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olan arkadaşlarımız bir bütünlük içerisinde hem davalarına hem de Gazi Atatürk'ün emanetine hem de Türkiye'nin geleceğine sahip çıksınlar ifadesini kullandı. Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bugün toplanacak. Açıklama kararın ardından Hazine ve Maliye Bakanlığından yapıldı. Finansal İstikrar Komitesi'nin yarın sabah 8.30'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplantı gerçekleştireceği belirtildi. Tabii piyasaların da nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor. O yüzden kritik bir toplantı var. Yarın sabah 8.30'da toplanıyor kurul ve toplantıda finansal piyasalarda yaşanan bu güncel gelişmelerin ekonomiye etkileri değerlendirilecek. Gecenin bir diğer önemli gelişmesi, 1996 yılında kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni iptal edildi. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararla hali hazırda kayyum tarafından yönetilen İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izinleri iptal edildi. Üniversitede eğitim gören öğrenciler garantör devlet üniversitesi olan Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edecekler. İstanbul Bilgi Üniversitesi 2019 yılında Can Holding tarafından devralınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Can Holding'e yönelik başlattığı soruşturma kapsamında şirkete ait 121 şirkete de el koymuştu. Bu kapsamda Can Holding bünyesinde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne de kayyum ataması yapılmıştı. Cumhurbaşkanı kararıyla 1996 yılında kurulan Bilgi Üniversitesi böylece faaliyetleri durduruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatlarından olan Efes 2026 seçkin gözlemci günüyle tamamlandı. Nefes kesen tatbikatta hedefler başarıyla vuruldu. Tatbikata katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ordusunun barışın ve huzurun ordusu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı, dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamadığına işaret etti.
14: Efes tatbikatı bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor. Burada 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var.
7: İzmir açıklarında düzenlenen Efes 2026 tatbikatı seçkin gözlemci gününün ardından sona erdi. 10 binin üzerinde askerin görev aldığı tatbikata 50 ülkeden gözlemci katıldı. Yerli ve milli

0: katıldı. Türk ordusunun barışın ve huzurun ordusu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzen kurulamadığına işaret etti.
1: Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Bu zor coğrafyada barış ve güvenliğimizi korumak için ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz.
0: Tatbikatta senaryo gereği düşman unsurları ateş altına alındı. TCG Heybeliada ve TCG Kınalıada'da kıyıdaki hedefleri vurdu. Efes 2026 tatbikatı Hürkuş ve Türk Yıldızları'nın gösterisiyle sona erdi.
2: Uluslararası sularda İsrail askerleri tarafından müdahale edilen Sumut filosundaki aktivistler İstanbul'a geldi. 422 aktivisti taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
3: İsrail tarafından alıkonulan aktivistler İstanbul'a geldi. İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosu İsrail askerleri tarafından alıkonuldu. Uluslararası sularda yapılan müdahalenin ardından aralarında 85 Türk vatandaşının olduğu 422 aktivistin ülkelerine dönmeleri için çalışmalar başladı. Bu kapsamda İsrail'den havalanan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistleri aileleri karşıladı.
4: Gazze'li kardeşlerimizin neler yaşadıklarını deneyimler için gittik. İnsanlık dışı her şeyi yaptılar. Her türlü işkenceyi, her türlü zulmü, her türlü baskıyı yaptılar. Ama asla bu yoldan bizi vazgeçiremediler.
3: Türk aktivistlerden Mecit Bahçıvan, İsrail askerlerinin kötü muamelesini anlattı.
5: İsrail askerlerinden bir tanesi tarafından yaklaşık 30 santim mesafeden plastik mermiyle saldırıya uğradım. Bacağımdan, baldırımdan vurdular. Benimle birlikte birçok arkadaşa da saldırı gerçekleştirdiler. İsrail'liğini yapmaya devam ediyor. Bunu açığa çıkartmak için çaba göstermeye çalışıyoruz. İnşallah yeniden hazırlanacağız, yeniden gideceğiz.
6: Bacağınız nasıl?
5: Daha görüşmedim doktorlarla. Yani bir delik var şu an 2 santime yakın bir şeyde. İnşallah bir sorun yoktur diye düşünüyorum. Kemiğe ulaşma olma ihtimali var ama sıkıntı yok. İyiyim elhamdülillah.
3: Aktivistleri karşılamaya gidenler arasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı.
7: Bu tablo bile şunu gösteriyor ki insanlık haysiyeti adına, insanlık onuru adına, değerleri ayak tutmak adına dünyanın her tarafından asil insanlar ayaktadır. Ve buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı. Bu mesaj doğrultusunda soykırım şebekesine karşı bir ve bütün olarak hareket etmelidir.
3: İşlemleri tamamlanan aktivistler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaralı olan aktivistler ise müdahale edilmek üzere ambulanslarla Çamsakur Hastanesi'ne kaldırıldı.
2: ABD ile İran arasında beklenen anlaşma sağlanacak mı? ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yönelik yeni açıklamalar geldi. Diğer yandan Al Arabiya televizyonu da taraflar arasında anlaşılması beklenen nihai taslağın ayrıntılarını paylaştı. İranlı bir yetkililiğe göre ise henüz anlaşma sağlanamadı. Ancak anlaşmayı sağlayacak farklar azalıyor.
8: Hürmüz Boğazı'nın açık ve geçişleri ücretsiz olmasını istiyoruz. Onayımız olmadan İran'a giren veya İran'dan çıkan tek bir gemi bile yok.
9: İran'la Amerika anlaşmaya varabilecek mi? Müzakere masası yeniden kurulacak mı? Bu sorular henüz yanıt bulamadı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da katıldığı bir etkinlikte İran gündemine dair soruları yanıtladı. Trump, İran'ın limanlarına yönelik Amerikan ablukasının tam olarak sürdüğünü ve ablukanın etkili olduğunu savundu. Amerikan Başkanı, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun Amerika Birleşik Devletleri tarafından alınıp alınmayacağı ile ilgili soruya da yanıt verdi. Uranyumu biz alacağız, ona ihtiyacımız yok. Muhtemelen aldıktan sonra da imha edeceğiz ama onların elinde kalmasına izin vermeyeceğiz dedi. Trump'ın açıklamasının ardından Dubai merkezli El Arabiya televizyonu taraflar arasında anlaşılması beklenen taslağın ayrıntılarını paylaştı. Buna göre tüm cephelerde koşulsuz ateşkes uygulanacak. Tüm askeri operasyonlar, faaliyetler durdurulacak. Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde seyri sefer serbestisi garanti altına alınacak. Anlaşmanın uygulanmasını izlemek ve anlaşmazlıkları çözmek için...

0: ortak bir komite kurulacak. Çözülmemiş konular üzerinde en geç 7 gün içinde müzakereler başlatılacak. İran'ın anlaşma şartlarına uyması karşılığında Amerika Birleşik Devletleri Tahran yönetimine uygulanan yaptırımları kademeli olarak kaldıracak. El Arabiya tarafından servis edilen taslağın ardından üst düzey İranlı bir yetkili Reuters'a açıklamalarda bulundu. Yetkili taraflar arasında henüz bir anlaşma sağlanmadığını ancak anlaşmazlığa neden olan farkların azaldığını söyledi. Buna rağmen zenginleştirilmiş uranyum ve Hürmüz Boğazı meselesinin anlaşmaya engel olan konular arasında yer almaya devam ettiğini belirtti.
1: İran'da Ayetullah Ali Hamaney'den sonra liderlik görevini üstlenen Müçteba Hamaney hala kamuoyunun karşısına çıkarak bir açıklama yapmadı. Bu durum sağlığıyla ilgili bazı spekülasyonlara da yol açıyor. İngiliz Financial Times gazetesi İran lideri nerede başlıklı haberinde Hamaney'in ülke yönetiminde ne kadar etkili olduğunu tartışmaya açtı.
2: Dini lider seçileli 2 ay oldu. Ancak ne kamuoyunun önüne çıktı ne de ses kaydı yayınlandı. Müçteba Hamaney'in nerede olduğu son dönemin en çok konuşulan konusu. Dini liderin ofisinden gelen son açıklama dikkat çekici. Ofisin protokol başkanı olan din adamı Mazahir Hüseyin'i Müçteba Hamaney'in babasının ve eşinin öldüğü bombardımandan binanın hemen dışında bulunması sayesinde kurtulduğunu söyledi. Hüseyin'i yoldaydı, merdivenlerden çıkmak üzereyken füze isabet etti. Ayetullah Müçteba patlamanın etkisiyle savruldu. Diz kapağı ve sırtı hafifçe yaralandı dedi. Mazahir Hüseyin'i Hamaney'in sırtının iyileştiğini, diz kapağının da iyileşmekte olduğunu belirterek sabırlı olmalısınız, zamanı geldiğinde gelecek ve sizin için konuşmalar yapacak dedi. İngiliz Financial Times gazetesi ülkedeki radikallerin ABD ile anlaşmak için taviz vermek istemediği yönünde çıkan haberlerin ardından Müçteba Hamaney'in yönetimden tek sorumlu kişi olduğuna dair mesajlar verildiğini yazdı. John Hopkins Üniversitesi profesörü Veli Nasr gazeteye yaptığı açıklamada dini liderin sistemin zirvesinde olduğu ve kontrolü elinde tuttuğu mesajı veriyorlar dedi. Nas, savaşta devrim muhafızlarının gücü artsa da büyük dış politika kararlarında Pakistan ordusu kadar etkili olmadıkları görüşünü dile getirdi. Müçteba Hamaney devrim muhafızlarını dinliyor çünkü ülkenin savunmasından onlar sorumlu, onlardan etkileniyor. Ama onların kontrolü altında değil, bence bu abartı ifadesini kullandı. Merkezi Brüksel'de bulunan Düşünce Kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu'nun İran direktörü Ali Vaiz ise aynı görüşte değil. Vaiz, Hamaney'in devrim muhafızlarının komutanları nezdinde daha çok bir onay makamı gibi davrandığını söyledi. Vaiz, ipler Hamaney'in elinde değil, uzun zamandır birlikte çalışan devrim muhafızları liderlerinden oluşan küçük bir grup ipleri elinde tutuyor değerlendirmesinde bulundu. Financial Times gazetesine konuşan diplomatlarsa Müçteba Hamaney'in liderlik görevini yerine getirdiğini söyledi. Ancak İsrail'in kendisine suikast girişiminde bulunacağı korkusuyla alınan güvenlik önlemleri nedeniyle Hamaney, hükümet ve ordu arasındaki iletişimin zorlaştığı belirtildi. Bir diplomat, Müçteba Hamaney'in arabuluculuk çalışmalarını yürütmek üzere kendisine bağlı, biri diğerinden daha küçük 2 komite kurarak bir yönetim yapısı geliştirdiğini söyledi. Diplomat, bu komitelerde askeri komutanlar, politikacılar ve eski hükümet yetkililerinin de yer aldığını sözlerine ekledi. Savaş devam ettiği ve suikast riski sürdüğü müddetçe Müçteba Hamaney'in sadece sınırlı kişilerle görüşmeye devam edeceği belirtildi.
1: ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir hafta arayla Çin'e resmi ziyaret düzenledi. Çin lideri Xi Jinping'in liderleri karşılama törenindeki benzerlikle dikkat çekti.
3: Arada yaklaşık bir hafta vardı. İki ziyaret arasındaki benzerlikler gözden kaçmadı. Burası Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in liderleri karşıladığı Büyük Halk Salonu'nun önündeki meydan. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Rus lider Vladimir Putin bir hafta arayla benzer törenle karşılandı. Xi, Trump ve Putin'i meydanda karşıladı. Önce liderler el sıkıştı, ardından heyetlerle selamlaşıldı. Hem Trump hem de Putin benzer şekilde tören kıtasını selamladı. Kırmızı adada yürüyen liderler, çocukların selamlamalarına da gülümseyerek karşılık verdi. Törenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Yine salonda açıklamalar yapıldı. Liderler yine benzer programlarda çay davetinde bir araya geldi. Salon ve koltuklar farklıydı. Ancak Xi'nin daveti üzerine düzenlenen seremoni aynıydı. Trump ve Putin bu davetten sonra ülkeden ayrıldı.
1: Lübnan'ın güneyi yeni bir teknolojik savaşın merkezi haline geldi. İsrail ordusu Hizbullah'ın insansız hava aracı tehdidi karşısında büyük bir operasyonel kriz yaşıyor. İsrail medyası sahadaki operasyonların %80'inin Hizbullah dronları sebebiyle engellendiğini yazdı.
2: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı 3000'i aşarken dronlar savaş alanında dengeleri değiştiriyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki hareket kabiliyetinin büyük oranda kısıtlandığını açıkladı. İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın yayınladığı rapora göre İsrail ordusunun bölgedeki operasyonlarının %80'i Hizbullah İHA'ları nedeniyle durma noktasına geldi. Hatta bazı askeri operasyonların drone saldırısı korkusuyla artık sadece gece saatlerinde yapılabildiği bildirildi. İsrail istihbarat kaynakları Hizbullah'ın komutanlarına yönelik saldırıların ardından merkezden bağımsız küçük hücrelerle gerilla tipi bir savaşa başlandığını vurguladı. Özellikle geçen aydan bu yana fiber optik kabloyla kontrol edilen Hizbullah dronları İsrail'in savunmalarını etkisiz hale getiriyor. Radyo sinyali kullanmayan bu dronlar İsrail'in elektronik harp sistemlerinden etkilenmiyor. Üstelik Lübnan'ın güneyinde düşük maliyetlerle modifiye edilerek üretiliyor. İsrail yönetimi ise savunma sistemlerini güçlendirmek için 700 milyon dolarlık ek bütçeyi onayladı. Planlar arasında kuzey sınırına sabit radar sistemleri kurmak ve İHA avcısı özel mühimmatlar kullanmak var. Sahada bu askeri değişim yaşanırken insani bilanço da ağırlaşıyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 2 Mart'tan bu yana 3000'in üzerinde kişi hayatını kaybetti. 1,6 milyon kişi yerinden edildi. 16 Nisan'da ilan edilen ve süresi uzatılan ateşkese rağmen bölgedeki hava saldırıları da devam ediyor.
1: Hak İş Konfederasyonu küresel somut filosuna yönelik saldırısı nedeniyle ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi yaptı.
4: Gazze halkı yalnız değildir.
5: Sumut aktivistlerini alıkoyduğunuz, işkence ettiğiniz topraklar Müslüman toprağıdır. Ama yenileceksiniz. Sumut'a yenileceksiniz.
2: Hak İş Konfederasyonu küresel Sumut filosuna yönelik saldırılarda alıkonulan aktivistlere yönelik saldırıyı ABD Ankara Büyükelçiliği önünde protesto etti.
5: Kimdir bu katliamların sahibi? Eli kanlı terör devleti İsrail. Peki kimdir İsrail'i bu kadar cesaretlendiren? İşbirlikçi Amerika Birleşik Devletleri.
2: İsrail'in Sumut filosuna düzenlediği saldırıda alıkonulan isimler arasında Hak İş Başkanı Mahmut Arslan da yer alıyordu. Hak İş Genel Başkan Vekili Devlet Sert, Sumut filosunun Gazze'li çocuklara ekmek götüren, ilaç ve umut götüren filo olduğunu söyledi. Sumut'tan aldığımız emanetleri bize geri vereceksiniz diye tepki gösterdi.
5: Hak İş Teşkilatı olarak umudun seferi olan Sumut aktivistlerinin eli kanlı İsrail güçlerince uluslararası sularda hukuksuz şekilde alıkonulmasını, fiziksel ve psikolojik işkenceler edilmesini, hapishanelere gönderilmesini protesto ediyoruz.
1: Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili 8 yıl sonra 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü ile birlikte toplam 13 emniyet mensubu ve Dorukhan Büyükışık'ın ölü bulunduğu inşaatın sahibi de yer alıyor. NTV'ye konuşan baba Ethem Büyükışık, yaşanan gelişme için 8 yıl sonra nefes aldık ifadesini kullandı.
6: 8 yıl sonra bir nefes aldık ama huzurla hayatımıza devam edebilmemiz için bütün bu yargı süreçlerinin, bu zor süreçlerin tamamlanmasını beklemek zorundayız.
7: Acılı baba emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'a nefes aldıran gelişme, oğlu Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmanın sil baştan görülecek olması. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nce dosya yeniden açıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.
8: Dorukhan Büyük Işık henüz 26 yaşındaydı. Bundan 8 yıl önce hemen geride bulunduğumuz noktada o dönem bu alan bir şantiyeyken ölü bulunmuştu. İlk başta intihar dendi ancak aradan geçen yıllar elde edilen bulgular kuvvetli bir cinayet şüphesini ortaya koydu. Ve bu doğrultuda yaklaşık 8 yıl sonra bir kez daha operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
7: Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü ile birlikte toplam 13 emniyet mensubu ve Dorukhan Büyük Işık'ın ölü bulunduğu inşaatın sahibi de yer alıyor.
6: Çocuk 10 gün buraya gelmiş, yürüyüş yapıyor. Muhtemelen tanık olduğu bu yasa dışı iş nedeniyle öldürülmüş. O gün burada görev yapan yaklaşık 34 polisle birlikte hep beraber delilleri de yok ederek oğlumun yüksekten düştüğü, intihar ettiği şeklinde bir algı yaratmaya çalışmışlardı.
7: NTV'ye konuşan baba Ethem Büyük Işık, Silbaş'tan görülecek soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağına inanıyor.
6: Hala önümüzde çok yol var diyorum. Başka bir soruşturmada soruşturulan 62 Adli Tıp Kurumu uzmanı, profesör ve doçent, bütün bu şahıslar hala adli soruşturma safhasındalar. 5 kez sahte adli tıp raporu ürettiler. Bu sahte raporlarla otopsi raporunu değiştirdiler. Bütün bu uzmanların da yargılandığını görmeden bize gün yüzü görmek yasak, haram. Ve bu mücadele ben ölene kadar devam edecek.
1: Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Serenay Sarıkaya, şarkıcı Tantaşçı, Berkay Şahin, Mabel Matiz ve Blok 3'ün de bulunduğu 25 kişi için gözaltı kararı verildi. 20 isim gözaltına alındı. Adliyedeki işlemlerin ardından 19'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.
9: Dişimle tırnağımla bugünlere gelmişim gerçekten.
2: Oyuncu Serenay Sarıkaya, şarkıcı Tantaşçı, Berkay Şahin, Mabel Matiz ve Blok 3 uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak veya kullanmakla suçlanıyor. 25 ünlü isim için bu suçlamalarla gözaltı kararı verildi. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor. İstanbul İl Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında Niran Ünsal, oyuncu Yağmur Ünal ve gazeteci Mirgün Cabas da bulunuyor. Serenay Sarıkaya yurt dışında, Mirgün Cabas ise babasını kaybettiği için İstanbul dışında olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmadı. Ünlü isimler önce ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek kan ve saç örnekleri alındı. İfadelerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerden bir kısmının adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
1: Kamu görevlilerinin kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi yoluyla çıkartılan e-imzalarla usulsüz belge düzenlenmesine ilişkin davada karar açıklandı. Örgüt lideri Ziya Kadiroğlu 116 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kadiroğlu'nun yanı sıra 256 sanığa da çeşitli sürelerle hapis cezaları verildi.
10: Ankara'da yürütülen e-imza davasında karar açıklandı. Örgüt lideri Ziya Kadiroğlu'nun da aralarında bulunduğu 257 sanık hapis cezası aldı. 22 sanık hakkında ise beraat kararı verildi. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görüldü. Duruşmaya örgüt lideri Ziya Kadiroğlu'nun da arasında olduğu 29 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı. Sanık avukatlarına son kez söz veren mahkeme heyeti daha sonra kararını açıkladı. Örgüt lideri Ziya Kadiroğlu, suç işleme amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, ÖSYM kanununa muhalefet ve bilişim sistemine girme suçlarından 116 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 256 sanığa ise çeşitli suçlardan 3 yıl 4 ay ile 94 yıl 10 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi. 22 sanık hakkında da beraat kararı verildi. Ziya Kadiroğlu'nun elebaşı olduğu suç örgütünün kamu personelleri adına usulsüz şekilde e-imza çıkartarak diploma verdiği, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin üniversite kayıtlarını silerek farklı kişilere ekledikleri, sürücü sınavlarında başarısız olan adayları başarılı gösterdikleri ve mesleki belgeler düzenledikleri ortaya çıkmıştı.
1: Şiddetli yağışın etkili olduğu Hatay'da 3 kişi hayatını kaybetti. Vali Mustafa Masatlı 2 kişinin de hala kayıp olduğunu açıkladı. Arama çalışmaları devam ediyor.
10: Selin vurduğu kentten ardı ardına ölüm haberleri geldi. 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri hala haber alınamayan 2 kişi için seferber oldu.
11: Karaçay nehrinin üzerinde maalesef 2 vatandaşımız da kayıp. Şu anda onların aranması için çalışmalara başladık.
10: Hatay'da şiddetli yağış etkiliydi. Metrekareye 157 kilogram yağış düştü. Antakya'da tek katlı müstakil ev toprak kayması nedeniyle yamaçtan yola doğru çöktü. Enkaz altında kalan 15 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuk hayatını kaybetti. 3 kişi kurtarıldı.
12: Sokaktaki sular var ya.
13: Evet.
12: Evin üstüne geldi. Evde kaydı, birden düştü.
10: Defne Samandağ Çevreyolu Subaşı üst geçidi yakınlarında yolda da çökme meydana geldi. O sırada yoldan geçen bir araç dere yatağına düştü. Sürücü Nedim Habeşoğlu hayatını kaybetti. Samandağ ilçesinden geçen Asi Nehri taştı. Sele kapılan 62 yaşındaki Şahut Kimyonok'un cansız bedenine ulaşıldı. Antakya ile Samandağ'ı birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü sel nedeniyle yıkıldı. O sırada araçlarıyla köprüden geçen 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ve 20 yaşındaki Musa Paşa kayboldu. Ekipler yoğun uğraşlarla araca ulaştı. Ancak kayıp iki gençten hala haber yok. Sel nedeniyle kentin birçok noktasına mahsur kalanlar oldu. AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri 2330 personelle gün boyu ihbarlara koştu. Kurtarılmayı bekleyenler botlarla tahliye edildi. Kentin ekili alanlarında da hasar büyük. Antakya, Defne, Kumlu, Samandağ ilçelerinde yaklaşık 25 bin dekar alanda tarım ürünleri zarar gördü. Burası da Bartın. Muratbey köyünde sağanak sele neden oldu. Dereler taştı, Karabük yolu kısmen su altında kaldı. Ordu'nun Korgan ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Tepealan mahallesinde bir eve dolan suyun şelale gibi aktığı görüldü. Fatsa ilçesinde de bir fındık bahçesinde heyelan meydana geldi. Risk altındaki 3 ev tahliye edildi.
1: Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşmasıyla bölgede taşkın riski devam ediyor. Yaklaşık 15 bin kişi farklı yerlere tahliye edildi. Yeşilırmak Nehri'nin akışını engellememek için de 2 köprü tedbir amaçlı olarak yıkıldı.
2: Dev kayalarla 9 kilometrelik set çekildi. Otomobiller brandayla kapatılıp halatlarla ağaçlara bağlandı. Tokat'ta taşkın riskine karşı önlemler alındı. Almus Barajı'nın tamamen dolmasının ardından su tahliyesi başladı. Yeşilırmak Nehri'nin debisi yükseldi. Yağışlar devam ederse taşkın riski var. Bu nedenle hem yerel yönetim hem de bölge halkı teyakkuz halinde. Irmak kenarına ve su yollarına setler çekildi. Yeşilırmak Nehri'nin akışını engellememek için 2 köprü tedbir amaçlı yıkıldı.
14: Çünkü en kötü senaryoya göre hareket etmek zorundayız. İşte merkeze bağlı özellikle ÇEDAŞ köprümüz hem gidiş hem geliş. Çok da yoğun bir köprüydü burası. Çünkü itfaiye binası ve devlet hastanesinin bulunduğu lokasyonda burayı kontrollü bir şekilde devlet su işlerimizi, zırhlı idaresi ve belediye ekiplerimizin de istişareleri sonucunda yıktık.
2: Taşkın riskine karşı 4000 hane boşaltıldı.
15: Yaklaşık 15 bin vatandaşımız bu mahallelerden, köylerden tahliye edildi ve bu vatandaşlarımızdan 1000 civarında olanları kamu misafirhanelerinde, özellikle yaşlılar, engelliler, çocuklarımız oralarda barındırıldı.
2: Esnaf da dükkanlarını açmayarak kum torbalarıyla önlem aldı.
1: Başkent Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Keçiören ilçesinde bir çocuk akıntıya kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılabildi. O anlarda cep telefonu kameralarına yansıdı.

0: Asayiş, trafik, yangın ve afet ihbarları artık tek yerden yapılabilecek. Hayat 112 acil dijital ihbar hattı hayata geçirildi. Cep telefonlarına indirilecek uygulamada afet durumları ve okulda yaşanan olaylar içinde ayrı ayrı başlıklar var. Radar ve polis kontrol noktaları da sistemden takip edilebilecek. İşte uygulamaya ilişkin ayrıntılar.
1: Acil çağrı ve ihbarlar artık tek uygulama üzerinden yapılabilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hayat 112 acil uygulamasının hayata geçirildiğini duyurdu.
2: Telefonla aramak suretiyle bu hizmete ulaşabiliyordu. Şimdi cep telefonu üzerinden de bu hizmetimize erişebilmiş olacak.
1: 10 saniyede ihbarın önünü açan uygulamaya e-devlet bilgileriyle girilecek. İlk yardım, asayiş, afat, okul acil sekmeleriyle ihbar oluşturulacak. Hem daha önce kaydedilmiş adres hem de anlık konum kullanılabilecek.
2: Buradaki maksadımız şu: vatandaşımız devlete en hızlı şekilde ulaşsın, gerekirse fotoğrafı çeksin, bunu videoyu çeksin, ekiplerimiz bunu hızlıca analiz etsinler. Ne tür bir yardıma ihtiyaç duyuyorsa ona göre ekiplerimizi yönlendirsinler diye.
1: İhbar sırasında fotoğraf ya da 10 saniyelik bir video kaydıyla kısa bir ihbar metni talep edilecek. Amaç ekiplerin olayı hızla analiz edebilmelerini sağlamak. Okullarda öğretmenlerin kullanabileceği okul acil butonuyla olumsuz durumlarda öncelik ihbarı sağlanacak. Hayat 112 acil uygulamasında dikkat çeken bir diğer bölümse afat sekmesi. Olası bir afette enkaz altında olanlar ya da mahsur kalanlar buradan bildirimde bulunabilecek. Enkaz altında kaldığını ihbar edenler uygulama içerisinde yer alan alarm, düdük sesini kullanabilecek. Telefon yoğunluğu nedeniyle yakınlarına ulaşamayanlarsa güvendiğim seçeneğini işaretleyerek yakınlarına mesaj ya da bildirim gönderebilecek.
0: Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında yeni bir sözleşme imzalandı. Sözleşme çerçevesinde Aselsan kent güvenliği yönetim sistemlerinin tedarikini sağlayacak. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında yapay zeka destekli kent güvenliği yönetim sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 469 milyon dolar olan sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında otoyollar ve devlet yollarıyla kavşaklardaki kamera sistemleri, mobil ve sabit radar cihazları, plaka ve yüz tanıma sistemleriyle vücut kameralarının da aralarında olduğu çok sayıda elektronik tespit ve gözetleme cihazı üretilecek. Teslimatlar 2026 ile 2029 yılları arasında gerçekleştirilecek. Ankara Temmuz ayındaki NATO zirvesine hazırlanıyor. Bu kapsamda Etimesgut Havalimanı'nda da yenileme çalışmaları sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sivil uçuşlara kapalı havalimanlarının dünyada olduğunu söyledi ve zirve sonrası eğitim uçuşları için pist kullanılmaya devam edilecek dedi.
3: Etimesgut Havalimanı'nda yenileme ve genişletme çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Mevcut 2450 metre uzunluğundaki pisti 3000 metreye uzatıyor. Pist genişliğini 42 metreden 60 metreye çıkarıyoruz.
1: Temmuz ayında yapılacak NATO zirvesinde dünya liderleri Ankara'daki Etimesgut Havalimanı'na inecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk Hava Kurumu Üniversitesi için eğitim uçuşlarına da ev sahipliği yapmaya devam edecektir dedi.
3: Etimesgut Havalimanı için gerek olmadığına yönelik bazı eleştiriler dile getirilse de tarifeli sivil uçuşlara tamamen kapalı olarak sadece hükümet uçuşları ve özel izinli uçuşlar için kullanılan havalimanı dünya genelinde bir taraftan da mevcut olduğunu özellikle belirtmek isterim.
1: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Başmüdürler toplantısında konuşan Uraloğlu, 2025 yılında 247 milyon yolcuyla Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını söyledi.
3: Avrupa'da 3. dünyada 7. sıraya yükseldik. Bu yıl hedefimiz çok daha büyük. Türkiye genelinde 270 milyon yolcu, İstanbul Havalimanımızdan ise 90 milyon yolcuyu aşmak.
0: İzmir'de bir inşaatta cesedi bulunan ve intihar diye kapatılan Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 8 yıl sonra çok önemli bir gelişme yaşandı. Dönemin İzmir Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü dahil 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Zanlılar kasten öldürme, suç delillerini yok etme ve yalan tanıklıkla suçlanıyor. Aslında bu noktaya kolay gelinmedi çünkü emekli general olan Baba Ethem Büyükışık bir dedektif gibi çalıştı. 8 yıl boyunca delil aradı. NTV'den arkadaşımız Yağız Şenkal da acılı babanın adalet arayışını ısrarla takip etti. Çok sayıda haber yaptı ve Yağız bu babanın mücadelesini gündemde tuttu. Gelin bu zorlu 8 yılı bir paranteze alalım. Bu parantezde de bülteni noktalayalım.

0: Bir dedektif gibi çalıştım, bir polis gibi çalıştım, bir savcı gibi çalıştım.
1: 8 yıl boyunca dedektif gibi iş sürdü. Ve sonunda intihar ettiği söylenen oğlu Dorukhan Büyükışık'ın bir cinayete kurban gittiğini ortaya koydu. 8 yıl sonra 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı listesinde dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü, polisler, bekçiler, müteahhit ve inşaat firması çalışanları bulunuyor.
0: Bu mücadeleyi artık sadece Dorukhan Büyükışık'ın hukuk ve adalet mücadelesi olarak görmüyorum. Tüm babaların, tüm annelerin, evladını yitiren tüm acılı insanların mücadelesi olarak görüyorum.
1: ...40 yıl devlete hizmet verdi. Özel kuvvetlerde görev yaptı. Tüm general rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli oldu. Ethem Büyükışık, öldürüldüğünü söylediği oğlu için 8 yıldır adalet arıyor.
0: 16 yıl terörle mücadelede fiilen dağda savaştım, çatıştım. Ve bu mücadele esnasında da hem vuruldum hem mayına bastım. On binlerce Mehmetçiğin hayatını kurtardım ama kendi çocuğumun hayatını evimin 600 metre ötesinde koruyamadım.
1: Bu röportaj NTV'de 21 Ekim 2022'de yayınlandı. Ethem Büyükışık oğlunun ardından bir dedektif gibi çalıştı, delil topladı ve sonrasında hukuk mücadelesine başladı. Dosyalara takipsizlik kararı verilse de o yılmadan savaşmayı sürdürdü.
0: Savcılar, polisler, adli tıp kurumu doktorları başta olmak üzere birçok kamu görevlisi ve sivil bu cinayet soruşturmalarında ve görev kötüye kullanma soruşturmalarında önümüzdeki günlerde yargı önüne çıkacak diye umuyoruz.
1: 27 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de İzmir Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıktı. Cesedi bir inşaat alanında bulundu. Ölüm sebebi kayıtlara yüksekten düşme olarak geçti. Baba Büyükışık'ın iddiasına göre oğlu o gece inşaat sahasında bir şeye şahit oldu. Ardından darp edilerek öldürüldü. Cesedi inşaata bırakıldı ve intihar etmiş gibi gösterildi.
0: 27 metreden beton bir istinat duvarı üzerine yaklaşık 1,5 ton kuvvetle çarpan bir insanda nasıl hiçbir iz ve emare olmaz?
1: Ethem Büyükışık'ın iddiasına göre karartılan deliller, oğlunun cep telefonundan silinen parmak izleri, dosyaya girmeyen video kayıtları vardı. Takipsizlik kararlarına itiraz etti. Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma isteğini Yargıtay onayladı. Dorukhan Büyükışık'ın ölümünden 6 yıl sonra cinayet soruşturması başlatıldı. Büyükışık bu gelişmenin ardından 19 Mart 2024'te NTV'ye böyle konuşmuştu.
0: Ben bu kararla Türkiye'de devletin adaletinin var olduğunu tekrar yüreğimde hissettim. Ve yeniden oğlumun hukukunu korunabileceğine dair umutlarım yeşerdi. Bu mücadele elbette bugün burada bitmedi. Aslında yeni başlıyor.
1: Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili 3 ayrı dava açıldı. Delil kararttığı iddia edilen polislerle ilgili soruşturma, daha sonra inşaat çalışanlarının yer aldığı dosyayla birleştirildi.
2: Jandarma kriminal laboratuvarında görevli, gerçek dışı ses çözüm raporu üreten Casubay'ın duruşmasına geldi.
1: Ses kayıtlarını değiştirdiği öne sürülen jandarmaların davası ise beraatle sonuçlandı. Büyükışık Ankara'da adliye önünde bu açıklamayı yaptığında tarih 28 Kasım 2024'tü.
2: Ben bu mücadeleyi oğlum Dorukhan Büyükışık'ın hukukunu korumak için değil, sizlerin de evlatlarının daha güvenli bir Türkiye'de yaşaması için yapıyorum.
1: En önemli gelişme ise Dorukhan Büyükışık'ın ölümünden 8 yıl sonra gerçekleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma dairesinin koordinasyonunda yeni deliller doğrultusunda aralarında polislerin de olduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu ve soruşturmanın önü açıldı.
0: Bundan sonra devlet içinde suç işleyen hiçbir kamu görevlisi korunamayacağını bir kez daha görmüş olacak ve bundan sonra daha dikkatli hareket edecekler.
1: Ethem Büyükışık için şimdi yeni bir adalet mücadelesi başlıyor.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Kuvvetli yağışlar ülkenin genelini etkiliyor. İstanbul ve Bursa'da bugün daha kısa süre, hafta sonu daha sık yağmur var. Ankara, İzmir ve Antalya'da gök gürültülü kuvvetli yağışların etkisinde. İstanbul ve Ankara 21, İzmir 27, Bursa 24, Antalya 25 derece. Marmara'da güneş de görülecek, kısım kısım yağış da var. Sıcaklık 22-24 derece. Hafta sonu da bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. İç Anadolu'da gün içinde sağanak geçişi olmaya devam edecek. Eskişehir 23, Kayseri 20 derece. Ege'de gök gürültülü kuvvetli sağanaklar 3 gün daha sürecek. Manisa 25, Muğla 23, Bodrum yerel yağışlı 27 derece. Akdeniz'de de gök gürültülü kuvvetli sağanak devam ediyor. Güneş kısa süre görülüyor. Adana 24, Hatay 23 derece. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere özellikle sahilden uzak kentlerde görülen sağanaklar bir hafta daha devam edecek. Sıcaklık 19-22 derece civarında. Doğu Anadolu geneli de sağanak yağışlı. Güneydoğu'da yağış cumartesi daha şiddetli olacak. Erzurum 13, Diyarbakır 23 derece.
0: Hava durumu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Burası NTV Radyo. Saat

0: Saatlerimiz gece 3'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Uzun zamandır tartışılan CHP kurultay davasından mutlak mutlan kararı çıktı. CHP'nin 38. olağan kurultayını kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yönetime geri dönmesi kararı verildi. Kurultayın iptaliyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da böylece hükümsüz kalmış oldu.
1: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararını verdi. CHP kurultay davasından mutlak mutlan kararı çıktı. Mahkeme 38. olağan kurultayı kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti. Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Süreç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Özel'in Kılıçdaroğlu'nu yenerek genel başkanlığa seçildiği kurultayda parayla oy kullanıldığı iddiasına yönelik açtığı soruşturmayla başladı. 4-5 Kasım 2023'teki kurultaya ilişkin eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ve bazı delegelerde suç duyurusunda bulunduğu kurultayın da iptali talep edildi. Davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti. Bu süreçte CHP olağanüstü kurultayı toplamış, Özel yeniden genel başkan seçilmişti. Dosyayı karara bağlayan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi de buna dayanarak davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Karar istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi kurultayın parti içi demokrasi, eşitlik ve serbest idare ilkelerine aykırı şekilde gerçekleşmesi, bazı delegelerin iradesinin para, iş vaadi, siyasi görev gibi menfaatlerle yönlendirilmesi, delege iradesinin saklanması gerekçeleriyle kurultayı iptal etti. Kararda usulsüzlüklerin sadece basit iptal sebebi değil, kesin hükümsüzlük yarattığı söylendi. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra